0: bir numara olabiliriz diye sunum yapmaya çalışıyor. Bir destek atın diye. Para da istemiyor. Sadece önümüzü açın diye. Diyorlar ki ya sen bak bu işleri anlıyorsun. Bize tercümanlık yap. Bunlar almış yürümüş zaten Amerika'sı. İsrail'i almış yürümüş. Sen tercümanlık yap diyorlar. Ve bunu diyenler belki de kötü niyetli söylemiyor yani. Hani. Ama kafasındaki ufuk işte o kadar. Diyor ki
1: çaresizlik o.
0: Öğrenilmiş çaresizlik. Yani. İşte, zihinsel işgal meselesi.
1: Kesinlikle öyle. İşte sizi birileri tanımlıyor. Gücü elinde bulunduran. Diyor ki sen busun. Bunun bu çerçevenin dışına çıkamazsın. Bu kadarsın sen. Ben senin kaynaklarını alırım. İş gücünü alırım. Sefasını ben sürerim. Sosyal refah devleti ben kurarım. Ben üstün olurum. Sen de işte dünyanın sisteminin ceremesini sen çekersin. Bunun parasını sen ödersin. Batı tarafı da sefasını sürer gibi bir sistem var ama şimdi geldiğimiz yerde artık tamamen tabii o küresel sistem değişti. Hani bütün hani küresel sistemden yorumlarsanız altında bir sürü şey ekilersiniz. Yani birçok işte doğunun yükseliyor olması, Çin'in o hesap edilemeyen yükselişi belki konuşuruz ama o biraz batı da kısmı, o hegemonya, o kavramlar kısmı bunların artık yavaş yavaş çatırdadığını, gerçeğin ne olduğunu gördükleri insanların kendi değerlerini, kendi üretim kapasitelerini, kendi kendine yetiyor olmayı ve kendine biçtikleri değeri yeniden tanımladıkları bir dönemdeyiz biz ve Türkiye şu anda onun tam ortasında ve çok iyi bir yerden gidiyor. Onun için bütün bu savunma sanayinden tutun, eğitimde yapılan, atılan bütün adımlar bunların hepsi aslında çok kıymetli şeyler.
0: İşte Erdoğan'ın muhafazakar devrimciyim ben sözü de aslında herhalde buraya tekabül ediyor. Hem muhafaz edip ben de devrim yapmaya çalışmak zor bir misyon gibi görünüyor.
1: Dünya değişiyor artık. Bakın dünya çok başka bir yere gidiyor ve bunu da herkes kendine düşen payı hesap edip ona göre ilerlemesi gerekiyor. Tabii biz de aynı şekilde bir yeniden konumlanmamız gerekiyor. Peki. Bir sirkelenip kendine gelmenin şu anda tam zamanı aslında.
2: Bir küçük bir izninizle ekleme yapayım ben de. Buyurun lütfen.
3: Rica ederim efendim.
2: Sayın Selçuk Bayraktar'ın da söylediği gibi şimdi o kadar farklı bir dünyaya evrildik ki dışarıdan o yapay zeka ve otonom sistemlerle beraber mesela Lübnan örneğini aslında konuşmadan tabii direkt olarak çıkartabiliyorsunuz. Dışarıdan çağrı cihazların eş zamanlı olarak patlatılması, bugün kullandığımız telefonlar verilerle beraber sürekli takip ediliyor olmamız, işte araçlarda bile bu çipli sistem, yapay zeka, hepsine baktınız artık çok farklı bir teknolojik çağın içerisindeyiz ve bunun dışarıdan kontrolü bizi doğal olarak dijital bağımsızlığa da zorlayan bir noktaya getirmiş durumda.
1: İşte o teknofeodalizmden birazcık buradan böyle sıyrılıyorsunuz. Zaten artık hani ülkeler dünyayı kolonize etmiyor, şirketler ediyor. Evet. Ya da işte, bu teknoloji şirketleri kontrol ediyor.
0: Trump'ın uçağındaki trilyon dolarlık adamlar ya da kadınlar. Tabii. Birazdan geleceğim o konuya da. Üstad, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiftçiler Günü buluşmasında bir mesaj verdi. Dikkatimi çeken orada bir ifade vardı. Pek öyle gündeme gelmedi. Arada kaynadı ama gıda milliyetçiliğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem konuşmayı bir izleyelim, bir hatırlayalım istiyorum. Hem de sizden birkaç değerlendirme rica edeceğim. Çünkü sonrasında bu gıda üzerinden çok tartışılıyor Türkiye'de mesele. Biraz onu konuşalım istiyorum ama önce bir izleyelim Erdoğan hangi mesajları vermiş.
4: Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir.
0: Peki. Sayın Zehir, tüm bu önlemlere rağmen de Nisan ayı enflasyonu 4,18 geldi. Ama şimdi arkadaşlar grafiği ekrana verir, birkaç bilgi daha vereyim, bir değerlendirme isteyeyim. Avrupa bölgesinde mesela üretici fiyat endeksi Mart'ta aylık %3,4 arttı. Yani Avrupa için şok edici bir rakam aslına bakarsanız. Mesela AB üyeler arasında üretici fiyat endeksi Mart'ta %6,9 Litvanya, %6,5 İspanya, %5,9 da İtalya. Şimdi burada bir sizden şöyle bir değerlendirme isteyeceğim. Hem bu gıda milliyetçiliği ne demek, hem ambarın anahtarını elinde tutmak ne demek, hem de bu enflasyon konusunda neler söylersiniz? Hani biraz bunları konuşalım istiyorum.
3: Evet. Şimdi birinci olarak baktığımız zaman tabii enflasyon vurgusu sadece Avrupa'da değil, Türkiye'de de kendini gösterdi. Tabii Amerika İran'a saldırınca İsrail ile beraber ben burada demiştim ki eğer bu savaş devam ederse petrolün varili $160 kadar çıkar. Ve sonra daha uzun derse devam eder. Bu da şunu verecek demiştim. Artık enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bu devam ederse dünya genelinde bir stagflasyona kadar gidebiliriz. Daha savaş başlamamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Aylık Avrupa enflasyonu Avrupa'nın yıllık enflasyon oranından yüksek şu anda.
0: Evet, korkunç.
3: 3.4.
0: Onlar için korkunç.
3: Amerika'nın yıllık enflasyonundan yüksek demek. Bu çünkü ana girdi maddesi bütün tedariğin petrol. Yani birinci var. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar bütün ürünlerdeki fiyat artışlarının beraberinde götürdü. Eğer bu devam ederse özellikle şimdi bu bir türlü Trump İran'a saldırmayı mı böyle Hürmüz'ü tuttum filan derken tabi burada kazançlı olan Amerika. Çünkü Hürmüz tutarak Avrupa ülkelerine de Çin'e de bir gözdağı veriyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Kendi doğalgaz ve gelişmiş olduğu kullandığı petrolleri satıyor. Ama başka bir şey daha var. Bu bugün için rezervler her ay 100 milyon varil her gün azalıyor. Dünya pazarına çıkan ve bunun da yaklaşık 1 milyar varilden fazla dünyada arz edilen petrol azaldı.
0: Tabii Aramco CEO'su Emin ya da Amin Nasar'ın bir uyarısı var. Diyor ki eğer aksaklıklar Haziran ortasına kadar devam ederse bu küresel tarihin en büyük krizine dönüşecek diyor. Evet. Yani hatırlarsanız BM Genel Sekreteri Guterres'in bir açıklaması vardı. 3 senaryo paylaştı. Kötü senaryo. Daha kötü senaryo, en kötü senaryo. Kötü, yani. Hiçbir senaryo yok yani. Hani
2: kötü günler geride kaldı, daha kötü günler.
0: Aynen öyle evet. Durum yani.
3: Şimdi İbrahim Bey, şimdi bu Mart ayı, Nisan ayı enflasyonu gelsin daha beterini göreceğiz. Mayıs ayında da yine aynı devam edecek gözüküyor. Bu bir an önce dursa. Ama dursa bile petrol rezervlerinin ülkelerin ihtiyacını karşılar seviyede atması için 4-5 ay minimum lazım. Bir de onun dışında şu anda birçok tesis yani İran'ın kontrolünden tesis. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Suudi Arabistan'da tesisler büyük şey aldılar. Tahrip oldular. Yani petrol üretim tesisleri.
0: Tabii onların işler hale getirilmesi de var.
3: İşler halde değil. Yani bunun etkisi çok kötü senaryolar görüyoruz ekonomik manada. Çok şükür ki biz ciddi tedbirlerimizi almış olmamızdan dolayı. Çünkü biz artık yoğurdu bile üfleyerek yiyoruz etrafımızda. Yani Türkiye enerji çeşitlenmesini yaptığından dolayı yani Kazakistan ya da Azerbaycan petrollerini almamız. Azerbaycan yine doğal gazını, Kazak ve Türkmen doğal gazını, Ruslardan aldığımız Türk akımıyla burada çeşitlendirmelerimizin olması, kendi rafinerilerimizi, petrol aramalarımız, çıkardığımız doğal gazlar belli bir tedbir aldık. Eğer bu tedbirlerimiz olmasaydı şu anda perişandık. Yani bu durum...
0: Burada hocam şunu da sorsam süre akıyor. Şimdi Emine Erdoğan hanımefendi bir video paylaştı. Ekran veriyor arkadaşlar. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan bir İstanbul'da forum yapılacak. 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci gelecek diyor. COP31 hazırlığı. Evet. Bu sıfır atık meselesine de artık daha bir yoğunlaşmanın zamanı geldi galiba. Dünya olarak sadece Türkiye değil ama...
3: Tabii.
0: Emine Erdoğan hanımefendi artık bunun böyle misyonu üstlendi. Birleşmiş Milletler nezdinde artık...
3: Yani Emine Hanım hanımefendinin bu çıkışı Türkiye'de sıfır atık olarak dünyada öne çıkardı. Yani lider kadınlar kategorisi diyebilirseniz yani herhangi bir iktidar gücü yok ama girişimiyle lider kadınlar kategorisinde dünyada öne çıkan güç belirleyen bir hamle oldu. Çünkü sıfır atık projesinin Türkiye'ye katkısı milyarlarca dolar yani bunun ölçüsü yok ama... ifadeler 350-400 milyarlık bir katkıdan bahsediliyor Türkiye'ye. Bu da yaklaşık olarak 10 milyar doların üzerinde bir katkısı var. Sadece sıfır hattın projesinin şeyi ki bu çok daha büyük gelişmelere sebebiyet verecektir. Ve ben sıfır hattı projesinin sonuna kadar destekleyen ve COP31 biliyorsun geçen sene Azerbaycan'da COP20'de yapılmıştı. Şimdi COP31'e talip oldu. İki sene bize ancak 2031 boştu aldık. Türkiye bu çok iyi bir gelişme. Yani biz çünkü bu tüm sıfır hattı, tüm geri dönüşümleri yapmamız gerekiyor ve bunun için daha da bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani bu manada Emine Hanım'ın girişimini tebrik ediyorum. Peki. Ve sizden de sorun cevap vereyim var şu şeyle ilgili. Gıda güvenliğiyle ilgili.
0: Gıda milliyetçiliği.
3: Gıda milliyetçiliği. Evet. Şimdi Türkiye...
0: Gıda da milliyetçiliği olur mu işte? Satıyorlar bunu sonuçta. Ya,
3: şimdi savaşlarla karşı karşıyayız. Ülkeler önce birinci sorun nedir? Kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak. AK Parti iktidarı döneminde tarımı destekleme politikalarının temelinde Türkiye'deki gıda güvenini sağlamak esas alınmıştır. Hı hı. Ve bunu sağlarken de tarımsal teşvikler vermişlerdi. Şimdi bizim mesela bir başka yönümüz var. Biz dünyanın en büyük un ihracatçısıyız.
0: Doğru.
3: İkinci ve üçüncü sırada
0: ama
3: da
0: saman da
3: makarna,
0: ithal ediyoruz arada.
3: Makarna ve bisküvi ihracatçısı Türkiye. Biz bu Ukrayna-Rusya savaşı olmadan önce mesela 2021 yılında 4.7 milyar dolarlık biz Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ihlal ediyorduk. Ve bunları kendi una, makarnaya ve bisküviye çek dünya satıyorduk. Ama kendi içerimize al bakayım bizim buğdayımız her zaman yetiyor. 19 milyarla 21 milyar ton yıllık buğday üretimimiz vardı. Bu yeterliydi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı buna şey yapıyor.
5: Şeyi ihmal etme ama. Sebzede üçüncü, meyvede dördüncü dünyada. Yani
3: evet.
0: Üstad ama orada benim bir şerhim var. Şimdi söyle hatta bakalım. Geçen Manav'da da konuştuk. Şimdi salatalık 35 lira, yanında domates 190 lira. Dedim ya üstad bu hani sera ürünü bunlar. Kabul eyvallah da yani bu da sera, bu da sera. Üç aşağı beş yukarı baktınız. Hatta yani salatalık domates neredeyse yan yana ekilir seralarda. Bu uçurum ben kabul etmiyorum diye söyledim. Mesela nakli diyor işte ya yakıt fiyatı arttı. Patates de 30 lira, 25 lira. O da aynı Adana'dan kalkıyor geliyor, Nevşehir'den, Niğde'den kalkıyor geliyor. O da aynı kamyonları kullanıyor. Ya biraz böyle sanki fırsatı kolluyorlar bu işlerde gibi de geliyor bazen yani.
5: Doğru.
1: Maalesef.
0: Ben oluyor, yani tabii. Bana doğru. Mantıklı gelmiyor. Şimdi ben bu söz zaman ya olur mu işte diye doğru. Cevap veriyorlar ama.
3: Doğru. Sorunuz tedarik zinciri sorunu. Yani şeyden domateste Türkiye'de çok büyük hamle yapılıyor. Yani fiyatlarla oynama çok yüksek. Evet doğru 130 lira 250 lira domatesle satılıyor. Atatürk
0: vallahi ben almıyorum almayın diyorum yani.
3: Ama 260 liraya pazarda yani. Domates var.
0: Var ama yani.
3: İşte biz hangi cinsi
0: tercih ettiğimizde. O beğendiğimiz minnaklar var ya onlar biraz pahalı oluyor.
3: Evet. O da olabilir. Ama buradaki şey bizim özellikle bak 3. ve 4. sebze ve meyve üreticisi olmamıza rağmen dünyada. Çünkü toprakta zaten Türkiye genel itibariyle tarımda dünyada 11. sıranın ve altında bulunuyor. Birçok üründe lider hale geldiğimiz ülkeyiz. İşte fındıkta dünyada birinciyiz mesela. Tarım ürünlerinin birçoğunda da böyle şeyimiz peki. Var. Ama bu süreçte tedarik zincirini yönetememekten kaynaklanan sorunlarımız var. Hal yasalarını bir türlü uygulayamamaktan kaynaklanan sorunlar var. Bu da az önce dedi ki Cumhurbaşkanlığı...
0: Başka sorunlarımız da var. Mesela evet. Bak ben Niğdeliyim. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi geçen sene elmayı don vurdu. Yani evet, babam bahçede bir tane şifa niyetine yoktu neredeyse. Elma 150 liraya satmaya kalktılar. Şimdi bu sene de ben gittim mesela çiçekler biri açmış. Maşallah böyle pırıl pırıl hani o hani sakura bahçeleri derler ya. Onun böyle beyazı böyle o kadar güzel. Belli ki çok olacak yani. Bu sene de mesela şimdi elma 10 lira etmiyordu kimse ağlamayacak. Yani fırsatını bulduğunda 150 liraya elma satmaya kalkan adamla. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum hani bir makulü olması. Şimdi mesela kirazı 600 liraya koyuyor diyor ki 600 lira kiraz. Ya hocam kiraz 600 lira değil senin maliyetin de 600 lira değil. Sen bunu değil yani. Fırsatı buldun değil, evet. Kirazı don vurdu diye 600 lira insanları tırnakta kaktırmaya çalışıyorsun yani.
3: Maalesef.
0: Sonra da gidip ağlamayacaksın ama ondan sonra enflasyon böyle oldu öyle oldu falan diye bilmiyorum ben. Hani bu konulara çok doluyum. Konu da çok dağılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

0: büyüdük, geliştik ya.
1: Doğru.
0: Bunun temelinde bakın, kamu diplomasi adını koymuş Batılı. Diyor ki public diplomasi. Nedir public diplomasi? Senin aşağılık bir ülke olduğun ve Amerika'nın, aslında Avrupa'nın medeni batının, Hristiyan batının her bir şeyi halletmiş ve çok üstün olduğu algısının çeşitli araçlarda yayılması. Bakın ben size bir iki film ismi söyleyeceğim. Amerika'da kamu diplomasisi tarafından desteklenmiş filmler bunlar. Three Days of Condor, Kondor'un Üç Günü. Wag the Dog. Efendim işte Spy Game. Efendim Body of Lies. Argo. Zero Dark Thirty. Bunlar bayağı Oscar'larla donatılmış falan muazzam filmler. Yıkılıyor ortalık. Bunların içindeki teori ne? Ne algısı yaratılıyor bunlar? Bizim ne kadar geri ve zayıf bir ülkeler grubunda olduğumuz, bunların da ne kadar muazzam, biz bir şey yapamayız yani. Demin verdiniz ya örnek yani. Ya sen bu...
2: Tercümanlık yap.
0: Sen tercümanlık yap. Şimdi bakın, bizde kamu diplomasisi, koordinatörlüğün kurulması, ilk koordinatör de, ilk müsteşar da şeydi, İbrahim Kalın Bey'di. İbrahim Kalın da haksızlık ediliyor. Abi İbrahim Kalın dedi, profesör doktor oysa. Doğru, bayağı doğru. Kariyer
2: sahibi. Gerçi ben hani onları, kariyerleri çok öyle önemsemiyorum.
0: Eyvallah yani. Bravo. Yani ama yani böyle bu İbrahim Kalın da 2010 ne kadar gecikmişiz yani kamu diplomasi.
2: Üstad kavga etmekten onlara vakit gelmedi ki.
0: Eyvallah bravo. Yani. Şimdi hani... o kamu diplomasisini Dışişleri Bakanlığı'nın altında bir genel müdürlük olarak yönetiyoruz falan. Şimdi bakın bu Türkiye... Ben de hasbelkader işte Almanca falan işte İslam Erkeklisinden bildiğimiz için Spiegel dergisini takip ediyorum. Spiegel dergisi Almanca dilini, hakikaten Alman siyasetinin zirvesidir. Bu dergide regional power diye bahsederdi. Regional güç, bölgesel güç diye Türkiye'den. Geçenlerde ilk defa devasa bir makale yayınlandı ve şu kavramı kullandılar. Über regional. Yani bölgeler üstü. Türkiye için.
2: Acaba şunun etkisi olabilir mi? Saha İstanbul'a bu sene 50'den fazla Alman firması katıldı.
0: Tebrik ediyorum.
3: Çünkü bravo üstadım. Artık satın almak istiyorlar.
0: Avrupa'nın en efendim büyük... Şimdi bu bir bütün. Bakın.
4: Savunma sanayi fuarı oldu.
0: Sebzede 3. yok, meyvede 4. yok. Beyefendinin saydığı bir sürü verdiği bilgi var. Bunları topla, sahayı getir. Bizim savunma sanayine yaptığımız yatırımları koy üstüne. Hürjeti koy. Kaan'ı koy, onu koy, bunu koy.
2: Togu koy üstad.
0: Togu koy.
2: Zil evet. Çalıp oynuyorlardı. Togu iflas ediyor evet, diye. Şimdi evet. İlk çeyrekte kar açıkladı. 1.3 milyar lira. Ses yok. Ya inanamıyorum ben. Ya mesela yani Tog batacak, bitti, mahvoldu diye evet. Haberler, yorumlar vesaire. Tesla'ya baktık 10 sene. Marka vermemek lazım. Örnek olarak görüyorum sayın tüketkilleri. 10 sene zarar etmiş adam. Ondan sonra ilk karını elde edebilmiş.
0: Tabii, tabii.
2: Biz böyle Togu boğmak için elimizden geleni yaptık.
0: Eyvallah ama pozitiflerden biraz gidelim daha. Bizim bölgede, güney bölgelerimizde özellikle Türk dizilerinin inanılmaz bir hakimiyeti var. Yani bizim kendi tezlerimizi yayabilme kapasitemizi orada görüyoruz mesela. Türkiye ilk defa işte bu dekolonizasyon meselesi de bu bağlamda son derece önemli. Altyapıda hakikaten problemi çözmüş gibiyiz ama üst yapıda hala problem var. Yani keşif diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz. Yani orada... Çok kıymetlisin bu yaptığınız program bu akşam. Yani şu konuları tartışıyorsunuz ya. Bence çok kıymetli.
2: Yeliz Hocam. Yüksek yerden izni aldık. Teşekkür ediyorum. Sizin takdiriniz çok kıymetli. Peki Erdoğan Danıştay'da yaptığı bir konuşma vardı. Şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığım kadarıyla hani artık Türkiye'nin geldiği bir noktada bu noktada sivil özgürlükçü bir anayasa konusunda çok böyle hem hayalleri var hem de bu konuyla ilgili çok böyle kafa yoruyor, zihin yoruyor, istekli de yine dile getirdi. Gündemde kalmasına da özen gösteriyor. Biz de onu birazcık konuşalım istedim. Bir izleyelim arkadaşlar.
5: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seskinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
2: Bu bölümü kapatacağım ama en başından bu yana anlatmaya çalıştığım

0: Çerçeveyi söyleyeyim. Yani tam bağımsız Türkiye mücadelesine biz nasıl katkı sunabiliriz? Hani siyasal, ekonomik, zihinsel, işte
1: Adalet.
0: hukuki zeminde bunları aslında anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar başarılı olabildik ama sizlerin yorumlarıyla konuyu açtığıma inanıyorum. En azından bir kubrede olsa bu anayasa meselesi. Erdoğan niye bu kadar istiyor bu anayasayı?
1: Şimdi baktığınızda darbe geçmişi olan bir süreci her zaman ifade ediyoruz ama artık o sivil anayasa dediğimiz tamamen karar mekanizması çerçevesinde oluşturulacak bir anayasanın ihtiyacı olduğu kadar bir de bana kalırsa burada anayasaya uygunluk da çok çok önemli. Yani o maddelere gerçekten tam anlamıyla adaletin tesis edebilmesi için halkın güveninin tazelenmesi, adalete olan bakış açının her zaman tesis edilebilmesi maksadıyla var olan maddelere de uygunluk gösterilmesi çok çok önemli. Zaten başından beri hep şu tartışmalar vardı. Anayasanı değiştirmeye çalışılarak ilk dört maddesi mi değiştirilmeye çalışıyor? Bunun da zaten önüne kesin ve kati olarak geçildi ve gerekli açıklamalar yapıldı. Ben açıkçası sayın...
0: Yani 25 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli bir ajandası var. Ülkeyi şeriatı getirecek diye bir kafa var ülkede. Yani
1: her seçimde
0: her seçimde tekrar tekrar geliyor. Ya bir kendisi özgüvenli olun. Bizim de anayasa metnimiz bu diye koyun. Vatandaş kararını
1: ben
0: versin. Çok mu
1: özellikle
0: zor?
1: burada
0: Masadan kaçmayın.
1: gerçekten Sayın Gürlüğe ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ne zaman işte sosyal medya haberciliği diyoruz ya sosyal medyaya bir şey düşse hemen hızlı bir şekilde TT olup yayıldığında hemen Sayın Gürlüğe'nin hızlı bir reaksiyon aldığı, önüne geçtiği, açıklama yaptığı ve bir daha yaşanmaması adına halkın tekrardan herhangi bir güvenini zedeleyecek bir aynı benzeri olayla karşı karşıya gelmemek adına sürekli olarak önüne geçebilmek için önlemler aldığına şahit oluyorum. Dolayısıyla burada adaletin değiştiği olması veya revize edilecek olması maddelerin başka bir de buna gerçekten önlem alıp uygulamak bunu yürürlüğe sokmak ve gerçekten şimdi birçok davalarda maalesef halkın adaletin tesisi yönünde bir takım güvensizliğiyle söylemleriyle karşı karşıya
0: Evet.
1: geliyorsunuz. Çünkü hukukun maddeleri içerisinde bazen açık olabilecek kavramlar olabiliyor. Biz netice
0: Ya da
1: itibariyle
0: adalet geçikebiliyor.
1: hukukçu değiliz. Her bir maddenin veya örnek teşkil edecek emsal kararlar yolunda verilen kararların her bir olayın münferit olduğunda göz önünde bulundurarak kararlar veriliyor. Tabii o başka bir konu ama netice itibariyle eğer adaletin ya da anayasanın veya bu maddelerin revize edilmesi gerekiyor ise bunu aynı şekilde uyum sağlamak ve gerçekten yargı nezdinde de o adaletin tesisinde bunun önünü açabilecek her türlü hususun gerçekleşmesi bana kalırsa burada çok önemli.
0: Peki. 2 dakikam kalmış. Sizden de bir değerlendirme almak isterim. Kısa da olsa bu anayasayla ilgili. Çünkü dış bir bloğa geçersem yarım kalacak. En azından bununla tamamlayalım. Erdoğan özellikle anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattığı bir çerçeve olmaktan çıkarmalıyız diyor. Ne demek istiyor?
2: Şimdi 82 Anayasası, 80 biliyorsunuz darbesinden sonra orada bir hani bir aciliyet, bir zaten telaş durumu biliyorsunuz hızla bir tadil edilme ve yeniden yapılanma ve askeri tabii ki vesayetin oluşturduğu bir anayasadan bahsediyoruz. Tabii ki üzerinde tadilatlar yapıldı, tabii ki değişiklikler, yenilemeler, güncellemeler yapıldı ama halen temel hak ve özgürlükler ve demokratik haklar meselesinde ve başka birçok yerel idarelerden mahalli idarelere kadar değişmesi gereken bakın bazı birçok teknik ayrıntı var. Tadil edilmesi gereken konular var ama ilk zaten anayasanın değişmez hükümleriyle zaten kimse buralarda hiçbir şey söylemiyor. Buralar zaten dokunulmaz. Bu ayrı bir şey ama şu andaki tabii ki Türkiye'nin yeni durduğu yerdeki biliyorsunuz yani şimdi bundan 50 sene önce mesela işte elektronik sistemlerle alakalı, korumayla alakalı, kişisel verilerin korunmasıyla alakalı bir şeyler yoktu. Ama ihtiyaca binaen yenilenmek ve tadil edilmesi gerekiyor. Ve bu ihtiyaca binaen de bu düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor. Onun için o işte 80-82 döneminden kalan o zamanki askeri vesayetin de bir şekilde hala izlerinin görülebildiği bir anayasadan ziyade oturup uzmanların da halkın da fikirlerini beyan edip yeniden hani kolektif bilgiyle tadil edilmesi gereken yerler tekrar ele alınsın ve güncellensin deniyor. Onun için tabii ki önümüzde tabii çok uzun bir süreç, çok zorlu bir süreç var. Türkiye'nin önünde çok fazla tabii çekişme, çatışma global düzlemde görüyorsunuz. Bir taraftan burada bizim hala içeride belki yolunda gitmeyen, belki düzeltilmesi gereken birçok konuya da çözüm getirebilecek değişikliklerin de yapılması gerekiyor.
0: Ya mesela onun ben kendi adıma hala şunu bilmiyorum, böldüm ama Türkiye'de hala inanç özgürlüğü tam olarak teminat altında mı emin değilim yani.
2: Yani işte birçok tanımın, birçok şeyin demokratik hakkın, özgürlüğün,
0: evet.
2: bireysel hak ve özgürlüklerin çok daha geniş
0: yani
2: kapsamda
0: mesela yarın
2: garanti
0: bir miktar
2: altına alınması
0: değiştiğinde
2: gerekiyor.
0: Ya da değişirse tekrardan eski günlere dönmeyeceğimizin bir garantisi
2: evet,
0: var mı
2: sizin
0: bilmiyorum.

0: endişeleriniz gibi birçok konu işte dediğim gibi üzerinde konuşulması, tartışılması, bu işin uzmanları tarafından ve halk tarafından yeniden bir konsensusla belki oluşturulması gerekiyor. Onun için özellikle sürekli buna dikkat çekiliyor.
1: Ya mesela şöyle bir şey söyleyeyim Üstad. Teknofest kuşağından bir arkadaşım var benim. Yani Teknofest başladığında standta öğrenciydi. Yaptığı işlerle uluslararası Amerika'dan bir firmadan 50 milyon dolarlık bir şirketi komple buraya getir, sana da vatandaşlık vereceğiz diye bir teklif aldı. Ama firmayı bayağı büyüttü, ilerletti öyle söyleyeyim. Hadi bir buçuk daha vereyim. Hani şu bize Kanada'da kamera vermiyorlardı ya. O işi yapan arkadaş. Ya, ondan Kanada, sonra.
2: Buyurun.
1: Fakat şöyle diyor bana. Ya İbrahim diyor. Yani hani düşünüyorum bir yandan işte dedem burada, babamın mezarı burada, ben burada büyüdüm, bu toprağın ekmeğini yedim. Diğer yandan düşünüyorum ya acaba Erdoğan giderse biz bu işleri yapmaya devam edebilir miyiz? Hani bunlar bizim elimizde kalır mı, bu kadar emek boşa
3: tabii
1: gider mi? Bunlar akamete uğratılır mı? Tekrardan biz bir kuşatmana karşı karşıya kalır mıyız? Kafamda deli sorular var diye söylüyor. Hani herhalde biraz da bu işte Erdoğan bu işte ya bak birçok şey anayasal güvence altına alalım insanların kafasındaki... Bilmiyorum. Ben böyle bakıyorum. Bilmiyorum. Hani ne dersin ama bitti süre ama.
2: Tarih geriye doğru
1: çalışmıyor. Akmaz mı? Akmaz. İnşallah akmaz. Ben vallahi Nuri Demirhan.
2: Akmaz
1: yani
2: akmaz.
1: Nuri Demirhan, Vecihi Hürkuş'un falan başına gelenleri.
2: Gecikme olabilir ama geriye akmaz yani.
1: Olur. Yani ya. Hep söylüyorum. Mühendis Vardar Beyefendi vardı. Allah rahmet eylesin. YouTube'da izleyenler, izlemek isteyenler varsa baksınlar. Ağlayarak diyor ki biz devrim otomobillerini gece gündüz çalıştık yaptık. Bittikten sonra bize vatan hainisiniz, devletin parasını çarçur ettiniz dediler. De ağlayarak anlatıyor. Devin yani o yüzden memlekette bu işleri gerçekten kollamak, yapmak, mücadele etmek zor. Bir mola verelim, devam edeceğiz. Bu sefer tam da konuklarımın sevdiği yerden dış gündemden gideceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Özel devam ediyor efendim. Sayın Murat Çiçek'in yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kendisi Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle beraber birlikte. Biz de bu bölümde Kazakistan'da neler oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden yansıyanlar ve yansıyacak olanlar neler? Onları konuşalım istiyoruz. Sayın Zehir, şimdi alternatif enerji güzergahları konuşuluyor. Orta koridorun geliştirilmesi konuşuluyor. Daha önce koridorlar konferansında kulağımda kalmış Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in de dahil olmasını istiyoruz gibi mesaj vermişti. Ankara Astana hattında neler yaşanıyor? Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi olacak. Bize bir ufuk turu yaptırsanız böyle, evet. Türkistan coğrafyasında kalbimizin, gönlümüzün çarptığı coğrafyada neler oluyor?
3: Evet. Şimdi Kazakistan'da çok yeni gelişme oldu biliyorsunuz. Kazakistan önce bir yeni anayasa kabul etti. Yeni yönetim sistemi ortaya koydu. Yeni parlamenter yapı ortaya koydu. Ve bundan sonraki ilk toplantısı Türkiye'nin Kazakistan'a ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun için bu son derece stratejik ve önemli. Çünkü Kazakistan devleti Sovyet rejimi sonrasındaki gerçekten yeniden yapılanmasını yaptığı bir döneme karşı karşıya. Bundan sonraki oturmuş kurumsal yapılarla devlet ilişkileri gelişecek. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretiyle bu yapının Türkiye muhatap olacak. Yani bundan sonra işlerin bu sürece görecek. Bu son derece önemli. Çünkü Türk dünyası devletlerinin Sovyet rejiminden kurtulduğu birinci aşamada çok fazla planlanarak bir devlet geçişi yapmadılar. Olan durumlar, koşullara göre yaptılar. Ve bu koşullar Kazakistan'da son aşamaya geldi ve gıpta edilecek bir anayasa, ki bizim de çok ihtiyacımız olan bir anayasa, kurumsal yapısı oturmuş sistem olacağı için son derece önemli. Şimdi ikinci baktığımız zaman tabii Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti

0: Son derece mühim. Çünkü Kazakistan Türk Cumhuriyetleri içindeki gayri saf milli hasılası en büyük olan ülke. Ve çok zengin doğalgaz ve petrol kaynakları olan bir ülke. Onun dışında kıymetli madenlere sahip olan bir ülke Kazakistan.
1: Batı cephesi içinde kıymetli mi?
0: Yani Batı Avrupa, ABD. Tabii Avrupa ülkeleri için de çok kıymetli. Çünkü Avrupa ülkeleri Kazakistan petrolle doğalgazını almak istiyorlar özellikle. Bir de Kazakistan aynı zamanda Ukrayna ve Rusya'dan sonraki en büyük tağ ambarlarından biri. Bu bizim için hani gıda milliyetçiliği diyoruz ya, o da son derece ihtiyacımız olursa oradan çıkıyor. Zaten biz oradan ciddi bir manada almaya başladık. Şimdi Kazakistan'da bu ziyaretle birlikte Türk Cumhuriyetleri arasında Azerbaycan'dan sonra en iyi ilişkilerimiz olan devlet. Sovyet sonrası Kazakistan. Sovyetler Birliği. Bu da son derece önemli. Bir de biliyorsun Kazak doğalgazlarının Artov'dan yani Hazar'ın kuzeyinden Hazar'ın Bakü'ye ve oradan da bizim Bakü Ceyhan boru hattı gibi o boru hat üzerine ya da ek boru hatlar üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılması söz konusu. Burada Türkiye'nin enerji merkezi olma stratejisinin bir parçası olarak yapılandırıyoruz. Bu da son derece önemli. Bir de orta koridor kapsamında Çin'den başlayacak olan orta koridorun Kazakistan coğrafyasından Azerbaycan geçerek Azerbaycan ve Türkiye ve Batı'ya da uzanmasını istiyoruz.
1: Tam orada şöyle bir soru sorsam Paşinyan'dan bir açıklama var. Nikol Paşinyan'dan diyor ki Batı'da Türkiye'de 90 milyon Türk, doğumuzda Azerbaycan'da 10 milyon Türk, güneyimizde İran'da 35 milyon Türk var. Kaç kişiyiz biz ülkede? 3 milyon Ermeni. Fantezi dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmeliyiz. Paşinyan bu mesajı vermişken Ermenistan Dışişleri Bakan Sözcüsü Ani Badalyan da Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ve ticaret yollarının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bir mesaj paylaştı. Hani şimdi orta koridor falan deriz ya, bu anlamda da bir ilerleme var mı? Bir ara çünkü bu Trump koridoru diyor artık kendisi ama Zengezur koridoru ile ilgili de böyle bir sancılı bir süreç vardı.
2: Bir küçük parantez daha açalım ve de Kazakistan'ın en büyük şirketlerinden 3. sırada yani olan bir Türk şirketi biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de de faal bir şirket. Rams.
1: Aa evet.
2: Rams tabii. Kazakistan'da bayağı çok kuvvetli bir çok şirket. Bilmiyorum. Enteresan yani.
0: Şimdi tabii Ermenistan şimdiye kadar Türkistan'la Türkiye arasındaki en önemli problem olarak ortaya çıkarıldı. Zaten bu coğrafya Türkiye-Türkistan sınırları çizilirken Ermenistan oraya yerleştirildi. Hatta yerleştirirken öyle bir yerleştirme yaptı ki Türk Cumhuriyeti'yle aramızda toprak bağlantısı olmaması için de yapılar konuldu. İşte bu Zengezur dediğimiz bölge dediğimiz aslında orası Türk coğrafyasının en önemli şeyidir. Gökçeali falan yani. Nüfusu da bu şeye kadar, nüfusun çoğunluğu da Türktü bu Sovyetler yıkılana kadar. Ondan sonra 500 bine yakın Türk bu Ermenistan'ın kuzeyinden şeye gönderildi. Azerbaycan'a gönderildi ya da Nahçıvan'a doğru gitti. Zorla göç etti.
2: 500 bin.
0: Tabii. Çok ciddi bir nüfus. Hatta Elçi Bey'in damadı bile oraldır mesela, Akil Samet Beyli. O da oraldır yani. Ona böyle bir durum. Şimdi ne oldu? Paşinyan aslında baktığımız zaman biz burada Paşinyan'ın hakkında çok konuştuk daha önce savaş dönemi ama şimdi geldiğimiz noktada bu Ermenistan'da aklı başında bir yöneticiyle karşı karşıya ya da aklı başına geldi. Şimdi gerçek durumu görüyor.
1: Karabağ'dan sonra aklı başına geldi. Evet. 44 günde zaten olunca.
0: İşte bu şeyin İti kovalar gibi kovalarım diyordu ya İlham Aliyev Bey. Bu sonunda bu hale geldi. Akıllandılar. Bu gerçeği gördüler. Çünkü ben stratejist bir insanım. Yani bilim olarak stratejistim yani. Stratejik yönetim profesörüyüm. Baktım bak Ermenistan'dan bir devlet olarak kendi kendine yetme şansı yok. Böyle bir coğrafya değil. O zaman çünkü bu kurulan suni bir devlet. Çünkü zaten tarihte de Ermeni nüfusu oraya toplanarak geldi. Yoksa Ermeni çoğunluk olan bir nüfus değil. Başkentlerinde bile bundan 150 sene önce Türk nüfusu %70, Ermeni nüfusu %30'du. Şimdi bura ne oldu? Etraf tamamen Türk. Onun için bu Türklerle işbirliği yapmadan, Türklerin desteğini almadan Ermenistan'da nüfus barındırması bile söz konusu değil. Çünkü Ermenistan'ın baktığımız zaman 2 milyona yakın Ermeni nüfus Rusya ve diğer Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde yaşıyor. Amerika'dakini saymıyoruz. Güney Amerika'da saymıyoruz. Fransa'nı saymıyoruz. Çünkü bura bakamıyor. Onun için gidiyor nüfus. Onun için Paşinyan aklına baktı ki bu ya Ermenistan yok olacak çünkü nüfusu bakamıyoruz ya da biz etrafımızdan anlaşacağız. Ya Türkler kim? Türkler sana Tebai Sadık'a demiş. İşte Abdülhamit'in kabinesinden son kabine kadar Ermeni paşaların, bakanların var.
1: Doğru.
0: Yani biz bunlara Ermeni'yi ayırt etmedik. işte.
1: Zaten Paşinyan da söyledi aslında onu. Dedi ki yani Rusların, şöyle söyleyeyim, Rusların gazına gelerek yaptıklarımızın bedelini ödettiler bize dedi. Artık hala dedi bu kafayla gitmeyelim dedi.
0: Evet, bu doğru bir şey ve bu evet. koridorun açılmasını, Zengezur koridorunun açılmasını da büyük şey yaparak hızlandıracak. Paşinyan tabii Trump koridoru diyerek bu Ermeni diasporasının baskısını azaltmayı sağladı. Çünkü Trump bu koridoru istiyor çünkü aynı zamanda bu koridor içinde pay sahibi olacak Trump. Peki. Yani Amerika. Evet, bunu söyleyebiliriz.
1: Peki, şimdi şöyle devam edelim Sayın Yeşilkuş. Belçika Türkiye yakınlaşması mı var sorusunu soracağım. Evet. Kraliçe Matilde'nin ziyareti vardı. Fakat hem Kraliçe hem de heyeti savunma sanayine yakın ilgi gösterdi. Baykar'da bir konferans sunumu vardı. Selçuk Bayraktar kendisine bir sunum yaptı. O sunumun videosunu verin arkadaşlar lütfen ekrana. Sonrasında Belçika Savunma Bakanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki yani 3 yıl önce gördüklerimle bugün gördüklerim arasında diyor akıl almaz bir fark var diyor Türkiye'de. Hani 3 yılda bunları nasıl başardıkları biz
2: şaşırıyor,
1: anlayamıyoruz diyor. Şöyle ifadesi hani geçen hafta gördüklerim gerçekten çok etkileyici diyor 3 yıl öncesine kıyasla. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansı yetenekleri, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyona doğru bir değişim yapmalıyız diyor. Bu ziyaret sonrası. Bir de diyor ki dünyada savaş yöntemleri değişti. Türkiye ve Ukrayna örnek alınmalı. Bu iş en iyi onlar hani kavradı ve çözüyorlar. Türk savunma sanayi bizden çok önde diyor. Bu yüzden size yetişmek için çabalamalıyız vesaire vesaire. Sorumu şöyle soracağım. Şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışında nispeten de olsa bir değişim olmaya başladı. Güney kanadında İspanya ve İtalya'yı evet biraz böyle hani saflarımıza çektik, biraz böyle ilişkiler güzeldi ama Brüksel cephesi, bilmiyorum AB'nin beynini attığı yer ya da işte kalbinin attığı yer diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle.
1: Nasıl okursunuz bu açıklamayı? Hani Belçika Savunma Bakanı diyor ki yani hani siz ne yaptınız diyor. 3 yıl diyor önce geldim diyor. Baktım diyor. Mesela muhtemelen dolanan mühimmatları gördü o sahada. Hani 200 km atıyorsun gidiyor kendi kafasına göre. Onları gördü. Sorumu şöyle güncellemeye çalışayım. Yani Avrupa ordusu için Türkiye bir şans kapısı aralıyor mu? Erdoğan da çünkü hani hem stratejik şaşılığı bırakın diye söylemişti hem de bir ideolojik körlükten çıkın diye söylemişti. Daha önce biraz tepki göstermiş Avrupa Birliği'ne. Kısa da olsa bunun üzerine bir değerlendirme almak isterim.
3: Şimdi baktığınızda artık küresel sistemde o kadar farklı çatışma ve belirsizlik söz konusu ki özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa Birliği ya da Avrupa ülkeleri sadece refah olmanın bir kar el getirmediğini, sadece ekonomik olarak iyi olmanın onların sürdürülebilirliğine olumlu oranda katkı sağlamayacağını, işin güvenlik kısmının da yeni dünya düzeninde çok çok önemli olduğu gerçeğiyle yüzleşmiş oldular. Özellikle Rusya'nın daha fazla yayılmacı ya da Avrupa sınırlarını ihlal edecek şekilde yayılmacı bir politika izleme riski Avrupa'yı korkutan en önemli meselelerden birisi oldu. Ve bir de Trump'ın ikinci başkanlığı, özellikle NATO ile Avrupa arasındaki o çatışma ve ihtilaf konuları, buna benzer olarak işte geçtiğimiz günlerde Almanya'dan askerlerini geri çekmesin Trump'ın veya baktığınızda NATO'nun destek olarak daha fazla para sunması yönündeki o kavgalar ve resleşmeleri göz önünde bulundurduğunuzda geriye doğal olarak Avrupa ülkelerinde ve NATO ülkelerinde şu soru ortaya çıktı. Biz kiminle yola devam edeceğiz? Çünkü bizim bunu üretmemiz zaman alacak. Bizim şu anda bu savaş ortamında, bu istikrarsızlık ortamında başa çıkabilmek ve silah üretebilmek, füze üretebilmek, drone üretebilmek veya bunlara cevap verebilirliğimizi sağlamak çok uzun süresi var. Bunları üretebilmenin belirli bir zaman süreci var. Evet, maliyet açısından belki bir problem yok ama bunu üretebilmenin de bir zamanı var. Doğal olarak şuna baklar. Üretmek mi bu aşamada daha iyi bir yol yoksa gerçekten güvenlik anlamında belirli bir yol kat etmiş ve gerçekten de iyi bir örnek rol model olacak şekilde ilerlemiş bir ülke ve güvenilir bir ülkeyle mi yola çıkmak daha mantıklı? Doğal olarak Avrupa bunun ikilemiyle son 3 yıldır karşı karşıya kalmış oldu. Ve baktığınızda şimdi az önce belki laf arasında söyledim ama tam dikkat edilmedi. Almanya özelinde buraya ekstra örnek vereceğim. Öyle bir Brüksel'e geleceğim. Çünkü normal şartlar altında Almanya ve Türkiye arasında 150 yıldır işte Osmanlı'dan gelen bir antlaşma var ama bu İşbirliği denilse de daha çok Almanya'nın Osmanlı'ya ve Türkiye'ye silah savunma kapasitesinde destek verdiği bir anlaşmaydı. Doğru. Ama artık Almanya diyor ki biz Türkiye'den alacağız. Biz Türkiye'den drone sistemlerini almak istiyoruz. Biz Türkiye'den belki Yıldırım Han'ı alabiliriz. Bunu üretmek çok daha zorlu, çok daha zaman alacak bir husus. Şimdi Belçika'ya baktığınızda sadece silah alanında değil,

0: Aynı zamanda lojistik, işbirliği, biyoteknoloji, sağlık her sektörde özellikle 60'tan fazla bildiğim kadarıyla alanda işbirliğine açık sözleşmelerin imzalanacağı ve Ankara'da da devam eden görüşmelerde daha fazlasının yapılacağı, daha fazla görüşmelerin devam ettiği bir ziyaretten bahsediyoruz burada. Şimdi önümüzde...
1: Yani AB kapısını savunma açacak diyebilir miyiz?
0: Türkiye burada... AB'nin önünde savunma mekanizmasını yaratabilecek çok güçlü bir ülke. Ama şunun da altını çizmek gerek. Bütün Avrupa ülkeleri aynı mı düşünüyor? Hayır. İşte baktığınızda...
1: Fransa öyle düşünmüyor mesela.
0: Evet, o çünkü zaten nükleeriyle beraber kendisini Avrupa'nın hamisi olarak ilan etmeye çalışan, ben bütün Avrupa'yı koruyabilirim mottosuyla aslında ilerlemeye çalışan bir anlayış içerisinde. Ama şunu da altını çizelim. Eğer bir mimari, bir şemsiyenin altına sığınmak istiyorlarsa bu tek taraflı değil. Türkiye'ye karşı eski Türkiye olmadıklarını bilerek yol ilerlemeleri gerekir.
1: Tam orada işte
0: peki
1: şunu söyleyeceğim.
0: Peki de anlıyorum Sayın Güneş. O yüzden hızlıca
1: tutarlanalım. Estağfurullah, tam orada şunu söyleyeceğim. Oradan örnek vereceğim. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika'ya çıkarma yaptı. Biraz orada özellikle Sahel bölgesinde prestij kaybetmişlerdi. Bakın nasıl bir itirafta bulunuyor.
2: Sırf Fransız olduğumuz için her şeyin bize açık olduğunu düşündük. Ama artık o dönem bitti. Çinliler geldi, Türkler geldi, Amerikalılar geldi. Daha pek çok aktör ve birçok Afrikalı da biz sizden daha rekabetçiyiz dedi.
3: Très bien.
1: Fransız kibrinin sonu mu?
4: Bu yani dengesiz bir adam zaten, belli o.
1: Küçük işte, Napolyon diye eleştiriyorlar.
0: Geçen gün Yunanistan'da yapmış olduğu açıklamalarda keza.
4: Yani saçma sapan bir, yani Fransa'ya hiç yakışmayan bir lider yani ki Fransız.
1: O iki dönemdir seçiyorlar.
4: Evet, seçiyorlar. Bu Fransız halkı hak ediyor demek ki bunu ama. Yani,
5: dünyayı deliler yönetiyor.
4: Valla yani yoksa yani bakıyorsun Sartre'ları Martre'ları yetiştirmiş olan bir ülkeden böyle bir abuk subuk bir liderin çıkması hakikaten üzücü yani.
0: Bu kadar da popülist, bu kadar da peşinde koşan peki, böyle işlerin.
1: Peki şöyle bir soru sorayım. Mesela işte Yunanistan ve Rum kesimiyle ilgili açıklamalar oldu ya, işte eyvallah. Türkiye'ye karşı yanınızdayız vesaire diye. Tam da işte bu hani Afrika'da biz Fransa'nın ayağına bastığımız için mi bu çıkışları yapıyor sizce?
4: Herhalde canım, Afrika'da Türkiye'nin yani bu çok büyük ifşa edilmiyor ama Türkiye'nin inanılmaz bir gücü Afrika'daki var. Bir şeyi var, etkisi var bir.
1: Bu etkiye dair esprili bir video izlettireyim mi size?
4: Tabii çok
1: seviyorum. Musti Kusti biliyor musunuz? Bilmiyorum. Sosyal medyadan bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Musti Kusti diye bir komedyen var.
0: Türk mizahını o da iyi Senegalli. Gerçekten çözmüş.
1: Diyor ki ya ben diyor bunları anlatıyorum. Siz şaka yaptım zannediyorsunuz ama ben aslında durum tespitinde bulunuyorum diye bir izleyelim.
6: Bizim orada Türkiye siyaseti artık çok takip ediyorlar. Türkiye'ye gelip bir süre yaşadıktan sonra şunu fark ettim. Benim babam, öz babam AK Partiliymiş.
1: Şimdi devamında o sesi almadık mı? Şöyle söylüyor. Senegal'den aday olsa kesin seçilir yani. Garanti seçilir diyor. Hiç tartışmalı seçilir. Hatta şey esprisi de var. Mesela babam diyor şey diyor. CHP iktidardayken biz su kuyruklarındaydık falan diyor. Espriler de yapıyor ama yani şimdi bu anlamda yani...
4: Afrika meselesiyle ilgili bakın FTP'den benim bilgilerim ve bu çok üzücü. Yani burada kamu diplomasi koordinatörlüğünün daha pardon genel müdürlüğünün veya iletişim başkanlığının bize hepimizi bilgilendirmesi lazım diye düşünüyorum. Yani Afrika'daki böyle kulaktan dolma Afrika'dan gelen giden insanlardan duyduğum analizlerle yetinmiş vaziyetteyim ki bu yazık yani. Ben böyleysem yani genel olarak Türkiye'de insanların
1: çok az
0: daha fazla var, göstermek, izletmek, peki, yaymak, bravo, bilinçlendirmek bravo, evet, gerekir.
4: Şimdiye kadar...
1: Yani işte hep kafaya bizim gene zihinsel işgale geliyor. Eyvallah. Afrika, kara kıta değiştirmişler ya bizim zihnimizi.
4: Eyvallah, bravo, tebrik ediyorum. Şimdi Amerika'nın böyle bir durumu olsaydı 20 tane konulu film yapılmıştı.
0: Biz bunu yaptık, şunu yaptık,
4: Afrika'da
0: biz
4: geçen.
0: Amerika 20... her sene Afrika'yı kurtarırdı.
4: Kurtarırdı, tabii, bravo. Böyle yıkardı ortalığı ya. Yani... Bizim etkimizin olağanüstü olduğunu hissediyorum, görüyorum ben.
1: Peki, o zaman Sayın Albayrak'a sorayım.
5: İlk bir şey ekleyeyim buraya bitmeden. Buyurun. Kusura bakmayın. Şimdi biz 2015'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dünya Tapu Kados'ta kongresi yaptı. Şu anda 58 ülkenin Kados'ta bilgilerinin temel kayıtları Türkiye'de. Onun için biz böyle bir kongre yaptık. İdris Gülüce Bey başkanında. Afrika'dan gelen bütün ülkelerin liderleri ki 30'un üzerinde ülke lideri ve yöneticisi geldi. Ya başbakan ya dışişleri bakanı ya da devlet başkanı Hüseyin'e geldi, katıldı kongreye. Konuşma. Hepsi Fransızca konuşuyordu.
1: Tabii.
4: Ya.
5: Şimdi biz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika açılımıyla biz Afrika'da en çok elçiliği olan devlet pozisyonuna geldik.
1: Doğru.
5: Avrupa'nın Afrika ile ticaretimiz...
1: Şu an 48 ya da 50 civarında olması lazım.
4: Bunu bile bilmiyorum ben ya. Hakikaten yani bu benim cahilliğim, kabul ediyorum da yani.
5: Estağfurullah. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Afrika'da çok seviliyor. Ben Cape Town'da 2012'de kongre yaptım. Uluslararası Strategic Management Konferansı'nı. Stellenbosch Üniversitesi ile. Orada bir cuma namazına gittik. Şimdiki Çalışma Bakan Yardımcısı Hoca ile beraber beyaz adam camiye geldi dedi insanlar. Çünkü beyazlar hepsi katliamcı. Bize o cami etrafımızı sardılar. Sonra bizim Türk olduğumuzu çok öğrendiler. Öğrendikten sonra imamın yanına getirdiler bizi. O cuma namazını kıldıran. Adamlar bize ikramlarda bulundular. Kardeşleri gibi sarıldılar. Türk olduğumuz önünde. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Cumhurbaşkanı Abdullah Bey'di ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o da One Minute olayından tam sonra bir hürmetle dua ediyordu imam. Yani adam hiç Türkiye'yi görmemiş.
1: O hürmete dair bir görüntü de izlettireyim o zaman. Cezayir Türkiye ilişkileri üzerinden Sayın Albayrak sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Özellikle Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına gitmesi, böyle bir kardeşle kucaklaşma gibi görüntüler vardı. Tebbun'dan da Türkiye'yle çok iştahlı böyle hani ekonomik işbirliği anlamında mesajlar paylaşıldı. Bir onu yorumlamanızı rica edeceğim. Nasıl okuyorsunuz diye. Bir de Fransa yayın yapan Afrika Haber Platformu Tebbun'un Türkiye ziyaretiyle ilgili diyor ki ekonomik ilişkiler eyvallah ama bunun dışında Türkiye'nin ve Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Sahel ve Sudan'daki olumsuz etkisinden de endişe duyduğu yönünde bir değerlendirmesi var. Yani BAE'nin bu bölgelerde kan dökülmesine sebep olan güçlere verdiği destekten de bir endişeleri olduğu söyleniyor. Siz nasıl okudunuz Tebbun'un Türkiye ziyaretini?
3: Şimdi açıkçası Cezayir ve bütün kıta özelinden de belki az önceki konunun çerçevesinden de bakmak lazım. Söylediğiniz gibi önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni belki bir kenara ekleyip sonra da devam edebiliriz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda yeni aldığı bir konumlanma var. Ve o konumlanma da gittikçe netleşiyor ve o konumlanmada daha çok işte İsrail'in, işte Yunanistan'ın, o pakta biraz daha dahil olan güçlerin, ABD'nin Körfez ülkelerinden ayrılan, hatta biliyorsunuz OPEC'ten de ayrılacağını açıkladı. Kendisini farklı bir yere konumlandırdı ve sonuçlarını da ileride tabii ki kendisinin de tecrübe edeceği başka bir sürece geçti. Ve ama buraya gelene kadar bu kıtada uzun süredir farklı güçlere silah verdiği, destek verdiği, çatışmaları körüklediği, İsrail'in kendi çıkarlarını destekleyecek şekilde pozisyon aldığını biz zaten biliyoruz. Şimdi bunu ayrı bir yere koyalım ama buralardaki konumlanmalar, buralardaki işbirlikleri, buralardaki ülkelerin hangi ülkelerle birlikte yol yürüyeceklerini zaten tercihlerinin yapıldığı bir dönemden de geçiyoruz. İşte burası bizim için çok önemli. O müttefiklikler, güç merkezleri, yeni güç kutupları ki hatırlarsanız artık hani Türkiye için artık yeni bir güç kutubu hani şey değil. Sayın Ali Bey'in söylediği gibi hani bölgeler üstü artık bir yere konumlandığı bir dönemdeyiz. Ve o işte konumlanmalar kim kiminle birlikte olacak kısmını sürekli biz yeniden her hafta zaten konuşuyoruz programlarda da. Türkiye ile birlikte olacak olan ya da Afrika ülkeleri ya da bu kıtadaki ülkelerin o sömürgeci zihniyetten uzaklaşarak kendi güvenliklerini, kendi iyiliklerini önceleyecek yeni konumlanmaların içerisinde olmaları için bir ihtiyaç bakın hasıl oldu. Şimdi Batı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı Afrika'ya tamamen bir kaynak ve sömürü gözüyle bakar. Ve oradaki insanların da Macron'un da o konuşmasında söylediği gibi Fransızca konuşuyor olmaları aslında oraya medeniyet götürdükleri için tabii ki değil. Biz şimdi yani Ruanda'daki katliamı biliyoruz neler oldu. Yani Hollanda'sından bilmem neyine kadar yüz ölçümü toplasanız hani kaç kilometre edecek ülkelerin oraları nasıl sömürdüğünü biz tarih boyunca zaten seyrettik. Yani nasıl katliamlara yol açtıklarını, içeride nasıl ayrılıkçı güçleri sürekli birbirlerine düşürdüklerini, sen şusun sen bucusun diye sürekli tabii darbelere sürekli bakın ön ayak olduklarını, hiçbir işte başa gelenin doğru düzgün tutunamadığı, junta rejimlerini sürekli desteklediklerini, kaynak ayırdıklarını, bir şekilde bu ülkeler istikrarlı olmasın ve ilerlemesin diye de ve o ülkelere o hani sömürgeci mantığıyla bağlı kalsınlar değil de yıllarca bunun üzerine çalıştıklarını biliyoruz. Ama bu ülkeler sömürü mantığıyla Afrika'ya gitti ve tabii ki Körfez ülkeleri ve Arap ülkeleriyle anlaşmalar hep maddi çıkarlar üzerinden oldu. Ama Türkiye'nin orada bulunmasının sebebi tamamen bakın işbirliği.
1: Tam bu noktada bir bilgi paylaşacağım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bugün paylaştı. Diyor ki bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahale olduğu askeri unsurların Somali muhalefetini baskı altına almak ve belirli bir siyasi aktöre destek vermek amacıyla kullandığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Biz kimin ayağına basıyoruz? Yani Somali'de işte ne
3: bileyim. İsrail'in ayağına basıyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına basıyorsunuz. Ve bu ülkeler sürekli yılların aynı hafızasını tekrarlasın isteyen güçlerin ayağına basıyorsunuz. İşte Macron'un rahatsız olduğu o Türkiye'nin karşısındayız dediği taraf zaten bir fil bakın kendisinin de en son açıkça dile getirdiği biz artık o kadar buralarda güçlü değiliz. Hı-hı. Yani biz yeterince artık sömüremiyoruz. Biz artık sömürdük ama artık sömürmek istemeyen bu ülkelerin hayrı için çalışmak isteyen, buradakilere insan gibi davranan, onlara kendi güvenliklerini ve kendi refah seviyelerini yükseltecek derecede el uzatan.
1: Mesela Musi Kusti diyor ki, yani biz diyor mesela Türkler gelene kadar diyor, işte Fransızlar gelir diyor, bir stat yapılacak diyor. Stadı zaten bizi çalıştırmazlar, siz hani bu işleri yapamazsınız diyor.
3: Tabii.
1: 10 yıl diyor sallarlardı. Ya bunlar da stadı ne yapacak bakış açısı. Hem paramızı alırlardı hem de işi yapmazlardı. Türkler diyor geliyor diyor. Gel diyor diyor sen de usta diyor öğreteyim diyor. Diyor. Bir yılda diyor tak yapıyorlar bitiriyorlar diyor. Bizim öğrenciler böyle şok oluyorlar diyor. Aa bir dakika ya bir yılda da bitiyormuş bu işler filan diye.
0: İşi öğreterek işbirliği yapmak. Evet. Sömürgeden uzak aksine işbirliği içerisinde ilerlemek. Türkiye'nin yaptığı işte Afrika'daki yaptığı eylem bu.
3: Çünkü Türkiye farkında bakın oradaki iş gücü, oradaki kaynak paylaşımı, oradaki işbirlikleri, Afrika'daki yaşayan insanların nasıl hayrına yeniden üretilir, nasıl yeniden düzenlenir ve Türkiye burada o bütün kıtayı sömürgeci zihniyetinden kurtararak kendi kendilerine yetebilecek hale nasıl işte güvenliklerini sağlayabilirler, nasıl politikalarını belirleyebilirler. Burada bir yol haritası bakın çiziyor. Hani kimi destekliyorlar diye sorarsanız, Türkiye kimi destekliyor diye sorarsanız, burada hakikaten istikrarlı, kendi kendisine yeten devlet yapılarını zaten Türkiye destekliyor. Başka bir yoksa oralardan tabii, tabii bir nemalananım gibi bir zaten kafası yok.
1: Aynen. Libya'da mesela.
3: Kesinlikle öyle.
1: Libya'da da Fransa'nın ayağına bastık biraz galiba. Macron hep mutsuz.
4: Tabii.
3: Macron çok mutsuz Türkiye'den. Avrupa Birliği'ne de en çok karşımıza duran biliyorsunuz zaten. Macron, hani Fransa az önceki konumuzda da. Çünkü Avrupa Birliği'ne Türkiye girerse çoğunluk Fransızlardan değil nüfus olarak doğru. Biraz da bize geçeceği için pek hoşnut değiller.
1: Parlamentoda da kalabalık olacağız diye.
5: Şimdi İbrahim Bey, tabii bu Somali'de Somaliland bölgesi var. Mahmut Mendet'in girişinde. Burayı nasıl Türkiye'de hani bir ara PKK'yla devlet oluşturmaya kalktığı sürede aynı şekilde İsrail ve Batı birlikte Somali'yi bölerek bu şeyin gidişin, Kızıldeniz'in girişini kontrol etmek için burayı yumuşak karınlar işlediler. Türkiye tabii Somali devletine destek vererek hem devletin yapılanmasına hem de askeri yapılanmaya orada çok ciddi bir stratejik işbirliği yaptı. Biliyorsun bunlar bizim
1: hocam bir de şeyden
5: Habeşistan
1: de
5: eyalet, Osmanlı'nın Habeşistan bölgesi.
1: Biz, doğru. Biz şimdi Somali'ye bir uzay limanı yapmaya çalışıyoruz ya yani şu işte 5-6 bin kilometrelik füzeleri deneyecek bir okyanus lazım bize. O da biraz herhalde rahatsız ediyor. Peki.
5: Çok büyük.
1: Şimdi Sayın Albayrak kızacak ama.
3: Estağfurullah.
1: Sayın Yeşilkuş'a devam edin müsaadenizle. Niye diyeceksin? Çünkü Çin meselesi en çok o konuşmak istiyordu ama sırada biraz böyle kaydı.
3: Olsun
1: ama
3: karşılıklı da konuşuruz. Olsun,
1: evet. Şimdi Trump gitti ama Xi Jinping karşılamaya gelmedi havalimanına. Bilmiyorum bir anlamı var mı ama. Trump'ın uçağı böyle bayağı kalabalık. Evet. Trilyonerler kulübü, bütün işte bu dünya yöneten şirketlerin patronları, işte yapay zekacılar, bilişimciler, petrolcüler, tahılcılar vesaire orada. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Birçok başlık var ama hep bugüne kadar şu konuşuluyordu işte. Çin'in savaş ekonomisi de büyüyor, kapasitesi de büyüyor. Trump'ın da içeri ve bir Çin-ABD savaşı olacak. Bu konuşuluyordu. Yanlışsa düzeltin lütfen.
3: Başkanlık döneminde de bir ticari savaşından bahsediyor.
1: Evet ama şimdi bugün geldiğimiz yerde diyorlar ki ya da en azından deniyor ki Trump tüccar kafalı Xi Jinping'e ya tamam gel bölüşelim iki yerden siz de yeterince palazlandınız. Siz de büyüdünüz hani ne istiyor, ne getirdi, niye götürdü? Bir de Nisan'da yapacaktı bu ziyaretimizi. Bir ay erteledi, bir sıkıntı oldu o Orta Doğu Savaşı'ndan sonra. Evet. Ne oluyor şu anda?
0: Şimdi 8,5 sene sonra ilk görüşmeden bahsediyoruz. Önceki başkanlık döneminde de tekrardan böyle G20 zirvelerinde bir görüşmüşlükleri vardı ama bu ticari savaşlarına pek engel olan zirveler değildi. Karşılıklı olarak yine gümrük tarifeleri o zaman da artırılıyordu. Peki şimdi neden bu görüşmeyi konuşuyoruz? Hatta savaştan önce de yine görüşme sizin de söylediğiniz gibi iddiaları vardı. Fakat savaş neticesiyle biraz ertelemişti Trump. Peki ne? Bagajda neler var? Çantada neler var? İki tarafında aslında çantası çok dolu. Çünkü Trump başlı başına zaten İran'daki yapmış olduğu fiyaskoyla beraber Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmesini, şimdi biraz daha başa gelelim. Özellikle bu Venezuela olayını da hatırlayın. Biz hep şunu konuştuk. Yapılması planlanan hedef ne? İşte Panama Kanalı'nı konuştuk, Grönland'ı konuştuk. Bir yandan nadir toprak elementlerini konuştuk. Çin'i hep bir çevrelemek, çerçevelemekten bahsettik. ABD'nin yaptığı özellikle o stratejik raporlarında şunu söyler. Der ki Çin'in %90 nadir toprak elementleri var. Doğal olarak bu nadir toprak elementlerinin üretilmesi için de karbon üretimine yani petrole ihtiyaç var. Peki bunu nereden kısarsınız? İşte Venezuela'dan kısarsınız. Çin'in müttefik olarak dışarıdan gölge tankerlerle işlettiği ülkeleri kısıtlayarak bunu yaparsınız. Bunu engellerseniz o da üretimini kısıtlamak durumunda kalacak. Tamam, Venezuela oldu. Geriye ne kaldı? Yine en büyük ortaklarından birisi İran. Şimdi her ne kadar biz İran'la Çin arasında bir ekonomik işbirliğini konuşuyoruz, güvenlik anlamında bir pakt olmadığını söylüyoruz ama Hürmüz'den geçen o petrol sevkiyatının da ne kadar Çin'le İran arasında keskin olduğunu da biliyoruz. Trump dedi ki hızlı bir reaksiyon alırsam Venezuela'da kestiğimi aynı şekilde İran'daki akışı da durdurarak gerçekleştiririm. Olmadı. İşte ne yaptı? Hürmüz'e bir abluka uyguladı. Ve bu ablukayla beraber her ne kadar Çin'in elinde sevkiyat açısından depoladığı petrol, karbon, enerji olsa dahi sonuç olarak akış kesildi ve kesintiye uğradı. Bir taraftan bu İran'ın da başta psikolojik üstünlük olarak kullandığı Hürmüz Boğazı'nın elinden o kozun alınması doğal olarak İran'ı da rahatsız etti. Ve ateşkes maddelerin daha doğrusu taleplerini önce Hürmüz'ü bir çözelim ondan sonra uranyumu konuşalım ondan sonra nükleere geri dönelim mi dönüşmeye başladı. Peki ne konuşuluyor? Şimdi dediğiniz gibi birçok Trump tüccar kafasına sahip bir insan ve yanında birçok iş insanıyla beraber oraya bir ziyaret gerçekleştirdi ve genel izlenim baktığınızda tamamen ekonomik odaklıymış gibi görünüyor. Yani işte karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, ekonomik olarak işte hem Çin'in yükselişi, Soğuk Savaş'tan sonra ABD'nin tek süper güç olduktan sonra o çok kutuplu dünya düzenine evrildiğimizi Çin'in kabullenişiyle beraber bu ekonomiyi karşılıklı ne kadar ilerletebiliriz? Ötesinde peki gerçekten burada konuşulacak meseleler sadece ekonomi mi? Mesela Tayvan meselesi konuşulmayacak mı? Mesela hatırlayın Maduro alınmadan önce bir gün önce Çinli heyet ziyaret etmişti ve sonra Maduro alındıktan sonra çok sessiz sus pus oldular. Peki burada İran'a artık destek verme ama sen de Tayvan konusunda ben de sana ses çıkarmayayım pazarlığı olacak mı? Oo. Hemen bir
1: olur mu?
0: 20 dakika önce yeni bir
3: söylemeyecekler ama olur.
0: Yeni bir haber geldi. İşte yine ABD'li basın kuruluşları şöyle bir haber geçtiler. Ayrıntılarını henüz paylaşmadılar. Çin İran'a özellikle gizli silah satışı yapmaya hazırlandığına yönelik bir haber geçildi. Hmm. Şimdi biz hep şunu konuştuk. Bu savaş neticesinde İran'a füze anlamında değil ama başta teknoloji anlamında ve uydu anlamında Çin'in büyük bir desteği var. Hmm.
1: Yani önce arsalara düşen füzeler artık noktası düşmeye başladı çünkü sonra.
0: Dedik ki İran'da Hürmüz'ü kapattı ama güzergah belli Çin'e giden. Bir yandan kısa menzilli füzeleri konuştuk. Çin bu konuda 12 gün savaşlarından beri İran'la Çin arasında bunun görüşüldüğü ve hızlı sevkiyatın yapıldığı iddiaları da vardı. Ve Trump da çoğu zaman şunu söyledi. Çin ve Rusya destek veriyor. Bence istihbarat desteğini de vermesinler artık yeter. Bir söylemsel olarak vardı ama bu kadar istihbari olarak araştıran ABD Çin'le İran arasındaki ne alışveriş olduğunu bilmeyecek biliyor. Düzeyde mi? Tabii ki biliyor. Evet. O yüzden burada işte temel mesele her ne kadar güvenlik son arka plandaymış gibi biz bunu ne kadar duyarız, nasıl duyarız, nasıl basın ısrar bilmiyorum ama acaba Tayvan ve İran konusunda büyük pazarlık olacak mı? Ben de Yeliz Hocam'a bunu
1: ben bakayım. Ben fiyatlarından anlarız diye düşünüyorum ama şimdi Yeliz Hocam'a gelmeden önce Trump'ın gitmeden önce kısa bir değerlendirmesi oldu uçağa binerken onu bir izlettireyim. Çünkü İran konusunda yardım isteyeceğim diyor.
4: Arkadaşım falan demiş değil mi?
7: Siz ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylediniz. Başkan Xi ateşkesi yeniden hayata döndürecek kişi mi?
8: Ne olacağını göreceğiz. Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam. Benim dostum. Çok iyi bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çin'le çok iş yapıyoruz. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
7: Peki sizce İranlıları ikna edebilecek kapasiteye sahip mi?
8: Bize yardımcı olmak için ne yapabiliyorsa.
1: Evet, yani diyaloglar bunlar.
0: Son bir eklemek istediğim kısa bir şey daha var Sayın Güneş. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Bir de Çin üzerinde şöyle bir algı var. Siz dediniz ya Trump'ı karşılamadı diye. Çin'in ayağına gitti. Çin onu davet etmedi. Trump ayağıma geldi. Bakış açısı ve üstünlüğünü de şu anda yapıyorlar medyada. Onu evet, da ekleyelim.
1: Teksas'taki toplantıda ben onu görmüştüm. Ticaret Bakanı, ABD Ticaret Bakanı'na

0: şöyle dikelip böyle eski Çin yok o üstü burnunuzu bir değiştirin dediği gün. Eyvah dedim bayağı şey değişmiş Çin cephesinde.
1: İşte ABD enteresandı. Çok geç kaldı onu anlamakta.
0: Onlar hani, da bir şok olmuşlar zaten toplantıda ama.
1: Ama yani bu kadar öngörüsüzlük mümkün olabilir mi? Bu kadar kongrelerde raporlar yayınlanıyor. Çin bizi bu kadar sene sonra geçecek. En büyük aslında rakibimiz hani biz biliyoruz ki hani Rusya değil mi terminolojik olarak. Ama hani ticari olarak artık bir numaralı rakibi kesinlikle Çin ve oradaki
0: 600 milyar dolar civarında bir ticari tazmin var.
1: Var. Şimdi de bakın 1 milyon dolarlık bir yatırımla yola çıktı Trump. Yanındaki o topladığı sermaye sahibi o şirketleri tebaasını avanesini yanında taşımasının sebebi bir taraftan hani bize aktarılan ilk kısmı hani İran konusu ilk adımda belki konuşulacak mesele değilmiş ama biz ilk önce Çin ve ABD arasında bir yatırım işlerimizi toparlayalım. Nadir elementlerden bir bahsedelim.
0: Trilyon dolar. Trilyon mu?
1: 1 milyon dolar
2: değil yani.
0: İşte, trilyon,
1: o zaman
0: trilyon
1: olabilir.
0: Dolar. Tamam.
1: Ticari kısımda ilk önce aramızdaki işte bu vergi meselesini çözelim. İşte altın rezerviydi, nadir toprak elementiydi. 2020'de evet aralarında bir ticari anlaşma vardı ama Çin'in taahhüt ettiği kadar ABD'den alım yapmadığıyla alakalı bir hayal kırıklığı da var. Şimdi yine bu konuların konuşulacağından bahsediliyor ama bu genel çerçeve. Bir kere kesinlikle hani finansal tarafı evet çok önemli. Çünkü bir taraftan sermayeyi ABD'nin içinde tutma çabası da var mı? Kesinlikle var o hani kaynak paylaşımı konusu bir sürü alt başlıkları var ama hocamın bıraktığı İran meselesine gelince şimdi iki tarafın da elinde farklı kozlar var. Bunların birincisi ABD'nin elinde bir kere o Tayvan ve Japonya meselesi var. Yeni bir silah satışı konusu gündemde. Çin bundan oldukça rahatsız. Kendisini tabii ki oldukça sıkışmış hissediyor. Evet. Diğer taraftan da
3: Tayvan
1: İran'da.
3: Tayvan ciddi bir silah alımı mı var Amerika'da?
1: ABD silah satımını onayladı gibi şu anda bir gündem var. Hakimcelerini
0: göndereceklerdi.
1: Evet.
3: Tayvan'a mı?
1: Tayvan'a yani Çin'e karşı ben bir karşıda bir destekleme
0: var. Bunları şimdi anlatırken hanımefendi bir yandan da şöyle düşünüyorum ya filler gene tepişiyor gene çimenler evet. İran Tayvan evet. Onlar altlarda evet. Ezilecekler.
1: İşte bu bakın bu ülkeler ne hale geldi hegemon güçlerin bu güç savaşında bir aktör bir aparat olarak bakın kullanılır hale geldi. Biz aylardır bunu konuşuyoruz. İşte büyük güçlerin kendi aralarında belli noktalarda yine rakipler ama bir çatışma bakın yok aralarında bir gerçekten bir savaş halinde değiller. Başka meseleler üzerinden hesaplaşmaya ve güç paylaşımı
0: şöyle bir şey aklıma geliyor biliyorum ama Trump'ın işte ya Ukrayna'da 12 trilyon dolarlık kıymetli mineraller var onları biz alalım. Rusya'da Donbas tarafını alsın. Daha haritada böyle Trump ne yapalım yani falan dedi.
1: Trump silah satıyor. Trump'ın umrunda mı? Çok mu bitirmek istiyor bu savaşı? Bakın kimlerin yanında taşıyor? Teknoloji devleri, sanayi üreticileri, teknolojinin yanında bir de savunma sanayi ile alakalı üretim yapan şirketler. Hepsini bunların yanında taşıyor. Bir taraftan da işte Çin'in çok rahatsız olduğu iki konu var. Biri Japonya'nın şu anda o işte ABD'nin yıllarca ona biçtiği o güvenli alandan çıkıp ben de kendi alanımı inşa etmek istiyorum. Hatta Türk devletleriyle biliyorsunuz görüşmeleri oldu. Kendisi daha özerk politikalar üretmeye çalışıyor savunma noktasında da. Çin bundan çok rahatsız. Tayvan meselesi zaten yıllardır biliyorsunuz en başından beri Çin'in başlıca rahatsızlıklarından.
0: Peki Çin Tayvan meselesinde çipleri taşıma gibi bir formül olur mu? Yani şimdi şöyle Trump geçen bir konuşmada diyordu ki ya biz büyük bir hata yaptık. Bu çip işini Tayvanlılara ucuz diye götürdük. Adamlar bizi bile geçti ve geri alamıyoruz.
1: Her hani konuda aynı hatayı yaptılar. Çin meselesinde de öyle. İş gücü var. Hadi bir şekilde bir yere kadar yapsınlar diye Çin'e bıraktılar. Ondan sonra Çin bu teknolojilerin hepsini kullandı. İş gücünün üzerine teknolojiyi ekledi. Yapay zekayı ekledi. ABD'yi 5 sınıf geride bıraktı. Bakın bütün hani hep deriz ya tersine mühendisi gibi. Ne görüyorsan Çin alıyor. Aynısını çok düşük maliyetlerle üretiyor. İşte İran'daki mesele gibi birçok durumun kaderini etkileyecek hamleler bunlar. İşte koridorlar, enerji koridorlarından konuşuyoruz. Ve bu ülkeler birçok noktada bakın rakipler. Hürmüz'de rakipler. İşte petrol enerji konularında rakipler. Çin'in yatırım yaptığı alanlarda bütün limanları Çin neden satın alıyor? Neden işletmelerini satın alıyor? Neden ABD'nin sürekli hak iddia ettiği yerlerde karşısında Çin var? Bunlar ABD için çok büyük sorun. Ama bu iktidar bunları çözecek kapasiteye sahip mi? İran ve Çinli olan tabii ki rekabet savaşında. O çok şüpheli bir mesele. İşte burada tam hocamı yine bıraktığı yerden ne isteyebilirler karşılıklı olarak? Ticari anlaşmalar yaparlar ama ne kadar uyuluyor bunu bilmiyorum. Söylem olarak buradan çok başarılı işler Trump için tabii ki çıkabilir. Buradan da bir başarı inşa etmesi gerekiyor. Ama İran'ın geri adım atmasını Çin'den belki yardım etmemesini ya da belli noktalarda İran'ı belki geri çekmesini ya da bir şekilde masaya

0: getirmesini. Bakın benim bu noktada çok sıkışmış noktalarım var. Önümde de bir ara seçim var. Burada bir şey ortaya koyamıyorum. Ben
1: yani
0: işte Tayvan
1: bir
0: ve
1: zafer biletiyle mi dönmek istiyor Trump?
0: Şimdi ben Tayvan ve Japonya'yı birazcık şey yapayım. Kendim işte regüle edeyim. Seni rahatlatacak şekilde. Sen de İran'ı benim istediğim noktaya çek gibi karşılıklı bir pazarlık bence dönme ihtimali
1: peki ama İsrail denklemin neresinde o zaman burada?
0: İsrail burada denklemin neresinde? Hakikaten İsrail şu anda bütün o dengeleri bozan, sadece kendi kafasındaki güç sistemini entegre etmeye çalışan, bütün çevresindeki ülkelere tehdit haline gelmiş ve ABD'nin çıkarlarıyla, Trump'ın kafasındaki çıkarlarla %100 oturan bir noktada zaten değiller. Bakın değiller ve buradaki krizin devamına yatırım yapan bir ülke İsrail. Çünkü bundan nemalanıyor. Çünkü kafasında çok başka planlar da var. Kongreden sürekli bütçe almak, para almak, daha fazla yere gidip işte işgal etmek, yerleşimci adı altında işgalcileri götürüp oraya. Trump iktidardayken ama bakın yürütme erki bu kadar güçlü bir iktidar varken bunu devam ettirmek isteyen bir İsrail'de şu anda Netanyahu'nun hükümeti var. Çünkü dururlarsa biliyorlar ki başlarına gelecek bir şey var. Yani evet, iktidardan düşse Netanyahu'nun başına gelecekleri bildikleri için burayı hep sıcak tutmak zorunda kalıyor. Ama ABD'nin önünde çok farklı takvimler var. Çok fazla değişken var. İşte Türkiye'den bahsederken o küresel güneyin yükselişi, BRICS ülkeleri kendi para birimleriyle ticaret yapıyor olmaları, işte kaynakların yine paylaşılıyor olması, bu ülkelerin biz de varız diyor oluşu, hep birlikte artık o işte ABD rüyası, hegemonyası ne oldu bitti mi, Hürmüz açık yeri yeri kapatıp tekrar açmaya çalışıyorsunuz, savaşına giriştiniz, artık eskisi kadar demek ki hani o sahada söylemlerinizi gerçekleştiremiyorsunuz yorumlarının yapılışı, işte hepsi çok büyük bir böyle bir değişmeye gittiğimizi gösteriyor aslında.
1: Peki. Vallahi çok iyi çalışmışsınız. Değersizi tebrik ediyorum. Üstad, şimdi şöyle bir soru soracağım. Trump bir yandan da bu Çin'e gitmeden önce dedik ya, bize dedi işte sürekli bu Kürtler çok iyi savaş, çok iyi savaşçı. İran'da rejimde devirecekler filan dediler.
2: Silahlarımızı çaldılar.
1: Biz de silahları gönderdik. Çaldılar değil mi? Üstüne oturdular hani biraz kibar.
2: Aldılar, vermiyor.
1: Evet diyor. Şimdi bu aslında İsrail'e de bir mesaj mı? Hani beni öyle bir çıkmaza soktunuz ki sizin yüzünüzden diye. Siz nasıl okuyorsunuz? Hani şimdi tamam Çin ve ABD'nin planları var ama Tahran'ın ve Tel Aviv'in de planları olması lazım. Hani Çimenler de ezilmeye razı mı bilmiyorum.
3: Doğru. Şöyle bu sorunuzu yanıtlamak için Amerika'ya bir bakalım.
1: Amerika'da, 39 trilyon dolar borcu var.
3: Evet. Bir. İki. Amerika'daki Yahudilerin diyelim. Hı-hı. Yani İsraillerin demeyelim. Yahudilerin ekonomi, sanat, efendim çeşitli sektörlerdeki dominansını, gücünü bir gözümüzün önüne getirelim. Yani onları dikkate almadan Amerika herhangi bir adım atamaz yani şeyde. Orta Doğu'da.
1: Yani make great America, make great İsrail diye çeviriyorlar şu dönemde.
3: Kesinlikle. Çünkü bunu bir türlü bizim hafızamız almıyor yani. Yahudi, yani ne gücü olacak falan. Böyle müthiş bir güç var. Şeyde Amerika'da yani Amerika.
1: Bir de öyle bir sistem kurmuşlar ki üstad, çayın taşıyla çayın kuşunu vuruyorlar.
3: Eyvallah.
1: Yani mesela senatör diyor ki ben size 100 milyon dolar diyor, destek vereceğim diyor seçilmen için ama benim için çalışacaksın diyor. Senatörler geliyor 30 milyar dolar bütçe onaylıyor yardım İsrail'e. O 1 milyar dolarını tekrar Amerika'ya gönderiyor İsrail. Bunları diyor al senatörlere harca. Çok acayip bir sistem.
3: Kesinlikle yani bunu yani Amerika'nın İsrail politikasını anlamak için Yahudilerin ve İsrail'in Amerika içindeki gücünün yani sadece ekonomi değil ya, müthiş bir medya üzerinde bir gücü var ya, hem elektronik medya, hem dijital medya, hem analog medya üzerinde şey, inanılmaz.
1: 60 bin kişi direkt bize çalışıyor dijital medyada.
3: Eyvallah. 60 şimdi, bin kişi. Bu bir an yani bu Amerika'nın o öyle bağımsız böyle kafasına göre takılamaz yani.
1: Zaten kafasına göre takıldı, kulağına kurşundan küpe taktırıyorlar.
3: Eyvallah. Öbür taraftan bu şeye bakacak olursak yani Çin'in durumuna bakacak olursak ben biraz Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesindeki şeyine benzetiyorum.
1: Yükseliş dönemi.
3: Evet. Yani
1: Çin'i mi?
3: Evet, evet. Çin'i benzetiyorum. Çünkü inanılmaz bir
1: ivmelenme var.
3: Hasbelkader Mao Zedong döneminde, bak onu en iyi telaffuz edenlerden biriyimdir Türkiye'de. Herkes Çetong Meçong der. Çinlilerden duymuştum. Çünkü Mao Zedong beyefendinin adı. Onun
1: Sun
3: dönemi...
1: Sun Tzu'da da çok telaffuz hatası yapıyoruz. Sun Tzu galiba diye okunuyor. Sun Tzu diye mi? Ama bizim Sun Tzu diye herkesin dili yerleşmiş artık.
3: Eyvallah. Yani Mao'nun Çin'i ile bu Çin'in arasında çok büyük fark var. O Çin değil yani. Bu. Çin Halk Cumhuriyeti. Ne halk var ne cumhuriyet var. Hiçbir şey yok yani. Öyle bir şey yok yani.
1: Kapitalizmin tüm nimetlerini alıp.
3: Eyvallah. Bravo. Şimdi bu burada bu Çin'in ihtiyacı var yani. Ekonomik ekspansiyona, genişlemeye ihtiyacı var. Almanya'nın da öyleydi yani. Yani Polonya'yı gözüne kestirmesinin nedeni Polonya değil ki Rusya'ydı. Yani esas şeyin Almanya'nın hedefi şey değil yani Fransa'yı, Mıransa'yı ne yapacaksın yani? Orada esas kaynakların hepsi Rusya'da. Şimdi Çin'in de Tayvan Mayvan bahane esas Japonya tabii ki yani. Hmm. Ve de oradaki Güney Doğu vesaire. Yani şimdi burada bunu çok iyi kullanmak lazım. Türkiye çok başarılı gene bu konuda. Orta koridor diye bir şey Türkiye biliyorsunuz. Hatta efendiler benden çok daha iyi biliyorlardır bu orta koridor meselesini. Yani orta koridor gibi politik bir şey var. Stratejik yaklaşım biçimi var. Bu mesela haritada çok basit gösteriyorlar ama bayağı komplike bir şey o. Yani öyle basit bir şey değil yani. O yüzdendir ki bu Türkiye açısından baktığım zaman ben Çin'i, Türkiye-Çin'le ilişkilerini çok ciddi ve düzgün yönetiyor. Yani bizim bir sürü çelişkimiz vardı biliyorsunuz bu oradaki Türkler.
1: Doğu Türkistan meselesinden.
3: Doğu Türkistan evet. Meselesinden bir takım problemlerimiz var. Nerede onlar? Değil mi? Duyuyor musunuz?
2: Gündeme yani? Getirmiyoruz.
3: Getirmiyoruz değil mi? Niye getirmiyoruz sizce?
1: Bakın, ulusal çıkarlarımız.
3: Eyvallah. Peki. Şimdi bu nedenle bunu bir bütünsellik içinde baktığımız zaman Trump'ın Çin seyahatini böyle çok basit bir şey olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Yani bayağı komplike bir şey yani. Çok boyutlu bir şey yani. Benim dostumdur falan yapıyor böyle abuk subuk.
1: Çok iyi adam.
3: Çok iyi adam. Ben çok severim kendisini. Benim dostumdur falan.
1: Peki o zaman şimdi bir dünyayı paylaşma anlaşması eyvallah. Mı olacak?
3: Eyvallah. Eyvallah.
1: Yani Rusya falan artık İngiltere, Fransa, Almanya onlar başka eyvallah. Bir dünyada mı kaldı? Evet, çünkü Trump'tan kendi... önce de hani Avrupa'da liderler, hanımefendiler daha yakın takip etmiştir ama kapılarını aşındırdı. Merz gitti işte. Starmer gitti. Orada pozlar verdiler. Eyvallah. Herkes Xi Jinping'e bir böyle tırnak yanladı falan böyle ama. Evet,
3: bravo. Çok doğru teşhis. Burada fakat şeyi falan Fransa fasulye. Yani orada bu güçler yani Rusya'nın kendi iç çelişkileri var. Acayip. Yani onu bir türlü konuşamıyoruz. Gene bizi irşad ederlerse çok seviniriz hanımefendiler. Yani Rusya'nın kendi iç çelişkileri. Çin'de böyle bir şey yok. Çin'de siz duyuyor musunuz? İşte
2: yani Çin tabii çok kapalı bu konuda.
3: Ya, şimdi,
2: çok kapalı olduğu
3: giremezsin
2: için yoksa.
3: Yani.
2: General ayaklanmaları daha 3-4 ay önce oldu Çin'de yani.
3: Evet, yani ayrıntı Çin, biliyor muyuz?
2: Ayrıntı vermiyordu işte.
3: Tabii canım.
2: Kelle götürüyor.
3: Tabii hiç.
2: Evet, hiç şey yap. Şimdi ben birkaç cümle eklemek isterim tabii.
1: Çin, süren bitti bu arada.
2: Bitti mi süremiz?
1: Buyurun, tamam, bir dakika. Işte, bir dakika. Saniye.
2: Yani bir tarafta 32 milyar dolarlık gayri saf milli hasılayla Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta 21 trilyon dolarlık gayri saf milli hasılayla Çin söz konusu. Ama bu arada 2017'den beri Amerika %2,5 büyürken ortalama Çin 5,48 büyümüş. Yani Çin'in büyüme hızı iki katı Amerika'nın. Bunu gösteriyor. Ve halen dünyada baktığın zaman gelişmiş çip tasarımında, havacılık sanayinde ve yazılımda Amerika dünya liderliğini kurtarıyor. Ama Çin'de elektrikli araçların bataryalarının %70 pazara hakim. %90 da enerji panelleri pazar üretimini yapıyor.
1: Avrupa'da şu an tırnaklarını yiyor. Peki. Ben 24 Özel'de veda vakti geldi. Birbirinden kıymetli konuklarımla 3 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir efendim. Hoşçakalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte.

0: İnsanlık binlerce yıl boyunca başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Ama belki de asıl soru şu, biz gerçekten yıldızlara mı bakıyorduk, yoksa onlar mı bize bakıyordu? Karanlığın içindeki o sessiz ışıklar sadece uzak güneşler mi, yoksa çözülmemiş bir sırrın parçaları mıydı? Tarih boyunca her medeniyet göğe bir anlam yükledi, her çağ ona başka bir isim verdi. Ama hiçbiri o derin sessizliği tam olarak açıklayamadı. Ve sonra bir gün insanlık sadece bakmakla yetinmedi, dokunmak istedi. Gökyüzü artık bir hayal değil, bir hedefe dönüştü. Ama belki de en büyük bilinmeyen hala orada duruyor. Biz uzayı keşfetmeye mi çıktık, yoksa kendi karanlığımızı aydınlatmaya mı?
1: Bir zamanlar insanoğlu yönünü bulmak için gökyüzüne baktı. Karanlığın içindeki yıldızlar sadece birer ışık değil, yol gösteren işaretlerdi. Sonra o bakış değişti. Gökyüzü artık sadece yön değil, anlam arayışının da adresi oldu. İnsan orada yaratıcıyı, kaderi, hatta kendi varlığının nedenini aradı. Ama bugün bakışımız yine değişiyor. Artık gökyüzüne bakan gözler sadece merak etmiyor, hesap yapıyor. Neden mi? Baksanıza, günümüzde yıldızların yerini uydular, hayallerin yerini veriler aldı. Uzay artık romantik bir bilinmezlik değil, enerji hatlarının, veri akışının, güç mücadelesinin de yeni sahnesi. Peki bu dönüşüm bize ne anlatıyor? 21. yüzyılın yeni uzay anlayışı keşfetmek mi, kontrol etmek mi? Belki de soruyu şöyle sormalıyız. Biz hala yıldızlara mı bakıyoruz, yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi izliyoruz?
2: Aslına bakarsanız insanlık ilk günlerinden beri kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığı zaman uyanan duygu meraktı, ilgi ve meraktı. Ve bu merak aslında bizim şu anda çok büyük faydasını gördüğümüz bilimin temelini oluşturdu. Gökyüzüne bakarak evreni anladık ve anladığımız evrenle fiziksel modellerimizi kurduk. Bu modellerle de günümüz dünyasına, teknolojik dünyaya ulaştık. Dolayısıyla o ilk gökyüzüne bakan insanlar aslında bize teknolojik olarak önümüzü açmış oldular.
3: İmgelem gücüdür. İmgelem gücünü daha iyi ifade edersek işte muhayyile olarak da söyleyebiliriz. Ve Yunanca olarak ifade ettiğimizde de fantazma diyebiliriz. Bu neyi kastediyor da bu bize neyi anlatıyor dediğinizde ise gözünüzün önünde olmayanı gözünüzün önüne getirmek demektir. Şimdi niye bu insanı insan yapıyor sorusuna şöyle de cevap verebilirsiniz. Gözünüzün önüne şu anda olmayan neleri getiriyorsunuz? Aslında geleceğinizi getiriyorsunuz. Yani bugün eğer biz bir şekilde bu hayatın içinde kendimizi hep bir yöne doğru götürmeye çalışıyorsak bu götürmemizin arkasındaki şey gelecekte nerede olacağımızı umut etmemizle ilgili bir şey. Yani umut ediyoruz baktığınızda. O yüzden muhayyile ya da fantazma ya da imgelem gücü insanı diğer bütün hayvanlardan ayıran bir özellik. Ve bu özellik geleceğin belirli bir konumda kendisine nasıl açılacağı sorusunu da aramayı ve bir şekilde önünde bulmayı gerektiriyor. Şimdi bu önünde bulunma meselesine daha odaklandığınızda gökyüzü kendisinde bulunduğu düşünülen işaretler üzerinden konuşan bir yer. O yüzden gökyüzündeki işaretleri aslında arıyorlar ve bu aradıkları işaretle de gelecekte kendilerinin nerede bulunacağına ve bugün ne yapacağına karar vermeye çalışıyorlar.
4: 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6. 5, 4, 3, 2, 1.
2: 1950'lerden sonra artık uzay insanlığın hayatını etkileyen, insanların hayatını etkileyen bir yer haline geldi. Bunun askeri yönleri.

0: daha sonra sivil ve teknolojik yönleriyle 1950'lerden başlayarak 20. yüzyıl içinde bulunduğumuz 20. yüzyıla kadar aslına bakarsanız etkilerini gördük. Burada neler var? Günlük hayatımızda kullandığımız bütün teknolojiler var. Haberleşmesinden konumlandırmasına kadar. Ama dünya gözlemi, dünya gözlemiyle ilgili yaptığımız, bulduğumuz aslında bilimsel çıktılar. Bunların hepsi bizim insanlık olarak dünyadaki hayat kalitemizi de artırıyorlar. Dolayısıyla 20. yüzyıl artık uzayın bir meraktan öte daha çok ihtiyaca döndüğü bir yüzyıl olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü uzay olmadan insanlık artık dünyada istediğimiz seviyede var olamaz.
1: Gece gökyüzüne bakınca aklınıza ilk ne geliyor? Yalnızlık mı, merak mı?
2: Merak ve sonsuzluk diyebilirim. Yani en basit tanımla güzellik ve sonsuzluk ya.
3: Dünyamız dışında neler yaşanıyor, neler izliyoruz, bizi izleyen birisi var mı merak ediyorum.
4: Yalnızlık da gelmiyor, korku da gelmiyor. Benim aklıma merak geliyor. Çünkü sadece ışığını gördüğümüz ufak noktalar var ve o noktaların ne olduğunu, o kadar karanlık derinliğin içinde neler olduğunu şahsen yalnız hissetmeden, korkmadan merak ediyorum.
5: Gökyüzüne baktığımda gördüğüm noktaları, parlak noktaların gezegen mi olduğunu, yıldız mı olduğunu kendince anlamaya çalışıyorum. Takım yıldızlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bu da bende merak uyandırıyor.
6: Gece gökyüzüne bakınca aklıma ne yalnızlık ne merak geliyor. Benim aklıma özgürlük geliyor. Sonuçta bayrağımızda olan ay yıldız gökyüzünde de var. Ve şöyle bir hayal kurarsak eğer, örneğin mesela ayda kendi bayrağımızı görürsek, dünyanın hangi kutbunda neresinde olursak olalım, o aya bakan herkes aslında bizim bayrağımıza bakıyor olacak. Bu yüzden gökyüzüne bakınca aklıma sadece özgürlük geliyor.
1: Bir zamanlar yıldızlar birer hikaye, evren ise uzaktan bakılan bir sırdı. Ama insan dünyanın evrenin merkezinde olmadığını keşfetmesiyle uzaya bakışı değişti. Gökyüzü artık sadece anlaşılması gereken bir yer değil, ulaşılması gereken de bir hedefti. Peki bu kırılma nasıl yaşandı? İnsanlık ne zaman sadece izlemekten vazgeçip oraya gitmeye karar verdi? Bu bir bilimsel ilerleme miydi? Yoksa insanın kendi sınırlarını kabullenmek yerine onları aşmaya verdiği bir tepki mi? Belki de mesele hiç uzay değildi. Mesele insanın kibriydi. İnsan evrende merkez olmadığını fark ettiği anda kendi merkezini yeniden kurmak için harekete geçti. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front.
7: Dünyada olan teknolojik gelişmeler, örneğin uçuşun bulunması, işte hava yoluyla bir yerlere gitmek, sonra roket, bütün bu gelişmelerin sonucunda bütün bu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kullanarak acaba bu sefer bu merakını gidermek için gidebilir miyiz düşüncesi oluştu ve bunun üzerine çalışmalar başladı. Tabii bu noktada dünyanın dışına çıkmak aslında, yani öncelikle belki sadece dünyayı düşündüğümüz zaman biz merkezindeyiz her şeyinde düşüncesinin de birazcık değişmeye başladığını gördük. Ya gördü, insanoğlu bunu gördü ve aslında bunun neticesinde de diğer gezegenlere gitmek, işte Ay'a gitmek veya Güneş sisteminde ötesine gitmek fikri artık gerçekleşmeye başladı.
0: İnsanoğlu belki ilk var olduğundan beri uzayla ilgilenmiş, yıldızlarla ilgilenmiş, gök kubbeyle ilgilenmiş, yıldızlara bakmış, onları anlamaya çalışmış. Fakat uzaktan bakarak anlamak sizi bir noktaya kadar getirebiliyor. Gerçekten oraya gitmezseniz anlamanız belirli bir seviyede kalıyor. Bizim oraya gitmemiz de aslında roketçiliğin tarihiyle başlıyor. Çünkü insanoğlunu yer yüzeyinden, bu yer çekiminden kurtarıp da uzaya çıkaracak olan tek teknoloji roketler. Ve roketçiliğin tarihi 1800'lerin sonunda başlıyor. 1950'lerde artık bizi uzaya çıkarabilecek seviyeye ulaşıyor. Ve ilk defa insanoğlu uzaya 1957 yılında ulaşıyor. Sputnik uydusuyla. İnsanın kendisini 1961 yılında Yuri Gagarin'le biliyorsunuz yolluyor. Ve Ay'a inişimiz 1969. Dolayısıyla aslında roketçiliğin gelişmesiyle 1900'lerin ikinci yarısında diyebilirsiniz. Şu anda insanoğlu uzaya ulaşıyor. Ulaşıyor da ne yapıyor? Ne yapıyor? Dünya çevresinde bir takım işler yapıyor. Uydularıyla dünyayı gözlüyor. ne yapıyor? Dünyayı anlamaya çalışıyor. Dünyanın bilimsel olarak, dünya ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütüyor. Bununla ilgili onun ötesinde teknolojik gelişmeler de var. Uzayda yaptığımız, oluşturduğumuz. Bunları günlük hayatımıza da indirgedik. Bunun da ötesinde aslında uzayda geliştirdiğimiz teknolojiler dünyada da kullanılıyor. Dolayısıyla insanlığın yeryüzünden kopup da uzaya gittiği yıllar 1950'lerden itibaren aslına bakarsanız yeni bir kapı açmış bulunuyor. Ve artık uzaya uzaktan değil, içinden bakarak anlamaya çalışıyor.
8: 16. yüzyılda heliosentrik modelle başlayan zihinsel kırılma, birkaç yüzyıl içinde insanlığı gökyüzüne bakmaktan ona ulaşmaya taşıdı. 1609'da Galileo Galilei teleskopla Jüpiter'in uydularını keşfederek her şey dünyanın etrafında dönmüyor gerçeğini somutlaştırdı. 1687'de Newton'un evrensel çekim yasası gökyüzüyle yeryüzünü aynı fizik kurallarına bağladı. Bu teorik zemin 20. yüzyılda teknolojik sıçramaya dönüştü. 1903'te Konstantin Tsiolkovsky roket denklemini ortaya koydu. 1942'de ilk balistik roketler uzayın sınırına ulaştı ve 1957'de Sputnik 1 launch'la insanlık ilk kez dünyanın dışına iz bıraktı. 12, 11, 10, 9. Sadece 12 yıl sonra 1969'da Apollo 11 Moon Landing'le insan aya ayak bastı. 1, 0, 0. Yaklaşık 384 bin kilometrelik bu yolculuk, milyonlarca parçadan oluşan bir teknolojik sistemin kusursuz işlemesiyle mümkün oldu. Bugün uzay artık sadece keşif alanı değil. Dünya yörüngesinde aktif 8000'den fazla uydu bulunuyor. Ve küresel ekonominin trilyonlarca dolarlık kısmı doğrudan bu altyapıya bağlı. Yani insanlık birkaç yüzyıl önce merkez olmadığını keşfettiği evrende bugün yeni bir merkez kurmaya çalışıyor.
1: 1957 Sputnik 1, insanlık ilk kez kendi yaptığı bir nesneyi gökyüzüne gönderdi. Ama o küçük metal küre sadece dünyanın etrafında dönmüyordu. Aynı zamanda güç dengelerinin de etrafında dönüyordu. Yani o küre bilimin zaferi mi, yoksa soğuk savaşın gökyüzüne taşınmış yeni cephesi miydi? Ve sonra 1969'da Apollo ile insan ilk kez başka bir gök cismine, aya ayak bastı. Böylelikle yaklaşık 384 bin kilometrelik bir mesafe aşıldı. Ama asıl aşılan mesafe insanın zihnindeydi. Çünkü o gün kırılan şey sadece fizik kuralları değildi. İmkansız dediğimiz sınırın ta kendisiydi. Bugün ise geri dönüp baktığımızda şu soruyla karşı karşıyayız. Uzay çalışmaları gerçekten insanlığın ortak ilerleyiş hikayesi mi, yoksa rekabetin ve güç arayışının yeni bir sahnesi mi? Belki de cevap geçmişten bugüne uzanan o kırılma anlarında saklı.

roketçiliğin gelişmesi uzay çalışmalarını aslında ilerletti. Roketçilik olmadan uzaya ulaşamıyoruz. Roketçiliğin de gelişme sebebi aslına bakarsanız 1945 yılından sonra oluyor daha ziyade. Bu da balistik füzeleri geliştirme motivasyonu, yani askeri sebepler. Çünkü balistik füzelerle siz bir takım başlıkları çok uzak noktalara çok hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli fayda sağlıyor. İşte bu balistik füzelerin gelişmesi artık öyle bir noktaya geldi ki 1950'lerin ortasında. Rusya dedi ki ben biraz daha enerji vermek suretiyle bu balistik füzeyi kullanarak uzaya ulaşabilirim, uzaya bir uydu atabilirim dedi. Ve dolayısıyla bunu yapmasının esas motivasyonu bence meraktan öte bu işi yapabildiğini göstermekti. Dolayısıyla bu savaşlar ve savaşlardan sonra bu askeri rekabet, stratejik rekabet aslında uzay çalışmalarını da inanılmaz derecede hızlandırdı diyebiliriz. 1960'larda, 70'lerde de devam etti. Soğuk Savaş'ta Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında inanılmaz bir yarış vardı. 1960'larda çok kızıştı bu yarış. Amerika'nın bunu kazanmasıyla diyebiliriz, aya inişle aslında son buldu diyemeyiz. Devam etti. Ama biraz yavaşlayarak devam etti 1970'lerde ve 80'lerde. Fakat 1980'lerde Amerika artık uzayı daha fazla hegemonyası haline getirdi. Uzay mekiği programıyla ve biliyorsunuz uzay istasyonu programıyla Rusların önüne geçmeyi başardı.

0: Geçmişte de bu topraklarda gökyüzüne bakmak sadece merak değil, bir ilimdi. Mesela Takıyüddin İstanbul'da kurduğu rasathanede yıldızları kayda geçiriyor, zamanı ve hareketi ölçüyordu. Ve o tartışmalı hikaye. Lagari Hasan Çelebi rivayete göre barutla çalışan bir düzenekle göğe yükseldi. Ne dersiniz? Bu topraklarda deneysel bilim sandığımızdan daha cesur denemeler yapmış olabilir mi?
1: Bu topraklarda doğa felsefesinin ya da bilimin nasıl kök saldığı konusu çok derindir aslında. Çok daha belirleyici ve etkilidir. Yani siz Takıyüddin'e Rasıt'tan bahsettiniz. İşte kendisinin en belki de üretken olduğu dönemler 1585 gibi bir tarih. O tarihte Takıyüddin'in yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi hep İstanbul Rasathanesi olarak ifade edilir ve Takıyüddin el-Rasıt sanki İstanbul Rasathanesi üzerinden anlaşılıyor ama Takıyüddin el-Rasıt'ın yaptığı çok daha önemli şeyler var. Yani bunların mesela başında gelen nokta şudur. Milattan önce 3000'li yıllardan başlayan, ki niye 3000 tarihini veriyorum, Mezopotamyalılardan kalan ve bildiğimiz elimizdeki en eski matematik içerikli tablet milattan önce 3200'e ait. 3200 tarihinden başlayan bu matematik serüveni kendisini 60'lı taban üzerinden gösterir. Yani 60 sayısı bu anlamda, hani bizim birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı dediğimiz yerde birler basamağı olarak ifade edilen yer aslında 60'ı temsil eder. Onun yanındaki 60'ın karesi 3600 olarak gider. Bu sistem oturup da tüm o gündeme, kendinden sonra gelecek olan matematiği belirlediğinde bunun içinde astronomi de dahildir. Ve bugün saatleri kullanırken ya da 360 derecelik bir daireden bahsederken 360 değerini oraya atfediyor olmamızın sebebi en temelde Mezopotamyalılara gider ve milattan önce 3000'li yıllardan başlayıp Takıyüddin el-Rasıt'a kadar olan dönemde tüm astronomi metinlerine doğuda ya da batıda, Çin'de bile gitseniz, Hindistan'da da gitseniz her zaman 60'lık taban üzerinden hesap yapılır. Takıyüddin el-Rasıt'ın bu şekildeki bir gözlem tekniğini geliştirmesinin o dönemde Avrupa'daki en önemli gözlemci olan Tycho Brahe'nin, ki Kepler'inde kendi yanına gidip gözlem verilerini aldı ve 1609 ile 1612 yıllarında Epitome isimli metnini yazıp işte dairesel yörüngeden eliptik yörüngeye geçtiğini bildiğimiz metnine de gözlem zeminini Tycho Brahe sağlıyor ya da Tycho Brahe sağlıyor. Tycho Brahe'nin kullandığı 4-5 tane gözlem aletinin doğrudan Takıyüddin el-Rasıt'ın gözlem aletleriyle aynı olduğunu biliyoruz. Yani Sevim Tekeli'nin 1955 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya dergisinde yayınladığı işte 85-90 sayfalık bir makalesi var. O makalesinde gösterdiği bir şey. Aydın Sayılı'nın da doktor öğrencisi kendisi. Yani ilk bilim tarihçisinin, yani Türkiye'deki ilk doktoralı öğrencisi. O yüzden bu gibi dokunuşlar açısından baktığınızda şu cümleyi kurmak çok kolay olmuyor. Yani bu topraklar belirli bir şekilde doğa felsefesinin ilerleyişinde geri kaldı ve biz böyle bir pozisyondan kendimize bakmalıyız perspektifi aslında çok da iyi düşünülmüş bir yaklaşım değil. Daha ziyade eldeki imkanlarla neyi yapabiliriz, neyi yapamayız diye bakmak çok daha önemli bir perspektif.

Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında büyük bir coğrafyayı hükmü altına tutabilmesinin esas sebebi, bu fetihleri yapabilmesi sebebi o dönemin teknolojisini elinde tutması. Bunun en önemli örneği toplar biliyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı o dönemde inanılmaz derecede ileriymiş dünyadan. Bu zaman içerisinde geri kalmış. Yani uzay çalışmaları derken de, roketçilik derken de Lagari'yi biliyorsunuz. Lagari ile ilgili bir takım aslında teoriler var, öngörüler var. Kendisini bir topla fırlattığı iddia ediliyor. Bu ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz. %100 kesinliği olmamakla beraber yapılamayacak, o dönemde yapılamayacak bir şey değil. Yapılabilir. Fakat bunu yaparsanız ne kadar sağlam kalırsınız, tek parça kalırsınız onu bilemiyoruz. Şunu söyleyeyim ama, bunu söylememiz gerekiyor. Aslına bakarsanız Osmanlı İmparatorluğu ile beraber Türk aleminin bilime verdiği önem azaldıkça aslına bakarsanız biz de uzaklaşmışız. Çok çok dünyadaki en yüksek noktalardan daha aşağı noktalara gelmişiz. Biz şu anda onu tekrardan yakalamaya çalışıyoruz. Onun gayreti içerisindeyiz. Geçmişteki 20-30 senelik gayretimiz uzay alanında aslına bakarsanız 1990'larda başlayan bir gayret bu. Dünyayı uzayda yakalama üzerine kurulu. Ve burada da ben çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son 10 senede.

0: Düşünsenize, bir zamanlar yıldızları anlamaya çalışan bir medeniyetten o boşlukta varlık göstermeye çalışan bir ülkeye geçiş yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Alper Gezer Avcı'nın uzay çıkışı sadece bir yolculuk değil, tarihsel bir eşiğin aşılması da. Peki siz ne dersiniz? Bu bir gurur anı mı yoksa gecikmiş bir hedefin ilk adımı mı? Şöyle de sorabilirim. Türkiye sahneye geç mi çıktı yoksa oyunun kuralları yeniden yazılırken doğru anda mı yerini aldı?
1: Bu hikayenin bir yere varış yolculuğu olmadığını, bir yolculuğun başlangıcı olduğunu bir kere daha bütün dünyaya vurguluyor olacağız.

Aslına bakarsanız 2018 yılında uzay ajansının kurulması önemli bir mihenk Türkiye için. Çünkü uzay ajansı kendi araştırma yapması gereken bir kurum değil. Fakat Türkiye'deki bütün uzay çalışmalarını çatısı altına alıp aslında bir çatı kuruluşu olarak organize edecek bir kurum. Bu çok önemli. Hem Türkiye'deki organizasyonu sağlamak hem de yurt dışındaki ajanslarla bağlantıları kurmak açısından çok kritik bir mihenk taşıydı diyebiliriz. Ondan sonra da başlatılan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2021 yılındaki uzay programı çok önemliydi. 10 senede 10 hedef ilan edildi biliyorsunuz. Ve bu hedeflerin önemli bir kısmında büyük ilerlemeler kaydettik. Bunlardan bir tanesi tabii ki ilk Türk astronotumuzun Alper Bey'in uzaya yollanması oldu. Bu önemliydi. Çok yakın gelecekti, Ay'a gidecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biliyorsunuz bir Ay projesi var. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türkiye son yaklaşık 10 senedir uzay alanında vitesi arttırdı diyebiliriz. Uzay konusunda geri kaldık mı, geri kalmadık mı sorusu önemli bir soru, hep sorulan bir soru. Keşke bu işe 1960'larda bu kadar yoğunlaşsaydık, yapsaydık, çok daha önde olurduk. Ama şu anda çok geri kalmış mıyız? Bence değil. Çünkü şu anda ticari uzayın ortaya çıkmasıyla Türkiye bu akımı, bu dalgayı yakalayacak durumda. Ve yakalarsa da dünyayla kendini oldukça yakın bir hale getirebilir. Bakın Türkiye'nin ekonomik imkanları dahilinde biz şunu söylemiyoruz. Biz bütün uzay programları içerisinde olalım. Efendime söyleyeyim, gezegenlere gidip keşiflerimizi yapalım, bunların hepsini yapalım demiyoruz. Bizim söylediğimiz şu, önemli teknolojik alanlara girelim uzayda, stratejik alanlarında olalım ve girdiğimiz her alanda dünyanın en iyisi olalım diyoruz. Bunu yapmak suretiyle de dünyada sözü geçen, hükmü olan sayılı uzay ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bence Türkiye bunu yapmaya muktedirdir diye düşünüyorum.

0: Yani her çocuğun hayali astronot olmaktır. Özellikle bizim gibi uzay alanında çalışmak isteyen insanlar için belki de en uç nokta, en çıkabileceğimiz en üst nokta bir astronot olmak bizim için ilham oluyor, örnek oluyor.
1: Bir yerlere gelebileceğimizin, özellikle yani artık Türk çocuklarının astronot olabileceklerini gösteren bir kişi. Bu yüzden çok ilham verici olduğunu düşünüyorum.
2: Uzayda ben milletlerin çok fark ettiğini düşünmüyorum. Ve her milletten insanın bu fırsata sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim ülkemizden de biri gittiği için mutluyum.
3: Mutluyum. Ülkemden gurur duyuyorum. Yani biz de artık uzay sahnesine çıkabildik. Uzayda ismimizi yazdırabildik bir şekilde.
4: İnsanlık yarım yüzyıl önce aya ayak bastı ve sonra sustu. Sonuçta uzay bir süreliğine geri çekilen bir hikayeye dönüştü. Ama şimdi Artemis 2 ile insan yeniden ay yolunda. Bu kez sadece gitmek için değil, kalmak için, sadece bayrak dikmek için değil, varlık kurmak için de yolda. Yani Artemis sadece bir görev değil, ayı bir durak, Mars'ı bir hedef haline getiren yeni bir vizyon. Dolayısıyla artık soru şu, insanlık uzayda kalıcı olmaya hazırlanırken bu yeni yarışta kimler var, kimler geride kalacak?
5: Amerika Apollo programıyla Ay'a gitti. 1960'larda biliyorsunuz, 62 yılında Kennedy'nin aslında konuşmasıyla başlayan bir program. 1969 yılında ilk defa insanoğlu Ay'a iniyor, ayak basıyor ve 1972'nin sonunda bitiyor bu program. Niye bitiyor? Çünkü ekonomik olmadığı için. Her bir Satürn 5 roketi, o zamanın en büyük roketi, bugünün de hala en büyük roketlerinden bir tanesi olan Satürn 5'in maliyeti $2,5 milyar bugünün fiyatıyla. Dolayısıyla Ay'a gitmek ekonomik değil. Ay'da yaptığınız hiçbir aktivite size ekonomik fayda sağlamıyor ve çok riskli. Dolayısıyla Amerika 1972 yılında artık biz bu yarışı kazandık, daha ileri gitmemiz gerekmiyor diyerek bu yarıştan artık çekildi. Ay'a gitmekten diyorum. Şimdi ikinci olarak niye gitmeye çalışıyoruz? İkinci bir dalga geliyor. Burada Artemis projesinden bahsediyorsunuz. Çok yakın geçmişte Artemis 2 aslında dünya yörüngesinden 4 tane astronotu alıp Ay'ın uzak yörüngesine götürüp gerisin geri getirdi. Hatta herhangi bir insanoğlunun dünyadan en uzak noktasına gittiği proje bu oldu. Yaklaşık 400 bin kilometre uzağa götürdü dünyadan. Dolayısıyla böyle bir rekor da kırıldı. Niye bu işi yapıyor? Çünkü Ay çok çok önemli bir hedef. İnsanoğlu uzayda herhangi bir yere gidecekse burası Ay olacak. Çünkü Ay bize çok yakın. Buradan bir ışık saniyesi ötede. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar bir ışık Ay'a gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ay yakın. Ay çok büyük. Ay kadar büyük uydusu olan bir gezegen yok. Çok büyük olmasının etkisine çok büyük kaynakları var. Ve yerçekimi var. İnsanoğlunun ileride yaşayabileceği, kolonileşebileceği bir yer. Dolayısıyla herhangi bir yere gidecekse insanoğlu uzayda, bir gök cismine, bu Ay olacak. Ve bu yarış başladı. İkinci Ay yarışı bugün itibariyle başladı. Amerika bir tarafta başını çekiyor Artemis projesiyle. Öbür tarafta da Çin başını çekiyor. İki ülke de bu alanda inanılmaz derecede aslına bakarsanız aktif ve birbiriyle yarış içerisinde. Ay'da çok önemli bir buluş yapıldı yakın geçmişte. Su bulundu. Güney kutbundaki kraterlerin içerisinde buz halinde su bulundu. Su çok önemli. Hayat için önemli. Oksijen üretmek için önemli. Ve belki ondan da önemlisi roket yakıtı yapmak için önemli. Çünkü hidrojen ve oksijen üretebiliyorsunuz sudan. Bu da size Ay'dan fırlatarak diğer gezegenlere gidebileceğiniz aslında bir uzay limanının temel yakıtını oluşturuyor diyebiliriz.

0: Gökyüzü bir zamanlar kimsenin değildi ama bugün herkesin olmak istediği bir alan. Peki uzay kime ait? Mesela bir ülke ayda bir yere bayrak diktiğinde o toprağın sahibi olur mu? Ve asıl soru şu, gelecekte uzay insanlığın ortak olanı olarak mı kalacak? Yoksa dünyadaki rekabetin daha sert bir versiyonu oraya mı taşınacak?
1: Dünya dışındaki bütün gök cisimleri 1967 yılında ortaya çıkan bir yasa dolayısıyla aslında bütün insanlığa ait. Herhangi bir ülke ben oraya gittim, bayrağımı diktim, artık burası benim diyemiyor yasal olarak şu andaki. Ama ben bunu değişeceğini düşünüyorum. Günün sonunda oraya gidebilenler, gelebilenler ve orada teknolojik olarak üstlerini kurabilenler oranın sahibi olacaklar. Dolayısıyla bizim de ülke olarak aslında bu teknolojilere, uzaya çıkma, uzayda hareket etme kabiliyetlerini kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Çünkü eğer biz sadece bu yasalara güvenirsek geride kalmış oluruz.
0: Sizce uzay kime, kimlere ait? Gezegenler, asteroidler kimin mülkiyetinde?
2: Tüm uzaydan bahsettiğimiz için asteroidler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çok küçük minik parçacıklar var ve bunlar uzayın her tarafındalar. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar.
3: Kimsenin mülkiyetinde değil. Biz merak ediyoruz, araştırıyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Gidecek şeyleri yaratmaya çalışıyoruz.
4: Bu dünyadaki hiçbir şey bizim mülkiyetimizde değil. Yani canımız bile bizim değil, uzay da kimsenin değil. Sadece bizden sonraki nesillere bekçiyiz.
0: ...2011'de NASA radikal bir karar aldı. Devletin kontrolündeki uzay kapısı özel şirketlere açıldı. Yani uzay artık sadece bilimsel bir keşif alanı değil... ...aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir pazar haline geldi. Elbette özel şirketlerin devreye girmesinin... ...uzay çalışmalarına çok büyük katkısı var. Mesela maliyeti düşürüyorlar, rekabeti arttırıyorlar... ...teknolojiyi hızlandırıyorlar. Ama bu birliktelik aynı zamanda yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor. Uzay sermayenin en yüksek kar getiren sahasına mı dönüşecek? Öyleyse ne dersiniz? Geleceğin en büyük şirketleri dünyada mı doğacak yoksa uzayda mı?
1: Aslında 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında teknoloji zenginleri, bu insanlar belli. Elon Musk, Paul Allen, efendime söyleyeyim Jeff Bezos gibi isimler. Artık paralarını, kazandıkları paraları uzaya yatırdılar. Bunun sebebi kar etmek değildi. Bunun sebebi sadece meraktı. Uzay çalışmaları olan meraklarıydı. Dolayısıyla 2000'lerin başında ticari uzay başladı. Ve bunun önünü açan da Amerika Birleşik Devletleri'nin devleti. Bu çok önemli. Çünkü çıkardıkları kanunlarla bu firmaların aslında üçüncü şahıslara vereceği zararlarla ilgili yasal hükümleri rahatlattılar. Bu da bu firmaların rahat opere etmelerini sağladı. Bu aslında çok önemli bir şekilde ticari uzayın Amerika Birleşik Devletleri'nin önünü açtı. Bunun sonucu ne oldu? Sonucu şu oldu. Uzaya maliyet etkin bir şekilde ulaşmanın önü açıldı. Yaklaşık 3'te 1 ile 5'te 1 seviyesine düştü uzaya ulaşmak. Ve uzayda yapılabilecek işlerin sayısı arttı. Çünkü uzayda artık insanlar kar etmek amacıyla operasyon yapmaya başladılar. Bunlar ne mesela? Uzay turizminden bahsediyoruz. İnsanları uzaya çıkarıp geri getirmek. Uzayda üretim yakında başlayacak. Uzayda data merkezlerinden bahsediyorlar. Çok büyük data merkezlerinden. Aslına bakarsanız uzayın ticari kullanımı şu anda açılmış gibi gözüküyor. Bu tabii uzay çalışmalarını çok hızlandıran bir durum. Fakat nasıl dünyamızı zarar veriyorsak ticari yaklaşımlarla, regüle edilmemiş ticari yaklaşımlarla uzayda da aynısını yapma riskimiz var. Bunu önlemenin yolu da aslında devletlerin bir araya gelerek uzayın kullanımıyla ilgili regülasyonları oluşturması. Bunu yapmak suretiyle uzayın kullanımını açarak aslına bakarsanız arkasına durmak fakat ileriki nesiller içinde aslında uzayın kullanılamaz bir hale gelmesini önlemek diye düşünüyoruz. Bu çalışmalar başlayacak diye umuyoruz.
0: O uzay sessiz ama kritik bir güç sahasına dönüşüyor. Düşünsenize, binlerce uydu dünyanın etrafında görünmeyen bir ağ kuruyor. Veri akıyor, iletişim sağlanıyor ama aynı zamanda gözetleniyor ve yönlendiriliyor. Peki ne dersiniz, korkmalı mıyız? Uzay insanlık için yeni bir cephe olabilir mi? Belki de korkulması gereken şey uzayın kendisi değil, insanın onu nasıl kullandığıdır. Çünkü mesele hala aynı. İnsanlık bir zamanlar gökyüzüne bakarak anlam arıyordu, bugün ise orada güç arıyor. Ve şimdi asıl soru şu, biz hala yıldızlara mı bakıyoruz yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi hedef alıyoruz?
5: Farklı yorumlarda yapılabilir

0: Ama esasen biz yine sanırım en baştaki gibi yine yıldızlara bakıyoruz diye düşünüyorum. Yani uzay en önemli bir nokta da yani uzaya gitmek, oradaki keşifler bizim kendi insanlık tarihimizin de ilerlemesini daha büyük teknolojik bilimsel gelişmelere yol açmasına sağlayacağı için yani aslında insanlık yine yıldızlara bakıyor ve ilerlemek için bu araştırmaları, çalışmalara devam ediyor diyebilirim.
1: Uzay çalışmalarının temelinde iki tane ayrı hedef var. Bunlardan bir tanesi gerçekten merak. İnsanoğlunun merak duygusu uzayı anlamaya, uzayla ilgili çalışmaları yapmaya doğru bizi itiyor. Mesela diğer gezegenleri niye araştırıyoruz bundan dolayı? Ama bir de işin stratejik ve askeri tarafı var. İlla ki uzayın askeri kullanımı ve ülkelerin stratejik olarak öne geçme istekleri de aslında uzay çalışmalarının arkasında çok temel bir aslına bakarsanız itici kuvvet. Bunu yadsınamaz bir gerçek. Dünya hangisini yapıyor? İkisini de şu anda yapıyor diyebiliriz. Ama uzayda yaptığınız çalışmalar genelde ikisine de yarıyor. Hem sivil, ticari uygulamalara hem de askeri uygulamalara. Şu ana kadar uzay, ülkelerin savaştıkları bir ortam olmadı. Şu ana kadar uzay, ülkelerin barıştıkları bir ortam oldu. Bakın, Soğuk Savaş'ın en kritik yıllarında, en cafcaflı yıllarında 1970'lerde Amerika ile Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin uzayda bir araya gelip el sıkışması, kozmonotlarla astronotların çok önemli bir olaydı. Yani uzay o kadar zor ve külfetli bir ortam ki insanlık uzayda birleşti şu ana kadar. Bundan sonra böyle olur mu? Bu güzel bir soru işareti. Uzayın askeri amaçlı kullanımı uzaydaki ortaklıkların ötesine geçip uzayı bir rekabet ortam haline getirir mi? Onu göreceğiz. Zaman içerisinde bunun da gerçekleştiğini düşünüyoruz. Uzay içerisinde savaşlar olabilir mi? Olabilir. Ama daha ziyade uzay imkanlarının dünyadaki savaşlar için kullanımı zaten mevcut. Daha fazla genişleyerek devam edeceğini düşünüyoruz.
2: Bilmez cümle. Uzay artık sadece bir keşif alanı değil, bir sınav alanı. Aklımızın, vicdanımızın ve niyetimizin sınandığı bir yer. Ve belki de insanlık tarihinin en kritik eşiğindeyiz. Ya gökyüzünü yeniden anlamın peşinde keşfedeceğiz ya da orayı da kendi çatışmalarımızın yansımasına dönüştüreceğiz. Ne dersiniz? Hangisini seçeceğiz? Yıldızlara bakmayı mı yoksa onları da kaybetmeyi mi?

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

gençken daha çok bir kitap okudum, hayatım değişti vesaire. Evet, değiştirebilir kitaplar hayatımızı. Çünkü çok iyi gelebilir. Belki çocukluğumuzda bizi diyelim ki daha doğru yönlendirmeler olsaydı, filan kitabı okuyunca yalnızlığımız giderdi. Filan kitabı okuyunca ufkumuz daha çok genişleyebilirdi. Falan işte kitapla doğru zamanda buluşsaydık, aslında özgüven noktasında belki çok daha güzel ilhamlar alabilirdik. Neden? Çünkü

0: Bir yolculuk ve üstünde duraklar var. İlk durakta baht meselesi diyorum. Ardından yolum insan mesafedire çıkıyor. İlginç isimler. İrkiltici, biraz da tatlı ama ilginç bir provokatif tarafı da var. Ne düşünmeliyim, nasıl anlamalıyım diye okuru daha kapaktan ismiyle çağırıyor ve bir şey var burada, bir bak dedirtiyor hakikaten. Ne anlatıyor baht meselesiyle başlarsak?
1: Efendim, baht meselesi işin esasında hayatımıza dair böyle ince dokunuşlar, sonsuz tecellilerin benim gönlümdeki yansımalarını böyle güzel kelimelerle, güzel bir eda ile aslında insanlarla paylaşmamı anlatıyor. O zamanlarda böyle baht kelimesi dikkatimi çekmişti. Bir büyüğüm işte dergiyle ilgili istişare ederken bahtı açık olsun demişti. Allah Allah dedim, bahtı açık olsun. Sonra biraz baht kelimesinin peşinde gittim. Talih manası var, kader manası var, nasip manası var. İnsan da bahtının tahtına otururmuş. Böyle güzel bir söz de öğrendim. İnsan da bahtının tahtına otururmuş. Şunu fark ettim. Biz yaşıyoruz diyoruz ama aslında daha çok yaşatıldığımızı hissediyorum. Baht kelimesinde biz hani yaşamak da bir iddia. Yani ben yaşıyorum ya da ben gördüm, ben hissettim, ben duydum, işte ben öğrendim ya da ben bir şey yaptımdan ziyade aslında her şeyin bir lütuf olarak bize ikram edildiğini hissi var. Yani o yüzden hani böyle bir büyük bir varlık sevinci de var baht kelimesinin içinde. Büyük bir böyle şükrane duygusu da var. Yani Allah'a karşı, yani ne kadar güzel. İyi ki beni de yarattın Allah'ım. İyi ki bana da bu lütufları ikram ettin. Ve bunlar benim bahtım da kısmetim de geldi ki bana ulaştı. Ben de onun coşkunluğunu aslında baht meselesi olarak ifade etmek istedim. Çünkü yazıp ettiklerim ya da yaşadıklarım bahtımın dışında değil. Yani bana ne ulaşırsa ulaşsın, nereye gidersem gideyim, neyle görüşecek olursam görüşeyim ya da ne kısmetime gelecekse gelsin, hep bir lütuf içerisinde gelecek. Buna inanıyorum. O yüzden de şöyle düşündüm. Yani bir konuyu benim ele almam ya da bir meseleyi yazmam. Aslında Allah'ım benim bahtımdaki nasibimi aslında insanlarla paylaşmam demektir. Yani Allah'ın işte nimetlerini anlat diye Cenab-ı Hak bize böyle bir ayeti kerime vardır. Allah'ın nimetini anlat. Ben de şöyle düşünüyorum. Bendeki nimet ne? Görüp tattığım, hissettiğim, farkında olduğum ya da beni çok duygulandıran, hüzünlendiren, mutlu eden, neşelendiren her şey bana Allah'ın bir nasibi ve ben de bu nasibi anlatarak aslında onu tesbih etmiş oluyorum, ona hamd etmiş oluyorum ve bir güzelliği duyurmuş oluyorum efendim.
0: Baht meselesinde kendine bir bakış, kendi varlığını anlamlandırma, yeniden yorumlama, belki varsa bir ezberi kırma durumu var. Peki insan niye mesafedir?
1: Evet, o da muhtemelen çocukluğumdan bu yana hep şunu hissettim. Her şeyle aramızda bir mesafe var. Ve hep insan sanki bir mesafeden izliyor. Daha çocukken dedim ki bütün varlıkları anlamlandırmaya çalışıyorum. Annemi, ablamı, insanları, varlıkları, ayı, güneşi. Fakat bir öyle bir mesafe var ki o mesafenin arkasında ben varım. O mesafenin dışında da bütün alem var. Ve ben hani bütün alemle aramdaki farkı bulana kadar benzerliklere de yaklaşıyorum. Ve orada şunu fark ediyorum. Beni hiçbir bağlam bağlayamıyor efendim. Yani hiçbir bağlam bağlayamıyor. Yani öyle bir biriciklik, öyle bir özgünlük diyelim ya da öyle bir özellik de yaratılmışız ki bunun yani nereye gidersek gidelim, hangi ortamda bulunursak bulunalım, nerede doğmuş olursak olalım, nasıl bir işte hüviyette yaratılmış olursak olalım, bizdeki bu biriciklik hiçbir bağlamın içerisinde yok olmuyor ve hiçbir bağlamda beni tam manasıyla bağlayamıyor. O yüzden şunu hissettim, bu mesafeden aslında herkes konuşuyor. Yani herkes kendisiyle varlık arasındaki mesafeye göre bir yerde konumlanıyor. Bunun bir üst konumu şöyle, gerçekten hani bir insanın kim olduğuna dair bilgiyi bana kalırsa mesafeden anlayabiliriz. Ne noktada? Bizim normalde mesela iyiliklerle, güzelliklerle aramızda ne kadar bir mesafe varsa biz o kadar iyiyizdir. Yani yakınsak oraya güzeldir. Ve kötülükler, zulümler, ne bileyim işte cinayetler, katliamlar, bütün bu zulümlerden ne kadar da uzaksak o zaman biz o kadar iyiyiz demektir. Bir de mesela normalde insan hani Allah'a yaklaşmak isteyebilir ama bu yani şeklen mümkün olmayabilir. Çünkü onu tasavvur dahil edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki secde et ve yaklaş diyor. Çok ilginç. Yani insanın Allah'la yaklaşabileceği bir pozisyon var. Bu da secde. Şimdi insan mesafedir şöyle anlamış oluyorum en sonunda. Yani Allah'a dair bir yakınlığımız ve kötülüklerden uzaklığımız bizim ne kadar güzel olduğumuzun ya da ne kadar iyi bir insan olduğumuzun net bir göstergesi. Çünkü yine ahiret günü şöyle bir beyanda bulunacak kötüler, zalimler. Keşke işte falanca kötülerden, falanca zulümlerden çok uzak olsaydım. Keşke onlara yakın olmasaydım. Bu demek ki insanın konumunu, yani varlıkla, eşya ile arasındaki konumunu ayarlaması çok önemli. Ben de diyorum ki yani insan mesafesini ayarladığı oranda insandır. Neyle? En başta Allah'la, bir diğer uçta da kötülükle, zulümle. Bu arasında artık hepimizin derecesi, güzelliği ya da işte kısmen üzüntüsü, hüznü ortaya çıkıyor.

0: Hürmetten hayrete ve güzel gölgeliğe de geleceğiz ama ilk duraklarımızdan hareketle baht meselesi ve insan mesafedir için baktığımızda kimler okumalı? Yazar önce kendisi için yazar diye bir görüş de varsa da birileri de okuyacak. Kim okur, kim ne anlar, yazar mesuliyetleri çerçevesinde bunu takibe mecbur mu ondan da hiç emin değilim ama yine de düşünüyor olabilir bir yazar. Evet, kim okuyacak, kimler okumalı, kim nasıl bir tad alabilir?
1: Efendim şöyle, kitaplar çıktığından beri muhtemelen 6-7 sene geçti aradan ve gördüğüm kadarıyla benim okuyucu diyelim ki misafirlerim bazen 77 yaşında oluyor, bazen 17 yaşında oluyor, bazen 27, bazen 37. Hakikaten ben de aslında böyle bir hani şu yaş grubuna yazıyorum ya da şu tür insanlar okursa çok mutlu olurum diye bir tasnifte bulunmadım. Ama hani böyle esasında hani yüreğinde az çok hayat dolu bir hüzün taşıyan, ne bileyim böyle hayat yani sevmiş sevilmiş olan, yani hayata dair hürmetini kaybetmemiş, hayretini kaybetmemiş. Bir de böyle yani hayatın satır aralarında aslında hikmetin izini süren, herkes okusa çok mutlu olurum. Çünkü okunmak yazarı çok mutlu eder. Çünkü her yeni okuyucu da çoğalıyoruz. Yeniden adeta onun gözünden tekrardan dünyaya geliyoruz. Geçen bir yazımı işte diyelim ki birisine yolladım okur musun diye. Okuyorum dedi. O okurken ben tekrardan okumaya başladım. Çünkü o an onun gözünden bir daha okuyorum. Sonra o yorumlar, o bana yaptığı yorumlarda ayrı mutlu oldum. Şunu fark ediyorum yani o kitaplarım da hakikaten böyle kiminin dertli bir anında çok güzel bir yoldaş oluyor. Ya da halden anlayan bir arkadaş olabiliyor. Çünkü bugün bunların eksikliğini çok çekiyoruz. Ya hakikaten böyle halden anlayan, yani yazıdaki diliyle kendi diyelim ki hayatındaki sözü, fiili çok ayrı olsun istemiyorum. Ben yani ben nasılsam yazıda öyle olsun.

0: nasıl konuşuyorsam, nasıl yaşıyorsam yazıda da sanki birisi ya evet ya şu an hani karşımda konuşuyor, sohbet ediyoruz, beraber ilerliyoruz, beraber gidiyoruz. Hissiyatına kapılsın istiyorum. Bu da şundan dolayı kelimelerin o büyüsüne inanıyoruz. Yani kelimeler bizi büyülüyor. Böyle inanılmaz güzel geliyor ve beyandaki kudret karşısında kendi şahsım adına hep acizlik hissediyorum. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Yani benim hislerimi, duygularımı, düşüncelerimi kalem yani işte yazı vesilesiyle başkalarına ulaştırabiliyorum ve onlar da orada hissettiğim ya da orada duyduğum ya da düşündüğümü kendi iç dünyalarına mal edebiliyorlar ve onlarda da tesiri olabiliyor. Sözde sihir etkisi vardır zaten. Bu kitaplar için aşikar. Yani hani biz gençken daha çok bir kitap okudum, hayatım değişti vesaire. Evet, değiştirebilir kitaplar hayatımızı. Çünkü çok iyi gelebilir. Belki çocukluğumuzda bizi diyelim ki daha doğru yönlendirmeler olsaydı, filan kitabı okuyunca yalnızlığımız giderdi. Filan kitabı okuyunca ufkumuz daha çok genişleyebilirdi. Falan işte kitapla doğru zamanda buluşsaydık aslında özgüven noktasında belki çok daha güzel ilhamlar alabilirdik. Neden? Çünkü büyük bir muktesebatı bize taşıyor kitaplar. Ben de o yüzden hiç ayrım yapmadan böyle yani gönlünün güzel bir anında, eşref saatinde böyle benim kitabımla buluşan insanların huzur bulacağını, böyle bir sekine alacağını hissediyorum. O yüzden 7'den 77'ye Haziran'a sunulur.
1: Az önceki cümleleriniz arasında geçti. Hürmetini taşıyan, koruyan, hayretini taşıyan, koruyan diye söylediniz ki doğruca beni hürmetten hayretinin önüne çıkardı bu. Hürmetten hayrete.
0: Evet efendim.
1: Ne demektir?
0: Bu da son dönemlerde özellikle hani iki kanadımız olsaydı hangileri olsa güzel olur ve hangi iki kanat bizi uçurur diye düşündüğüm zaman bugünün dünyasında da en çok hürmeti önemsiyorum. Ve onun yanına da hemen hayreti koyuyorum. Şöyle hürmet, kıymet bilmek demek esasında. Biz çok nimetlerin içerisindeyiz. Saymakla bitiremeyiz. Gerçekten böyle. Kendi adıma böyle bir hal içinde olduğumu söyleyebilirim. Ne manada? Bunu bir fazilet anlamında söylemedim. Yani o kadar çok nimet içindeyiz ki. Yani insan diyelim ki sadece sabah kalktığında elini şöyle kaldırabildiği zaman bile bir hayrette olabilir. Neden? Çünkü bu elin bizi dinliyor olması, sinir sistemimin o an çalışıyor olması, buna dair bir kudretimin olması çok güzel. Ben diyeyim ki gençken bayağı böyle az yediğim bir dönem hastalanmıştım. Bir limonu sıkamadığımı hatırlıyorum o zaman. O kadar güçsüz düşmüştüm ki bir limonu sıkacak kadar gücüm yoktu. Normalde gençtim ve güçlüydüm ama dedim ki evet olmayınca da olmuyor. O yüzden hürmet aslında varlığa bir kıymet bilerek bakmak. Yani neyimiz var, elde ne var? Yani elimde ne var? Benim Allah'ın bana verdiği şeyler neler? Biz daha çok kendi elimizdekine değil, eldekine, yabancıdakine bakıyoruz, başkasındakine bakıyoruz. El diyoruz ya, o da elle ifade edilir. Eller derler, ellere bakma derler. Biz ellere baktığımız zaman çok hürmet bizi çoğalmıyor. Çünkü hep bende o yok, onda şu var, onda şu var. Hayatımız böyle kıyaslarla geçiyor ve kalp bunalıyor. Hürmet ise yani o kadar çok böyle detaylı, sayısız güzelliğin içindeyiz ki ne geliyorsa aklınıza. Ben diyorum ki en basitinden mesela sabah kalktık bir çorap giyiyoruz. O çorabı giyerken de bir varlık sevinci yaşayabilir insan. Neden? Nasip olmuş, ayağın sağlam, o çorabı bulmuşsun, o sana ikram olmuş. Ya bunlar çok sıradan değil. Bunları sıradan gördüğümüz için zaten işin hayret kısmını da kaybediyoruz. Hayret de hani o varlığa bakıştaki o şeyi korumak, yani hiçbir şeyi küçümsememek. Yunus Emre Hazretleri benim diyor bir karıncaya dahi ulu nazarım vardır diyor. Biz ulu nazar aslında hayret. Yani çünkü mesela bir çocuk bir kuş gördüğü zaman, işte diyelim ki yeni büyüyen biri, 2 yaşındaki çocuk bir kuş gördüğü zaman, kuşun kanatlanması onu heyecanlandırıyor, bir başkalaşıyor, böyle vecd hali yaşıyor. Çünkü gerçekten hayret edilecek bir şey. Fakat biz artık kuşları görünce hayret etmiyoruz. Biz gökyüzünü görünce, güneşi görünce, bulutları görünce, ne bileyim bir ağacı görünce, bir işte orkideyi görünce, ortancaları görünce geçip gidiyoruz yani bakıp gidiyoruz. Bu aslında bizim tırnak için.

0: de gözümüzün de perdelendiğini, görmediğimizi. Çünkü hürmet edilecek, kıymet bilinecek bir şey olmadığına dair bir gaflet içinde oluyoruz. Ardından da orada bir hayret de çıkmıyor ortaya. Aslında hürmetten hayrete biraz böyle yani kıymet bilirsek hayret edilecek çok şey vardı demek oldu. Yani bir sonrakinde aslında gönlüme doğuyor ama o da mesela hikmetten haşyeti olabilirdi. Öyle düşünüyorum. Mesela hürmet bizi hayrete götürecek. Hayrette derinleştikçe hikmete ereceğiz. Hikmet de insanı haşyet duygusuyla kaplayacak. Yani o huşu. Bazen hiçbir şey söylemeye gerek yok. Oho, hani derler ya işte gençlerin diyelim ki bir binada göremediklerini yaşlılar bir tuğlada görebilirler. Öyle. Gerçekten öyle. Çünkü o haşyet ve hürmet işin hikmetini bizim için doğuruyor, çoğaltıyor ve incelmenin de sonu yok efendim. Yani incelmenin de sonu yok. O kitabı da o zamanki böyle güzel duygu ve düşüncelerin birçok gönülde de belki aynı akisleri uyandırabilmesi niyetiyle konulmuş bir başlık.
1: Güzel gölgelik beni serinletiyor sadece adıyla. Acaba ne söylüyor okura?
0: Efendim güzel gölgelik o da çok hatırası aziz. Esasında insan böyle hep bir gölgelik arar diyelim ki sıcağın çok zor anlarında hep gölgelik arar. Hayatımızda da aslında böyle dinlenebildiğimiz gölgelikleri de arıyoruz. Bir de gölgelik deyince aklıma Musa Aleyhisselam'ın iki hanımefendiye yaptığı yardım geliyor. İki hanımefendiye yardım ediyor. Onların işte hayvanlarını suluyor. Çok da sıkıntılı bir dönemde. Oradan kaçmış bir sürü kovalayanı var, düşmanı var falan. Böyle orada da kızlar hani tam böyle sulayamamışlar hayvanlarını. Affedersiniz. O da diyor ki sizin için ne yapabilirim? O da diyor ki bizim babamız yaşlı. Bize sıramızı bekliyoruz. Orası da çok kalabalık. Hani bu işi tam yapamadık. Diyor ki ben sizin için yaparım. Yapıyor. Güzel bir amel. Onlar için yapıyor. En sonunda da diyor ki Musa diyor bir gölgeliğe çekildi. Ve o gölgelikte de bir dua ediyor. Allah'ım diyor indireceğin her hayra çok muhtacım diyor. Bakın çok güzel bir yani o gölgelik aslında hepimizin yani biz salih amellerin gölgesinde yaşayabiliriz. Oradan aldığım ilham bu. Yani salih amel yaptığımız anda orada bir gölgelik vardır. O gölgelikten dileyebiliriz Rahman'dan. Gönlümüz ne geliyorsa isteyebiliriz. Çünkü tam o gölgeliğe geldik. Benim de bu güzel gölgelik şiir kitabımın ismi. Başlığı. Hani işte dünya sonlu, kalbim kederli, birçok sorumun cevabını hala bilmiyorum. İçimi yakan bunca şeyin durgunluğuyla sade inancımın altında gölgeleniyorum. Böyle devam ediyor. Buradaki üç gölgelikten de şunu kastediyorum. Birincisi sade inancım. İkincisi kendi ağacım. Üçüncüsü de hüsnü zanlarım. Yani bu gölgeliklerin içinde yaşıyorum. Yani hayatta muvaffak olabilmek ya da hakikaten yani hayatın gelgitleri karşısında durabilmek kolay da değil. Benim güzel gölgeliğim neresi? Sade bir inancım var. Yani diyelim ki temiz, berrak, net, kendime yeten bir inancım var. Bu güzel. Bir de kendi ağacım var. Hani kendimin yapıp ettikleri salih amelleri neyse onların altında biraz gölgelenmeye gayret ediyorum. Bir de hüsnü zanlarım. Yani hayatta her sorumuzun cevabı yok. Ya da bütün muammaları çözmüş değiliz. Ya da zor sorular karşısında yalpaladığımız olabilir. Ama hüsnü zanlarımı bozmuyorum. Kime karşı? Başta Rabbime karşı. Başta kendime karşı. Başta insanlara karşı ya da varlığa karşı. Yani o hüsnü zanlarımızı bozarsak onun da altında kalıyoruz. O zaman hani güneşin altında kavrulmuş gibi sıkıntı çekiyoruz yani.

0: Az önce konuşurken dediniz ki ben çeşitli şeylere ilgi duyuyorum anlamında bir deyim de kullandınız hatta orada. Ama hiç vazgeçemediğiniz, dönüp dönüp, senede bir, birkaç senede bir, ara ara tamamını veya parçalarını okuduğunuz bir kitap var mı? Gerçek ve vazgeçilmez yol arkadaşı olan o kitap.
1: Güzel. Yani şöyle söyleyeyim, bunu hakikaten samimiyetle söylüyorum. Ben hep dönüp dolaşıp Kur'an'a gelirim. Benim meşrebim bu. Yani nerelere gidersem gideyim, yani giderim de çok da severim böyle şeyim, okuma şeyim, diyelim ki çerçevem ya da pergelim çok geniştir yani. Çok dalarım, çok bakarım.

bütün kelimeler anlamına kavuşuyormuş gibi hissediyorum. Ne zaman oradan ilham alırsam başka okuduğum her şey böyle bir adeta yerli yerine oturuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hani bazen bunu böyle söylerken elbette kutsal kitabımızdır, elbette okuruz, hep dönüp dolaşmak gerekebilir denir ama ben de karşı koyamadığım bir ilgi bu. Yani şöyle düşünün, bir iki gün uzak kalayım, sonra bir diyorum ki bir boşluk var. Çünkü oradan yola çıkarak ben beyan üzerine, kalem üzerine, kelam üzerine düşünmeye başladım. Yani beni en çok etkileyen şey tırnak içinde ya yani ilahımızın, Allah'ımızın konuşuyor olması. Ve konuşuyorsa o zaman hayranlık verici bir şey bu. Ve nasıl konuştuğuna dair benim hani bakmam gerekiyor ve onu sürekli kendimce tartmam gerekiyor. Şöyle düşün, ben ortaokulda dedim ki Allah'ım hani bu kitap sendense tamam ama senden değilse ve hani diyelim ki bir masalsa ben onu da bileyim ki yolumu çizeyim. Çünkü kendime göre çok tutarlı bir zatım, öyle düşünüyorum. Yani kesin diyorum ki bakacağım. Ya girdim çıktım, girdim çıktım. Her seferinde ben aciz kalıyorum. Yani böyle hani yenemiyorsunuz. Bir de her seferinde bir başka hayranlık içinde çıkıyorsunuz içinden. O zaman dedim ki evet, bu böyle tırnak içinde bir metin değil. Yani böyle işte kelimeler yan yana gelmiş de bizim anladığımız manada bir kitap olmuş değil. Bu başka bir şey. Bu başka bir kelam, başka bir büyüleyici söz. O zaman oradan yola çıkarak ben diğer bütün kelimeleri zaten çok sevdim. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle düşünün, Allah'ın sözleri tükenmiyor. Yani işte denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa sözleri tükenmiyor. Bunun delili var mı? Var. İşte bu arkamızdaki kütüphane bana yine onun delili zaten. Yani kim ne yazarsa yazsın yine haktan ve hakikatten bir nasip vardır içinde. Ya da batıldan ya da hani anlamsızlıktan. Yine çünkü o şeyin dışına çıkamaz. Kelimeleri nasıl tükenmiyor onun? İşte bazen benim üzerimden, benden diyelim ki güzel bir şey tecelli ediyor. Bazen sizden, bazen Peyami Safa'dan, bazen Reşat Nuri'den, bazen Necip Fazıl'dan. Biz böyle hepsindeki tecelliyi alıyoruz. O bizi zaten geliştiriyor ve büyütüyor. Ama içimde eğer Kur'an'a dönmezsem ve Kur'an'la buluşmazsam hani böyle bir kuyudan su alacağım ama ipim kısa geldi. Hep böyle bir susuzluk çekiyorum. Böyle bir tatsızlık oluyor. Yani ne oldu yani? Ne nasıl o güzel tat diye merak ediyorum. O yüzden yani bu soruya yani dürüst cevap vermek gerekiyor. Benim dürüst cevabım bu. Ben dönüp dolaşıp oraya geliyorum. Onun dışında da Sami Ayverdi ile buluşurum hafta sonu. O kadar güzel ki. Yani inanılmaz güzel Sami Ayverdi. İbrahim Tenekeci sağ olsun. Allah ona hayırlı güzel ömürler versin. Çok güzel yani. Berrak İnci gibi onun diyelim ki eserlerinde ilerliyoruz. Ya da işte diyelim ki Mehmet Tepe'den bir şiir beni böyle tekrardan heyecanlandırıyor. Çünkü sözde büyük bir kudret var. Ve kim söylerse söylesin, eğer hakikatten bir iz taşıyorsa bize yine o hakkın kelimelerinden bir kelimedir. Öyle düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim zahiren 600 sayfa. Ama kainat da bir adeta Kur'an gibi açılabilir. İnsan da bir Kur'an gibi açılabilir. O yüzden bu üç kitap yani kainat, insan, Kur'an hep birbirini tamamlıyor ve birbirini söylüyor. Okumasını bilen bazen ondan okur, bazen bundan okur, bazen kendisinden okur. O yüzden böyle dönüp dolaşıp oraya geliyorum.

0: İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin kırılma anlarından birini konuşacağız. Yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini konuşacağız. Tahttan indirilmesine giden yolda neler yaşandı? Perde arkasında hangi güçler devredeydi? Hareket ordusu neden İstanbul'a yürüdü? 1900'lü yıllarda yaşanan 31 Mart vakasıyla birlikte sadece bir isyanı değil, bir devri, bir krizi, bir mücadeleyi konuşacağız ve o kritik süreci masaya yatıracağız. Ve bu soruların izini sürerken tarihin ötesine geçeceğiz aslında. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişini tüm detaylarıyla ve perde arkasıyla konuşacağız. O günlerde neler yaşandı? Hangi gelişmeler bu süreci hazırladı? Ve tarih sahnesinde nasıl bir kırılma noktası ortaya çıktı? Masaya yatıracağız. Kıymetli hocam anlatacak. Biz de dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Hemen takdim etmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Alkan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ettim.
0: Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli hocam, bu akşam elbette Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişine giden süreci ve detaylarını konuşacağız. Önce etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz 31 Mart vakası. X üzerinden 31 Mart vakası yazarsanız hocama sorularınızı soracağım. Hocam bugün sadece bir isyanı değil, bir imparatorluğun kaderini değiştiren kırılma anlarını konuşacağız. Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan bir süreç var. Ve onun öncesinde bir de olan gelişen olaylar var. Görünen olayların ötesinde ciddi bir güç mücadelesi, aktörler arası gerilim ve perde arkasında şekillenen kritik kararlar var. Tam da bu nedenle meseleyi sadece birkaç gün süren isyan olarak değil ya da tahttan indirilmiş olarak değil, çok katmanlı bir dönüşüm olarak okumak gerekiyor. Ve bu dönüşümün tam göbeğinde en kritik nokta 31 Mart vakası olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de biz bu akşam etiketimizi 31 Mart vakası koyduk. Bu çerçevede biraz sanki ele alacağız. Buradan başlayalım dilerseniz. 31 Mart vakası nedir hocam? Bize ne anlatıyor? Bir askeri isyan mı? Yoksa askeri isyan olarak değerlendirmek mi? Yoksa çok daha derin bir konu mu? Ne anlamalıyız 31 Mart vakası dediğimiz olaydan? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, teşekkür ettim bu nazik davetinizden dolayı. 31 Mart vakası, girişte bahsettiğiniz gibi gerçekten bizim yakın tarihimizin önemli hadiselerinden bir tanesi. Dolayısıyla bugün bu önemli hadiseyi konuşacağız. Yani bizi izleyen kıymetli seyircilerimize şunu söyleyebiliriz. Bugün bu program kapsamında gerçekten bir kısım 30 Mart vakası hakkındaki bilgilerle ve yorumlarla farklı pencereler açabileceğimizi düşünüyorum. Programın sonuna kadar sabredip bizleri izlerseler buradan keyifle ve faydalı bir programla ayrılacakları ben düşünüyorum. 30 Mart vakası, şöyle aslında bunu kurgulamak lazım. Mesela bizim genel tarih anlatısında 31 Mart vakası bir bütün halinde tek bir olay olarak anlatılır. 13 Nisan 1909'da isyan eden avcı taburlarına ait askerlerin belli bir süre sonra bazı kesimlerin de katılmasıyla birlikte, sayıların artmasıyla birlikte büyüyen bir olay. Ve nihayetinde 27 Nisan'da Selanik'ten gelen, İstanbul'u kontrol altına alan hareket ordusunun da başarısıyla Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi süreci, yani toplamda iki haftalık bir olay bütünü olarak anlatılır. Benim oradaki kurgum farklı. Ben şahsen 30 Mart vakasını bir olay değil, üç olay olarak kurgulanması taraftarıyım. Çünkü üç olayın da kendi içerisinde farklı bir tarihsel önemi var. Farklı bir gelişme süreci olduğunu düşünüyorum ben. Yani örnek, avcı taburlarının 13 Nisan 1909'daki isyanı
2: hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirmeyebilirdi. Hı hı. Benim orada bir öyle bir iddiam var. Benim kitaplarım da bu konuyla ilgili masanızda duruyor.
0: Biraz hemen sonra büyük göstermek onları, istiyorum evet, hocam. Evet, konunun gelmesini ben de sabırsızlıkla bekliyordum.
2: Evet.
0: O üç olayı anlatmadan önce ben bu üç kitabımızı evet, takdim etmek istiyorum. Kıymetli hocamın Timahş Tarih Yayınları'ndan çıkan kitapları, Selanik Düştü Sultan, Hamitsiz Yıllar ve Balkan Savaşı 1999-1913 yılları arasını anlatan Necmettin Alkan hocamın kıymetli eserlerinden bir tanesi. Aynı zamanda yine Selanik'in yükselişi, Sultan II. Abdülhamit ve Jön Türkleri anlattığı kıymetli kitaplarından evet, bir tanesi. Ve bugün evet, aslında çerçevemizi çizen ve bizim başucu kitabımız olan bu program evet, için Sultan II. Abdülhamit ve İttihatçılar kitabı Selanik İstanbul'a Karşı. Hocam film adı gibi bu arada. Ve gerçekten nefes kesici bir kitap. Çok teşekkür
2: rica
0: ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. Necmettin Alkan hocamın bugünkü referans kitabımızdan bir
2: evet,
0: tanesi
2: de. Evet, bu konuşacağımız bütün hikaye bu kitapta
0: aslında burada
2: evet geçiyor diye söyleyebiliriz.
0: Dolayısıyla buyurun hocam, sizdeyiz.
2: Orada benim kurgumda, kitapta da anlattığım şekliyle avcı taburların isyanı kendi başına bir olay, bir paket, bir süreç. Ve bu süreç en fazla iki gün. Yani bunu kaçırmamak lazım. Yani 13 Nisan'da isyan başlıyor. Biraz sonra konuşacağız. Giriş babında bunları söylüyorum. Bizim için bir mukaddime olsun. Aşağı yukarı ikinci gün, en geç üçüncü gün bu asi avcı taburları geri çekiliyor. Kışlarına çekiliyor. Ve İstanbul'da sükunet sağlanıyor. Bakın dönemin diplomatik metinleri, dönemin Osmanlı gazeteleri, herkese yabancı gazeteleri bunu ortak bir görüş olarak ve bilgi olarak yazıyorlar, dile getiriyorlar. Ve şu iddia ediliyor, şu söyleniyor. Birinci günü akşama doğru, ikinci günü nihayetinde asi askerler kışlaya çekildi. Meclis açık, hükümet istifa etti, onu konuşacağız biraz sonra. Yeni hükümet seçildi. Dolayısıyla sistem devam ediyor. Günlük hayatta insanlar tekrar başlamışlar, devam ediyor. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir meşruti yönetimde kesinti, anayasal yönetimin ihlal edilmesi, ortadan kaldırılması, kanun esası karşıtlığı avcı taburlarında yok. Hı hı. Ondan taraflarında konuşacağız. Dolayısıyla birinci aşama zaten bitti. Hı. Yeni hükümet kuruldu, sistem devam ediyor. Meclis açık, 4 oturum yapıyor. Fakat benim şimdi buradaki ikinci aşamadaki tezim şu, burada sorun meşruti yönetimin askıya alınması, kaldırılması falan değil. Burada sorun şu, Sultan II. Abdülhamid hala tahta oturuyor. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi gerekiyor. Burada benim şahsi görüşüm, eldeki veriler de bunu destekliyor. İttihat Terakki nihai itibariyle Sultan II. Abdülhamid'in yönetimine son vermek için bu avcı taburların isyanını bir mazeret olarak kullanıp Selanik merkezli hareket ordusunu İstanbul'a getirerek 16 Nisan 27 Nisan arasında İstanbul'u kontrol edip daha sonra Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle alakalı süreci başlatıyor. Bu da ikinci aşamamız. Onu konuşacağız ayrıntısını. Üçüncü aşama nedir? Bakın hareket ordusu İstanbul'a hakim olduktan sonra Sultanahmet'i tahttan indirmeleri gerekmiyordu. İndirmek zorunda değillerdi. Ama dediğim gibi siyasi bir hareket olan ve varoluş süreçlerini bütünle Sultanahmet karşıtlığıyla inşa eden Jön Türk ve İttihat Terakki hareketinin Sultanahmet'i tahttan indirmeden durması söz konusu olamazdı. Dolayısıyla bunu bir bahane olarak kullanarak 30 Mart vakasını çıkarttığı iddiasıyla Sultan II. Abdülhamid'i 27 Nisan 1900

0: 1909'da tahttan indirip Selanik'e sürgüne gönderiyorlar. Ve bu sürgünün sebebi, tahttan indirilmesinin sebebi iddialarına göre Sultan II. Abdülhamid'in 30 Mart vakasını çıkarttığına dair. Bakın bu noktada bugün modern zamanlarda yaptığımız tarih araştırmaları veya olayın o günkü temel metinlerine baktığımızda Sultan II. Abdülhamid'in bu olayla hiçbir alakası yok. Aksine bakın inşallah o ayrıntıyı konuşacağız. Aksine olay patlamadan 1,5-2 ay önce Sultan Hamid Hüseyin Hilmi Paşa hükümetini ikaz ediyor. Tedbir alın, böyle böyle ihbarlar geliyor, fitne çıkacak, aman dikkatli olun. Hükümet pasif kalıyor, bunu ciddiye almıyor. Dolayısıyla Sultan Hamid hiç olaya dahli olmadığı halde, olayla alakası olmadığı halde o bu isyanı çıkarttı, finanse etti iddiasıyla Sultan Hamid'i uydurma, son derece mesnetsiz, abartılı bir hal fetvasıyla tahttan indirdiler. Dolayısıyla bu üç olayı kendi içerisinde ben üç parça halinde anlatılıp yorumlanmasının insanların zihninde bu süreci daha makul, mantıklı ve sağlıklı bir şekilde anlaması için uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: Ve bu kurgu üzerinden konuşuyorum.
1: Kesinlikle. Bütün programımız bu üç aşamalı kurgu üzerinden yavaş yavaş gidecek. Çok güzel özetlediniz hocam çerçeveyi. Ben biraz daha şimdi başına ve içine girmek istiyorum.
0: Lütfen, buyurun.
1: Konunun. Şimdi isyan 13 Nisan'da başladı diyorsunuz. Evet. Ve avcı, asi avcı taburları dediniz.
0: Evet.
1: Çekiliyorlar. Peki bu çekilme acaba şey miydi? Yönlendirilmiş bir çekilme miydi hocam? Ve bu isyanı 13 Nisan'da başlayan isyanı ne körükledi?
0: Çok güzel. O zaman birinci aşamayı şöyle başlatabiliriz. Bu hikaye çok net olarak 24 Temmuz'da diyebiliriz. Resmi gayri resmi orada biraz itiraflar var ama 1908 Yön Türk İhtilali var biliyorsunuz. Yani anayasal yönetime yeniden geçilmesi. Şimdi Sultan II. Abdülhamit biliyorsunuz 1876 yılında anayasal yönetimi vaat ederek, söz vererek hükümdar oldu. Daha sonra anayasal yönetime geçildi, meşruti yönetim. Hı hı. Ve meşruti yönetime geçildikten sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ni bahane ederek meclisi tatil ediyor. Ta ki 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz 1908 Resneli Niyazi'nin bugünkü Makedonya, Manastır bölgesinde Resne'de başlattığı isyana kadar 30 yıl Sultanahmet Meclisi ve anayasal yönetimi kaldırarak, tatil ederek kendi yönetimini kurdu. Ve o şekilde devleti 30 yıl idare etti. Bu bir tepkiye sebebiyet verdi. Bu tepkinin sonucunda Jön Türk Hareketi ortaya çıktı. 1889-90'lardan itibaren. Jön Türk Hareketi'nin çıkış noktası şu, biz Osmanlı Devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için anayasal yönetime yeniden geçmeliyiz. Bunun için örgütleniyorlar ve nihayetinde 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz çok net tarih. Daha sonra Enver Bey de Resmi Niyazi'ye destek verecek. Manastır bölgesinde isyan ederek meşruti yönetime yeniden geçirmesini sağlıyorlar. Ve biz 23 Temmuz, 24 Temmuz ve 23 Temmuz. Orada mesela Jön Türkler de facto olarak bunu 23 Temmuz diye ilan ediyorlar ama bizim resmi devlet kayıtları ve 24 Temmuz'dur. Hı hı. İkinci meşruti yönetim başlıyor. Şimdi burada tam bu hikayenin bu aşamasında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Herkes meşruti yönetimin Osmanlı Devleti'nin mevcut bütün problemlerine çözüm olacağını zannediyor. Biz kurtulduk, kurtulacağız. Tebe arasındaki bölünmüşlük sona erecek, Makedonya meselesi bitecek, Balkanlarda kavga çıkmayacak, Anadolu'da kavga çıkmayacak, devletin iktisadi siyasi sorunları çözülecek. Böyle bir mit oluşturulmuştu o dönemde. Meşrutiyet bizim ilacımız olacak, anayasal yönetimimiz ilacımız olacak. Fakat olmadı Özge Hanım, olmadı. Niye olmadı? Sebebi şu, Osmanlı Devleti'nin oradaki benim görüşüm çok net şöyledir. Osmanlı Devleti'nin sorunu anayasa falan değildi, anayasal yönetim değildi. Çok daha başka sorunlar vardı. Dolayısıyla anayasal yönetim bunun sadece görünen bir penceresiydi, görünen bir boyutuydu. Dolayısıyla anayasal yönetimden istenilen sonuçlar elde edilmeyince bu sefer anayasal yönetimden ve meşruti yönetimi idare eden, ilan eden Jön Türk Hareketi, Jön Türk Hareketi'nin içerisinden çıkan İttihat Terakki daha sonra parti oluyor ve İttihatçı olarak biz bunları 1908'den sonra artık sahnede doğrudan adlandırıyoruz. İttihat Terakki siyasette öne çıkarak devleti iktidara doğrudan gelmese bile siyasi parti olarak arkada kalıp mevcut meşruti yönetimleri yönlendirmeye başlayınca belli bir süre sonra

0: tepkiler gelmeye başlıyor. Ve bu tepki ister istemez belli bir süre sonra işte aşağı 4 ay içerisinde zarfında Ağustos, Eylül, Ekim aylarına doğru bu sefer İttihat Terakki yönetimine İttihat Terakki'yi idare eden o ileri gelen zevatlar İttihat Terakki'ye karşı tepki gelmeye başlıyor. Niye? İttihat Terakki'de şöyle bir şey var. Onu kaçırmamak lazım. Onlar da diyorlar ki biz anayasal yönetimi ilan ettik. Bunun için mücadele ettik. Dolayısıyla bundan sonra devlet içerisinde, sistem içerisinde İttihat Terakki en önemli kurucu unsurdur. En önemli yapıdır. Dolayısıyla subaylar, bürokratlar, herkes İttihat Terakki'ye tabi olmak zorunda. Yeminler alınıyor. İki, şu da yapılıyor. Bu arada Sultanahmet yönetimin döneminde kalan bir kısım işte bu askerler, yaşlı paşalar, subaylar veya bürokrasideki Abdülhamit yönetimine destek veren yöneticiler tasfiye ediliyor, görevden alınıyor. Bunlar da bir belli bir süre sonra hoşnutsuzluk meydana getiriyor. Dolayısıyla insanlar şunu sorgulamaya başlıyor. Biz meşrutiyete tekrar geçtik, kurtulacaktık, kurtulmadık. İktisadi sorunlarımız çözülmedi. Ordudan insanlar atılıyor, bürokrasiden insanlar tasfiye ediliyor vesaire vesaire. Birkaç tane faili meçhul cinayette işlenince belli bir süre sonra İttihat Terakki'ye karşı alttan gelen bir tepki ortaya çıkıyor. Tam bu tepki evet. Aslında bizim 1930 Mart vakasının nedenlerden bir tanesi olacak.
1: Tam bu tepkiler hocam isyanı çerçevelemesi bakımından dönemin gazeteleri basını da körüklüyor mu sizce?
0: Şöyle tabii ki şöyle bizim Osmanlı siyasetinde şöyle bir sorun var. Onun da belki altını çizmek lazım. Şimdi Jön Türk Hareketi 1902'deki o meşhur kongreyle birlikte iki önemli gruba ayrılıyor. Prens Sebahattin'in takip ettiği işte bu liberal düşünceyi, ahrar düşüncesini savunan grup. Birinci grup, bir grup. Diğer grup da Ahmet Rıza ve arkadaşların temsil ettiği işte ve İttihat Terakki'ye daha sonra dönüşecek olan işte milliyetçi, işte devletin bütünlüğünü savunan Adem'i merkeziyetçi olmayan merkeziyetçi bir idareyi savunuyorlar ve bunlar daha sonraki süreçte sürekli mücadele edecekler. Sürekli. 1908'den sonra da mücadele edecekler. 1909'dan sonra da ve hakeza bizim Cihan Harbi sürecinde de bir tarafta işte İttihat Terakki ve o minvalde düşünenler bir de Prens Sebahattin ve onun kendi düşünceleri etrafında örgütlenen İttihat Terakki'ye karşı tepki gösteren gruplar. Dolayısıyla bu iki grubun rekabeti, mücadelesi belli bir süre sonra bizim bu Osmanlı iç siyasetindeki bölünmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi olacak. Zaten 30 Mart vakasını kim çıkardı diye sorduğumuzda çıkaran gruplar arasında Prens Sebahattin ve ona destek veren İngiltere yanlısı bir kısım devlet adamlarının olduğu, Kamil Paşa gibi mesela, onun oğlu gibi zevatın olduğu görüşü de beyan ediliyor. Dolayısıyla burada Osmanlı iç siyasetindeki bu iddiatçı ve iddiatçı olmayanlar, Prens Sebahattin taraftarları arasındaki bu rekabet, kavga da bizim 1909-30 Mart vakası sürecindeki nedenlerden birisi olacaktır. Yani mevcut sorunlar kronik eskiden beri var. Bunun üzerine bir de bu iç siyasetteki bölünme, rekabet, kavga, İttihat Terakki'nin bu süre içerisinde mevcut durumdan istifade ederek bürokraside, orduda ve siyasette hakim güç olma noktasındaki gayretleri, bir de işte avcı taburları noktasındaki sorununuza, yani niçin onlar bu işte önde bulunuyorlar. Onlar da aslında normalde Makedonya bölgesinde bu 1890'lı yılların sonrasında patlak veren iç isyanlarda genç subaylarla, Jön Türk ve İttihat subaylarıyla birlikte mücadele eden askeri gruplar ve bunlar daha sonra meşrutiyeti korusun diye Jön Türkler tarafından İstanbul'a getirilen, yerleştirilen askerler. Bunlar belli bir süre sonra özellikle
1: bu askerler eğitimli miydi
0: tabii,
1: arada hocam? Ya alaylı eğitimli karışık mıydı? Ordu nasıldı?
0: Şöyle ordu içerisinde bu alaylı mektepli şeyi biraz da subay kadrosu için biliyorsunuz. Geçeni bunlar er. Çavuş ve er. Dolayısıyla alttan geliyorlar ve bunlar İstanbul'a getirdikten sonra onların isyan etmesini sebeplerinden bir tanesi de bir kısım subaylar bunların dini vecibelerinin yerine getirilmesi noktasında sorun çıkartıyorlar. Diyor ki ne namazı niyazı? Bizim burada talim yapmamız ibadettir. Bir kısım işte dini yasakları askerin gözünde ihlal edince dini bir tepki de ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi subayların tamamı değil bir kısmı. Onu öyle blok bir şekilde gündeme getirmek doğru olmaz.
1: Bu da İttihatçılar tarafından körü

0: körüklenmiş subaylar diyebilir miyiz?
1: Efendim?
0: İttihatçılar tarafından körüklenmiş subaylar.
1: O tartışmalı bir konu. Yani şöyle, bu 30 Mart vakası hadisenin patlak vermesindeki etkili temel neden nedir? Kimler çıkarttı dediğinizde literatürde bunu İttihat Terakki el altından gizlice bu tür provokasyonlarla askeri sokağa saldı. Amaçları Sultanahmet'i tahttan indirmek, iktidara gelmekti diye İttihatçıları bu anlamda bu 30 Mart vakasını mal eden, onların tabiri caizse üzerine yıkan, izah eden tarihçiler de var. Tersine dediğim gibi Prens Sebahattin ve diğer İttihat Terakki karşıtı muhaliflerin iktidarı ele almak için onların bunu provoka ettiğini söyleyenler var. Bir de işte biz bu şeriat isteriz muhabbetiyle medrese talebeleri ve bu avcı taburlarının birlikte İslami referanslarla sokağa çıkarak bunların da bu dini referanslarla anayasal yönetim karşıtı, bunu bir tabiri caizse dini bir vecibenin ihlali olarak gördükleri için bu yönetimin kaldırılması noktasında medrese talebeleri ve avcı taburların birlikte çıkardığına dair iddialar da var. İşte Derviş Vahdeti ismi burada gündeme gelecek daha sonra. Dolayısıyla bu 30 Mart vakasını gerçekte kimlerin çıkardığını ben şahsen işte kendim bu konuda yazmış çizmiş bir akademisyen olarak çok net söyleyemiyorsunuz. Üçü de olabilir. Birlikte olabilir. Veya kendi dinamikleriyle alttan gelen tepkinin ortaya koymuş olduğu bir şey, bir isyan. Evet. Sonra işte demin bahsetmiş olduğum gibi İttihat Terakki'nin bundan istifade ederek bunu bitmiş bir isyanın bastırma adına hareket ordusunu İstanbul'a sevk ederek Sultanahmet'i tahttan indirme hedefine ulaşma adına bunu bence provoke etmiştir. Yani hareket ordusunun gelmesi kendi başına İttihat Terakki'nin organizasyonu. Ondan önce bu 30 Mart vakasının patlak vermesinde İttihat Terakki'nin gerçekten rolü vardır iddiasını biz çok net olarak ortaya koyamayız. Birçok dinamiği var.
0: Hocam,
1: o açıdan burada dikkatli yorum yapmak lazım.
0: Haklısınız. Birçok dinamik var. Çok önemli. Bu konuda esnek bakış açısı açısından. Dikkat çektiniz. Dini grupların bu süreçteki rolüne, tetikleyiciliğine. Peki oradaki farklı etnik grupların nasıl pozisyon aldığını nasıl açıklıyorsunuz?
1: Öyle. Yani mesela hareket ordusunu oluşturan yapıyı konuştuğumuzda söyleyeceğimiz hareket ordusu içerisinde belli gayrimüslim unsurlar var ama 1909 30 Mart vakasının o avcı taburlarının isyanı aşamasında gayrimüslim veya farklı etnik grupların herhangi bir dahli yok. Yani işte medrese talebelerinin biliyorsunuz o isyanda meydana çıkmaları var ama isyan başladıktan sonra destek veriyorlar. Ondan önce medrese talebeleri söz konusu değil. Orada medrese talebelerinin isyana destek vermesinin sebebi de bunlar Osmanlı klasik sisteminde askere gitmeyen öğrenciler. Dolayısıyla muaf tutuluyor medrese talebesi oldukları. Ve böyle de bir sürü genç askere gitmemek için medreseye kayıt yaptırıyor ve kalıyor. Ve İstanbul'da böyle bir grup ortaya çıkıyor. 1908 ihtilalinden sonra İttihatçılar bu taifenin askerlik yapması için bir karar almaya çalışıyor. Ve bunun için de bir imtihan yapılıp bundan mezun olanlar mezun olacak, mezun olamayanlar medreseden atılacak ve askere gidecekler noktasında bir kanuni düzenleme yapınca medrese talebeleri bundan rahatsız oluyor bir grup diyelim ve isyana destek veriyorlar. Yani medrese talebesinin sahada görülmesinin sebebi tamamen bunların askere alınmak istenmesi. Yoksa bunların anayasa yönetip karşıtlığı, meclisi kapatalım, mebusları gönderelim diye bir talebi yok. Olayın arka planında askere gitmeme. Askere gitmemek için de mevcut hükümetin tabiri caizse istifa ettirilmesi, zorlanması ve bu imtihanın askıya alınması ve bunların medrese talebeliği devam etsin diye kafalarında böyle bir şey var. Yani orada her sosyal grubun 30 Mart vakasına destek verirken içinde bulunduğu neden ve saik farklı. Ayrı ajandaları, gündemleri var ve birlikte bu organizasyonun içerisinde yer alıyorlar sahada.
0: Hocam, bu konuda, bu süreçte Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nasıl rol oynamış?
1: Şöyle, olayın başlamasında Derviş Vahdeti'nin rolü abartılıyor.
0: Nedir bir de onu da açıklayalım. Derviş Vahdeti nedir? İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nedir?
1: İttihad-ı Muhammedi şöyle, biz 1908 meşruti yönetime yeniden geçildikten sonra hükümet bir karar alıyor bir kanunla birlikte. Siyasi partiler ve cemiyetlerin kurulmasının önü açılıyor. Bu durumdan istifade eden birçok grup etnik veya işte diğer sosyal gruplar, siyasi gruplar kendi cemiyetlerini kuruyorlar. Derviş Vahdeti ve arkadaşları da bunu bir cemiyet, yani bir siyasi parti olarak da düşünebilirsiniz. İttihad-ı Muhammed'i böyle İslami referanslarla tüzüğü oluşturulan bir cemiyet olarak ortaya çıkıyor. İşte Volkan diye bir gazete çıkartıyorlar. Ve mesela Volkan'ı takip ettiğimizde Derviş Vahdeti'nin...
0: Volkan.
1: Gazetesi, evet gazetesi ve Derviş Vahdeti'nin oradaki yazılarına baktığımızda diğer yazılara mesela bunlar 1908 ihtilalini çok methediyorlar. Enver Bey'i methediyorlar. Sultanahmet yönetimini eleştiriyorlar. Hatta Derviş Vahdeti'nin kendisi şey diyor, ben mağdur oldum Sultanahmet döneminde, sürgüne gönderildim vesaire, hapse yattım. Dolayısıyla Derviş Vahdeti ve Volkan da İttihad-ı Muhammed'i cemiyeti etrafında bulunan gruplar veya grup da meşruti üretim karşıtı değil. Benim gördüğüm Derviş Vahdeti orada sahada gazetesini daha fazla satmak, cemiyetin daha fazla reklamını yapma adına isyanın başladığı sırada sahada dolaşıyor. Asi askerlerin yanına gidiyor. Gazetelerini işte o kıraathaneler, Sultanahmet'in etrafında kıraathaneler var. Orada görülüyor. Dolayısıyla onun o sahada görülmesi, gazetesini satmak istemesi, dağıtmak istemesi, bir de tabii şeriat isteriz klişe ifadesinin de asiler tarafından telaffuz edilmesi, sanki Derviş Vahdeti ve işte diğer Osmanlı ilmiyesinden alimlerin bu isyanın dini motifini oluşturma adına bu askerleri provoke ettiğine dair iddialar yapılır. Bu abartılı, mesela çok önemli bir bilgidir. Osmanlı uleması, ilmiyesi 1908 bu 30 Mart vakası 13 Nisan'daki isyanı bir beyanname ile eleştiriyorlar. Ve bu isyanın doğru olmadığını söylüyorlar. Bu çok önemli bizim için. Özellikle bu medrese de görevli olan alimlerin, ulemanın Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin böyle bir karar alması ve bunu bir beyanname ile 13-14 maddelik bir beyanname ile gazetelere yayınlıyorlar. Yani biz meşruti yönetime sadıkız. Bu isyan doğru değil. Dolayısıyla askerin devletine karşı isyan etmesi doğru değil. Şeriat talebi doğru değil. Osmanlı zaten bir İslam devleti. Bu nereden çıktı diye eleştiriyor. Dolayısıyla orada bütün Osmanlı uleması, ilmiyesi sahada asilerle birlikte hareket ediyor. İddiası doğru değil. Çok az bir hoca tayfesi bunlara destek veriyor. Bir de medrese talebeleri. Bunların sayısı da o gün olayı sahada takip eden bir kısım Avrupalı muhabirler veya bizim Osmanlı gazeteler işte 600-700 civarında medrese talebesinin sahada görüldüğü söyle. Saha dediğimiz yer neresi? Bugün Sultanahmet Meydanı. Ayasofya Camii'nin o Topkapı tarafına, sarayına doğru olan kısımdaki mebusun etrafı orada toplanıyorlar. Dolayısıyla demin dediğim gibi yani her grup kendi önceliği olan bir taleple sahaya geliyor. Medrese talebesi askere gitmemek için geliyor. Derviş Vahdeti ve işte o gazeteyi çıkartanlar gazeteyi satmak için veya bir şekilde İttihat Terakki'nin de herkese ortadan yetkisini kırmak için buna destek veriyorlar. Prens Sabahattin ve arkadaşları İttihat Terakki tasfiye edilsin, onun yerine iktidara biz gelelim diye destek veriyorlar. Kamil Paşa herkese öyle. Burada bir tek Sultan II. Abdülhamit bence denklemde değil. Olaylardan çok endişeli ve meşruti bir yönetimi artık sahibi olduğu için de Yıldız Sarayı'nda müdahale edemiyor. Etmiyor. Haklı. Müdahale etseydi o zaman Sultanahmet'in bu isyanın arkasındaki asıl güç olduğu için belki de Sultan II. Abdülhamit'i idam ettireceklerdi. Olayla dahili olmadığı halde Sultanahmet'e bu olay yaftalandı, o çıkarttı.
0: Yapabilirler miydi iyi gerekçelendirseydi?
1: Tabii ki yani sabit şey olduktan sonra yapılabilirdi herhalde, bilemiyorum. Ama günün sonunda bu olayın Sultan II. Abdülhamit'le bağlantı hale getirilmesi noktasında en ufak bir delil yok. Demin size söyledim ya, Ağustos ve Eylül ayında Sultan II. Abdülhamit Hüseyin Hilmi Paşa'ya haber göndererek dikkatli olması gerektiğini, bazı rahatsızlıklar olduğunu, kıpırdanmalar olduğuna, onun için fitne çıkmadan tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Hı hı. İşte Edirne olayları var, kör bir hoca olayı var. Onlar gündeme geliyor bir iki ay önce. Dolayısıyla yabancı basında da enteresan bir kısım iddialar çıkıyor. 30 Mart vakası birkaç ay öncesinde bir Osmanlı toplumunda bir hareketlik var. Hoş olmayan gelişmeler olacak diye. Sultanahmet de hükümeti ikaz ediyor. Buna rağmen Sultan II. Abdülhamit bu olayı çıkartan kişilerden bir tanesi iddiasıyla tahttan indirilip Selanik'e sürgüne gönderilecek. Dolayısıyla o anlamda çok karmaşık bir olay, çok aktörlü bir olay. Ama günün sonunda kim çıkardı bunu sorusunun cevabını ben şahsen net veremiyorum. Ama bundan en iyi istifade eden kim diye sorarsanız İttihat Terakki. Çok net. İttihat Tarihi şunu yaptı. Bir, hareket ordusunu getirdi, organize etti. İstanbul'da kontrolü ele aldı hareket ordusu. Sultanahmet'i tahttan indirdi daha sonra bir şekilde Sultanahmet'ten rövanşı aldı ve kurtuldu. İttihat Tarihi devamında kendi karşıtlarını tasfiye etme noktasında eline bir güç geçti. Ve ondan sonraki süreçte İttihat Tarihi yavaş yavaş Osmanlı siyasetinde dominant güç, hakim güç olarak adım adım ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla yani isyanın çıkma noktasında gerçekten kim nasıl çıkardığına dair çok net bilgimiz yok. Belli problemler var. Bu problemlerin ortaya çıkardığı sorunun bir tezahürü olarak kendi halinde de başlamış olabilir. Toplumsal tepkiler böyle olur. Ama bundan en iyi istifade eden, bunu kendi lehine kullanan ve yönlendiren bence İttihat Tarihi'dir. Ve başarılı bir şekilde bunu organize ederek Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirdiler.
0: Sonucu o şekilde oldu.
1: Evet.
0: Hocam akışı anlatırken şey dediniz, hükümet istifa etti ama düzen devam ediyor.
1: Evet, onu açıklayalım isterseniz.
0: Evet, onu da
1: orada
0: biraz
1: kastım şu, şimdi bakın. Şöyle avcı taburları işte sabah çok erken meclis binasının önünde toplanıyorlar. Bunların kesinlikle meşrutiyeti kaldıralım, anayasayı kaldırın, meclisi kapatın diye bir talepleri yok. Yani yok, hangi literatüre kaynağa bakarsanız bakın böyle talepleri yok. İki, mebuslar da peyderpey şeye geliyorlar. Meclise gelmeye başlıyorlar günün içerisinde. Öğlene doğru falan sayılar artmaya başlıyor. Fakat bu arada avcı taburları içerisinde özellikle İttihat Tarihi'ye karşı çok tepkili olan, nefreti olan bir kısım kişiler askeri yönlendirerek İttihat Tarihi aleyhine bir kısım şey hareketine başlıyorlar. Tetiş böyle bir ne diyelim saldırıya başlıyorlar. İttihat Tarihi'nin kulüplerine saldırılıyor. İttihat Tarihi'nin çıkardığı gazetelerin matbaalara basılıyor. Ve bu arada da İttihat Tarihi ileri gelen zevatı Ahmet Rıza gibi ondan sonra İttihat Tarihi'ci İttihatçı olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın ondan sonra işte Talat Bey, Doktor Nazım vesaire gibi ileri gelen İttihatçıların da bir şekilde siyaseten uzaklaştırılması gerektiği noktasında taleplerde bulunuyorlar ve hükümetin de istifa etmesini istiyorlar. Şimdi bu hengame esnasında asilerin aslında hedefinde İttihat Tarihi olduğunu görüyoruz. Tepki onlara. Dolayısıyla hükümet orada birinci derecede mesuldü. Bence Hüseyin Paşa bu noktada risk alıp direkt isyana müdahale edebilirdi, etmedi. Saray zaten anayasal yönetim olduğu için bu işe giremez. Aktif olarak çünkü meşruti yönetimle idare ediyoruz. Birinci derecede öncelik burada mutlaka hükümetin olması gerekiyor. Hükümet istifa ettikten sonra bu asilerin hedefinde olan iddiatçı ileri gelenler gizleniyorlar. Belli yerlerde saklanmaya başlıyorlar. Meclise gelmiyorlar ama onun dışında diğer mebuslar milletvekili olarak meclise gelip oturumlara katılmaya başlıyorlar. Bu arada birkaç gün içerisinde yeni başbakan belli oluyor. Tevfik Paşa sadrazam oluyor. Hükümetini kuruyor. Yeni meclis başkanı seçiliyor. Ahmet Rıza saklanıyor hedefte olduğu için. Dolayısıyla orada birinci aşamada avcı taburları bir hükümetin istifa etmesini istiyorlar. İki meclis başkanının istifa etmesini istiyorlar. Bu iki kişi istifa ettikten sonra hedeflerine ulaşıyorlar. Bundan dolayı zaten kışlaya çekiyorlar. Benim tezim o. Çekiliyorlar. Ama bu arada tabii şey Laskiye mebusu Aslan Bey öldürülüyor. Meclise geldiği sırada bir de bir bakan daha öldürülüyor o sırada. O hengame esnasında Hüseyin Cahit'e benzetildiği falan iddia ediliyor. Dolayısıyla ortada şey var tabii. Öldürülen insanlar da var. Bu arada ona yakın subay öldürülüyor asiler tarafından. İşin bir de bir boyutu var. Yani ben burada avcı taburlarının amacı şu derken onları meşru göstermiyorum. Onların yapmış olduğu şeyin çok böyle yüzeysel bir şey olduğunu söylemiyorum. Sonuçta itibariyle bir milletvekili, bir bakan öldürülmüş. 10 tane subay öldürülmüş. Hükümet istifa etmiş. Meclis başkanı istifa etmiş. İleri gelen iddiatçı liderler gizleniyorlar, saklanıyorlar. Bunu elde ettikten sonra asi askerler kışlaya çekiliyorlar. Yani bu Özge Hanım olsa olsa bir hükümet darbesi olarak adlandırılabilir. Ve bu hükümet darbesinin neticesinde İttihat Tarihi çok büyük bir yara alıyor. Devamında hareket ordusu İstanbul'a gelmeseydi, bu süreci tersine çevirmeseydi bugün İttihat Tarihi'nin tarihsel süreçteki rolü nasıl olurdu? 1918'e kadar

0: gelen o süreçte İttihat Terakki varlığını nasıl sürdürebilirdi? Bu onu, ciddi bir soru işareti.
1: Evet, o soru işaretini daha sonra soracağım hocam. Hareket Ordusu'na geçmeden birkaç soru işaretim daha var. Şimdi yeni kurulan hükümet hangi kırılmaları getirdi sistemde hocam?
0: Yeni gelen hükümet Tevfik Paşa hükümeti işte tekrar meclis toplanıyor. Mesela takvim-i vekayı bizim Osmanlı resmi gazetesini eğer o olaylar sırasında yani 27 Nisan'a kadar Hareket Ordusu'nun Sultanahmet tahttan indirdiği o döneme kadar 13'ten 27'ye kadar olan günlerde takvim-i vekaya bakarsanız benim hatırladığım şu anda rakam 4 civarında 4 veya 5 ama 4 tane en az oturumu var. Meclis başkanı geliyor, oylama yapılıyor, kanunlarla ilgili kararlar alınıyor. Dolayısıyla anayasal yönetim devam ediyor. Akın kesintiye uğramıyor. Dışarıdan gelen telgraflar okunuyor. Hareket Ordusu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Yani bildiğiniz Tevfik Paşa hükümeti şöyle veya böyle Sultan Hamit Cuma selamlarına çıkıyor. Sistemi yönlendirmeye çalışıyor, devam ettirmeye çalışıyor. Ama İttihat Terakki özellikle Selanik merkezli İttihat Terakki şunu söylüyor. Biz Tevfik Paşa hükümetini kabul etmiyoruz. Bu gayrimeşru bir hükümettir. Çünkü asiler meşru hükümeti devirdi. Hüseyin Paşa istifa etti. Dolayısıyla bu hükümet gayrimeşrudur. Tanımıyoruz. Fakat yani İttihat Terakki'nin o hükümeti gayrimeşru tanımasının çok bir anlamı var mı? Meclis toplanmış. Bir meclis başkanı seçmiş. Hükümdar bir sadrazam tayin etmiş. Sadrazam görevine başlamış. Bakanlar kurulunu oluşturmuş. Dolayısıyla sistem devam ediyor. Bu tabii İttihat Terakki için çok da önemli değil. Önemli olan nedir? Tekrar İstanbul'a gelmek. Bu isyanı bahane ederek bir şekilde İstanbul'a girip önce Sultan II. Abdülhamit'ten kurtulmak. Ardından İttihat Terakki karşıtı grupları, muhalifleri tasfiye ederek bir şekilde sistemi tekrar kendi 1908 sonrasında olduğu gibi uhdesini almak adım adım. Bence İttihat Terakki'nin düşündüğü şey bu. Kurgu bu.
1: Hocam İstanbul durumunu açıkladınız ama bu boşlukta, bu hareketlilikte İstanbul'da yönetim boşluğu oluyor tabii. İsyanın bu şekilde, yönetimin bu şekilde gelmesinin bu boşluğun sebebi olabilir mi? Ne tür boşluklar oluyor İstanbul'da?
0: Şöyle yani mesela enteresan bu 13 Nisan'dan başlayıp devam eden süreçte mesela çok elimizde somut bilgiler var. Dönemin İstanbul'da bulunan yabancı diplomatların raporlarına baktığınızda günlük olarak İstanbul'da hadiseyi takip eden Avrupalı gazeteler ve bizim Osmanlı gazetelerinde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmıyor. O insanlar ertesi günü iş yerlerini açıyor. Mesela düşünün en yakın oradaki mevki biliyorsunuz Kapalı Çarşı. Herhangi bir yağmalama olmuyor. Yani asayiş noktasında bir sorun yok. Sadece birinci gün ve ertesi günü de belki birkaç tane şey olabilir. 10 tane subay ismi belli olan bu çok önemli bizim için. Yani mesela dönemin bir kısım o gün şahitlerine bakarsanız yüzlerce subay öldürüldü deniyor. İttihat veya okumuş subay nefreti karşıtlığı diye. Ama yüzlerce yok. Elimizde ismi bilinen gazetelerde de bu noktada günübirlik olayları takip edenler söylüyor. 10 tane subayın öldürüldüğü elimizde bir veri olarak var. Onun dışında evlere saldırma, yağmalama, biz asayiş sorunu yok. Asker daha sonra bahsettiğim gibi kışlaya çekiliyor. Yeni hükümet seçiliyor. Hükümet devam ediyor. Yasama yapılıyor. Merkezlerden gelen telgraflar değerlendiriliyor. Mesela ilginç bir ayrıntı size anlatayım.
1: Hocam ayrıntıya geçmeden özür dileyerek lafınızı balla kestim. Kısa virgül koyalım mı? Aramız olacak.
0: Lütfen tabii ki.
1: Sonrasında lütfen. Bu önemli ayrıntıyı sizden alalım değerli tarih severler. Kısa bir aramız olacak. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla birlikte Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine giden süreci konuşuyoruz ve kritik unsurları, bilinmeyenleri analiz ediyoruz. Kıymetli hocamla devam edelim hocam. Önemli bir anekdotta kalmıştık, evet. İstanbul'u anlatırken. Buyurunuz o anekdotu
2: sizden. Tabii tabii, o çok ilginç bir hadise. Yani bu olay biraz sonra anlatacağım niçin önemli. Onu yakalamadım da şu tespiti söyleyeyim. Şimdi malumunuz bu 30 Mart vakası meşruti yönetim karşıtı ve anayasal yönetimi ortadan kaldıran bir isyan olarak anlatılıyor. Yerleşik tarih kurgusunda ve hareket ordusu da anayasal yönetimi kurtarmak için geldi diye anlatılıyor. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Bakın bunun en güzel somut verilerinden bir tanesi nedir? Talat Bey, Edirne mebusu Talat Bey. Birinci gün saklanıyor, malum tehdit ediliyor İttihat Talat Çin'in ileri gelenleri. Burada günü yanlış hatırlayabilirim. Üçüncü veya dördüncü gün. Yani bu ne demek? Ayın 17-18 o civar olabilir. 19 da olabilir. Geliyor kıyafet değişikliği. Meclisin içerisine giriyor. Ve meclis başkanlığına Edirne'ye gitme müsaadesini istiyor. Dilekçe veriyor. Dilekçeyi meclis kabul ediyor. Ve bizim Talat Bey daha sonra paşa olacak. Edirne'ye gidiyor. Yani şunu ben burada söylüyorum. Diyorum ki eğer gerçekten anayasal yöntem askıda alınsaydı, meclis kapalı olsaydı vesaire vesaire, bu hareket ordusunun İstanbul'a yürümesinin doğru bir karar olduğunu söyleyenlere karşı bunu gündeme getiriyorum. Talat Bey niye gelip meclise dilekçe veriyor? Demek ki anayasal yönetim devam ediyor, meclis açık ve Talat Bey de meclisi meşru görüyor. İzin alıp Edirne'ye gidiyor. Daha sonra aslında Ayestefanos'a gidecek, Yeşilköy'e gidecek, hareket ordusuyla İstanbul üzerine yürümesini organize etme adına. Daha sonra meclis zaten Ayestefanos'ta toplanacak. Buna dair elimizde çok veri var. Yani Özge Hanım, benim ısrarla altını çizdiğim nokta şu. Hareket ordusunun İstanbul'a gelme zorunluluğu anayasal yönetime verilen zarar veya anayasal yönetimin askıya alınmasından dolayı değil. Orada gündem çok net. Sultan II. Abdülhamid'in tahta edilmesi. Çünkü meclis açık, yeni hükümet kurulmuş. Ve bu arada bakın, önemli bir ayrıntı, notlarımda şimdi gördüm onu. Heyeti müteferrika-i siyasiye diye bir grup oluşturuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Olay patlak verdikten sonra 15-16 galiba Nisan günleri İstanbul'da bulunan cemiyetler, gayrimüslim cemiyetleri, siyasi partiler, meslek odaları falan bir araya geliyorlar ve diyorlar ki bizler anayasal yönetime sadıkız, anayasal yönetimin devam etmesi gerekiyor ve bunlar farklı siyasi gruplar ve meslek grupları toplantı yapıyorlar. Bunu biz gün be gün dönemin gazetelerinde takip ediyoruz. Birkaç maddelik bir eylem planı oluşturuyorlar. Buna göre İstanbul'da asayiş sağlanmıştır, hareket ordusunun İstanbul'a gelmesine gerek yok vesaire gibi toplantılar yapıyorlar. Son gün İttihat Terakki buradan ayrılıyor. Toplantıya katılmıyor bir daha. Niye? Çünkü hareket ordusu İstanbul'a gelmek için yola çıkmıştı. Evet. Ve bu siyasi partilerin ve cemiyetlerin birlikte hareketi İttihat Terakki'nin orayı terk etmesinden dolayı akim kalıyor, başarısız oluyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Bunu kaçırmamamız lazım. Yani İttihat Terakki dışındaki diğer siyasi partiler, cemiyetler ve dernekler meşruti yönetimin kesintiye uğramadığını, devam ettiğine dair ve toplumun normalleşmesine dair kararlar alırken son toplantıya, ikinci ve üçüncü toplantı İttihat Terakki katılmıyor ve Ayestefanos'a gidiliyor. Meclis oraya geçiyor. Daha sonra işte hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a gelinip işte Sultanahmet'in tahttan indirilmesiyle alakalı süreç cereyanacak. Yani burada ısrarla benim bu olayla alakalı gözden kaçırıldığına inandığım, iddia ettiğim bir ayrıntı olarak tez şu: avcı taburlarının isyanı anayasal yönetim karşıtı bir isyan değildir. Bir tepkiydi. İstedikleri sonucu doğru veya yanlış aldıktan sonra kışlalığına çekilmişti. Yeni kurulan hükümet ve meclis kaldığı yerden meşruti bir sistemi devam ettiriyordu. Ama yine günün sonunda oraya geliyoruz. İttihat Terakki'nin özellikle de bu süreci kendi uhdesine, kontrolüne alarak istediği gibi Sultanahmet'in öncelikle tahttan indirilmesi ve daha sonrasındaki tasfiye hareketi noktasında bu olayı kullandığını düşünüyorum.
1: Peki
2: ben.
1: Peki hocam, Selanik'teki kadrolar bu gelişmeleri nasıl okudular ve nasıl reaksiyon
2: şöyle,
1: gösterdiler?
2: Şöyle olay o sabaha karşı işte 13 Nisan'da hadise patlak veriyor. Daha sonra bununla ilgili bir iki rivayet var. İstanbul'daki bir kısım subaylar, genç subaylardan bazıları telgraf çekiyorlar Selanik'e. Hemen olay başladığından itibaren bile birkaç saat içerisinde Selanik'te hadise duyuluyor. Telgrafla haberdar ediliyor. Bir kısım kaçan subaylar Selanik'e gidiyorlar. Bazı mebuslar hakeza daha sonra Selanik'e gidiliyor. Ve orada işte bu ve Selanik'e olay şöyle intikal ediyor. İlk çekilen telgraflarda, kitaplarda var onunla ilgili bilgiler. İşte burada anayasal yönetime, meşrutiyete karşı olanlar yeniden isyan ettiler. Bu irtica kavramı burada gündeme geliyor. Yani geriye dönme, tekrar mutlaki yönetime dönme, anayasal yönetimi kaldırma hareketi. Gördükleri mektepli subayı öldürüyorlar. Arkadaşlarımız öldürülüyor ki size bahsettim totalde 10 kişi o dönemde öldürüldü. Ama o iddiaya göre yüzlerce genç subay bu şeylerden avcı taburları ve anayasal yönetimi karşıtları tarafından öldürülüyor. Müthiş bir infial, tepki ve daha sonra işte bir ordu oluşturulup İstanbul üzerine yürülmesi ve bu irtica hareketinin bastırılması, anayasal yönetimin garanti altına alınması, kurtarılması noktasında askeri birlik ve askeri hareket dediğimiz hareket ordusu hazırlanıyor. Hazırlıklar yapıldıktan sonra 16 Nisan'da Selanik'den trenlerle yola çıkılıyor. Bu hareket ordusu içerisinde
1: kimlerden oluşuyor hocam?
2: Şöyle,
1: ya karma bir toplum.
2: Karma bir toplum. Her ülkede Osmanlı ordusuna ait askerler var. Emir komuta zincirinde işte o günkü genç Osmanlı, Jön Türk hareketine mensup olan, işte 1908 ihtilalini yapan o genç subayların önemli bir kısmı hakeza orada. Onlar subay ve komutan olarak bu orduyu sevk edecekler. İşte Mahmut Şevket Paşa daha sonra ordunun başına geçecek. Bir defa Osmanlı ordusu askerler var.
1: Yabancılar
2: var. İki, tabii şöyle orada karma grup olarak ne var? Gönüllü diyebileceğimiz, yani çünkü orada dedim ya biraz önce sizin sorunuza alakalı olarak büyük bir infial var. Herkes İstanbul'da anayasal yönetim askıya alındı, meclis kapatıldı, subaylar sokaklarda öldürülüyor deyince anayasal yönetimi önemseyen herkes bu orduya katılmaya başlıyor. Ve günün sonunda benim tespit edebildiğim dönemin Avusturya ve Almanya kökenli Yahudi gazetelerini ben taramıştım yıllar önce. Onlar 700 civarında Yahudi gencin gönüllü olarak buraya katıldığını, Arnavut gençler, meşrut yönetime sahip çıkmak isteyen gençler buna katılıyor. Bulgar, Sırp ve Rum veya Yunan eski komitacılar çeteleri de buna katılıyor. Fakat bunların sayısının biz kesin olarak bilmiyoruz. Yani ortalama literatürde çok farklı sayılar telaffuz edilse bile genel kanaat 20 bin civarında ordu mensubu, hareket ordusu trenle önce işte Hadımköy ve Yeşilköy'e kadar gelip daha sonra İstanbul üzerine yürüyecekler. Bunun içerisinde ya bu söylediğim rakamlarla birlikte işte birkaç bin işte Yahudidir, Arnavuttur. Yani Arnavut da Müslüman Arnavut.
1: Neden
2: tabii.
1: Yahudi var hocam?
2: Efendim?
1: Yahudiler var.
2: Anayasal yönetime sahip çıkma adına. Mesela ya orada da şöyle düşünün. Ya işte onlar ticaretle uğraşıyorlar. Ne bileyim ne işi var orada diye bir iddia gündeme getirmemek lazım. Çünkü gençler de hakeza. Şeyde biliyorsunuz. Selanik'te ciddi bir Yahudi nüfus var. Bunların hepsi tüccar değil. Hepsi çalışmıyor. Ve netice itibariyle anayasal yönetimin gerçekten tehlikeye düştüğünü, onun kurtarılması gerektiğini bu anlamda hedeflemiş olabilirler. Yani işte orada Arnavutlar niçin katılmışsa diyelim, diğer farklı etnik unsurlar niçin katılmışsa onlar da ondan dolayı katılmıştır. Hatta şey diyor mesela Mahmut Şevket Paşa da bunu söylüyor. Bir kısım o hareket ordusunda bulunan subaylarda özellikle bu komitacı dediğimiz Osmanlı yönetimine karşı 1908 öncesinde savaşan Bulgar,

0: sırf komutanların kıyafetleri değiştiriliyor. İstanbul'a girdiklerinde halk tepki göstermesin diye. Ve bunlar işte askerlerin arasına dağıtılıyor. Ve düzenli ordu, hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a yürüyorlar. Bu arada hareket ordusu lafzı açılmışken şunu da ben vurgulamak isterim. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi noktasında bence şöyle bir sorun var.
1: Gerekiyor bu bizim, muydu yani? Efendim, şart mıydı gelmesi?
0: Onu anlatıyorum şimdi. Evet. Çok doğru bir soru. Mesela bizim yerleşik tarihi anlatısında bunun üzerine gidilmez. Hareket ordusunun İstanbul'a gelebilmesi için birinci derecede Osmanlı Harbiye Nezareti veya işte İstanbul'daki saray Sultan II. Abdülhamit veya hükümetin çağırması lazım düzenli bir ordu olarak İstanbul'a gelebilmesi için. Yani askeri hiyerarşi içerisinde emir komuta zinciri içerisinde bu askeri birliklerin İstanbul'a davet edilmesi lazım. Bunlar davet edilmediği halde defakto olarak durumdan istifade ederek İstanbul'a geliyorlar. Dolayısıyla bunların başında Mahmut Şevket olsun, Enver Bey olsun veya işte Kazım Bey kim olursa olsun fark etmez. Veya Hüsnü Paşa olsun
1: ben
0: fark etmez.
1: Ben de şunu söyleyecektim. Yani Mahmut Şevket Paşa'nın liderliği bu süreçte etkili olmuş mudur?
0: Tabii. Çok önemli bir figürdü. Zaten ordunu İstanbul'a o sevk edecek. Dolayısıyla orada benim kafamdaki bu noktadaki yaklaşımım şu, tezim şu. Yani hareket ordusu çok net bir şekilde emir komuta zincirini ihlal ederek kendisi de facto olarak bu durumdan istifade ederek fiil olarak İstanbul'a yürüyor. Dolayısıyla aslında bir darbe olarak bir padişah darbesi, bir yönetim darbesi olarak da biz bunu okuyabiliriz. Çünkü daha önceki Osmanlı tarihine baktığımızda Alemdar Mustafa Paşa niye İstanbul'a geliyor 1807 işte yılında hatırlayın. 1908 yılında ve devam ettiği süreçte. Dolayısıyla burada emir komuta zinciri olmadan İstanbul'daki merkezi otoriteler bu orduyu İstanbul'a davet etmediği sürece bir kısım subaylar anayasal yönetimi kurtaracağız diye, koruyacağız diye İstanbul'a gelmeleri, fiil olarak işgal etmeleri aslında bir şeydir, darbedir. Bir
1: ihtilaldir. Askeri operasyon mu daha da netleştirmek ve, için yoksa siyasal bir gösteri miydi başta gelmeleri?
0: Şöyle, bunu siyasi olarak da düşünebilirsiniz ama herhalde askeri anlamda sindirip daha sonra siyaset devreye girecek. Orada mesela bunu çok enteresan bir şekilde Halil Menteşe de anlatıyor o Yeşilköy'de toplandıkları sırada. Çok doğru bir tespitte şunu söylüyor orada Sait Paşa'yla bundan sonra ne olacağını konuşurken. Yani biz eğer başarılı olursak sorun yok diyor. Ama biz başarısız olursak Sultanahmet bizi dar ağacına gönderir. Niye? Asi askeri. Bütün ihtilaller böyledir.
1: Tabii.
0: İhtilal yapanlar başarılı olursa istediklerini elde ederler. Başarısız olursa hain diye idam edilirler. Dolayısıyla hareket ordusunun ve hareket ordusunu idare eden zebat bunun farkında. Dolayısıyla bunların İstanbul'a gelmesi fiili bir durumdan istifade ederek tamamen bir hükümet darbesine bir cevap olarak aynı zamanda Sultan II. Abdülhamid'in tahta indirilmesine sebebiyet veren bir ihtilal, bir darbe girişimidir ve başarılı olmuştur. Zaten başarılı olduğu için kimse bunu sorgulamıyor günün sonunda. Yani ikinci aşamada bu şekilde cereyan ediyor. Devamında Sultanahmet tahta indirilecek. Yani hareket ordusunun özyanı ez cümle İstanbul'a gelmesi, İstanbul'u 27 Nisan'da işgal etmesini gerektirebilecek bir asayiş ve siyasi olay yok. Meclis açık, hükümet devam ediyor. Dolayısıyla mevcut hükümet avcı taburlarını daha sonra cezalandırabilirdi. Birkaç ay sonra vesaire gerek tahkikat yapabilirdi. Dolayısıyla orada hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil.
1: Peki hocam İstanbul halkı için söylüyorum hareket ordusunu nasıl görmüştü?
0: Tabii orada şöyle güvenlik...
1: Tehdit mi, kurtarıcı mı nedir?
0: Onunla ilgili elimizde çok fazla beyan yok ama şunu biliyoruz. Mesela gazeteler olsun ondan sonra... işte bir kısım Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin çıkarmış olduğu bir neşriyat var gelen orduyla alakalı vesaire. Milletvekillerinin daha sonra mesela bu da enteresan bir bilgi konuştukça aklıma geliyor. Mesela Yeşilköy'de hareket ordusu toplandıktan sonra İstanbul'dan bir kısım mebus grubu şeye gidiyorlar. Yeşilköy askeri karargaha. Orada Mahmut Şevket ve diğer paşalarla görüşüyorlar bu hareket ordusuyla. Meclis-i Mebusan açık, gelmenize gerek yok. Böyle enteresan bir şey de bulunuyor ama ikna edemiyorlar. Tekrar geri dönüyorlar. Dolayısıyla orada artık ordu İstanbul üzerine yürümeye başlayınca

0: Herkes bunu kabulleniyor, gelsinler evet. vesaire. Orduyu destekliyorlar. Kim korkuyor burada? İşte isyana katılan avcı taburları.
1: Evet.
0: Onlar derdest ediliyor. Bir kısmı öldürülüyor vesaire. Daha sonra İstanbul'a sükunet hakim oluyor.
1: Kıymetli hocam,

0: iddia ediyor. Bunu destekleyen bir kısım görüşler de var. Dolayısıyla orada İstanbul üzerine ordunun sevk edilmesi düşüncesinin kendisinden çıktığı ve hareket ordusu isminin verilmesi noktasında böyle bir teklifi olduğunu beyan ediyor. Daha sonra işte ordudaki o genç subaylardan biri olarak İstanbul'a geliyor ve askeri operasyonu gerçekleştiriyorlar. İşte Kazım Karabekir, Enver Bey, Fethi Bey vesaire, daha sonraki tarihlerde karşımıza çıkacak çok önemli komutanlar bunlar. Hepsi hareket ordusu içerisinde bu sevkiyatı, bu askeri seferi gerçekleştiren komutanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani orada benim hareket ordusu noktasındaki tespitim doğrudan İstanbul'a gerektirebilecek bir durum söz konusu değildi. Ama bu durumdan istifade etme adına İstanbul'a gelip Sultanahmet'in tahta indirilmesi ve daha sonra İttihat Tarihi'nin adım adım yönetimi ele geçirmesi noktasında bir fiili durum oluşturuldu diye düşünüyorum.
1: Hocam, hareket ordusu İstanbul'a geldikten sonra çatışmalar oluyor mu?
0: Tabii tabii.
1: Yani dediniz bayağı...
0: Şöyle olur, özellikle ama, Taksim kışlası
1: evet, günlük oluyor. Hayat nasıl etkileniyor, biraz ondan da bahsetmek
0: şöyle elimizde
1: lazım.
0: Bununla dair bir şey yok. Yani çok büyük bir problem yok sokakta insanlar. Çünkü sonuçta askerle çatışıyor. Dolayısıyla insanlar... mesela bazı Avrupa gazetelerinde çekilen fotoğraflar var. Sokakların böyle belli noktalarında kümelenip çatışmayı seyreden insanlar var. Meraklı topluluklar var. Ama onun dışında sivillere zarar verilebilecek bir durum söz konusu değil. Kışta içinde şeyler var, operasyonlar var. Kışladaki özellikle avcı taburlarının isyana katılan taburlarının tasfiye edilmesi var vesaire. Yani doğrudan 30 Mart vakasıyla alakalı askerlerin tasfiye edilmesi var. Bir de İstanbul'a hakim olduktan sonra da 30 Mart vakasına katıldığı iddia edilen askerler, bir de medrese talebeleri isyana destek verdikleri iddiasıyla derdest ediliyor. Tutuklanıyor, yargılanıyor vesaire. Çeşitli cezalar veriliyor. Bu şekilde birçok medrese talebesi veya işte asker yargılanıyor, sürgüne gönderiliyor vesaire.
1: Kıymetli hocam, tabi sorularımız da var, onlara bir geçmek istiyorum. Lütfen. Bir taraftan. Tabi hükümetin değiştirilmiş olması zaten bir sonuç değil miydi bu gidişe diyor Kenan Bey, X platformu üzerinden etiketimize yazmış. Acaba yani hiçbir şey olmamış gibi okumak biraz zorlama olmuyor mu? Necmettin hocam buna ne söyler?
0: Tabii çok teşekkür ettim. Evet, üzerine konuşalım. Ben hiçbir şey yok demiyorum. İşte anlatıyorum. Diyorum ki 10 tane subay öldürülmüş, bir bakan öldürülmüş. Ondan sonra işte bir milletvekili öldürmüş. İstanbul'da bir hükümet darbesi var. Dolayısıyla orada bunun tabii ki cezalandırılması gerekiyor. Bu cezalandırmayı daha sonraki süreçte hayat biraz daha normalleştiğinde meşruti hükümet yapabilirdi. Yeni hükümet yapabilirdi. Dolayısıyla bunun yapılabilmesi için Selanik'ten yeni bir ordunun gelmesine gerek yok. Benim tezim o. Meşrutiyet devam ediyor. Anayasal yönetim devam ediyor. Meclis açık, başbakan belirlenmiş, sadrazam. Dolayısıyla bu hükümet belli bir süre sonra hayat normal akışına devam ettiğinde, bir iki hafta sonra, bir iki ay sonra, bilemiyorum onu, eğer tarih öyle aksaydı, yine bu isyana katılacak olanlar bir şekilde cezalandırabilirdi diye düşünüyorum. Bunun için orduyu İstanbul'a getirip ve bu olayla hiç alakası olmayan Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi bu sürecin sonucu olmaması gerekiyordu. Benim iddiam o. Çok net olarak.
1: Cevabımızı aldık net olarak hocamdan. Tarih gönüllerinden İrfan Yazıcı yazmışlar. Körne kocaman selamlar. Demiş ki benim Necmettin hocamıza sorum. 2. Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelenlerle ilgili içlerinde daha buraya gelmedik konuşacağız ama yine de sormuş olayım. Emanuel Karasu gibi isimlerin olduğu meşhur bir resim var diyor.
0: Doğru.
1: Bu resmi kim çekti? Ya yoksa bu bir tasvir miydi?
0: Şöyle onu konuşalım o zaman. İşte 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamit fetva alınıyor. Hal fetvası. Daha sonra meclisten bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonun oluşturulmasıyla alakalı isimler nasıl tespit edildi vesaire, bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Sadece giden heyet var. Giden heyete baktığımızda içerisinde işte Rum, ondan sonra Arnavut, Müslüman, hakeza.

0: işte Yahudi Emmanuel Karasu Selanik mebusu gibi farklı etnik unsurlardan oluşan bir komisyon oluşturuyor. Ben bu komisyonun bu şekilde oluşturulmasının o günkü devlet mantığı içerisinde, kurgusu içerisinde çok sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Osmanlı meclisinde birçok farklı etnik dini gruplar vardı. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit bir Osmanlı hükümdarıydı. Onun tahttan indirilmesi için sadece işte Türklerden ve sadece Müslümanlardan oluşturulacak bir heyetin, komisyonunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. Genel Osmanlı Devleti'nin o çok dinli ve etnik yapısını ortaya koyan mantıklı bir kadro seçilmiş. Farklı etnik ve dini gruplardan herkes bu şeyin içerisinde var. Yani burada illa Sultan II. Abdülhamid'i aşağılamak, küçük göstermek için böyle bir komisyon seçildi ve işte Emmanuel Karasu bu şeye dahil edildi yorumlarını ben çok fazla abartılı buluyorum. Maksadı aşacak abartılı yorumlar. Dolayısıyla bu komisyon kendi içerisinde o günkü Osmanlı nüfus yapısına ve meclis yapısına baktığımızda mantıklı olduğunu düşünüyorum. İki, İrfan Bey'in bahsettiği o tablo ilginç bir tablo. Fotoğraf değil. Onu Abdülmecid Efendi, son Osmanlı biliyorsunuz halifesi. Evet, o çiziyor. Çizerken de o hal fetvası sırasında orada bulunan kişilerden bilgi alıyor. Onlar tasvir ediyorlar. Onların anlattığından mülhem oturuyor bu tabloyu çiziyor. Dolayısıyla yani o insanların hafızasında o an nasıl kalmışsa Abdülmecid Efendi'nin çizmiş olduğu o tablo, hal fetvası tablosu o şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra ben mesela Emmanuel Karasu hal fetvasını nasıl teslim ettiklerine dair bir Alman gazetesine uzun bir beyanatı var. Ondan sonra bir kısım Hüseyin Kani İrtem gibi dönemin şahitlerinden bir kısım zevat da bu hal fetvasının teslim edilmesine o salondaki durumu anlatan bilgiler var. Onların anlattıklarını bu tabloyla mukayese ettiğimizde çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum ben. Ona benziyor o oradaki duruma vesaire. Dolayısıyla bu bir resim yani fotoğraf değil yağlı boya tablosu resmi olarak söylemek gerekiyor.
1: Kıymetli hocam, hal fetvası ile ilgili birkaç sorum daha olacak. İrfan Bey'in de sorusu var benimle beraber, onu da soracağım ama ondan önce yargılamaları konuşalım hocam. Fetvadan önce yargılamalar oluyor değil mi? Divanı, harbi, örfi yargılamaları.
0: O süreçte.
1: O süreçte.
0: Daha sonra.
1: Nasıl yargılamalar?
0: Şöyle işte,
1: Nasıl
0: bu tarz
1: gerçekleşiyor?
0: askeri...
1: Adil miydi? Bir hesaplaşma gibi miydi? Nasıl
0: Şöyle
1: yargılamalar?
0: orada tabii çok ciddi bir tutuklama süreci oluyor. Özellikle medrese talebeleri tutuklanıyor. Ondan sonra bu isyana katılmış olan çavuşlar başta olmak üzere avcı taburlarına ait sağ ele geçirilen askerler yargılanıyor. İlmiye'den bir kısım kişiler yargılanıyor. Dolayısıyla o gün şartlarda askeri bir yargılama. Ve orada hatırladığım kadarıyla 60-70 kişi idama mahkum ediliyor. Geri kalanlar çok sayıda kişi sürgüne gönderiliyor, hapislere cezalandırılıyor. Ondan sonra işte bir hafta içerisinde peyderpey 5'er kişi, 6'şar kişi işte Eminönü, Aksaray vesaire gibi Sultanahmet gibi meydanlarda bu kişiler Derviş Vahdet de bunlardan bir tanesi idam edilerek cezalar kesiliyor. O anlamda ağır bir cezalandırma süreci olduğu, çok fazla kişinin sürgüne gönderildiği, özellikle medrese talebelerine çok fazla yüklenildiğine dair elimizde şeyler var. Hatta fotoğrafların bir kısmında böyle o medrese talebeleri falan tutuklanmış, ellerine işte zincirler bağlanmış bir şekilde topluca mahkemeye götürülürken bir fotoğraf var. O fotoğraf bile kendi içerisinde sayıyı abartılı bir şekilde tutuklama noktasındaki o imajı veriyor. Yani fazlaca insan tutuklandığı bir gözdağı verildiğine dair dönemin şahitleri bunu gündeme getiriyorlar.
1: İdam kararlarına hocam halkın tepkisi ne oluyor? Kamuoyunda nasıl karşılanıyor?
0: Şöyle onu takip eden gazeteler var. Fotoğraflar görmüşsünüzdür mutlaka idamla alakalı. Meraklı insanlar geliyor, takip ediyorlar. Avrupalı turistler var, gelip takip ediyorlar idamı. Bir tepki yok. Ya halk bu noktada her zaman şeydir. Ben hep onu söylerim. Bugün de olduğu gibi, dün de böyleydi. Çok fazla girmiyor. Çok fazla olaylara dahil olmuyor. Sadece belli siyasi gruplar veya işte kimlerse onlar işin içerisinde. Halk bu noktada yok. Bak
1: Evet.
0: hatta şey var. Yani böyle bir oh olsun gördüm.

0: mesela? Ya buna dair bir şey yok elimizde. Hı-hı. Halk dediğimiz kitleyi, görüşünü ortaya koyan.
1: Evet. Basın bu işin neresindeydi bu idamlar sırasında?
0: Basın?
1: Basın, dönemin basını, tabii. Gazeteler.
0: Işte, haber yapıyorlar birebir, isimler geçiyor. Fotoğraflar var mesela, çok enteresan fotoğraflar o asılmayla alakalı vesaire, günlük bildiriyorlar. Ve şey, basında çıkan toplam rakamlarla mahkemenin vermiş olduğu kararlar arasında bir iki rakam telaffuz ettiğimizde birbirine çok yakın, çok birebir o dönemi anlatıyorlar.
1: Peki Sayın Hocam, bu yargılamalar sırasında Sultan II. Abdülhamit bu olaylar boyunca nasıl bir strateji izliyor? Yani ne yapıyor?
0: Sultan zaten 27
1: sessizce
0: Nisan'da,
1: bekliyor mu?
0: Sadece. Şöyle 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamit şeyden Yıldız Saray'dan alınıp bir faytonla Sirkeci'ye getiriliyor. Orada trene bindiriliyor ve Selanik Alaaddin'in köşküne gönderiliyor. Dolayısıyla olay tahttan indirildikten o günden sonra Sultan Abdülhamit yok artık İstanbul'da. Ondan sonra yargılamalar başlıyor peyderpey. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit Selanik'te sürgünde bulunduğu sırada bu yargılamalar, kimler öldü vesaire, bunlar hakkında çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum ben. O Alaaddin Köşkü'nde bulunduğu sürede zaten günlük gazete eline geçmiyor. Dışarıda ne olup bittiğinden haberdar değil. Dolayısıyla bu noktadaki tepkisinin ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Ama hocam hep deriz ki, konuşuruz programlarda. Yani Yıldız Teşkilatı, Sultan Abdülhamit'in istihbaratı iyidir, istihbarat kurdurdu vesaire. Bu haberlerden bir haber olması, bu olaylardan biraz garip değil mi?
0: Ama şöyle düşünün, 1908 süreci noktasında bunu söyleyebilirsiniz. Yani şu soruyu şöyle sorursanız çok güzel bir soru olur. Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız İstihbarat Teşkilatı 1908, yani 3 Temmuz 1908 Jöntürk ihtilalini başlatan Makedonya bölgesindeki bu Jöntürk hareketine mensup olan subayları görmedi mi? İşte niye bunlara müdahale etmedi vesaire? Niye haberi
1: çok
0: yoktu?
1: Çok güzel düzelttiniz.
0: Dolayısıyla orada bu noktada o zaman Yıldız İstihbarat Teşkilatı diye adlandırılan, aslında resmi böyle bir adlandırma yok, abartıldı mı acaba? Dolayısıyla böyle bir efektif, gerçekten işlevsel anlamda sahaya hakim bir istihbarat örgütü teşkilatının olmasını sorgulamamız mı gerekiyor diye bu karşı bir soruyla bunu gündeme getirebiliriz. Ondan sonra yani 23-24 Temmuz'dan sonra artık Sultan II. Abdülhamit sarayda oturuyor. Dolayısıyla jurnal de gelmiyor artık saraya. Bir şey var, Bağbali'de başbakan var. İşte bu önce Said Paşa, Kamil Paşa'lara mesela devam edecek. Daha sonra Hüseyin Hilmi Paşa olacak. 30 Mart vakası patlak verdiğinde. Dolayısıyla o süre zarfında ilgili hükümetler, onların istihbaratları bu hadiseleri niye takip etmedi diye sorabiliriz. Yoksa saray artık 24 Temmuz'dan itibaren formal bir hale geliyor. Meşrutiyetle idare ediliyoruz. Birinci derecede siyasetten de, askeriyeden de veyahut işte istihbaratta da sorumlu olan hükümetin kendisidir. Başbakandır. Saray ve Sultan II. Abdülhamit artık anayasayla birlikte bir köşeye çekilmiştir. Hı hı. Onun için biz 1908 öncesi ve sonrasını böyle kesin çizgilerle ayrıştırıyoruz.
1: Anladım hocam. Bununla beraber sizin yeni çalışmanızın da aynı zamanda bir konusu olan,
0: evet,
1: Kızıl Sultan meselesini sormak istiyorum.
0: Tabii, sorun.
1: Kızıl Sultan ne zaman, tam da bu dönemde mi derdi?
0: Şöyle,
1: ve bu söylem nasıl üretildi? Kimler tarafından yaygınlaştırıldı?
0: Güzel.
1: Yakında bir kitabınız da çıkacak.
0: Evet, onun,
1: tam da bu konuyla ilgili. Bunu da duyurmuş oldum değerli tarihseverlere. Yine sizi bu konuda ağırlamak isteriz.
0: İnşallah.
1: Bu konu özelinde Kızıl Sultan söyleminin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasının, tabii, bağlantısı var mı?
0: Çok güzel. Bununla ilgili çok somut bilgilerimiz var. Dolayısıyla sizin vesilenizle de yeni birkaç ay içerisinde çıkacak olan kitabımızı duyurmuş olalım. Bu Sultan II. Abdülhamit hakkında kullanılan Kızıl Sultan, Gök Sultan, Ulu Hakan kavramlarının ortaya çıkması. 1890'lar 2020'ye kadar, günümüze kadar getiriyorum.
1: Evet.
0: Orada
1: bayağı kapsamlı bir çalışma.
0: Çok kapsamlı, yani ortalama Word olarak 350 sayfa oldu. Bu kağıt olarak basıldığında belki 500 sayfa olacak. Orada çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Bu Kızıl Sultan kavramının ortaya çıkması 1890'lı yıllara, 97'ye tekabül ediyor. Fransız Albert Vandal diye bir tarihçi bunu ilk defa kullanıyor. Daha sonra bizim Jöntürk matbuatı, Jöntürkler bu kavramı alıp bu ve bunun türevi olan diğer olumsuz kavramları Sultan II. Abdülhamit aleyhinde kullanıyorlar. Çıkardıkları gazeteler, yazdıkları kitaplar, risalelerde Sultanahmet yönetimini ve Sultanahmet'i şahsiyet olarak böyle tahkir etmek, toplum gözünde küçük düşürme adına bu kavramları kullanıyorlar. Bir siyasi hareket olarak yönetime karşı mücadele ederken 1908 sürecinde bu propaganda çok etkili oluyor. Tabii özellikle yeni jenerasyon, yeni nesiller bu Jön Türklerin Avrupa'da çıkardığı gazeteler, yazdıkları metinleri okuyup Abdülhamit yönetimine karşı tavır takınması, ondan nefret etmesi, ona karşı bilinçlenmesi bu tür metinler üzerinden oluyor. Dolayısıyla Vanda'nın başlattığı bu Kızıl Sultan kavramı daha sonra Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da kabul görüyor. Ondan sonraki süreçte özellikle bu 1909 31 Mart vakası sırasında önemli bir ayrıntı. O günkü İttihatçılar ve diğer Abdülhamit muhalifleri bu isyanı Abdülhamit çıkarttı diye düşünüyorlar. Ve onun üzerine tekrar 1909 30 Mart vakası sürecinde ve sonrasında Abdülhamit aleyhinde sürekli bunu gündeme getiriyorlar. İşte Kızıl Sultan isyanı çıkarttı, anayasal yönetimi askıya tekrar almak istedi ama ordu geldi. Bu isyanı bastırdı ve bu şekilde anayasal yönetimi kurtardı diye haberler yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Günün işte tiyatro eserlerinde, şiirinde, karikatürlerinde falan 30 Mart vakası sürecinde doğrudan Sultan Abdülhamid'i itham eden ve onu aşağılayan yorumlar yapılıyor. Daha sonraki süreçte özellikle 1923 sonrasında Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Sultan II. Abdülhamit karşıtlığı ve Osmanlı Devleti'nin tabiri caizse ötekileştirilmesi, reddedilmesi bu iki şey üzerinden gerçekleştiriliyor, kavram üzerinden. Yani bir Sultan II. Abdülhamit'in Kızıl Sultanlığı ve devleti tabiri caizse yanlış idaresiyle, müstebit idaresiyle felakete götürdüğü iddiası ve bunun günün sonunda Osmanlı Devleti'nin de bundan etkilenerek uzun süreden Abdülhamit'ten öncesinde de başlayan bir kısım sorunlarla felakete gittiğini ve onun için biz cumhuriyeti kurmak zorunda kaldık gibi bir iddiayı tabiri caizse gündeme getirme adına Kızıl Sultan ve olumsuz Abdülhamit algısını cumhuriyet döneminde de 30-40'lı yıllara kadar devam ettirdiler. Özetlemeye çalışıyorum burada. Ondan sonraki süreçte özellikle Demokrat Parti'nin kurulması 1950 ile 60-70'li yıllarda dışarıda kalan, çevrede kalan bir kısım sosyal gruplar da Demokrat Parti ile birlikte hareket ederek bir olumlu Abdülhamit ve Osmanlı imajını gündeme getirmeye başlıyorlar. Ve bu daha sonraki süreçte 80 İhtilali nihayetinde AK Parti hükümeti döneminde yavaş yavaş Sultan II. Abdülhamit hakkındaki olumlu algı, imaj en yüksek derecede kabul edilen bir düşünce haline geliyor. Ulu Hakan ilk defa Necip Fazıl kullanıyor 1965'te. Bir de Nihal Atsız ilk defa olumlu bir Sultanahmet portresi 1940'lı yılların ortalarına çizmeye başlıyor. O da 56'da Gök Sultan makalesini yayınlıyor. Dolayısıyla 1950'li yılların ortasında Gök Sultan adı üzerinden böyle bir olumlu Abdülhamit resmi oluşturuluyor. Necip Fazıl'lar, işte Kadir Mısıroğlu vesaire gibi 1960-70'li yıllarda, 80'li yıllardaki çıkan bir kısım gazete, dergilerle vesaire Abdülhamit olumlu olarak Türkiye'de daha gür sesle gündeme getirmeye başladı. İktidar değişikliğiyle birlikte gelen hükümetlerin de bu olumlu Abdülhamit resmine veya iddiasına destek vermesiyle birlikte zamanla Ulu Hakan ve olumlu Abdülhamit algısı tabiri caizse ağırlık kazanmaya başlıyor. Çok fazla ilgi görmeye başlıyor. Tersine Kızıl Sultan veya müstebit hükümdar olumsuz Abdülhamit algısı da yavaş yavaş kan kaybetmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Ve günün sonunda 2020'lere geldiğimizde artık olumlu Abdülhamit algısı, Ulu Hakan algısı Türkiye'de birçok kesim tarafından artık ağırlıklı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Tersine olanlarsa daha az bir seviyede kaldı.
1: Tabii bu konuda tarihçilerimizin araştırmaları da oldukça yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Yeni çalışmalarda.
0: Akademiye bu noktada onu bence belirtmeyeyim. Çok daha makul bir Sultanahmet profili çiziyor akademiye. Çalışan tarihçi, yakınca hocalarımızın Abdülhamit resmi, Abdülhamit tasviri algısı daha makul ve mantıklı. Ne o erken dönemde iddia edildiği gibi bir Kızıl Sultan, ne de son dönemde iddia edildiği gibi böyle püyürüpak her şeyiyle mükemmel işte bir Ulu Hakan resminin tarihi veri anlamda gerçek olmadığı noktasında bir görüş ortaya çıktı. İkisinin ortasında günün şartlarına göre devleti yaşatmaya çalışan bir Osmanlı hükümdarı profili daha ağırlıklı ve makul görüş olarak akademiyada yapılan çalışmalarla gündeme getiriliyor. Ama popüler tarih ve popüler tarih etkisinde kalan bir kısım akademisyenler ısrarla Sultanahmet'in bu Ulu Hakan algısına destek vererek gündemde kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla orada da kendilerine göre bir karşılık alıyorlar.
1: Kıymetli hocam, şimdi sorularımız da var. Hal fetvası alınırken meşruiyetin nasıl üretildiğini, hukuki argümanların ya dini argümanların nasıl kullanıldığını satır aralarında anlattınız. Ama günün sonunda aklıma şu geliyor. Bütün yaşananlarla beraber aslında bütün hazırlanan bir süreçte Abdülhamit'in hal edilmesi kaçınılmaz mıydı?
0: Şöyle, eğer hareket ordusunun, şöyle düşünün, hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, şimdi mevcut tarih örgüsü üzerinden konuşuyoruz. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, kontrolü ele alması, dolayısıyla devamında meclisteki ilgili süreci de bu subayların ve komutanların takip etmesi denkleminde hal fetvası tutarlı olabilir. Yani Abdülhamid'in hal edilerek tahta indirilmesi tutarlı olabilir. Hı hı. Çünkü öteki türlü daha şahinler vardı. Yani Sultanahmet'in işte öldürülmesi vesaire daha ağır görüş sarf edenler de vardı. Yani o anlamda Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilerek Selanik'e gönderilmesi bu denklem içerisinde mantıklı geliyor. Hı hı. Yoksa dediğim gibi yani hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil. Hı hı. Dolayısıyla oraya gelmemesi gerekiyordu bu hadisenin. Hep ben o hadiseye o noktada yaklaşıyorum. Özge Hanım. Yani Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini gerektirebilecek bir rolü yok burada. Haksız yere tahttan indirildi. Gereksiz yere tahttan indirildi ve hal fetvası kendi içerisinde tutarsız bir metin. Alış süreci tutarsız bir metin. Osmanlı anayasasına göre son derece sorunlu bir süreç. Dolayısıyla bütün bu sorunlarla birlikte Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilip ona bir zarara verilmeden Selanik'e sürgün edilmesi kendi içerisinde makul bir çözüm gibi duruyor. Yoksa bu aslında böyle olmaması gerekiyordu. Yani Sultanahmet'in bu olaydan dolayı mesul tutulup tahttan indirilmemesi gerekiyordu.
1: Kıymet, ama şu açıdan sordum hocam, o kadar düzgün ve nizamlı bir şekilde bir meşruiyet üretilmiş ki zaman içerisinde bu kaçınılmaz sonuca doğru gitmiş. Bir de tarih gönüllerinden Arzu Şebnem Sever'in çok selamlar tekrar Köln'e. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Yine bununla ilgili bir sorusu var. Demiş ki hocamıza sorum, hemen bağlayayım bu konuyla ilgili. Dönemin tanıklarına göre Sultan Abdülhamit hal kararı kendisine okunduğunda bu suçlamalara karşı nasıl bir savunma yapmış? Hangi tarihi sözler söylemiştir diyor. Çok
0: şöyle, teşekkür ederim. Onunla ilgili elimizde çok detaylı bilgi var. Yani de birkaç şahitten geliyor. Son derece metin karşıladı. Bundan sonra ne olacak benim durumum, ailevi durumum? Orada şeyi de söylüyor tabii. Bu hadiselerle benim alakam yoktur vesaire. Bunu da söylüyor. Ondan sonra işte bu Çırağan Sarayı'na geçmek istediğini söylüyor vesaire. Ve nihayetinde kabul edilmiyor. İşte Selanik'e gönderileceği karar verilince süreç ondan sonra yolculuk hazırlıklarına başlanıyor ve gönderiliyor. Yani orada Sultan II. Abdülhamit gelen heyete karşı böyle bir saygısızlık, onları aşağılama hiç böyle bir şey yok. Son derece mesela ilginçtir, Karasu tam tersi bir profil çiziyor diyor.
1: Emanuel Karasu.
0: Tabii şey diyor işte böyle zayıflamıştı diyor işte çökmüş bir vaziyette yani benim durumum ne olacak falan böyle biraz daha kendisini acındıracak bir pozisyona düştüğünü abartıyor. Diğer şahitler böyle bir şey söylemiyor.
1: Gerçekçi mi? Abartılı.
0: Yok, abartıyor. Hı hı. Kesinlikle abartıyor. Ben mesela o kitapta onunla ilgili bir bölüm var. Yani bu hal fetvasının takdim edilmesi sırasında Karasu'nun iddiaları ve diğer şahitlerin anlattıkları. Yani orada Sultanahmet son derece metin karşılıyor. Bu, yani tabiri caizse kısmet kader böyleymiş. Dolayısıyla bundan sonra ailem benim durum ne olacak? Olayla bağlantısını reddediyor. Hı hı. Ve ondan sonra fetvayı kabul ediyor ve daha sonra Selanik'e sürgüne gönderiliyor. Yani orada benden sonra devleti 10 yıl idarede görüyor falan. Onlar hep sonradan abartılan, uydurulan şeyler. O tür rivayetlere çok fazla itibar etmemek lazım. Bizim Türkiye'de bu çok yapılıyor. Böyle çok değer verilen bir kısım tarihi karakterlerin ardından birileri bu tür iddialar, bu tür ne diyelim cümleler gündeme getiriyorlar ve ona mal ediyorlar. Ondan sonra halk da bunun tarihi gerçekmiş gibi kullanarak günümüze kadar getiriyor.
1: Bir de şöyle iddialar var hocam. Sultan Abdülhamit'in sürgünü onun için bir güvenlik önlemiydi aslında. Yani bir izolasyondu, bir güvenlik önlemi olabilir Selanik'e sürülmesi.
0: Yok.

0: Bence
1: diye
0: öyle değil.
1: iddialar da var.
0: Yok yok, o doğru değil. Direkt şey yani Selanik çok önemli. Bence Selanik şöyle önemli. İttihat Terakki'nin ve Jön Türk Hareketi'nin merkezi. Dolayısıyla sembolik anlamda İttihat Terakki'nin merkezi olan şehirde Sultanahmet'in tutulması bir şeydir bence. Ona verilmiş bir cevaptır. İstanbul'un dışına çıkartılması yine yani Sultanahmet iddialı bir karakter. Belki işte tekrar tahta geçme durumu olabilir. Dolayısıyla onun İstanbul dışına çıkartılması mevcut yönetim açısından da aslında bir güvenlik olarak düşünülebilir. Bir çözüm olarak düşünülebilir. Yoksa Sultanahmet'in hayatının korunması vesaire bu çok şey bir iddia. Fantastik bir iddia, doğru değil. Direkt onu mümkün olduğu kadar uzağa çıkartarak merkezi bence garanti altına alıyorlar. Mesela o şey var. Önemli bir husus, hani meşhurdur, siz de duymuşsunuzdur, Sultanahmet sözde tahttan indikten sonra işte 10 yıl idare edin, onunla ilgili bir söz vardır. Bakalım idare edebilecek misiniz? Dikkat edin, 10 yıl.
1: Öyle bir söz var mı?
0: Hayır,
1: Gerçek mi?
0: ben rivayeten sonradan uydurulduğunu düşünüyorum. Şöyle mantığı şu, 1909, yani 1908 veya 9, 1918, yani İttihat Terakki'nin 10 yılına tekabül ediyor. Yani Sultanahmet sanki 1909'da İttihat Terakki'nin 10 yıl iktidarda kalacağını görerek, yani tabiri caizse bir keramet gösterdiği mesajı vermek istedim. Bu fantastik, bu iddialara çok fazla itibar etmemek lazım. Ben gördüğüm kadarıyla o hal fetvasının verildiği sırada orada bulunan farklı insanların rivayetinde son derece metin bir şekilde karşıladığı, olayı mesuliyetini reddettiğini, dolayısıyla bundan sonra ne olacak benim durumum, ailem, ailevi durumum noktasında garanti istedi. Daha sonra kendisine Selanik kararını bildikten sonra akşam faytona bindirilip daha sonra istasyona Sirkeci, trenle de Selanik Aletini Köşkü'ne gönderiliyor.
1: Ne yapıyor hocam Selanik'te? O
0: Orada tecid uygulanıyor. 1912 Balkan Savaşı'nın o sonlarına kadar orada kalıyor. Günlük gazete verilmiyor mesela, o çok önemli. Adeta dünyadan tecrit ediliyor. Bilmiyor mesela Balkan Savaşı'nın başladığı, Selanik'in tehlikede olduğunu bilmiyor. Daha sonra öğreniyor. İlk gittiğinde maalesef çok hazırlıksız bir mekana götürülüyor. Çok ciddi anlamda içeride eşya eksikliği var. Zorluk çekiyorlar 1-2 ay. Daha sonra peyderpey eşyalar temin ediliyor. Dolayısıyla orada Sultan II. Abdülhamit biraz fiziki anlamda mağdur ediliyor. Onu söyleyebiliriz. Yani hazırlık yapılmadan Sultan Hamit götürülüp böyle boş bir saraya, bir konak, daha doğrusu saray demeyelim de halen biliyorsunuz o Selanik'te vardır orası, eyalet yönetim binası olarak tam tepede duruyor. Fotoğrafları da vardır sağda solda. Orada boş bir mekana götürülüyor. Peyderpey gerekli ihtiyaçlar karşılıyor ama bir hükümdar o muameleye tabi tutulmaması gerekiyordu. Daha hazır bir mekana götürülmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ben.
1: Evet hocam. Peki Selanik'e gidiyor. Sonra İstanbul'da ne gibi değişiklikler oluyor? İstanbul'un tepkisi.
0: Mehmet Reşat hükümete geliyor. Şey, özür dilerim, hükümdar oluyor. Ondan sonraki süreçte İttihat Terakki, biliyorsunuz mesela orada da şöyle bir tarihçiler arasında şey var, yorum farkı var. Yani İttihat Terakki doğrudan iktidara geldi mi, gelmedi mi? Mesela bir kısım tarihçiler diyor ki Babı Ali baskınından sonra İttihat Terakki iktidara geldi. Ondan sonraki süreçte. Dolayısıyla ondan önce İttihat Terakki hükümette değil. Ben buna doğru bir yorum olarak yaklaşmıyorum. Yani şöyle, evet, doğrudan Babıali baskınından sonra İttihat Terakki hükümeti devralmıştır. Said Halim Paşa örneğinde olduğu gibi. Fakat ondan önce 1908 Jön Türk İhtilali'nden sonra, bakın Özcan'ım, bu çok önemli bir ayrıntı. 1908 Jön Türk İhtilali'nden sonra 24 Temmuz'dan itibaren hükümetler kuruluyor. Said Paşa, Kamil Paşa birkaç defa gidip geliyor. Ondan sonra Hüseyin İlmi Paşa, bir ara şey Tevfik Paşa, sonra işte Hakkı Paşa vesaire devam ediyor hükümet. O süre içerisinde İttihat Terakki Merkezi Umumi Teşkilatı, yani partinin merkezini İstanbul'a naklediyor Selanik'ten. Ve İstanbul'da Bağbali'ye yakın bir yerde bir merkez binası tutuyorlar veya alıyorlar. Oradan hükümeti takip ediyorlar. Atamaları takip ediyorlar. Hatta Hüseyin İlmi Paşa dahil, Kamil Paşa dahil bunların sadrazam olması noktasındaki isimleri bunlar gündeme getiriyorlar. Özellikle Kamil Paşa'yı mesela çok zorluyor İttihat Terakki. El altından bir kısım kararlar almasına noktasında dayanamıyor. Daha sonra bir genç soruyla hükümetten düşürülmesi var. Hükümetten düşürülmesi oylama sırasında iddiatçı genç subaylar meclis binasına giriyorlar. Bir tane subay kalkıyor bir konuşma yapıyor. Zehir zemberek hükümete hedef olan. Eleştiren. Dolayısıyla İttihat Terakki evet 1913'ten sonra doğrudan iktidara gelmiştir. Ben onun için o 10 yılı 1908-18 arasını İttihat Terakki'nin ilk 5 yılı dolaylı olarak hükümete müdahale eden, yönlendiren, arka planda kalan, atamaları yapan, orduya ordu yönlendirmeye çalışan bir İttihat Terakki var. Ama 13'ten 18'e kadar bunun 4 yılı maalesef Dünya Savaşı ile geçti. Hükümete doğrudan gelen bir İttihat Terakki var. Dolayısıyla İttihat Terakki bence asıl 13'ten sonra birinci Cihanharbi'nin sürecinde çok faydalı işler yapmıştır. Doğru işler yapmıştır. Mesela Cihanharbi'ne girmemiz kararı İttihat Terakki doğru bir karar almıştır. Dolayısıyla o anlamda İttihat Terakki'yi takdir etmek lazım. Ermeni tesiri sürecindeki İttihat Terakki'nin kararı doğru bir karardır. Yani İttihat Terakki o tür kararları almasaydı 1908 ve o süreçteki gel gitler gibi bir yönetim mekanizması oluştursaydı bugün biz belki de bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 800 bin kilometre karelik sınırlar dahilinde bir devlete sahip olmayabilirdik. Dolayısıyla İttihat Terakki o Cihanharbi sürecinde Almanya İttifakı, Cihanharbi'ne giriş kararı vesaire gibi o süreçteki aldığı kararlar öncesi hatalarını telafi ettiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Ve nihayet de milli mücadeleyle birlikte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Yani o süreçte İttihat Terakki'nin ikinci 5 yılı doğrudan iktidardır, hükümettedirler ve Cihanharbi sürecinin de mimarları. Hı hı. İttifak dahil. Orada da doğru hareket ettiklerini düşünüyorum siyaseten.
1: Son 5 yıl, daha doğrusu şöyle sorayım. Sultan Abdülhamit'in yerine geçen Mehmet Reşat Paşa'yı kim tercih etti, neden tercih etti? İttihatçılar mı getirdi?
0: Şöyle, Osmanlı'da biliyorsunuz ekberiyet usulü. Kim sultan olacak, hükümdar olacak bellidir. Ailedeki en büyük erkek kişi mevcut hükümdar diyelim ki tahttan indirildi ve öldükten sonra tahta geçecektir. Dolayısıyla Mehmet Reşat Sultan II. Abdülhamit hükümdar olduğu dönemde veliaht olarak adlandırılıyor. Sultan Hamid'e bir şey olduğunda Mehmet Reşat tahta geçecekti. Yani hukuken hükümdar olma hakkı Mehmet Reşat'ın. Öyle olduğu için onu hükümdar yaptılar. Hı hı. Onun hakkıydı tabir edersiniz. Mesela şey gibi düşünün. 76 darbesi oldu. Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine 5. Murat geçti. 5. Murat büyük kardeş olarak hükümdar olduktan sonra Sultan yani genç Abdülhamit, Veliaht Abdülhamit Efendi veliaht oldu. Daha sonra Murat akıl berekesini yitirdi. Devletten sonra hükümdar olamayacağı, devleti idare edebileceği akıl sağlığına sahip olmadığı için otomatik olarak tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Abdülhamid Efendi geçiyor. Burada da darbeyle Abdülhamid tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Mehmet Reşat Efendi hükümdar oluyor.
1: Şu yüzden sordum hocam, o zaman Mehmet Reşat hukuki olarak yani kanunen de veliaht olduğu için geçiyor ama İttihat ve Terakki ile arası nasıl?
0: Arası iyi, hiç sorun çıkarmıyor. Bir de bu tabii İttihat Terakki'nin de işine geliyor. Yani Abdülhamid gibi iddialı bir karakter, devleti yönetmeye çalışan, müdahale eden, tabiri caizse ben devleti idare ederim gibi bir baskın karakter değil Mehmet Reşat. Yaptığı sadece Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak, mesela kendisi de bunu söylüyor. İttihat Terakki'nin almış olduğu kararları onaylamak vesaire. Dolayısıyla yönetimde etkili olmak, yönlendirmek vesaire hiç böyle bir iddiası yok.
1: Diyor ki yani sen olaylar oldu, değişim kaçınılmaz.
0: İşte meşrutiyet yönetiminde zaten hocam oradan biz bunu izah ediyoruz. Yani 1908'den sonra 23 Temmuz'dan 24 Temmuz'dan itibaren artık Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde olduğu gibi anayasal bir yönetime sahip. Mecliste idare ediliyor. Dolayısıyla hükümdar sarayda oturacak. Sembolik anlamda yetkisi var. Devleti başbakan yani hükümet ve meclis idare edecek. Mehmet Reşat da bu anlamda bir meşrutiyet hükümdarı.
1: Evet.
0: Mesela Abdülhamit eğer tahttan indirilmeseydi mesela bunu da konuşabiliriz.
1: Evet.
0: İndirilmeseydi
1: son birkaç
0: büyük
1: dakika,
0: ihtimalle
1: 2-3 dakikam son sorumuzda
0: tabii,
1: konuşacağımız
0: tabii. Ben
1: bu
0: mesela
1: olsun.
0: Onu çok açık yürekle şöyle cevaplandırayım. Sultanahmet akıllı bir insan. 1908 Jöntürk ihtilalinden sonraki mevcut durumun farkında. İttihat Terakki'yi de biliyor. Dolayısıyla bundan sonra eğer Otmat vakası olmasaydı, süreç devam etseydi, Sultanahmet Yıldız Sarayı'nda oturacaktı. Hiçbir şeye karışmayacaktı. İttihat Terakki ve diğer meşruti hükümetler kimlerse onlar devleti idare edecekti. Arada bazı sürtüşmeler olabilirdi. Anayasanın vermiş olduğu bir kısım yetkilerden dolayı. Ama onun dışında Sultanahmet İttihat Terakki ve diğer gruplara asla bir şey çıkarmayacaktı. Çünkü meşrutiyet ilan edildikten sonra kendisi

0: bunu zaten söylüyor.
1: Hı hı. Zaten meşrutiyete
0: inandığı,
1: bir şey.
0: Evet. Anayasal yönetime inandığı. Dolayısıyla Abdülhamit bu anlamda çok akıllı bir insan. Hı hı. Dolayısıyla devam etseydi şayet vefat edene kadar 1918'e kadar hükümdardı. Yine doğrudan hükümetten yönetimden sorumlu olacaktı. Meclis olacaktı. Çok Abdülhamit bunlara karışacağını ben düşünmüyorum. Çünkü evet. Artık eski Abdülhamit yok. Şartlar değişti. Bunun farkında Sultanahmet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Millet zannediyor ki genelde şöyle Sultanahmet eğer kalsaydı, yaşasaydı devleti kendisi yönlendirdi. Hayır böyle bir şey yok. Sultanahmet bunun farkında. Hı hı. 1908'de itibaren artık geri planda. Çünkü meşruti yönetim var, anayasal yönetim var. Hükümet devleti idare ediyor.
1: Kıymetli hocam, bir devrin, kritik bir devrin kapanışını ve giden yolu çok detaylı bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür rica ederiz. Eminim daha çok konuşulacak şey var süremiz ya, olsa. Ya
0: biz sabaha kadar konuşuruz eğer arzu ederseniz.
1: Zaten kitaplarınız çok kıymetli bir şekilde detaylı anlatıyor. Daha detaylarını öğrenmek için hocamın kitaplarını da edinin lütfen. İçinde detayları görebilirsiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Bu kritik konuyu bize bilinmeyen taraflarıyla da sizin gözünüzden anlamış olduk. Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Değerli tarihseverler, tarihin bir kırılma noktası olan Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine giden süreci bilinmeyenleriyle beraber Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla konuştuk. Bu saate kadar sizler de eşlik ettiniz sorularınızla. Çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracı, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, dünyanın gözü kulağı Çin'de efendim. Zira ABD Başkanı Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de bulunuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e bir araya geldi ve tarihi zirve başladı. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD Başkanı'nı törenle büyük halk salonu önünde karşıladı. O görkemli karşılama sonrası iki liderin tarihi zirvesi başladı. Trump zirve öncesi kısa bir açıklama yaptı ve de önemli mesajlar verdi. Mesajında Çin'e saygı duyuyorum. Sorunları hızlı şekilde çözdük. Büyük ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz. En büyük CEO'ları getirdim. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız. İki ülkenin iyi ilişkisi dünya için de iyi. Çin'le muhteşem bir ilişkimiz var. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in geleceği mükemmel olacak ifadelerini kullandı. Trump ve Xi'nin buluşmasında ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor. Trump, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın kırılgan ateşkes süreci içinde hala çözüme kavuşturulamadığı dönemde ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Bu yüzden savaşın da görüşmede önemli bir gündem maddesi olması bekleniyor. Dediğimiz gibi dünyanın gözü kulağı Çin'de. Ki ABD Başkanı Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de tarihi zirve resmen başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldiler. Evet, şimdi Pekin'deki tarihi Trump-Xi zirvesini konuşacağız biraz efendim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli şu an Pekin'de kuşak ve yol zirvesi için Türkiye'yi temsilen Pekin'de bulunuyor. Biraz değerlendirmelerini alacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Pekin'den şimdi Trump için görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. İki liderin görüşmeleri neden bu kadar önemli? Öncelikle sadece Amerika Birleşik Devletleri Çin için değil, dünya için aslında neler ifade ediyor? Neler söylersiniz?
1: Şimdi ziyaretin hemen dün gece yarısı Global Times, ki yarı resmi gazete Çin'de, Pekin'de bir baş yazı yayınladı. Aslında biraz önce bahsettiğiniz neden sorusunun cevabı orada ve ilk defa belki de altını çize çize iki ülkenin dünyanın iki ekonomik büyük gücü olduğu vurgulandı. Daha önce Çinliler bu tip şeylere tevazuyla yaklaşır. Kendilerini çok büyük güç olarak adlandırılmaz. Gelişmekte olan bir ülke olarak hep kendilerini sınıflandırırlardı. Ama artık Xi Jinping'in liderliğiyle birlikte Çinliler kendilerini Çin'i, yani büyük bir güç olarak adlandırıyorlar. Sorumlu büyük güç deniyor buna. Dünkü yazıda da çok ilginçtir. Biz ikimiz büyük bir ekonomiyiz şeklinde bir açıklama var. Tabii biraz önce haberinizde verdiniz. Trump'ın nasıl da 180 derece döndüğünü hepimiz görüyoruz. Dün beni Tanrı Çin'le mücadele etsin diye yolladı derken, yine dünyayı Çin Komünist Partisi'ne yönettirmeyeceğiz derken, bugün gelinen noktada rakip değiliz, ortağız. Halbuki NATO'nun tehdit sıralamasına Çin'i sokan bizzat Trump'ın kendisidir. ABD'ye Çin'i düşman olarak tanıtan yine Trump'ın kendisidir. Biden devam etmiştir. Dolayısıyla tüm bu adımları attıktan sonra değil dostumuzdur diyorsa Amerika Birleşik Devletleri gerçekten zor durumda. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda. Gerçekten bunun yansımalarını Çin'de Önce ben diplomatların da katıldığı bir toplantıdaydım. Oradaki özgüven inanılmaz. Yani Trump'ın Çin'e gelmesi, hatta deniyor ki Xi Jinping Trump'ı Pekin'e çağırdı. Şimdi bu çok önemli bir ifade. Yani davet etmedi, çağırdı. Yani bir nevi tırnak içerisinde ayağına çağırdı. Burada ona gerekenleri söyleyecek, telkinlerde bulunacak şeklinde burada bir bambaşka hikaye anlatılıyor. Şimdi gerçekten çok da
0: Evet, Pekin'deki bu tarihi Trump-Xi zirvesi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli de şu an Pekin'de. Tabii oldukça da önemli bir zirve olduğunu söyleyebiliriz. Telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntı yaşadık. Şöyle tekrar kısaca bu zirveyi hatırlatalım. Trump tam 8,5 yıl aranın ardından efendim tarihi Çin ziyareti için Pekin'e gitti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı'nı törenle Büyük Halk Salonu önünde karşıladı. Oldukça coşkulu bir karşılamaydı bu. Görkemli karşılama sonrası iki liderin de aslında tarihi zirvesi başladı. Evet, Barış hocamız tekrar telefonu attığımızda. Hocam tekrar merhaba, kaldığımız yerden tekrar buyurun lütfen.
1: Kusura kalmayın. 2 gündür
0: Estağfurullah.
1: internette bir yoğunluk var. Pekin'de biraz güvenlik gelişmesiyle yavaşlatıldığı da söyleniyor. Bunun etkileri bağlantıda çok biliyorsunuz sıkıntılarda yaşıyoruz. Evet, şunu söylüyorduk. Sesim geliyor herhalde.
0: Evet, buyurun hocam.
1: Buradaki hava her ne kadar hevesliymiş gibi gözükmese de gerçekten ABD Başkanı'nın ziyareti, Trump'ın ziyareti 8 yıl aradan sonra, ki Çinliler 9 yıl diyor. Burada önemli bir etkinlik olarak görüldü. Tabii Xi Jinping'in açıklamaları var. Bugünkü Trump'a yönelik yaptığı açıklamalar ya da görüşmede dile getirdiği hususlar aslında birkaç gün önce Çin medyasında zaten yayınlanmaya başlamıştı, verilecek mesajlar. Benzer mesajlar veriliyor. Aynısını Xi Jinping de Trump'ın söylediklerine benzer şeyler söyledi. ABD ile rakip olmak istemediklerini, düşman olmak istemediklerini, birlikte çalışmak istediklerini, hatta şu ifade dün kullanıldı, bu baş yazıda da geçti. İfade şu: dünya ikimize yetecek kadar büyük.
0: Peki bu
1: Yani
0: açıklamalarıyla
1: birbirimizi.
0: Jinping hocam yapıcı olmaya taraf çalışan taraf gibi görünüyor diyebilir miyiz?
1: Evet, başından beri Çin tarafı yapıcıydı. Trump'ın o sert açıklamalarına rağmen hep altta daha ılımlı açıklamalar yapıldı ve her zaman ticareti devam ettirme yönünde adımlar atılmasını savundu Çin. Dikkat ederseniz çok agresif bir çıkış yapmadı Trump
0: Evet.
1: gibi. Trump, çünkü biliyorsunuz, her gün değişiyor ve Çin çok iyi tanıyor, çok iyi okudular. Tabii bu da çok ilginçtir. 8 yıl aradan sonra Pete Hegseth, yani Amerikan Savunma Bakanı da ilk defa Çin'i ziyaret ediyor. Çin medyasında bu da çok sık dile getirildi. Dolayısıyla Trump'ın böyle biraz yelkenleri indirmiş bir durumu var, ama burada Çinliler şunu soruyor, söylüyorlar sorduğum zaman: acaba toplantıda İran bu toplantıyı yani yönlendirecek mi bu mesele? Hayır, İran'dan daha derin meselelerimiz var Amerika ile. Yani anladığımız kadarıyla İran'ın çok fazla masada bu toplantıyı bağlayacak kadar yer alacağı düşünülmüyor. Tabii şimdi biraz sonra toplantı bitecek. Ondan sonra yavaş yavaş bilgiler akmaya başlayacak, ama şu anda İran meselesi zaten evet görüşülecek, ama esas önemli olan Amerika ile Çin arasındaki ticari mesele. Hatırlarsanız Ekim ayında buna ara verilmişti.
0: Evet.
1: Tekrar müzakere edilmek üzere Mart ayı sözleşilmişti Pekin'de. Fakat İran savaşından dolayı bu Mayıs'a ertelenmişti. Şimdi bugün bu meseleler, Güney Kore'de iki ülkenin ekonomik heyetleri zaten orada çok yoğun bir şekilde görüşüyorlar. Bugün ziyaretten sonra da bu devam edecek. Dolayısıyla esas mesele iki ülke arasındaki ticaret sorunu, bu bir. Zaten dikkat ediyorsanız Trump bir yıldızlar takımıyla geldi. Dünyanın en zengin iş adamları, yani trilyoner dolar belki yani sahip olan
0: 17
1: iş adamları.
0: CEO'dan

0: bahsediyor. En büyük CEO'ları seçip getirdim diyor. Hocam siz değilmişken hazır şimdi. Çin bu kadar teknolojik olarak aslında öne atıldığı güçlü konumda. Ama buna rağmen Trump da bu CEO'lardan bahsediyor. Burada aslında satranç nasıl oynanıyor? Nasıl görüyorsunuz? Yani Trump ne yapmak istiyor? Nereye varmak istiyor? Özellikle bu CEO'lardan bahsederken mesela.
1: Efendim şimdi tabii reklam olmasın ama mecbur konunun şey için isim vereceğim. Şimdi Apple'ın CEO'sunu getirdi, Tesla'nın CEO'sunu getirdi ama bunlar nerede üretiliyor? Apple Çin'de üretiliyor. Tesla'nın iki tane büyük fabrikası var. Biri Berlin'de yani Amerika'nın dışında, bir tanesi de Çin'de. Şimdi Çin'de %8'lik bir büyüme yakalamış. Burada her Çinli'nin altında bir Tesla araba var. Yani şunu demeye getiriyorum. Aslında getirdiği CEO'lar zaten Çin'den para kazanan adamlar. Hani Çin bugün dese ki ben Apple'ın kapısına kilit vuruyorum, Apple battı yani. Bir daha Apple bu işi bir yerde üretemez kolay kolay. Benzer Tesla için de geçer. Bütün Asya piyasası Tesla'nın Çin'den yönetiliyor. Dolayısıyla gelenler zaten Çin'den para kazananlar. Buraya çok da bir para getirecek insanlar değil. Ben onun için bu meydan okumanın hani görüntü anlamında, vitrin anlamında güzel, Çin'e önem verdiğini göstermesi açısından önemli. Hani şöyle mi olsaydı? Trump generallerle birlikte gelseydi, birçok askeri yetkili, efendim onlar mı ön plana çıkarılsaydı? Hayır, tabii ki ekonomi olduğuna göre gündem. Ekonomide de lokomotif şirketlerin gelmesi, işte Boeing de dahil olmak üzere gelmesi önemli bir adım. Çin şunu yapmayacak ama, bunu kirli pazarlık olarak görüyorlar. Yani bir takım tavizler karşılığında efendim şunlar yapılsın veya işte Çin'in bazı noktalardaki adımlarını biz göz yumarız ama siz de Boeing'den uçak alın, efendim şuradan uçak alın, buradan bunu alın şeklinde bir pazarlığa girişmeyeceklerini zaten başından söylediler. Çünkü bazı meseleler var, sadece ekonomi yok. Mesela Tayvan meselesi var. Bu Tayvan meselesinde özellikle Trump'ın silah satışı, ki tarihinde en büyük silah satışını yaptı Tayvan'a, $11 milyar. Bunu iptal edin diyor. Bir de bu demokrasi, insan hakları gibi kavramlarla sürekli manipülasyona girişmeyin diyor Çin. Öte taraftan bizim belki Türkiye'de çok fazla konuşmadığımız ama buralarda oldukça popüler olan bir başka konu var. Japonya'nın silahlanma arayışı. Yani son başbakan Takayuki'nin çok yüksek oyla gelmesi, geçtiğimiz hafta işte anayasayı değiştirme noktasında adım atacağını söylemesi, anayasanın 9. maddesi Japonya'nın ulusal ordu bulundurmasını yasaklar. Aynı zamanda Çin'e ve Kore'ye karşı işlenen 2. Dünya Savaşı'ndaki savaş suçlarından dolayı idam edilenlerin yattığı bir anıt var. Oraları ziyaret etmesi, adak sunması Çin'le Japonya arasında büyük bir gerginlik yarattı. Şimdi Xi Jinping şunu söyleyecek deniyor Trump'a. Şimdi Trump masaya İran kartını koyuyor ve Xi Jinping'den İran'ı ikna etmesini istiyor. Xi Jinping de muhtemelen şunu isteyecek: siz de Japonya'yı ikna edin, bu silahlanma yarışından vazgeçsin, Tayvan'a yönelik kışkırtıcı açıklamalardan vazgeçsin. Çünkü şu anda Takayuki Trump'ın en iyi dostu Uzak Doğu'da. Japonya Başbakanı, bayan bir başbakan biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir müzakere sürecinde yürüyeceği söyleniyor. Hani Batı'da daha çok biz bu işin İran meselesine ve ekonomiye odaklandık ama burada gerçekten Japonya ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Özellikle söylemleriyle, 2. Dünya Savaşı öncesi konumunu övmesiyle, Tayvan konusunda Çin'in egemenliğine yönelik bir takım açıklamalar, askeri anlamda tehdit etmeler, bu Asya Pasifik bölgesinin istikrarı ve barışı için dönülmez bir yola doğru gidişatı olduğunu söylüyor Çin. Yani 2. Dünya Savaşı'na atıfta bulunuyor. Aynı tehlike yine kapıda diyor. Muhtemelen eğer İran'la ilgili bir baskı gelirse Trump'tan, Xi Jinping de karşılık olarak Japonya'yı söyleyecek. Tabii Trump, ben Tayvan konusunda bir adım atacağını düşünmüyorum. Zaten oradaki politikanın adı stratejik belirsizlik. Yani belirsiz kaldığı sürece Tayvan ABD'nin işine geliyor. Bakın, bu çok bilinmiyor ama önemli bir özelliği var Tayvan'ın. Orada bir Tayvan Boğazı var. Yani şöyle bizim Kıbrıs Adası gibi düşünün. Evet. Yani ana kara Çin, karşısında Tayvan Adası var. Çin kendi tarafını, Tayvan da kendi tarafına hükmediyor. Yani oradaki boğazın bir tarafı Tayvan'a ait, bir tarafı Çin'e ait. Tıpkı Hürmüz Boğazı gibi çok önemli bir deniz yolu orası. Uzak Doğu'ya yapılan bütün ticaretin %99'u buradan geçiyor gemiler.
0: Bu da ellerindeki koz mu aslında batıya, hocam?
1: Tabii tabii, Avrupa'ya sattığı bütün mallar buradan geçiyor. Ve nihayetinde %99.9 Japonya, Güney Kore'nin enerjisi buradan geçiyor. Onun için Japonya Tayvan'ı Çin'e kaptırmamak için. Aslında amaç Tayvan Boğazı'nı kaptırmamak için. Çünkü Tayvan Boğazı Çin'in tam kontrolüne geçerse, her iki yakası da onun elinde olursa, Japonya diyor ki o zaman Çin'in eli bizim boğazımızdadır. Boğazımızı sıkar ve bizi yok eder. En büyük korku bu. Aslında çok büyük bir jeopolitik burada mücadele var. Yani sadece Hürmüz değil. Onun için Trump bunu biliyor, Amerikalılar bunu biliyor. Onun için Amerikalılar Tayvan'a batmayan uçak gemisi diyorlar. Dolayısıyla bu kolay kolay çözülebilecek bir şey değil, ama burada gerçekten Çinli yetkililer, işte biz toplantılarda karşılaşıyoruz, İlk söyledikleri şey, ilk kırmızı çizgileri Tayvan. Kesinlikle Tayvan konusunda herhangi bir taviz yok. Hatta gerekirse ekonomik durum feda edilir ama Tayvan feda edilemez deniyor. Çünkü devrimci kuşağın bize mirasıdır diyor. Bizim hakkımızdır diyor. Tayvan ne zaman Çin'le tam entegre olursa, Çin'in o hani meşhur kalkınma projesi tamamlanmış olacak. Yani onlara göre devrim Tayvan'ın entegre olmasıyla nihayet bulacak. Hala
0: Hocam,
1: Çin komünist devrimi devam ediyor.
0: Bu
1: çünkü
0: noktada Tayvan
1: entegre
0: konusunda
1: edilemedi.
0: Özür dilerim, sözünüzü kestim ama Tayvan konusunda aslında
1: ses
0: Çin'in
1: geliyor, evet,
0: kırmızı çizgileri belli, siz de bir parça değindiniz. Xi diyor ki Tayvan çözülmezse ABD ile çatışabiliriz ve ABD ile önemli bir konu olduğunun da aslında altını da çiziyor. Yani ipler bu noktada kopar mı, ne dersiniz? Bir anlaşma olmazsa, tam olarak istediklerinden bahsettik ama siz Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşlerinden de bahsettiniz ki Tayvan Boğazı'na değindiniz.
1: 1979'dan beri ABD'de bu Tayvan'la ilgili, hani tamam Çin'e bağlı olduğunu kabul ediyoruz, Çin'in toprağı, ama bu haliyle kalsın. Şimdi yani bu haliyle kalsın, fakat tamam Çin bu haliyle kalsın, Çin de ona o zaman rıza gösterdi. Fakat bu haliyle kalırken Çin'e karşı burası bir askeri güç merkezi haline getirmeye başladı. 90'lardan 80'lerle Reagan'la birlikte başlayıp bir silahlandırma süreci başladı ABD'nin Tayvan'ı. Kime karşı? Çin'e karşı. Şimdi 11 milyar dolarlık inanılmaz rakam, inanılmaz silahlar veriyor. Bakın şu anda Tayvan'ın F-16 filosu Türkiye Cumhuriyeti'nin F-16 filosundan daha güçlü. Bunu Amerika, ya küçük bir ada, 160 bin kilometre kareden bahsediyoruz. Ama ne için yapıyorlar bunu? Çin için yapıyorlar. Yani Çin'in olası bir saldırısına karşı. Çünkü Tayvan'daki elektronik endüstri tamamen Amerika'ya hizmet ediyor. İşte Nvidia şirketinin CEO'su Tayvan kökenli bir Çinli. Yani dolayısıyla buradaki bu altyapı, çip üretimi kimin işine yarıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yarıyor ve besliyor. Bütün bunlar savunma endüstrisinde kullanılıyor, sivil endüstride kullanılıyor. Onun için savaşır mı Amerika? Yani ben Tayvan'ı diyor savunurum, şöyle yaparım, böyle yaparım diyor, ama ben savaşa girebileceğini düşünmüyorum. Çünkü nihayetinde uluslararası hukuk açısından kağıt üzerinde Tayvan, Birleşmiş Milletler kararı da dahil olmak üzere 1971'den sonra Çin'in bir parçası olduğu kabul edilmiş. Daha Kahire Konferansı'nda 2. Dünya Savaşı'nda kabul edilmiş. Bakın Tayvan 1895'te Japonya ile yaşanan savaşta Çin'in savaşı kaybetmesiyle savaş tazminatı olarak Tayvan'ı Japonya'ya veriyor. Elinden böyle çıkıyor. Tayvan zaten hep Çin İmparatorluğu'nun bir parçası. Sonradan işte bu siyasi alanda kullanılıyor ve bugüne kadar geliniyor. Dolayısıyla Çin bunun için savaşır. Çin Tayvan meselesini bir iç güvenlik meselesi olarak görüyor. Yani siz şöyle düşünün. Ülkenizin bir toprağında ayrılıkçı bir hareket var. Siz bununla askeri anlamda, güvenlik anlamda mücadele ediyorsunuz. Çin aynen böyle görüyor. Yani Tayvan'da bir ayrılıkçı bir siyasi parti var, adı Demokratik İlerleme Partisi, şu anda iktidarda, o parti savunuyor sadece bağımsızlığı. Karşısında daha büyük bir parti var, Tayvan'ı da kuran parti, Gomindan, Çin Milliyetçi Partisi. Onlar ana karayla, yani Çin Halk Cumhuriyeti ile barışçıl bir şekilde birleşme istiyorlar. Zaten Çin Tayvan için bir model geliştirdi, adı şu: bir devlet iki sistem. Ne demek bu? Bir tane Çin devleti var ama iki ayrı sistem var. Tayvan kendi liberal sistemine devam edebilir, ekonomik sistemini, biz de kendi ekonomik sistemimize devam eder. Fakat Tayvan'a nasip olmadı. 1997'de Hong Kong'a nasip oldu bu. Şu anda Hong Kong özel yönetimi adı verilen yapı böyle gidiyor. Bir devlet iki sistem. Hong Kong'un şu anda farklı bir sistemi var ama yönetim Çin Komünist Partisi'nin elinde. Onun için Çin diyor ki Tayvan'ın da idari yönetimi Çin Komünist Partisi'ne geçmeli. Ama yine sistemine devam etsin, yaşamına devam etsin. Biz herhangi bir şeyi zorlamayacağız diyor. Bunu da Tayvanlılar kabul etmiyor. Daha doğrusu o Demokratik İlerleme Partisi kabul etmiyor. Fakat onlar da...

Parlamentodaki çoğunluğu muhalefete kaptırdılar. Artık topal ördektir cumhurbaşkanları. Yani öyle ayrılıkçı bir yasa çıkartma imkanları yok. Sadece işte Amerika ile böyle bir dirsek temasıyla bu işi götürüyorlar. Bu fazla gitmez. Yani Amerika bugün Trump gerçekten...

0: adım atabilir taviz anlamında. Ama bu konuda da Hürmüz Boğazı'nın açılmasını isteyebilir. Bu noktada bunu da son olarak şunu da söyleyeyim. Çin geçen hafta Arakçı'nın ziyaretinde, Dışişleri Bakanı İran'ın ziyaretinde şunu söyledi, Pekin'deydi. Dedi ki Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması hepimize zarar veriyor. Hem de uluslararası ekonomiye zarar veriyor. Artık açın. Bir de şunu söyledi. Artık bu Hürmüz Boğazı'nın koz olarak kullanmasına karşıyız. Taraflar kullanmasın dedi. Bakın hem İran'ı uyarıyor hem Amerika'yı uyarıyor. Üçüncü olarak şunu söyledi. Orta Doğu yeni bir savaşı kaldırmaz ve biz Orta Doğu'daki şu anki bu çatışmanın tarafı değiliz. Ne İran'dan tarafa duruyoruz diyor, ne Amerikan tarafında duruyoruz. Neyin tarafında duruyor? Küresel ekonominin selameti açısından. Biz oradayız diyor Çin. Yani uluslararası ekonomi istikrarlı bir şekilde devam etsin. Şimdi Çin'in bu açıklamaları da var. Dolayısıyla ben bugün hani masada bir arabulucuymuş gibi konuşur mu konuşmaz mı? Ama Arakçı'dan aldığı bir takım bilgileri Amerikan başkanıyla paylaşır ve bu işin fazla gitmeyeceğini, Çin'e de ABD'ye de bu işin zarar verdiğini, İran'a da herkese zarar verdiğini mutlaka söyleyecektir diye düşünüyorum. Ha, Trump bunu ne kadar dinler? Şimdi yarın bakın Trump tekrar uçakla Amerika'ya dönerken açıklamalarına bir bakın. Bugünkü açıklamalarla döneceği gün yapacağı açıklamalar 180 derece yine farklı olacak. Diyecek ki büyük bir zafer kazandık. Xi Jinping her istediğimizi yaptı. Bizi çok güzel karşıladı. Ne istediysek aldık. Büyük bir zafer kazandık işte 11. savaşı da bitirdim. Çin'le ticari savaşı da bitirdim. Deyip Amerika'ya dönecek. Bakın, peki elinde ne var? Elinde var sıfır. Yani eğer böyle yaparsa elinde var sıfır. Ama şimdi Çinliler de artık alıştı Trump'ın her gün yeni bir farklı açıklama yaptığına. Onun için bugün çıkacak sonuç sürpriz olur mu? Buradaki yorumcular pek bir sürpriz olmayacağını söylüyorlar. Zaten bunu biz diyorlar bir yıldan beri görüşüyoruz ticari meseleler. Bunun bir tek farklı İran meselesi var, bir de Japonya. Hani bunlar da gündeme gelirse onu da biraz sonra belki birkaç saat
1: Evet.
0: sonra açıklamalar geldiğinde göreceğiz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum.
0: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Selamlar.
1: Evet, dünyanın gözü kulağı Çin'de dedik efendim. Konuyu biraz değerlendirdik. Tekrar tabii Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli'ye de teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra tarihi Çin ziyareti için Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ABD Başkanı'nı törenle büyük halk salonu önünde karşıladı. Oldukça görkemli bir karşılamaydı ve bu karşılama sonrası iki liderin aslında tarihi zirvesi başladı Trump. Zirve öncesi kısa bir açıklama yaptı ve önemli mesajları vardı. Çin'e saygı duyuyorum. Sorunları hızlı şekilde çözdük. Büyük ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz. En büyük CEO'ları getirdim dedi. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız. İki ülkenin iyi ilişkisi dünya içinde iyi. Xi ile muhteşem bir ilişkimiz var. ABD ve Çin'in geleceği mükemmel olacak ifadelerini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi tabii Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu konuğumuz. Biraz da Hüseyin Hoca'dan değerlendirmelerini alacağız. Hocam merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, günaydın, yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
1: Teşekkürler hocam. Şimdi aslında hem Çin başlığı altında hem de ABD başlığı altında konuşalım. O konularda değerlendirmelerinizi alalım isterim ama önce şu karşılama törenine bir bakalım diyorum. Çok görkemli bir karşılama töreniydi. O görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Öncelikle buradan başlayalım isterim.
2: Yani tabii ki Çin büyük bir devlet. Ona göre de hemen hemen herkes aynı karşılama yapıyor. Kendi propagandasını, kendi gücünü sergilemek açısından hatta olimpiyatlarda da Çin bunu gösteriyor. Yani Trump'ın mesela Xi, diyelim ki bir Kuzey Kore lideri gibi böyle candan karşılamadı ama o yani o Xi'nin duruşu ağır abi gibi bir rolü Trump'ın. Böyle biraz eğlenceli biliyorsun böyle hemen güldürmeye çalışan bir şey var. Hatta daha önce de söylemişti ya bu adam hiç gülmüyor gibisinden. Böyle bir şey oldu. Tabii ilk başta Yani bugün muhtemelen görüşe Cennet Sarayı var onların. Orada Çin'i gösteriyor yani. O açıdan söylüyorum. Yani ilk uçaktan indiği anda normal bir protokol karşıladı ama sonraki aşamada Xi tabii ki bunu Çin'i gösterdi yani devam.

0: devasa bir saray. Yani bu Çin dediğimiz olay. Az önce sağ olsun Barış hocam da oradaydı, bize güzel bilgiler aktardı. Benim kızım da Çin'de doktora yapıyor. Hatta herkes derler ya, Çin'e gelin artık tekrar güneş Çin'den mi doğuyor gibisinden. Bir noktaya döndük ve Çin gücünü gösteriyor. Ama ben 100 yıl önceki Çin'i düşünüyorum. 60 milyon dolar için Rusya'nın kapısına dilenen Çin'i düşünüyorum. 80'lere kadar o fakir perişan olan Çin'i düşünüyorum. Japonların yaptıkları zulmü düşünüyorum. Nereden nereye diyorum gerçekten. 30-40 yılda Büşra Hanım Çin resmen bir destan yazdı ve bunu tarihte iki defa başardı. Birincisi Moğol işgalinde, biliyorsun 1200'lü yıllarda işte o Çin'in Moğollardan kurtulma aşamasında Çinli bir generalin başarısı. İkincisi de bence şu anda Çin gerçekten 80 yılından sonra dışa açılmayla bugün Amerika karşısında yılda 2 trilyon dolar kar ediyor, fazlalık veriyor. Bu noktaya gelen bir Çin ve bu ejderha uyandı. O yüzden protokol olsun, yani karşılama töreni olsun, Çin'in gücünü göstermek açısından gerçekten muhteşem. Ama sahada gösterdiğiniz, diyelim Trump'ı ilk anda karşılamaması, hani Amerika'da MAGA'cılar diye Trump'ı soğuk karşıladı falan, bu
1: Evet.
0: Çin'in stratejisi. Yani kendi gücünü, tabiri caizse hani Osmanlı'da şöyle bir şey vardı, içeri giren adamın kapıyı eşiğini alçak tutardı, eğitirdi Osmanlı onu. Yani Osmanlı elçileri iki adam koluna girerdi, Ege padişahın huzuruna getirdi. Bunu Amerika'da Çin'in şu anda yaptığını görüyoruz. Yani ilk başta eğerek getirdi, ardından gücünü gösterdi.
1: Hocam
0: Yani
1: şimdi
0: bu çok muhteşem bir şey.
1: baktığımızda dünyanın aslında gözü kulağı Çin'de oldukça tarihi önemli bir zirve önem taşıyor. Bu ziyaret dünya siyaseti açısından nasıl bir önem teşkil ediyor? Bir ikincisi de taraflar aslında neler talep ediyor, neler istiyorlar? Özellikle Çin özelinde bakacak olursak neler söylersiniz?
0: Büşra Hanım, bence bu yeni bir Yalta zirvesidir. Yani 21. yüzyılın hakimiyetinin aktarılması. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Artık Çin Amerika'dan bayrağı devraldı. Yani Trump bence bu teslimiyete gitti. Çünkü bu görülüyor. Yani Hürmüz boğazını açamıyor. Ekonomik açığını kapatamıyor. Yani az önce Barış hocam da diyor, yani yanındaki Tesla olsun, Apple olsun,
1: Evet.
0: CEO'lar, üretimler Çin'de yapılıyor zaten. O zaman bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsun nükleer araçlar, silahlar, devasa araçlarda taşınan altın 40 tane teker var. Yüzlerce teker var. İşte Amerika bu aracı getirdi, Çin'e teslim etti. Neden? Bu tekerler ne? İşte o CEO'lardır. Yani 10 trilyon dolar, yaklaşık 50 tane CEO Çin'e esasen bu hakimiyet bayrağını devretti. Şimdi bunu ne zamandan beri söylüyor, yaptı diyebiliriz. Esasen Çin devrimi, çok net bir ifade kullanacağım. Evet, Mao diye Çinli bilinir ama tıpkı Rusya gibi işin içerisinde küresel çetenin, Yahudilerin olduğu bir devrimdir. Ve Çin'in beynini dağıttılar. Yani Çin kültür devrimi, Çin'i şu anda küresel o şirketlerin pazarı. Evet, üretiyor ama çok ucuza. Üretiyor ama bir yandan da sömürge. Yani bunu Amerika'da bu süreci yaşadı. Bunun ilk başlangıç noktası İngiltere'dir. Doğu Hint Kompanyası Hindistan'ı sömürdü 300 yıl boyunca. Sonra bu hakimiyet 1800'lerden 1900'lerden itibaren Amerika'ya geçti. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şu anda işte bu bayrak, tekrar söylüyorum, İngiltere'den Amerika'ya, Amerika'dan Çin'e geçti. Ama o bayrağı taşıyan o devasa araç, o 40 tane teker var ya, Trump'ın uçağındaki aynı adamlardır. Rockefeller, Rothschild ve onlar gibi işte CEO'lar ve yüzlerce silah, finans, medya devleri. Dikkat edin, mesela Çin'in İsrail'den çok farkı yok. İkisi de Uygurlara ya da Gazze'lere zulüm ediyor. Zalimlik boyutu aralarında hiçbir fark yok. Çin yumuşak gücüyle, yani iktisadıyla, ekonomisiyle boğuyor. Batı neden buna izin versin? O zaman bir ifade daha kullanacağım. Pekin'le Londra arasında 15 günde bir transfer olan tren hattı kimin işine geliyor? Anlatabiliyor muyum? Mesela dikkat edin, Çin, Rusya ve İran konusunda mesafeli duruyor. Yani şu anda Trump dese ki al Tayvan'ı, ver İran'ı, Çin hayır demez. Çünkü onun derdi petrolün akışıdır. Evet, burada Çin %80 bu coğrafya bağımlı ama Amerika bu akışı kesmedi müddetçe Çin'in işi çok da sorun değil. Kaldı ki askeri anlamda olsun, iktisadi anlamda olsun, diğer alanlarda olsun, Çinli şirketler bu küresel şirketlerle entegre olmuş durumda. O açıdan söylüyorum. Yani bu küresel hakimiyetin, bayrağın el değiştirmesi. Ama alttaki araç değişmiyor. Kim o? Büyük İsrail'i isteyen. Dikkat edin, Çin İsrail'e karşı çok net bir duruş sergilemiyor. Yani medyada bazı ifadeler var ama Çin'in Orta Doğu Kuşak Yol Projesi, Büyük İsrail ya da Hindistan IMEC projesi bu
1: Evet.
0: coğrafyada çatışıyor. Burada bir gerçek var. Çin suyu akıttığı müddetçe, ki bu Çin atasözüdür, kedi fareyi yakalasın, benim için siyah beyaz olması önemli değil. O açıdan bu akış devam ettiği müddetçe İran'ı feda eder. Coğrafyayı da satar. Uygurlar da istediği gibi zulme uğratır. O nedenle söylüyorum. Batı'nın da işine geliyor. Batı'dan kastım küresel şirketler. Yani bu küresel çete için Amerika bir Truva atıydı. Amerika miadını doldurdu. Yedi, içti, bitti. Sırada Çin var. Şimdi kendinizi onların yerine koyun. O şirketler için Çin daha verimli bir alan. O nedenle 80'li 90'lı yıllardan itibaren Çin'e devasa yatırımlar yaptılar. Yani Çin'de bu sanayileşmeyi, bu devleşmeyi sağlayan şirketler Trump'ın uçağında olan adamlar. O nedenle söylüyorum. Yani burada Amerika artık bir kartondan devlet, bir Truva attı, bitti bu. İngiltere de böyleydi. Çünkü dibinde yatan şirketler. Doğu Hint Kompanyası. Kim var bu işin özünde? Siyonistler var. Yahudiler var diyebilirsiniz yani kabaca. O nedenle
1: Evet.
0: söylüyorum. Büyük İsrail'e dur demedi müddetçe. Bu İran'da bölünmüş Orta Doğu projesine Çin dur demedi müddetçe, siz bilin ki Çin de o sistemle entegre olmuş varlığını sürdürür. Kaldı ki bu da Çin'in işine geliyor.
1: Hocam peki şimdi biraz evvel CEO'lardan bahsettiniz. ABD Başkanı yaptığı açıklamada da belirtti. Çok iyi CEO'larla geliyorum dedi. 17 CEO'dan bahsediliyor. Baktığımızda siz de bahsettiniz. Biraz evvel Barış Hocam da bahsetti. Zaten bu ürünler orada üretiliyor. Bu teknolojisinden, teknoloji alanındaki aslında gücünden bahsediyorken ABD Başkanı bu CEO'lardan bahsederken o noktaya CEO'larla giderken aslında ne yapmaya çalışıyor ki o kozu alabilsin Çin'den hedefine?
0: Bakın, Xi'nin duruşuyla Trump'ın duruşuna hemen sağda şu anda baktığım zaman bile Xi bayrağı devralmış gibi, zafer kazanmış gibi daha üstün, baskın görünüyor. Amerika bunun ayağına geldi. Diplomaside de böyle yorumlanabilir. Çin çok da kıtasından çıkmıyor. Bu ağırlık görülüyor. Ben bu kadar CEO getirdim diyor ama herkes bilir ki Amerika bir CEO devletidir. Yani Amerika başkanları semboliktir. Bu Kennedy'nin öldürülmesine tutun Lincoln'a kadar. Çünkü Lincoln neden öldürdü? Dedi ki kardeşim, Amerika Merkez Bankası doları kendisi basacak. Ama o dolar basma yetki elinde tutan Rockefeller ve Rothschild gibiler bunu ortadan kaldırdı. Biz Amerika kurduk dedi Netanyahu. Ya geçen ay Amerika kim ki dedi yani. Nasıl, ne demek bana silah para vermeyecek? Anlatabiliyor muyum? O açıdan söylüyorum. Dikkat edin. Tayvan ve Kore, bakın, paralel bunlar. O küresel çete tarafından ciddi manada, yani bu grand strateji, bu 50 yüzyılda tespit edilen bir şeydir. Diyelim Amerika elden çıkarsa, dikkat edin, Küba durur orada. Küba çok da bir şey yapılamıyor. Benzeri durum Tayvan için de geçerli. Bu CEO'ların gelmesi, bu paranın gelmesi, az önce tekrar söylüyorum, bayrağın devri anlamına gelir. Yoksa Trump, ben bu kadar adam getirdim, 10 trilyon dolarlık elinde bütçesi olan bu adamlara işte artık taviz ver. Diyelim ki yapay zeka, diyelim nadir toprak elementleri, diyelim ki silahlar alanında. Mesela ya şu anda Amerika'nın bütçesi 900 milyar dolar, Çin'in 300 milyar dolar askeri bütçesi. 3 katı.
1: Evet.
0: Önümüzdeki sene 1,5'a çıkaracağını filan söylüyor. Ama Çin de hızla koşuyor. Ve Çin'in uçakları diğer alanlarda Amerika'dan çok da geri değil. Bir bakıyorsun ki bu silahlanmanın altında aynı şirketler yatıyor. O yüzden bir şey daha söyleyeceğim. Paralel bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan bir şey. Bu hikaye Sovyet Sosyalistler Cumhuriyetler Birliği ile, yani 91'de yıkılan Rusya İmparatorluğu ile Amerika arasında aynı şekilde yaşandı. Yani Amerika atom bombası yapan kişilerle Rusya'ya atom bombası yapan aynı adamlar. Rusya 70'lerde, 80'lerde, 60'larda sıkıştığı zaman ona yardım ettiler. Ne zaman Rusya'yı durdurdular? Ruslar tabiri caizse kontrolden çıktıktan sonra onları istemediği noktada tak diye durdurdular. Bu şu anda Putin içine geçerli. Dikkat edin. İsrail kurulduktan bir dakika sonra Rusya tanıdı. Bakın, bir dakika sonra ve 56 savaşında, 67, 70'te hepsinde Rusya İsrail'in karşısına gibi görünmesine rağmen İsrail'i destekledi. O yüzden fotoğrafın büyüğünü söylüyorum. Bu küresel şirketlerin birinci hakimiyeti şu: Büyük İsrail'in kurulması, İsrail başkenti Kudüs olacak bir devlete dönüşmesi, dünyada tek devlete dönüşecek. Şu anda tıpkı 100 yıl önce İngiltere

0: bitmesi gibi Amerika'da bitiyor. O
1: Evet.
0: yüzden Çin'de şu anda bir yüzyılda Çin bir görev görecek. Ama ondan sonra tek devlet, o da Büyük İsrail. Yani
1: Evet.
0: hedef bu. Ama bu amaç ulaşır mı ulaşmaz mı? Tabii ki Allah bilir, ayrı konu. Ama grand strateji ben böyle okuyorum. Bu nedenle söylüyorum. Çin'in ekonomisinin kahir ekseriyeti bu şirketler. Aynı şirkette Tesla mesela.
1: Evet.
0: Tesla'nın ana üretim yeri Çin. Yani bir kısmı Berlin'de. Çin'de bugün Tesla tonla var. Tesla oradansa ya da Apple ya da bir başka firma. Ne bileyim, NIO işte yapay zeka çip üreten firmalar. O nedenle söylüyorum. Burada o büyük hakimiyet tek dünya devletine giden
1: Evet.
0: strateji bozulmadığı müddetçe onlar için hakimiyet Amerika'daymış, Çin'deymiş çok da fark etmiyor. Bu nedenle söylüyorum. Ben Xi'nin bayrağı devraldığını görüyorum.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşleriniz için, yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler sevgili izleyenler. Kütahya Dumlupınar
0: Tamam.
1: Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu konuğumuzdu. Bu kritik ve önem taşıyan zirveyi değerlendirdi. Tekrar hocaya teşekkür ediyoruz ve artık gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Moderatör sabaha. Evet, akşam gazetesiyle başlayacağız. CHP'de Alo Özgür Sancısı manşetini genişçe görüyor Akşam Gazetesi. Özel'in partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budağan eşine mesajlar attığı ve senin kocan erkek değil dediği iddia edildi. Akşam Gazetesi iddiayı Budağa sordu diyor gazete. Karıma vekillik teklif etti. Bir genel başkanın tehditler savurması, hakaret etmesi ve belediye başkanının eşimi araması yakışık alan davranışlar değil. Karımı aramış, benim dik durmadığımı söyledi ve vekillik teklif etti diyor. Özgür Özel'in gidişata itiraz edip CHP ile yollarını ayıran başkanlara yönelik telefon tacizlerine böylelikle bir yenisi daha eklendi. Haberini bu bilgilerle görüyor Akşam Gazetesi dedik, devam ediyoruz. Başkan Erdoğan Kazakistan'da Türk dünyasıyla güçlü birlik başlığıyla habere yer veriliyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi bir törenle karşılandı. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in daveti üzerine Astana'ya gitti. İki lider bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan daha sonra Türkistan şehrinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesine katılacak. Ve Sumut yola çıkıyor efendim, Türkiye'ye müteşekkiriz başlığıyla habere yer verildi. Akşam gazetesinde katil İsrail'in uluslararası sulardaki saldırısından kurtularak Türkiye'ye gelen küresel Sumut filosu 54 gemiyle bugün Marmaris'ten demir alarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak. Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden aktivistler, Gazze'de kasıtlı şekilde soykırım uygulayan İsrail'in saldırılarına rağmen yollarından geri dönmeyeceklerini belirtti. Ve tarihi ziyaret başlığına da bakalım. ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kırılgan ateşkes sürecinde ülkenin en büyük stratejik rakibi Çin ziyaretine başladı. Biraz evvel de değerlendirmiştik diyoruz. Ve akşam gazetesini noktalıyoruz. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine sabah gazetesi de kardeş Kazakistan'da Erdoğan coşkusu başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine yer veriyor. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Nursultan Nazarbayev Havalimanı'nda Tokayev karşıladı. Atayurda hoş geldiniz sloganı atan çocuklara Erdoğan hoş bulduk karşılığını verdi ve o andaki sıcak karelerde yine Sabah gazetesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik temaslarda bulunacağı Kazakistan'da ziyaretlerine başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Tokayev'e baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmede 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle enerji alanındaki ortak projeler ele alınacak. Tabii şüphesiz gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verecek olduğu mesajlarda olacak. Devam edelim. Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu açıldı başlığıyla manşette geniş yer buluyor. CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Özgür Özel'le jette fotoğrafları çıkan Turgut Koç tutuklandı. Şaibeli kurultayda rüşvet ve Özel'in VIP aracının yapımıyla gündeme gelen Koç'un özel işlere de sponsor olduğu belgelendi. Devam edelim. Türkiye savunmada bizden çok ileride başlığıyla Baykar'da gördüklerini akıl almaz olduğunu belirten Belçika Savunma Bakanı Franken'den Türk savunma sanayine büyük övgü geldi. 3 yıl önce de Baykar'ı ziyaret etmiştim. Baykar'da gördüklerim yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. O zaman da demiştim. Türkiye bizden çok ileride, biz de hızlanmalıyız, biz de ordumuzu modernize etmeliyiz dedi Sabah gazetesi. Bu habere de yer verdi diyoruz ve sıradaki haberim gazetemize geçiyoruz efendim. Lafta kalmasın Türkiye sizinle başlığı genişçe yer buldu. Hürriyet gazetesinin manşetinde okul saldırılarını araştıran komisyonun üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıktı. 30-40 silah alabiliyoruz. Biz kovboy muyuz diyen vekiller meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Silahlı Okul Saldırıları ve Araştırma Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Milletvekilleri bireysel silahlanmaya karşı görüşlerini dile getirdi. Sınırlandırmak şartı deniliyor. Vekillerden bireysel silahlanmaya hayır cevabı geldi. Hemen yanı başında Maduro eşofmanıyla Çin pozu başlığı yer alıyor. ABD Başkanı Trump'ın merakla beklenen Çin ziyareti başladı dedik efendim. Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin'e, Venezuela lideri Maduro'nun ABD'ye getirilirken üzerinde olan eşofmanının aynısıyla uçtu ve o vermiş olduğu pozda, o fotoğraf karesi de Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Devam ediyoruz. Kazakistan'da yoğun gündem başlığına yer verildi. Cumhurbaşkanının Astana'da yaptığı ziyarete ilişkin Erdoğan programına Tokayev'le yaptığı görüşmeyle başladı. Görüşmede orta koridorun geliştirilmesi, taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi işbirliği değerlendirildi. 15 milyar dolar hedefi konulan iki ülke arasındaki ticarette Erdoğan'ın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da TDT zirvesine katılacak. Ve Erivan'la tarihi başlangıç başlığına da kısaca bakalım. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında ticaretin kolaylaşacağını söyledi. Keçeli, Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini belirtti diyoruz. Hürriyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Milliyet gazetesine bakacağız. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar, bakanlık el koydu başlığı genişçe yer buldu. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı açılan davaya da müdahil oldu ve soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanlıların da olduğu 33 kişi tutuklandı. Devam ediyoruz. Bu konuda Aile Bakanlığı sahip çıktı diye de ekliyor yine aynı manşet içerisinde bir başka başlıkla. Olayın tabii ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürece hemen müdahil oldu. Açıklamada mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığı da belirtiliyor. Çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alındı. Mağdur çocuk koruma altına alındı denildi. Bakanlık ayrıca davaya müdahil olacağını da açıkladı. Astana'da jetlerle karşılama başlığına yer veriyor Milliyet gazetesi. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana Havalimanı'nda Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Nursultan Nazarbayev, havalimanına inişinde Erdoğan'ın uçağına Kazakistan savaş uçakları eşlik etti. Mavi Vatana Devlet Aklı başlığıyla devam edelim. Türk deniz yetki alanları kapsamlı biçimde düzenlenecek. Mavi Vatan yasa taslağı çalışması yetki çatışmalarını önleyen bir çalışma modeli üzerinden yapıldı. Bu yapının ortak kurumsal çerçevesi Ankara Üniversitesi bünyesinde ulusal bir merkez haline gelen Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nde oluşturuldu. Merkezin yönetim kurulunda farklı bakanlıkların yanı sıra üniversiteyle sektörden de temsilciler buluşuyor diyor gazete. Milliyet Gazetesi'ni noktalıyoruz. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Dünyada bunların benzeri yok başlığı genişçe yer buluyor Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Avrupa'da bir paket çikolata siyasetçileri koltuğundan ediyor. CHP'de ise milyarlarca liralık rüşvet normal gösteriliyor. Hatta siyasi kumpas denilerek suç bastırılıyor dedi Türkiye Gazetesi. CHP'de genel merkeze kadar uzanan sistematik yolsuzluklar ağı partiye kapatma davası açılmasını bile gündeme getirdi. CHP yöneticileri siyasi operasyon kumpas gibi ifadelerle suç bastırmaya çalışıyor. Türkiye ve dünyada bu kadar farklı skandala bulaşıp koltuğunda kalan siyasetçi bulunmuyor. Batı'da siyasetçiler onurlu bir duruşla istifa ederken CHP'deki tablo tam tersi oldu. Muhittin Becerinoğlu partiye 1 milyon avro taşıdığını itiraf etti. Özkan Yalın Özel için parayı duvarın üzerine bırakmamı istedi diyerek rüşveti anlattı. Delege pazarlıkları, para kuleleri, yasak aşklar, ballı koltuklar ifşa oldu. CHP lideri hakkında 55 fezleke var diyor gazete. Hukukçular dokunulmazlığı kaldırılır ve bir yıldan fazla ceza alırsa Özel'e siyasi yasak gelir diyor şeklinde de bir bilgiye daha yer verdi Türkiye Gazetesi. Evet, böylelikle Türkiye Gazetesi'ni de noktalıyoruz efendim. Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretini Kazakistan'a jeostratejik ziyaret başlığıyla görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Eşi Emine Erdoğan'ı Astana'da Erdoğan'la birlikte havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. O karşılama töreninden bir fotoğraf karesi de yine Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor dedik. Devam ediyoruz. Havzada selden geri kalan başlığında yer alıyor yine gazetede. Samsun'un Havza ilçesindeki önceki gün etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte taşan Hacı Osman Deresi sele yol açtı. Bilanço günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İlçede çok sayıda araç balçağa gömülürken ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Can kaybı yaşanmamasıysa en büyük teselli oldu diyor gazete dedik ve Yeni Şafak gazetesini de noktaladık. Yeni Akit gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Yeni Akit gazetesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti haberine yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Astana'da sıcak karşılama başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisinde şeref salonuna geçti. Erdoğan'ın uçağına havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerinde iki helikopterde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı diyor gazete. Ve manşette fuhuşta özel isim başlığı genişçe yer buldu. CHP rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş diyor Yeni Akit gazetesi. CHP'de salgına dönen gayri ahlaki ilişki rezaletleri genel merkeze ulaştı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş adamı Kisveli Turgut Koç'un belediyelerin ballı ihaleleri topladığı, bunun karşılığında Özel'e kadın ayarladığı ve yurt dışından pahalı hediyeler getirttiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü diyor gazete. Özel kadını beğeniyor, Koç getirtiyor diye de bir başka başlıkla yine aynı manşette yer buluyor. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Yiğit Macit savcılığa verdiği ifadesinde iş adamı Turgut Koç'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yakın arkadaş olduğunu, iki isim arasında ticari ilişkilerin bulunduğu ve Özel'in beğendiği kadınlara

bu kişi aracılığıyla ulaştığını anlattı. Özel'in beğendiği kadınları Turgut ayarlıyordu diye yine manşette de yer veriyordu gazete dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktaladık efendim. Kısa da sıcak bir bilgiyi de paylaşalım. Pekin'deki tarihi Trump-Xi zirvesi sona erdi efendim. Dünyanın kilitlendiği Pekin'deki zirve tamamlandı. Biraz evvel de bahsetmiştik aslında, o noktada görkemli bir karşılama töreni başlamıştı. Dünyanın gözü kulağı Pekin'deki o tarihi kritik zirvedeydi. Oldukça önem taşıyan bir zirveydi ve Trump-Xi görüşmesi artık sona erdi. Bir son dakika bilgisi olarak da paylaşmış olalım efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edeceğim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise, geçmiş

Geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

Altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, Rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve 24'te moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Tabii dünyanın gözü kulağı Çin'de demiştik efendim. Ve Trump görüşmesi, Xi ile görüşmesi sona erdi. Dünyanın kilitlendiği o kritik zirve tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra tarihi ziyaret için Pekin'deydi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD Başkanı'nı törenle Büyük Halk Salonu önünde karşıladı. Görkemli karşılama sonrası iki lider bir araya geldi. Trump zirve öncesi kısada bir açıklama yaptı ve önemli mesajlar verdi. Çin'e saygı duyuyorum. Sorunları hızlı şekilde çözdük. Büyük ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz. En büyük CEO'ları getirdim. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız. İki ülkenin iyi ilişkisi dünya içinde iyi. Xi ile muhteşem bir ilişkimiz var. Trump ABD ve Çin'in geleceği mükemmel olacak ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi ise görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinde yeni bir sayfa açmayı istediklerini belirtti. Küresel düzeyde 100 yılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığını, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğunu, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta olduğuna işaret eden Xi, Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli diye konuştu. Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olduğunu vurgulayan Xi, iki ülkenin rakip değil ortak olması birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak büyük güçlerin iyi geçinmesi ve doğru yolu bulması gerektiğini kaydetti. Tekrar hatırlatalım, ekranlara da yansıyor, Trump-Xi görüşmesi sona erdi efendim. Pekin'de gerçekleşen tarihi bir zirveydi. Yaklaşık olarak 2 saat kadar sürdü. Çin Devlet Başkanı ABD'li CEO'larla da görüştü bir yandan ve dünyanın kilitlendiği o kritik önem taşıyan zirve tamamlandı. Bir yandan ABD ve İran arasındaki anlaşma krizi de çözülemiyor efendim. Öyle ki İran ABD'nin sunduğu son teklifi teslimiyet belgesi olarak tanımlamıştı. Müzakere için 5 ön şart sundu. ABD'nin ise operasyonun adını değiştirip İran'a saldırılara devam etmeyi planladığı öne sürüldü. ABD ve İran arasında barış umutları tükeniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'ye iletilen önerinin aşırı talepler olmadığını belirtti. Savaşın kalıcı olarak durması, yaptırımların kaldırılması ve ablukanın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. İranlı yetkililer ABD'ye güvenmediklerini yineledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise uluslararası topluma çağrı yaptı. Sessizliğin kötülükle suç ortaklığı anlamına geleceğini söyledi. ABD medyasındaysa dikkat çekici iddialar var. NBC News'e göre Pentagon, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonun adını değiştirmeyi değerlendiriyor. Destansı öfke yerine çekiç isminin kullanılması planlanıyor. İsim değişikliğiyle Kongre'nin 60 günlük onay süresi sıfırlanacak. ABD ordusu İran'ı vurmaya yasal engellere takılmadan devam edebilecek. Gerilimin yükseldiği dönemde İran'da tatbikatlara hız verdi. Tahran'da Şehit Ali Hamane adı verilen geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenleniyor. Hürmüz geriliminde İngiltere'de devrede. Bölgedeki enerji sevkiyat güvenliğini sağlamak amacıyla savaş gemisi tampon savaş uçakları ve insansız sistemlerle destek vereceğini açıkladı. İtalya'da mayın avcısı gemilerini Hürmüz'e gönderiyor. Hürmüz'de Irak ve Pakistan'ın İran'la anlaşma yaptığına dair iddialar da var. Petrol gelirlerinde büyük düşüş olan Irak'la enerji krizindeki Pakistan, güvenli sevkiyat için İran'la gizlice anlaştı. Uzmanlar Tahran'ın artık boğazı tamamen kapatmak yerine kontrollü bir koridor taktiğine geçtiğini belirtiyor. Bir yandan İran savaşına dair ABD basınında yeni bir iddia gündeme geldi efendim. Arabuluculuk yapan Pakistan'ın havaalanlarını İran'ın askeri uçaklarına açlığı öne sürüldü. Pakistan iddiaları yalanlasa da tartışmalar bitmedi.
1: Savaşa dair yeni bir iddia gündeme geldi. ABD basını Pakistan'ın arabulucu rolüne rağmen İran'a havaalanlarını kullandırdığını yazdı. İran'ın askeri uçaklarının konuşlanmasına izin verdiği ileri sürüldü. İddiaya CBS kanalı yer verdi. Buna göre Pakistan diplomatik köprü olarak konumlandırılmasına rağmen İran'a yardım etti. İran askeri uçaklarının havaalanlarına iniş yapmasına sessizce izin verdi. Bu da onları potansiyel olarak Amerikan hava saldırılarından korudu. Yetkililer İran'ın Afganistan'a da sivil uçaklar gönderdiğini iddia etti. Ancak bu uçuşlar arasında askeri uçakların olup olmadığını netlik kazanmadığını savundu. Pakistan'dan jet hızında açıklama geldi. İran uçaklarının ülkede bulunduğu doğrulanırken yanıltıcı iddialar yalanlandı. Uçakların ateşkes döneminde geldiği ifade edildi. Askeri acil durum ve koruma düzenlemesiyle bağlantısı olmadığı belirtildi. ABD'dense Pakistan'a rest geldi. Senatör Lindsey Graham, Pakistan'a güvenmiyorum dedi. İran uçakları gerçekten Pakistan üslerindeyse bu bize arabuluculuk yapacak başka bir ülkeyi aramamız gerektiğini gösteriyor ifadelerini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını Kazakistan'da sürdürüyor efendim. Erdoğan Astana'da Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı. Tabii Kazak çocuklar karşılama töreninde Dombra şarkısını seslendirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz yaptı. Bakalım.
2: Astana'da tanıdık tınılar yankılandı. Kazak çocuklar Dombra şarkısını seslendirerek unutulmaz bir sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçağı havalimanına inişi sırasında savaş jetleri eşlik etti. Erdoğan'ı bizzat Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Askeri törende Türk ve Kazak bayrakları helikopterlerle de havadan taşındı. İkili tören kıtasının geçişini birlikte izledi. Cumhurbaşkanının resmi temasları ise yarın başlayacak. Erdoğan Bağımsızlık Sarayı'nda törenle karşılanacak. Sonrasında iki lider baş başa görüşmeye geçecek.
3: Erdoğan ada, Ataşurt'umuza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına da başkanlık edecek. Ayrıca iki ülke arasında bir dizi mutabakat imzalanacak. Sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanış törenine de iştirak edecek. Erdoğan'ın ziyaretinde önemli duraklarından biri de yapay zeka merkezi olacak. Kazak lider Erdoğan için devlet resepsiyonu da verecek. Kazakistan Cuma günü de Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine ev sahipliği yapacak. Toplantı Türkistan şehrinde düzenlenecek. Erdoğan da Astana'dan Türkistan'a giderek zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Astana'da hem Türkistan'daki hitaplarında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca pek çok ikili görüşme de yapacak.
0: Efendim Trump-Xi görüşmesi sona erdi. Zirve tamamlandı dedik. Şu an itibariyle de aslında Trump ve Xi Cennet Tapınağı'nda ekranlarınıza o noktadan canlı görüntüler yansıyor. Önemli bir zirveydi, kritik bir zirveydi ve dünyanın kilitlendiği bu zirve yaklaşık 2 saat kadar sürdü. Trump-Xi görüşmesi Pekin'de tarihi bir zirve gerçekleştirdi Donald Trump. 8,5 yıl aradan sonra bu tarihi zirve için Pekin'de bulunuyor ABD Başkanı Donald Trump. Tabii bu görüşme öncesi de Xi Jinping ABD Başkanı'nı büyük bir görkemli törenle karşılamıştı efendim. Oldukça önem taşıyor. Dünyanın gözü kulağı Pekin'deki bu zirvedeydi ve artık geçtiğimiz dakikalarda bu görüşme sona erdi.

0: Böylelikle zirve tamamlandı. Zirve 2 saat sürdü. Dünyanın gözü kulağı aslında bu noktadaydı ve şu an itibarıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Xi Jinping cennet tapınağındalar. Şu anda o noktadan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Zirve sonrası o noktada ikili ekranlarınıza geliyor. Tabii Donald Trump bu noktaya gitmeden önce bir açıklama yapmıştı, önemli mesajlar vermişti. Çin'e saygı duyduğunu, sorunları hızlı şekilde çözdüklerini dile getirmişti. Büyük bir ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz dedi ve aslında bu zirve 2 saat kadar sürdü ve artık dakikalar önce sona erdi. Tabii bu zirve sonrası hem Çin özelinde hem ABD özelinde o noktalardan her iki taraftan da hangi açıklamalar gelecek, ne yönde açıklamalar yapılacak, herhangi bir anlaşmazlık yaşandı mı ya da anlaşmalara varıldı mı, bu görüşmeler olumlu mu sonuçlandı, ne gibi etkileri olacak, neler göreceğiz, hepsi de merakla bekleniyor. Zira kritik bir zirve olduğunu tekrar etmekte fayda var. Trump-Xi görüşmesi 2 saat kadar sürdü ve artık sona erdi ve dakikalar önce de aslında Xi Jinping ile Donald Trump cennet tapınağında olduğunu ekranlarınıza taşıyoruz. O noktadan aslında canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Hatırlatalım, tabii karşılama töreni de oldukça görkemliydi. Jinping, ABD Başkanı Donald Trump'ı. Şu anda bakın o noktada güvenlik önlemleri alınıyor. Cennet Tapınağı'nda Xi Jinping ve Donald Trump bir konuşma da aslında böyle sohbet havasında bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Şu anda Cennet Tapınağı'nı bir ziyarette bulunuyorlar ve o noktadan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Tabii o noktada da şüphesiz güvenlik önlemleri üst düzeyde, çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Dakikalar önce sona erdi bu zirve. Bu zirveden ne mesajlar gelecek? Hem Xi Jinping'in hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyor ki ABD Başkanı zirve öncesi verdiği mesajları da önem taşıdığını belirtelim. Zira Xi ile muhteşem bir ilişkimiz var demişti. ABD ve Çin'in geleceği mükemmel olacak ifadelerini de kullanmıştı ABD Başkanı. Çin Devlet Başkanı Xi ise görüşmenin başlangıcında bir açıklama yapmıştı. Aslında oldukça yapıcı bir tutum sergilemişti. Yapmış olduğu açıklamasında Xi Jinping demişti ki ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinde yeni bir sayfa açmayı istediklerini belirtti. Cennet Tapınağı'nı az evvel Xi Jinping ile Donald Trump ziyaret etti. Bir sohbet havasında aslında o noktada yürüyerek bu ziyareti gerçekleştiriyorlar. İkili bu zirvenin ardından Cennet Tapınağı'na geçtiler ve o noktadan şu an aslında ekranlarınıza canlı görüntüler yansıyor. Yansıttık az evvel Çin'de, Pekin'de kritik zirve düzenlendi. Zirve sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve Xi Jinping Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti. Dakikalar önce gelen o görüntülerde, Cennet Tapınağı'ndan gelen görüntüler ekranlarınıza şu an yansıyor efendim. Tabii bu kritik zirve sonrası verilecek mesajlarda önem taşıyor, merakla da bekleniyor. Afyonkarahisar'da AK Parti'ye katılan belediye başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni gerçekleştirildi. Başkan Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim dedi ve önemli mesajlar verdi.
1: Hemşerilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
2: Yeni dönemden bahsetti, AK Parti ile hizmete devam dedi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime
2: CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşı

0: Kutlama töreni yapıldı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık mehter takımı eşliğinde Başkan Burcu Köksal'ı bekledi. Başkan Köksal kürsüye çıktı, söyleyeceklerini herkes dikkatle dinledi. Köksal da yeni bir döneme adım attık dedi.
1: Hemşerilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
0: Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın geleceği için sorumluluk almaktan kaçınmayacağını vurguladı.
1: Ve daha önce de söyledim, Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim.
0: Başkan Köksal Afyonkarahisar'a olan sevdasından da bahsetti.
1: Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Mülkiye Baş Müfettişi'nin tevdi raporu, bilirkişi raporu ve KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Belediye iştiraki ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edilmiş, iddialar üzerine ekipler harekete geçmişti. Savcılık koordinesinde çalışmalar yoğunlaştırıldı, ekipler ikinci dalga operasyon düzenledi. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük yapan kişiler tespit edildi. ANSET'e yönelik ihalede usulsüzlük iddiası üzerine daha önce de operasyon yapılmış ve 35 kişi gözaltına alınmıştı. 15 şüpheli ise tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyondaysa 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 24'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı, bir kişi ise şirket sahibi. Tüm işlemler Mülkiye Müfettişi'nin hazırladığı rapor ve KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar doğrultusunda yürütüldü. İhale onay makamları ve komisyon üyelerinin faaliyetleri mercek altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
2: İBB'ye bağlı Kültür AŞ'deki ihalelerde 308 milyonluk vurgun yapıldığı iddialarına ilişkin etkin pişmanlık ifadesi veren Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu sanık kürsüsüne çıktı. Etkin pişmanlık ifadelerinin arkasındayım dedi. Kültür AŞ'de organizasyon yapılarak belli firmalara ihale verildiğini ve hak ediş ödemelerinin öne çekildiğini söyledi. Detaylara bakalım.
3: İtirafçı konuştu. Salon yine buz kesti. Şovun yerini bu kez tedirgin bir psikolojik durum aldı. İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılananlar Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu kürsüye çıktı. Etkin pişmanlık ifadesi veren Köseoğlu ihalelerdeki yöntemi tek tek anlattı. Köseoğlu Kültür AŞ'deki ihalelerin belirlenen 5-6 firmaya verildiğini söyledi. O firmaların hak ediş ödemelerinin de öne çekildiğini ifade etti. Bu nedenle Deniz Dörtyol'un kendisine baskı yaptığını ve aralarının bozuk olduğunu belirtti.
4: 5 firmayı organize edip ihale düzenleyen Deniz Dörtyol. Deniz Dörtyol benden pek haz etmez. Çünkü kendisiyle 2024'te tanıştım. Kendisi 5-6 firmanın kendisinin takip edeceğini söyledi. İşlemlerin ayrıcalıklı olması için bir baskıda bulundu. Kabul etmeyeceğimi söyledim. Ödemeler yapılırsa kendisi de ödemesini alacaktı. Ödemesini hızlı bir şekilde almanın peşine düşmüştü. O yüzden benden pek haz etmez.
3: Köseoğlu etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu söyledi.
4: 10 yıldır Kültür AŞ'deyim. Hak ediş ödemeleri yapılırken pek çok birimi ziyaret ettim. İddianamedeki bir takım usulsüzlüklere rahatsız oldum. 2021'de gelen mülkiye müfettişine raporlar sunarak yardımcı oldum. Ayrıca soruşturmada da ifade vererek şahit olduğum, gördüğüm usulsüzlükleri paylaştım. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum. Olayların sanığı değil, tanığı konumundayım.
3: İddianamede usulsüz şekilde firmalara verilen alt ihalelerden haksız menfaat elde edilerek İmamoğlu Suç Örgütü içerisinde kurulan Sistem isimli yapıyı finanse etmek için kullanılması nedeniyle 308 milyon 95 bin lira kamu zararının ortaya çıktığı kaydediliyor. Köseoğlu konuşurken

Duruşma savcısı delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını, ayrıca mevcut durumda adli kontrol kararının yeterli olamayacağını belirtti. Ayrıca mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğuna da dikkat çekti. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.

0: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmanın 3. celsesinde sanık ve avukatların savunmaları tamamlandı. Duruşma savcısı ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Delil toplama sürecinin henüz tamamlanmaması ve mevcut durumda adli kontrol kararının yeterli olmayacağı şeklinde gerekçelendirdi. Savcılık ayrıca BTK, MIT ve TEM'den İBB'ye ait IP kayıtlarının, kullanıcı giriş loglarının, mail oturum bilgilerinin, VPN ve aktif direktör erişimlerinin, olası veri sızıntısı ve yetkisiz erişim kayıtlarının yeniden incelenmesini talep etti. İddianamedeki e-posta adreslerinin gerçek olup olmadığının ve adı geçen kişilerin suç tarihlerinde İBB'de çalışıp çalışmadığının dahi araştırılması istendi. Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlar söz aldı. Ekrem İmamoğlu iddia makamını hedef aldı. Savcıları siyasi iktidara bağlı ofis gibi çalışmakla suçladı. Yabancı istihbarat örgütleri adına casusluk yapmakla suçlanan Hüseyin Gün tüm suçlamaları reddetti. Devlet adına çalıştım ifadelerini yineledi. İmamoğlu'nun avukatları ise iddianamenin temelsiz olduğunu savundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında üzerine atılı suçlar bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, henüz dinlenmeyen tanıkların mevcut olduğu, delil toplama işlemlerinin tamamlanmadığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Karar kapsamında MİT Başkanlığı'na yazı yazılacak, Hüseyin Gün'ün notlarından elde edilen bulgular sorulacak. BTK'ya müzekkere yazılarak IP adresi ve sunucular üzerinden rapor istenecek. İBB'ye ait log kayıtları talep edilecek. BTK'dan gelen rapor doğrultusunda MİT ve TEM'e müzekkere yazılarak BTK'dan temin edilen adreslerin maillerin gerçek olup olmadığı belirlenecek. İBB'ye bağlı sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespiti istenecek. Avukatların Tele1 kanalında atanan kayyumu kaldırması talebi ise reddedildi.
1: Skandalların partisi haline gelen CHP'de yıldızı parlayan bir isim var. Ancak bu kadar ünlenmek onun hiç hoşuna gitmiyor efendim. Bir politikacı olarak millete ne vaat ettiğini kimse bilmiyor ama neredeyse her taşın altından o çıkıyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.
2: ...2024 yılının Şubat ayında mecliste çalışan bir temizlik işçisi odalardan birinde siyah bir poşet fark etti. O poşetin içinde 250 bin dolar vardı. Hemen Meclis İdare Amirliği'ne teslim etti. Olay basına yansıyınca herkes paranın sahibinin peşine düştü. Ama kimse sahiplenmedi. Meclisteki fısıltılar o paranın Seyit Torun'a kahve içmeye uğrayan Veli Ağbaba tarafından unutulduğunu söylüyordu.
3: Hakkımda ortaya atılan çirkin iddialarla ilgili torba alan da, unutan da şerefsiz, alçak, namussuz, haysiyetsizdir.
2: Şerefsiz, alçak ve haysiyetsiz. Türkiye bu ifadeleri Veli Ağbaba'dan daha çok duyacaktı. Çünkü her taşın altından o çıkıyor, benzer bir şablonla hakkındaki iddiaları reddediyordu.
4: Alçakça bir yalan, alçakça bir iftira.
2: Böcek ailesi itirafçı oldu. Gökhan ve eşi Zuhal Böcek'in itiraflarını baba Muhittin Böcek de onayladı. Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne beraberinde 1 milyon avroyla birlikte gitmişti. Danışma Veli Ağbaba'yı aramış, o da Gökhan Böcek'in 6. kata çıkmasını söylemişti. Böcek elindeki çantayı oraya Veli Ağbaba tarafından yönlendirilen kişiye teslim etmişti.
4: Adam diyor ki, ben ne derseniz imzalayacağım diyor. Ben ne derseniz imzalayacağım diyor. Bula bula beni buluyor. Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim diyor.
2: Doğru ya. Neden herkes Veli Ağbaba'yı buluyordu? Üstelik etrafına yıldız siyasetçi ışığı da saçmıyordu. Kimsenin hayalindeki lider politikacı eşkali.

0: De taşımıyordu. Ama Türk siyasi tarihinin en çok inkar eden politikacısı olma yolunda hızla ilerledi. Özgür Özel'in 170 bin dolarlık VIP makam aracı skandalına da adı karıştı.
1: Şaşkınım, dehşet içerisindeyim. Hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: CHP'li iş adamı Turgut Koç geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Ve ne hikmetse iş dönüp dolaşıp yine Veli Ağbaba'ya bağlandı. İddiaya göre Turgut Koç aracında Veli Ağbaba'ya meclis tarafından tahsis edilen Çakar'ı kullanıyordu. Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan ifadesinde tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıklamıştı. Veli Ağbaba'nın adı buraya da karıştı. Erdoğan bu teklifin kendisine Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından iletildiğini anlattı. Ağbaba'nın adı Özkan Yalım skandalına da karıştı. Yalım ek ifadesinde Ağbaba'nın CHP'li iki kadın parti meclisi üyesiyle aynı otel odasında kaldığına tanık olduğunu iddia etti.
2: Hepimizin eşi var yahu. Hepimizin özel yaşamı var.
0: CHP'de her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Antalya'daki teleferik faciasının yaşandığı günün ertesinde verilen yat partisinde de o var. Kamer Genç'in kabrindeki içkili tören merasiminde de.
3: Sancaktepe'de CHP'li belediyenin yıktığı tarihi anıt büyük tartışma başlattı. Üzerinde Selçuklu Kartalı, Osmanlı Tuğrası ve Ay Yıldız bulanan ilçenin simge yapısının iş makineleriyle yıkılması tepki çekerken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Yaşananlar milli hafızaya yönelik saygısızlık olarak değerlendirildi.
4: Sancaktepe Belediyesi olmayacak bir işe daha imza attı. Yıllardır Sancaktepe Meydanı'nda trafik akışının ortasında yer alan Sancaktepe anıtını maalesef yerle bir etti.
5: Bu görüntüler Sancaktepe'den. Yıllardır ilçenin simgesi olarak gösterilen anıt, CHP'li belediyenin talimatıyla iş makineleri tarafından yerle bir edildi. Tepkiler çığ gibi büyüdü.
6: Geçmişimizde büyük bir kin var insanlarda. Oradaki siyasi çürümüşlükte. Yani bu kini bir an önce bu anlayışı yok etmemiz lazım.
7: Burası yıllarca Sancaktepe'nin simge noktalarından biri olarak biliniyordu. İşte tam olarak bulunduğumuz noktada Selçuklu Kartalı, Osmanlı Tuğrası ve Ay Yıldız'ın bulunduğu bir anıt yükseliyordu. Ama artık geriye sadece burada gördüğünüz gibi bir kuyu kaldı. Çünkü buradaki anıt CHP'li Sancaktepe Belediyesi tarafından yıkıldı.
5: Yıkıma en sert tepki AK Parti İstanbul Milletvekili ve Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Erdem'den geldi. Yıkılan yapının yalnızca bir anıt değil, milletin tarihini ve medeniyet değerlerini taşıyan bir simge olduğunu söyledi.
4: Buradan Sancaktepe Belediye Başkanı ve yönetimine sormak lazım. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, geçmişinize hiçbir saygınız yok. Selçuklu'da biziz, Osmanlı'da biziz, Cumhuriyet'te biziz. Selçuklu'nun çift başlı kartalının anlamını bilmez misiniz? Osmanlı Tuğrası 630 yıl tüm dünyaya hükmetmiş, Cihan İmparatorluğu'nun bir mülküdür. Buna hiçbir saygımız yok. Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin simgesi olan Ay Yıldız'a hiçbir saygımız yok. Ve Ay Yıldız anıtın üzerindeyken maalesef bir kepçe dozer darbesiyle Ay Yıldız'da kara toprağın üzerine serdiler.
5: AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı da yıkıma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada CHP'li belediyenin tarihi ve milli değerlere karşı duyarsız davrandığı ifade edildi.
8: Sancaktepe'nin merkezindeki bir anıtın yıkarken izin alınması gerekir. Buranın bir kimliği, dokusu var. Dolayısıyla buna büyük bir saygısızlık yapın. Yıkım aşamasında Osmanlı'yı, Selçuklu'yu ve ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bayrağımızın simgesi olan bir anıtı bu şekilde hunharca bir kaçak yapı yıkar gibi nezaketsizce ve saygısızca yıkımlarını kabul etmiyoruz. Bu daha önceki yapmış oldukları yanlışların da bir devamı.
5: Yıkım görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte vatandaşlardan da tepki gecikmedi.
9: Yani ilk geldikleri günden beri belediyenin üstündeki yine Selçuklu mimarisinin işaretlerini kaldırdılar. Sancaktepe'ye kattıkları hiçbir şey olmadığı gibi bozdukları binlerce şey var.
5: Ayrıca belediye binası çevresindeki kültürel ve tarihi değerleri temsil eden sembollerin reklam afişleriyle kapatıldığı da iddia edildi.
4: Bir tarafta Allah'ın ismi duvarda mühür olarak kalsın dedik. Bir tarafta da köklerimizi bizlere sürekli hatırlatacak, çocuklarımızı hatırlatacak Selçuklu'nun 8 köşeli yıldızı kalsın dedik. Ama maalesef her ikisine de tahammüller olmadı. 5 parçaları da Sancaktepe Belediyesi'nde de yine tarihimize, kültürümüze, inancımıza tahammülsüzlükten bir daha gösterdiler. Esefle karşılıyorum. Sancaktepe halkının duyarlılığına, vicdanına sesleniyorum.
6: Vatandaşlarımız da bundan çok rahatsız. Yani Selçuklu yıldızına da aynı kini kustular. Hemen hemen konuştuğumuz bütün arkadaşlarımız, çevrelerimiz bunlardan rahatsız yani. İlk seçimde inşallah göndereceğiz bunları.
9: Selçuklu, Osmanlı bunlar dünyaya hükmetmiş şeyler. Artı en önemlisi ay yıldızlı sancağımız var üstünde. O varken bunu yıkıyorsun.
3: İstanbul'un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında sular durulmuyor. İstasyondaki çalışmalar nedeniyle Nurtepe istasyonunda yolcular İETT otobüslerine yönlendirilmeye devam ediyor. Ancak ilginç olan şu ki hattın ne zaman normale döneceği konusunda İBB'den haftalardır bir açıklama gelmedi.
10: Basıyor. 19. günün sonunda hala farklı bir açıklama yok.
11: İşine, okuluna gitmek isteyen binlerce İstanbullu her gün aynı kaosla uyanıyor. Sorun haftalardır çözülmüyor. İstanbullu mağdur olmaya devam ediyor.
10: Bakın bu hat toplamda 35 dakika sürmesi gereken hat. Yani Mahmut Bey'den biren bir vatandaş Yıldız'a 35 dakikada varması gerekiyor. Pratik olarak, teknik olarak. Ama bu hattı, bu aktarmayı kullanan vatandaş özellikle pik saatlerde şu aktarma alanıyla beraber yaklaşık 1,5-2 saatini yollarda harcamak zorunda kalıyor.
12: M7 metro hattı aslında birçok insanın işine ve okuluna gitmek için kullandığı hatlardan biriydi ve ulaşım için kilit güzergahlardan bir tanesi. Çünkü Mecidiyeköy'e varmanın ve İstanbul'un kalbine ulaşmanın en önemli hatlarından biri. Ancak yapılan çalışmalar hala devam ettiği ve yeni bir açıklama da yapılmadığı için mahalleli özellikle de ne yapacağını şaşırmış durumda. Ulaşım konusunda işe ve okula gitmekte güçlük çekiyorlar. Haliyle de Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama bekliyorlar.
10: 19 gün oldu. Bu 19 gün içerisinde aşağıda varsaydığınız veya söylediğiniz vatandaşa ayrıntılarını belirtmediğiniz arıza nedir? Metro istasyonu mesela farklı iddialar var. Yani sadece su baskınıyla kalan bir durumun olmadığını, raylar arasındaki bağlantının sağlandığı klepelerin koptuğunu, bakımsızlıktan, ihmalden kaynaklı bir durum olduğu iddia ediliyor.
11: Bu çilenin nedeni ise M7 hattındaki Mecidiyeköy Çağlayan durakları arasındaki tünelde yeraltı suyunun akması. Ulaşım metro yerine İETT otobüsleriyle sürüyor.
10: Arızayı soruyoruz. Vatandaşın mağduriyetinin ne zaman ve ne şekilde giderileceğini soruyoruz. Ne deseler beğenirsiniz? M7 hattı zaten AK Parti döneminde yapılmıştı dediler.
11: Nurtepe sakinleri için ulaşım artık bir lüks haline geldi. Alternatif güzergahlar tıklım tıklım. Otobüs duraklarında kuyruk metrelerce uzuyor. Üstelik en büyük tepki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sessizliğine. İstasyonun neden kapalı olduğu, içeride ne tür bir çalışma yapıldığı veya en önemlisi kapıların ne zaman yeniden açılacağı tam bir muamma.
10: Ama siz 7 senedir biz yaptık, biz yaptık billboardlarda, reklamlarda, her yerde algı yapacaksınız. Ona da eyvallah dedik. Ama kalkıp bir arıza olunca bu AK Parti döneminde yapılmış. Böyle trajikomik işlerle İstanbul'u oyalamasınlar lütfen. Bu hattın ne zaman açılacağını vatandaşa açık bir şekilde söylesinler.
11: Şehir içi trafiği rahatlatması gereken metro hattı Nurtepe durağında adeta bir düğüme dönüştü.
3: Önce hayranıyla fotoğraf çektirdi ancak o karede dikkat çeken başka biri daha vardı. Görüntünün arka kısmındaki koyu yeşil üstlü kişi dakikalar sonra Lucas Torreira'ya yumrukla saldırdı. Saldırgan Galatasaraylı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımlarını takip ederek bulunduğu yere geldi. Saldırı sonrası yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O şüpheli kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.
11: Thank you.
13: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın bir taraftarıyla çekildiği fotoğraf saldırı öncesinin en dikkat çeken karelerinden biri oldu. Fotoğrafın arka planında görünen kişinin dakikalar sonra ünlü futbolcuya saldıran kişi olduğu belirlendi.

0: Saldırgan, yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı anlık paylaşımları takip ederek Beyoğlu'ndaki alışveriş merkezine geldi. Şüphelinin daha önce Torreira'ya yönelik tehdit içerikli mesajlar attığı öne sürüldü. Olay, alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde yaşandı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Saldırgan, Lucas Torreira'ya aniden yumruk attı. Saldırıdan saniyeler sonra çekilen görüntülerde, yerde saldırgan, araya girmeye çalışan bir kadın, birkaç metre ötede Lucas Torreira görünüyor. Saldırganın ise hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yansıyor kameraya. Kaçmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheli, bindiği ticari takside güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Hastanede kontrol edilen futbolcunun sol kaşıyla göze arasında kızarıklık oluştuğu belirlendi. Yıldız futbolcu ifadesinde, "Bu kişiyi daha önce hiç görmedim. Bir anda gelip bana yumruk attı. Ben herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Olay sonrası ağlamaya başladı," dedi. Öte yandan saldırgan hakkında Torreira'nın kız arkadaşına yönelik daha önce verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturmada ise sıcak bir gelişme yaşandı. Şüpheli kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: ODTÜ bahar şenliklerinde çıkan olaylara ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Türk bayrağına saygısızlık yapan ve bayrağı taşıyanlara saldıran 6 şüpheli tutuklandı. ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında arbede yaşanmıştı. 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumunda gerçekleşen etkinlik sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. 21 şüpheliye devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamaları yöneltildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, ikisi tutuklanmıştı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ve dezenformasyonla mücadele merkezi, Türkiye'nin Somali'de iç siyasete müdahil olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Türkiye'nin Somali'deki faaliyetlerinin güvenlik, terörle mücadele ve ordu eğitimine yönelik olduğu vurgulandı. Türkiye-Somali ilişkilerini hedef alan dezenformasyon paylaşımlarına karşı uyarı yapıldı.
2: Sosyal medyada yayılan iddialara yanıt geldi. Türkiye-Somali'de iç siyasete müdahil oluyor iddiaları yalanlandı. Dezenformasyonla mücadele merkezi paylaşımların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Açıklamada Türkiye'nin Somali'deki varlığının uluslararası hukuka uygun şekilde sürdüğü vurgulandı. Askeri faaliyetlerin Somali Milli Ordusu'nun güçlendirilmesine odaklandığı belirtildi. Terörle mücadele ve güvenlik kapasitesinin arttırılması hedefine dikkat çekildi. Türk askeri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleriyle hiçbir bağı olmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine saygı duyduğu vurgulandı. Türkiye ve Somali arasındaki kardeşlik bağlarını hedef alan paylaşımlara karşı uyarı yapıldı. Vatandaşlardan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.
1: Entegre Panter Obüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanılarak sahada gücünü gösterdi. 40 kilometre menzil ve dakikada 6 atış kapasitesiyle Panter Obüsü Türk savunma sanayinin gücünü ortaya koydu.
2: T-155 TTA Entegre Panter Obüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanıldı. Obüs atışları sahada gücünü gösterdi. Yerli ve milli sistem dikkatleri üzerine çekti. ...155 mm çapındaki obüs 40 km menzile ulaştı. Dakikada 6 atış kapasitesiyle ateş gücünü ortaya koydu. 8.1 metrelik namlu yapısıyla sahada üstünlük sağladı.
3: 2026 yılında envantere giren T-155 Panter obüsü Efes 2026 tatbikatında ilk kez ateşlenecek.
4: Hazır! Ateş!
2: Obüsün en önemli özelliği ise atış yaptıktan sonra hemen mevzi değiştirmesi ve 2 dakikada atışa hazır hale gelmesi. 80 kilometrelik hızla 600 kilometrelik menzile sahip. Hareket halindeyken bile operasyonel kabiliyet sergiliyor. Beş kişilik mürettebatla göreve hazır hale geliyor. Panter obüsü 27 adet mühimmat kapasitesiyle kesintisiz ateş gücü sağladı. Asfalt üretimi obüse BMC, Aselsan ve MK'ye destek verdi. Türk savunma sanayinin ortak gücü Efes 2026 tatbikatına damga vurdu.
1: Uluslararası Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilcinin İstanbul'da buluşacağını belirtti.
4: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
2: Seferberlik dünyaya yayıldı, İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oldu. 160'tan fazla ülke İstanbul'da bir araya gelecek.
4: 160'tan fazla ülkeden temsilci, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na dair dijital medya hesabından paylaşımda bulundu. Sıfır Atık Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun hayırlar getirmesini temenni etti. Forumun 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini hatırlattı.
4: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
2: Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan forumda 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da buluşacak. Erdoğan, zirvenin çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum dedi.
1: İstanbul Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde gece saatlerinde tansiyon yükseldi. İki grup arasında çıkan kavga büyüdü, ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri tarafları ayırmakta zorlanırken müdahalede biber gazı kullanıldı. Çıkan arbedede 12 polis yaralandı, 7 kişi ise gözaltına alındı.
5: İstanbul'da sebze meyve halinde gece saatlerinde kavga çıktı. 12 polis yaralandı, güvenlik güçleri kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Kısa sürede büyüyen tartışma aniden kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Ekipler kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis arada kaldı. Kavgayı ayırmak isteyen 12 güvenlik görevlisi yaralandı. Buna rağmen yapılan uyarılar işe yaramadı ve dağılmayan gruba polis bu kez biber gazıyla müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan iki komiser çıkan arbede sırasında yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Ümraniye'de grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine giden 28 yaşındaki Gamze Yıldız uygulanan serum tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili hem savcılık hem de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Uzmanlarsa alerji oranı yüksek ilaçların kapsamlı hastanelerde kullanılması konusunda vatandaşı uyarıyor.
6: Çok alerji riski yüksek ilaçlar bunlar ve hani acil serviste normalde kullanım alanı yok diyebileceğimiz kadar az.
7: Grip oldu, tıp merkezine gitti. Uygulanan serum tedavisi hayattan kopardı. Gözler tekrar ölümcül risk taşıyan sarı serum ve atom seruma döndü.
6: Sarı serumun içinde aslında B vitamini var. O rengini, seruma rengini veren madde, o B vitamini içinde bulunan madde. Yani normalde böyle bir gripal bir durumda ya da işte bir üst solunum yolu enfeksiyonunda verilmesi gereken bir ilaç değil kesinlikle.
7: Gamze Yıldız, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle özel bir tıp merkezine başvurdu. İddiaya göre burada kendisine serum tedavisi uygulandı. Serum sonrasında fenalaşan Yıldız hayatını kaybetti.
8: Seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. Benim diyor ilaçlara karşı alerjim var.
6: Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar.
8: Gencecik bir kız hiçbir rahatsızlığı olmadan ertesi gün daha iyi hissedeyim diye basit bir soğuk algınlığından buraya geliyor ve hiçbir zaman ertesi günü olmadı o çocuğun.
7: Genç kadının ölümü, uygulanan ilaç ve serum tedavisinin önemini bir kez

0: daha gündeme taşıdı. Uzmanlarsa ev ortamı ve donanımlı olmayan tıp merkezlerinde uygulanan sarı serum ve atom serumu tedavisi hakkında vatandaşları uyarıyor.
1: Ancak bu ilaçların evde ya da işte çok donanımlı olmayan merkezlerde yapılması durumunda hızlı gelişen alerjide müdahale edilememesi ve bu da hastanın ölümüne kadar sebep olabilecek durumlara yol açabilmekte.
0: Üstelik uzmanlara göre sarı serumun tedavi edici bir özelliği bulunmuyor. Vatandaşların doğal yollardan C vitamini alması serum tedavisine göre daha faydalı.
1: Bunun tedavi edici bir özelliği olmadığı, hani kendisi bir mandalin, portakal, C vitamininin doğal yollardan almasının çok daha etkili olacağını anlatıyoruz.
2: Efendim, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu manzaraları zaman zaman görüyoruz ki İstanbul Avcılar D100 Karayolu firar eden boğanın kaçış anlarına sahne oldu. Trafikte seyir halindeki araçların arasında koşmaya başlayan boğa hayli zor anlar yaşattı.
3: Çok uzun yoldan geldi. İstanbul'da getirildiği çadırdan kaçtı, trafiği birbirine kattı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar İstanbul'da belirlenen adreslere getirilmeye başlandı. Kars'tan yola çıkıp Avcılar'a getirilen kurbanlık satıcının elinden kaçtı, soluğu D100 karayolunda aldı. Yanından geçen araçlara aldırmadan soluksuzca koşmaya devam etti. Sürücüler şaşkındı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Firari boğa yakalandı ve sahibine teslim edildi.
2: Türk basketbolunun gelişimi için önemli bir adım atıldı. Ülker'le Türkiye Basketbol Federasyonu arasında imzalanan yeni işbirliğiyle hem milli takımlara hem de genç sporcuların yetiştiği altyapıya destek sağlanacak. 3 yıllık anlaşma kapsamında Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin de sponsoru oldu. Bakalım.
3: Türk basketbolunun geleceği için güçlerini birleştirdiler. Milli takımlardan altyapıya uzanan dev bir işbirliğine imza attılar. Türkiye'nin köklü markalarından Ülker'le Türkiye Basketbol Federasyonu arasında Türk basketbolunun geleceğine yönelik kapsamlı bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İşbirliği kapsamında Ülker 3 yıl boyunca kadın ve erkek basketbol milli takımlarının resmi sponsoru oldu.
4: Ben bir de aile fotoğrafı olsun, kalabalıklar.
3: İstanbul'daki Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, milli basketbolcular ve genç sporcular katıldı.
4: Bir de aile fotoğrafı olsun, kalabalıklaşsın biraz daha.
3: Anlaşma kapsamında Basketbol Gençler Ligi artık Ülker Basketbol Gençler Ligi ismiyle oynanacak. Ayrıca gelişim merkezindeki 3 ayrı altyapı salonu da Ülker markalarının isimlerini taşıyacak. Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı yapılan işbirliğinin yalnızca sponsorluk olmadığını söyledi. Türk basketbolunun geleceğine yatırım yaptıklarını vurguladı.
5: Bu işbirliği sıradan bir işbirliği değil. Türk basketbolunun geleceğine, çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız güçlü bir yatırımın göstergesi.
3: Kölükfakı basketbolun gençler arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Ülker Spor döneminden bu yana basketbolun kendileri için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise işbirliğinin önemine dikkati çekti.
6: Genç sporcularımızın rekabet etmeleri, gelişmeleri, kendilerini göstermeleri açısından çok önemli bir platformdur. Bu nedenle Ülker'in Basketbol Gençler Ligi'nin 3 yıllık isim sponsoru olması bizim için son derece kıymetlidir.
3: Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin genç sporcular için önemli bir gelişim platformu olduğunu belirtti. Ülker'in lige isim sponsoru olmasının büyük değer taşıdığını ifade etti. Yeni işbirliğiyle birlikte Türk basketbolunun altyapısına verilen desteğin artırılması, genç yeteneklerin gelişim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
2: Efendim, bu haberle moderatör sabahı noktaladık. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
6: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
5: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
6: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe hem çocuk esirgeme kurumuna hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde...
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor efendim. Cumhurbaşkanı Kazakistan'da eşi Emine Erdoğan'la Astana'da karşılanmıştı. Stratejik ortaklık ziyareti için Cumhurbaşkanı o noktaya gitti ve Kazakistan'da da resmi törenle karşılanıyor. Tokay'a ile bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bağımsızlık Sarayı'na hareketi olacak ve ardından resmi karşılama töreni de yapılıyor. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı resmi törenle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda. Ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısı gerçekleştirilecek ve tabii burada imzalanmış ikili belgelerin teati edilmesi töreni de yapılacak. Basın için bir açıklama yapılacak ardından. Sonrasında yine programı hareketli bir şekilde devam ediyor olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu nokta Bağımsızlık Sarayı olduğunu belirtelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Resmi ziyaret Ankara ile Astana arasındaki son yıllarda derinleşen stratejik ortaklığın yeni bir aşaması olarak da değerlendiriliyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tokayev ikili de bir görüşme yapacak. Resmi törenle karşılanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bundan sonrasına ilişkin nasıl bir tablo çıkılacağına da bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki önemli toplantısı olacak Kazakistan'da. Evet, bu toplantılardan birisi Kazakistan'daki enerji, savunma, sanayi, ulaştırma, ticaret başlıklarında ikili anlaşmalarda imzalanacak ama diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine de gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii pek çok başlığın olduğunu da söylemek mümkün. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok başlık altında görüşmelerini sürdürecek. Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle Cumhurbaşkanı karşılanıyor. Pek çok noktadan da aslında görüntüler gelmeye devam ediyor. İkili anlaşmalar 16 milyar dolarlık seviyeye çıkarılabilecek mi konusu önemli. Tabii Türk Devlet Teşkilatı'nın bundan sonra yaşayan bu dünya konjonktüründeki tavrı da önemli. Evet, Cumhurbaşkanı Kazakistan'daki töreninde şu an resmi törenle karşılandı ve bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tokayev ile ikili görüşmesi de olacak o noktada. Resmi karşılama töreni Kazakistan Cumhurbaşkanı arasında devam ediyor. Gördüğünüz gibi artık saraya, bağımsızlık sarayına girildi ve resmi karşılama töreninde o heyetler arası veya baş başa görüşmeler de yapılacak elbette. O görüşmeler yapılmadan önce adet olduğu üzere, protokol olduğu üzere iki ülkenin cumhurbaşkanlarına eşlik eden katılımcılarıyla bir tokalaşma merasimi yapılıyor şu anda. Asker selamlaması ilerleyen dakikalarda da o toplantıya geçileceğini söyleyebiliriz. Kazakistan ve Türkiye arasındaki Türk teşkilatı arasındaki zirveyle tabii bundan sonrasına ilişkin özellikle bölgedeki gelişmeler elbette değerlendirilecek. İran savaşı da artık 28 Şubat'ta başlamış, devam etmişti ve dünya ekonomisine çok sayıda artısı eksisi konuşuluyor bu konuyla ilgili. Tabii bundan sonra ne olacak sorusuna bakıldığında Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapacağı durumda da önemli. Astana'da artık Cumhurbaşkanı'nın dünkü karşılanışında önemli başlıklardan birisi elbette jetler tarafından Cumhurbaşkanı'nın uçağına eşlik edilmesi ve orada coşkuyla karşılanmasıydı. Astana'daki törenden sonra Türkistan'da da yüksek düzeyli stratejik işbirliğini karşılayacak Cumhurbaşkanı. Pek çok konu var bununla ilgili, Tokayev'le ilgili bir baş başa görüşmesine geçilecek. Birazdan tabii herkesin beklentisi bu yönde, resmi karşılama töreninden sonra gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı'nın o tokalaşma merasimi yaptıktan sonra baş başa bir görüşme olacak. Şu an o noktada hala bir selamlaşma devam ediyor. Tabii ikili işbirliği, ticaret hacminin artırılması yönünde de bir çaba var, uzun süredir devam ediyor. En sık görüşülen ülkelerden birisi de tabii Kazakistan bu anlamda. Özellikle Kazakistan anlaşma işbirlikleriyle bir anlaşma yapılması bekleniyor. Sonrasında heyetler arası görüşmeler yapılacak. Şu anda da bir tören yapılacak o noktada. Ardından Türkistan'a geçilecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi de pek çok konuyla birlikte de orada ele alınacak. Elbette hem Türk devletleri arasındaki ilişki biliyorsunuz ki bir süredir artarak devam ediyor. Şu anda da İstiklal Marşı okunuyor.

Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılanıyor efendim. Erdoğan tabii birazdan Tokayev'le bir ikili görüşme gerçekleştirecek. O noktada tabii bu görüşme öncesi adet olduğu üzere bir takım selamlaşmalar yaşandı. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılandı. Ardından tokalaşmalara geçildi o noktada ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Erdoğan ve Tokayev birazdan ikili görüşmeye geçecek. Tabii karşılamanın ardından İstiklal Marşı okundu ve şu anda da yine o noktada milli marşlar yankılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Oldukça önemli temaslar olduğunu dile getirmekte fayda var efendim. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in daveti üzerine dün gitti Astana'ya. Artık iki ülkenin milli marşları da okundu. Cumhurbaşkanlığı az önce selamlaşmıştı. Askeri de selamladıktan sonra artık o ikili görüşme, heyetler arası görüşme geçilecek. Bağımsızlık Sarayı sarayında Tokayev tarafından karşılanıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi çok konu var. Bölgesel gelişmeler, ikili gelişmeler olacak ama biliyorsunuz ki Türkiye-Kazakistan ilişkileri son yıllarda özellikle arttı. Bu noktada çok önemli bir ziyaret olduğunun tekrar altını çizelim. Tabii Türk Devletleri'nin teşkilatının kurulmasından sonra bu biraz daha farklı hale geldi demek de fayda var. En önemli ülkelerinden, en güçlü ekonomilerinden birisi aslında. Ve Türkiye'nin de bu özellikle Orta Asya'daki hem Çin'le hem de Rusya ile olan ilişkilerinde son derece stratejik bir noktada duruyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı ve birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Tokayev ikili görüşmeye geçecek.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz, günaydın. Saatler 9. Ben Elif Hakkaya Kuter, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Moderatör sabahta Büşra Mutlu biraz önce aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle beraber Kazakistan'a geldi ve resmi törenle karşılandı. İşte o karşılanma anlarını da Büşra Mutlu moderatör sabahta sizlere aktardı diyelim. Dünden bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakalım. Çin'de tarihi zirve, aslında moderatör sabahta buna da değinildi. Çünkü Çin lideri Xi Jinping ile Trump arasındaki görüşme saatler önce gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'e dün gitmişti. Bu 8,5 yıl sonra gerçekleşen bir görüşmeydi. Arada Joe Biden döneminde Çin'le herhangi bir görüşme olmamıştı. Trump ilk döneminde de yine Çin'i ziyarete gitmişti. Bu da ikinci ziyareti oldu. Resmi törenle karşılandı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ki bununla ilgili aslında Xi Jinping'in söyledikleri çok önemli. Detaylı bir şekilde konuşacağız konuklarımızla. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'daki savaş dedik, Tayvan meselesi dedik. İkili ticaret ve ekonomi koşullarının ele alınması en önemli başlıklar arasında. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Çin Devlet Başkanı Xi, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz güçlenecek dedi. Trump, zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi. Bunları ve daha fazla sözlerini biraz sonra konuklarımızla değerlendireceğiz. Biraz önce Büşra Mutlu aktardı dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a gitti ve resmi törenle karşılandı. Şu anda da ikili görüşme Bağımsızlık Sarayı'nda başladı. Hedef 15 milyar dolara çıkarmak ticaret hacmini. Tabii birçok önemli başlık var. Bölgesel konular var. İkili ilişkiler var. Erdoğan Astana'da Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandıktan sonra işte bu görüşmeler başladı. Bunu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'den bir açıklama var. İran görüşmelerinde ilerleme kaydettik diyor. Trump malum Çin'de. Çin'deyken bu konu biraz gündeminden çıkmış olsa, bu konuya, Çin'le olan ilişkilere ağırlık vermiş olsa da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı'nda J.D. Vance'den bir açıklama geldi. İran'la yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Tahran'ın nükleer silah sahip olamayacağı garanti altına alan bir anlaşmanın Washington'da temel kırmızı çizgi olduğunun altı bir kez daha Vance tarafından çizilmiş oldu. Altında da, petrolde de gözler Trump-Xi görüşmesinde. Her ikisinde de yatay bir seyir var. İlk defa eş zamanlı hareket ediyorlar uzun bir süre sonra diyebiliriz. Genellikle petrol yükselirken altının düştüğünü, petrol gerilerken de altının yükseldiğini görmüştük. Bu önemli görüşme sebebiyle her ikisinde de yatay bir seyir var. İlerleyen saatlerde nasıl hareket edecekler takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Walsh'u onayladı. Bir taraftan 15 Mayıs'ta, yani yarın sona erecek artık Jerome Powell'ın görev süresi ve Fed'de de artık yeni başkan için oylamalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed başkanlığında onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli. Fed'in enflasyonun yüksek gelmesi sebebiyle faiz indirimlerini devam etmeyecek, ki bu yıl 2 tane faiz indirimi beklentisi vardı. Bunların olmayacağıyla ilgili görüşler var. Çarşamba günü yapılan oylamada Kevin Warsh 54'e karşı 45 oyla Senato'da kabul edildi. Bu sonuç Fed başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti. Casusluk davasında ara karar İmamoğlu'nun tutukluluğu devam edecek. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında tüm sanıkların tutukluk halinin devam edilmesine karar verildi. Ara mütalasında açıklanan duruşma savcısı, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını, ayrıca mevcut durumda adli kontrol kararının da yeterli olmadığını belirtti diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Yakıtar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim gerçekten. Güzel haberler vermeyi umut ediyoruz ama çok fazla başlığımız var, o kesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da benim yayınımdan hemen önce Büşra Mutlu resmi töreni aktardı. Bir taraftan da Trump-Xi Jinping görüşmesi var. Amerika Birleşik

0: Devletleri Çin görüşmesi var. İsterseniz ilk başta Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyaretiyle başlayalım, devam edelim sonra. Buyurun.
1: Şimdi dünyada diplomasi hız kazandı. Gördüğünüz gibi pek çok liderin, pek çok liderle bir araya geldi. Çeşitli organizasyonların düzenlendiği bir süreçten geçiyoruz. Neden? Çünkü uluslararası alanda baktığımızda coğrafyalar ateş çemberi altında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu. 15 Mayıs'a kadar da Kazakistan'da olacak. Ve bu noktada dün itibariyle başkent Ankara'da hareket etmişti. Daha sonrasında da uçağı Kazakistan'a indi. Bu sabah saat de. Hatta biz yayına girmeden biraz önce resmi törenle Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı Kazakistan'da, Astana'da resmi törenle ve şimdi baş başa görüşmeye geçecek liderler. Aynı zamanda heyetler arası görüşmeler de yapılacak. Siz zaten başlıkları aktarırken de çok güzel özetlediniz. Bir dizi konu başlığı var. Bunlardan bir tanesi işbirliği anlaşmaları, özellikle finansal alandaki işbirliği anlaşmaları. Daha öncesinde iki ülkenin ticaret hacminin arttırılması noktasında aslına bakarsanız bir varılan mutabakat vardı. Şimdi bu mutabakat kapsamında da 15 milyar dolar ticaret hedefinin ortaya konması bekleniyor. Tabii bu noktada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la beraber diğer taraftan yine Türk Ticari Heyeti'nin gerçekleştireceği çalışmalarda önemli Elif Hakkı Yakutar. Bunun da altını çizelim. Tabii tek başlık sadece ticaret değil, aynı zamanda enerji de önemli meselelerden bir tanesi. Önümüzdeki süreçte özellikle dünyada gerek mevcut krizler gerekse de yeni patlak verebilecek olan krizlerin göz önüne bulundurulduğunda enerji alanında atılabilecek olan ortak adımlar çok değerli. Gerek Kazakistan açısından gerek de Türkiye açısından. Bu noktada da yine Tokayev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istişarelerde bulunacaklar. Dünya barışına katkı sağlayabilecek hangi adımlar atılabilir? Bunlar değerlendirilecek Tokayev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında. Daha sonrasında da ortak anlaşmaların imza töreni için liderlerin bir kez daha kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine imza töreninden önce kısa bir değerlendirme yapması muhtemel beklentiler arasında İlfa Kayakutar. Bunu da belirtelim. Diğer taraftan dünyanın gözünü çevirdiği bir diğer görüşme Pasifik'in diğer yakasındaydı. Uzun süredir konuşulan, edilen ziyaretlerden bir tanesi. Acaba gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi ziyareti? Sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ı Pekin'de uçaktan inerken gördük tüm dünya olarak. Daha öncesinde de aslına bakarsanız ziyaretin daha önce yapılması planlanıyordu. Ancak Trump'ın erteleme isteğiyle beraber Çin bu ziyareti bir başka tarihe ötelemişti. Dün itibariyle artık ziyaret gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump Pekin'e indi ve daha sonrasında da görüşme gerçekleştirildi Xi Jinping'le beraber. Tabii özellikle Hürmüz'de elde edilemeyen başarıyla beraber Pekin'de olması Xi Çin'in biraz daha diplomatik açıdan aslına bakarsanız bu görüşmede elini güçlendiren başlıklar arasındaydı. Yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında. Bu noktada tabii Tayvan meselesi önemli. Özellikle Çin açısından önemli konulardan bir tanesi. Tayvan noktasında Çin kendi kırmızı çizgilerini ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha aktardı. Diğer taraftan ticaret hacmi, ikili ticaret meselesi de yine gündemdeki başlıklar arasındaydı. Bir yerde ABD var, bir tarafta da Çin var. Özellikle Çin'e yönelik Avrupa ülkelerinin uyguladığı ambargonun arkasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu bir parantez içinde söylemekte fayda var. Yani aslında ABD ve Çin arasında yapılacak ticaret anlaşması sadece ABD ve Çin'i kapsamıyor. Dolaylı yoldan baktığımızda Çin'in tüm dünya ticaretini etkileyen anlaşmalardan bir tanesiydi. Bu konuda Çin açısından ve ABD açısından önemli. Özellikle ABD dolarının piyasadaki toplandığı nokta ve diğer taraftan da Çin'in üretimini daha hızlı bir şekilde arttırabilmesi ya da devam ettirebilmesi için bu ticaret anlaşmaları iki ülke açısından kritik öneme sahipti. Diğer taraftan Orta Doğu'daki gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler dediğimizde tabii burada Çin ve ABD'nin gündemindeki tek başlık aslına bakarsanız ABD-İran-İsrail savaşı bu konuda masaya yatırıldı, yine değerlendirildi. Bu savaşın bir an evvel sonlandırılması gerektiği noktasında, yani ateşkes ve barış anlaşmasına giden yolun açılması noktasında Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump'a telkinleri vardı. Çünkü bu savaştan en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de dolaylı yoldan Çin. İran'ın en çok petrol sattığı ülkelerden bir tanesiydi. Çin'in en önemli petrol tedarikçisi konumundaydı İran. Ancak savaşın başlamasıyla beraber özellikle Hürmüz'de ticaret

0: ticaretinin neredeyse duracak noktaya gelmesiyle bu noktada en çok etkilenenlerden bir tanesi de Çin olmuştu. Çin'in bazı kazandığı avantajlar vardı. Hiç kılını bile kıpırdatmadan Amerika Birleşik Devletleri'ni sahada görme fırsatı buldu Çin. Bu da ayrı bir tabii ki parantez açılması gereken noktalardan bir tanesi. Orta Doğu'daki savaş da yine değerlendirilen başlıklar arasındaydı. Ve yapılan açıklamalara baktığımızda da gerek Çin tarafından gerekse de ABD tarafından görüşmelerin gayet olumlu geçtiği yönünde ilk izlenimlerin olduğunu söyleyebiliriz Elif Akkaya.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Yoğun bir gündemle baş başayız bugün ve de kısa bir ara gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim, 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz, eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. OYAK Kent Silüet, OYAK İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Platin, Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin, Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
9: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
12: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
11: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
13: Ziraat Bankası sunar.
14: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
13: Ziraat Bankası sundu.
10: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve

gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanın fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
9: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Melik Yiğitel günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, selamlar Elif. Yeni merhaba. Yeniden dedin ya, evet. Bizim için yeni merhaba.
0: Peki, merhaba. Trump'la Çin'in, Xi Jinping'in görüştüğü, Çin'in görüştüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün bizimle olmanız tesadüf olamaz Melik Yiğitel.
1: Değil, adamım Çin'de, my man.
0: Evet, detaylı bir şekilde konuşacağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Elif Hanım. Selamlar Melik Bey.
1: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
0: Evet, biraz bekliyoruz. Ankara'ya ses biraz daha geç gittiği için. Peki şimdi Ufuk Hocam hemen başlayalım. Şimdi tabii aralarındaki evet. Görüşme gerçekleşti. Önemli cümleler var. Onları tek tek aktaracağım. Öyle değerlendirmenizi alacağım ama önce sizce nasıl bir karşılama töreniydi? Tam da Trump'ın istediği gibiydi sanki. Ne dersiniz?
2: Evet, kimisi böyle düşünürken aslında kimisi de bunun tam tersini düşünüyor. Şu anda birçok şey manipülatif açıkçası. Karşılama töreninden tutun da özellikle konu başlıkları, konuşulan alanlar. Fakat şu ana kadar gördüğümüz en azından hem Xi Jinping hem de Trump'tan tavırlarından ve yapılan ilk açıklamalardan gördüğümüz ciddi anlamda iki tarafında aslında pozitif bir gündemle masaya oturdu. Ki biliyorsunuz bu biraz da hani Tukidides tuzağına düşmeyeceğiz şeması altında şekillendi. Tukidides tuzağı bilmeyen seyircilerimiz varsa hani orada Peloponez savaşlarında Atina ve Sparta'nın durumuna işaret eder. Atina yükselmekte olan bir güçtür ve Sparta bunu durdurmak için kendisi artık kendi bir savaş başlatırlar. Özellikle hegemonya savaşı başlatırlar. Bugün Amerika ve Çin'in özellikle Tukidides tuzağı üzerinden tanımlamanın yegane sebebi bu. Amerika'nın hegemon güç olduğu, Çin'in de yükselen güç olduğu bir ortamda bu tuzağa düşülüp iki tarafta savaşmaya mı başlayacak? Yoksa gerçekten ortak bir refah alanı üretebilecekler mi? Şu anda yaptıkları vurgular bu şekilde çerçeveleniyor açıkçası. Ortak bir refah vurgusu var. Özellikle ticari şirketlerin de orada olması gibi hususlar var. Bir diğer taraftan da beni düşündüren birkaç tane husus var. Özellikle bunu şu anda bu dinamiği mecbur kılan konjonktürü iyi anlamamız lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan işgaliyle beraber Orta Doğu ve dünyadaki itibarını yitirme süreci başladığından beri gerçekleşen süreci iyi anlamamız lazım. Son 25-26 senedir Çin gerçekten bu fırsatı çok fazla değerlendirdi. Bakın bugün Asya Pasifik'te 20 tane ileri karakol kurmuş durumda. Resiflerin üzerine adalar inşa ediyor. Ciddi anlamda burada bir yapay adalar oluşturma, onları militarize etme gibi bir durum söz konusu. Diğer taraftan bakıyorsunuz, biz bazen çok fark etmiyoruz belirli nüansları ama geçtiğimiz yaz Tayland'la Kamboçya arasında bir çatışma oldu biliyorsunuz. Trump'ın ben bitirdim diye övündüğü bir çatışmaydı. Onun sebebini hiç kimse çok anmadı ABD-Çin denkleminde ama Kamboçya'da biliyorsunuz Çin'in üsleri var. Aynı şekilde Filipinler'de, Amerika ile Filipinlerin bu kadar ilişkilerin iyi olmasında oradaki üsler var. Dolayısıyla iki taraf da aslında arka planda birbirine karşı hamlelerini yapıyorlar ama Amerika Orta Doğu'da gerçekten öyle bir stratejik bataklık ve körlüğe sürükleniyor ki İsrail yüzünden özellikle kendi dış politik önceliklerini yitiriyor. 2011'de Obama Pivot Asya projesini duyurduğunda biz artık hani daha çok Amerika'yı Orta Doğu'dan ziyade Asya Pasifik'e yönelecek diye bekliyorduk ama İsrail öyle bir çukurun içerisine çekti ki 2011'den beri Amerika Asya Pasifik'e dair hani dişe kemiğe dokunur ne yaptı diye bakıyorsunuz. Aynı periyotta Çin 230 kat daha fazla gemi üretiyor. Niteliksel olarak, sayısal olarak ABD özellikle donanmasından daha üstün bir donanma inşa ettiler. Şu an ciddi anlamda yapay zeka ile alakalı, sürü drone teknolojileriyle alakalı farklı bir mecraya gelmiş durumda. Tabii ki hani combat proven dediğimiz bir durum söz konusu değil henüz. Yani bir çatışmada kullanılmadı. Ama arka planda çok şey oldu. Amerika özellikle kaya gazı devrimi yaptıktan sonra enerji ihracatçısı pozisyonuna geçtiğinden beri 2010'dan beri Orta Doğu'dan bir enerji arayışında değil. Enerji arayışından ziyade İsrail'in onu burada tutmasıyla alakalı bir süreç yaşıyordu. O yüzden bakalım Trump Bence hala eğer İsrail'in onu stratejik bir çukura çekmemesi durumunda ülkesinin dış politik önceliklerini hala koruyabilir. Bu ablukanın ablukası fikri bence gerçekten hani onu en azından belirli bir onurlu çıkış sağlayabilecek bir manevra alanı verecektir. Fakat Çin'in aralarında Tayvan'ın, İran'ın çok daha geniş yelpazede birçok meselenin konuşulacağını unutmamak lazım diyeyim. Bu kısım için böyle bitireyim.
0: Evet, zaten dediğim gibi iki lider arasındaki o ya basına yansıyan en önemli cümleleri daha detaylı şekilde konuşmak istiyorum hocam sonrasında. Melih Yiğitel, siz nasıl buldunuz karşılamayı?
1: Valla şöyle karşılama güzel yani Trump'ın böyle hoşuna gidecek o şahşayı debdebeyi seviyor ya o yüzden de hoşlanmış zaten yüz ifadesinden de belli fakat şeyini şaşırdım çok çabuk adapte olmuş yani Çin'i seviyorum birlikte kazanacağız falan hani o böyle
0: Tabii
1: konuşması da
0: harika bir
1: abartılıdır ya
0: ilişkimiz var
1: şeyin
0: dedi.
1: Donald Trump'ın şey yüz Ta, evet. Şimdi bakıyoruz hani mutlu. Şey Xi Jinping biraz daha poker face. Yani çok belli etmiyor duygularını falan ama Trump o memnuniyet yüzüne yansımış. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla çok böyle ateşten gömlek el yakan konulara çok derinlemesine girmemişler. Yani Çin ve Tayvan meselesine çok böyle derinlemesine girselerdi biraz daha farklı tablo ortaya çıkardı. Asıl görüşmenin temelinde ekonomi var ve ekonomide işbirliği. Hocam gayet güzel anlattı. Yani büyüyen, devleşen bir Çin ve artık onun işte ayağına giden bir Amerika. Pastadan birlikte pay kapalım ilişkisi bu. Görünen o. Şimdi ben Donald Trump sahada savaşla elde edemediğini hatta bir ölçüde kaybettiğini masada yeniden kazanmaya çalışıyor. Benim görebildiğim o. Yani işte İran operasyonunda istediğini alamadı. Hürmüz meselesinde bir sonuç alamadı. Rusya-Ukrayna savaşında hesaplar çok istedikleri gibi gitmedi. Çünkü onların hesaplarına göre Rusya o bataklığa saplanıp kalacak ve ondan sonra da bir şekilde hani teslim olacaktı. Olmadı. İran'da keza yine aynı hesaplar yapıldı. Olmadı, tutmadı. Dolayısıyla bir şekilde sahada kaybettiği şeyleri, pozisyonunu, özellikle ekonomik kayıplarını bir şekilde masada telafi etmeye çalışıyor. Şimdi şöyle yorumlar da yapıldı. Ya işte bir Amerika-Çin gerilimi olur mu? Ya da işte İran'da karşı karşıya gelirler mi? Ben hep tezim şu oldu. Hatta seni yayınlarda da söyledim. Büyük aktörler karşı karşıya gelmez. Bunun örneği yok. Yani mesela Rusya-Ukrayna savaşında nasıl doğrudan karşı karşıya gelmedilerse aynı şey Çin için de geçerli. Mesela Suriye'de Rusya ile Amerika ikisi de oradaydı ama hiç karşı karşıya gelmediler. Hep doldur boşaltla birbirine alan açtılar. Çünkü karşı karşıya geldiklerinde bunun sonucu çok büyük olacak. Yani bir dünya savaşına doğru gider. İki taraf da bunu biliyor. Ama iki taraf için de mesela çok böyle büyük bir sorun var. Nedir o? Mesela İran sorunu aslında Çin için büyük bir sorun. Çünkü en büyük enerji alıcısı İran'ın Çin. Ve bunu bir şekilde aşmak gerektiğini düşünüyor. Keza Tayvan meselesi. Çin Tayvan almak istiyor ama Amerika bir şekilde izin vermeyeceğini söylüyor. Sürekli silah yığına yapıyor. Yani aslında çatışma olabilecek alanlar var. Aynı mindere çıkarlarsa ama aynı mindere çıkmamaya özen gösteriyorlar. Dolaylı yönden bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Şimdi benim gençlik yıllarımda şey vardı. Elif 90'lı yıllar üniversite döneminde Seden Gürel'in bir şarkısı vardı. Devlerin aşkı büyük olur. Şimdi ben de diyorum ki ya devlerin savaşı büyük olur. Dağlar yerle bir olacak, kıyametler kopacak, dünya batacak. O öyle diyor. O aşk üzerinden tarif ediyor. Diyor ki devlerin aşkı büyük olur, dağlar yerle bir olacak, kıyametler kopacak, dünya batacak. Ben de diyorum ki
0: Sözleri de tam
1: devlerin
0: hatırlıyorsunuz. Melih
1: savaşı büyük
0: Yiğiter.
1: olur. Yani dağlar yerle bir olacak, kıyametler kopacak, dünya batacak. Şimdi ben o zaman 18-19 yaşlarında 90'lı yıllarda evin işte böyle bağıra çağıra bu şarkıyı söylerdim. Çok popülerdi. Şimdi hakikaten öyle. Onlar da bunun farkında. Yani bu savaşın çok böyle sıradan bir savaş değil ve bir üçüncü dünya savaşına evrilebileceğini aktörler gayet farkında. Hatta denge problemi olan, öngörülemeyen, sürekli her baktığımızda bir cisim yaklaşıyor algısına kapıldığımız Donald Trump bile farkında. İnanmayacaksın ama o bile farkında yani.
0: Evet, o zaman şimdi Ufuk Hocam şöyle yapalım. Trump Melike İtel'inde dediği gibi yine cümleye Şi ile harika bir ilişkimiz var. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in geleceği mükemmel evet. olacak diye başladı. Büyük ticaret anlaşmaları için buradayız diyor. En büyük CEO'ları seçip getirmemin nedeni de budur diyor. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız. İki ülkenin iyi ilişkisi dünya içinde iyi diyor ki burada bir parantez açacağım çünkü işte uçakta Venezuela başkanının yakalandığında Maduro'nun yakalandığı sırada giydiği eşofmanla Çin'e evet. giden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun da bir açıklaması var. Diyor ki Çin yükselebilir ama bu bizi düşürerek olmayacak diyor. Bunu da bir parantez içinde hocam söylemiş olayım. Jinping ise diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli diyor. Çin'in kapıları daha geniş açılacak. Çin kapısı Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine açılacak diyor ki en önemli söylemine geliyorum. Tayvan sorunu Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletleri ile en önemli konumuz. Eğer çözülmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmaya sürüklenebiliriz diyor. Bence hani bu ikili görüşmeden şu ana kadar yansıyan cümleler arasında sanırım en önemlisi. Şimdi her iki liderin de söylediklerini değerlendirmenizi istiyorum Ufuk Hocam, ama özellikle bu Tayvan sorunuyla ilgili, Tayvan konusu Amerika Birleşik Devletleri, Çin için tam bir prestij meselesi, geri adım atacağı bir konu gibi de görünmüyor. Ne dersiniz bu cümlenin daha önemli alt metni için diye de ikinci bir soru olarak ekleyeyim. Buyurun.
1: Şimdi ben naçizane Asya Pasifik dersleri verdiğim için çocuklarla biz bunu haftalarca işliyoruz. Burada yarım saatte belki asla anlatılamayacak meseleler, ama en azından hani takip eden seyircilerimiz adına bir Afyon Savaşları dönemine bakmaları, Çin'in özellikle 100 yıllık utanç sürecine bir bakmaları önem teşkil edecektir. Bugünü anlamak, bugünün Çin-Amerikan ilişkilerini anlamak adına bir dipnot olarak verme ihtiyacı hissettim. Şimdi şöyle bir durum var. Az önce size bahsettim. Aslında son 20-25 yıldır zaten arka planda devam eden bir mücadele var. Bu hem ticari olarak, hem lojistik unsurlar olarak, hem siyaseten ciddi anlamda bir sahne almaya başlamış bir savaş. Bir defa bunu bence görmezden gelemeyiz. Yani Tayland, Kamboçya meselesinden tutun. Bugün birinci ada zinciri, ki Japonya'dan başlar, özellikle Malakka Boğazı'na kadar aşağıya kadar iner. Bir sürü dinamiği var bu meselenin. Çin'in yapay adalarını, özellikle balıkçıları sivil bir, olası bir savaş durumunda nasıl sivil unsurlar olarak gerilla tipi denizde savaş yürütmek adına kullanacağına dair her şeyi planlanmış bir süreç var. Evet. Ama hem Amerikan hem de Çin tarafının bize söylediği mesaj şu: bu savaşın iki tarafında yok edeceği bir seçenek yerine acaba iki tarafında karşılıklı olarak istifade edebileceği bir süreç mümkün mü? Şimdi bunu düşünüyorlar. Burada açıkçası aklımıza bir Yalta süreci geliyor. Hani Stalin'in, Churchill'in, Roosevelt'in zamanında bir büyük güçler siyaseti oluşturduğu bir zaman vardır biliyorsunuz. Acaba Amerika, Çin, belki bir ihtimal Rusya'yı da yanlarına alarak hani yeni bir büyük güçler siyaseti, yeni bir statüko inşa ederler mi? Bunun açıkçası cevabını almaya yakın olduğumuzu hissediyorum ben yapılan açıklamalardan. Bunun mümkün olup olmayacağını. Şimdi Amerika'nın hem ticari boyutta hem de özellikle belirli askeri konularda Çin'e karşı geri kaldığı birçok unsur var. Ama bir büyük üstünlüğü Amerika hala elinde bulunduruyor. Bunu unutmamamız lazım. Birincisi, Amerika'nın ordusu savaşmış, savaş tecrübesi olan bir ordu. Stratejik hafızası daha gelişmiş bir ordu. Yani Çin'in kadim tarihine rağmen hani Çin ordusu bir hegemon ordusu olarak yönetilmediği için söylüyorum bunu. Yoksa Çin'in tarihi Amerika'nın kaç katıdır, o ayrı bir mesele, ama bunun için söylüyorum. Diğer bir mesele de şu: bakın bugün dünyada bizim bildiğimiz kadarıyla 14 bin ila 15 bin civarı nükleer füze başlığı var. Şimdi bu başlıkların yüzde içerisinde 5.000 ila 6.000 civarı yine belirli araştırmalara göre kullanılabilir durumda. Bunların da %84-85'i sadece Amerika ile Rusya'nın elinde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hala Çin'e karşı, yani son kertede eğer iş, rekabet tamamen kızışacak ve Amerika bunu birçok coğrafyada, nasıl Orta Doğu'da İsrail yüzünden çok enerji kaybedip zayıfladıysa, eğer daha da kaybedeceği bir denklem görürse bu kartı her zaman cebinde tutmak isteyecektir. Ama o zamana kadar en azından bunun yeni bir barışçıl sürecini, İngiltere'siz bir Yalta sürecini tekrardan inşa etmek adına acaba Amerika bir girişimde bulunuyor mu? Ben açıkçası bunu daha önce de birkaç platformda söylemiştim. Bugünkü konuşmada yapılan ilk açıklamalara istinaden yine söylüyorum. Yani gün sonunda Amerika ile Çin birbirlerini yok edip özellikle üçüncü ittifaklara bir hiyerarşi alanı açmaktansa kendileri bir statüko inşa etmeyi de göz önünde bulundurabilirler. Bu olursa da şaşırmayacağım. O yüzden ben açıkçası yapılacak açıklamayı biraz bekleyeceğim, net karara varmadan önce. Ama bu ihtimalleri hiçbirinde dışlamadığımı belirteyim şu açıklamalardan sonra.
0: Evet. Siz ne dersiniz Melik Yiğiter? Şimdi bu iki liderin karşılıklı açıklamalarını alt alta koyunca bu toplantıların tam amacı işbirliği mi, birbirine gücünü gösterme mi?
2: Yani o şeyi de eklersek hocamın dediğine, Donald Trump'ın Putin'le olan denemesini de eklersek, evet yani çatışma yerini daha yumuşak bir zeminde, mümkünse bazı konularda işbirliği, mümkünse bazı konularda birbirlerinin alanlarına müdahale etmeden

0: tecavüz etmeden ilerleyebilmek. Şimdi ben anladığım kadarıyla şeyin perspektifi bu. Amerika'nın perspektifi bu. Ama bunu yaparken tabii şöyle bir sinsice bir şey de yapıyor. Aslında mesela Çin'le eğer işleri kotarırsa ya İran ve Rusya'yı buradan ayrıştırmak da isteyecektir. Yani mesela ne diyordu şeyler Amerikalı bakan, ya gerekse Çin'in ihtiyacı varsa biz Venezuela üzerinden sağlarız. Yani diyor ki hani İran'ı gözden çıkar, hani enerji ihtiyacım varsa ben bir şekilde hallederim. Nasıl halledeceğim? İşte Venezuela üzerinden, bende de var. Hadi bendeki olmayabilir ama Venezuela sana zaten oradan alıyorsun, ziyadesiyle halledebilirsin. Yani alternatifler de sana oluştururum. Yeter ki ayrıl ondan. Yani onu sevme, beni sev. Yani şimdi şeyin söylediği o, Donald Trump'ın. Yani mümkünse Çin'i avlamak ya da tavlamak ve hani Rusya'yı denklemin dışında bırakmak ya da etkisizleştirmek. Yani şeyi denedi. Donald Trump tırnak içinde Çin'i bir takım manevralarla terbiye etmeyi denedi. İşte gümrük vergilerini artırarak Çin'i köşeye sıkıştırmak istedi. Fakat hani Çin'in ekonomik tablosu onu zaten kaldırabilecek güçlü. Ama bir yandan da şeyin de farkında, Çin'in bütün dünyayı teknoloji anlamında ve ekonomi anlamında yine tırnak içinde istila ettiği, her yere girdiği. Amerika bunu da farkında. Hatırlar mısınız Donald Trump'ın basın toplantısında? Ya her yerde diyor Çin arabaları. İşte neredeyse Amerikan arabaları yok diyor. O gümrük vergilerini arttırırken. Şimdi fakat olmadı. O Amerikan Merkez Bankası Başkanı da ya bu bizim lehimize değil, biz de kaybediyoruz dedi. Ve orada bir şekilde yumuşadı. Yani önce böyle hani döverek, köşeye sıkıştırarak, kavga ederek doğrudan değil de dolaylı yönden, başka argümanlar ve enstrümanlar üzerinden yola getirmeye, terbiye etmeye çalıştı. Ama baktı olmuyor. Şimdi işbirliği yaparak gidiyor. Çünkü Donald Trump'ın mesela bu ziyaretine çok büyük firmaların, teknoloji firmaları özellikle, büyük firmaların CEO'ları ve genel müdürleri de var orada. Yani böyle kalabalık bir heyetle gitti. Ne yapmaya? İşte o teknolojide, yani birlikte işbirliği yapalım, birlikte çalışalım demek için. Ben hani bir süre böyle iyi ilişkiler üzerinden gitmeyi deniyor ama Çinliler çok soğukkanlı, çok sabırlı ve hakikaten 5-6 hamle sonra hesaplayabilen bir uluş, kendine has. Ve hani mesela bakın dünyada bir sürü şey oluyor. Şey yapmazlar mesela, doğrudan topa girmezler. Yani mesela Venezuela'da herkes şey bekledi, Çin elini masaya vuracak, yapmayın böyle Maduro yoldaşımıza falan. Dedim ki Çin'in öyle bir tarzı yok, yanılıyorsunuz. Yani o Venezuela'nın tarzı değil. Küba yapar, Kolombiya yapar ha, Çin yapmaz. Çin öyle çalışmıyor. Soft power, yani daha farklı bir yöntem izliyor. İran'da keza yine öyle. Mesela istihbarat veriyor, silah veriyor ama elini masaya vurup Hamane yoldaşa nasıl dokunursunuz demesini beklemeyin Çin'in. Çin'in iş tutuş biçimi farklı. O başka türlü seviyor. Benim hani rahmetli annem, Allah mekanı cennetsin, şey dedi. Benim oğlum başka türlü seviyor. Yani böyle ben çok böyle dokunarak konuşurum, severim. Ondan sonra ya onlar da öyle. Yani başka türlü seviyor. Şey değil, hani böyle klasik bizim düşündüğümüz anlamda bir iş tutmuyor. Çin çok farklı çalışıyor. Bence Amerika bunu anladı ve onunla hani kavga etmek yerine birlikte yol almayı deneyecekler. Yürüyebilir mi? Ya bir kere çatışmayacaklar. Ama belirli alanlarda tıkanabilir, yürümeyebilir, başka alanlara geçebilirler.
1: Peki bu Tayvan konusunda söylediğiyle ilgili ne dersiniz?
0: Çatışmamayı deneyin. Ya valla Tayvan'ı ben Çin'in bu işi sulhla çözeceğini düşünüyorum. Herkes şey diyor ya, bir sabah kalkacağız, yani Çinliler Tayvan'a çıkarma yapmış ve Çin bayrağını göndere çekmiş. Ben çok öyle düşünmüyorum. Bence siyaset üzerinden, mesela referandumla, Tayvan'da yapılacak bir referandum.

0: Ona belki zorlayabilir. Tayvan'da bir referandum ve sabah kalkıyoruz, Tayvan referandumla Çin'e katılmayı kabul etti. Ya da o ekonomik anlamda kuşatıp ona bir kendi bir eyaletinin muamelesini yapmak, ki zaten şu anda yapıyor ama Tayvan çok oralı olmuyor. Ya ben eğer Amerika'nın desteği olmazsa Tayvan'ın Çin'e karşı zaten direnme ihtimali matematiksel olarak mümkün değil. Yani küçük bir ada, küçük bir nüfusu olan bir yer, 1,5 milyarlık dev bir Çin. Yani teknik olarak mümkün değil. Yani biri tüy siklet, biri ağır siklet. Yani yumruğu böyle kaldırdığında zaten uçar Tayvan. Amerika'ya güveniyorlar ama Amerika Tayvan için Çin'le çatışmayı ve kavga etme, yani doğrudan sıcak bir şeye karşı karşıya gelmeyi bence asla yapmayacak. Ya yani bir iki kere gerildi, hatırlarsın, Nancy Pelosi bir kriz çıkardı. Tam böyle Çin Tayvan'ı hüpleteceği sırada Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a gitmeye kalktı. Bir anda böyle gerildi. Çinliler bir öfkelendi. Çinlileri hiç böyle sinirli görmemiştim. Falan. Orada Amerika mesela geri adım atmak zorunda kaldı. Yani devamını getirmedi. Oysa orada düşünülen şey sonrasında Amerika'nın üst düzey bir ziyaret. Yani belki bir dışişleri bakanı, belki bir savunma bakanı ziyareti. Mesela o yapılamadı. Yapılamadı çünkü yani bunun maliyetinin çok olacağını muhtemelen hesap ettiler. Muhtemelen. O yüzden de ben ya bunu böyle biraz daha şeyle ne derler, o masada bir şekilde çözeceklerini düşünüyorum. Sahada değil de masada. Ya Çin ile Amerika şey değil. Çok karşı karşıya gelmek istemez gerçekten. Onun sonuçları hem bizim için de hayırlı olmaz, mümkünse olmasın. Yani sulhla çözsünler, birbirlerini sevsinler.
1: Biraz şimdi hocam hep konuşuyoruz ya, savaşları işte başka bir şekilde okuyoruz. Diplomasiyi artık başka bir şekilde okuyoruz, yorumluyoruz. Şimdi biraz önce de aslında cümlenin içinde geçirdim. Dün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun uçakta Maduro'nun yakalandığı sırada üzerinde olan eşofmanla giyerek fotoğraf vermesi sosyal medyada çok konuşuldu diye dün hocama sormuştum. Figen hocam çok güzel bir değerlendirme yapmıştı ama aslında herhalde bugün bu görüşmenin ardından bunun alt metnini konuşmak, dünden konuşmaktan çok da, nasıl? Ne dediniz Melike?
0: Rubio'ya sorsaydın hayrola Xi Jinping'in de mi alıp geliyorsun?
1: Evet. Ufuk hocam siz nasıl okudunuz? Artık çünkü her şeyin alt metnini okuyarak bir şekilde ülkeler arasındaki diplomasiyi anlamaya çalışıyoruz.
2: Evet. Benim galiba son tur. O yüzden ben az öncekiyle alakalı birleştirerek buraya geleyim müsaadeniz
1: olsun. Evet lütfen. Olsa bir şey ben Tayvan'la ilgili de birazcık daha detaylı değerlendirmenizi de almak istiyorum zaten.
2: Tabii ki. Şöyle seyircilerimiz şimdi özellikle haritayı açarlarsa Çin'in ve Tayvan'ın pozisyonuna bir baktıklarında aslında sorgulayabilirler. Hani Çin neden buraya bu kadar açılmaya muhtaç diye. Onun için şunu tavsiye ediyorum. Çin'in sadece coğrafi yapısına bir baksınlar. Özellikle Gobi Çölü yukarıda kuzeyde, bir tarafında Himalaya dağları, bir tarafında Orta Çin Hindi ormanları. Coğrafi olarak bir defa Çin'in gerçekten çeşitli zorlukları var. Hatırlarsanız biz uzun zamandır Çin çölleri yeşillendiriyor falan gibi, hani çöllere toplu ekim yapıyorlar gibi haberleri ara ara sürekli veriyoruz. Aslında bunlar belirli coğrafi zorlukları ve alternatifleri aşmak üzerine kurgulu. İkinci bir mesele, Tayvan meselesinin tıkandığı bir senaryoda Çin'in bir diğer meselesi de şu. Diyor ki ben kendimi yarı arktik bir ülke olarak addediyorum. Yani Rusya'nın altyapısına yaptığı yatırımlar üzerinden arktik bölgesindeki kendisini yarı arktik bir ülke olarak addediyor. Fakat Trump'la Putin'in güncel ilişkileri doğrultusunda bu da mümkün olur mu bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla Çin için artık Tayvan açılmak, özellikle Tayvan'ın işgali, olası bir işgaliyle beraber birinci ada zincirinde önünde kurulmuş bendi kurup okyanusu açılmak çok önemli. İkinci bir husus şu, yine seyircilerimizin harita yönlerini alıp bakmasını tavsiye edeceğim bir mesele. Şimdi Japonya'dan aşağı Malakka Boğazı'na kadar uzanan bir ada zinciri var. Malakka Boğazı dediğimiz yer 2.4 kilometre genişliğinde Çin'in deniz üzerinden yaptığı ticaretin, yanlış hatırlamıyorsam, %80'inin geçtiği bir boğaz. Dikkat ederseniz son dönemde Amerika'nın Endonezya ile, Malezya ile, bölge ülkeleriyle garip şekilde, hani

0: Gazze sürecinden birçok sürece kadar onları dahil ettiği, onları ziyaret ettikleri, ciddi anlamda görüşmeleri sıklıklarını artırdıkları bir süreçteyiz. Hatta Pete Hegseth, yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce yine bir Endonezya görüşmesi yaptı. Özellikle bölgeyle alakalı şeyler yaptılar. Şimdi işte bunu anlamak, birinci ada zincirini anlamak bunun için önemli. Amerika diyor ki eğer ben şu ana kadar çeşitli zafiyetler, işte ayağıma dolanan İsrail gibi unsurlar dolayısıyla Çin'e karşı zayıf duruma düşeceksem en azından Malakka Boğazı'nda onu tutayım. Yani Malakka Boğazı'ndan sonrasında en azından sistemi felç ederim. Ben bunun üzerinden Çin'e bir koz çekeyim. Ortak bir anlayış gerçekleştirebilir miyiz? Bunu görelim. Çünkü Amerika İsrail yüzünden İran'la cebelleştiği esnada o birinci ada zincirine bir de ikinci ada zinciri vardır. Birbirine paralel olarak uzayan 3 tane ada zinciri. Şimdi bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri en son İran çatışmasında Avustralya'dan ajan uçaklarını E-7'lerdi yanlış hatırlamıyorsam istedi, onları alamadı. Aynı şekilde Japonya'ya sevkiyatını yapması gereken Tomahawk'ları yapması gerekiyor, yapamıyordu. Şimdi şu tabloyu görmemiz lazım. Amerika, İsrail ve İran'ın savaşı yüzünden ve Amerika'nın İran'daki savaşa müdahil oluş tarzı yüzünden, Gazze'deki tutumu yüzünden sadece Körfez'de değil, ciddi anlamda geniş yelpazede Asya Pasifik'teki müttefiklerini de yitirmeye başladı. Bakın özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası kurduğu ikili anlaşmalar düzeni, özellikle Quad'lar, S-Quad'lar, AUKUS'lar, bu anlaşmaların hepsi, muhatapların hepsi Amerika'ya karşı çok kırılgan hissediyorlar, güvensizlik hissediyorlar. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri için ben bu Çin'le olan diyalog sürecini eğer mümkünse bir zaman kazanma süreci olarak görüyorum ve çatışmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla Rubio'nun verdiği mesajlarda dahil olmak üzere aslında Amerikan siyasetinin, Amerikan dış politikasının hep bir yerinde belirli şahin politikacıların yani ne kadar barış masası ortasında olsalar da bu tarz mesajları vermekten hiç imtina etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bunu iyi anlamamız lazım. Özellikle arka planda zaten 25-26 senedir hem ticari cihette hem sosyolojik olarak hem askeri boyutlarda zaten bir sürü olay oldu. Bakın az önce söyledim yani 20 tane ileri karakoldan bahsediyoruz. Güney Çin Denizi'nde şu anda Çin kendisi %80 ila %90 aralığında bir hak talebinde bulunuyor. Bu Amerika'nın müttefikler için çok büyük bir kriz demek. Hakeza bakıyorsunuz dünyanın en büyük 10 konteyner limanının 7'si Çin'in kontrolü nüfuzu altında. Dolayısıyla arka planda çok şey oldu son 25 yılda. Amerika bu durumun farkında. Amerika şu an hala bir süper güç. Elinde nükleer anlamda asimetri oluşturabileceği unsurları var. Çin'e karşı üstünlüğü bulunan hususlar var. Bunu kullanarak ya yeni bir statüko inşa edecekler ya da kısa vadeli bir en azından istikrar ortamı oluşturup iki tarafında müdahil olacağı bir statüko oluşturup herkes birkaç sene sonranın olası çatışmasına hazırlanacak. O yüzden ben çatışma sürecinin özellikle kısa ve orta vadede ortadan tamamen kalkacağını düşünmüyorum. Bu bir şekilde olabilir. Fakat iş Tayvan, İran ve çeşitli bölgelerdeki çıkar çatışmaları söz konusu olduğunda biz daha önce az önce anlattığım gibi Stalin'in, Roosevelt'in, Churchill'in bir araya geldiğini gördük. Aynı şekilde Amerika ile Çin'in Sovyetlere karşı çatıştığı, savaştığı zamanları biliyoruz. Çin'in Sovyetlerin savaştığı dönemi biliyoruz. Amerika ile Sovyetlerin Almanya'ya karşı savaştığı dönemi biliyoruz. Yani uluslararası ilişkiler tarihinde olmazsa olmaz diye bir şey yok. Siyasetin doğası içerisinde devletlerin çıkarları vardır. Bugün de o iki devlet en az hasar alacakları süreci belki de konuşuyorlar. Bu mümkün olursa senaryo başka olacaktır. Bunun mümkün olmayacaklarına kani olurlarsa da her ihtimal bence masadadır hala.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.
0: Ben çok
1: Çanakkale
0: teşekkür ederim.
1: 18
0: Sağ olun.
1: Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Değerli vaktinizi
2: sağ olun
1: ayırdığınız
2: hocam.
1: Katkınız için sağ olun hocam.
0: Görüşmek üzere Melik Bey. Sağ olun.
1: Evet Melik Yiğitel, biz devam edelim. Bununla ilgili eklemek istediğiniz var mı? Şimdi eşofman sizin kesin dikkatinizi çok çekmiştir bizim. Çünkü bu anlamda
2: hocam,
1: kafamız biraz
2: gayet
1: aynı çalışıyor.
2: Güzel özetledi, evet. Ya yani iki taraf da o dezavantajları çözmeye çalışıyor. Rubio ve eşofmanları.
1: Peki. Çok affedersiniz. Şimdi bir diğer o zaman soruma geçeceğim. Şimdi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme yolunda önemli bir adım atıldı ki dün analiz sentez sırasında saat 9'da bir son dakika olarak vermiştik. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den gelen mesajı doğrudan ticaretin önü açıldı mesajı vardı. Şimdi

0: İki ülke arasında birçok alanda yeni işbirlikleri oluşturmak için temaslar devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da dikkat çeken açıklamaları vardı. Barış konusunda önemli mesajlar vermişti. Coğrafyaya atıfta bulundu. Dedi ki batımızda Türkiye'de 90 milyon Türk, doğumuzda Azerbaycan'da 10 milyon Türk ve güneyimizde İran'da 35 milyon Türk var dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamalarını? Buyurun.
1: Ya valla ben çok şaşırtıcı ama bir o kadar da gerçekçi buldum. Yani daha rasyonel düşünüyor adam. Hakikaten çok mantıklı düşünüyor. Geçen gün çok şaşırtıcı bir açıklaması daha vardı. Ya Karabağ ne bizim ya diyor. Karabağ'da bir tane fabrika mı kurdunuz? Karabağ'da bir tane işletme mi açtınız? Karabağ'da ne yaptınız ki Karabağ bizim? Dedi. Şimdi peşinden de ya hani ne Türkleri diyorsunuz? Dönüyorum aşağıda 85-90 milyon Türk. Öbür tarafta 110 milyon. Dönüyorum İran'a bile 35 milyon. Bizde ne var? 3 milyon Ermeni. Yani çok böyle rasyonel. O yüzden bu rasyonel olması yani Nikol Paşinyan'ın daha rasyonel düşünmesi işi kolaylaştırır. Ve ben hani Türkiye ile hani zaten yeni bir dönem başlamıştı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ikinci kez seçildiğinde yemin törenine gelmesiyle o olumluluk başlamıştı. O devam etti önemli ölçüde. En son işte İstanbul'a geldi, görüştü. Eğer biraz daha böyle cesur davranmaya devam ederse Ermenistan'la biz normalleşmeyi çok düşündüğümüzden daha erken yaşayacağız. Ama korkmazsa. Korkusu ne? Korkusu diaspora. Yani Ermenistan'ı yıllardır diaspora yönetiyor. Diaspora yönetme nedeni de şu. Ermenistan'ın ekonomik yardımlarının büyük bir çoğunluğu diasporadan geliyor. Eğitim için Avrupa'ya gidiyorlar. Diaspora eğitiyor ve gelip Ermenistan'da bir şekilde siyasete ya da bürokrasiye giriyorlar. Yani diasporanın siyaset üzerinde çok büyük etkisi var. Ekonomik anlamda kaynak sağlıyor ve dolayısıyla Avrupa ile Ermenistan ilişkisi aslında bunun üzerinden yürüyor. Diaspora üzerinden yürüyor. Ermeni diasporası üzerinden yürüyor. Şimdi Paşinyan düğmelerin hepsine doğru basarsa bunu aşar. Mesela aşamamıştı. Abdullah Gül ile Sarkisyan o dönem çok iyi bir sayfa açtılar. Futbol diplomasisi üzerinden, maç üzerinden iyi de gidiyordu. Sonra adam korktu. Yani yani o diaspora çünkü adamı hain ilan ettiler. İçeride bir sürü böyle kötü şeyler oldu falan. Direnemedi. Ama mesela Paşinyan direniyor garip bir şekilde Elif. Karabağ yani Azerbaycan'la savaştan sonra Karabağ kaybetti diye adamı devirmeye kalktı. İrvan'da günlerce gösteriler devam etti. Hatta papazları falan sahaya indirip böyle dini şey fetvalar vermeye kalktılar. Ama Paşinyan direndi. O eşiği aştı. O çok zor bir eşikti çünkü. Hakikaten zor bir eşikti. Onu aştı. Bence bunu da aşar. Adam çok rasyonel ya. Ben 2 gündür şu son iki açıklaması hakikaten çok şık ve çok akli. Yani diyorum yani diyor ki Karabağ ne bizim ya diyor biz aldık oraya diyor fabrika mı diktik, ekip biçtik mi, insan mı yerleştirdik, okul mu kurduk, elimizde tuttuk sadece, ne bizi diyor falan yani çok cesur.
0: Çok teşekkür ediyoruz Melik Yiğital. Bu arada Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filizer Yılmaz da bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Elif Hanım ve Melik Bey. İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi tabii dışarıdaki gelişmeler
1: Merhabalar
0: de
1: hocam.
0: çok fazla. Dolayısıyla dışarıya döneceğiz ama bir önce içeriye dönelim sonra. Tekrar dışarıya döneriz. Yılın ilk enflasyon raporu 12 Şubat'ta açıklanmıştı. Toplantısı gerçekleşmişti. Aralık %13, %19'dan %15, %21'e revize edilmişti ve tahmin korunmuştu %16'da. Şimdi tabii çok fazla gelişme oldu sonrasında. 12 Şubat dedik, 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma başladı. Dolayısıyla da bu beklenmedik jeopolitik gelişmeyle birçok denge bozuldu. Ne dersiniz? Bir revize bekliyor musunuz bugün?
2: Evet Elif Hanım, yani bugün hem ara hedef %16, 2026 yıl sonu ara hedefi %16, tahmin bandı 15'e 21. Hem ara hedefte hem tahmin bandında ben bir yukarı yönde revizyon bekliyorum. Şimdi aslında ara hedefte revizyona çok alışkın değiliz. Olmaması da gerekir Merkez Bankası'nın sisteminde, ama Merkez Bankası demişti ki olağanüstü bir durum olursa ara hedefi ben işte o zaman değiştireceğim. Sık sık ara hedefte bir değişikliğe gitmeyeceğim demişti. Ama savaş olağanüstü hal. Dolayısıyla petrol fiyatlarında ortalama olarak çok ciddi, en iyi senaryoda bile yüksek seviyelere geldik. Bu nedenle piyasa beklentileri, yıl sonu hakim beklenti enflasyon %30'a çıktı şu an. Dolayısıyla beklentilerle Merkez Bankası'nın hedefleri arasında ciddi bir ayrışma oluştu. Bu nedenle olağanüstü hal olduğu için bugün 16'yı da yukarı yönde revize edecektir. Ve piyasa bunu olumlu karşılayacaktır. Şimdi burada kritik unsur şu, özellikle biz Merkez Bankası'nı zaten ara hedefle değerlendirmiyoruz. Enflasyon yüksek, katı ve belirsizlikler var. Üst bantta piyasa Merkez Bankası'nı başarılı ya da başarılı olup olmadığını değerlendiriyor. Bu noktada 21 Merkez Bankası'nın son üst bandın üst noktası, 30'da şu an piyasanın beklentisi. Arada 9 puanlık bir fark var. Şimdi Merkez Bankası bu üst bandı nereye kadar çekebilir? Örneğin 29-30'a çeker mi? Ya da biraz altı 27-28 olur mu? Ya da 25-26 mı olur? Yani ne kadarlık bir revizyon geleceği burada çok kıymetli olacak tahmin bandında. Ben burada açıkçası maksimum 26'ya çıkacak bir revizyon beklerim. Yani benim beklentim üst bandın 21'in 25 ya da 26 olacak şekilde, ona göre de alt bandın yukarı yönde revize edilmesi noktasında. Şimdi burada peki neden piyasa 30'ken Merkez Bankası 25'te kalır ya da 26? Çünkü beklentileri biraz böyle çıpalayan bir Merkez Bankası da var. Yani otomatik olarak siz 21'den 30'a çektiğiniz anda bu enflasyon beklentilerini bir miktar telaşla, bir miktar kredibilite kaybıyla, Merkez Bankası bakın enflasyonu kontrol edemiyor, habire bütün enflasyon raporlarını yukarı, piyasa gerçeklikle uyumlu bir şekilde yukarı revize ediyor ya da dönüşebilir. Onun için ne piyasa gerçekliğinin gerisinde kalan ne de tam anlamıyla hani piyasada bir teyakkuz hali ilan edilebilecek, hani iş kontrolden çıktı mesajını vermeyecek şekilde orta yolda olan bir Merkez Bankası olmalı. Tabii burada Merkez Bankası'nın işi kolay değil. Yani bir adım atsa bunun artısı var, eksisi var. Yani olumlu yönde ya da biraz altta kalsa bunun artısı var, eksisi var. İşte bu artıları eksileri bir araya koyarak piyasayı ikna eden bir Merkez Bankası olması gerekecek. Ama üst bant eğer 25'in altında kalırsa bu açıkçası şöyle bir durumu oluşturmayacak. Yani bakın Merkez Bankası kendisinden çok emin. Dolayısıyla da işte ne yapacak? Ekonomide ciddi faizleri yukarıda tutarak, ekonomiyi yavaşlatarak enflasyonu zaten hani oldukça düşürecek algısı yaratmaz. Çünkü artık o konjonktürden biraz uzaklaştığımız kanaatindeyim. Onun için bugün bir revizyon bekliyorum. Dolayısıyla da Şahin tutumuna devam eder. Tabii piyasa soracaktır. Faiz indirimi gelebilir mi? Faiz indirimini bırakın, bir faiz artışı mümkün olabilir mi gibi sorular gelecektir. Burada kritik unsur şu. Son dönemde büyümedeki yavaşlamayla da vurguyla da karşımıza gelen bir Merkez Bankası var. Bu büyümedeki yavaşlama enflasyonu gerçekten ne kadar aşağı getirebilir? Çıktı açığı patikasıyla birlikte bunları da anlamaya çalışacağız bugün.
0: Evet. Peki hocam, tabii şimdi yukarı yönlü bir revize olursa önümüzdeki günlerde inşallah bu jeopolitik gerilimler biter. Ekonomi biraz toparlanırsa, ki işte tabii kolay da olmayacak. İşte hani özellikle Hürmüz Boğazı bugün bile açılsa diyoruz, hani bir toparlanması için ciddi bir süreye ihtiyaç var. Tedarik zinciri çok zarar gördü, rafineriler zarar gördü. Dolayısıyla önümüzde bir zaman var, ama iyi senaryoda olduğu takdirde tekrar aşağı yönlü de revize edebilir, değil mi?
2: Şöyle Elif Hanım, yani elbette edebilir, ama mesela bugün bence en önemli, piyasanın en çok bakacağı yer, ortalama kaç petrolle çalıştı Merkez Bankası? Kaç dolarla çalıştı petrolü? Mesela bir önceki rapor 60.9 dolardı. Şimdi mesela ilk gözümüz burada olacak. Yeni raporda bu 60.9'u kaça revize ediyor Merkez Bankası? Şimdi ben en son Sayın Mehmet Şimşek'in sunumuna baktığımda yanlış hatırlamıyorsam 80 dolarla çalışıyordu Sayın Mehmet Şimşek. Ve 2026 yılında 80 dolar olursa enflasyonda üst bandın 3.5 puan yukarı çıkabileceğini hesaplıyordu. Şimdi Merkez Bankası da ekonomi yönetimi kurumlar arasında bir koordinasyon. koordinasyon var ve birlikte hareket ediyorlar, uyumlu hareket ediyorlar. Bugün de yani bu minvalde 80-85 dolar, 85 doların üzerinde ben açıkçası bugün Merkez Bankası'nın daha yüksek bir petrol ortalamasıyla karşımıza geleceğini düşünmüyorum. Tabii burada gıda fiyatları da çok önemli Elif.

0: Hanım. Gıda fiyatları son dönemde baskı yaratmıştı. İlk enflasyon raporunda yıl sonunda gıdanın %19 olduğunu varsaymıştı. Şu an %36'ya geldik. Onun için gıda fiyatlarında da bir yukarı yönde revizyon olacak. Peki ne kadar olacak? Buna da bakacağız. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Elbette ki yani işte diyelim ki savaş geride kaldı. Petrol fiyatlarında bir geri çekilme oldu ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle elbette aşağı gelen bir durum olabilir ama burada şunu görüyoruz. Ben şunu öngörüyorum. Yani petrol fiyatlarının bugün Hürmüz açılsa da bugün savaş bitse de en iyi senaryoda 90 doların altına gelme ihtimali çok mümkün gibi görünmüyor. Bunun 3 nedeni var. Biri Hürmüz bugün açılsa da tam kapasiteyle çalışması bir kere normal tedarik zincirinin normale dönmesi zaman alacak. Normale dönse de %70'in üstünde bir kapasiteyle en iyi senaryoda çalışması mümkün olmayacak. Petrol arzını azaltır. İran'da petrol altyapıları çok ciddi zarar gördü. Bunun ne kadar zarar gördüğünü bilmiyoruz. Bu da petrol arzını olumsuz etkileyecek. Bir de üstüne jeopolitik risk primini de koymaya devam edeceğiz petrole. Çünkü her an burada barış olsa da, ateşkes olsa da bir savaş çıkabilir, bir çatışma çıkabilir fiyatlamasını piyasa petrole koymaya devam edecek. Bu nedenle yani evet belki bir geri gelir ama ortalama bence 90 doların altı. Hatta hadi biraz daha iyimser olalım. Goldman Sachs'ın da bize söylediği en ılımlı senaryoda ki orada da şöyle bir ayrıntı var. 85 dolar diyor en iyi senaryoda. O da şunun olması lazım. Yılın ikinci yarısında savaş bittikten sonra Amerika'nın ve OPEC artı ülkelerinin çok ciddi petrol arzını artırıcı adımları olması lazım 85 doları görmek için. Böyle bir varsayımla geliyorlar. Ve Hürmüz'ün neredeyse tam kapasiteyle çalıştığı bir varsayım var. Bunlar dediğim gibi çok kolay varsayımlar değil. Karşılanabilmesi kolay olan varsayımlar değil. Ama dediğim gibi yani elbette olumlu gelişmeler olursa tabii ona göre hareket eder. En azından belki hedef olmasa bile tahmin bandını değiştiren bir merkez bankası olur tabii ileride.
1: Evet. Şimdi evet hocam, tekrar iç yerden biraz dışarıya dönelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin görüşmesi tabii ki ekonomik boyutu da çok önemli. Rakip değil, ortak olmalıyız diyor Trump. Büyük ticaret anlaşmaları için buradayız. En büyük CEO'ları seçip getirmemin nedeni bu diyor ki gerçekten şöyle bir baktım, o listede ortaya çıktı. Gerçekten Apple CEO'su, BlackRock CEO'su, Citigroup, Nvidia, Micron, Tesla, SpaceX CEO'su, Boeing CEO'su, Goldman Sachs CEO'su, gerçekten dediği gibi bütün büyük CEO'ları seçip getirmemin nedeni de bu diyor. Ne dersiniz, oradan anlaşmalar çıkacak mı, yoksa bu bir aslında birbirlerine güç gösterisi mi?
0: Evet yani Elif Hanım şöyle evet görüşme başladı. Piyasanın olumlu fiyatladığı yer de var şu an görüşmenin ilk gelen sinyallerde ama tedirgin olduğu yerler de var. Olumlu taraf şu, diplomasi dilinin ılımlı olduğunu görüyoruz. Gerek işte Xi Jinping tarafında gerek Trump tarafında. Hatta Trump tarafında oldukça olumlu. Dolayısıyla Xi Jinping diyor ki işte ticaret savaşı yapmayalım, anlaşarak, uzlaşarak yapalım, müzakereyle yapalım. Hani bunun kimseye faydası yok diyor. Trump tarafında da bunu görüyorsunuz. Yine Trump'ın çok önemli şirketlerin CEO'larını oraya götürmesini aslında Amerika'nın Çin'le biraz daha iyi geçinmeye çalıştığı, biraz daha olumlu mesaj olarak okudu piyasa. O açıdan evet şu ana kadar en azından ilk verilen mesajlar olumlu. Fakat Xi Jinping çok açık bir uyarıda bulundu Tayvan konusunda ve dedi ki yani hani burayı tırmandırmayalım. Ve öyle bir konuştu ki bunun sonu savaşa gider dedi. Ve Amerika'nın sürekli Tayvan'a bu silah yardımı yapmasını çok açık ve çok net ki biz çok Çinli liderde bunu görmeyiz. Çinliler böyle çok ketum kalmayı tercih ediyorlar ama bu konuda çok açık konuştu. Şimdi piyasa diyor ki tamam belli noktalarda Amerika'nın da özellikle daha ılımlı gelmesi. Şimdi piyasa şöyle de değerlendiriyor. Şimdi Trump bir savaşa girdi, bu savaştan çıkamıyor. Ara seçimler var. Yani en azından şimdilik Çin'le olan bu gerilimi daha da tırmandırmak istemez. Bir de Amerika Çin'in araya girerek İran meselesini çözebileceğini de düşünüyor. Bu görüşme o açıdan da çok kıymetli. Yani İran'la diyecek ki, pardon Çin'e diyecek ki senin İran'la hem ekonomik hem diplomatik ilişkilerin güçlü. Dolayısıyla hani üstü kapalı söylüyorum ya da tırnak içerisinde biz bir takım geri adımlarda bulunalım. Sen de bu geri adımlara binaen sana yumuşak gelelim. Sen de İran'la yani bu savaşı bitirecek İran'ı köşeye sıkıştıracak adımları at. Ha, Çin de bu noktada yine piyasa beklentisine göre çok güçlü bir kazanım elde etmeden bunu yapar mı? Orası da ayrı bir tartışma. Şimdi dolayısıyla hani bu görüşme bu nedenle de çok önemli. Çünkü şöyle fiyatlamaları
1: Hocam
0: görüyorum.
1: şu ana kadarki tavrı sanki yapmayacağını gösteriyor değil mi sessizliği?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Çok büyük kazanımları olmadan, çünkü Çin için hani Amerika'da ciddi köşeye sıkışmış durumda. Dolayısıyla da hani şu ana kadar olan süreçte hani Çin'in bu savaştan çok büyük, elbette ki bu boğaza çok bağımlı ama çok büyük hasar almadığını da görüyoruz. Onun için Çin'in böyle bir tavrı da var zaten. Yani şu ana kadar tarifeler konusunda Amerika'ya en büyük başkaldırıyı yapan, masada elini çok güçlü vuran Çin tarafı oldu. Eğer birisi dize getirdiyse bu noktada Trump'ı, bence belli noktada Çin getirdi diyebilirim. Avrupa'nın mesela böyle bir taktiği yoktu. Avrupa çok kolay ilk etapta dize geldi. Hatta çok da eleştirildi von der Leyen. Yani hemen kabul ettiniz tarihin en kötü anlaşması. Sonra Avrupa'da Çin taktiğini izlemeye başladı. Ve ayak diremeye başladılar Trump'a ve karşılığında aldılar gerçekten. Çünkü gerçekten geri adım atan bir hani taco trade dediğimiz bir Trump da var gerçekten. O açıdan Çin'in eli Avrupa'ya göre oldukça güçlü. O nedenle bence de öyle. Kolay kolay tabii bu iş bizim alanımız değil. Hani siyaset, uluslararası ilişkiler uzmanları bu konuya daha net cevap verirler ama en azından hani bir ekonomist olarak bana mantıklı gelen senaryo üzerinden bir yorum yapacak olursam ben de böyle düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla piyasada şu an bakın borsalar pozitif. Bizim borsamızda 2 gündür satış yiyor. Çok kritik yerlere geldik. Daha da düşebilirdik. Bakın şu an pozitifiz. Yatay pozitif 14.645. ABD vadeleri pozitif. Avrupa tarafı pozitif. Çünkü deniyor ki en azından ticaret tarafında çok ortam gerilmeyecek. Daha ılımlı konuşan liderler var. Ama tabii bakacağız. Şimdi Çin tarafı çok büyük açıklama yapmaz. Çin çok ketum. Trump ne diyecek bakalım görüşmeler bitti. Sonra bence o kısım çok önemli olacak. Yani Trump'tan çok beklenmedik kötü açıklamalar gelse çok mümkün gibi görünmüyor. Piyasa ona oynamıyor şu an ama öyle bir şey olursa bu kez çok ciddi bir terse dönüş olabilir risk iştahında. Ya da çok olumlu açıklamalar gelirse tam tersine risk iştahında belirgin bir artışta olabilir diye düşünüyorum. Ve olumlu açıklamalar gelirse biraz piyasa şunu da fiyatlar. Hani bu İran meselesi de çözülebilir de dönebilir olay. Bakın gümüş bunu fiyatlıyor zaten. Gümüşte inanılmaz bir rally var. Bakırda inanılmaz bir rally var. Çünkü burada iyi haber çıkacak. Çin daha güçlü büyüyecek ve endüstriyel talep artacak. Savaşta bitecek fiyatlaması içten içe var. Onun için kritik bir görüşme diyebilirim günün sonunda.
1: Şimdi Milik-Yiğitel bağlantıda bir problem oldu. O yüzden ben hocamla ekonomik boyutunu, Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinin ekonomik boyutunu konuşmaya başladım. Ama tekrar biz içeriye dönüp enflasyon raporunu da size de sormak istiyorum. Ne dersiniz? Siz bir revize bekliyor musunuz?
2: Şöyle yani ben işin doğrusu hani rasyonel olunacaksa, gerçekçi olunacaksa bir revizyon görünüyor. Çünkü işte tahmin 15-16 aralığı pardon ara hedef sonra 21. Şimdi hocam da dediği gibi 30 bandında bir beklenti var. Şimdi dolayısıyla hani hala bunu o seviyelerde tutmak yani ne kadar gerçekçi orası tartışmalı. Ha ben sadece şunu anlamadım. Tabii ben Filiz hocam yardımcı olursa sevinirim. 2027 yılı sonunda tekhaneli hedef mesela onda revize edilmesine ihtiyaç duyacak mıyız? Yani şimdi 2000 ya bu hani 2026'da siz bu orana düşemezseniz 30'larda bir şey tutarsanız ya da diyelim ki 30 değil de 26'ya revize ettiniz. 2027'de o tekhaneli hedefi hala devam ettirmek mi gerekiyor? Oraya da bir revizyon gerekiyor mu? Bunu belki hani tekrar konuşmak gerekecek. Çünkü bütün bu hesaplar şey olmadan önce yani enerji fiyatları artmadan önce NŞA yani normal şartlar altında bütün her şey iyi giderse ortaya konan hedeflerdi ama iyi gitmedi. Yani önce Rusya Ukrayna patladı. Sonra İran işi patladı. Enerji fiyatları arttı. Bir ara 120 dolara kadar çıktı. Falan yani şeyler değişti. Şartlar değişti. Şartlar değişince de bir hani Merkez Bankası ve Sayın Mehmet Şimşek'e bugüne kadar şey gerçekçi olma konusunda büyük çaba harcadı. O gerçekçi ve rasyonel duygu korumak adına bence revize edilecek gibi görünüyor. Çünkü daha ilk 4 ay 14.65 mi hocam toplamı? Yani
0: Evet, aynen öyle.
2: Ocak, Şubat, Mart, Nisan
0: Evet.
2: 4 ay bitti. Evet yani hani durum ortada. Hani durum ortada. O yüzden ben revize edilmesi hocama katılıyorum. Sadece 2027 yılı ne olabilir Frizi hocam? Yani orada çünkü tekhane hani büyük bir iddia ve o Sayın Şimşek onu mesela hala dinlendiriyor. O ne olacak? O beklenti nasıl gerçekleşecek? Ya da o yerinde duracak mı o hedef?
0: Tabii.

0: gitmedi. İşler kötü
1: Yani onu
0: gitti. Kısa
1: hedef
0: vadede
1: olarak
0: benim
1: tutabilir, değil mi hocam?
0: yani şöyle ben açıkçası benim tahminimi sorarsanız ben 1 ya da 2 puan en az yukarı çekmesini beklerim açıkçası. Çekebilir yani yukarı. Ama çekmezse de
1: Aha,
0: şaşırtıcı olmaz.
1: aha.
0: Yani ben bugün yukarı revize
1: Anladım.
0: etmesini bekliyorum 2027'yi de. Ama etmezse de şöyle bir duruşu olur Merkez Bankası'nın. Şu şekilde piyasaya güven vermeye çalışır. Kısa vadede tamam işler ben ne kadar sıkı durayım istediğim kadar aşağı getiremem. Ara hedefte bir şoku yedik. Fakat bu uzun daha orta vadede ya da daha uzun vadede benim bunu toparlayamayacağım anlamına gelmiyor. Ben daha orta vadede yine dirayetli durarak o kısa vadedeki sapmaları tabii burada bas senaryosu şu olacak Merkez Bankası'nın. Savaşın erken bittiği bir senaryo ile gelecek karşımıza kuvvetle muhtemel. Çünkü savaşın çok uzadığı bir senaryoda yani petrol
1: Ha,
0: fiyatlarının
1: evet, aynen.
0: 120-150 dolarlara gittiği bir yerde elbette ki çok daha yukarıda. Ama bütün kurumlar şu an piyasada böyle fiyatlıyor. Kurumlar da hala ılımlı bas senaryo üzerinden ana senaryolarını sunmaya devam ediyorlar ki Sayın Mehmet Şimşek'in de yaptığı sunumlarda ekonomi yönetiminin de ana senaryosu savaşın erken biteceği ve yönetilebilir bir savaş olduğu yönünde. Onun için ben açıkçası bugün 2020 bu yıl ara hedefte yapınca önümüzdeki yılda bir yukarı yönde revizyonla gelme ihtimalini biraz daha güçlü görüyorum. Gelmezse de şaşırmam ama çok. Ama piyasayı ikna eder mi? Yani gelirse mi 2027'de yukarı yönde daha iyi olur? Gelmezse mi?
1: Ha.
0: Bence gelirse daha iyi olur Melik Bey.
2: Revize gelirse daha iyi olur, değil mi hocam?
0: Evet, daha
1: Yani
0: iyi olur.
1: doğru. Ben
0: Daha
1: şöyle
0: gerçekçi
1: bir
0: olur.
1: hocama ekleme yapabilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Şimdi hocamın söylediği şey dikkat çektiği nokta çok önemli. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek dedi ki bu Amerika-İran Savaşı'nı şöyle formüle etti. Bir şok dalgasıydı. O şok dalgasını biz belli enstrümanları devreye sokarak bir şekilde yönettik. Ya mesela nedir? Enerjide yeşil mobil sistemine geçtik. Eğer geçmeseydik muhtemelen şu anda 90 ile 100 arası bir banttaydı benzin mazot. Şimdi yeşil mobille onu bir şekilde hani dengeledik. Şeyle enerji arzında bir sıkıntı yaşamadık. Onu Sayın Bakan, Enerji Bakanı anlatmıştı bize uzun uzun. Enerji çeşitliliği sağladığımız için biz şeyde
2: Arz sıkıntısı
1: bir
2: yaşamadık.
1: sıkıntı yaşamayacağız. Yani enerji ulaşımda, ulaşmada, arzda bir herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Ama fiyat tamamen dışımıza gelişiyor diye. Şimdi Mehmet Şimşek de topu aldı, göğsünde yumuşattı. Dedi ki şok durumu biz iyi yönettik. Tüm enstrümanları devreye sokarak. Fakat ben hani yanılıyorsam hocam beni düzeltsin. Sayın Mehmet Şimşek tam bir tarih vermemekle birlikte böyle kısa vade yani atıyorum Haziran ortası sonuna kadar eğer bu şok dalgası sürecekse yönetilebilir olduğuna dikkat çekti. Daha da uzarsa işte varil petrol 150-200 dolar arasında bir yere gelirse bambaşka bir tablo, bambaşka bir durum ortaya çıkacak. Çünkü Sayın Şimşek yine o konuşmasında sevgili hocam iyi hatırlarsınız. Dedi ki mevcut programda bir değişiklik yapmamıza da ihtiyaç yok şu aşamada dedi. Yani mevcut ekonomi programı sürdürüyoruz. Herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmiyoruz diyor. Ama bütün bu verileri bu hani veri sepetini şeyden hareketle söylüyor. Bu şok dalgasının çok uzun sürmeyeceği üzerinden bir hesap yapmış durumda. Yanılıyor muyum?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Dediğiniz doğru. Tamamen hani bu savaşın uzun sürmeyeceği ve ortalama petrolün mesela 80 dolar olacağı varsayımıyla ekonomi yönetimi şu an hareket ediyor. Dediğiniz doğru bu noktada.
2: Evet. Hocam şimdi benim de Anadolu Ajansı Katılım Bankaları toplantısında geçen Cuma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinleme fırsatım oldu. Melike Yiğit'in dediği gibi o şimdi ilk 60 günde ne olmuş grafiği vardı. Şokun ne kadar büyük olduğunu çok iyi anlatan bir grafik. 2003 yılında Irak Savaşı'nda
1: Evet.
2: 60 günde %6, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2022'de %13, Arap Baharı'nda 2010'da %26 artarken İran Savaşı'nda 2026'da %39,3 artıyor ilk 60 günde petrol. Yani şokun aslında ne kadar büyük olduğunu ve ne
1: En büyük
2: kadar
1: şok dalgası.
2: evet
1: Yani
2: yönetilmesi zor
1: yakın
2: olduğunu.
1: dönemin en büyük şok dalgası.
2: Evet. Dolayısıyla hocam

0: Altını çizdiği de bir nokta var. Bu şoku iyi yönettik, tamponlar inşa ettik ifadelerini kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Melike İten'in altını çizdiği işte o arz sıkıntısı yaşamamamız, çeşitliliğin fazla olması, tabii ağırlıklı olarak da Rusya'dan alıyor olmamız bize arz konusunda bir sıkıntı yaşatmadı. Şimdi jet yakıtlarına da çünkü bakıyoruz, birçok ülkede uçuşlar iptal edildi. Biz bu tip sorunlarda yaşamıyoruz ama işte fiyat konusunun yönetilmesi önemliydi. O anlamda alınan önlemler önemliydi.
1: Yani o enflasyonist baskıya çok sanki yapacak bir şey yokmuş gibi. Sevgili Elif, yani seni ekleme anlamda söylüyorum. Çok özür.
0: Çok iyi yaptınız. Buyurun Filiz Hocam.
2: Tabii Elif Hanım, şöyle dediğiniz gibi doğru. Yani ben de Sayın Mehmet Şimşek'in sunumunu yakın vadede dinleme şansına sahip oldum. O grafiği biliyorum. Mesela o grafikle ilgili bana bir iki tane soru geldi katıldığım toplantılarda. Mesela dendi ki, yani hocam bu nasıl oluyor? Yani madem günlük petrol üretiminin %20'si buradan geçiyor, %80'i buradan geçmiyor. Velev ki diyelim ki diyorlar, yani %20'nin tamamı hiç geçemesin, %80 petrol arzı hala piyasadaysa, peki niye petrol fiyatları bu kadar artıyor? Olaya çok böyle bakmamak lazım. Çünkü burada bir İran altyapısı çok ciddi zarar aldı. İran ciddi anlamda petrol ihraç eden dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Dolayısıyla hani burada bir azalış olacak ilk etapta. Buradan gelen bir etki olacak. İki, Hürmüz tarafı yani tamamen devreden gittiği zaman, yani %20'lik petrolün ya da %20'ye yakın petrol, %20'lik bir petrolün veya ona yakın bir oranın azalmış olmasının ciddi anlamda petrol arzını etkileyen olumsuz bir taraf var. Bir diğer tarafı şu, jeopolitik risk primi. Piyasa hani bu savaşın daha büyüyebileceği, daha bölgesel hale gelebileceği ve orada sadece İran yok, İran dışında başka körfez ülkeleri de var. Bu ülkeler OPEC artı ülkeleri var ve bu ülkeler ciddi anlamda petrol ihraç eden ülkeler. Bu ülkelerin de petrollerinde işte petrol ihraç etmesi olumsuz olur. Dolayısıyla bunları fiyatlıyor piyasa ağırlıklı olarak. Şimdi bu noktada evet, Türkiye bir kere birkaç noktada avantajlı. Bence Türkiye'nin savaşa girerken en büyük avantajı bütçe disiplininin ciddi anlamda ilerleme kaydetmiş olmasıydı. Eğer mali alanda teknik olarak alanımız olmasaydı, biz hemen savaştan birkaç gün sonra Eşel Mobil'i devreye koyamayacaktık. Eşel Mobil'i devreye koymasaydık şu an hem Nisan ayı enflasyonunda hem gelecek Mayıs ayı enflasyonunda ve hatta Mart ayı enflasyonunda belirgin şekilde biz petrol fiyatlarındaki artışın, akaryakıt ve dolayısıyla benzin fiyatlarındaki motorin artışının fiyat artışını görecektik diye düşünüyorum. Bence en büyük avantaj bu. Dolayısıyla da Eşel Mobil'i devreye koymadık. İki, bu gibi adımları çok hızlı atabildi ekonomi yönetimi. Hemen daha savaş çıktı, hemen pazar gecesi Merkez Bankası'ndan, BDDK'dan, SPK'dan adımlar geldi. Dolayısıyla çok hızlı davranılmış olması da burada bence yine çok büyük olumlu etkilerden biri oldu diyebilirim. Onun için hani bütçedeki bu teknik alan ve onun işte Eşel Mobil'i getiriyor olması enflasyon üzerindeki etkiyi, bir de şu var, Merkez Bankası rezerv biriktirebilmişti. Geçen sene 19 Mart sürecinden sonra o rezervi biriktiremeseydi Merkez Bankası, işte o kurdaki daha kontrollü hareketi yaratabilmek adına ilk etapta bakın 210 milyar dolardan bu savaşla birlikte 155 milyar dolara kadar geriledi. Neredeyse bir 60 milyar dolar brüt rezervlerde azalış oldu. Sonra onu bir yeniden yerine koydu. Dönem dönem hafta hafta volatilite var. Bir hafta azalabiliyor, bir hafta artabiliyor. Ama bir diğer güçlü yanımızda Merkez Bankası'nın rezervleriydi diye düşünüyorum. Onun için bu ikisinin ve atılan bununla birlikte hızlı adımların bence şoku yönetmede etkisinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Onun için hani ekonomi yönetimi de böyle söylüyor. Yabancı kurumlar da böyle söylüyor. Evet, yani bas senaryoda ve belki birazcık orta riskli senaryonun başlarında Türkiye için sıkıntı olmayacak, yönetilebilir bir süreç ama en kötü senaryoya doğru ilerlediğimizde tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de tabii oturup ne kadar yönetilebilir, neler yapmak gerekir, neresi yönetilemez, bunları ayrıca hesap. Ayrıca değil, zaten bunlar kapalı kapılar ardında mutlaka ki yapılıyordur. Biz buna risk senaryosu diyoruz. Birçok kurumda ben bunu görüyorum şu an. Toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda en kötü senaryoya olursa eğer ne yapmak gerekir acaba? Bunlar mutlaka çalışılıyor şu an. Ama tabii zikredilmiyor. Çünkü zikrettiğiniz anda piyasa bunu ister istemez satın almaya başlıyor ve teyakkuz hali ilan etmiş oluyorsunuz ki Türkiye'de de bir de hani bu dövize yönelim meselesi önemli. Hani bu tarz şu an böyle bir risk yok. Lütfen beni dinleyenler yanlış anlamasın. Böyle bir risk yok. Dolayısıyla böyle bir risk yokken bunu çok sık bir şekilde gündeme getirmek

0: teyakkuz hali ilan edebilir. Piyasada stresi artırabilir. Ama bu şu demek de değil tabii ki. Yani bu riskleri dikkate almadan senaryo yapacağız, çalışmalarımızı yapmayacağız anlamında gelmiyor ki. Bunlar yapılıyor. Dediğim gibi hani farklı kurumlarda yer alma şansım olduğu için acaba orta risk senaryo olursa ne olur? Ya da daha ve şirketler tarafında da yapılıyor Elif Hanım bu. Yani dolayısıyla şirketlerde de biz kur riskidir, faiz riskidir, likidite riskidir, jeopolitik risktir. Bunlara göre şu an şirketlere tavsiye verdiğim zaman diyoruz ki bu senaryolara göre bilançonuzda kar zarar tablonuzu, işte satış tablonuzu, ciro tablonuzu şu an 3 tane senaryo var. Bas senaryo, orta riskli ve en kötü senaryo. Buna göre çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam, bu arada tabii yavaş yavaş da toplantı başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumu gerçekleştirmeye başladı. Belirsizlikler merkez bankalarını zorlamaya başladı. Diyor ki çok haklı, aslında sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada, işte Fed'de, Avrupa Merkez Bankası'da, Japonya'da, İngiltere Merkez Bankası'da. Ki 2 hafta önce, değil mi hocam, merkez bankaları haftası böyle ardarda
0: Evet, 2 hafta
1: hepsinin
0: önce.
1: evet sabit kaldığını gördük hafta. Şimdi hocam, borsa tarafında bir soru daha sormak istiyorum. Tabii sunuma dönene kadar hani sizin şu cümleniz, sonrasında da çok kullandık dedim. İstediği zaman görmezden geliyor, istediği zaman da bahane ediyor dediğiniz cümleniz. Şimdi 2025'te hep kıyasladığımızda daha çok kullandığımız bir cümle, ki geçen de Mustafa Aşkın dedi ki İstinye'de bulut olsa yağmur yağacak diye işte değerlendiriyordu 2025 yılında, ama işte şimdi İstinye'de bulut görünce ama güneş açacak diye. Bu durum biraz değişti mi şimdi? 2 günlük sizin biraz önce belirttiğiniz o satış baskısı tekrar bir tedirginlikte yarattı. Yine 2025'teki resme döneriz demek için herhalde erkendir, değil mi? O kadar olumsuz bir şey yok.
0: Evet, şöyle Elif Hanım, evet yani 2 güne kadar piyasa tam aksine olumsuzluktan bile olumluluk
1: Olumlu bir
0: çıkararak
1: şeyler.
0: belki çok güçlü yükselmese bile diri durmaya devam ediyor. Ama şu ayrı tabii, yani şimdi sektör sektör, hisse hisse baktığınızda hani her hissede gitmiyor. İlginç olan şey şu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belli endeks ağırlığı güçlü hisseler yukarıda tutuyor endeksi. İşte savunma sanayi başta olmak üzere bazı perakende şirketleri, dünyada da teknoloji hisseleri. Onun için aslında hani daha özele indiğinizde, hisse hisse baktığınızda hani hisselerin çoğu çok da güçlü durmuyordu. Ama buna göre, buna rağmen genel BIST 100 üzerinde konuşacak olursak sektörler bazında evet çok olumluyduk. Fakat 2 gün önce bir satış yemeye başladık ve belirgin desteklerin de altına gelmiştik. Şimdi bugün 14.600 bizim için çok kritik. Bakın 14.600'ün üzerindeyiz. 14.500'ü seviyelerde kapattık. Bugün bu anlattığım işte Xi Jinping görüşmesiyle birlikte piyasa biraz oradan güç buldu. Yatay pozitif durum söz konusu. Dolayısıyla şu an Sayın Fatih Karahan'ın söylemlerini satın alacak piyasa. İşte şeyleri görecek, revizyonları görecek. Ona göre daha sıkı mı gidecek? Yoksa biraz daha sıkılık düzeyi daha az mı olacak? Piyasa biraz bunu anlamaya, borsa tarafı bunu fiyatlayacak. Borsa evet yani enflasyon tarafında çok dirayetli duran Merkez Bankası iyidir ama hani biraz daha enflasyonu yukarıda gören, dolayısıyla daha fazla, daha az sıkılaşma potansiyeli olan bir Merkez Bankası'nı ilk etapta olumlu satın alır. Bunu orta vadede olumsuza döndürebilir. Onun için genel olarak bu düzeltme bir şey düzeltmesi. Bayram öncesi nakde geçmek isteyenlerin bir düzeltmesi miydi? Yoksa o beklenen düzeltme miydi? Bunu göreceğiz. Bu birazcık ateşkes tarafı. Çünkü ateşkes tarafında Trump da çok iyi şeyler söylemedi. Yaşam destek ünitesinde dedi şu an ateşkes. Dolayısıyla Trump tarafında biz hep olumlu açıklamalar görmüştük. Hep İran tarafında biraz daha olumsuz açıklamaları görüyorduk. Ateşkes ve barışla ilgili. Ama Trump da yaşam destek ünitesinde deyince son dönemde acaba bu iş istediğimiz gibi olmayacak mı? En azından belki bölgesel bir savaş, askeri harekat olmasa bile o ne savaş var ne barış var meselesi uzun süre devam edecek mi fiyatladı piyasa. Onun için bakıyor, bakıp görüyor olacağız. Gene de görece bence hala 14.600'ün üzerinde kaldığı sürece trendde bir bozulmanın olmadığı bir süreç olur. Ama yakın vadede dediğim gibi bir kırılım da söz konusu olabilir. Tabii bir de bilançolar da geldi Elif Hanım. Yani bilançolar ve işte ikinci çeyrek büyüme öncü göstergeleri ikinci çeyrekte ekonominin yavaşlayacağını gösteriyor. Bu da tabii şirketler tarafında moral bozan unsurlardan biri. Onun için bugün hem bu dışarıdan gelecek haber akışı hem de burası belki bir miktar ya toparlanmayı ya da biraz daha satış baskısının arttığı bir sürece evrebilir borsa tarafında.
1: Evet. Evet Melike İtel, tabi toplantıdan notlar da geldikçe editörümüz değil. Cihat Çelik de bana aktarıyor. Buyurun. Buyurun Melike İtel.
2: Şöyle sevgili Elif, sevgili hocam. Ya şey de bu mesela oluşan olumsuz tablo ve enflasyonist baskı aynı durum Avrupa için de geçerli değil mi hocam? Tabii. Yani orada da mesela evet. Bu işte muzdaripler ve muhtemelen orayı da sarsacak. Hani kimisi için belki çok hakikaten sarsıcı olacak. Kimisinin belki biraz böyle teğet geçecek ama sonuçta herkes bir şekilde bu mevcut tablodan etkilenecek gibi görünüyor. Yani bize özgü bir şey değil. Değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle Melik Bey. Aslında belki de bölgesel konuşacaksak dünyada savaşın hem enflasyon üzerindeki etkisi hem büyüme üzerindeki etkisi açısından en olumsuz etkilenecek bölgelerin başında geliyor Avrupa. Çünkü burada enflasyon maliyet kaynaklı. Yani ağırlıklı üretim maliyetleri, petrol, doğalgaz fiyatları arttığı aynen. için artıyor ve Avrupa'nın enflasyonun ana yapısı ağırlıklı maliyet enflasyonu. Yani enflasyonun ana yapısı %80'ler civarı maliyet kaynaklı. O nedenle zaten gelen rakamlara da baktığımızda orada aylık bazda %1.9'lardaydı. Hedef %2. Savaş öncesi %2'nin altına geldi. 1.7'leri bile gördüler. Ekonomi o kadar büyüyemiyor ki, talep o kadar yok ki hedefin altına bile geldiler. Hatta biz şunu konuşuyorduk. Acaba bu iç talep toparlanamazsa Avrupa'da bu yıl 1 ya da 2 faiz indirimi olabilir mi konuşuyorduk. Fakat savaşla birlikte ve petrol doğalgazla ciddi dışarı bağımlı olan Avrupa'da hem büyümeye dair rakamların hem de özellikle enflasyon rakamlarının yukarı gitmeye başladığını gördük. Hatta bakın daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Amerika'nın kendi petrolü var. Enerji arz güvenliği hiç yok. Dün bakın Amerika'nın üretici fiyat endeksi geldi. %4'lere çıkması beklenen üfenin %6'ya çıktığını gördük. Aylık bazda sadece üretici fiyat endeksi Amerika'da %1'lerin üzerinde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla tüfede de gördük. Bu hafta Amerika'nın tüfesi de geldi. Orada da tamam beklentinin biraz üzerinde ama 3.3'ten 3.7'ye gelen bir enflasyon var. Üfenin bu kadar güçlü artması bir sonraki ay Amerika'da da çok güçlü bir enflasyon artışını, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon artışını gösterecek. Ve diğer çarpıcı örnek, hani ikincil etkiler diyoruz biz. İkincil etkileri çekirdek enflasyonda göreceğiz. Daha Amerika'da Nisan'da biz ikincil etkileri bu kadar enerji arz güvenliği açısından dünyanın en korunaklı ülkesinde bile bunu görüyoruz. Yani Trump diyor ya bizi etkilemiyor savaş, petrol fiyatlarının artması bizim için o kadar da sorun değil. Bizi tehdit etmeyin, petrol fiyatları yukarı gidecek diye geri adım atacak değilim minvalinde açıklamalar yapıyor. Hiç de öyle değil. Bakın artık piyasa şu an dünkü üretici fiyat endeksiyle birlikte acaba Amerika'dan ilk faiz artışı ne zaman gelir tarafına evrilmeye başladı. Faiz indirimi değil yani. Onun için dediğiniz gibi evet dünyadaki tüm ülkeler enflasyon ve büyüme tarafında etkilenecek ama bazı ülkeler daha çok etkilenecek, bazı ülkeler daha az etkilenecek. En çok etkilenen ülkelerin başında da tabii ki net özellikle enerji ithalatçısı ülkeler gelecek. Maliyet kanalıyla şoku enflasyon üzerinde yemeye devam edecekler.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için. Çok çok sağ olun.
0: Evet, ben analiz. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
9: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, bugün meteorolojik açıdan haftanın en hareketli günü. Soğuk cephe geçişi adım adım Marmara'dan başlayarak tüm Türkiye'de sıcaklığı düşürecek ve sağanakları kuvvetlendirecek. Konvektif sistem hareketleniyor. Çok hücreli boran halinde cephesel sistemin gerisinde sağanaklar şiddetli yağış bırakacak. Şimdi bugün tüm Türkiye yağışlı, bütün bölgelerimizde yağış var. 20 kiloya varan sağanaklar her yerde görülecek ama Bursa, Bilecik, Manisa, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sakarya, Çorum, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Isparta ve Burdur'da. Bu illerin tamamında da değil, çok dar bir alanda mikro ölçekte sağanaklar şiddetli şekilde görülecektir. Dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Hatta belli noktalarda hortum oluşabilir. Özellikle Orta Karadeniz'de rüzgar kırılımı fazla olduğu için riskin biraz daha fazla olduğunu söyleyelim. Sinop, Samsun, Ordu çevreleri aman dikkat. Amasya, Çorum çevresi, Tokat çevresinde, Çankırı çevresinde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu çevrede rüzgar kırılımı daha fazla görülüyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde.

bölgesinde. Lodos kuvvetle esiyor. Kuvvetli Lodos saatte 70 km hızla hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aman dikkat, ve hava sıcaklığı düne göre 4-5 derece azalmış durumda. Marmara'da üstüne bir de Poyraz esiyor. Rüzgar soğuğu da bir 3-4 derece daha düşürüyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü tam hastalık havası diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Marmara'da, Kuzey Ege'de hava parçalı bulutlu olacak ama diğer bölgelerde yağış var. Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu yağmurlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'de yağış şiddetli. Lodos hem Güneydoğu Anadolu'da hem de Van Haker çevresinde devam edecek. Sıcaklık çok fazla değişmeyecek. Cumartesinin tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kıyı Ege yağmurlu. Pazar günü ise yepyeni bir sistemle birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri cephesel sağanak yağmur almaya devam edecek diyelim. Ve hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. Bugün yağmurlu. Yarın ve cumartesi günü de yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı hafta sonu yükselecek. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Sel, su baskını riski yüksek. Dolu riski var. Aman dikkat. Yarın da yağmur var. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık yarın sert şekilde azalacak. Son olarak İzmir'de sağanak yağmur var. Yarın hava çok bulutlu. Cumartesi de yağmur var. Ve hava sıcaklığı hafta sonu yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

olarak aldığımız politika kararları sonucunda ağırlıklı ortama fonlama maliyeti 3 puan arttı. Bu dönemde TL ticari kredi ve mevduat faizleri 3 puan, tüketici kredisi faizleri ise yaklaşık 4 puan yükseldi. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik riskler sonucunda TL payı zaman zaman dalgalandı. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı. Nitekim TL mevduatın payı %59,7 ile güçlü seyrini koruyor. Yatırım fonlarını da dahil ettiğimizde bu görünüm değişmiyor. Kredi büyümesinde 2025 yılının Kasım ayından itibaren artış görüldü. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve makro ihtiyati tedbirlerle Nisan ayından itibaren kredi büyümesinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ayrıca kredi kompozisyonunda TL lehine gelişim korunuyor. Ticari kredi büyümesi 2025 yılı son çeyreğinde hızlanmıştı. Ticari kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini sağlamak amacıyla Ocak ayında yabancı para kredisi büyümesi sınırını düşürdük. Ayrıca Mart ayında TL ticari kredilerde istisnaların kapsamını daralttık. Alınan bu önlemlerin etkisiyle ticari kredilerde büyümenin bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Öte yandan 2025 yılında güçlü seyreden bireysel kredi büyümesi 2026 yılında atılan adımların etkisiyle bir miktar geriledi. Bireysel kredilerde kompozisyon da değişiyor. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor. Bu gelişme iç talepteki dengelenmeye ve finansal sistemde aktif kalitesi risklerinin yönetilmesine katkı verecek. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle tahvil faizlerinde tüm vadelerde yükseliş görüldü. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında döviz talebi büyük ölçüde yurt dışı yerleşikler kaynaklı gerçekleşti. Mart ayı sonunda altın fiyatlarındaki hızlı gerileme hane halkı altın talebinde bir yükselişe sebep oldu. Nitekim bu talep ilerleyen haftalarda durdu. Sonrasında başlayan hane halkının altın ve döviz satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bu dönemde döviz piyasasının sağlıklı işleyişine ve şirketlerin döviz riski yönetimlerine katkı sağlamak amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. 13 Mayıs itibarıyla vadesi gelmemiş işlem tutarı 8,1 milyar dolardır. Benzer şekilde ülke kredi

risk primi ve döviz kuru oynaklığında ateşkes görüşmeleri sonrasında gerileme yaşandı. Jeopolitik gelişmeler sonucu 27 Mart 2026 tarihinde 155 milyar dolara gerileyen brüt rezervler, takip eden dönemde 17 milyar dolar artış göstererek 8 Mayıs 2026'da 172 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 20 milyar dolar artışla 39 milyar dolara yükseldi. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık. Bu çerçevede petrol fiyatlarıyla beraber ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımımızı belirgin şekilde yukarı yönlü güncelledik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikası duruşunun önceki rapor dönemine göre daha uzun süre daha sıkı kaldığı bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Hatırlayacağınız üzere geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Nitekim son yıllarda pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerinde resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerimizi paylaştıktan sonra şimdi de enflasyon görünümü açısından öne çıktığını değerlendirdiğimiz riskleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Emtia tarafıyla başlamam gerekirse, savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Diğer taraftan arz yönlü şokların son dönemlerde daha sık ve ard arda görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını da eklemek gerekir. Son olarak tedarik zincirlerinde olası aksaklıkların büyüyerek sürmesi durumunda maliyet baskılarının artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamın başında da belirttiğim gibi son rapor döneminden bu yana yaşanan şok ve yarattığı sis dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Her vesileyle vurguladığım gibi fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

0: Evet, tekrardan hoş geldiniz. Her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Enflasyon raporunu değerlendirmek üzere buradayız. Sorularınızı bu çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Hem zaman yönetimi hem de mümkün olduğu kadar çok katılımcıya söz vermek amacıyla herkesten tek soru alacağım. Yanıtladıktan sonra bir sonraki soruya geçeceğim. Sorularınızla başlayabiliriz. Evet. Buyurun.
1: Teşekkür ederim soru sormama fırsat verdiğiniz için. Benim sorum enflasyon beklentilerindeki bozulmaya yapılmayan vurgu hakkında. Hem burada genelde biz görseliniz olur de piyasanın, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerine yönelik böyle bir görseli ben göremedim. PPK'nın son basın duyurusunda da enflasyon beklentilerindeki büyük bozulmaya pek yer vermediğinizi görüyorum. Hani bu bilinçli bir tercih mi? Arkasında nasıl bir iletişim stratejisi yatıyor? Teşekkürler.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sunumumuzda vardı enflasyon bölümünün son yansısı. Yani oradan tekrar bakabilirsiniz. Sunumda gösterdim. Hem piyasa katılımcıları, hem reel sektör, hem de hane halkı beklentileri. Ama sizin için tekrar özetleyeyim. Son döneme baktığımızda burada artışa baktığımızda en çok artışın hane halkı

beklentilerinde olduğunu görüyoruz. 2,8 puanlık bir burada bozulma söz konusu. Reel sektörde daha sınırlı, 1 puanın altında 0,8 puanlık bir artış. Enflasyon beklentilerinde 12 aylık beklentilerden burada bahsediyorum. Piyasa katılımcıları da 1,2 puanlık. Onların beklentileri bozuldu, 12 aylık beklentileri.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar efendim.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporuna ilişkin sunumundan bir bölüm ekrana getirdik. Soru cevap kısmına geçildi. Soru cevabı da arkadaşlarım takip ediyor. Oradan satır başları, önemli satır başları gün içinde 24'te ve 24 Radyo'da olacak uzmanların yorumlarıyla birlikte. Şimdi bak uzmanların yorumları. Bir çubuğun olmayabilir ama sen de bizim gönlümüzde bir ekonomi uzmanısın. Ya abi bizim anlayacağımız gibi bir şu işi bir formülüze et. Şimdi bu savaş bütün dünya ekonomilerini alt üst mü etti?
1: Etti evet.
0: Merkez Bankası da bunun için hedef revizyonu mu yaptı?
1: Biz Marx'ta olduğumuz için bizi etkilemedi. Tamam. Ya şöyle yok tabii estağfurullah canım. Tabii ki espri yapıyorsun ama tabii ya ekonomist değiliz ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de hep bu tartışılır. Yani ben bir gazeteci olarak böyle bakıyorum bu tür yorumlara. İşte ekonomiden sorumlu bakan şunu anlatacak falan deyince. Muhalefet de böyle bir şey maalesef. Bak bu hale getirdiler ülkeye olacak. O denecek yani bu. Tabii ki her şeyden münezzeh değil. Sonuçta iktidar partisi sorumludur her şekilde. Hangi tedbiri aldığına ne yaptığına tabii ki bakılır. Halk bakar. Da bu kaçınılmaz bir durum. Bu de facto farklı bir şeyden söz ediyoruz. Nitekim şey orada kim o? Trump Çin'de. Xi Jinping'le görüşüyor değil mi? Çin'i dövmek istiyor, dövemiyor. Bak dünya bu hale geldi. Yani bir yerde dövse, İran'a desteği bırak dese, İran'ı şey yapıp da petrol alma dese, ulan eli kolu her tarafı bağlanacak. Çünkü AB'nin ihtiyaç olduğu çiplerden tut, dev fabrikalara kadar her şey Çin'de.
0: Doğru. 100 milyar. Çin zaten benim gündemimin ilk maddesiydi
1: yani,
0: abi.
1: Yani ama dünyada petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseldikçe tüm dünyada enflasyon baskısı oluşacak. Bunda yapacak bir şey yok. Revize edilir mi? Dünyada en çok revize edilen şey budur. Hatta esten kızardık ya biz. Bazı S&P Fitch raporlarına revize etti. Türkiye'nin büyümesini değiştirdi. Her 6 ayda 3 ayda bir değiştirir. Böyle bir şeydir zaten.
0: Sürekli revize edilen tek rapor galiba ekonomi kurmaylarının, tabii, uzmanlarının dünya genelinde yapmış olduğu beklentiler revize ediliyor sürekli.
1: Ekonomi deyince aslında matematik geliyor ama o matematik kitaptaki gibi Einstein matematiği değil, uzay matematiği de değil. Buradaki matematik tamamen konjonktürel, dünyadaki şartlar, savaşlar değil mi?
0: Doğru.
1: Ona göre değişebilen, baskılanabilen, bir anda yol değişebilen, bir anlaşmayla bazen dünyada zirveye çıkabilen, tek bir savaşta yok olan. Yani mesela örnek Birleşik Arap Emirlikleri. Değil mi? Yani bundan bir sene önce Arap Emirlikleri'ne bakış neydi? Şimdi bakıştan hale geldi. İran'ın durumu da aynı pozisyonda. Amerika bile kendini buradan kurtarmaya çalışıyor. Dediğim gibi eli baltası elinde duruyor.
0: Şimdi şöyle arkadaşlar biraz daha somut anlamamız için bir bilgi notu attılar. Şimdi bizim Nisan ayı enflasyonumuz %4'ün üzerinde gelmişti hatırlarsan.
1: Evet, yüksek gelmişti.
0: Yine bir takım şeyler, şom ağızlılar battık bittik söylentilerine sarıldılar.
1: 25 yıldır yapıyorlar.
0: Hani böyle vatandaşa döviz alın diye paylaşım yapan, adının başında profesör yazan, sözüm ona ekonomi uzmanları var ya, böyle piyasaları iyice karıştırmayı kendilerine düstur edinmiş. Sen ne dersin? Erdoğan gitsin de gerisi teferruat diyen zihniyetin ürünleri. Onların bu söylemlerine karşılık arkadaşlar Avro bölgesini yani Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin Nisan ayı enflasyonunu şöyle bir kalemde yazmışlar bir yana. 4 küsür Türkiye'nin enflasyonuydu. Litvanya %6.9, İspanya %6.5. İtalya %5.9. Böyle bu şekilde yukarıdan aşağıya gidiyor. Yani bütün dünyayı yakan bir ateş. İşte bu ateşin neticesinde
1: çok doğal bir revizyon. O kadar.
0: Revizyon. Bitti. Tamam. Harika.
1: Allah beterinden muhafaza eylesin.
0: O zaman
1: eylesin.
0: Gel gelelim.
1: Biraz önce çıkarken hocam diyordu ya, dua ediyordu onun gibi etkili olsun diye. Onun gibi Allah güç kuvvet versin ülkemize. Amin. Allah beterinden saklasın. Bizi böyle büyük imtihanlar imtihan etmesin. Değil mi? Yani. Amin. Çok şeyle atlattık çünkü kolay değil. Yani kuzeyde savaş, orada bir savaş, işte Suriye'de yaşananlar, Irak, her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Kolay işler değil. Bu arada da ekonomi ayakta din tutmaya çalışıyoruz. Yani bu çok kolay işler değil.
0: Aynen öyle. Seninki Çin'e gitti.
1: Benimki
0: sarı saçlı mavi gözlü.
1: Trump.
0: Çin'e gitti. Tam da bu meseleler işte masada. Evet. Yani işte bir Çin devlet başkanıyla bir önceki Amerika-Çin buluşması da yine Trump'ın başkanlığı döneminde olmuş Hikmet abi. 8,5 yıl önce olmuş. Hı hı. Yine Çin'e gitti. Çin'de neydi? Xi Jinping'le
1: görüştü. Xi Jinping'de evet.
0: Evet. Sen ne
1: ya, o esprisi yapacağım.
0: Yapmayacaksın. Tamam, tamam peki.
1: Xi Jinping yok.
0: Xi Jinping var. Xi Jinping'le bir araya geldi. Rakip değil, rakip değil, ortak olmalıyız diyor Çin devlet başkanı. Hı hı. Bu arada Trump abi yanına bütün patronları almış. Maskı almış.
1: İş adamları değil
0: Apple'ın
1: mi?
0: Apple'ın şeyine kaç uçakla gitti acaba diye Amerikan basını şey yapıyor mudur? Bu ziyaretin bize maliyeti ne kadar oldu falan diye. Çünkü bizim gazeteciler, bizim
1: yazık, evet.
0: dünya gazeteciliğinin en kıymetli örneklerinin temsilcileri bizde genelde bu tarz ziyaretlerde Erdoğan kaç uçakla gitti, kaç iş adamı götürdü, ne yapıyor orada falan filan diye yazar çizerler hala da bıkmadan usanmadan devam ediyorlar. Ağırlıklı böyle bir 17 Amerikan şirketinin temsilcisi ama yani temsilcilerin yönettikleri para gücüne baktığında dünya ekonomisinin evet. hatırı sayılır bir miktarı.
1: Bunlar büyük hata ettiler bir defa. Bu ABD bunun bedelini ödüyor. Şimdi MAGA'cılar Make America Great Again falan bunu şöyle bu bunlar büyük bir hata ettiler. Bunun tabii o hatayı bununla düzeltiyorlar. Hep diyorum ya ben her şartta farklı dönemlerde ABD farklı profile ihtiyaç duyar. Onu koyar oraya. Çok fazla bu zorlama diyorsun ama abi görmek istemiyorum. Tamam ben çok böyle çok rasyonel bir politika konuşmak isterim ama maalesef bu deli lazım, siyah lazım. ABD başkanına için söylüyorum. Bağımsızlık ateşiyle yanan bir Teksaslı lazım. Alman kökenli lazım. Afrikalı lazım.
0: Boşlukla deli, tokalaşan lazım. Değil mi abi?
1: Böyle, sana deli lazım. Yani bir deli bir manyak gelecek. Maniak. Bir işte crazy man ona da gelecek. Ve ne altı yese, ben dün geçenlerde Jimmy Fallon diye bir şey var. Bir komedyen var, böyle show programı yapıyor. Hı. Orada da Trump'ı taklitini yapıyor, çok güzel de yapıyordu. Orada demişler bunu kim söyledi diye bir program yapıyorlar. Bunu kim söyledi programı? İki tane ihtimal var. Bir tanesi ya cartoon yani bir ne onun ismi? Çizgi film.
0: Tamam.
1: Ya da Trump. Kim söyledi diye bilmeye çalışıyorsun. Benim delik en bilmem ne oldu. Mesela diyor, lan nedir o falan? Meğer Daisy şey... var ya şey ördek söylemiş o çizgi filmde o deliği gösteriyor buz yedi. Meğer işte adam golf oynarken tek atışta deliği buldum demiş. Aynı kelimeyi kullanmış. Bunu şunun için anlattım. Bu profili ABD biliyor. Ya siz manyak ne dedi bir tanesi ne diyordu? Galiba gene güldürü de vardı. Ya sen deli misin kardeşim diyor Amerikalı'ya. Beni niye buraya kaçırdın diyor şu çubuklara kızan. Yani Trump'ı seçtiğimize göre pek de akıllı sayılmayız diyor. Biz Trump'ı seçmiş milletiz lan diyor. Trump'ı oy verdim. Şimdi bütün bunlara şunu anlatmaya çalıştım. Adam bu şartlara göre bunu yapıyor da toparlamaya çalışıyor da galiba işte 2000'li yılların başı mıydı tam hatırlamıyorum vaktini ama Dünya Ticaret Örgütü bu tırnak içerisinde globalleşme değil mi? Hani aynı zamanda da dünyada İslamofobiyanın doğduğu dönemlerde kotaları kaldırdılar. Çin'e olan kotalar kalktı o zaman, o dönemde. Dediler ki biz dünya bir köy. Küçük bir köy. Zattırı zutturu dediler. Yani böyle bir uzun hikayesi. Tam bir kitaplar yazıldı. Globalization falan filan. Hepsi iki tırt çıktı. Kötü oldu. Zat bunları vurdu önce. Ulan Türkiye'ye biz o toplantıda gittiğimizde o zamanki ABD bakanlarından bir tanesi galiba ticaret ve ekonomi bilmem bakanı o zaman o dönemki Türkiye'ye yalvarıyor. Bize diyor Çin'den aldığımız yaklaşık 200 milyar dolarlık malı siz üretin diyor. Bizim öyle bir kapasitemiz yok. Yani Çin bunu yapabiliyor. Bu da bir

0: Gerçek. Hatta örneğini şöyle vermişlerdi adamlar. Şu andaki bütün konuşmanın altında bu yatıyor. Bir otel düşün. ABD otellere ne lazım? Kapı. Kapı kulpu. Yani ABD'nin kendi sanayisinde çok da uğraşmayacağı şeyler bunlar. Değil mi? Yani başka bir teknolojilerle uğraşacaksın da kapı, kilit, işte şu falan bunları yaptırtıyorsun hocam. Aynı büyük marka tekstil olduğu gibi. Tekstil üretimi yok. Niye? Kamboçya, Vietnam, orada burada yaptırıyor adam bunları. Ya da Meksika, kendi kısmına yakın bir yerde yaptırıyor. Böyle yaparken kotalar kalktı. Arkasından Çin devreye girdi. Hiç kimse o dönemlerde arada bir konuşulsa da Çin'in bu kadar büyüyebileceğini öngöremedi. Globalleşmenin ürünüdür bu. Şimdi oradan toparlayamıyorlar. Türkiye bunu teklif ettiler. Ama sadece bir otel, yani Amerika'da düşünebiliyor musun? 350 milyonluk bir ülke düşün. Sadece insanların kapı kolu ihtiyacı. Bir örnek diye vermişlerdi. Orada gördüm. Amerika'da duydum bunu ben. Bir bakıyor Türkiye'de ancak konsorsiyumla halledebileceksin onu. Türkiye'de var bunu yapanlar ama yetmiyor. Öyle bir kapasite var yani. Çin bunun içinden geçti ABD'nin.
1: Aynen.
0: Bak şu anda ABD başkanı Çin'e gidiyor. Karşılık diyor ki ya kavga etmiyorum arkadaşlar bana da muhtaçsın sen. Bir zart diye bir yarıyorsun. Şey yaptı Trump dedi. Çin'in ben canını okurum. Ben de kota koydum. Koydum mu? Ya ha dedi. Ben de koydum. Hadi koymayalım o zaman dedi. Değil mi? Bak şimdi karşı koyamıyor. Çin açıktan ya da dolaylı bir şekilde İran'a destek verdi. Maçan yedi mi? Çin'e karşı posta koymayı yemez. Ya adam çipi, sana çipi Tayvan meselesi de var. Dünyadaki tüm bu elektronik, elektrikli aletler, arabalar dahil olmak üzere. Çip üretimi hepsi orada abi. Adam vermiyorum dese ne yapacaksın? Ya bak petrol iki defa sıktın. Tam o hani baltalı ilah var ya Zagor gibi. Tam tepeye indiriyordu. Amerikalılar bir bağırmaya başladılar. Petrol pahalı. Halbuki dünyanın büyük petrol üreticisi haline geldi.
1: Doğru.
0: Brent petrol. Ama abi
1: Pahalandı.
0: maçan yemiyor.
1: Ya.
0: Çin durursa ne olacak abi? Bak Çin durdurdu kabul et mesela. Hani gücün yetti durdurdun. Venezuela'yı işgal ettin. Onu aldın. Hürmüz'le kapattırdın. Nükleer patlattı. Ne oldu Çin? Ülkede araba üretemezsin Amerika'da. Şu telefon markası var ya onu bile üretemezsin biliyorsun değil mi? Çin durdurursa ne olur? E şimdi ne yapacaksın abi? Çin'in petrolünü vermek zorundasın. Elinle besleyeceksin ki senin fabrikan orada. Diyorsun ya adamları götür diye. Ne yapacaktı o adamları ki Çin, Amerika'da? Hepsinin fabrikası Çin'de. Alayının fabrikası Çin'de. Şimdi onu toparlamaya çalışıyor. Bir deli lazımdı. Sarı saçlı mavi gözlü bir deli. O deli de buldular bu işte.
1: Bu.
0: Harika işler yapılıyor. Böyle. Bu kadar hocam ya. Yani. Bu da hikayedir ha. Ben söyleyeyim bu görüntü. O görüntüyü gerçekleştiren tek adam gibi adam. Çok pozitif ayrışayım ben dünya. Benim Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Gidiyor adamlarını götürüyor. Ya da diyor ki Türkiye sadece değil. Benim adamlarım benim kadrom değil. Yani parti olarak söylüyorum. İş adamlarını topluyor ayıklamadan. Topluyor. Gelin diyor anlaşma yapın. Irak'a çıkartma yapıyor. 200 tane iş adamı. Yatırım yapın. Alın petrol var burada. Değil mi? Tak oradan çıkartıyor. Afrika'ya götürüyor. Afrika'ya götürüyor. Afrika'da 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 22 milyar dolara çıkartıyor. 10 katı. Sen de burada gazeteci olarak canım benim. Almış eline Mali nerede? Malitanya nerede? Bakıyorsun. Bir de aramızda çırpıntı geçiyoruz. Adamın vizyonu bu. Götürdüğü zaman adamları iyi yatırım yaptırtıyor. Bak şeyde orada burada Afrika'nın batı sahillerinde bizim Lazları toplamış götürmüşler oraya takalarla balık tutup balık satıyorlar İtalya'ya oradan. Adam dünyayı açtı. O başka bu başka. Bu her şey bitmiş durumda hocam. Bu manzara. ABD Çin ilişkilerinin manzarası bu. Xi Jinping, hello. Bu manzara anlaşmalar yapılmıştır. Her şey bitmiştir orada. Yani
1: Diyorsun.
0: sadece yemeği tabii Çin'e gittiler biraz bir
1: Yine işin magazin boyutu
0: tabii
1: öyle
0: olacak
1: yok
0: tabii.
1: işte karşılamaya bozuldu. Yok
0: Ya,
1: işte bilmem neye kızdı.
0: Biz oyalanıyoruz o şekilde
1: falan.
0: ama.
1: Evet, magazin. Neyse biz yine de bu
0: Neyse.
1: magazin biz bunu da takip
0: Asıl
1: ediyoruz.
0: magazin bizde var hocam içeride var. Sırf magazin.
1: Hakikaten ya.
0: Alayı magazin ya. Olacak iş değil. İnanın. Ben bugün bir şey dediğim şeyler paylaşmış da inanamadım yani.
1: Ona geleceğim.
0: Hadi gelelim.
1: Fakat az önce bahsettin bizde durum pek dünya konjonktüründeki alışılmışın dışında gelişiyor diye.
0: Evet.
1: Bazı şeyler zamanla ortaya çıkıyor. Belçika Savunma Bakanı, dün biraz değindik ama bugün Sabah gazetesi geniş bir haberde görmüş meseleyi. Belçika Savunma Bakanı, biliyorsunuz Belçika Kraliçesi hafta sonu geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi.

0: Baykar'da incelemelerde bulundu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti hanımefendiyle birlikte heyeti ve Sayın Kraliçe'yi. O heyette yer alan Belçika Savunma Bakanı da gördüklerini anlattı. Sabah gazetesi bugün meseleyi bu kadar net özetlemiş. Türkiye savunmada bizden çok ileride diyor. Avrupa'nın değil mi beşiği Belçika.
1: Yani Belçika'da Almanya'yı kıskanıp tamam mı? Biz de kıskanıyoruz. Biz de kıskanıyoruz demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi geçenlerde bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz? Hani biz böyle yaptık. Avrupa bize bunu dedi. Bak Türkler bunu yapıyor. Ya çok da konuşmayalım bunlardan, bahsetmeyelim. Büyük insanlar böyle bak beni konuşuyor demezler. Dedik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ben böyle bir şey. Bazen abartılınca şöyle abartılınca. Bunu anlatalım içeride. Yani halkımız bunu bilsin. Ama dünyayı anlatırken de böyle yapıyorsunuz değil mi? Çok iyiyiz değil mi abi? Bak İrfan değil. Abi zaten sen büyüksün ya. Böyle bir şey yapma yani. Bırak. Bırak bak ben buraya geldik bak. Ben bunu geçen hafta söylemiştim. Bu adam yoktu ortada. Bırak dedim gelsin kendisi söylese gitsin ya. Bırak. Bu Türkiye bu. Bırak bir dakika. Desin. Hamaset değil ya da bu bir kompleks değil. Yani gelsin elin yavuru. Baksın. Ben iki gün üst üste gittiğim için biliyorum sahaya. Baksın görsün. Ya hep ilk defa fuar görmüyorum bu arada. Sanayiyle çok yakınım. Anlıyorum bu işlerden. 15 yılında fuarlarda geçti. Baksın Avrupa'daki. Baksın. Desin. Elhamdülillah. Geldiğimiz yer o derken bu basit bir adam değil. Sonuçta Belçikalı, Avrupalı. Tamam bir dünya devinden bahsetmiyoruz ama Belçika deyince aklıma ne geliyor benim biliyor musun?
0: Ne geliyor?
1: Çikolata değil zaten. Hayır tamam. Çok iyi çikolataları var doğru. Tacit Hoca daha iyi bilir bunu. Alman mı, Belçika mı, Avusturya mı? Sonrası Tacit Hoca'ya. Orada yaşadı çünkü bu adam. Şimdi Belçika deyince benim aklıma herhalde meraktan dolayı Browning 14'lü geliyor.
0: Oho.
1: Şimdiler, bizim dönemimizde, bizim gençliğimizde bizim aşağılamak için söylemiyorum. Allah onlardan razı olsun. O imkanlarla onu yaptılar ya. Yani Trabzon'da adam kendisi kendi atölyesinde dövme çeliği daha yapıyor olabilirdi. Tamam mı? Ama fabrika Kırıkkale vardı.
0: Çakar Almaz.
1: 765 Çakar Almaz çok eski onlar. Çakar Almaz şey canım. Bir Dünya Savaşı. Geç onu. Onu biz yapmıyorduk galiba.
0: Tamam. Orada. Kırıkkale vardı.
1: Kırıkkale vardı. Bir adamın birisi eğer 14'lü almışsa ismi 14'lü. Çünkü çok fazla mermi aldığı için. Belçika gelir akla. Browning. Hala çok istihar yaparlar. Ha, bu arada Belçika silah sanayinde onu özellikle...
0: Ona rağmen bak Belçika, meseleyi oraya getirdin.
1: Abicim bak bundan 50 sene önce de 100 sene önce de Belçika yapımı silahlar. Bak 1935 baktım hatta dedim acaba dedim ne zaman adam 1935'te bundan 90 sene önce biz yapamazken Belçika o çeliği dövmüş ve namlu yapmış.
0: Aynen öyle. Şimdi o Belçika'nın savunma tabii bakanı geliyor diyor ki ya siz muhteşem silahlar
1: ve,
0: yapıyorsunuz
1: ve sadece
0: diyor.
1: Bir tabancadan bahsetmiyoruz. Belçika'nın dünya çapında ürettiği dünyanın en iyilerinden olan bak en iyi olan Avusturya'daki Glock gibi farklı namlu çeşitleri de var. Yani bir teknoloji bu. Adam şimdi geliyor bakıyor. Hani bizim şeyin yaptık Özgözler'de bakmış ya füzeye tutuyor ucundan falan.
0: Onlar, bir de müzik koymuşlar altına çok güldü.
1: İlk defa füze görüyor tabii ki. Nereden bir adam benzer taşı görmekten kafayı çekmekten ilk defa füze gördü belki.
0: Tamam.
1: Görmemişti gitmemişti zaten normal. Yani, ne Manisa tarzını diyorlar o yüzden nerede ne yapsın. Neyse bu güzel bir şey. Bu hoş bir şey. Yani ya bakıyorlar tabii bunu abartmıyoruz. Kendi aramızda düşmanlık yapanları anlatmaya ne kadar acı bir şey değil mi? Abi bırak o bizi zaten görecek takdir ediyor. Öyle olması Alman şunu yazar mı? Dergisinde. Görüşmeler var. Doğru. Türkler bu kadar füze yaptı. Doğru. İçteki rekabetler. Türkiye'de içinde bir rekabet var. Yani bak drone diyorsun. Dünyada bu kadar drone firması olan bir ülke yoktur. Çok enteresan. İki, drone teknolojisi, İHA teknolojisini bu kadar geliştiren bir millet yok.
0: Doğru.
1: Korkunç bir şey değil mi? Dünya evet. Çapında en iyi üçten bir tanesi. Sen alıyorsun, dikkat et bak. Baykar, son bunu 10 yıl içinde yapıyorsun. Abi bak adam 35'te yapmış Browning'i. Beretta 1890'da başlamış. İtalyan Beretta. Dünyanın en iyi tabancasından bir tanesidir. Evet. Açık damlı.
0: Evet.
1: Ama adamlar 100 sene sonra diyor ki bu adamlardan bir şey alsak mı? Bak hocam bak burası çok kıymetli. Bakın bir daha emekli abiler ablalar. Ben emekli değilim daha gencim biliyorsun. Olmadım da. Bakın size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar bu işin başlangıcı. Biz biraz 100 yıl geç kalmışız. Küçük problem var, detay var. bir 100 yıl geç kalmışız.
0: Ve biz o 100 yılı kapatabilmek için 100 katı daha hızlı hareket etmek zorundayız.
1: Evet, ama bir avantajımız var.

yüz katı değil. Doğru ve sağlam bir iradeyle, siyasi iradeyle yapabilirsin. Çünkü eskiden sanayi teknoloji casusluğu bir yerden bir yere gitmesi 50 yıl, 100 yıl alabiliyordu. Ama artık bir cep telefonuna tüm know-how'u koyup bir yere transfer ediyor. Yeter ki siyaseten bunu ikna et.

0: balistik füze hem de kıtalar arası. Hani adam 5 bin 10 bin mil dedi, sadece dedi yakıt meselesi yahu, sıvıyı karıştır yakıtı koy. Ama dedi yukarıda dedi bunu kontrol edebilecek olan bir teknolojik altyapın var mı? Nedir o dedim. Bir, uydun var mı, sana ait, sen yönetebiliyor musun? Sana ait ama yazılımı sana ait olacak. İki, siyaseten bunu ikna edebiliyor musun dünyada? Etmesen dahi bir anda ortaya çıkan koyman lazım. Çünkü dedi ne kadar fazla kompartıman koyarsan o füzeye, bir de artı alaşımını bulabilirsen, bu zor işler değil bunlar. Buradan bir göndersen Amerika'yı bulur füzen. Dediklerim de yani bir Ramazan programındaydı zannedersem. 2018 falandı. Ve tak diye çıkar ortaya bu dedi. Problem değil. Yeter ki o siyasi iradeyi kur, iki bunları engelleyecek olan engelleri kaldır. Zamanında yapıldı çünkü Aselsan'da, TÜBİTAK'ta insanlar öldü, öldürüldü. Bunlar yaşandı. Siyasi iradeden söz ediyor adam. Yoksa burada bir naksalık yok. Üstün zekalı bir millet olmana da gerek yok. Ki öyle bir şey zaten normalde insani manada yoktur. Herkes eşit şartlarda ama bir tanesi bu konuda daha agresif, daha atak, daha güçlü. Genetik kodlarında daha hükmedici olanlar bu işte ileri giderler. İngiliz saldırganlığı gibi düşün. Biz öyle saldırgan değil ama biz fetih duygusuyla olan bir millet olarak
1: Tamam.
0: geçmişinde de imparatorluk bakiyesi olduğun için senin bunu yapman lazımdı. ABD'den daha önce. Bakın bugün Trump'ın Çin'de bulunmasının sebebi bir mecburi bir statüdür. Eşek gibi gideceksin. Eğer dünya hükmediyorsan, yani diyorlar ya ne yapacak bu de, mesela Tayvan meselesi, ya dersin ki normal şartlarda. Hadi Orta Doğu'ya geldin çünkü sen Siyonist bir ülkesin. ABD için söylüyorum.
1: Evet.
0: Tayvan'da ne işi var lan? Yok, olmak zorunda. Grönland benim güvenliğim diyor adam. Şimdi böyle iddialı olduğu meydan okuduğun zaman bunlar olmak zorunda. Biz bunları yaptık. Belçika diyor ki yani bundan 100 sene önce dünyadaki en iyi dövme çelik damlığı yapan adamlar, hala büyük silah satabilen Belçika teknolojisi diyor ki ya why not diyor, neden olmasın diyor. Türkiye'de diyor öyle füzeler var ki, öyle biz diyor şu anda onu buradan başlayamayız. Yapılmışı var burada ve çok
1: Almamız
0: güçlüler.
1: gerekiyor. Evet.
0: Alman da diyor ki ulan diyor bizi diyor Amerika diyor bak 5000 askerini şak diye çekti. Kaldı 30 geride. Hani ben burada yırtılıyordum, Ukrayna'yı destekliyordum. Rus'tan korkuyordum ki yapılmışlığı var. Doğru mu?
1: Evet.
0: Binlerce,
1: Kork.
0: milyon. Ya tamam.
1: Kork.
0: Ve o da diyor ki ya neden olmasın? Türkiye diyor öyle bir yere geldi ki ben paketleme makinesi, mercek sanayi, cam teknolojisi, çelikte dünya çapında bir ülkeyim. Ama ben bunu yapabilmem için şu kadar insan gücüyle bu kadar yatırım yapmam lazım.
1: Bravo.
0: Deyip de dönüyor Türkiye'ye. Benim dostum var burada. Değil mi? Türk-Alman
1: Sayın
0: dostluğu.
1: Cumhurbaşkanının da söylediği
0: Tabii.
1: zaten Türkiye'siz Avrupa Birliği
0: Tabii.
1: eksik ifadesinin altında da Hikmet
0: Yani
1: Bey'in bahsettiği bu alt
0: hayallerimizi
1: metin yatıyor
0: süsleyen
1: zaten.
0: 14'lü Browning'i olan ülke, yapan ülkenin gelip de onun bakanının Türkiye'den bizden daha iyi demesi, bunu gördüm ya, artık gam
1: Tamam,
0: yemem hocam.
1: eyvallah. O zaman emeği geçenlere bir kere daha teşekkürlerimizi iletelim. Dün biraz bahsettik. Bu konuya da girip hemen oradan bir geçiş yapacağım.
0: Tamam.
1: Bizim Dışişleri Bakanlığı sözcümüz var. Öncü Keçeli. Dün bir açıklama yapmıştı. Neydi açıklama? Ermenistan'la Türkiye arasındaki ticari ilişkilere ilişkin gerekli altyapının tesis edildiği yönündeydi açıklama. Bu
0: Evet.
1: açıklamaya Erivan'dan da bir karşılık geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaretin kolaylaşacağını söyledi diyor haberde. Dur bakayım bir. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstanyan da iki ülke arasında normalleşme sürecinde adımlar atıldığını
0: Of.
1: ifade etmiş.
0: Tabii.
1: Bu yine bizim yakından takip ettiğimiz önemli gelişmelerden biri. Sayın Cumhurbaşkanı tüm bu gelişmeler çerçevesinde Kazakistan'da.
0: Evet, görüşmeye devam ediyor da. Yarın
1: Kazakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısı az sonra, dakikalar sonra başlayabilir. Başlayacak, arkadaşlarımın verdiği bilgi bu. Bu önemli bir ziyaret abi. Sana şöyle küçücük bir şey seyrettireyim.
0: Tamam.
1: Böyle bir dakikalık bir şey
0: Tamam.
1: seyrettireyim. En azından şöyle bir havamız değişsin. Olur
0: Tamam.
1: mu?
0: Tamam.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan'da böyle küçükler tarafından da karşılandı. Onların bir de sürprizi vardı Sayın
0: Ha, ben onu izlemedim.
1: Cumhurbaşkanına.
0: Gördüm ama izlemedim.
1: Bir
0: Daha
1: beraber
0: benim için
1: izleyelim
0: de
1: mi hep birlikte?
0: tamam, benim için de
1: Hadi
0: bir ilk
1: bakalım
0: olacak.
1: Sayın
0: Tamam.
1: Cumhurbaşkanı Kazakistan'da nasıl karşılanmış? Buyurunuz.
2: Salalar selamun aleyküm.
3: Sağ olun.
4: Erdoğan'a

isterseniz size arkadaşlarımızla dombara oynayacağız. Buyurun.

0: Yani şöyle,
1: öz yurdunuza şey, hoş geldiniz
2: tamam,
1: diyor.
2: Tamam çok güzel. Sayın çok güzel de yalnız bunu ben duyunca şimdi de oraya bu tabii şey yapıyor. Çok bir duygusallık bir garip hissediyorum ben bu Dombra'yı yeah. Böyle. Şimdi uzun sürede seçimler de yok da bir de araya farklı bir sürü yeni şarkılar, yeni seçim şarkıları yapıldı edildi. Fakat bu bilmiyorum doğru mu programda böyle bu mevzumuz bu değil ama aklıma o geliyor benim. Seçimlerde çok zor sıkıntılı dönemlerden geçtik. Hatırlıyor musun? 2014, 2015, 2018'li yıllar hatırla.
1: Onu hatırlarım. Bak bir virgül koy. Az önce bahsettim ya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi. Küçük bir konuşması geldi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ona bir kulak verelim. Tamam. Bu da çok sıcak bir konuşma. Sonrasında o virgülden devam edelim. Buyurunuz efendim.
3: Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Önümüzdeki dönem birlikte
2: İnşallah.
1: Türk dünyası yüzyılı inşası için çalışıyoruz diyor Sayın evet. Cumhurbaşkanı.
2: Şimdi tabii detaylarım gibi şeyden sonra programdan sonra saat başı haberlerde gelişmeleri de takip edeceğiz ama şunu ben onu orada kalmıştı tam da söylemiş oldum. Dombra'yı duyunca aklıma o yaşadığımız travmalar hakikaten o böyle kaotik şeyler aklıma geliyor. Şu şöyle 2014-2015 daha sonra 2018'de devam eden aradaki diğer seçimleri de koyuyorum üzerine. En son altılı masaya kadar devam eden bir şey var. Bir macerası var Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yaşadığı şeyler var. Ve ben o dönemler, biz o dönemlerde televizyonlarda, gazete köşelerinde yazarken, çizerken, konuşurken, bağırırken, kavga ederken kavgalar da ediyorduk o dönemlerde. Bu Dombra'yı duyunca farklı bir şey yani normalde bak bir şey söyleyeyim açıkçası. Ben bu tip ilgilenmem. Yani çok da garipsemeyin ama
1: benim ilgi alanım.
2: Bu tür derken ben müzikle çok ilgili değilim.
1: Eyvallah.
2: Enteresan değil mi?
1: Eyvallah.
2: Bir emotif bir mabik olmam lazım. Çünkü bizde sürekli işte grup önünde konuşmak, hitabet, hutbe, Kur'an-ı Kerim okumak, onun tecvid, el-kavaidi bilmem nesi vardır. Aslında ilgilidir bizimkiler. Kulaklar çok iyidir. Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi. Benim ilgi alanım ama çok seçiciyim her bölümden. Şey, enstrümantal seviyorum fakat bu da öyle birazcık.
1: Evet.
2: Yani Dombra'yı dinleyince aklıma onlar geliyor. Atlattığımız büyük kaoslar geliyor. Yani o travmalar geliyor. Ne demek istiyorum? Hani öyle diyorlar ya hakikaten doğru. Her defasında geldik, öldürüyoruz, yok ediyoruz. Şimdi bilmem ne olacak falan derken. Çünkü her atılımdan sonra bunlar geliyor. Bakıyoruz Türkiye tam take off'a geçiyor. Tam kalkacaksın abi. Dünyaya meydan okuyorsun 2013.
1: Evet.
2: Yani bunlar batı tarafındaki ifadeler şunlar. Bugün Belçika'nın dediği gibi bizim dangozlar, kaşaloklar bunu görmezden geliyor. Şunu dediler adamlar. Bu ülkenin, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini kim durdurabilir? Yani bunu tercümeyle konuşuyorum. Bunu yazdı şerefsizler. Batı bunu yazdı. The Ottoman Sultan diye Erdoğan koyup kafasına kavuk koydular.
1: Evet.
2: O Dombra'ları duyunca aklıma ve buradan da selam olsun.

0: Uğur Işlak'tı değil mi? Hatırlıyorsun onu uyarlayıp yapmıştı. Müthiş bir şeydi o. O bir dönemi bazen bir de birkaç tane böyle şarkı var. Allah onlardan razı olsun. Yani onlar toplumun şeyini değişti, motive ediyor.
1: Evet,
0: Yani
1: evet,
0: o
1: evet.
0: Dombre'yi duyunca mesela ben hatırlıyorum o 15 Temmuz'da gece
1: Merhum Erol
0: ya bravo ismi
1: Olçok'un
0: şimdi aklıma
1: evet.
0: Erol Çok'un da şey yaptığı böyle birçok o
1: Yürüttüğü
0: seçimlerde kampanyalarda
1: kampanyalarda ön planda tutulan
0: sen
1: şeylerdi
0: söyleyeyim mi
1: bunlar.
0: motive ediyor ya insanları.
1: Evet.
0: Yani 15 Temmuz'da ki o bir aylık süreçte Allah biliyor ki birçok meydanda orada burada konuşma yaptım. Geceleri saat 2'de 3'te 4'te eve döndüğüm zamanlar oldu. Yani halkla birlikte orada o meydanlara çıkmak ihtiyacı hissettik ve çıktık. O meydanlarda insanları motive edenlerden bir tanesi bu şarkıydı.
1: Ya.
0: Ve bu şarkı okunduğu zaman, bu parça okunduğu zaman Dombara aklına Erdoğan geliyor, aklına bayrak geliyor, aklına ülke geliyor, aklına darbeler geliyor.
1: Evet.
0: Her şey geliyordu. Şu an
1: Doğru.
0: onu hatırlatıyor bana bu.
1: Doğru. Abi
0: Çok
1: çok
0: enteresan. Yani şimdi duyunca gene
1: hoş
0: ama hemen bir duygulanıyorum yani.
1: hoş şeyler anlattın. Evet, yaşadıklarımızın
0: Böyle.
1: hepsi gerçekti. Tam Hikmet Bey'in dediği gibi yani 2013 siz IMF'ye borcu
0: Tabii.
1: bitirmişsiniz. Enflasyon ve faiziniz tek haneli rakamlara inmiş. Take off senin
0: Şerefsizler geri,
1: tabirine kafayı
0: şerefsizler çıktı ortaya.
1: kaldırmışsınız. Ondan
0: Alçaklar,
1: sonra
0: haysiyetsizler.
1: ağaç mesela ağaç
0: Tabii
1: değil sen hala
0: haysiyetsiz,
1: anlamadın mı
0: ahlaksızlar.
1: falan diyen grup
0: Tabii.
1: Avrupa'nın da Batı'nın da desteğiyle canlı yayın arabalarıyla bilmem
0: Duran adam,
1: nelerle
0: duran kadın
1: Hristiyan
0: hikayesiyle falan.
1: Amanpurlarla
0: Tabii.
1: falan Otpor
0: Tabii.
1: projeleriyle efendime söyleyeyim hakikaten bir kaosun fitilini
0: İşte gerçek
1: ateşlemişlerdi.
0: gerçek bit yavruları çıktılar o dönemlerde.
1: Evet.
0: Ve Türkiye'nin takeover geçtiğini anlayan Batı,
1: Evet.
0: o şimdi o kavala sistemi de başında olmak üzere bu ülkede
1: Kullandı.
0: bunu yok etmeye çalıştı. Bak
1: Onları
0: bugün
1: kullandı. Evet.
0: Belçika diyor ki
1: Aynen.
0: Türkiye'den rekabet edemiyoruz diyor. Alman diyor ki füzeyi Türkiye'den alalım diyor. Bak aradan 13 sene geçmiş. Bak.
1: Ya.
0: Alman diyor ki acaba Türkiye'den alsak neyi? Patates mi? Var çok güzel. Hem de Sakarya patatesi. Değil. Füze diyor. Şimdi bu şerefsiz, içimizdeki bu şerefsizler, bu çapulcular, bu ahlaksızlar, bu namussuzlar. Şimdi var ya böyle tatlı su şey gibi köşede oturuyorlar. Bir tanesi şimdi bilmem bir adada keyif yapıyor. Bir tanesi atleti giymiş bir yerde geziyor. Bazı ahlaksız, utanmaz, edepsizler hala kıyıda köşede yazmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Bazı demokrat oldu, bazı ultra kemalist kalıyor, bazı aşırı hassasiyet, bazı bilmem, bazı Yıldırım Han'ın ismini beğenmiyor hala. Ahlaksız, namussuz, nesebi gayri sahihler. Açıkça söylüyorum. Şunu engellemeye çalıştılar. Benim derdim bu.
1: Aynen
0: Bak
1: öyle.
0: biz hocam, biz Pir-i Fani değil miyiz hocam? Recep Tayyip Erdoğan, biz de gidip gideceğiz.
1: Abicim, kıymetli
0: Yok
1: abim.
0: toprak bize lazım, burası lazım bize.
1: Kaplumbağa
0: Şerefsizler.
1: yola
0: Çok kızıyorum
1: çıkmış.
0: ben bu.
1: Demişler ki nereye? Hacca gidiyorum demiş. Demişler ki yahu
0: Bu hızla gidilir mi?
1: sen böyle gidebilir misin? Bu hızda gidilir mi? Demiş ki mahallenin
0: Veletlerinden
1: veletleri
0: korkuyorum.
1: başka bir şeyden
0: Tabii.
1: değil. Beni ters
0: Tersine
1: çevirirler.
0: kalırım böyle. Mahallenin
1: Yoksa
0: veletleri tabii.
1: ben o hacca gideceğim demiş
0: Tabii.
1: o kaplumbağa. Dolayısıyla biz de o mahallenin veletlerini mütemadiyen gördük, görmeye
0: Evet.
1: devam
0: Neyse
1: ediyoruz.
0: yani aklımıza getirmiş oldu.
1: Belçika'nın savunma bakanı geliyor diyor ki Türkiye bizden ileride ve bizim ondan silah almamız lazım. Bizim senin tabirinle söyleyeyim kaşalotlar da 40'a 40 profil görüyorsunuz değil mi? Bu
0: Tabii
1: uçak
0: tabii.
1: değil.
0: Ahlaksız,
1: Tekerlerine motor
0: edepsiz. Tabii.
1: takılmış tar tar tar tar
0: Tabii
1: tar
0: tabii tabii.
1: gidiyor. Vileda
0: Tabii.
1: sapıyla tutmuşlar
0: Tabii tabii.
1: bunu diyecek kadar
0: Ya
1: da
0: senin bak hocam
1: mahallenin veledi
0: hep böyle
1: durumundalar
0: ortadan
1: yani.
0: konuşunca anlamıyorlar. Bazı dangozları da bizzat göstermek hatta gözüne sokmak lazım mümkünse.
1: Evet.
0: Yani adama sen o dünyanın en önemli beşinci büyük efendim uluslararası ses getiren bir köprü yapıyorsun Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ismini koyuyorsun oraya. Adam iki direk düşündü dedi direk kaldı diyor. Seninle sana ne oluyor?
1: O direkt var ya
0: Ha o
1: diye
0: direkt.
1: başladı ama
0: Ha,
1: Rütük var
0: bak
1: devam
0: oradan
1: etme.
0: başlıyor devam ediyor. Oradan başlıyor.
1: Ha.
0: Sevgili Ömer Sükür, bakın şuraya kadar geliyor. Adam mutsuzluğunu açık söyleyebiliyor. Adam şu diyorsun ki adama ya diyorsun Anıtkabir'de 1981'de Anıtkabir'deki o büyük dev bayrağın telini yaptı diye Atatürk ödülü verdiler iş adamına. Niye tel yaptı diye
1: Tel
0: tel
1: yaptı.
0: tel. Şimdi senin diktatör işte Özgür Özel ya bak bir daha bulsun da gösterelim onları. Özgür Özel şu anda Türkiye ben yöneteceğim diye bağıran tip var ya tip. Bağıran tip.
1: Tamam.
0: Ben böyle konuşacağım. Onu hak
1: Tamam.
0: ediyor. Kes
1: Tamam.
0: lan. Böyle konuşacağım. Kes
1: Tamam.
0: sesini. Adam diyor ki buradan, öyle diyor çünkü adam
1: kesman diyor. Ne diyor? İşte bu ne?

0: Deli karı diyor ya adam. Küçük köy deli karı diyor mesela. Evet. Nerede kadın dernekte deli karı ne lan? Tamam, kes lan tamam, diyorum tamam, ben ona tekrar. Tamam. Şimdi sen burada şeyi ne taltif ediyor. Ya diyor tel yaptık diyor. Bunu atla bunu görmüyoruz gözler. Tamam mı? Büyük yöneteceğim diyen adam ne diyordu şeydeyken videodayken. Acaba insanlar dışarıda kadınlar araba kullanabilecekler mi?
1: Heh, acaba sen onu mu bulalım
0: mi
1: diyorsun?
0: Evet. Acaba bunu yapabilecekler mi? Karşıya böyle yapamayacaklar değil mi? Çok geriye gideceğiz.
1: Gizli
0: evet.
1: İktidarın diyor gizli tabii, ajandası ortaya çıktı
0: yani
1: diyor.
0: Yani içeceğim tekileye tuz bile bulamayabilirim. Korkunç bir şey. Ama inanamıyorum falan. Oğlum defolun lan siz bu ülkeden. Baksana hakkım, şöyle bir hakkım var. Eğer sen tuvalet terine oy verip de ülkeyi yok etmeye çalışıyorsan ben seninle aynı gemide olmayayım ya.
1: Kutuplaşmaya yani, devam
0: ediyorsun. Hayır, tamam. Kutuplaşma bile değil artık. O adamı koymuşlar geçen. Koymuşlar adamı ya yine aynı şekilde. Arkadaş sen kendi elemandan ikna edemiyorsun ya. Bak seçmen demiş ki dışkı koy. CHP dışkısı ki Gülsel Tekin'e genel merkezde bunu gönderdiler. Dışkı koydular.
1: Evet evet.
0: Oraya oy veririm şimdi. Ben bu adama oy verecek de ben kusura bakma ben buna müstahak değilim.
1: Doğru. Ve benim, bu da, memleketimde bu da oy o kadar bu memlekette o kadar ucuz bir memleket değil. Bu millette o kadar onlar kadar hocam, şuursuz değil kadar feraset sahibi CHP kime ne cevabı vereceğini bilir.
0: CHP diyorsun, varis diyorsun, Atatürk koltuğu diyorsun. Tipi tipe bak. Deli karı diyor şeyde. Kes lan diyor. Alnını karıştırıp akın senin diyor. Dönüyor buraya kes lan diyor. Ona ulan diyor. Buna diyor. Gelirim diyor kapına bak bunu söylüyor adam. Gelirim kapına diyor. O diyor Ekrem dünyanın en temiz insanı. Böyle piri pak insanı diyor. Ekrem İmamoğlu.
1: Sütte leke olur Ekrem'de olmaz
0: diyor. Direkt bir kuruşu yok diyor ki var. O diyor fotoğrafını koyarım diyor. Seni diyor kapına yapıştırırım diyor. Ha. Kime diyor? Cumhuriyet Başsavcısı'na söylüyor. Yargılayamazsın diyor. Aynı kişi bunu kafanıza çakın. Allah'ınıza çakın şunu ya. Çakın şunu bırakın.
1: Tamam.
0: Oğlu da çaksın. Eşi de çaksın bunu kafasına. Hani diyor ki star beni terk etme diyor. Kim lan o? İngiliz. Ya sen bu adam ülkeyi yönetebilir diyorsun ya. Evet. Adamın bastığı her taraftan
1: gel o zaman.
0: Pislik çıkıyor.
1: Gel o zaman.
0: Duvar, para,
1: asıl
0: euro.
1: Meseleye geldik. Her şey var. Arkadaşlar o gizli yaptın ajanda ya meselesini buldu ama şimdi sen konuyu geçtiğin için tekrar dönmenin alemi yok. Özgür Özel'in efendim iktidarın gizli ajandası ortaya çıkıyor. 2023 yılında kadın milletvekili olmayacak kadınların seçme seçilme hakkı ellerinden alınacak. Araba süremeyecek kadınlar dediği. Hadi tamam hemen çok kısa verin. Verin o sesi bir dinleyelim. Hatırlatalım bakalım. Evet buyurunuz.
0: Oradan duvardaki parayı geçeceğiz. Heh.
2: 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Hmm. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Mecliste kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi.
1: Bravo. Bravo Sayın Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
0: İsrail Hocam.
1: Buyurunuz efendim.
0: Sevgili saygıdeğer Sayın Özgür Özel. Ulan niye kandırdın milleti sen? Bu mudur ulan senin şeyin? Çok özür dilerim. Bu mudur? Bu mudur senin öngörün ya? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Nereden buldu işte o gizli ajanda şu anda ortaya çıkıyor diyor. Nerede lan gizli ajanda? Nerede gördün? Kim okudu? Ne dedi? Kim sakladı? Kim yedi? Gizli ajanda dedi. Gizli ajanda bir tane ajandası vardır CHP'nin. Biz o zaman da bunu söylerken ben yazıyordum. Bunlar çalar, çırpar, tecavüz eder. Bunlar çünkü dine karşıdır. Dine değil özür dilerim. İslam'a karşıdır. Müslüman sevmezler. Erdoğan gitsin de bu ülke bölünsün derler. Batı'nın da kucağına otururlar de diyorduk. Kimin öngörü doğrusu çıkmış? Aha gördük değil mi?
1: Neyse.
0: O zamanlar da hırsızlık.
1: O zamanlarda
0: da hırsızlıktan bahsettik. İzmir'deki çalınanlar.
1: Tamam.
0: İstanbul'da yapılanlar.
1: Bak, gel o zaman. Gel
0: Kadıköy'de
1: bugüne
0: olanlar yazdık.
1: Biz maziyi bir hatırladık. Öngörüsüzlüğün vücut bulmuş hali dedik.
0: O kadar büyük palavra mı olur ya?
1: Ve
0: ayıp
1: bugüne
0: ya
1: gelelim. Akşam gazetesinin manşetiyle gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde alo Özgür sancısı. Sancı ifadesini ben belki tedirginlik, belki panik diye revize edebileceğimizi düşünüyorum ama ortada ciddi bir sorun var. Sayın
0: manyak
1: Genel Başkan'ın ya diyorlar. Sayın Genel Başkan'ın. Sırayla yazmışlar efendim.
0: Hadi oku okuyabiliyorsan oku bakayım.
1: Göle Belediye Başkanı'nın eşi Mürüvvet Budağ. Affınıza sığınıyorum. Çocukların okulda olduğunu düşünüyorum. Zira onları ekrandan uzaklaştırın.

0: Gerçekten uzaklaştım ama aktarmak zorundayım. Senin kocan erkek gibi dik durmadı diyor. Bir partinin genel başkanı, bir belediye başkanının eşine, bir hanımefendiye arıyor ve bunu böyle söylüyor. Bir başka belediye başkanına, sen gerçek bir hırsızsın, affınıza sığınıyorum, alçak köpek, git.
1: S git.
0: P nokta Ç.
1: O nokta
0: seni
1: Ç.
0: Doğuran ana diye başlayan
1: CHP,
0: bir ifade.
1: Eşittir CHP. Yani CHP diyor bunları.
0: Son olarak Afyon Kocahisar belediye başkanı Burcu Köksal hanıma. Eşini boşa gel.
1: İnsan sinir bozucu bir abi be.
0: Şimdi haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu telefonu
1: abi, kadar düşük
0: hani Amerikan filmlerine sen bazen replikte böyle şey yapıyorsun ya, kahrolası federaller falan diye.
1: Adam direkt söylüyor.
0: Elindeki işte telefonu yavaşça yere indir ve masanın üzerine koy diyesim geldi benim de. Amerikan filmlerinden ilhamla.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bakın bugün de bakın. Şimdi biz böyle bunları konuşurken bir tanesi bazılar şöyle yorumluyor. Bunu ben uydurmuyorum. Bu bir defans. Savunuyoruz programımızı. Diyor ki hani abi şunları konuştun mu diyor. Nasıl bunu sana bunu söyledi? Kim bunu sana söyletti diyor. Niye sonra ceza gelmiyor? Bir dakika, bir saniye durun arkadaşlar. Bir saniye ya. Ne cezası? Bir dakika. Niye söyleyemiyorum ben bunları? Yani tamam. Çok yani ben takdir ediyorum. Birçok kanalı takdir ediyorum bak. Diğer tüm kanalları televizyonda. Hı hı. Şu iyi. Şu iyi. Çok özel yerlere girmiyorlar. Bu çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Biz de girmiyoruz.
0: Girmiyoruz.
1: Bak burada mesela isim vermiş. Yazmıyoruz tabii. Yazılmayacak tabii ki. S git diyor. Anlamıyor muyuz? Hı. Selam söyle git diyor yani. Hı. Tamam orayı biliyoruz. Detaylara da girmiyoruz bak. Karı koca ilişkileri. Ne kadar acı değil mi? Karı koca ilişkileri. Girilir mi hiç? Geçen ben dedim. Ancak kafayı kullanırım dedim. Böyle bir şey bir söylese biz sana. Hı. Kafayı kullanırsın. Hı. Ama içindekini değil. Kabuğu kullanırsın. Şimdi diyor ki ben takıldım. Bu dediğim şeyi hatırlatmış gene. Emin göndermiş. Bir tane kadına, sosyal medyada konuşan bir kadına, hani daha önce emcüklenmiş diyen bir kadın var. Dilruba.
0: Beyni emcüklenmiş gerizekalılar diyen AK Parti seçmenine.
1: Evet. Yani bizim beyinimiz emcüklenmiş.
0: Ve birer gerizekalıyız hepimiz.
1: Evet. Çok ağır bir ifade.
0: Evet, evet.
1: AK Partililere, oy verenlere böyle diyen bir sefili, bir rezili, bir kepazeyi ön tarafta protokolde böyle oturttular.
0: Evet, oturttu. Gel kızım dedi. Polat bulur şimdi o görüntüyü.
1: Gel. Bir de ana avrat küfret dedi, gel. Heh. Bunu yapan CHP'li genel başkan.
0: Evet, evet.
1: Dediler,
0: evet.
1: Bu böyle çok fazla gitti. Aa, kandırıldım dedi.
0: Evet.
1: Bir dakika, bir saniye. Ya hocam. Ya bir dalga geçmeyin bizim. Ya tamam ben de seviyorum mizah, güzel. Ben seviyorum böyle konuşmayı da bana ağır geliyor ya. Yani adama ne diyebilirim adam abi? Ya sen hayvan mısın diyeceksin. Ya bu nasıl al bilmiyorum. Nasıl görmedin ya? Emcük dedi, emcük.
0: Evet. Bak,
1: emcük dedi.
0: Görüntü verin. Nerede tekrar verdirmeye. Ha verin hadi tamam. Hadi verin ya, dinleyelim ya tamam tamam.
1: Bu da abi neyse tamam.
0: Hadi ver. Tamam. Yani biz abi hatırlayalım. Tamam. Buyurun.
2: Hepiniz beyni emcüklenmiş birer gerizekalılarsınız. Bunun da hiçbir şekilde kesilmesini istemiyorum. Yani bayağı destekleyen herkesin gerizekalı olduğunu üstüne basa basa da vurguluyorum.
3: İyi ki varsın Dilruba. İzmir seni seviyor, biz seni seviyoruz.
0: Alın yeter ya. Rezilliği alın yeter ya.
1: AK Parti'ye oy verenlere beyni emcüklenmiş diyen bir insanı.
0: İyi ki varsın abi, diyor.
1: Şimdi, iyi ki, bu da koyduğu yer. Protokolde o dönemlerde, o sene galiba... Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılı falan gibi önemli bir yerde, evet, protokole koyuyorsun.
0: Evet.
1: Bak şimdi,
0: evet.
1: Bundan daha sefil, çok özür dilerim bu ifadeleri kullanacağım. Özgür Özel Beyefendi, lan beni dinle. Bak bundan daha sefil, bundan daha paçoz, bundan daha aşağılık bir ifade var. Ben ne konuşayım? Şimdi sen mesajda partililerine karını boşa, ol da git, buradan koy. Bilmem ne yapalım.
0: Baban anan belli değil.
1: De, baban belli diye diyorsun. Ben de burada... Etik gereği muhatap ol, ne muhatap olmuyorum, tamam. Bana içeride kurduğunuz çadırlarla, içerideki motorlarla işiniz ne var bilmiyorum. Reşit Güneş'in dediği gibi Kingpin'e taktı, haber değeri yok benim için artık. Çünkü sürekli takıyorsunuz, tamam. Bu da bir geldi. Kim kime taktı, kimle kalktı oturdu, kim kimi yedi, o uyuşturucu kullandı, o bilmem ne yaptı, o onun karısına bunu söyledi, bu bunu boşadı, boşa karadı, gel dedi. Allah hafızan Allah. Yani bu kadar kepazelik bir... Bakın bir daha söyleyeyim. Görmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Tamam CHP iyi bir halt değil. Bu yeni bir şey değil. Ama bir manyağa çıkar.

0: Atıp da aynı Trump gibi. Yani Baykal bu kadar seviyeyi düşürmedi. Onu biliyorum. Ecevit de düşürmedi. Onu da biliyorum. Ecevit'in jet motoru yoktu. Hiçbir şey de yoktu. Onu da biliyoruz. Doğru mu? Neyse. Yani bu adamlar motoru buldu. Tamam mı? Neden? İlk defa bu kadar belediye yönettiler. Dediler parayı bulduk mu bulduk. AK Parti 10'ar aylık birer yıllık hükümetlerden sonra bu ülkede para topladı. Ülke güçlendi. Meydan okuyor artık. Artık para toplandı, güçlendik. Kaybedecek çok şeyleri var ülkenin. Buna çökelim dediler. Maalesef bu millet de buna fırsat verdi. Uyardık o zaman. Ya bir sabır et, bekleyin ya. Ve arkasından çıkan netice şu. Bakar mısın? Aradan geçti 1-1,5 yıl. Türkiye'nin birinci parti gümbür gümbür geliyoruz buraya geliyoruz. Aman Allah'ım bir bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi deyince aklına geliyor. Bir tak bavul rengarenk mavi turuncu sırt çantası valiz para peştemal havlu otel pavyon namussuzluk taciz çocukları taciz tecavüz bitmiyor lan bitmiyor.
1: Abi
0: Dedim
1: hakikaten
0: ki bu
1: bitmiyor ya.
0: ahlaksızın dibi nerede durur diye ben bunu yazdım. Hacı dedi bunun sonu ne? En sonunda kaşımıza başka bir şey çekti korkuyorum. Bak bu cümleyi tekrarlayacağım. Hızlı konuştum. En sonunda başımıza daha felaket bir şey gelecek diye korkuyorum artık. Benim partim CHP'yle korkum yok. Benim CHP'yle zerre kadar korkum yok. Yokuş aşağı böyle. Var ya hani o bazen rotadan çıkıp da uçak motor kontrolünü kaybeden, kanatçığı kopan bir uçağın saate 950 km hızla burnuna çakılması gibi bir şey gidiyor aşağı doğru adamlar. Ama mesele vereceği zarar. Diyorum ya daha da korkunç ne olabilir diye düşünüyorum. Oğlum olmayan yok ki yani suç karteresini koy. Suç bunlar. Bak katalog suçlar ve diğer suçlar. Adamın işlemediği kalmadı lan. Ya kalmadı. Fuhuş var. Tecavüz var. Taciz var. Hırsızlık, irtikap. Ya bir siyaset bana ne yapabilir? Yok hocam ya sigara kaçakçılığı var yani. Adamın her şeyi var. Yok yok. Ve şimdi biz diyoruz ki acaba Cumhuriyet Halk Partisi erken seçime gitsek mi? Oğlum deli olmak lazım lan. Bir bakalım nereye kadar daha ne çıkacak? Daha valiz daha iki renk var. Mavi valiz, turuncu valiz. Ya pembede ne var? Bilmiyorum ki.
1: Bugün sabahın
0: Hocam yemin
1: manşeti
0: ediyorum bilmiyorum.
1: pembe valizi ortaya koyuyor. Vakit kalmadı.
0: Hocam
1: Ben
0: Ömer bak
1: sadece
0: burada şunu
1: başlığını
0: söyledin ya
1: okuyacağım,
0: sen.
1: kapatacağım.
0: Şunları okudun ya sen. Bunları Ömer Bey ya da bizim gazetede vardı ya, okumadı bakın. Yani 24 TV yönetmede okurken bunu ciddiye alın. Şu anda piyasaya düşen, piyasa diyorum artık öyle
1: Sosyal medyaya.
0: düştü yani piyasa. Sosyal medyada haber olarak düşen görüntüler, Elhak Doğru bunlar soruşturma dosyasındaki görüntüler. Yani Özgür Özel bu kadar kişiye küfretmiş.
1: Evet.
0: Bu kadar kişi aşağılamış. Bu kadar çok para verildiğine dair bilgi var elde. Bakın HTS kayıtları bazı istasyonlarında o arabayı orada her tarafta vermişler. Yani Özgür Özel her tarafta istemiş. Onlar da her tarafta vermişler. Bir altıncı katta istemişler. Bir duvarın üstünde istemişler.
1: Verdik diyenler
0: Vermişler.
1: CHP'li,
0: Ben
1: verenler
0: biz
1: CHP'li,
0: yokuz. Biz yokuz.
1: aracılar CHP'li, teslim alanlar CHP'li, vermesini isteyenler CHP'li, iddia sahipleri CHP'li, iftira diyenler CHP'li. Biz oturduk, birer çekirdek kaldık. O servise yaslanan dayılar ikonu gibi seninle beraber Oğuzhan Uğur'a selam olsun
0: Ömer Bey
1: buradan.
0: özel bir çabamız
1: Oğuzhan
0: yok bizim.
1: Uğur kardeşimiz bize dayılar der ya, onun gibi biz de oturduk çekirdeklerimizi çitleyip olan biteni
0: Ama
1: seyrediyoruz
0: hala
1: efendim.
0: konuşabilmesi de özel
1: Bu
0: bir
1: arada
0: şey değil mi hocam?
1: çekirdek Yılmaz Özdil anlamamıştır, Çiğdem.
0: Evet.
1: O anlamaz.
0: Yılmaz Özdil de bugün bir tane bir arkadaş dostumuz atmış. Bakın dinleyin diyor ne diyor diyor. Bak tam adam düzeliyor zaten. Bak bunlara güvenilmez. Diyor ki CHP düzelmeden diyor Türkiye düzelmez. Türkiye'yi kurtaramazsınız diyor. Önce diyor CHP'yi kurtarmak lazım. Adamın zihniyeti şu. Ulan dingil. O kızmaz. O bana o dava açmıyor. Ulan dangoz. Sen Türkiye işgal altında mı? Doğru ifade, doğru bir.
1: Evet.
0: Neyi kurtarıyorsun lan sen?
1: Ya önce bir kendini
0: Ya bir
1: kurtardı.
0: Allah aşkına bir at ya böyle bunca yıl seçimle gelmiş, sandıktan çıkmış. Halkın teveccühüne mahsus olmuş. Lan bir saygı gösterin lan.
1: Boş ver.
0: Seninkiler, senin o CHP kodlayacak adamlar. İngilizler yardım bekliyor.
1: İşte
0: Değil.
1: bunlar böyle.
0: Bağımsızlık savaşı veren Erdoğan'dı. Bu ülkede senin pranganı boynundaki tasmanı Erdoğan kurtardı. Sonra ne oldu? Baktın sigara sağa tasma taktılar. Doğru mu?
1: Evet. O
0: Erdoğan
1: zaman
0: kurtardı tasmayı teşvik etmeyi bilmezsiniz. Gidip onun yalından yemek yersiniz. O da rakıda anlaşırsınız. Sağlığa zarardır. Oradan bir tane kerek yiyince paramana mesela.

0: Ses ortaya girince çekim
1: birbirlerinizi birbirinizi
0: Türkiye
1: yersiniz.
0: Türkiye çoktan kurtuldu. Sen kendi mabadını
1: kurtar. Birbirinizi yersiniz. Efendim Sabah gazetesinin manşet haberi oldukça ilgi çekiciydi ama vakit kalmadı. O yüzden size sadece tavsiye ediyorum. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Gönül kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrını ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında buradayız. Besmele ile başlayan sabahtan dua ile biten sofralara. Köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.

0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
2: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi

0: 24 ekranlarına ve 24 Broadway'a hoş geldiniz efendim. Saatler 12. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısının detaylarına bakacağız. Önce öne çıkan sıcak başlıklar var. Peki bunlar ne? Hemen Ankara'ya döneceğiz. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bizi notlarıyla bekliyor. Ahmet, merhaba, kolaylıklar dileyelim ve hemen detaylar için sözü sana bırakalım.
1: Büşra Mutlu, merhabalar. Kolaylıklar dilerim sizlere de. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Tabii terörle mücadeleden deniz hukukuna kadar, deniz yetki alanlarına, eğitim tatbikat faaliyetlerine kadar pek çok konuda başlıklar var. Önce dilerseniz terörle mücadeleden başlayalım. Sınırlarda operasyonlar devam ediyor. Hudut güvenliği de devam ediyor. Bu kapsamda barınaklar, mağaralar, sığınaklar, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve bunlar imha edilmiş durumda. Sınırlardaysa bir terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalandı. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla hudutlarımızdan geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2944'e yükseldi. Engellenen 1344 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 29194'e yükseldi ve terörle mücadelenin sınırlarımızın da korunmasında son hızıyla devam ettiğini Milli Savunma Bakanlığı vurguladı. Bir diğer önemli unsursa eğitim tatbikatları. Tatbikat deyince de günümüzde hala şu zamanlarda icra edilen Efes 2026 tatbikatı var. 50 ülkeden yaklaşık 10.000 askerin katıldığı bir tatbikattan bahsediyoruz. Türkiye'nin en geniş kapsamlı tatbikatı Efes tatbikatı bu yılda tekrardan icra ediliyor. Aynı zamanda şunu da ifade edelim. Bu tatbikatın önemli unsurlarından bir tanesi ise ilk kez kullanılan ekipmanlar. Pantörobüsü, karaok tank savar silahı, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç, karayel karinalı botun da yer aldığı 50 adet silah ve sistem Efes tatbikatında ilk kez kullanıldı. Hatta hatırlatmakta fayda var. Bu pantörobüsünü geçtiğimiz günlerde 24 ekranlarından paylaşmıştık. Oldukça ilginç makineler, oldukça son teknoloji ürünler. Aynı zamanda Efes 2026 tatbikatının 20-21 Mayıs'ta seçkin gözlemci günü olacak ve o günde oldukça güzel görüntülere sahne olacağını söyleyebiliriz. Akabinde ise savunma sanayi sergisi açılacak. Bu tatbikatta gerçekleştirilen faaliyetler ve teknolojilerle alakalı bir sergi açılması da planlanıyor. Şimdi Üşra Mutlu, bir diğer önemli unsursa Belçika Kraliçesi gelmişti biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye. Onunla birlikte de Belçika'nın üst kademesi de Türkiye'deydi. Şimdi Belçika Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir görüşmüşlerdi ve bir anlaşma imzalanmıştı. Niyet

0: mektubu imzalanmıştı daha doğrusu. Peki bu niyet mektubu nedir? Yani iyi niyet göstergesi mi? Hayır. Bu savunma ve işbirliği anlamında savunma sanayi ve aynı zamanda güvenlik alanında işbirliğinin iki taraftan da karşılıklı olarak teyit edildi. Yani bu anlaşmaların daha fazla olması gerektiği, işbirliğinin yükseltilmesi anlamında bir niyet mektubu imzalandı ve biz ilerleyen günlerde Belçika ve Türkiye arasında da işbirliklerini, yeni anlaşmaları savunma sanayi alanında işbirliklerini göreceğiz. Tabii ki buna da Milli Savunma Bakanlığı şu parantezi açıyor. Türkiye'nin gelişen sanayisi, savunma sanayindeki yatırımları, üretim kapasitesinin artması Avrupa'daki ülkelerin tabii ki ilgisini çekiyor. Bu noktada da Belçika bunlardan bir tanesi. Niyet mektubu imzalanmış durumda. Bir diğer önemli mevzuysa Akdeniz. Şimdi Akdeniz'de Mavi Vatan'ın korunmasında Milli Savunma Bakanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun çalışması var biliyorsunuz. Aynı zamanda deniz yetki alanlarına ilişkin kanunla ilgili açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Açıklama şu şekilde: deniz yetki alanları kanunu çalışması denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek bir çerçeve yasa niteliğindedir dedi. Ve Milli Savunma Bakanlığı bunu kendilerinin hazırlamadığını söyledi ama buna katkı sunduklarını söylediler. Nihai çalışmalar ülkenin ilgili kurumları tarafından belirtilecektir. Biz buna akademik, hukuki, askeri, teknik düzeyde katılım sağlıyoruz ve görüşlerimizi belirtiyoruz dedi ve aynı zamanda ülkenin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatleri korumaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz açıklaması yapıldı. İlerleyen günlerde 19 Mayıs'ı kutlayacağız. 107. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu bağlamda da Milli Savunma Bakanlığı'nın etkinlikleri olacak. Bir de onlara göz atmak gerekiyor. Deniz kuvvetlerimiz 30 gemiyle 22 limanı ziyaret edecek ve gemiler halka açılacak. Halkın ziyaretine açılacak. 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları gösteri düzenleyecek. 19 Mayıs'ta Samsun'daysa Solo Türk ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecek. Büşra Mutlu, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi.
1: Evet, Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii efendim, bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretlerini tamamlıyor. Cumhurbaşkanı Kazak mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi ve liderler buradaki yaptıkları görüşmelerinde işbirliklerini derinleştirme mesajı verdi. Erdoğan, Türk ve Kazakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçerek Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı. Makam aracından inerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanları törenin yapılacağı salona geçti. Ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Heyetlerinin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmeyi heyetler arası görüşme izledi. Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Gündemde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret ve bölgesel meselelere kadar pek çok önemli konu vardı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "İlişkilerimiz her alanda ilerlemeye devam ediyor," dedi. "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası 100 yılı yapacağız," diye konuştu. Görüşmenin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanması bekleniyor. Sonrasında Erdoğan ve Tokayev ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da ayrıca Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanışına iştirak edecek. Burada iş dünyasına yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan Alem Yapay Zeka Merkezi'ni de ziyaret edecek. Akşamsa onuruna verilecek devlet resepsiyonuna katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Devletler Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak. Tabii bir yandan da dünyanın gözü kulağı Çin'de efendim. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e bir araya geldi. Ve liderler rekabet yerine neden ortaklık yapmayalım mesajını verdiler Trump. Xi'ye siz büyük bir lidersiniz dedi. İran ve Tayvan özellikle gündemdeydi. Çin Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde Tayvan konusunda hatalar yapmamasını istedi. Çözülmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma olur uyarısında bulundu ve Beyaz Saray'a göre ise iki lider İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda da anlaştı. Detaylara bakalım.

0: 8,5 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler. İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
1: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
0: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
2: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz.
0: Trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten ABD'li CEO'lar da ziyaretteydi. And I didn't want
2: the second or the third. Bugün burada size ve Çin'e saygılarını sunmak için bulunuyorlar. Ticaret ve işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorlar. Bu bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak.
3: It's going to be totally reciprocal on our behalf.
0: İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Xi, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
4: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
2: Harika, harika bir yer, inanılmaz. Çin güzel.
0: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
4: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
5: İran savaşında Tahran ve Washington arasında restleşmeler sürerken İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli temas gündeme bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun emirliklere yaptığı gizli ziyaret İran'dan sert tepki çekti. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Buna göre ziyaret İran'a saldırıların tam ortasında yapıldı. Netanyahu emirliklerin devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Ziyaret ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu denildi. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile ilişkilerin aleni olduğunu, gizlilik esasına dayanmadığını belirtti. Kamuoyuna ilan edilmeyen ziyaretlere ilişkin her türlü iddia Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı sürece asılsızdır dedi. Ziyarete İran'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, istihbarat durumdan uzun süredir haberdar dedi. İsrail'le işbirliği yapıp bölünme tohumları ekenler affedilmeyecek diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde emirliklerin İran'ı doğrudan vurduğu haberi de ortaya çıkmıştı. Arakçı, emirliklerin yanı sıra Kuveyt'te de tepki gösterdi. Kuveyt, birkaç gün önce İran'dan Bubiyan Adası'na sızma girişimi olduğunu iddia etmişti. Bir tekneye müdahale etmişti. İran Dışişleri Bakanı o teknenin sivil olduğunu belirtti. Müdahalenin yasa dışı olduğunu söyledi. Karşılık verme hakkımız saklıdır dedi. Bu arada Basra Körfezi'nde yeni bir hareketlilik de var. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu bir geminin alıkonulduğunu duyurdu. İddialara göre gemi İran karasularına çekildi. Tahran'dan henüz bir açıklama yok. Hürmüz Boğazı, ABD ve İran arasındaki müzakere hazırlık pazarlıklarının kilitlendiği ana konulardan biri. ABD, İran'ın boğazı açmasını istiyor. Tahran'dan bu talebe yeni bir rest geldi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söyledi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini belirtti. İran'da savaşın olumsuz etkileri giderek derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlama ve saldırılarda tahrip olan ülkede ekonomik şartlar halkı zorluyor.
0: İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyeti dünyanın enerji arzını kısıtlıyor. Küresel ekonomiye büyük zarar veriyor. İran'da da Amerikan ablukası nedeniyle geçim giderek zorlaşıyor.
6: Ne yazık ki ekonomik durum son derece kötü. Kazançlar çok az olduğu için hayatı olması gerektiği gibi sürdüremiyorlar.
0: İran 10 yıllarca süren ekonomik baskı ve yaptırımlara direnmeye devam ediyor. Son olarak ABD ve İsrail'in kilit sektörlere ve altyapıya yönelik saldırıları ciddi hasara yol açtı. Buna deniz ablukası da eklenince durum iç açıcı değil.
6: Bakın, ev ihtiyacımız için olan birçok şeyi listeden tamamen çıkardık. Sadece kesinlikle gerekli olanları alıyoruz. Ekmek ve patates gibi. Yumurta bile bizim için çok pahalı hale geldi.
0: Greve bağlı olumsuz etkiler ve hükümetin aylarca süren internet kesintisi kitlesel iş kayıplarına ve işletme kapanmalarına yol açıyor.
4: Dürüst olmak gerekirse ekonomik durum şu anda berbat. Kazanılacak para neredeyse yok denecek kadar az ve geçimini sağlamak gerçekten çok zor. Şahsen ben şu anda iki işte çalışıyorum.
0: Tüm zorluklara rağmen İranlılar ABD'nin dayattığı anlaşmaya yanaşmıyor.
2: ABD veya İsrail tarafından önerilen barış şartları bize aşağılayıcı geliyor. Bu kadar çok şehit vermiş ve bu kadar çok insanın hayatını vermeye hazır olduğu bir ülke, dünyanın dört bir yanından gelenlerin bize şartlar dikte etmesine izin veremez.
5: Evet, İsrail'den Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yine provokasyon var efendim. Aşırı sağcı bir bakan daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Olay dün yaşandı. Baskın yapan kişi Necef ve Celil'e Kalkınma Bakanı Yitzhak Vassarelauf. Vassarelauf, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin mensubu. Her yıl yaptığı gibi Kudüs günü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya girdi. Yarın İsrail Devleti'nin kurulması üzerine yüz binlerce Filistinlinin sürgün edildiği Nekbe'nin 78. yıl dönümü. Bu akşamsa aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te sözde bayrak yürüyüşü var. Mescid-i Aksa baskını sırasında İsrailli bakan herkesi akşamki yürüyüşe katılmaya çağırdı. Yahudi işgalciler bugün de Mescid-i Aksa'ya baskınları sürdürüyor. Türkiye'dense hem bu baskınlara hem bakanın provokasyonuna tepki var. Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. İsrailli bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemlerin bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya açıklamasıyla provokasyonu kınadı. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır dedi.

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlatıldı efendim. 33 belediyesi görevlisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye binası ve çalışanların evlerinde kaçakçılık ve organize suçlar müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışması başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği ve 20'ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik

0: 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada belediye görevlileri ve üçüncü şahıslarla birlikte iştiraken zimmet suçunun işlenildiği ve bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilerek, MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konulduğu 33 belediye görevlisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Türkiye'nin konuştuğu yasa dışı bahis soruşturmasında operasyonun çapı büyüyor efendim. Adana merkezli yürütülen soruşturmada gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken soruşturma dosyasına giren MASAK raporları milyarlarca liralık para trafiğini gösteriyor. Bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarının yer aldığı operasyon için yetkililer çok katmanlı suç ağına darbe vuruldu açıklaması yaptı. Bakalım.
1: Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında düğmeye basıldı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 200 şüpheli hedef alındı. Gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da var.
2: Gazetelerde yazanların hemen hemen tamamı yalandır.
1: İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı'nın emniyete götürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın odağındaysa yasa dışı bahis gelirleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen dev finans ağı bulunuyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları yer aldı. MASAK raporları, teknik takip ve fiziki izleme çalışmalarının ardından hazırlanan dosyada yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü. Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Gürlek, finansal suç örgütlerine karşı kararlı mücadele mesajı verdi. Gürlek, operasyonun milletin ekonomisine hedef alan suç yapılarına yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulduğu öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği belirtiliyor.
0: Sıcak bir bilgiyle devam ediyoruz efendim. Zira Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Hemen detaylarını aktaralım. Savcı, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin atılı suçtan cezasını talep etti. Savcı, CHP'li tutuklu belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme başkanı karar duruşmasına 15 Haziran'da başlanacağını açıkladı. Esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalar alınacak ve davada karara gidilecek. 11 tutuklunun 4'ü hakkında tahliye talebi, diğerlerinin ise tutukluluklarının devamını istedi. Ve zehir tacirlerine yönelik son dönemin en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Diyarbakır merkezli tam 23 ilde 2000 polisin katılımıyla düğmeye basıldı. Torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 276 şüpheli gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takiple örgütsel ağları deşifre edilen şahısların uyuşturucudan yağmaya kadar binlerce suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Yardımcısı Çelik, hiçbir sokağa sahipsiz bırakmayacağız mesajıyla kararlılığını bir kez daha vurguladı efendim. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Musçak Çakan şimdi detayları aktaracak.
3: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 23 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyon, sokak satıcıları ve uyuşturucu satanlara yönelik bu operasyon geniş kapsamında ve 2000'in üzerinde emniyet personeli bu operasyona katıldı ve yine havadan da dronlarla takipler gerçekleştirildi. Tabii özellikle baskınlarda 402 hedef şahıs için işlem yapılmıştı. Ve bunlardan 207

76'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de gözaltına alınması, yakalanması için de emniyet birimlerinin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı 23 ilde.

0: ve bu kapsamda da hem de terör örgütlerinin finans kaynağına da önemli bir darbe vurmuş oldu. Tabi operasyonla ilgili özellikle tabi 3000'in üzerinde yakalanan şahısların 3000'in üzerinde suç kaydı olduğu da tespit edildi ve operasyonla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik bir açıklama yaptı sabah saatlerinde. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün önünde vali, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer emniyet birimlerinin katıldığı bir toplantıydı bu ve toplantı sonrasında yapılan açıklamada özellikle uyuşturucuda gençleri zehirlemeye çalışanların tamamen yakalandığını ve yakalanması için de özellikle firarda olanların yakalaması için de çalışmaların devam ettiği yönünde bir açıklama yaptı. Ve tabii hiçbir yerde özellikle uyuşturucu satıcılarının hiçbir yerde bırakmamaya ve torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması, gençleri zehirlemeye çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceği, kararlı bir şekilde devam edeceği mesajı da burada verilmiş oldu ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu bu başarılı operasyonda suç unsurları tamamen yakalandı diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: İstanbul'un simge kubbeleri, tarihi yapıları ve asırlık mimarisi bu kez fotoğraf karelerinde hayat buldu. Yıldız Holding ev sahipliğinde açılan Gök Kubbe sergisi sanatseverleri İstanbul'un geçmişine uzanan görsel bir yolculuğa çıkardı. Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım'ın eserlerinin yer aldığı serginin açılışında Mehmet Tütüncü de kültür ve sanat projelerine verdikleri desteği anlattı.
2: Yüzyıllardır İstanbul'un silüetine damga vuran o kubbeler, medeniyetin izini taşıyan tarihi yapılar, fotoğraf karelerinde bambaşka bir hikayeye dönüştü. Yıldız Holding ev sahipliğinde açılan Gök Kubbe sergisi, sanatseverleri İstanbul'un tarihi hafızasında etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.
3: İstanbul'un kubbeleri, yüzyıllardır farklı medeniyetleri, düşünceden insanları, inançları, kültürleri aynı çatı formu altında, aynı kubbede topluyor ve ortak bir gökyüzü hayaliyle bir araya getiriyor. Bu anlamda da İstanbul elbette ki dünyanın en önemli metropol şehirlerinden bir tanesi ama şehrin alameti farikası kubbeleridir.
2: Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım yaklaşık 2 yıllık çalışmasının ürünü olan eserlerinde İstanbul'un mimarisini ışık, zaman ve mekan üzerinden yeniden yorumladı. Açılış programında konuşan Mehmet Tütüncü, kültür ve sanatı toplumla buluşturmayı önemsediklerini belirterek serginin İstanbul'un çok katmanlı hafızasına dikkat çektiğini söyledi.
4: Uluslararası kültür ve sanat çalışmalarına katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bugün de Yıldız Holding sergi salonunda eserleri genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren akademisyen ve sanatçı Sayın Nevzat Yıldırım'ın yaklaşık 2 yıllık yoğun çalışmalarının ürünü olan bu özel seçkiye ev sahipliği yapıyoruz.
2: Sergide yer alan eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken sanatçı Nevzat Yıldırım da davetlilere fotoğrafları tek tek anlattı. Kubbelere yansıyan ışık oyunları, tarihi detaylar ve mimari formlar ziyaretçilerin ilgi odağıydı.
3: Zengin kültürel mirasının en önemli temsilcisi olan kubbe formlarında üst üste çekim tekniğiyle anlatmaya çalıştım. Bu açıdan bu fotoğraflarda kendimizi buluyoruz aslında. Siyah beyaz olması teknik olarak renk bir düşünce, bir his verir insana. Ama siyah beyazda insan kendini arar, bulur ve başka bir dünyaya ulaşabilir. Fotoğrafın kendi diliyle.
2: İstanbul'un farklı dönemlerine ait izleri sanatla buluşturan Gök Kubbe sergisi 26 Temmuz'a kadar Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü sergi salonunda ziyaret edilebilecek.
1: Bu haberle moderatörü noktaladık efendim, ancak ayrılmayın. Bizden hemen sonra Elif Akkaya Kuter Reel Ekonomi ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: adına günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Net, sigortam net.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle. Otobit'te.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
4: yarını güvenle planlar. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatlerimiz 12.35. Ben Elif Hakkayakıter. Gün ortasında reel ekonomiyle karşınızdayız. Yılın ikinci enflasyon raporu çok önemliydi. Savaş sonrası da gerçekleşen ilk enflasyon raporuydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlattığı savaş sonrası gerçekleşen bu ilk enflasyon raporunun sunumu için kamera karşısına geçti ve 2026 ara hedefini %16'dan %24'e çıktı. Belirtti. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarının altını çizdi. Nokta tahmini olarak da yıl sonu enflasyon tahminini %26 olarak revize etti. Bir önceki tahmin %18 seviyesindeydi.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. Rakamlar küresel gelişmeler ışığında yukarı yönlü revize edildi.
3: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: Karahan, Merkez Bankası'nın tahmin aralığı iletişimine olağanüstü gelişmeler nedeniyle ara verildiğini paylaştı. Para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yaptı. Risklerin belirleyici olacağına değindi.
3: Savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
2: Fatih Karahan petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
3: Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık.
1: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Oylamada Warsh 45'e karşı 54 oyla onay aldı.

0: ama şimdi tabii bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor diyelim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le ortak basın toplantısında konuşuyor. Kulak veriyoruz.
1: Türkistan Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen bu güzide nişanın ilk kez tarafıma takdim edilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle beraber Kazakistan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev önce ortak basın toplantısında konuştu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nişan takdim etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da teşekkür ettiğini dile getirdi. Yaptığı konuşmada Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok büyük bir devlet adamı diyerek söz etti. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin ekonomilerine bakacağız. Önemli bir görüşme de Çin'de gerçekleşiyor, Pekin'de gerçekleşiyor. Trump'la Xi Jinping bir araya geldi. Bu görüşmenin detayları elbette önemli. Biz de her iki ülkenin ekonomilerine şöyle bir bakalım dedik. Ekonomik büyüklüklerine baktığımızda Uluslararası Para Fonu 2026 tahminine göre Amerika Birleşik Devletleri 32.3 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip, Çin ise 20.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ekonomik büyüme oranlarına baktığımızda 2026 ilk çeyrek verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri %2,1, Çin ise %5 büyüdü. Dış ticaret verilerini de kıyasladık. 2025 yılında yıl sonunda Amerika Birleşik Devletleri ticaret açığı 901.5 milyar dolar olurken Çin'de ticaret fazlası var 1.19 trilyon dolar seviyesinde diyelim. Tabii bugün yaşanan bu görüşmeler piyasalara nasıl yansıdı? Hemen borsa tarafına bakalım. Borsa dün %1,23 gerileyerek 14.598 puandan kapanmıştı. Yeni güne haftanın 4. işlem gününe de %0,09 artıda 14.611 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,37 artarak Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.651 puana çıktı. Borsa İstanbul 30 Endeksi de 16.672 puanda. Kur tarafı bakalım, dolar ve avroda durum ne? Dolar 45.44'ten avroda 53.33'ten işlem görüyor. Altın tarafında hem işte İran'daki yaşananların işte savaşın beklentisiyle hem de Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmeleriyle yatay bir seyir vardı. Yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede uluslararası piyasalarda altının onsu 4.695 dolara çıktı. İçeride de gram altın 6.858 lira. Petrol tarafında da sabah saatlerinde yatay bir seyir vardı. Yine öyle diyebiliriz, 106'dan açılmıştı. 106,37'den işlem görüyor, yönünü yukarı çevirmiş görünüyor. Faiz tarafına bakalım son olarak. Tahvil faizi 42,16, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra elbette bugün yılın ikinci enflasyon raporunun açıklanması açısından da önemliydi. Konuğumuzla değerlendireceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Birazcık hızlıca

0: uzun bir şekilde enflasyon raporunu aktarayım. Sonra da sizden değerlendirmenizi alayım. Yılın ikinci enflasyon raporuydu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlattığı savaş sonrası ilk enflasyon raporu sunumu olması açısından da önemliydi. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığının iletişimine ara verdiğini açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Ara hedeflerle ilgili de 2026 için %16'dan %24'e, 2027 için %9'dan %15'e, 2028 için de %8'den %9'a revize edildi. Önceki tahminde %18 olan 2026 yıl sonu beklentisi de 2026 olarak açıklandı. Şimdi petrol tarafında da elbette ki bu temel bir veriydi, önemliydi, temel bir başlıktı. Orada da revizeler var. Temel varsayım 2026'da 60.9 dolar olan fiyat tahmini 84.4, 2027 için de 56 dolardan 75.4 dolara revize edildi. Neler söylersiniz? Buyurun.
1: Evet, teşekkürler öncelikle. Şimdi tabii burada yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle Amerika, İran ve İsrail savaşı ve burada Hürmüz Boğazı'nın kapalılık haliyle birlikte petrol fiyatlarında gördüğümüz ciddi yükseliş sadece bizim taraf için değil küresel piyasalar nezdinde de küresel ekonomiler nezdinde de enflasyonist riskleri ve baskıları arttıran bir durum olarak izleniyor. Dolayısıyla Mart ve Nisan ayı verilerinde de bunu takip ettik ve izledik, hissettik zaten. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, tabii bu savaşla birlikte sadece petrol değil, gübre fiyatlarında, gıda fiyatlarında da artışları görüyoruz. Küresel gıda fiyatlarında da son 2 aydır yükselişler var. Bizde de yine önemli kalemler olan enerji ve gıda tarafındaki artan enflasyonist riskler ve burada yaşanan gelişmeler ve konjonktür gereğince kaçınılmaz olarak yukarı yönde revizyon. Dolayısıyla zaten tahminlerde de yukarı bir revizyonu kaçınılmaz kılıyor. Çünkü en önemli iki kalem enerji ve gıda. Burada yukarı yönlü bir tahmin yaptığınızda, tahminlerinizi yukarı yönlü güncellemek zorunda kaldığınızda hedeflerde de değişime gitmek zorunda kalıyorsunuz matematiksel olarak. Beklenen bir durumdu zaten yaşanan gelişmelerle birlikte. Çünkü biz bu savaş haliyle olmasaydı Mart ve Nisan ayında yıllık enflasyonda düşüşün devam ettiği aylık bazda daha iyi gelen bir enflasyon rakamları bekliyorduk. Ama hem Mart'ta hem de özellikle Nisan'da yüksek aylık bazda gerçekleşmeler gördük. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış dolayısıyla. O nedenle de Merkez Bankası'nın burada tahminlerini yukarı revize ettiğini görüyoruz. 2026 yılı tahminini burada %24'e yükseltti. 2027 %15'e dedi, siz de söylediniz zaten, 2028'de %9'a ve tahmin aralığı iletişimine de şu an için ara verildiğini söyledi yüksek belirsizlik ortamında. Burada risklere dikkat çekildi. Petrol, doğalgaz fiyatları, gıda fiyatlarında yukarı yönlü riskler veya aşağı yönlü risklere yer verildi. Tabii ki yani içinde bulunduğumuz ortam geleceğe dair tahmin yapmayı zorlaştıran bir süreç. Burada belli senaryolar altında ilerlemek zorundasınız. Savaşın sona erdiği, petrol fiyatlarının düştüğü bir ortam. Biraz daha bu hususta petrol enflasyon tahminlerinin gerçekleşebilme ihtimalini kuvvetlendirir. Aksi halde burada yine yukarı yönlü revizeler bir sonraki toplantıda da savaşın devam ettiği, petrolde yükselişlerin, yüksek seyirlerin sürdüğü bir durum kaçınılmaz kılabilir. Yani piyasadaki beklentiler 28 civarında 2026 yıl sonu için, bizim de beklentimiz keza o seyirde. Yani Merkez Bankası piyasanın bir miktar altında kalıyor zaten. Biraz daha iddialı hedefler görüyoruz. Önümüzdeki süreçteki gelişmelere, jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak da buradaki hedeflere yakınsamayı ya da işte hedeflerde güncellemeyi yine takip ediyor olacağız. Ama beklenen bir durumdu. Piyasada çok hani ekstrem bir yansıması olmadı diyebiliriz. Zaten son birkaç gündür yurt içi piyasalarda daha zayıf bir görünümü takip etmekteyiz. Dezenflasyon sürecin devamlılığı konusunda kararlı duruşun korunduğuna ve gerekli adımların atılmaya devam edeceğine ilişkin mesajları da kararlılık vurgusunda takip etmiş olduk bu enflasyon raporu toplantısıyla birlikte.
0: Peki, çok kısacık da aslında biraz değerlendirdiniz ama daha detaylı alayım borsa tarafını.
1: Evet, yani borsada zaten risklerin de biraz artmasıyla birlikte bu hafta bir geri çekilmeler görüyoruz. Geçen hafta hatırlayacak olursak 14.600 bölgesinde zorlanıyorduk ama barış umuduyla birlikte çarşamba günü 14.600'lerden 15.000'e hızlı bir yükseliş gördük. Yani risklerin yatışması halinde ve barışa doğru giden bir süreç halinde endeks yukarı yönlü gitme isteğini gösterdi aslında. Tabii şu an bu riskler yeniden arttı. Barış umutları biraz zayıfladı hali hazırda. Bir de tabii şuna dikkat çekmek lazım. Biraz içsel bir durum olarak ele almak gerekir ama malum önümüzde

0: bir buçuk yani bir haftalık bir süreç var. Kurban Bayramı tatiline giriyoruz. Uzun bir tatil. Bu tarz uzun tatiller öncesinde daha önceki yıllara da baktığımızda borsada bir miktar risk alma iştahının zayıfladığını görüyoruz. Hele ki içinde bulunduğumuz konjonktürü düşünecek olursak bu doğal karşılanır. Bir de kredili pozisyonların kapanması vesaire. O yüzden bayram tatile kadarlık olan süreçte bir miktar daha dalgalı, zaman zaman da baskılı bir Borsa İstanbul görebiliriz. Eğer jeopolitik kaynaklı olumlu bir haber akışı alamazsak, göremezsek.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yardımcısı Onur Canbal. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için. Evet, reel ekonomiyi noktalıyoruz. Saat başında Merve Aydın moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi.
4: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler.

0: Cel duyurular bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 dip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
2: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
2: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
1: Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da efendim Erdoğan. Kazakistan mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Ve liderler işbirliğini derinleştirme noktasında mesajlar verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ettikleri mühim de önümüzdeki dönemi Türk dünyası 100 yılı yapacağız dedi. Program devam ediyor. Hepsini paylaşacağız. Ama dün neler yaşandı bakalım. Erdoğan Türk ve Kazakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçti. Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı. Makam aracından inerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanları töreninin yapılacağı salona geçti. Ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki görüşmeyi heyetler arası görüşme düzeyinde izledi. Erdoğan ve Tokayev Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık etti. Gündemde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret ve bölgesel meselelere kadar pek çok önemli başlık vardı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada ilişkilerimiz her alanda ilerlemeye devam ediyor dedi. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönem birlikte Türk dünyası 100 yılı yapacağız dedi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanması bekleniyor. Sonrasında Erdoğan ve Tokayev basın toplantısındalar ki şu dakikalarda da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in konuşması gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanışına iştirak edecek. Burada iş dünyasına yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan Alem Yapay Zeka Merkezi'ni de ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir araya geldiler. Ortak basın toplantısı devam ediyor. Ekranlara getireceğiz ama bu ziyaretin, bu ikili görüşmelerin, mutabık kaldık dedikleri tüm o meselelerin önemi Türk dünyası adına ne ifade etti? Bunu bir soralım istiyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretini verilen mesajları konuşacağız. Astana'da Erdoğan'ın programı takip eden gazetecilerden biri bizlerle birlikte. Belkıs Kılıçkaya karşımızda. Belkıs Hanım merhabalar, hoş geldiniz moderatör.
1: Merhabalar.
0: Evet şu merhabalar. Dakikalarda artık biliyoruz basın toplantısı gerçekleşiyor. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan hitapları olacak. Tabii ki yaşananları

0: Konuşalım isterim. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi Başkan Erdoğan. Ve bugün de aslında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Yesevi nişanını takdim etti. Yani bu nişan da ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. O yüzden önemini de merak ediyorum. Yansımaları nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Kazakistan'da nasıl yankılandı?
1: Evet, başta sizin verdiğiniz bu haberin üstüne Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bereketi de bu topraklarda olduğu gibi iki ülke ilişkilerine de yansısın diye dileyim. Kuşkusuz Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda muhtelif ülkelerle kurduğu denklemler içinde Türk dünyası en önde yer alan, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bundan sonra daha da önem kazanacak bir ilişki ve denklem biçimi. Dün Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'na Atayurt'a hoş geldiniz hitabıyla selam verdi. Türk devletlerinin denizlere açılan kapısı bu arada Türkiye, biliyorsunuz. O açıdan pek çok önemi var Türk dünyasıyla Türkiye'nin ilişkilerinin, onlar açısından da. Bugün burada yüksek düzeyli stratejik ortaklığın 6. toplantısının yapılmasının en önemli tezahürlerinden biri enerji, ulaşım, strateji, enerji, ulaşım, savunma ve ticaret alanında yapılacak işbirlikleri. Niçin önemli? Enerji, biliyorsunuz, hem günümüz dünyasının tüketiminin, hayatının sürdürülebilmesi açısından çok önemli, ama bir taraftan da konjonktür Rusya-Ukrayna savaşı ve şimdi hemen komşumuzda İran'a dönük Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı enerjiyi bütün zamanlardan daha önemli hale getiriyor. Kazakistan Türkiye ilişkilerinde orta koridorun geliştirilmesi çok önemli. Orta koridor nedir derseniz, Çin'den başlayarak Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Türkiye'den geçip Avrupa'ya ulaşan bir hat. Bunun üzerinde enerji, ticaret, savunma, pek çok alanda yine stratejik işbirlikleri ve bu ülkelerin ilişkilerinin devam etmesi, sürdürülebilir olması, yeni alanlarda yeni başlıklar açılması yine çok önemli. Kazakistan-Türkiye ilişkilerinde ayrıca Hazar geçişli taşıma, enerji güvenliği, biraz önce ifade ettiğim gibi hem savaş sebebiyle de daha stratejik hale geldi. Dolayısıyla Astana ve Ankara arasında dün akşam başlayan ve yarın Türkistan'da devam edecek, Türk devletleriyle beraber devam edecek görüşmeler önemli. Bu arada bir not daha iletmek istiyorum. Çok özür dilerim. Emine Erdoğan hanımefendi de, biliyorsunuz, 2017'de Türkiye'de başlattığı sıfır atık projesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından da desteklendi ve artık küresel bir boyut kazandı, oy birliğiyle kabul edildi. Bugün burada Kazak Tarım Teknik Üniversitesi'nde Emine Erdoğan hanımefendinin açtığı, himayesinde açılan ve kendisinde bizzat bulunduğu bugün bir laboratuvar açıldı sıfır atıkla ilgili. Bu konuda da Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın eşiyle birlikte interaktif orada gördük. Bir iletişim halinde sıfır atık üzerinden de hanımefendiler eşliğinde ilerleyen bir iyi niyetli bir çalışma var ve dünyamız için çok elzem olan bir çalışma. Onu da not düşmek istemiştim.
0: Evet, Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırıldı bu laboratuvar, dediğiniz gibi. Birleşmiş Milletler'de sıfır atık 2022 yılından itibaren dünya genelinde kutlanıyor. Bununla detaylarını getireceğiz. Ortak basın toplantısından da görüntüleri ekrana getirdik. Sizin de aslında çok önemli değindiğiniz noktalar vardı. Tabii ki Çin, işte kuşak yol girişimi, Türkiye'nin bölgeler arasında bundan sonrası için ne kadar önemli olması. Orta koridordan bahsettiniz. Orta koridor artık içinden geçtiğimiz dönemde dönemde Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz sürekli. Daha da Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin ön plana çıkacağı bir zemine evrildi. Bunların hepsi sanıyorum dünya tarafından da yakından takip ediliyor. O yüzden belki sadece Türkiye ve Kazakistan ayağı olarak düşünmemek lazım. Dışarıdan, dış basından da takip ediliyordur. Bunun yansımaları da oluyordur diye düşünüyorum. Ticaret hacmi
1: Buyurun. Bütün ülkeler birbirine bağımlı ve bir tarafta kriz olduğunda bugün yaşadığımız gibi başka yolların, güzergahların harekete geçirilmesi, harekete geçme yeteneğinin olması gerekiyor. Ve bu anlamda hızlandırılmış bir işbirliğine giriştiğini dünyada muhtelif ülkelerin bir süredir takip ediyoruz zaten.
0: Evet, tabii ki bu oldukça önemli. Hazar geçişli ticaret koridorları, şimdi Avrupa-Asya hattını düşünüyoruz. Burası da ister istemez önem arz ediyor. Bunlar da yakından takip edilmesi gereken meseleler. Ticaret noktasında anlaşmalar, savunma sanayi noktasında anlaşmalar. Keza aktarmış olalım, atlamayalım. Bu basın toplantısı diyoruz. Öncesinde bir nişan takdimi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ama anlaşmalar da burada imzalandı. Anlaşmaların içeriği noktasında neler söylersiniz? Hangileri ön plana çıkıyor Berk Hanım?
1: İçeriği yani demin de söylediğim gibi enerji, ulaşım, ticaret, savunma ama 15 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. İyi bir rakam. Buna ulaşılması yönünde D2'nin de burada katılımı var. Yani iş adamlarını bir araya getiren örgüt. Yani bu stratejik, yüksek stratejik işbirliği demek zaten stratejik işbirliğini daha ileri seviyeye yani içine artık somut başlıklar koyarak özellikle savunma ve enerji konusunda yürünecek yolun haritasının belirlenmesi.
0: Özür diliyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz.
2: Üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor. Nazik misafirperverliği için Sayın Tokayev'e teşekkür ediyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 6. toplantısını biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ile ve heyetiyle görüşmelerimizde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki işbirliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni işbirliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kıymetli basın mensupları, enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazineleri

0: fikirlerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almata'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nur Dağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım. Değerli basın mensupları, yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyasının bütünleşmesine en başından bu yana yaptığı değerli katkılar için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Kazak kardeşlerimize sağlık, esenlik ve refah dileklerimi gönderiyorum. Köp rahmet.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. Açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Ortaklığımızı geliştirecek bağlar adına işbirliklerimizi artırıyoruz. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini büyütmek adına atılan adımlardan da bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ham petrol sahibi olan Kazakistan'ın petrolün dünyaya ulaşması adına neler yapılacak? Bundan bahsetti. İpek yolunun bugünkü karşılığı olan Hazar geçişli koridorun öneminden söz etti. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda yeni işbirliklerini bizler gerçekleştireceğiz dedi. Gönül bağıyla bahsetti Kazakistan'dan ve hitaplarını kök rahmet diyerek bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine dair bir toplantı aslında bakarsanız verilen mesajlar da bunun ışığında gerçekleşti. Aktaracağız, takipçisiyiz. Cumhurbaşkanı bugünkü programda neler yapacak canlı getireceğiz ekranlara. Ama dünyanın gözü kulağı bir yandan da Çin'de efendim. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Pekin'e gitti. Neler konuşulacak, masada neler olacak derken elbette İran. Ve İran'la alakalı küresel pek çok kararda iki lider arasında ele alındı. Rekabet olacak mıydı? Hayır. Bunun yerine ortak bir yoldan yürüyelim dediler. İşbirliği mesajları verdiler. Xi Jinping ve Trump'ın ifadeleri böyleydi ama bir Tayvan meselesi var ki Xi Jinping bunun kırmızı çizgileri olduğunu ve eğer ABD istedikleri gibi adım atmazsa ABD ile bir çatışmanın yaşanabileceğini de söyledi. Çözülmezse dedi çatışma olur. Hatalar da yapılmaması lazım dedi. Nükleer meselede İran'ın nükleer sahibi olmaması noktasında da birlikteyiz dedi. Kararlıyız dedi. Bakalım.
2: 8,5 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler. İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
3: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
2: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
4: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz.
2: Trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten ABD'li CEO'lar da ziyaretteydi. And I didn't want
4: the second or the third. Bugün burada size ve Çin'e saygılarını sunmak için bulunuyorlar. Ticaret ve işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorlar. Bu bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak. It's going to be totally
2: reciprocal on our behalf. İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Xi, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
5: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
4: Harika, harika bir yer. İnanılmaz. Çin güzel.
2: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
5: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
2: Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama ise İran hakkında oldu. Açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliği için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgi duyduğu da kaydedildi.
1: Pekin'e uzanalım efendim çünkü ABD Başkanı Donald Trump onuruna bir yemek veriliyor. Bu kapsamda da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping şu dakikalarda bir konuşma gerçekleştiriyor. Canlı olarak ekranlara getireceğiz. Evet, Xi'den ilişkilere dair yeni sayfa açma çağrısı gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldiklerinde ilk yaptığı açıklamaları şöyle bir hatırlarsak, Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli demişti Çin Devlet Başkanı. Görüşmenin başlangıcında ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi, dünyayı ilgilendiren konuları tartışacaklarını ve ilişkileri de birlikte doğru bir biçimde ilerleteceklerini söylemişti. Aynı zamanda Xi Jinping kendisini 2017'deki son Çin ziyaretinden bu yana oldukça görkemli bir şekilde karşıladı ve ABD Başkanı'nın Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti olduğunun da altını çizelim. ABD Başkanı Trump görüşmenin ardından bir araya geldi.

0: mesajları gelirken bir yandan da çatışma riski olabilir mi? Bu da kafalarda bir soru işareti yaratmış durumda. Evet, takip edeceğiz. Tarihi önem taşıyor çünkü Pekin'de gerçekleşen bu kritik zirve Çin ve ABD ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi, ticaret savaşları, Asya Pasifik dengesi, dünya güvenliği, tüm bunların yönünü, seyrini değiştirebilecek bir görüşme. O yüzden oldukça mühim efendim. İran savaşında Tahran ve Washington arasında diplomasi trafiği var mı? Evet, ama resleşmeler de devam ediyor. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gizli bir temas oldu. Gündeme bomba gibi düştü ki İsrail Başbakanı Netanyahu'nun emirliklere yaptığı bir gizli ziyaret var. O ziyaret İran'ı kızdırdı. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi ki buna göre ziyaret İran'a saldırıların tam da ortasında yapıldı. Netanyahu emirliklerin devlet başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Ziyaretle hemen ardından tarihi bir dönüm noktası olduğu ifadesi kullanıldı. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile ilişkilerin aleni olduğunu, gizlilik esasına ise dayanmadığını belirtti. Kamuoyuna ilan edilmeyen ziyarete ilişkin her türlü iddia Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı için asılsızdır dedi. Ziyarete İran'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı istihbarat durumunda uzun süredir haberdar olduklarını söyledi. İsrail işbirliği yapıp bölünme tohumları ekenler affedilemeyecektir dedi. Geçtiğimiz günlerde emirliklerin İran'ı doğrudan vurduğu haberi ortaya çıkmıştı. Arakçı emirliklerin yanı sıra Kuveyt'e de tepkiliydi. Kuveyt birkaç gün önce İran'dan Bubiyan Adası'na sızma girişimi olduğunu iddia etmişti. Bir tekneye müdahale edilmişti. İran Dışişleri Bakanı o teknenin sivil olduğunu belirtti. Müdahalenin yasa dışı olduğunu söyledi. Karşılık verme hakkımız saklıdır dedi. Bu arada Basra Körfezi'nde de yeni bir hareketlilik yaşanıyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu bir geminin alıkonulduğunu duyurdu. İddialara göre gemi İran karasularına çekildi. Tahran'dansa buna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Hürmüz Boğazı ABD ve İran arasındaki müzakere pazarlıklarının da kilitlendiği nokta olarak biliniyor. ABD İran'ın boğazı açmasını istiyor ama Tahran'dan bu talebe bir kez daha res geldi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinden haklarının belirlendiğini, meselenin ise kapandığını söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini belirtiyor. Evet efendim, dediğimiz gibi pek çok iddia var bu kapsamda. O iddialardan bir de İngiltere'nin adımıydı. İngiltere ve Avrupalı müttefikler daha önce bölgedeki çatışmaya doğrudan müdahil olma konusunda temkinlilerdi. Ama şu anda buraya konuşlandırılacak bir gemiden de bahsediliyor. O yüzden Avrupa'nın dahil noktasında konuşurken bu da mühim. İran'da savaşın olumsuz etkileri giderek derinleşmeye başladı. Bir ateşkes var mı, sağlanabildi mi? 14 madde üzerinden gidildi. Taraflar kendi kırmızı çizgilerinden geri adım atmadı. Bu da ülkelere negatif şekilde yansıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlama, saldırılarda oluşan tahrip ülkede ekonomik şartları zorlaştırıyor.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyeti dünyanın enerji arzını kısıtlıyor. Küresel ekonomiye büyük zarar veriyor. İran'da da Amerikan ablukası nedeniyle geçim giderek zorlaşıyor.
2: Ne yazık ki ekonomik durum son derece kötü. Kazançlar çok az olduğu için hayatı olması gerektiği gibi sürdüremiyorlar.
1: İran 10 yıllarca süren ekonomik baskı ve yaptırımlara direnmeye devam ediyor. Son olarak ABD ve İsrail'in kilit sektörlere ve altyapıya yönelik saldırıları ciddi hasara yol açtı. Buna deniz ablukası da eklenince durum iç açıcı değil.
2: Bakın, ev ihtiyacımız için olan birçok şeyi listeden tamamen çıkardık. Sadece kesinlikle gerekli olanları alıyoruz. Ekmek ve patates gibi. Yumurta bile bizim için çok pahalı hale geldi.
1: Greve bağlı olumsuz etkiler ve hükümetin aylarca süren internet kesintisi kitlesel iş kayıplarına ve işletme kapanmalarına yol açıyor.
3: Dürüst olmak gerekirse ekonomik durum şu anda berbat. kazanılacak para neredeyse yok denecek kadar az. Ve geçimini sağlamak gerçekten çok zor. Şahsen ben şu anda iki işte çalışıyorum.
4: Tüm zorluklara rağmen İranlı

0: ABD'nin dayattığı anlaşmaya yanaşmıyor.
1: ABD veya İsrail tarafından önerilen barış şartları bize aşağılayıcı geliyor. Bu kadar çok şehit vermiş ve bu kadar çok insanın hayatını vermeye hazır olduğu bir ülke, dünyanın dört bir yanından gelenlerin bize şartlar dikte etmesine izin veremez.
2: Evet, İsrail'in de tabii ki bu savaşa ve saldırılara dahil olduğunu biliyoruz. En başa dönersek 28 Şubat tarihine şöyle bir gidersek, İran'a yönelik ilk saldırıda İsrail'in de çok büyük oranda rolü vardı. İsrail dedik de İsrail'den Müslümanların ilk kıblesine Mescid-i Aksa'ya yönelik bir kez daha saygısızlık gerçekleşti ki İsrailliler provokasyon düzenlediler. Aşırı sağcı bir bakan daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Olay dün yaşandı. Baskın yapan kişi Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Vassalauf. Kendisi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin mensubu. Her yıl yaptığı gibi Kudüs Günü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya girdi. Yarın İsrail Devleti'nin kurulması üzerine yüz binlerce Filistinlinin sürgün ödüldüğü Nekbe'nin 78. yıl dönümü. Bu akşamsa aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te sözde bayrak yürüyüşü var. Mescid-i Aksa baskını sırasında İsrail Bakan herkese akşamki yürüyüşe katılmaya çağırdı. Yahudi işgalciler bugün Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor. Türkiye'den hem bu baskınlara hem bakanın provokasyonuna tepki var. Dışişleri Bakanlığı ise bir yazılı açıklama yaptı. İsrail'li bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemlerin bölgedeki gerilimi, istikrarsızlığı daha da derinleştirme çabası taşıdığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya açıklamasıyla provokasyonu kınadı. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime bakalım. Rusya gece boyunca Ukrayna'ya yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdi. Başkent Kiev'de bir bina yerle bir oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri açıklama yaptı ki buna göre Rusya gece boyunca ülkeye 56 füze ve 675 SİHA gönderdi. Yoğun hava saldırıları düzenlendi. Ukrayna hava savunması 41 füze ve 652 SİHA'yı engelledi. Diğerleri ise 24 farklı noktaya isabet etti. Kiev'de ise bir apartman yıkıldı. İlk belirlemeye göre ölen yok. Kiev'de de 33 kişi yaralandı. Dönelim yurda efendim. Silivri'de Aziz İhsan Aksaş suç örgütü davasının görülmesine devam edildi ki savcı mütalasını açıkladı. Peki karar neydi? Detayları 24 editörü Oğuz Polat Bilek aktaracak.
3: Evet, Aziz İhsan Aktaş davasında savcılık esas hakkındaki mütalasını açıkladı. 592 sayfalık bir iddianame vardı. 200 sanık toplamda yargılanıyordu. Çoğu tutuklu ve Şubat ve Nisan aylarında yapılan ara kararlarla bazı tutuklu sanıklar tahliye edilmişti ki aralarında belediye başkanları da vardı. Son olarak 11 tutuklu sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalasını da açıkladı duruşma savcısı. 104 sayfalık bir mütalanın özeti okundu. 9 sayfalık. Orada ayrıntılar tek tek belirtildi. Eylem eylem hazırlanan bir mütalaa olduğunu söyledi duruşma savcısı ki özeti de o şekilde okudu. Her eyleme özel kim hakkında beraat kim hakkında suç talep ettiyse onu belirtti. Ancak suç miktarına değil Türk Ceza Kanunu ilgili maddesine atıf yapılarak cezalar talep edildi ki kararda da o talepler tek tek toplanarak toplam kişiler hakkındaki toplam cezalar da açıklanacak. Şimdi şu vurguları yaptı. Aziz İhsan Aktaş bir ihale sistemi kurdu. Kamu kurumlarından çok sayıda ihale aldı. Şirketlerini kendi kardeşleri ve akrabaları üzerine kurdu. Örgütün varlığını da zaten kendisi kabul etti. Bu anlamda en çok belediye ihale aldığı belediyenin de Beşiktaş Belediyesi olduğunu vurguladı duruşma savcısı. Hatta şöyle bir vurgu da yaptı yine. Beşiktaş Belediyesi'nde ihale konusunda neredeyse bir tekelleşme sağlanmış dedi. Zaten Aziz İhsan Aktaş'ın ve Baki Nugay'ın da örgüt yöneticisi olarak etkin pişmanlık itiraflarında bunları ifade ettiğini söyledi. Rıza Kulat için bir vurgu daha vardı. Haksız kazancı akrabaları yoluyla resmileştirdi. Biliyorsunuz Rıza Kulat'ın yakınları da aynı zamanda bu davada sanık pozisyondaydı. Şimdi bazı belediye başkanları ve sanıklar hakkında tutukluluk halinin devamı istendi. Bazı sanıklar hakkında tahliye. Kimler hakkında tutukluluk istendi? Oya Tekin, Rıza Kulat, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erhan Daka, Utku Caner, Çaykara hakkında tutukluluk hallerinin devamı yönünde bir talepte bulundu savcı. Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yan Kılıç ve Rabil Artan hakkında da tahliye talep etti. Şimdi bu belediye başkanları Oya Tekin mesela ya da Utku Caner Çaykara bazı suçlardan tahliyesi isteniyor. Beraat isteniyor ama bazı suçlardan da yargılanmaları talep ediliyor. Duruşmada öğleden sonraki oturumda avukatlar esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını yapacak ve mahkeme 15 Haziran'da da toplanarak talepler hakkında nihai kararını verecek.
2: Evet, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 7 sanığın tutukluluk halinin devamı istendi dedik. Karar duruşması ise 15 Haziran'da olacak efendim. Aktarmış olalım. CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne bir bakalım. Çünkü geniş kapsamlı sabah saatlerinde bir operasyon, yolsuzluk operasyonu başlatıldı buraya. 33 belediye görevlisi olmakla birlikte toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı geldi. Sabah saatlerinde CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama çalışması başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği 20'ye yakında gözaltı olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerinde soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada belediye görevlileri ve üçüncü şahıslarla birlikte iştikaken zimmet suçunun işlenildiği ve bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edildi. MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konuldu. 33 belediye görevlisi olmakla birlikte toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Eskişehir merkezi Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda ise 23 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla belediye başkanı Ahmet Atac'ın özel kalem müdürünün de olduğu belirlendi. Milli Teknoloji Zirvesi 2026 ODTÜ'de gerçekleşti. Yerli milli teknolojide üretici olan birçok firma hepsi aslında bu zirveye katılım sağladılar. Öğrencilere de ilham oldular efendim. Onlar tabii ki Teknofest kuşağı olarak teknolojinin gelmiş olduğu noktada bir şekilde büyüklerini de örnek alıyorlar. Başkent'te zirvenin yapıldığı bir noktaya gideceğiz. 24 muhabiri Emre Ayaz karşımıza, bakalım atmosfer nasıl?
4: Bağımsız Gelecek Milli Teknoloji Hamlesi adı altında Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleşiyor ve biz de o alandayız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşiyor bu program ve T3 Vakfı organizasyonuyla ve Teknofest kulüplerinin organizasyonuyla devam ediyor ve biz de şu an T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'nı konuk alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Bu programla ilgili neler hedefleriniz, nasıl geçiyor, neler dersiniz?
5: Evet, geçtiğimiz yıl ilk aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlatmış olduğumuz kulüplerimizle beraber Milli Teknoloji Zirvelerine ev sahipliği yapmıştık. Birçok İstanbul'daki üniversitemizden sonra da bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Tabii özellikle T3 Vakfı olarak 7'den 77'ye gençlerde bilim ve teknoloji anlamında hem farkındalık kazandırmak hem de gençlerimizin bu anlamda özgüven inşasını yeniden inşa edebilmek maksadıyla birçok çalışmayı hayata, projeye geçiriyoruz. Bununla birlikte hem üniversitemizin hem sanayinin, endüstrinin bir arada ortak işbirliği yürüteceği, gençlerimizin bu üretme kültürünü bir anlamda bir ortamda deneyimleyebileceği zirveleri düzenlemeye devam ediyoruz. Burada ülkemizin önemli savunma sanayi firmaları ve önemli üniversiteleriyle birlikte bu zirvelerde gençlerimiz önemli konuşmalarını

0: firmacılarla onların konuşmalarını dinleyebiliyor, sorular sorabiliyor ve firmalarımızın insan kaynakları birimleriyle de iş görüşmeleri yapabiliyor. Bu anlamda da önemli bir zirveyi gerçekleştiriyoruz paydaşlarımızla birlikte.
1: Sizin de söylediğiniz gibi önemli firmalar, milli teknolojiyi üreten firmalardan biri Aselsan ve Aselsan Genel Müdürü de yayın konuğumuz olacak. Sayın Akyol, siz neler dersiniz?
2: Evet, Aselsan milli teknoloji hamlesinin önemli paydaşlarından biri. Kuruluşunda ODTÜ'nün büyük katkısı olan Aselsan bugün ODTÜ'de gerçekleştirilen milli teknoloji zirvesinde bulunmaktan, katkı vermekten büyük bir gurur duyuyor. Bugün dünyanın değerli markalarından biri olan Aselsan, Avrupa'nın 5. değerli markası olan Aselsan savunma sanayinde bütün bu yolculuğunu insanla başardı. Çok nitelikli kadrolarla başardı. İşte bu Teknofest ve T3 Vakfı'nın etkinliklerinde yetişen özgüveni yüksek gençlerimizle bu şirketlerimiz artık Türkiye'nin göz bebeği, bu şirketlerimiz dünya markası olacaklar. Bugün bu şirketleri dünya markası yapacak gençlerle buluştuk. Geleceğin Türkiye'sini dizayn edecek, tasarlayacak, dünyaya damga vuracak gençlerle buluştuk. Heyecanları, ilgileri bizi çok mutlu ediyor. Onları desteklemeye, onların hayallerini gerçekleştirecek ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar buradan milletimizi saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, yayın konuğumuz ev sahibi ODTÜ Rektörü Sayın Yozgatlıgil. Siz neler dersiniz?
3: Ben de bugün bu zirvenin, özellikle Milli Teknoloji Zirvesi'nin T3 Vakfı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesinden gerçekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bizim gerek öğrencilerimiz, gerekse öğretim üyelerimiz, araştırma altyapılarımızla aslında milli teknoloji geliştirme yolculuğunda çok önemli katkılar sağlıyoruz. Aselsan bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi ve gerek üniversitemizde kurduğu laboratuvarlarla yaptığımız ortak çalışmalarda, gerekse mezunlarımızın yaptığı katkılarla aslında biz ülkemizin milli teknoloji hamlesine üniversite olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Ve bugün de burada bu zirvede ve bu zirvenin ODTÜ'de olmasından da gerçekten büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Milli Teknoloji Zirvesi'nde önemli isimlerin, önemli mühendislik öğrencileriyle buluştuğu bir zirvedeydik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sözü şimdilik İstanbul'a bırakalım.
4: Bağlantıyla araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Ankara Aslan hattında stratejik ortaklık geliştiriliyor. Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde Çin'de tarihi ve kritik zirve. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelen Çin lideri Xi, Tayvan sorunu çözülmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışırız dedi. Süper güçler bilek güreşinde mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş sunacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Orallı cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, bugün meteorolojik açıdan haftanın en hareketli günü. Soğuk cephe geçişi adım adım Marmara'dan başlayarak tüm Türkiye'de sıcaklığı düşürecek.

ve sağanakları kuvvetlendirecek. Konvektif sistem hareketleniyor. Çok hücreli boran halinde cephesel sistemin gerisinde sağanaklar şiddetli yağış bırakacak. Şimdi bugün tüm Türkiye yağışlı, bütün bölgelerimizde yağış var. 20 kiloya varan sağanaklar her yerde görülecek ama Bursa, Bilecik, Manisa, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sakarya, Çorum, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Isparta ve Burdur'da. Bu illerin tamamında da değil, çok dar bir alanda, mikro ölçekte sağanaklar şiddetli şekilde görülecektir. Dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Hatta belli noktalarda hortum oluşabilir. Özellikle Orta Karadeniz'de rüzgar kırılımı fazla olduğu için riskin biraz daha fazla olduğunu söyleyelim. Sinop, Samsun, Ordu çevreleri aman dikkat. Amasya, Çorum çevresi, Tokat çevresinde, Çankırı çevresinde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu çevrede rüzgar kırılımı daha fazla görülüyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde lodos kuvvetli esiyor. Kuvvetli lodos saatte 70 km hızla hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aman dikkat ve hava sıcaklığı düne göre 4-5 derece azalmış durumda. Marmara'da üstüne bir de Poyraz esiyor. Rüzgar soğuğu da bir 3-4 derece daha düşürüyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü tam hastalık havası diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Marmara'da, Kuzey Ege'de hava parçalı bulutlu olacak ama diğer bölgelerde yağış var. Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu yağmurlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'de yağış şiddetli. Lodos hem Güneydoğu Anadolu'da hem de Van Haker çevresinde devam edecek. Sıcaklık çok fazla değişmeyecek. Cumartesinin tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kıyı Ege yağmurlu. Pazar günü ise yepyeni bir sistemle birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri cephesel sağanak yağmur almaya devam edecek diyelim. Ve hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. Bugün yağmurlu. Yarın ve cumartesi günü de yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı hafta sonu yükselecek. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Sel su baskını riski yüksek. Dolu riski var. Aman dikkat. Yarın da yağmur var. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık yarın sert şekilde azalacak. Son olarak İzmir'de sağanak yağmur var. Yarın hava çok bulutlu. Cumartesi de yağmur var. Ve hava sıcaklığı hafta sonu yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: altınla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.

0: Sıra özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptın. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
1: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Turkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
9: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar, İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
12: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
13: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
12: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
14: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazla.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
3: yarını güvenle planlar. Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi.
4: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Artık saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinden söz ediyoruz ki mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldiler. Geçtiğimiz saat dilim içerisinde de bir basın toplantısı düzenlendi ki Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldiklerinde Hoca Ahmet Yesevi'nin devlet nişanı da ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Elbette bunun da bir anlamı, önemi var efendim. İki ülke arasında 13 farklı anlaşma imzalandı. Farklı sektörlerle alakalı işbirlikleri için konuşuldu Erdoğan. Ortak basın toplantısında ilişkilerin daha da geliştirileceğinin altını çizdi. İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde işte birlik dostluğunu bir şekilde aslında gündeme getirmiş de oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım neler yaşandı.
1: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nur Dağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım. Değerli basın mensupları, yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacağız. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
0: Dünyanın gözü kulağı Çin'de efendim. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından bir ziyaret gerçekleştiriyor Pekin'e. Ki o ziyaret devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda da bir basın toplantısı düzenlendi. Oradan açıklamaları oldu. Liderler rekabet yerine bizler niye bir ortaklık üzerinden gitmeyelim dediler. Bunu söylediler. Birlik beraberlik mesajları verildi ama Çin Tayvan konusunda bunun bir kırmızı çizgisi olduğunun altını çizdi. Şayet istendiği gibi adım atılmazsa bizler ABD ile çatışabiliriz dedendi. Aslında dünden bugüne en gerilimli anlardan biri buydu. Bugünse ABD Başkanı Trump olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık Çin Devlet Başkanı ile diyor. Çin lideri Xi benim dostum ifadesini kullanıyor ve barışçıl geleceğe sahip olabiliriz diyor. Aktaralım.
2: 8,5 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler.
3: Ve 世界注入更多的稳定性
2: İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
3: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
2: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
4: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz.
2: Trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten ABD'li CEO'lar da ziyaretteydi.
4: Bugün burada size ve Çin'e saygılarını sunmak için bulunuyorlar. Ticaret ve işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorlar. Bu bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak.
2: İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Xi, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
5: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
4: Harika, harika bir yer, inanılmaz. Çin güzel.
2: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
5: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
2: Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklamaysa İran hakkında oldu. Açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca iki tarafta Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliği için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgi duyduğu da kaydedildi.
0: Temaslar önemli ama temaslar iki ülke arasında İran savaşı ve ek vergilerle tırmanan gerilimlerin yaşandığı bir süreçte gerçekleşiyor. Ama neden şimdi bu görüşme ve bu görüşme bir barışı getirir mi? İki ülke arasındaki ilişkilerde nasıl bir seyir olur bundan sonrası adına? Çünkü yapılan açıklamalar da oldukça kritikti az önce de ekranlara getirdiğimiz gibi. Yani Trump görüşmesinden günün sonunda ne çıkar, dünya ne bekliyor üzerine konuşalım. Vakit kaybetmeyelim. Kıymetli yayın konukları bizlerle birlikte takdim ediyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık hocamız bizlerle ve Tavaklı güvenlik ve politika uzmanı Bekir İlhan da. Bekir Bey, Nuri hocam hoş geldiniz moderatöre.
6: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı ile olumlu yapıcı görüşmeler yaptık dedi. Ve ardından da ABD'lilerin Çin'i çok sevdiğini söyledi. Barışçıl geleceğe sahip oluruz. Çin'le birlikte barış getirelim. Bunları söylüyorum çünkü ABD Başkanı Trump'tan böyle olabildiğince ılımlı açıklamalar geliyor. Onun dışında aslında

0: Xi Jinping de Çin'le ABD iki rakip ülke. Hem ABD ve hem Çin işbirliğinden kazanç elde edecekken karşı karşıya gelirsek bizler zarar elde ederiz dedi. Buradan da Çin'in aslında yeşil ışık yaktığını, iki ülke arasındaki bu zamana kadar süre gelen rekabete belki yeni bir sayfa olduğunu düşünebiliriz. Ama bir de durumun Tayvan kısmı vardı. Orada bir çatışma ihtimalinden bahsetti Çin Devlet Başkanı. Tüm bunları genel bir çerçevede Nuriye Hocam nasıl okudunuz siz? Buyurun.
1: Evet. Ya Merve Hanım, tabii çok önemli bir ziyaret. Donald Trump'ın Pekin'i gerçekleştirdiği ziyaret. Çünkü dünyanın iki artık büyük gücü diyebileceğimiz ve küresel siyasetin bir noktada iki kutup olarak yavaş yavaş ön plana çıkardığı ABD ve Çin arasındaki gelişmelerin gidişatına dair, ilişkilerin serencamına dair önemli bir yol haritası çıkaracak bir gelişme, bir ziyaret oldu Donald Trump'ın ziyareti. Verilen mesajlar son derece olumlu. Yani taraflar artık rekabetten ziyade işbirliğini ön plana çıkarmak istediklerini net bir biçimde ortaya koydular. Tabii aktörler şunun farkında Merve Hanım. Yani bu Tukidides tuzağından bahsetti malumunuz Xi Jinping.
0: Böyle ona, bir rekabet ona bir zaten oldu. Ayrı gelelim hocam. Özür dilerim. Çünkü tabii, yani Tukidides tuzağını aşabilir miyiz? Bunu soruyor Xi Jinping ABD başkanına. Yani burada bu tuzağı aşarak güç ilişkileri için yeni bir paradigmaya mı evrilecek? Tabii tabir de seyircilerimiz için belki yeni. Çünkü şöyle açıklamak da isteriz. Burada yükselen bir gücün mevcut hegemon gücü tehdit etmesiyle ortaya çıkan bir savaş riskini anlatan uluslararası ilişki kavramı antik Yunan'la alakalı. Ama burada şimdi şeyinin bunu gündeme getirmesi ve Trump'a bu şekilde sorması, işte bu kısımda ne söylersiniz? Lütfen buyurun.
1: Yani tabii aslında bir noktada bir ikrar söz konusu. Yani Çin'in challenger dediğimiz, yani meydan okuyan potansiyel bir hegemon güç olduğunun da ikrar edilmesi anlamına geliyor Xi Jinping tarafından. Donald Trump'a da belki hani dolaylı olarak şu mesajı vermiştir Xi Jinping. Eğer ileride bir güç değişimi olacaksa bu Tukidides tuzağında olduğu gibi bir savaşlı olmasın. Bunu barışçıl yollardan halledelim şeklinde de okuyabiliriz. Tabii şu var Merve Hanım. Yani bu tip projeksiyonları uluslararası ilişkilerde biz genelde yani büyük güç dönüşümlerini, hegemonik dönüşümleri dünya tarihinde hep büyük savaşlardan sonra görüyoruz. Yani eğer Çin bir gün gerçekten dünyada hegemon bir güç olacaksa ben bunun barışçıl yollarda olmasını çok mümkün görmüyorum. Yani ila nihaya bu taraflar eğer bu yolda gitmeye kararlı olurlarsa o Tukidides tuzağına mutlaka düşeceklerdir. Çünkü dünyada hiçbir hegemon güç şu anda tarihsel örnekler karşımızda elindeki gücü böyle barışçıl yollardan bırakma taraftarı olmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri için de benzer bir senaryo söz konusu olacaktır. Tabii şunu söylemek lazım. Hani ziyaret bağlamında kısa vadeli her iki taraf da aslında birbirini karşısına almasının ne kadar zarar verdiğini ekonomilerine, dünya siyaseti projeksiyonlarına görmüşler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu saatten sonra biraz daha böyle ilişkilerde ılımlı, ılıman bir havanın hakim olduğu bir döneme girebiliriz. Bakın Donald Trump özellikle içe kapanmacı bir ekonomi politikten bahsediyor. Yani ilk iktidar döneminden itibaren fabrikaların Çin'den Amerika'ya taşınması gerektiğini bahsediyor. Amerika'daki üreticilerin korunması gerektiğinden bahsediyor. Aslında merkantilist bir ekonomi modelinden bahsediyor. Ama bu ziyareti sonucunda şunu da gördük. Yani işbirliğini açıyoruz. Evet Çin'in bize faydası var. Bizim de Çin'e faydamız var şeklinde daha ılımlı mesajlar verdiler.
0: Kazan politikası ziyaret gibi. Öyle yansıttılar. Evet, evet. Beraberinde evet, götürdüğü iş insanları, yapılabilecek anlaşmalar, işin teknoloji boyutu. Bunlar ayrıydı.
1: Tabii Merve Hanım, Çin de Amerika'ya muhtaç. Yani evet Amerika üretim bağlamında, bu ucuz iş gücü bağlamında evet Çin'e muhtaç. Bunu biliyoruz. Çünkü ben Amerika'da bulundum. Yani gerçekten Bekir Hoca da bilir. Yani Amerika'da işçilikler inanılmaz pahalıdır. Yani Çin bu noktada gerçekten Amerika'ya bir avantaj sağlıyor. Ama Amerika'nın da Çin'e sağladığı avantajlar var. Konuşuyor işte çip meselesinde Çin hala çok geride. Dolayısıyla hani ilk intibam benim yani olumlu ziyaretin sonuçları itibariyle ama bir de eylemleri görmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, bir de eylemleri görmek lazım. Ama işte ne olacak? Tayvan meselesiyle devam etmek istiyorum. Diğer bu kısımlara, iki ülke arasındaki ilişkilere bakarız ama hani küresel zeminde, çünkü küresel ekonomi, ticari savaşları, Asya Pasifik noktasındaki gerilim, yani bunların, bu iki büyük gücün bir araya gelmesinin dünyaya etkisi çerçevesinde baktığımızda, Çin'in Tayvan'ı askeri bir operasyondan ziyade ekonomik bir entegrasyonla ve zamanını yayarak bünyesine katmayı hedeflediği, özellikle uluslararası basında bunlar yazılıp çizildi. Bu tarz yorumlar.

0: Çok sık karşılaştık şu iki gündür. O yüzden Tayvan kırmızı çizgiyken planlanan ne olabilir? Masada o zaman eli güçlü olan taraf kesinlikle Pekin'dir. Bunu mu söylüyoruz? Tayvan'la alakalı ne söyleyebiliriz? Gerilimin daha da tırmanabileceğini görebilir miyiz? O çatışma sadece sizce bir gözdağı mıydı? İfade, çatışma ifadesi.
1: Merve Hanım, şunu söyleyebiliriz. Yani Tayvan meselesi bana kalırsa Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında yani o TÜKİDES tuzağının patlayacağı nokta. Bakın, bugün Amerika Birleşik Devletleri ticaret, ekonomi, teknoloji meseleleri, teknoloji transferi meseleleri vesaire. Bakın, bunların hepsi oturularak konuşulabilir veya uzlaşılmaya varılabilir. Ama Tayvan meselesi, aslına bakarsanız, hem Çin açısından düşündüğümüz zaman hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik bölgesindeki hani varlığını düşündüğümüz açısından ilişkilerin bana kalırsa en kırılgan, en riskli alanı. Zaten bir savaş çıkacaksa veya bir çatışma çıkacaksa, gerilim çıkacaksa muhtemelen Tayvan üzerinden çıkacaktır. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ticaret savaşı yapabilir, ekonomik savaşlara girebilir vesaire. Bunlar olur ama günün sonunda o gerilim askeri bir sıcak çatışmaya dönmez. Tayvan meselesinde de Çin'in tek Çin politikası var. Diyor ki Çin anakarasıyla da Tayvan'la beraber, hem anakarası hem Tayvan adasıyla beraber tek Çin'dir. Tayvan diye bir devleti yoktur diyor. Bunu da dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de Çin'in askeri bir Tayvan'a operasyonu konusunda stratejik belirsizlik politikası dediğimiz politika uyguluyor. Yani ne Tayvan'a, yani Tayvan'ı doğrudan doğruya tanıyıp Tayvan'a hani Çin saldırırsa otomatikman ben de saldırırım gibi böyle hani açık bir taahhütte bulunuyor. Ne de ben Tayvan'dan vazgeçtim gibisinden de açık bir taahhütte bulunuyor. Yani her ikisini de yapmıyor. Şimdi geldiğimiz noktada o TÜKİDES tuzağına dönersek tekrardan.
0: Özlerim orada, hocam, oraya geçmeden 11 milyar dolarlık bir silah anlaşması vardı Tayvan'da. Çin hani baskı yapınca Trump bundan geri adım attı. O yüzden o bir seferlik miydi, yoksa bu çatışma riskini dile getirdiği için Çin tarafı bir kez daha Tayvan tarafından bir adım atmak istemez mi ABD?
1: Tabii o silah anlaşmaları Çin için son derece önemli. Yani evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu mantıkla yani Tayvan'ı aslında bir nevi Ukraynalılaştırmaya başlıyor. Yani oraya silah yiyorsunuz ve Çin'in önümüzdeki süreçte yapacağı bir askeri operasyonu her geçen gün daha da zorlaştırıyorsunuz. Bakın, aslına bakarsanız yani o kadar antik çağlara, TÜKİDES'lere falan da gitmeye gerek yok. Yani Rusya-Ukrayna meselesine de girelim. Rusya-Ukrayna meselesinin temel çıkma noktası da oydu. Batı Ukrayna'yı giderek kurumlarına entegre ediyordu ve yine aynı şekilde Ukrayna'ya silah desteği vesaire konuşuluyordu. Rusya şu ikilemde kaldı: ben bugün Ukrayna'ya saldırmazsam yarın hiç saldıramam. Şimdi benzer bir tuzağa veya benzer bir korkunun Çin'de de olduğunu söyleyebiliriz. Ben bugün ve yarın, yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, şimdi bazı planlardan konuşuluyor. Çin 10 yıl içinde alacak, 5 yıl içerisinde saldırabilir vesaire gibi böyle batılı düşünce kuruluşlarında, think tanklerde planlar yapılıyor Merve Hanım. Şimdi Çin'in de ikilemi bu. Bugün mü saldırayım, yoksa yarın daha güçlü bir Tayvan'a saldırmak zorunda kalırım. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik askeri yardımları, tırnak içinde, veya silah satışları, hı hı, Çin tarafından muazzam bir panik ve muazzam bir korkuyla karşılanıyor. Ve işte az önce de tam onu diyordum işte. Tayvan meselesi ilişkilerin en kritik olduğu nokta. Evet. Diğer bütün meselelerin ben ticarettir, ekonomidir, teknoloji meseleleridir, vizelerdir, öğrenci entegrasyon projeleridir. Yani Çinli çok fazla öğrenci Amerika'ya gidiyor. Yani bunların hepsinin, turizm vesaire, çok rahatlıkla, en azından şiddete varmadan çözülebileceğini düşünüyorum ben. Bir noktadan sonra orada bir konsensus olur, bir büyük güç uzlaşısı olur. Ama Tayvan meselesi bana kalırsa olayların patlayacağı mesele ve dediğim gibi mekanizma şu: bugün saldırmazsam veya yakın zamanda saldırmazsam yarın öbür gün daha güçlü bir Tayvan'a saldırmak zorunda kalırım gibi bir ikilemde kalabilir Çin.
0: Tabii ki Tayvan şu an ikisi arasında kritik bir nokta. Çünkü Tayvan'ın bağımsızlığı Çin'in egemenliği ile doğru orantılı değil diyen bir Xi Jinping var. Ama şimdi İran noktasına gelirsek, Tayvan'ı şöyle bir geri planda bırakırsak da, nükleer silaha sahip olmamalı İran. Biz bu konuda mutabıkız. Onun dışında Hürmüz Boğazı da açık kalmalı dediler. Yani bugün en son yapılan İran'la alakalı açıklama buydu. Ama şimdi Amerikalılar petrolün yaklaşık %12'sini İran'dan alıyor. Hürmüz'den geçen petrolün %40'ını tek başına ithal ediyor. Bu oranlara da baktığımızda, yani bu boğazın kapalı kalması artık iyiden iyiye, hani Çin'i rahatsız eder ve bu yüzden de Çin'e hadi lütfen artık topa gir, sen de burada müdahil ol, arkadan arkadan var bir şekilde dahilin.

0: meseleyi ama daha fazla adım atmalısın, görünür kılınmalı gibi bir baskısı olur mu Trump'ın? Buyurun, Nuri Hocam.
1: Şimdi Merve Hanım, bu ziyareti ben açıkçası 1972 yılında Nixon'ın gerçekleştirdiği Çin ziyaretine, Pekin ziyaretine benzetiyorum. O dönemde de Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'na tam bir bataklığa saplanmıştı ve Nixon çok sert söylemler kullanmasına rağmen Çin'e karşı antikomünist bir başkan olarak, tabii bütün başkanlar antikomünist ama yani Nixon'ın burada böyle çok sert söylemleri vardı Soğuk Savaş döneminde. Fakat buna rağmen kimsenin beklemediği bir şekilde Kissinger'ın, dönemin Dışişleri Bakanı'nın oluşturduğu altyapı üzerinden Çin'e gitti ve Mao Zedong'da bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme neticesinde Çin'den şunu istedi Amerika Birleşik Devletleri. Dedi ki siz Kuzey Vietnam üzerindeki etkinizi kullanın, bizim buradan çıkmamızı sağlayın. Biz de bunun karşılığında Çin'le ilişkilerimizi yeniden düzenleyelim. İşte o döneme kadar Amerika Çin'i tanımıyordu vesaire. Şimdi baktığımızda Donald Trump'ın her ne kadar böyle çok açıkça ifade edilmese de Nixon'ın ziyareti olduğu gibi benzer bir şekilde Çin'den yardım isteme ihtimali kuvvetle muhtemel. Ya yani buna dair sinyaller veriliyor ama Trump'ın liderlik tarzı biraz şey, biliyorsunuz. Hani Rusya'nın arabuluculuğu söz konusu olduğunda ne dedi Trump? Gitsin Putin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirsin. Bizim işimize karışmasın. Yani Çin tarafından da hani böyle bir doğrudan arabuluculuk payesi tırnak içinde vermek istemeyecektir Çin ama bunun da görüşüldüğünü zaten Trump kendisi söyledi. Bu bağlamda İran üzerindeki etkisini kullanmasını istemiş olabilir. Sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi zaten Hürmüz enerji jeopolitiği bağlamında buradan en fazla istifade eden ülke Çin ve ABD blokajının çok uzun süre devam etmesi Çin'in de ulusal çıkarlarına zarar verecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada Donald Trump Çin'den İran konusunda büyük ihtimalle bir yardım istemiştir. Yani bunu net olarak söylemediler ama hem kendi açıklamaları hem Rubio'nun açıklamalarından bunu çıkarmamız mümkün. Tabii şunu sormak lazım Merve Hanım, neyin karşılığında? Bakın bu son derece önemli bir soru çünkü hani diplomaside bu işler al ver meselesidir. Yani kimse bir tarafa karşılıksız bir şey vermez. Şimdi Tayvan meselesini Bekir Hoca güzel çerçeveledi, özetledi. Şimdi Tayvan meselesinde Donald Trump beklenilmeyecek düzeyde bir takım farklı çıkışlarda bulunmaya başladı. Neyi kastediyorum? Çin ziyaretinden önce yaptığı bir açıklamada Tayvan'a yönelik silah satışlarını önceden Çin'le müzakere edebilirim dedi ki bu açıklama Amerika'da adeta bir bomba etkisi yarattı. Bunun da sebebi şuydu. 1982 yılında Ronald Reagan'ın, dönemin Amerikan başkanının Tayvan'a yönelik 6 maddelik bir taahhüdü var. Bu taahhüdün ikinci maddesinde Tayvan'a yönelik Amerikan silah satışlarının hiçbir koşulda önceden Çin'le müzakere edilmeyeceğine dair net bir irade beyanı var. Şimdi Trump'ın bu açıklaması tesadüfi bir açıklama değil ve Amerikan kamuoyunda acaba Trump Reagan'dan itibaren devam eden bu sert politikayı, Tayvan konusunda ABD'nin istikrarlı bir biçimde yürüttüğü bu sert politikayı acaba esnetiyor mu? Soruları beraberinde geldi. Şimdi tabii bu tip görüşmelerde Merve Hanım şu vardır. Hani her şey kamuoyuna açıkça deklare edilmez.
0: Tabii.
1: Amerikan kamuoyunda da medyasında da şöyle bir kaygı vardı. Hani Donald Trump'ı çok fazla Şii'yle yalnız bırakmayalım. Hani bir takım istemediğimiz tavizler verebilir şeklinde. Dolayısıyla hani bu görüşmede
0: Bunu
1: kamuoyuna
0: biraz
1: deklare...
0: böyle Amerika'nın ve Trump'ın pek çok cephede sıkışmasıyla, belki kendisinin öngörülemezliğiyle, yani bir araya geldiklerinde, o yüzden hani bu görüşme neye gebe diye soruyoruz. Sanırım alakası var. ABD'nin itibarını ve inandırıcılığını kaybettiği noktada hani Çin'e o yüzden daha böyle ılımlı, daha böyle taviz verir. Buraya kadar gider mi hocam? Evet, tam aslında bundan bahsediyordunuz, o yüzden
1: Yani
0: sordum.
1: işte evet, yani Merve Hanım, yani bu olabilir mi? Olabilir yani senaryo olarak. Çünkü Trump gerçekten İran meselesinde çok sıkıştı. Kendisine ait olmayan bir savaşa girdi ve burada İsrail'in kayığına binerek İsrail terör devletinin tam bir bataklığa sürüklemiş oldu ülkesini. Dolayısıyla hani Tayvan'da bir takım tavizler verebilir mi? Verebilir. Ha şu da var. Belki bunlar görüşüldü. Kamuoyuna açıklanmadı. Bunu da bilmiyoruz. Merve Hanım, yani bazen devlet başkanları arasındaki görüşmelerde yani bütün detaylar da kamuoyuna açıklanmaz. Dolayısıyla hani İran ve Tayvan meselesini yan yana koyduğumuzda evet, stratejik olarak Tayvan bence daha önemli bir mesele yani Amerikan dış politikası bağlamında. Ama işte söz konusu Trump olunca Merve Hanım ne yapacağını kestirmek mümkün değil. Yani bu sıkışmışlığı kısa vadede Kasım'daki seçimlere kadar aşmak için belki Şii'ye bu silah ticaretiyle ilgili önümüzdeki yıllara yönelik bir taahhüt verip Ronald Reagan'ın 82'de ortaya koyduğu

0: kurduğu çerçeveyi delmiş de olabilir yani. Ben bundan da endişeleniyorum.
1: Yani hani kırılgan bir ateşkes var, onu kalıcı kılalım bir yandan da. Ben böyle bir İran meselesinde fazlaca yük sırtlandım ve İran üzerinde önemli de bir etkiye sahip Çin. O zaman Çin gelsin.

0: uçakları düşürme kapasitesi ortaya koyduğunu gördük hep birlikte. Ve o dönemde sizle de konuşmuştuk. Yani bu mühimmatlar nereden geliyor? İran bu teknolojiye nasıl kavuştu? Hani bu teknolojisi varsa neden dini liderini korumadı? Şimdi bu Çin'den mi geldi, Rusya'dan mı geldi? Bunlar da tartışma konusu oldu. Eğer
1: Tabii.
0: Çin'den geldiyse bu
1: Hong
0: bağlamda
1: Kong'da paravan
0: görüşülmüştür.
1: bir takım şirketlerle aslında geçtiğimiz yıl içerisinde kaç milyar dolar da hatırlamıyorum ama böyle kazançlar elde ediliyor. Üstü kapalı bir şekilde bu da İran'a aktarılıyor. New York Times'ın sanıyorum yazmış olduğu bir haberdi ama bu devam ediyor mu mesela? Bu geçtiğimiz yılda. Onu bilmiyoruz tabii
0: Evet.
1: ki. Bekir Hocam,
0: Evet.
1: evet siz sanırım bu konuda. Buyurun hocam.
0: Bekir Hocam,
1: Enler,
0: ben
1: buyurun buyurun.
0: nereden
1: Evet
0: söyleyeyim?
1: evet lütfen Bekir Hocam buyurun.
2: Tabii ya, İran konusunda ben de şunu söyleyebilirim. Yani ben tabii ki yani İran meselesi tartışıldı, edildi, masadaydı da yani Amerika ve İran arasındaki savaşın tabii ki Çin'i de ilgilendiren bir boyutu var ve şunu da biz biliyoruz. Yani Çin, evet, yani İran'ı önemsiyor. İran Çin için önemli bir aktör ama ben her zaman şunu söylüyorum Merve Hanım. Çin yani İran Çin için bir Tayvan değil sonuçta. Yani bir noktadan sonra önemli bir aktör, önemli bir partner ama Tayvan değil. Bir noktadan sonra İran üzerinden ve sadece İran üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Şimdi bana kalırsa Çin'in İran savaşında mevcut savaştaki hani olası altın senaryosu şudur diye düşünüyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı ya. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması tabii ki Çin'e de zarar veriyor. Yani Çin'in de oradan bir enerji akışı var. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da bir bataklığa saplandığı senaryo Çin için çok ideal bir senaryo olur. Yani Çin'in şu anda İran Savaşı ile ilgili bence tek itiraz noktası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumudur.
1: Evet.
2: Yani Hürmüz'ün kapatılmadığı durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin tıpkı 11 Eylül sonrasında Orta Doğu'ya gelmesiyle beraber Asya Pasifik'ten tutun da Avrupa'ya kadar dünyanın birçok alanında fokusunu aslında Orta Doğu'ya çevirmesi aslında Çin'in de yükselişinin en önemli faktörlerinden bir tanesiydi. Çin takip eden 10 yıl, 20 yıl boyunca ne yaptı? Yükselişine devam ettirdi, ekonomik refahını arttırdı. Şimdi
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda hani İran Savaşı veya hatta 7 Ekim süreci olmamış olsaydı hani herkes neyi konuşuyordu? Amerika Birleşik Devletleri artık Asya Pasifik'e yönelecek. Artık Asya Pasifik'in yüzyılı geldi deniyordu. Bakın hala gelmiş değil tırnak içinde.
1: Hocam
2: Hala
1: orada
2: Amerika
1: demiştik ki İsrail ve işte İran'la alakalı bu meseleleri çok çabuk bir şekilde bitirmek istiyor. Çünkü aslında sadece Asya Pasifik'e odaklanmak istiyor.
2: tabii
1: Ama
2: bu yaygın
1: evet bunu
2: yaygın bir
1: yapmadı ve bunu sürdürüyor, diğer bu bahsettiğimiz Orta Doğu'daki olayları sürdürüyor. O yüzden bir an önce çıkmak mı istiyor aslında tüm bu kaos içerisinde?
2: zaten bu yaygın bir yorumdu ve aslına bakarsanız Amerikalı elitlere, dış politika elitlerine sorsaydınız onlar da muhtemelen benzeri cevaplar
1: Evet.
2: verirlerdi. Yani tercihen, burada özellikle bunun altını çiziyorum. Tercihen evet biz Orta Doğu'yu önemsemiyoruz. Evet Orta Doğu'da bizim çıkarlarımız zedelenmesin. Biz buradan çekilelim. Biz nereye çevirelim kafamızı? Asya Pasifik'e çevirelim diyeceklerdir. Ama işte sahadaki o real politik şartlar bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni bakın işte yani az önce Nuri Hocam'ın ifadesiyle İsrail'in kayına bindirdi, Orta Doğu'ya tekrar getirdi, İran'a saldırttı ve bu savaşın içerisine çekti. Şimdi önümüzdeki süreçte de yani tabii ki Amerika'da iç siyasetini ilgilendiren mesele anlamında seçimler vesaire var. Hep diyorum Trump seçimlere bir İran hani dosyasıyla girmek istemeyecektir. Bir şekilde bu savaşı sonlandıracaktır diye düşünüyorum ama geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri bakın hala Orta Doğu'yu konuşuyor. Yani Amerikan dış politika gündemi hala Orta Doğu. Çin, Asya Pasifik bölgesine yönelik ciddi bir tartışma yine son dönemlerde yok. İşte tam olarak da dediğimiz gibi Çin'in isteyeceği şey budur. Yani Tayvan konuşulmasın, Tayvan sorunsallaştırılmasın, Güney Çin Denizi konuşulmasın, Çin'in Asya Pasifik'teki hamleleri konuşulmasın, Çin'in artan askeri gücü konuşulmasın ama ne konuşulsun? Orta Doğu konuşulsun, Amerikan diplomatik enerjisi, Amerikan fokusu Orta Doğu'ya kaysın diye söylenebilir. İşte tam da bu sebeple yani dediğim gibi Amerika'nın İran'da olması Çin'in işine gelir ama Hürmüz açık kalmak kaydıyla. Bir de tabii ki Çin'in İran'a verdiği destek meselesi de önemli. Yine bunu da hatırlıyorum yani Nuri Hocam'la farklı bir yayında da benzer bir konuyu da yine konuştuğumuzu Batı basınında çıkmıştı zaten. Yani Amerikalılar Batı basınında bunun haberini vermişlerdi. Yani Çin İran'a yönelik olarak işte çeşitli sivil uydular aracılığıyla istihbarat mı veriyor? Acaba işte az önce siz de ifade ettiğiniz çeşitli paravan şirketler aracılığıyla, evet, sivil görünümlü askeri yardım mı yapıyor diye. Bu Batı basın

0: basınına çıkmıştı ve Batı basınına çıkması demek şu demek Merve Hanım, yani bu el altından Çin'e yönelik ne yaptığınızı görüyoruz mesajıydı. Hmm. Hatta Trump da Xi Jinping'e bir mektup gönderdiğini söylemişti. Mektupta da işte bu tarz yaptıklarınızı görüyoruz, yapmayın minvalinde bir uyarı olduğu söyleniyordu. Dediğim gibi ben Çin'in hani Amerika'yı İran'la tutmak pahasına, savaşı birazcık uzatmak pahasına İran'a yardımda bulunabileceğini düşünüyorum. Yani bu tabii ki sürpriz olmaz. Ama Hürmüz'ün kapalı kalması tabii ki Çin'in de aleyhine. Amerikalılar da Çinliler de bence Hürmüz konusunda İran'a ortak bir baskı yapacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet, tabii ki bu mesele önemli. Bir de artık vaktimiz daraldı ama ilginç bir başlık var. Ona da değinmeden geçmeyelim. Şimdi Washington kulislerinde konuşuluyor. ABD istihbaratının hazırladığı bir analiz raporu vardı. Rapora göre Pekin, İran savaşının yarattığı boşlukta Körfez ülkelerinin silah satışını artırıyor. ABD müttefiklerinin güvenlik bağımlılıklarını da yeniden şekillendiriyor. Analiz bu yönde. Çin tabii ki bunu yalanladı. Böyle bir şey yok dedi ama İran kaynaklı füze ve İHA misillemeleri karşısında zorlanıldığında da bölge ülkeleri Çin'e yönelmesinin kritik bir kırılma oldu. Yine bu bir analiz yorumu. Yani bunu küresel dengelerin de aslında küresel enerji dengelerinin de iyiden iyiye sarsılması noktasında nasıl okumak lazım? Böyle bir olay yaşanması ne ifade eder Duruyor Hocam?
2: Ya Merve Hanım, tabii bu çok büyük yapısal bir kırılma anlamına gelir. Yani Körfez'in güvenlik mimarisi açısından eğer güvenliklerini Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altından çıkartıp Çin'e odaklamaya karar verirlerse bu ülkeler, bu inanılmaz büyük bir kırılma olur. Karar alıcılar açısından da bence çok cesur bir adım olur. Tabii bu gerçek mi yoksa spekülatif bir durum mu, bunu tam olarak bilemiyorum. Yani bu tip yapısal dönüşümler böyle bir günden öbür güne hemen olacak şeyler değil. Bunların belli bir altyapısının kurulması lazım. Ama ne olursa olsun şunu biliyoruz. Yani bunları bir öncü sinyaller olarak da okuyabiliriz. Çünkü Körfez bloğu özellikle bu 40 günlük savaşlarda son derece rahatsız oldu. Neyden rahatsız oldu? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail terör devleti söz konusu olduğunda güvenlik bakımından Körfez yerine İsrail önceledi. Bunu net olarak bu ülkeler gördü. Hatta bir takım cılız çıkışlar oldu. İşte yurt dışındaki yatırımlarımızı gözden geçireceğiz vesaire şeklinde gibi, ama bunlar somut bir politika çıktısına veya somut bir politika olarak ete kemiğe bürünmedi. Ancak Amerika'nın burada Körfez'in güvenliğini sağlama noktasına gösterdiği zafiyet elbette bu ülkeleri farklı arayışlar içerisine itecektir. Türkiye'nin adı da bir dönem ön plana çıktı biliyorsunuz Merve Hanım. Hani Türkiye'nin artan savunma sanayi kapasitesi. Tabii Katar'ı bir kenara koyuyorum. Yani Katar'la bizim gerçekten müstesna ilişkilerimiz var. Yani diğer ülkelerle kıyaslanmayacak düzeyde farklı. Ama belki önümüzdeki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bu bölgeden ben çok uzaklaşacağını düşünmüyorum. Çünkü siz de söylediğiniz enerji jeopolitiği açısından son derece önemli. Ama bu ülkeler ittifak ilişkilerini çeşitlendirmek isteyeceklerdir. Burada da tabii Çin ve onun dışında en yakın aktör olarak ben Türkiye'nin daha da ön plana çıkacağı kanaatindeyim.
1: Evet, en kritik başlıklardan biri yine rapor üzerinden gitmek istiyorum. Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanıyor. İran'ın bölgesel gerilimler sonrası boğazı kapatmasıyla dünya petrol ve doğalgaz akışına ciddi bir daralma oluştu rapordaki maddelerden biri. Bu yüzden de Çin'e stratejik bir fırsat alanı da yaratıldı. Yani Çin'e bir kazanç noktasında bir adım oldu, bir ifade oldu. Sizin de dediğiniz gibi Körfez ülkeleri ABD artık bizi koruyamıyor algısı üzerinden zaten farklı arayışa girdiler güvenlik şemsiyesi noktasında. Türkiye öne çıkıyordu ama Çin işte burada nereye tekabül ediyor? Bekir Hocam bunu sorayım. Dünya petrol ve doğalgaz akışındaki daralmayı da düşününce.
0: Yani genel olarak tabii ki şunu söyleyebiliriz. Yani Körfez ülkelerine baktığımız zaman yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir hayal kırıklığı olduğu aşikar. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli özel ilişkiler geliştirmeye çalışan ve özellikle Trump yönetimiyle de hani silah satın alma konusu olsun ve yatırımlar konusu olsun yüksek miktarlı yani projeler geliştiren ülkelerdi ve geldiğimiz noktada İran Savaşı'nın aslına bakarsanız ceremesini bu ülkeler çekti. Hem imaj açısından hem ekonomik açıdan hem askeri açıdan büyük bir zarara uğradılar. Ama bütün bunlara rağmen Merve Hanım, ben de aynı şekilde yani önümüzdeki süreçte bu ülkelerin hemen Amerika ile ittifakı bırakalım ve işte yeni bir arayışlara girelim, işte orada Çin varmış, Rusya varmış gibi yönelimlere kolay kolay gireceği düşünmüyorum. Bunun da sebebi aslında bu ülkelerin Amerika'yı çok sevdiğinden vesaire değil, tamamıyla Rusya ve Çin'in pozisyonundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bakın, sizin orada Körfez ülkeleri olarak bir alternatif arayışınız olsa bile alternatifinizin orada

0: olması gerekiyor. Yani Çin ve Rusya Körfez hattında, Orta Doğu hattında ne kadar etkililer? Evet, bugün Rusya diplomatik olarak etkilidir. Evet, bugün Çin ekonomik olarak etkilidir. Ama burada mesele nedir? İttifaktan konuşuyoruz. İttifak kavramından konuşuyoruz. Askeri olarak bu ülkeler ne kadar etkili? Askeri olarak bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bir sürü üssü var. Saniyesinde oraya uçak gemilerini vesaire hemen gönderme emriyle beraber gönderebiliyor. Uçak gemilerini kuvvet projekte edebiliyor. Çin, Rusya bunu yapabiliyor mu? Yani bu noktada Körfez ülkelerinin kafayı kaldırsalar bile karşılarında gerçekten de inandırıcı ve ikna edici şekilde biz sizi orada koruruz diyebilecek Rusya ve Çin'i ben şu anda görebileceğini düşünmüyorum. Bu anlamda çok gerçekçi bulmuyorum Körfez'in yeni güvenlik arayışı. Arasalar bile dediğim gibi o sahadaki gerçeklik yüzlerine çarpacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii ki yani Hürmüz'ün yani dünya enerji piyasalarını son derece olumsuz etkilediği aşikar, ama zaten hep ifade ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yine bundan tabii dolaylı etkileniyor. Doğrudan doğruya etkilenmiyor. Ama işte Amerika'nın Asya'daki müttefikleri etkileniyor. İşte Çin bundan etkileniyor. Yani bu da önemli bir mesele. Zaten yani Hürmüz Boğazı'nın aslında İranlılar bile bunu sıklıkla ifade ediyorum. Kendileri için ne kadar önemli olduğunu biraz daha
1: Hocam Trump
0: anlamışlardı.
1: zaten buradaki abluka yaşanan bu şey işte 40 milyar dolar mıydı, yanlış ifade etmek istemedim. İran'a böyle de bir zararı oldu. İşte bunda görmüyorlar mı tarzında bir ifadesi vardı, ama sanıyorum bir şey değişmiyor. Tek bir cümleyle şunu sorayım. Şimdi kararlılar birlikte Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiğini söyledi. İki lider, bir cümleyle alayım sadece. Bu yeni bir adımı getirir mi? Bunu söylemeleri bir şey değiştirir mi? Hürmüz için.
0: Ben de aynı şekilde yani kararlıyız mesajı vermeleri başka, bunu uygulamaları başka diye düşünüyorum. Yani Xi Jinping'in çok fazla bu topa gireceğini düşünmüyorum.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi paylaştığınız Bekir Hocam, Nur Hocam. Kıymetli görüşleriyle moderatöre katkı sağladılar. Kolay gelsin
2: teşekkür
1: sizlere de.
2: Ederiz.
1: Efendim moderatörü ara, birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex natural hijyenik pet 75 lira. Ucuz,
5: hep ucuz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bir kez daha merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrası ilk enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısındaydı. Karahan, 2026 ara hedefinin %16'dan %24'e çıktığını belirtti. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını da söyledi. Karahan, nokta tahmin olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin %26 olduğunu belirtti.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. Rakamlar küresel gelişmeler ışığında yukarı yönlü revize edildi.
2: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Karahan, Merkez Bankası'nın tahmin aralığı iletişimine olağanüstü gelişmeler nedeniyle ara verildiğini paylaştı. Para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yaptı. Risklerin belirleyici olacağına değindi.
2: Savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması

0: yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
1: Fatih Karahan petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
0: Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık.
2: Ziraat Bankası 163 yıllık köklü geçmişiyle Türk tarımına desteğini artırarak sürdürüyor. Banka 2026 yılının ilk çeyreğinde tarım kredilerinde 1 trilyon liraya yaklaştı. Sektör liderliğini de güçlendirdi. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, üreticimizin yanında olmaya devam ediyor dedi. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, çiftçilerin üretimin, istihdamın ve ekonomik bağımsızlığın temel gücü olduğunu söyledi. 2025 yılı boyunca 684 binden fazla üreticiye tarım kredisi kullandırıldığını açıkladı. Yıl sonu itibarıyla tarım kredileri bakiyesinin 831 milyar liraya ulaştığını da bildirdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 363 binden fazla üreticiye finansman desteği sağlandığını belirtti. Toplam tarım kredisi bakiyesinin ise 1 trilyon liraya yaklaştığını kaydetti. ABD Senatosu Kevin Warsh'ın FED başkanlığını onayladı ki oylamada Warsh 45'e karşı 54 oyla onay aldı. Bu durum FED'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirildi. Kurumun siyasi bağımsızlığı açısından önemli bir sınav olarak görüldü. Çarşamba günü yapılan oylamada Kevin Warsh 45'e karşı 54 oyla Senato'dan onay aldı. Bu sonuç FED başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük rakamlardan biri olarak kayda geçti. Oylama sonucu Kongre'deki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra Demokratların Warsh'un ABD Başkanı Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişeyi yansıttı. Demokrat Parti'den yalnızca Pennsylvania Senatörü John Fetterman mevcut FED Başkanı Powell'ın yerine Warsh'un getirilmesini destekleyerek parti çizgisinin dışına çıktı. Kendisinin aldığı oy oranı 2014 yılında Janet Yellen'ın 26'ya karşı 56 oyla aldığı onayında gerisinde kaldı. Ekonomi haberlerini noktaladık. Araya gidelim, saat başında moderatörle karşınızdayım.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle
4: Otobit'te. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik temasları var. Bu kapsamda kendisi Kazakistan'da, Astana'da ki Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'de bir araya geldi. Hocaahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün takdim edildi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan ortak basın toplantısında ilişkilerin daha da geliştirileceğinin de altını çizdi. İsmail Gaspıralı'nın dilde fikirde işte birlik düsturunu vurguladı Cumhurbaşkanı. Bakalım.
1: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nur Dağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hocaahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım. Değerli basın mensupları, yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacağız. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan programı devam ediyor. Belgelerimizi imzaladık demişti Cumhurbaşkanı. Ortaklığımızı geliştirecek bağlar adına da işbirliklerini artırıyoruz dedi. Kazakistan programına bakacağız. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kendisine eşlik ediyor. Emine Erdoğan Astana'da Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın da açılışını yaptı. Bakalım. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Türkiye'nin dost eli TİKA'nın destekleriyle Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına da yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor, projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum diye yazdı. Emine Erdoğan, küresel bir hal alan sıfır atık

0: girişimine öncülük ediyor. Milli Savunma Bakanlığı geleneksel hale gelen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Terörle mücadele, hudut güvenliği, operasyonların kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulandı. Efes 2026 tatbikatı ki keza o toplantı nefes kesmişti. Burada 50 ülkeden 10 bini aşkın personelin yer aldığı yerli savunma sanayi ürünlerinin de ilk kez sahaya çıktığı söylendi. Belçika ile imzalanan niyet mektubu buna ilişkin de ayrı bir parantez açıldı.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Efes tatbikatından savunma sanayine kadar kritik başlıklar masaya yatırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki kararlarına vurgu yapıldı. Hudutlarda biri terör örgütü mensubu 258 şahıs yakalandı. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 2944'e ulaştı. 29.194 kişinin yasa dışı geçişi engellendi. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklar tek tek imha edildi. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Efes 2026 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. 50 ülkeden 10 bin aşkın personel tatbikatta yer alıyor. Yerli ve milli 50 silah sistemi ilk kez sahaya çıktı. Panter obüsü, Karaok tank savar ve yeni nesil zırhlı araçlar Efes'te dikkat çekti. Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Türkiye'de temaslarda bulundu. İki ülke savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. İmzalanan niyet mektubuyla karşılıklı irade ortaya kondu. Deniz yetki alanları kanunu için çalışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatleri koruma kararlılığı vurgulandı.
0: Türkiye günlerdir yolsuzluk soruşturmasının gölgesindeki ifadeleri konuşuyor. İddialar malum dosyaya girmişti ama bu kez dosyaya girenler iddia değil efendim. Somut gerçek veriler çünkü Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir ifadesi var kendisi. 5 saat süren bir ek ifade verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le neler konuşmuş yazışmalarla birlikte hepsi gün yüzüne çıktı. Bir para trafiği var, rüşvet ağı var demiştik ya. İşte burada mavi valiz, sağlam paket, Demirhan'la hallet gibi mesajlar var. İşte bunların hepsi milyonluk bir para trafiğinden yansıyor. Bakalım.
2: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
3: Herkes bilir. Eğer bir bataklıktaysanız kurtulmak için yaptığınız her hareket sizi sona biraz daha yaklaştırır. Bataklık metaforu Özgür Özel yönetimindeki CHP için biçilmiş kaftan gibi.
4: Yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
3: Partinin ne halde olduğunu CHP medyasının partiyi savunamaz hale gelmesinden anlamak mümkün.
5: Şimdi rakamlar düşük, küçük ifadesini kullanıyor Zeynel Emre ama hem CHP içinden hem örgütlerden de halen eleştiri geldiğini söylemeliyim. Kulisler böyle, haberler de böyle. Niye? Siz çünkü her bir kuruşun hesabını vereceksiniz diye iktidara yükleniyorsunuz, eleştiriyorsunuz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı 2020 yılında oradaki ortaklarını da bırakarak terk etti. CHP medyası şimdi son Amerikan uçağı kalkarken ona tutunmaya çalışan işbirlikçinin hayal kırıklığını yaşıyor. İdeolojilerine yenilerek yıllar süren kutuplaşmanın gönüllü parçası oldular. CHP bu atmosferi kullanarak prim yaptı. AK Parti'ye koz vermemek için çevrilen kafaların rahatlığıyla marjinalize oldu. CHP'li gazeteciler bugün onlara yüklenen sözde kutsal davayla CHP'li siyasi elitlerin pervasızlıkları arasındaki uyumsuzluğun şaşkınlığını yaşıyor.
6: Eğer muhalefetin iddiası ben bu iktidarı değiştireceğim ise grup seks partisi yapamazsınız. Siz viski partisi de yapamazsınız. Olmaz. İçip de partileyemezsiniz de. CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Ne güzel. Peki dokunulmazlığı olmayan gazeteciler ne yapsın? Dokunulmazlığı olmayan, bakın, sade vatandaş ne yapsın?
3: Ceplerinin ve uçkurlarının peşine düşen CHP'li elitlerin aslında o kadar mağdur olmadıklarını, mağduriyetlerin ardına saklanarak istedikleri gibi at koşturduklarını nihayet anlamışa benziyorlar.
7: İnsanlara korkunç bir gelecek tasavvuru satarken sizin de hayat olağan akışında devam ediyormuş gibi yaşamamanız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar hükümetin yolsuzluklarından, adaletsizliklerden, haksızlıklardan falan bahsediyorsunuz, edin. Ama insanlara bunu satarken siz hayat olağan akışında devam ediyormuş gibi bir hayat yaşayamazsınız.
3: Güvendikleri dağlara kar yağınca kendilerini duygusal olarak mahsur kalmış hisseden CHP'li gazeteciler nihayet hesap sormaya başladı.
8: Bak şimdi bundan başka her şeyi geçiyorum. Bak bu zaten gerçekten böyle vasıfta arkadaşım bu vasıfta bu tinette bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem vekil olup bir dönemde belediye başkanı olması büyük bir utançtır.
3: Yıllarca savuna geldikleri sözde kutsal dava meğer sadece bir perdeymiş. Partizanlaşarak bir Pinokyosu haline geldikleri kuklacıların yaşadığı ahlaki çözülme sadakatlerini sarsıyor. Ve ideoloji körlüğü yavaş yavaş yerini zorunlu bir öz eleştiriye bırakıyor.
0: CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları kapsamında şimdi adres Eskişehir Tepebaşı Belediyesi sabah saatlerinde ise geniş kapsamlı bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 33'ü belediye görevlisi olmakla birlikte 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama çalışması başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği 20'ye yakında gözaltı olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada belediye görevlileri ve üçüncü şahıslarla birlikte zimmet suçunun işlenildiği, bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilerek MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edilen mal varlıklarına el konulduğu, 33'ü belediye görevlisi olmakla birlikte toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Eskişehir merkezi Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda ise 23 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla belediye başkanı Ahmet Açat'ın özel kalem müdürünün de olduğu öğrenildi. İmamoğlu Suç Örgütü davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanığın yargılanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. 38. celseden bahsediyoruz. Davaya dair son notlar neler? Bugün neler yaşandı Silivri'de? Malum 24 editörü Oğuz Polat Bilek her gün takipte. Varsa yeni gelişmeler bizimle paylaşacak. Hızlıca gidelim Oğuz'a. Evet Oğuz Polat Bilek neler yaşandı bugün? Artık 38. celse dedik. Yeni bir gelişme var mıdır sosyal?
9: Evet Merve Aydın, İmamoğlu Suç Örgütü davasında 38. celse görülüyor. Reklamcı Murat Kapki sanık kürsüsünde. Nedir reklam dosyası bu suç örgütü iddianamesinde? Şudur, açık hava ihaleleri, açık hava reklam panolarının ihaleleri İstanbul'daki. Yani bu herkesin gündelik yaşamda geçtiği üst geçitlerden tutun da yaya kaldırımlarının sağ tarafındaki billboardlara kadar köprülerin üzerindeki reklam alanlarına kadar aslında her şeyi ilgilendiren bir alan ve iddianameye göre yine örgütün büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Burada en dikkat çeken isim de Murat Kapki'ydi. Murat Kapki kimdir? Murat Kapki kendisi reklamcı ama biliyorsunuz daha önce bu davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talepleriyle gündeme gelen, daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanamamasına rağmen mahkeme huzurunda ben pişmanlık ifademi geri çekiyorum diye haber yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi medyasının da etkin pişmanlıkçı geri çekildi diye yalan algı yaptığı bir isimdi. Bir ortada kalmışlığı vardı Murat Kapki'nin. Sanık kürsüne çıktı. Tabii ki hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Tıpkı diğer sanıklarda olduğu gibi bu reklam ihaleleri meselesi uzun sürecek. Çünkü yine iddianamede çok geniş yer verilmiş. 4000 sayfa, özeti bile 4000 sayfa. 4000 sayfalık iddianamede bile reklam ihalelerine çok çok geniş yer ayrılmış. İddia o ki değerinden fazla meblağlarla reklam ihaleleri veriliyor. Hazineden belediyeye gelen para o reklam şirketlerine çıkıyor. O şirket

0: şirketler aracılığıyla farklı şirketleri para dolaşarak örgütün sistemine giriyor denmişti. Murat Kapki bu anlamda çok çok kritik isimlerden bir tanesi. Tabii ki kendi savunmasında tüm sanıklar neredeyse kendi savunmalarında hakkındaki iddiaları reddediyor. Biz burada çapraz sorgu sırasında sorulara verilen yanıtlardan yola çıkarak bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz ama mesela bu etkin pişmanlıkçılar için geçerli değil. Çünkü dün Gökhan Köseoğlu sanık kürsüsündeydi. Biliyorsunuz savunmalarından sonra işte tutuklu sanıklar soru sorabilir, müşteki avukatları soru sorabilir, diğer tutuklu sanık avukatları soru sorabilir, hakim savcı soru sorabilir. Biz diğer tüm sanıklarda işte savunma yapan sanığa diğer sanıkların eline mikrofonu alıp davayla iddianameyle hiç alakası olmayan sorular sorduğunu görürken dün Köseoğlu kürsüde kendisi etkin pişmanlıkçı olduğu için ve bütün ifadelerimin arkasındayım. Kültür AŞ'deki bütün usulsüzlükleri 2021'de rapor halinde mülkiye müfettişine zaten verdim. Bu iddialarımın da arkasındayım diyen bir isme elini mikrofon alan sanıklar, Murat Ongun gibi işte Murat Kapki gibi sanıklar çok teknik sorular yöneltti. Biz buradan neyi anladık? Demek ki bir davada, bir duruşmada sanığa nasıl soru sormaları gerektiklerini aslında biliyorlar. Peki diğer sanıklara neden bu tür sorular sormuyorlardı? Tırnak içinde çanak diye tabir edilen sorular soruyorlardı. İşte o davada avukatların ve sanıkların uyguladığı bir stratejiydi maalesef. Bugün Murat Kapki sanık kürsüsünde kendisinin az sonra çapraz sorgusuna avukatlarının beyanına daha sonra da geçilecek. Bir başka dava Silivri'de görülen biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş davasıydı. Toplamda 31. celse, ikinci duruşmanın 12. celsesi ama birinci duruşmadan itibaren de toplamda 31 celse görüldü. 200 sanık vardı. En son 11 tutuklu kalmıştı. Aralarında belediye başkanları da vardı. Şimdi burada da 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaa açıklandı. 9 sayfalık bir özetini okudu. Çok kritik cümleler var. Bir ihale sistemi kuruldu. Kamu kurumları üzerinden çok sayıda ihale alındı. Hele hele Beşiktaş Belediyesi'nde Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin ihale konusunda tekelleştiği, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın haksız kazançları akrabaları vasıtasıyla resmileştirdiği gibi vurgular yer almıştı. Burada tutuklu isimler hakkında da savcı mütalaa verdi. 7 isim hakkında tutukluluğun devamına 4 ismin de tahliyesini istedi. Aynı zamanda yine ceza taleplerinde de belediye başkanlarının rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma gibi suçlardan cezalandırılmasını talep etti Merve Aydın.
1: Evet, Oğuz Polat Bilek, teşekkür ediyoruz. Silivri'den tüm detayları aktardı. Hem İmamoğlu Suç Örgütü davasındaki durum, ki Murat Kapki malum bugün öne çıkan isim. Bir de Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 7 sanığın efendim tahliyesi, tutukluluk halinin devam isteğini düzeltmiş olalım. Çünkü kritik bu meselede. Evet, 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında özel bir gazetecilik atölyesi düzenlendi. Genç iletişimciler hakikat odaklı gazetecilik anlayışı etrafında bir araya geldiler. Peki programda hem deneyimli isimler, onlar meslek birikimlerini, deneyimleri demişken tecrübelerini aktardı. Gerçek bir manşet üretim süreci nasıl gerçekleşiyor öğrencilere paylaşıldı. Detaylarını ise 24 muhabiri Gülistan Yazbaş aktaracak.
2: 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi İletişim Fakültesi öğrencilerini bir araya getirdi. Gazeteci adayları burada hızlı, doğru ve sorumlu haber anlayışıyla tanıştı, buluştu. Peki programın detayları neler? Konuşmak için yanımızda Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
2: Duayen bir gazeteci olarak kriz dönemlerinde gazeteci adaylarının neye dikkat etmesi gerekiyor? Nedir kriz döneminde bir gazetecinin öncelik vermesi gereken nokta?
3: Doğrulama kaynaklarına sahip olmak. Bu hepsinden daha önemli. O yüzden hani benim ilkokulda çocuğum var, ona öğretiyorlar. Mahalle muhtarından başlıyor. Köy muhtarına, oradan kasaba, oradan il, işte idari bölünme. Başında kim var, belediye başkanı kim, vali kim filan. Bunlar ilkokulda kalacak konular değil. Bunların her birine gazetecinin erişiminin olması gerekir. Dolayısıyla sahada olmak bir ve doğru erişim kaynaklarına sahip olmak iki. Bu ikisi bir araya geldiğinde bu iş olur ama koordinasyonsuz olmaz. Çünkü sahada olduğunuz yer kadar görürsünüz. Tamamını merkezdeki görür. Yani ordu gibi düşünün. Cephede bir asker vardır, düşmanı görür ama sadece cephesindeki kadar görür. Arka planını görmez. Arka planını karargah görür. ve karargah sevk ve idare eder. Bizim medyamızda da böyledir bu. Bizim de merkez sevk ve idare eder, sahadakiler verinin ne olduğunu alır ve merkezdekiler de bunun kaynağından doğrular. Bizim kriz zamanlarında da yapılması gereken şeyler bu. Bir bakın geriye dönük, şimdi 15 Temmuz manşetlerini konuşuyoruz. 15 Temmuz manşetler gecesine de bakın, deprem gecesine de bakın. Bu tip felaketlerde hep böyledir bu.
2: 15 Temmuz'un 10. yılı aslında önemine düzenleniyor bu program ve şurada da şuna değinmek istiyoruz. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında atılan manşetler, yani burada medyanın rolü ne oldu? Siz nasıl değerlendirdiniz bunu?
3: Şöyle, esasen insanlar ne için sokağa çıktıklarını biliyorlardı. Bu memleketin insanı kendi seçtiğinden, kendi belirlediğinden başka herhangi bir gücün, hele hele bir başkası tarafından belirlenmiş bir gücün ya da bir ismin, bir yönetimin kendilerini yönetmesini kabul etmemesiyle tanınan bir millet bu millet. Dolayısıyla o gecede bir dakika dur, ne oluyor orada? Bu bizden değil, bize karşı yapılan bir şey. Mesele bizim kim olduğu, kim tarafından temsil ettiği değil. Mesele bir doğrudan biz. Bireysel olarak insanların kendisi. O yüzden Rize'den Adana'ya, Adana'dan İstanbul'a, Ankara'ya her yerde insanların sokağa çıkma güdüsü aynı. Ertesi günün manşetlerine baktığınızda burada ulusal basından yerel basına kadar hepsinin de manşetleri birbirinin aynı gibi duruyor. Neden? Herkes çünkü aynı duygularla ortaya çıktı. Herkes aynı duygularla sokağa çıktı, gazetesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı duygularla milletinin önüne geçti. Bu mesele biraz bu. Hani millet yürüdü de Cumhurbaşkanı milleti sokakta görünce ortaya çıktı. Hayır, milleti sokağa çıktı, baskı bastırdı, darbeyi de medya böyle yazdı. Hayır, bunların birbiriyle bağlantısı yok. Bunlar kendi iradeleriyle üstlerine düşeni yapma kaygısıyla üzerlerine düşeni yaptılar. O yüzden de ortaya bir belki bugüne kadar Kurtuluş Savaşı'ndan sonra örneği ilk defa görünen bir milli birlik ortaya konuldu. Duygusal birlik ortaya konuldu. Kurtuluş Savaşı'nda da 15 milyon nüfus varsa bunun 15 milyonu aynı milli birlik duygusu içinde zaten değildi. Ama önemli olan ülkeyi koruyabilecek, kurtarabilecek ve yönetebilecek gücün olmasıdır. O güç sahaya çıktı. Geri kalan kısım da problem değil.
2: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesinde hem 15 Temmuz gecesi ve sonrasında atılan manşetleri gördük beraber, hem de gazetecilikte gazeteci adaylarına doğru, hızlı ve sorumlu haber anlayışı bir kez daha tanıtıldı, gösterildi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: Trump görüşmesinden ne çıkar? Çin ve ABD arasındaki o ilişkiler daha farklı bir seviyeye mi evrilecek? Tüm bu soru işaretleriyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'de, Pekin'de ve Çin Devlet Başkanı'yla bir araya geldi. Ne konuştular? Hürmüz Boğazı açık kalmalı. Bu konuda hemfikir izlediler. Nükleer noktada birleştiler. İran'ın nükleer faaliyetlerini sonlandırması gerektiği konusunda Beyaz Saray'dan da bir fikir birliği geldi. Peki büyük bir anlaşma olur mu? Ne gelir derken ABD'den Tayvan konusunda hatalar yapmamasını istedi Çin'de. Devlet Başkanı çözülmezse bir hata olursa da ABD ile çatışma olur dedi.
1: 8,5 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler. İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
2: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
1: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
3: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz.

0: İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Xi, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
1: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
2: Harika, harika bir yer. İnanılmaz. Çin güzel.
0: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
1: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
0: Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama ise İran hakkında oldu. Açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliği için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgi duyduğu da kaydedildi. Günün sonunda Çin lideri Trump için resmi devlet yemeği verdi. İkili salona birlikte geldi. Teker teker kürsüye çıkıp nezaket konuşmaları yaptılar ve kadeh kaldırdılar. Yemekte Trump kadar ilgi çeken bir diğer isimse Elon Musk oldu. Pek çok Çinli katılımcı, dünyanın en zengin ve popüler iş insanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti devam ediyor. Bugün de önemli açıklamalar yaptılar ki ABD Başkanı Donald Trump, barışçıl geleceğe sahip olabiliriz. Çin'le birlikte bizler barışı getirebiliriz dedi. 24 Eylül'de de Beyaz Saray'a Xi Jinping'i davet ettiğini belirtti. Bu son dakika gelişmeleriyle birlikte Washington Post gazetesinin yayınladığı bir istihbarat raporu var. Çok çarpıcı çünkü o rapora göre Çin, İran Savaşı'nın başından beri ABD'nin Basra Körfezi'ndeki müttefiklerine silah satmıştı. Bunu bir şekilde verilerle paylaştı gazete. Enerji ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dünya genelindeki ülkelere de yardım etti. Durum bu şekilde. ABD ne yapmıştı? Tayvan'ın kaderi konusunda Çin'le yaşanabilecek karşılaşmalar noktasında kritik öneme sahip olan silah stokları vardı. O stokları bitirdi bakalım.
0: Trump'ın ziyareti işbirliği mesajlarıyla geçerken ABD-Çin küresel rekabeti olanca hızıyla sürüyor. Çin, İran savaşında da arka planda pek çok faaliyet yapıyor. ABD Genelkurmayı'nın hazırladığı gizli bir istihbarat analiz raporu Washington Post gazetesinde yer aldı. O raporda Çin'in İran savaşına yaklaşımına dair önemli tespitler var. Rapora göre Pekin yönetimi İran savaşını yalnızca bölgesel bir kriz olarak görmüyor. ABD'nin küresel liderlik kapasitesini aşındırabilecek stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Yani İran savaşını jeopolitik bir kaldıraç olarak kullanıyor. Belgeye göre 28 Şubat'ta İran'a saldırılar başlayınca Çin hızlıca harekete geçti. Pekin, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları karşısında zorlanan Körfez ülkelerine silah satışlarını artırdı. Böylece Çin, yıllardır ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında bulunan bölge ülkeleriyle savunma ilişkilerini güçlendirme fırsatı elde etti. Yetkililer Çin'in özellikle hava savunma sistemleri, radar teknolojileri ve insansız sistemler konusunda Körfez ülkelerine alternatif tedarikçi olarak öne çıktığını ifade etti. Rapor bunun uzun vadede ABD'nin Orta Doğu'daki askeri nüfuzunu zayıflatabilecek bir gelişme olduğuna dikkati çekiyor. Savaşın en kritik sonuçlarından biri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi oldu. ABD istihbarat raporuna göre Çin bu süreçte yalnızca kendi enerji güvenliğini korumakla kalmadı. Enerji sıkıntısı yaşayan ülkelere destek sağlayarak diplomatik etkisini artırdı. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelere enerji desteği sunduğu belirtildi. Bu aslında stratejik bir hamleydi. Çin'in bu süreçte kendi yeşil enerji teknolojilerini de uzun vadeli çözüm olarak pazarladığı tespit edildi. Bu da enerjide kendisine bölgesel bağımlılık oluşturma hamlesiydi. Raporun bir diğer dikkat çekici bölümü ise ABD'nin mühimmat stoklarına ilişkin değerlendirmeler oldu.

0: İran'ın saldırıları ve buna karşı geliştirilen savunma operasyonları nedeniyle Washington yönetiminin büyük miktarda füze, bomba ve hava savunma mühimmatı kullandığı biliniyor. Özellikle Patriot hava savunma sistemleri, taat önleme füzeleri ve Tomahawk seyir füzelerindeki stok seviyeleri kritik ölçüde azaldı. Ve bu durum ABD'nin olası bir Tayvan krizinde Çin'e karşı ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda soru işaretleri oluşturuyor.
1: Tomahawk reaches its target, it can be put into standby mode.
0: Rapora göre Çin, İran savaşını yalnızca diplomatik açıdan değil, askeri açıdan da dikkatle analiz ediyor. İran çatışması sırasında ABD üslerinin karşılaştığı saldırılar, hava savunma sistemlerinin performansı ve Amerikan ordusunun operasyonel refleksleri Pekin tarafından detaylı şekilde incelendi.
2: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak, aynı zamanda katil İsrail'in adımlarını, kendisinin soykırımlarını dünyaya duyurmak için Global Sumut Filosu'nun bahar misyonu kapsamında Marmaris'ten yola çıkanlar, demir alanlar. Onlara bir bakalım efendim. Global Sumut Filosu 54 adet tekneyle Gazze'deki ablukayı kırmak için Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı. Keza 24 muhabir Deniz Zeybek de bir süredir Marmaris'teydi. 15 tekneyle birlikte burada bekliyoruz. Girit'ten gelecek olan teknelerle birlikte filoya dahil olacağız. Eğitimlerimiz sürüyor. Hava şartları da uygun olduğunda bizler de artık yola çıkacağız demişti. Artık görüldüğü üzere hedef Gazze efendim. Yolları izleri açık olsun, dualarımız onlarla birlikte. Sumut Filosu, Marmaris'teki tekneler Gazze için harekete geçti. 50 tekne, yüzlerce aktivisten dev bir organizasyon. Geçtiğimiz süre zarfında yine Bahar misyonu kapsamında özellikle Yunanistan açıklarında çok yakın bir bölgede İsrail'in müdahalesi olmuştu ve aktivistler alıkonulmuştu. Benzer bir manzarayı görmüştük ama yine de herhangi bir şekilde o aktivistler, o gönüllüler geri adım atmadılar. Çok daha kalabalık bir şekilde şu anda efendim yola çıkmış durumdalar. Sumut Marmaris'ten yola çıktı artık.

Evet, İran Savaşı'na Tahran ve Washington arasında resleşmeler devam ediyor ama İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gizli bir temas olduğu bu detay gündeme bomba gibi düşmüş durumda. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun emirliklere yapmış olduğu gizli bir ziyaret anlaşıldı ama bunun ortaya çıkmasıyla İran'dan da sert tepki geldi. Açıklama İsrail Başbakanlık ofisinden geldi. Buna göre ziyaret İran'a saldırıların tam ortasında yapıldı. Netanyahu emirliklerin devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Ziyaret ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu denildi. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile ilişkilerin aleni olduğunu, gizlilik esasına dayanmadığını belirtti. Kamuoyuna ilan edilmeyen ziyaretlere ilişkin her türlü iddia Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı sürece asılsızdır denildi. Ziyarete İran'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı istihbarat durumundan uzun süredir haberdarız dedi. İsrail işbirliği yapıp bölünme tohumları ekenler affedilmeyecek diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde emirliklerin İran'ı doğrudan vurduğu haberi ortaya çıkmıştı. Arakçı emirliklerin yanı sıra Kuveyt'e de tepki gösterdi. Kuveyt birkaç gün önce İran'dan Bubiyan Adası'na sızma girişimi olduğunu iddia etmişti. Bir tekneye müdahale edilmişti. İran Dışişleri Bakanı o teknenin sivil olduğunu belirtti. Müdahalenin yasa dışı olduğunu söyledi. Karşılık verme hakkımız saklıdır dedi. Bu arada Basra Körfezi'nde yeni bir hareketlilik var. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu bir geminin alıkonulduğunu duyurdu. İddialara göre gemi İran karasularına çekildi. Tahran'dansa henüz açıklama gelmedi. Hürmüz Boğazı ABD ve İran arasındaki müzakere pazarlıklarının kilitlendiği ana konulardan biri. ABD, İran'ın boğazı açmasını istiyor. Tahran'dan bu talebe yeni bir rest geldi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söyledi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini de belirtiyor. İsrail'den Müslümanların ilk kıblesine Mescid-i Aksa'ya yönelik yine bir saygısızlık söz konusuydu. Provokasyon düzenlendi. Aşırı sağcı bir bakan daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Olay dün yaşandı. Baskın yapan kişi Necef ve Celil'e Kalkınma Bakanı Yitzhak Veselov. Kendisi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin mensubu. Her yıl yaptığı gibi Kudüs günü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya girdi. Yarın İsrail Devleti'nin kurulması üzerine yüz binlerce Filistinlinin sürgün edildiği Nekbe'nin 78. yıl dönümü. Bu akşamsa aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te sözde bayrak yürüyüşü var. Mescid-i Aksa baskını sırasında İsrailli bakan herkesi akşamki yürüyüşe katılmaya çağırdı. Yahudili işgalciler bugün Mescid-i Aksa'ya baskınları sürdürüyor. Türkiye'den hem bu baskınlara hem bakanın provokasyonuna tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklama yaptı. İsrail'i bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemlerin bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa sosyal medya açıklamasıyla provokasyonu kınadı. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş bir saldırıdır dedi.

0: Dönelim yurda, İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki pırıl pırıl evladımız efendim Atlas. Kendisi hayattan koparılmıştı. Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından acılı aileyi de adeta abluka altına alan o vicdansız hakim karşısına çıktı. Evlat acısını yaşayan bir anne baba var. Onlar sahte ihbarlar ve ölüm tehditleriyle yıpratıldılar böylesi bir süreçte. Sanığa ise mahkemeden ceza yağdı.
1: Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit yağdırmıştı. Sanığa ceza yağdı. 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması sonucunda uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Acılı aileyi tehdit eden sanık hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'da yakalanan ve evlatlarını kaybeden anne babayı ölümle tehdit eden Muhammed Yusuf Kazancı'nın cezası belli oldu. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kazancı Sekbis'le bağlandı. Duruşma salonundaysa ölen gencin annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan hazır bulundu. Duruşmanın belki de en can yakan kısmı acılı annenin söz alıp en acı günlerinde yaşadıkları kabusu anlatmasıydı. Suçlamalar karşısında pişman olduğunu öne süren 18 yaşındaki sanıksa mahkemeden beraatini istedi. "Ben bir cahillik yaptım ve çok pişmanım. Aileden ve herkesten çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
2: "Canımızı yakmak için uğraşalım. Yani çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu vicdansızlık.
3: Bunun dışında da kişisel verileri ele geçirme ve yayma suçundan dolayı verilen bir hapis cezası var. O da 2 yılda başlayıp arttırıcı sebeplerle, indirici sebeplerle sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla sanık cezalandırıldı."
1: Mahkeme heyeti sanığın savunmasını yeterli bulmadı ve cezayı kesti. Sanık Kazıcı, nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kişilerin huzurunu bozma suçundan verilen cezadaysa hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: Türkiye'nin konuştuğu yasa dışı bahis soruşturmasında operasyonun çapı büyüyor. Adana merkezi yürütülen soruşturmada gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları ise milyarlarca liralık para trafiğini gösterdi. Bahis, dolandırıcılık, rüşvet, kara para aklama, tüm bu suçların yer aldığı operasyon için yetkililerse çok katmanlı suç ağına darbe vuruldu açıklamasını yaptı.
1: Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında düğmeye basıldı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 200 şüpheli hedef alındı. Gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da var.
4: Gazetelerde yazanların hemen hemen tamamı yalandır.
1: İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı'nın

0: emniyete götürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın odağındaysa yasa dışı bahis gelirleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen dev finans ağı bulunuyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları yer aldı. Masak raporları, teknik takip ve fiziki izleme çalışmalarının ardından hazırlanan dosyada yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü. Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Gürlek, finansal suç örgütlerine karşı kararlı mücadele mesajı verdi. Gürlek, operasyonun milletin ekonomisine hedef alan suç yapılarına yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulduğu öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği belirtiliyor.
1: Bu haberle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da, Ankara Aslan hattında stratejik ortaklık geliştiriliyor. Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde Çin'de tarihi ve kritik zirve. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelen Çin lideri Xi, Tayvan sorunu çözülmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışırız dedi. Süper güçler bilek güreşinde mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş sunacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akgır ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Orallı cevaplayacak.

0: Dün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
0: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
5: Handi Kredi.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
8: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazla.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev sürüm.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
6: Şimdi yolda olmak var.
7: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma.

0: hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy!

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Siyah Çay 259 lira, Tambol Çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak

0: hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
9: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor. Hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
12: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle bu saat dilimine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı kendisine tam anlamıyla büyük bir misafirperverlik gösterdi diyebiliriz. Hoca Ahmet Yesevi

0: Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkileri daha da yukarıya taşıma iradesinden söz etti. Aynı zamanda orta koridorun yeni İpek Yolu olacağını ve ehemmiyetinin arttığını vurguladı.
1: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, İşte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Astana'dan böyle mesaj verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.
3: Bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir. İstikametimiz nettir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Makam aracından inerken Tokayev tarafından karşılandı. Resmi tören salondaydı. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmeyi heyetler arası görüşme izledi. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Gündemde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret ve bölgesel meseleler gibi pek çok önemli konu vardı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
2: Görüşmelerin ardından Kazakistan için çok önemli bir an geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ülke tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edildi.
4: Biz sizi milletine önderlik eden, dünya düzeyinde itibarlı bir devlet başkanı ve politikacı olarak ayrıca takdir ederiz. Size Türk dünyasının takdir ettiği itibarlı bir lider dersek hiç abartmış olmayız.
1: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
2: Toplantıda ayrıca Kazakistan'ın depremin ardından Gaziantep'te yaptırdığı Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun sembolik açılışı da yapıldı.
4: Binanın cephesi açık renklerde ve milli motiflerle süslenirken.
2: Sonrasında ise iki ülke arasında 13 anlaşma ve mutabakat imzalandı. Tokayev basın toplantısında bunlardan birine özellikle vurgu yaptı.
3: Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık hakkında deklarasyonu kabul ettik. Bu tarihi belge gerçekte halklarımızın birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesidir.
2: Kasım Cömert Tokayev, Emine Erdoğan öncülüğündeki sıfır atık projesinin de özellikle altını çizdi.
3: Bu girişimin ülkemizde yürütülen Temiz Kazakistan adlı ulusal projeyle örtüştüğünü özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle biz Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın son derece önemli projesini aktif şekilde destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkileri geliştirecek somut adımları dile getirdi.
1: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: Cuma günü ise Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi var. Erdoğan ve Tokayev orada olacak. Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılacak.
1: Zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
0: Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan Astana'da Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım da gerçekleştirdi. Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Türkiye'nin Doğu Steli

0: İKA'nın destekleriyle Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum mesajı verdi. Emine Erdoğan bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum dedi. Emine Erdoğan küresel bir hal alan sıfır atık girişimine öncülük etmeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti resmi temasları başladı ve Xi Jinping ile beraber karşılıklı tatlı tatlı komplimanlar ve atışmalar kameraya yansıdı diyebiliriz. Zira bir açıklamada neden ortaklık yapmayalım diye söyleniyor. Bir başka açıklamada işte Trump Xi için siz büyük bir lidersiniz, harika bir ülkeniz var diyor, övgüde bulunuyor. Ama bir başka açıklamada Tayvan meselesinde gerilim yaşandığı ortaya çıkıyor diyebiliriz. İran ve Tayvan özellikle her iki ülkenin de ana gündem başlıklarından biriydi. Şimdi diyor ki Çin yönetimi Tayvan konusunda ABD'ye burada hata yapmamak lazım diye. Çünkü çözülmezse ABD ile bir çatışma olur diye de aba altından sopa gösteriyor. Beyaz Saray'a göre ise iki lider İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda net olarak anlaşmış.
1: Sekiz buçuk yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler. İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
2: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
1: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
3: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz.
1: Trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten ABD'li CEO'lar da ziyaretteydi.
3: Bugün burada size ve Çin'e saygılarını sunmak için bulunuyorlar. Ticaret ve işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorlar. Bu bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak.
1: İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Xi, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
4: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
3: Harika, harika bir yer, inanılmaz. Çin güzel.
1: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
4: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
1: Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama ise İran hakkında oldu. Açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliği için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgi duyduğu da kaydedildi. Günün sonunda Çin lideri Trump için resmi devlet yemeği verdi. İkili salona birlikte geldi. Teker teker kürsüye çıkıp nezaket konuşmaları yaptılar ve kadeh kaldırdılar. Yemekte Trump kadar ilgi çeken bir diğer isimse Elon Musk oldu. Pek çok Çinli katılımcı dünyanın en zengin ve popüler iş insanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: İran Savaşı'nda Tahran ve Washington arasında resleşmeler sürerken İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli temas gündeme bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun emirlikleri ziyaret ettiği ortaya çıktı. Peki Kazakistan'a gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak veriyoruz.
5: Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı vesilesiyle atayurdumuz Kazakistan'da İş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e iş insanlarımızın meselelerine gösterdiği yakın ilgi için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında geçtiğimiz günlerde idrak edilen Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeş Kazak halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform programının Kazakistan'ın şahlanışının itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu noktada 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. İkili işbirliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunda ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılası %6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5500'e yakın şirketimiz inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Müteahhitlerimiz ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular. Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Bu minvalde geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon toplantısında kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum. Değerli dostlar, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesini gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede işbirliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettik. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Değerli iş insanlarımız, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divanı hikmetinden süzülen şu sözü sizlere burada hatırlatmak isterim. Yola çıkan ahir muradına erişir. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz. Yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz, istihdam sağlayacaksınız, iki ülke ekonomisine katkı sunacaksınız. El ele, omuz omuza vereceğiz, hep beraber bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim sizlerden beklentimiz sadece ekonomik değil, insani kazanımları da esas alan projelere öncülük etmenizdir. İnsana yapılan yatırım en büyük, en kalıcı yatırımdır. Ortak geleceğimizin nişanelerinden olan ve kurulduğundan bu yana 100 bin mezun veren Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne desteklerinizi artırmanızı beklettiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken aziz kardeşim Tokayev'in şahsında Kazak kardeşlerimizin yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın Kazak halkına, Türk İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 10 yıllardır Türk şirketlerine güvenen Kazak kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyor. Değerli iş insanlarımıza çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.

0: CHP'deki dağılma süreci ya da koma ya da yüksek ateş ne derseniz deyin ama bir kriz olduğu ortada efendim ve artık virüs yayılıyor gibi görünüyor. Öyle ki düne kadar göğsünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e siper eden CHP'nin kalemşörleri, söz üstadları da artık yavaş yavaş elini ayağını çekmeye başladı. CHP medyası da artık CHP'nin içine düştüğü bu durumu savunamaz hale geldi.
1: Bu tehditse
2: daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
3: Herkes bilir. Eğer bir bataklıktaysanız kurtulmak için yaptığınız her hareket sizi sona biraz daha yaklaştırır. Bataklık metaforu Özgür Özel yönetimindeki CHP için biçilmiş kaftan gibi.
4: Yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
3: Partinin ne halde olduğunu CHP medyasının partiyi savunamaz hale gelmesinden anlamak mümkün.
5: Şimdi rakamlar düşük, küçük ifadesini kullanıyor Zeynel Emre ama hem CHP içinden hem örgütlerden de halen eleştiri geldiğini söylemeliyim. Kulisler böyle, haberler de böyle. Niye? Siz çünkü her bir kuruşun hesabını vereceksiniz diye iktidara yükleniyorsunuz, eleştiriyorsunuz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı 2020 yılında oradaki ortaklarını da bırakarak terk etti. CHP medyası şimdi son Amerikan uçağı kalkarken ona tutunmaya çalışan işbirlikçinin hayal kırıklığını yaşıyor. İdeolojilerine yenilerek yıllar süren kutuplaşmanın gönüllü parçası oldular. CHP bu atmosferi kullanarak prim yaptı. AK Parti'ye koz vermemek için çevrilen kafaların rahatlığıyla marjinalize oldu. CHP'li gazeteciler bugün onlara yüklenen sözde kutsal davayla CHP'li siyasi elitlerin pervasızlıkları arasındaki uyumsuzluğun şaşkınlığını yaşıyor.
6: Eğer muhalefetin iddiası ben bu iktidarı değiştireceğim ise... Grup seks partisi yapamazsınız. Siz viski partisi de yapamazsınız. Olmaz. İçip de partileyemezsiniz de. CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Ne güzel. Peki dokunulmazlığı olmayan gazeteciler ne yapsın? Dokunulmazlığı olmayan, bakın, sade vatandaş ne yapsın?
3: Ceplerinin ve uçkurlarının peşine düşen CHP'li elitlerin aslında o kadar mağdur olmadıklarını, mağduriyetlerin ardına saklanarak istedikleri gibi at koşturduklarını nihayet anlamışa benziyorlar.
7: İnsanlara korkunç bir gelecek tasavvuru satarken

0: Telaffuz edin ama insanlara bunu satarken siz hayat olağan akışında devam ediyormuş gibi bir hayat yaşayamazsınız.
1: Güvendikleri dağlara kar yağınca kendilerini duygusal olarak mahsur kalmış hisseden CHP'li gazeteciler nihayet hesap sormaya başladı.
2: Bak şimdi bundan başka her şeyi geçiyorum. Bak bu zaten böyle
3: Derken bir de
2: vasıfta
3: partisine
2: arkadaşım,
3: zarar verdi.
2: bu vasıfta, bu tinette bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem vekil olup bir dönemde belediye başkanı olması büyük bir utançtır.
1: Yıllarca savuna geldikleri sözde kutsal dava meğer sadece bir perdeymiş. Partizanlaşarak bir Pinokyosu haline geldikleri kuklacıların yaşadığı ahlaki çözülme sadakatlerini sarsıyor. Ve ideolojik körlüğü yavaş yavaş yerini zorunlu bir öz eleştiriye bırakıyor.
4: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı taleplerini açıkladı efendim. 200 sanıklı davada tutuklu bulunan 7 belediye başkanı, eski CHP'li belediye başkanı var. Bunların tutukluk hallerinin devamını istedi. 4 sanık hakkında ise tahliye talep etti. Ayrıca sanıkların 60'tan fazla sistematik suç tespit edildiğini vurguladı ve cezalandırılmasını istedi.
5: Bugün adalette ilk günkü söylediğim gibi kaçmadım buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
6: Savcı ceza taleplerini açıkladı. CHP'li belediye başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda isme ceza talebi yağdı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaa ikinci duruşmanın 12. celsesinde okundu. Duruşma gecikmeli başladı. Duruşma öncesi salona avukatlar, izleyiciler ve gazeteciler alındı. Davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen belediye başkanları da duruşma salonuna geldi. Gecikmeli duruşma savcının esas hakkındaki mütalaasının özetini okumasıyla başladı. Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütünde Aktaş'la birlikte Baki Nugay'ın da yönetici olduğu belirtildi. Aktaş'ın akrabaları üzerine kurduğu şirketlere belediyelerden ihaleler aldığı, en çok ihalenin de Beşiktaş Belediyesi'nden alındığı, Aktaş'ın şirketlerinin Beşiktaş Belediyesi ihalelerinde neredeyse tekelleşme oluşturduğu belirtildi. Aynı zamanda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın elde ettiği haksız kazancı akrabaları aracılığıyla resmileştirdiği vurgulandı.
7: Söz konusu Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri olunca
6: savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka hakkında tutukluluk halinin devamını istedi. Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan hakkında ise tahliye talep edildi. Savcılık Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın suç örgütü kurucusu olarak cezalandırılmasını talep etti. Aynı iki isim hakkında soruşturma aşamasında verdikleri bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Savcılık mütalaasında çok sayıda eylemde sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma ve resmi özel belgede sahtecilik suçlarından cezalandırma talep edildi. Bu kapsamda Rıza Akpolat, Oya Tekin, Utku Caner Çaykara, Zeydan Karalar ve Abdülrahman Tutdere gibi isimler cezalandırılmaları istendi.
4: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor efendim. Bu kez Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı ve operasyon yapıldı. 33 belediye görevlisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama çalışması yaptı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin incelemesini devam etti ve 20'ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama paylaştı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada belediye görevlileri ve üçüncü şahıslarla birlikte iştiraken zimmet suçunun işlenildiği ve bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edildi. MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şikayetlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konuldu. 33 belediye görevlisi olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi açıklaması yapıldı. Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı ile belediye başkanı

0: Kimisi 16 yaşında 40 farklı suç kaydı var. Kimisi arkadaşının deposunda kalırken o depodan mal çaldı. Avcılar da hırsızlık operasyonu düzenlendi. 6 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.
1: Kimi benzinlikten araç camından çıktı hırsızlık yaptı, kimi ise mağazalarda. Avcılarda insanları canından bezdiren hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuğun tam 40 suç kaydı çıktı. Avcılarda ard arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Nisan ve Mayıs ayının ilk haftasına kadar 3 iş yeri hırsızlığı, 1 otomobil hırsızlığı ve 2 evde gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından ikisi çocuk toplamda 6 şüpheli tespit edildi. Hırsızlık yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki şüpheli ile Firizköy mahallesinde iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yeşilkent mahallesinde gerçekleşen otomobil hırsızlığını yaptığı şüphesiyle 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuğun tam tamına 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gerçekleşen bir diğer olaydaysa kalacak yeri olmadığını söyleyerek arkadaşının deposunda kalan şahısla ilgili depodan 52 bin liralık malzemeyi çaldığı iddia edildi. Gerçekleşen operasyonlarda toplamda 6 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anlarına ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı.
0: Ankara'da ise vatandaştan zorla otopark parası almaya çalışan korsan otoparkçılara yönelik operasyon vardı. Polis ekipleri 32 değnekçiyi gözaltına aldı.
2: Edeceğim de yer arıyordum.
3: He. Yer var var, sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
4: Vatandaşın sokağını sahiplendiler. Ücret karşılığı güya otopark yeri işlettiler. Başkentin göbeğinde denetçilik yapıp vatandaşı mağdur eden korsan otoparkçılar böyle görüntülendi.
5: Yol boyu otopark ücreti 200 lira dayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu. Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
4: Ankara'da korsan otoparkçılardan illalla etti. Görüntüler emniyeti harekete geçirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Değnekçiler belirlendi. Ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda korsan otoparkçılık yapan 32 şahıs gözaltına alındı. Söz konusu soruşturma sonrası vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
6: Eskiden yol kenarlarına araba çekip müşteriden para alanlar vardı. Şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Sokaklardan pislikler temizlenmiş oldu.
7: Şu an hep kesildi. Biz gayet memnunuz. Bu şekilde devam etmesini de isterim.
8: Çok iyi oldu yani. İnsanlar buraya geldiği zaman insanları rahatsız ediyorlardı. Zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı. Allah razı olsun.
0: İstanbul Avcılar'da belediye işçisi elektrikli skuter kullanıyordu. Dengesini kaybetti, başını yere çarptı ve ne yazık ki hayatını kaybetti. Kamerada yansıyan kaza skuterla ilgili olarak güvenli sürüş meselesini bir kez daha gündeme taşıdı. 24 muhabir Gülistan Yazbaşı konuğuyla bu meseleyi konuştu.
9: Avcılar'da yaşanan feci kaza elektrikli skuter güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Belediye işçisi Aydın Yıldız'ın skuterı bu noktada kontrolden çıktı. Bizler şu anda kazanın yaşandığı bölgedeyiz. Kontrolden çıkan skuter sonucu işçi savruldu ve ne yazık ki hayatını kaybetti. Peki bu noktada neye dikkat etmek gerekiyor? Riskler neler? Bunları konuşacağız. Yanımızda uluslararası yol güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
10: İyi yayınlar dilerim. Hoş bulduk.
9: Elektrikli skuter kullanırken en sık karşılaşılan riskler nelerdir?
10: Çok yeni bir data yayınlandı TÜİK tarafından. Geçtiğimiz yıl ölümlü yaralanmalı kazaların %45'ini incinebilir grupta kaybettik maalesef. Kimdir bu incinebilir grup? Yayalar, elektrikli bisiklet kullananlar, skuter kullananlar ve motosiklet kullanıcıları. Maalesef pek çok ülkede bu ölümlü yaralanmalı kazalar arttığı için ve kaldırımda çok yer işgal ettiği için skuter uygulamalarına yasaklar gelmeye başladı. 2023 yılında Paris'te halk oylamasıyla

0: doktor uygulamaları sonlandırıldı. Prag gibi, Malta gibi yerlerde ise tamamen uygulayıcı firmalara denetim geldi. Scooter kullananlara en önemli tavsiyemiz kask kullanmaları olabilir. Mevsim yaza dönüyor artık. Özellikle 16 yaştan itibaren kullandığı için gençler hem ekonomik çözüm hem de bir yerden bir yere gitmenin en kolay yollarından biri olduğu için scooter kullanımını tercih ediyorlar. Ve bunu tercih ederken de scooterlar için ayrılmış özel bir bisiklet yolu yoksa yoldan gitmeleri gerekiyor. Kaldırımdan gidemezler. Kaldırımda onlar için ayrılmış özel bir yol varsa sadece oradan gidebilirler. Çünkü öncelikle kendilerini korumaları çok önemli. İkincisi de başkalarına zarar vermemesi gerekiyor. Maalesef scooter ve elektrikli bisiklet kazalarına baktığımızda çoğunluğunu tek taraflı kaza. Yani maalesef burada gerçekleşen ölüm gibi. Yani kendilerinin yaptıkları bir hatadan veya yoldaki bir ekstra bir problem yüzünden bir kazaya karışıyorlar ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bazen de uzuv kaybedebiliyor. Hastanelerdeki doktorlarla görüştüğünüzde de en çok yaralanmalı kazalar scooterlardan geliyor. Maalesef ölümler de olabiliyor. Ölüm olmaması için bedenlerini koruyabilecek hiçbir şey olmadığı için bir araçı çarptıklarında araç ufak bir hasarla kurtulsa bile onlar bedenen zarar görüyorlar. Bazen tek taraflı çarpışmalarda da yere düşebiliyorlar, bir yere çarpabiliyorlar. Kendilerini koruyabilecek hiçbir şey yok. O yüzden kask kullanımı çok önemli. Uygulayıcı firmaları da kiralayanların da muhakkak kaskla kullandırılması gerekiyor. Çünkü biz ülkemizin özellikle de gençlerini trafik kazalarında artık kaybetmek istemiyoruz. Kendilerinin kıyafetlerini, korunaklı kıyafetleri olmalı. Böyle reflektif çözümler üretmeliler kıyafetleri. Çünkü onların gördükleri kadar görünür olmaları da çok önemli. Biz biliyoruz ki artık istatistik verilere göre pek çok kişi ölümlü yaralanmalı kazalarda bedenen hasar görüyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden özellikle scooter kullanan gençlerin ailelerine bu sorumluluk düşüyor. Kontrol etmeleri gerekiyor. Özel kullanımları varsa muhakkak kasklı olmaları gerekiyor. Ve uygulayıcı firmalarında, kiralayanlar firmalarında kask zorunluluğu getirilmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz aktardıklarınızdan dolayı. Evet, bu noktada bir kaza yaşandı ve belediye işçisi Aydın Yaldız, 39 yaşındaki Aydın Yaldız 15 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Bu noktada öne çıkan en önemli güvenlik önlemi ise kask kullanımı oldu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor efendim. Elbette kurban pazarları da hareketli. Peki sağlıklı bir hayvan nasıl alınır, nasıl seçilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Klasik kurban yayınlarından biridir ama her sene de yapmak gerekir. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak konuğuyla bu meseleyi konuştu.
3: Vatandaşlar Kurban Bayramı için kurbanlarını seçmek için alanlara geliyor. Peki nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yanımda çok önemli, çok uzman bir konuğum var. Ankara Veteriner Odası Başkanı Ahmet Baydın var. Bütün bu soruları ona soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle alanlarda nelere dikkat etmeliyiz? Kurban pazarındayız.
4: Şöyle, öncelikle kurbanımızı alırken kurbanlık olarak seçecek hayvanın sağlık raporuna, pasaportuna ve küpesine dikkat etmemiz lazım. Bu dediklerimiz çünkü hayvanın sağlıklı bir veteriner hekim tarafından kontrol edilmiş olduğunu gösteriyor. Onlar olmadan zaten sevki de yapılamıyor. Biliyorsunuz kontrol noktaları var. Oradan geçmesi için de bu raporları alması gerekiyor. Hayvana baktığımızda da özellikle canlı, tüyleri parlak, herhangi burnundan, gözünden bir akıntısının olmaması, belli bir kilo hacmine ulaşmış olması, hareketlerinin normal olması ve zayıf olmaması gerekiyor. Bunun dışında da özellikle belediyelerin ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği noktalarda kesim yapmak daha doğru bir yöntem. Çünkü halka açık yerlerde yapılan, biliyorsunuz, bulaşıcı hastalıklar, zoonozlar var. Çoğu da bu bulaşıcı hastalıklara baktığımızda hayvanlardan insana geçen hastalıklar. Dolayısıyla halka açık yerlerde kesim yapmak, kesimden sonra atıkları bu bölgede bırakmak hayvan sağlığı açısından da olduğu gibi insan sağlığı açısından da risk taşıyor. Kurban Bayramı boyunca hem kamudaki hem serbest veteriner hekimlerimiz hem de belediyede çalışan veteriner hekimlerimiz 7/24 hizmette. Vatandaşımız kurbanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı, endişesi olduğunda veteriner hekimlerimize danışabilirler. Dolayısıyla en basit şekilde veteriner hekim kontrolünden geçmiş, veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, kulak küpesi olan, sağlık raporu olan hayvanların kesilmesi en sağlıklı ve en doğru olan yol diyebiliriz.
3: Peki Ahmet Bey, şunu sormak istiyorum. Burada kesim alanları da var. Siz bu kurban pazarları devam edene kadar burada hazır veteriner bürosu var değil mi? Böyle vatandaşların sizden yardım isteyebileceği, en azından kapanana kadar.
4: Tabii ki. Özellikle belediyede çalışan, yani belediye

0: alanlarında belediyeye bağlı veteriner hekimler var. Veteriner hekimlerin yetişemediği noktada belediyenin odalarımızdan ve diğer kuruluşlardan veteriner hekim desteği alıyorlar. Aynı zamanda ilçe tarım müdürlüklerimiz, il müdürlüklerimiz de bu konuda veteriner hekim desteği sağlıyor. Ki ben de serbest bir veteriner hekimim. Bütün serbest veteriner hekimler de vatandaşımızın kurbanlarıyla ilgili tüm sorularında 7/24 hizmetteyiz.
1: Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza konuğunuz için. Çok sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Evet, Ahmet Baydın yayın konuğumuzdu. Ankara Veterinerler Odası Başkanı'ydı. Kurban pazarlarına dikkat edilmesi gereken hususları birlikte paylaştık diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım.
3: Kütahya'dan ilginç bir evlilik teklifi var efendim. Bir genç sevdiği kızı ikna etmek için oto kurtarıcının üzerine kocaman bir çiçek yaptırıyor.
4: Devasa çiçeğin üzerine "Benimle evlenir misin?" yazıldı. Trafikte gören şaşırdı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir genç sevdiği kıza sürpriz evlilik teklifi yapmak istedi. Unutulmaz bir anıya imza atmak isteyen genç fikir almak için arkadaşlarıyla görüştü.
5: Arkadaşım evlenme teklif edeceğini söyledi. Bana biraz daha farklı fikir olarak istedi bunu.
4: Teklif için çiçek hazırlatıldı ama bu kez farklıydı.
5: Normal buketlerden sıkılmıştık. Biraz daha büyük, daha gösterişli bir şey olsun istedik.
4: Dev boyuttaki çiçek oto kurtarıcıya yüklenerek evlilik teklifinin yapılacağı yere taşındı.
5: Benim kurtarıcımı yükledik. Bunu götürdük. Ortalama 5 metrelik falan bir çiçek.
4: Çiçeğin üzerine "Benimle evlenir misin?" yazıldı. Oto kurtarıcılı evlilik teklifinin cevabı da evet oldu.
5: Zaten görür görmez hani mutlu olduğunu bize beyan etti kendisi. Sonrasında evlilik teklifini kabul ederek Allah sonundan hayır etsin.
4: Mutlu sonla biten ilginç evlilik teklifinin görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti.
3: Bir mola verelim. 17 sohbetlerinde bugün dünya devleri manşetini seçtik. Özellikle Çin'den yansıyanlar, Kazakistan'dan yansıyanlar gündemimizde olacak. Uzman konuklarla değerlendireceğiz. Lütfen bizimle kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biliyorsunuz Belçika Kraliçesi hafta sonu geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi. Baykar'da incelemelerde bulundu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti hanımefendiyle birlikte heyeti ve Sayın Kraliçe'yi. O heyette yer alan Belçika Savunma Bakanı da gördüklerini anlattı. Sabah gazetesi bugün meseleyi bu kadar net özetlemiş. Türkiye savunmada bizden çok ileride diyor. Avrupa'nın değil mi beşiği Belçika.
2: Yani Belçika'da Almanya'yı kıskanıp, tamam mı? Biz de kıskanıyoruz. Onu biz de kıskanıyoruz demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bundan 50 sene önce de 100 sene önce de Belçika yapımı silahlar. Bak 1935 baktım hatta dedim acaba dedim ne zaman adam 1935'te bundan 90 sene önce biz yapamazken Belçika o çeliği dövmüş ve namlu yapmış.
1: Aynen öyle. Şimdi o Belçika'nın savunma tabii bakanı geliyor diyor ki ya siz muhteşem silahlar
2: ve,
1: yapıyorsunuz
2: ve sadece
1: diyor.
2: Bir tabancadan bahsetmiyoruz. Belçika'nın dünya çapında ürettiği dünyanın en iyilerinden olan bak en iyi olan Avusturya'daki Glock gibi farklı namlu çeşitleri de var. Yani bir teknoloji bu. Adam şimdi geliyor bakıyor. Hani bizim şeyin yaptık Özgü Özel de bakmış ya füzeye tutuyor ucundan falan.
1: Onlar, bir de müzik koymuşlar altına çok güldüm.
2: İlk defa füze görüyor tabii ki. Nereden bir adam benzer taşı görmekten kafayı çekmekten ilk defa füze gördü belki.
1: Tamam.
2: Görmemişti gitmemişti zaten normal. Yani, ne Manisa tarzını diyorlar o yüzden nerede ne yapsın. Neyse bu güzel bir şey. Bu hoş bir şey. Yani ya bakıyorlar tabii bunu abartmıyoruz. Kendi aramızda düşmanlık yapanları anlatmaya ne kadar acı bir şey değil mi? Bırak o bizi zaten görecek takdir ediyor. Öyle olmasa Alman şunu yazar mı? Dergisinde. Görüşmeler var. Doğru. Türkler bu kadar füze yaptı. Doğru. İçteki rekabetler. Türkiye'de içinde bir rekabet var. Yani bak drone diyorsun dünyada bu kadar.

0: drone firması olan bir ülke yoktur. Çok enteresan. İki, drone teknolojisi, İHA teknolojisini bu kadar geliştiren bir millet yok.
1: Doğru.
0: Korkunç bir şey değil mi?
1: Doğru.
0: Dünya çapında en iyi üçten bir tanesi. Sen alıyorsun, dikkat et bak. Baykar, son bunu 10 yıl içinde yapıyorsun. Abi bak, adam 35'te yapmış Brodin'i.
2: Evet,
0: Belçika diyor ki
2: aynen.
0: Türkiye'den rekabet edemiyoruz diyor. Alman diyor ki füzeyi Türkiye'den alalım diyor. Bak aradan 13 sene geçmiş. Bak bak bak bak.
1: Ya.
0: Alman diyor ki acaba Türkiye'den alsak neyi? Patates mi? Var çok güzel. Hem de Sakarya patatesi. Değil. Füze diyor. Şimdi bu şerefsiz, içimizdeki bu şerefsizler, bu çapulcular, bu ahlaksızlar, bu namussuzlar. Şimdi var ya böyle tatlı su şey gibi otu köşede oturuyorlar. Bir tanesi şimdi bilmem bir adada keyif yapıyor. Bir tanesi atleti giymiş bir yerde geziyor.
1: Kaplumbağa
0: Şerefsizler.
1: yola
0: Çok kızıyorum
1: çıkmış.
0: ben bu.
1: Demişler ki nereye? Hacca gidiyorum
0: Heh.
1: demiş. Demişler ki yahu
0: Bu hızla gidilir mi?
1: sen böyle gidebilir misin? Bu hızda gidilir mi? Demiş ki mahallenin
0: Veletlerinden
1: veletleri
0: korkuyorum.
1: başka bir şeyden
0: Tabii.
1: değil. Beni ters
0: Ters ve
1: çevirirler.
0: kalırım böyle. Mahallenin
1: Yoksa
0: veletleri tabii.
1: ben o hacca gideceğim demiş
0: Tamam.
1: o kaplumbağa. Dolayısıyla biz de o mahallenin veletlerini mütemadiyen gördük, görmeye
0: Evet.
1: devam
0: Neyse
1: ediyoruz.
0: yani aklımıza getirmiş oldu.
1: Belçika'nın savunma bakanı geliyor diyor ki Türkiye bizden ileride ve bizim ondan silah almamız lazım. Bizim senin tabirinle söyleyeyim kaşalotlarda 40'a 40 profil görüyorsunuz değil mi? Bu
0: Tabii
1: uçak
0: tabii.
1: değil.
0: Ahlaksız,
1: Tekerlerine motor
0: edepsiz. Abi tabii.
1: takılmış tar tar tar tar
0: Tabii
1: tar
0: tabii
1: gidiyor.
0: tabii. Tabii.
1: Vileda sapıyla tutmuşlar
0: Tabii tabii.
1: bunu diyecek kadar
0: Ya
1: da
0: senin bak hocam
1: mahallenin veledi
0: hep böyle
1: durumundalar
0: ortadan
1: yani.
0: konuşunca anlamıyorlar. Bazı dangozları da bizzat göstermek hatta gözüne sokmak lazım mümkünse.
1: Evet.
0: Yani adama sen o dünyanın en önemli beşinci büyük efendim uluslararası ses getiren bir köprü yapıyorsun. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ismini koyuyorsun oraya. Adam iki direk düşün dedi, direk kaldı diyor. Sana ne oluyor?
1: O direkt var ya.
3: Yalan söylediklerini biliyoruz.
4: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
3: Yalan söylediklerini biliyorlar.
5: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
6: Şimdi bir aracın biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
7: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
3: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
14: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
15: Bir de böyle Otobit'te.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu.

0: olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
11: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
10: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
12: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle günü yansıyan başlıkları paylaşacağım. Sonra birkaç haberimiz var. Ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları ve verdiği mesajlar var elbette. Ata yurduna hoş geldiniz diye karşılanmıştı Erdoğan. Kendisine Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez takdim edildi. Ve aynı zamanda Erdoğan önümüzdeki döneme dair dikkat çeken mesajlar verdi. Orta koridorun yeni İpek yolu olması gerektiğini söyledi. Ehemmiyeti artıyor vurgusunda bulundu. Önümüzdeki dönem birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız mesajları verdi. Türk dünyasının aynı zamanda dünyada barışın da teminatı olduğunu vurguladı. Çin'de tarihi zirve dünya yakından takip ediyor. Hani filler tepişiyor, çimenler eziliyor durum mu söz konusu soruları soruluyor. Konuklarımıza da konuşacağız. 8,5 yıl sonra gelen bu ziyarette Pekin yönetimi sanki ABD yönetimiyle anlaşmak, işte Washington yönetimi

anlaşmak, bir zemin oluşturmak istiyor ama çok böyle net şartları da var. Mesela Tayvan konusunda Xi Jinping pek fazla taviz vermek istemediğini net bir şekilde söyledi. Hatta ABD ile eğer sorunu çözemezsek çatışırız gibi bir mesajı söz konusu. Biraz elini yüksekten açtı diyebiliriz. Trump ise burada trilyonluk iş adamları var ve biz size ticaret yapmak istiyoruz, size de çok saygı duyuyoruz diye söyledi. Özellikle Ukrayna ve İran'da zemin kaybettikten sonra Trump biraz süngüsü düşmüş gibi Pekin'e gitmişti. Beyaz Saray ise iki ülkenin İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda anlaştığı yönünde bir açıklama paylaştı. Yakından takip ediyoruz. 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu vardı efendim. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nda aralarında bulunduğu 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 2 milyar dolar suç gelirinin aklandığı iddiası var. Soruşturmayı takip ediyoruz. Ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı mütalasını açıkladı. Aralarında CHP'li belediye başkanları da var biliyorsunuz. Tutukluların 4'ünün tahliyesi yönünde bir karar verildi ama 7 CHP'li belediye başkanı halen tutuklu olarak cezaevinde kalacak. Aynı zamanda artık dava karar aşamasına geldi. Savcı cezalandırılmaları talep ediyor. 15 Haziran'da da karar çıkacak gibi görünüyor. Yılın ikinci enflasyon raporu, Merkez Bankası verileri güncelleme ihtiyacı hissetti. Zira dünyada durum gerçek anlamda farklı bir boyut kazanmış vaziyette. Mesela Avrupa enflasyon şoku yaşıyor. İşte Hindistan'da enerji tasarrufu yapın, elektriği daha az kullanın diye mesajlar paylaşılıyor. Avrupa bu anlamda ciddi endişe içerisinde ve Türkiye'de de enflasyon hedefi revize edildi, yukarı yönlü. 2026 enflasyonda ara hedef %24'e çıkarıldı. 2027'de %15, 2028'de de %9 oldu. Ama şunu söyleyeyim, gerçekçi açıklama olması, yani dünya gerçeklerine uygun ekonomi politikalarının sahaya ve masaya yansıtılması olumlu karşılanmış olmalı ki piyasalarda herhangi bir dalgalanma olmadı diyebiliriz. Merkez Bankası Başkanı Karahan, savaş ve belirsizlik ortamı tahminlerimizi arttırdı diye söyledi. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Erdoğan'a takdim edildi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Koridor'un yeni İpek Yolu olacağını vurguladı ve ehemmiyeti artıyor mesajları verdi. Aynı zamanda ülkeler arasında Türk Devletleri Teşkilatı'nda işbirliğinin artırılması vurgusu dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik düsturunu takip ediyoruz mesajı paylaştı.
1: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Astana'dan böyle mesaj verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.
3: Bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir. İstikametimiz nettir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Makam aracından inerken Tokayev tarafından karşılandı. Resmi tören salondaydı. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmeyi heyetler arası görüşme izledi. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Gündemde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret ve bölgesel meseleler gibi pek çok önemli konu vardı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
2: Görüşmelerin ardından Kazakistan için çok önemli bir an geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ülke tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edildi.
4: Biz sizi milletine önderlik eden, dünya düzeyinde itibarlı bir devlet başkanı ve politikacı olarak ayrıca takdir ederiz. Size Türk dünyasının takdir ettiği itibarlı bir lider dersek hiç abartmış olmayız.
1: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
2: Toplantıda ayrıca Kazakistan'ın depremin ardından Gaziantep'te yaptırdığı Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun sembolik açılışı da yapıldı.
4: Binanın cephesi açık renklerde ve milli motiflerle süslenirken.
2: Sonrasında ise iki ülke arasında 13 anlaşma ve mutabakat imzalandı. Tokayev basın toplantısında bunlardan birine özellikle vurgu yaptı.
3: Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık hakkında deklarasyonu kabul ettik. Bu tarihi belge gerçekte halklarımızın birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesidir.
2: Kasım Cömert Tokayev, Emine Erdoğan öncülüğündeki sıfır atık projesinin de özellikle altını çizdi.
3: Bu girişimin ülkemizde yürütülen Temiz Kazakistan adlı ulusal projeyle örtüştüğünü özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle biz Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın son derece önemli projesini aktif şekilde destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkileri geliştirecek somut adımları dile getirdi.
1: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: Cuma günü ise Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi var. Erdoğan ve Tokayev orada olacak. Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılacak.
1: Zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
2: Erdoğan basın toplantısının ardından Kazakistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. İki ülkeden iş insanlarına hitap etti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmini geliştireceklerini söyledi.
1: Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Çin'deki temaslarını sürdürüyor. Kurumun temaslarında ana gündem Türkiye'nin ev sahipliğine yapılacak COP31 zirvesi ve ikili ilişkiler oldu. COP31 Başkanı Murat Kurum Pekin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum Pekin ziyaretinde dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Çin Enerji Mühendislik Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmede yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi gibi başlıklar ele alındı. Murat Kurum'un Çin ziyareti kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğine yapılacak COP31 zirvesiyle Türkiye-Çin işbirliği başlıkları da yine ele alınan konular arasındaydı. ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaret dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor elbette. Ve en dikkat çekici olan yanı ise Trump'ın yanına trilyoner iş insanlarını alıp Pekin'e doğru yola çıkmasıydı. Ve bugüne kadar ABD-Çin savaşı senaryoları konuşulurken şimdi acaba Trump'ın tüccar kişiliği başka bir senaryo gündeme taşıyabilir mi? Yani iki dev aralarında anlaşabilir mi sorusu konuşuluyor. Xi Jinping ise bir anlaşma zemini anlamındaki bu görüşme trafiğinde kameralara yansıyan müstehsi bir gülümsemeyle ya da müstehsi bir bakışla gündemde. Zira o fotoğraf karesini siz daha önce de gördünüz ve hatırlayacaksınız. Bir anlamda da birçok mesaj veriyor.
5: Position to dictate what we're going to feel.
6: Beyaz Saray'daki bu görüşmeyi hatırladınız mı? Rusya işgaline karşı Ukrayna lideri Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan destek istemeye gitmiş, önce nasihat sonra da fırça yemişti. Sinirler gerilmişti. Amerika Birleşik Devletleri önce Rusya-Ukrayna savaşında prestij kaybetti, sonra İran'a yönelik İsrail kışkırtmasıyla başlattığı savaşta. The Economist'in 4-10 Nisan sayısı çarpıcı bir kapatma.

0: kapakla çıkmıştı. Manşette "Düşmanın hata yaparken asla müdahale etme" yazıyordu. Kapak fotoğrafında Trump sisli pusluyken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yüzünde müstehsi bir gülümseme vardı. Şimdi sıkı durun. Benzer bir yüz ifadesi Trump'ın Çin ziyaretinde de kameraya yansıdı. And they're here today to pay respects to you and to China. Dev masada Xi Jinping'in karşısında oturan Trump'ın verdiği mesaj bu müstehsi yüz ifadesinin sebebiydi. You and I have known each other
1: now for a long time. Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim. Bugün size ve Çin'e saygılarını sunmak için buradalar. Ticaret yapmayı ve işbirliğini dört gözle bekliyorlar. Bu süreç bizim tarafımızdan da tamamen karşılıklılık esasına dayalı olacak. Call you and you would call me and
0: whenever we had a problem. Bugüne kadar pek çok analist gelecekte bir Amerika Birleşik Devletleri-Çin savaşının kaçırılmaz olduğunu iddia ediyordu. Ancak Trump'ın tüccar kişiliği bu durumu değiştirebilir mi sorusunu şimdi sormak lazım. Zira Trump uçağına doldurduğu dolar trilyonerleriyle Çin'e yaptığı çıkarmada bir anlamda savaşmak yerine ticaret yapalım, kazan kazan ilkesi etrafında buluşalım mesajı verdi. Çin lideri Xi Jinping de hem sessiz ve sabırla sürdürdüğü stratejinin meyvesini vermesinden hem Amerika Birleşik Devletleri ile artık göz hizasında siyaset yapıyor olmaktan mutlu görünüyordu.
2: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazanç sağlar. Yüzleşmeden zarar görür. Ortak olmalıyız, rakip değil.
0: Özetlemek gerekirse Soğuk Savaş'ın ardından Rusya güç kaybederken Çin yükselişini sürdürdü ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında dünyayı paylaşım kavgasında net söz sahibi olduğunu gösterdi. Zaten Avrupalı liderlerin peş peşe Pekin'e yaptığı ziyaretlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Çin'in yolunu tutması bu yüzdendi. Tabii filler tepişir, çimenler ezilir sözünü de unutmamak gerekiyor. Zira Trump, Çin'e giderken İran düğümünün çözümü için Pekin yönetiminden umutluydu.
3: Siz ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylediniz. Başkan Xi, ateşkesi yeniden hayata döndürecek kişi mi?
1: Ne olacağını göreceğiz. Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam. Benim dostum. Çok iyi bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çin'le çok iyi iş yapıyoruz. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
3: Peki sizce İranlıları ikna edebilecek kapasiteye sahip mi?
0: Trump Çin'den bir zafer havasıyla dönebilirse karşılığında Çin'in yumuşak karnı olan çip üretiminin merkezi olan Tayvan konusunda esneklik gösterebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin kazan kazan ilkesiyle mutlu mesut yeni bir düzen kurma yolunda ilerleyebilir. Bakalım yeni dünya düzeni nasıl kurulacak ve filler tepişirken hangi çimenler ezilecek?
4: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
5: Şimdi efendim filler tepişirken çimenler ezilir. Arada da kalmamak gerekir. Arada kalmamak için de ciddi bir enerji, emek ve potansiyel üretmek gerekiyor. Onu da söylemek lazım. Dünya devleri. Bugün devlerin mücadelesi ya da dünya arasındaki mücadeleyi konuşalım istiyoruz. Biraz dış dünyadan yansıyanları konuşacağız. Editörümüz Gökçen Sever böyle bir manşet hazırladı ve aslında sadece Pekin'den yansıyanları değil, Pekin'in nasıl değerlendirildiği konusunda konuşmak gerekiyor. Bir de Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti devam ediyor. Ve biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısı yapılacak yarın. Birçok başlığımız var. Konuklarımızla konuşacağız. Kimler bizimle? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Star Gazetesi yazarı doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Orallı sizinle başlayalım müsaadenizle. Önce Erdoğan'ın Kazakistan mesajlarıyla başlayalım. Şimdi diyor ki Erdoğan, Avrasya'da barışın anahtarı Türk dünyası. Böyle bir makale kaleme almış. Plan ne? Türk Devletleri Teşkilatı'nın bundan sonra ayakları daha yere böyle güçlü basan bir yapı haline gelmesi mi hedefleniyor? İşte Kazakistan'dan yansıyan mesajlara baktığınızda siz nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Erdoğan diyor ki mesela Orta Koridor'un ehemmiyeti artacak, hatta yeni İpek Yolu olma yolunda diye söylüyor. Hatırlarsınız Türkiye'deki bir o

0: Koridorlar Konferansı'nda da orta koridora Çin'in de katılmasını istiyoruz diye Erdoğan bir mesaj vermişti. Şimdi Trump da Pekin'deyken ne oluyor Doğu cephemizde?
1: Kazakistan ve Türkiye'yi değerlendirdiğimiz zaman coğrafya olarak biri bu coğrafyanın merkezi, coğrafyanın en doğusu, diğeri en batısı. Yani Kazakistan olmadan, Türkiye olmadan, Türk dünyası olmadan ticaretin mümkün olmadığı gerçeği bence liderler tarafından net bir şekilde vurgulanmış. Orta koridor sadece iktisadi bir temel değil. Aynı zamanda siyasi bir iklimi beraberinde getiriyor. Çünkü biz ısrarla barıştan, huzurdan, istikrardan yana bir tavır ortaya koymaya gayret ederken Türk Devletleri Teşkilatı'nın nedenli stratejik bir önlem arz ettiğini konuştuk. Ve bu noktada her tarafımıza bakalım. Rusya, Ukrayna, Karadeniz coğrafyası, Akdeniz, Kıbrıs meselesi, Ege, Adalar Denizi, Ermenistan, Azerbaycan arasındaki diyalog, Suriye, Irak, İran, çatışmalar, Gazze, katliam. Ama diğer taraftan bakıyoruz ki yeni bir dünya düzeni talebi var. Revizyon isteyen devletler var. Civarında en azından barış kavramını olmayı kendisine amaç edinmiş ve adım adım ulusüstü bir ittifaka doğru evrilen devletler var. Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tacikistan'a kadar uzandığımız zaman dilimi şunu görüyoruz ki evet, bu devletler an itibariyle sadece köprü olmak istemiyorlar. Merkezde konumlanmak, ticaretin de.
0: Sayın Orallı, internet bağlantınızda bir gecikme oluyor. Arkadaşlarım bir kontrol etsinler müsaadenizle. Ben size tekrar geleyim, Sayın Akkırlı devam edeyim. Bir arkadaşlar o sese bir baksınlar, düzelsinler. Sayın Akkır, şimdi buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki inşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız. Doğu cephesinde konsolidasyonu arttırdık mı son dönemde? Siz nasıl bakıyorsunuz? Tabii şimdi bu tür hamleleri yaparken hani biraz böyle fillerin de tepkisini çekme riski de var. İşte mesela Rusya aklıma geliyor. Peki. Çin bu denklemlerde nasıl bakıyor gelişmeleri diye düşünüyorum. Siz nasıl okuyorsunuz efendim Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretini?
2: İşin gerçeği aslında Türkiye bu süreç sadece Erdoğan'la başlayan bir süreç değil. Hatırlarsınız Özal'ın meşhur söylemlerinden birisi 21. yüzyılın Türk yüzyılı olacağı, Türk asrı olma ihtimalinden bahsediyordu. Bu aslında uzun bir arayışın sonucu. Şimdi Erdoğan'ın siyaset yapma biçimini bir düşünmek, bir analiz etmek lazım. Erdoğan iktidara geldiği andan itibaren şöyle bir siyasi vizyona sahip. Evet, biz bir yerden ticaretimizi yapalım. Ticari ilişkilerle siyaset iç içe geçen bir perspektif var. Bir taraftan mesela biraz önce sizin haberi izlerken bir taraftan Erdoğan'la da Trump'ı karşılaştırdım. Mesela Trump Çin'e gittiği zaman nasıl gitti Çin'e? Çin'e giderken yanında Amerika'nın trilyoner insanlarını aldı ve Çin'e gitti. Biz Erdoğan'ın 2002'den itibaren siyaset yapma biçimini yine bir bütün olarak düşünelim. Erdoğan yanına iş adamlarını alarak hem Afrika'ya gitti, hem ABD'ye gitti, hem Orta Doğu'ya gitti, hem işte Türkistan'a gitti. Siyaset ekonominin önünü açan, Erdoğan'ın siyasi vizyonunda siyaset ekonominin önünü açan, ekonomiyle siyasetin iç içe dizayn edildiği bir aslında projeksiyona sahibiz. Bu bağlamda insanlığın neredeyse başlangıcından itibaren bu Türkistan coğrafyası çok merkezi bir yer işgal ediyor. Yer işgal ediyor. Siyasetin de ekonominin de neredeyse merkezi burası. İşte Orta Çağ'a bakın. Orta Çağ'da neydi? İşte biz ticaret yollarından bahsediyoruz, İpek yolundan bahsediyorduk. Bu coğrafya hiç vazgeçilmez insanlığın tarihinde. Şu anda da öyle. Bir de içinde yaşadığımız dünyada şöyle bir realiteyle biz artık karşı karşıya kaldık. Ulus devletin perspektifiyle, ulus devletin işte sınırlarıyla küresel sorunları ve küresel gidişata müdahale etme hakkınız yok. Artık ittifaklara ihtiyacınız var. Artık ulus devletin perspektifini aşan daha küresel, daha imparatorvari bir vizyona sahip olmanız gerekiyor. Onun için siz bir taraftan Çin'le bakıyorsunuz, Murat Kurum şu anda Çin'de değil mi?
0: Evet.
2: Bir proje, bir işbirliği doğrultusunda Çin'de. Erdoğan Türkistan coğrafyasında. Aynı şekilde hükümetin bir parçası Afrika'da. Artık büyük düşünen, büyük iş yapan bir ve küresel

0: siyasete müdahale eden bir Türkiye ile karşı karşıyayız biz. Ha,
1: peki.
0: Bu aslında çok önemli. Hani sadece Türkiye Cumhuriyeti, aslında bu hani sizin haberinizde vardı. Gaspral'ın meşhur bir sözü var ya, hani diyor ya, dilde fikirde işte birlik. Türkiye son dönemde öyle hamleler yapmaya başladı ki, mesela tüm hamleleri bir bütün okumamız gerekiyor. Genelde biz günübirlik siyaseti analiz ederken, günübirlik siyaseti yorumlarken hep günübirlik yorumlar yapmaya başladık. Bu büyük bir eksiklik. Daha vizyoner bakmak, daha bütüncül yaklaşmak zorundayız. Mesela muhtemelen sizler haber yaptınız, gündem oldu. Türkiye'de son dönemde Milli Eğitim'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir açıklaması oldu. Ne söyledi? Haçlı seferleri değil, Haçlı saldırıları, Orta Asya değil, Türkistan, coğrafi keşifler değil, sömürgeciliğin başlaması dedi. Aslında bu aynı vizyonun parçası. Artık biz
2: zihinsel işgalle de mücadele, sizden bir şey olmaz, icat çıkarma kafasını yok etmek ya da işte o baskısını kırmak anlamında, işte dekolonizasyon forumunda da kafa yorulan mesele buydu.
0: Kesinlikle. Hani artık Türkiye bütün olaylara, hem kendi içindeki olaylara hem çevresindeki olaylara daha vizyoner, daha bütüncül bakan bir perspektife sahip. Şu anda biz Kazakistan'ı sadece Kazakistan olarak bakmıyoruz. Orta Asya'nın, Türkistan'ın önemli bir parçası olarak bakıyoruz. Biz o parçanın bir parçasıyız. Biz o bütünün bir parçasıyız. Türkiye o bütünün bir parçası. İşte Kazakistan o bütünün bir parçası. Artık ortak bir perspektife sahibiz. Hani son dönemde çok konuştuk. Küresel sorunlara ulus devlet çözüm üretememeye başladı. Ne gazete çözüm üretebildik, ne işte pandemiyi yaşadık. Belki yeni bir pandemi geliyor. Pandemiye çözüm üretemedik. Artık küresel ittifaklara ihtiyacımız var. Biz ortak ideolojiye, ortak söyleme, ortak etik değerlere sahip bir medeniyetin parçasıyız. Bu bağlamda ortak ittifak etmemiz kadar olağan bir şey olabilir mi? Onun için Türkistan, örneğin işte Kazakistan, Türkistan bu ilişkinin, bu ittifakın bir parçası. Ortak hareket etmeye artık mahkumuz.
2: Peki. Sayın Oral'la buradan devam edelim. Şimdi bir yandan Kazakistan'ı konuşuyoruz ama diğer yandan tüm dünya Pekin'den yansıyanları konuşuyor. Önce bir genel izlenimlerinizi alayım. Şimdi Trump mesela işte %200'lük tarifeler falan diyordu. Çok böyle üstten konuşuyordu ama bugün işte trilyoner iş adamlarının yanına alıp gitti Pekin'de masaya oturdu. Xi Jinping'e övgüler düzüyor. Çok harika bir insan. Çin çok güzel bir ülke. Ben buraları çok beğendim falan diyor. Ama Xi Jinping böyle hani The Economist'in kapağında bir fotoğraf vardı hatırlarsanız. Rakibiniz ölüm cil hatalar yaparken sessizce kenarda oturun diye çevirebiliriz aslında. Napolyon'un bir sözünü atıp vardı. O müstesni gülümsemeyle dinledi Trump'ı masada ve şöyle net bir tavır da ortaya koydu. Tayvan meselesinde hani anlaşma olmazsa çatışma olur gibisinden bir net tavır ortaya koydu. Sorumu iki başlıkta soracağım. Bir tanesi sizce bu Tayvan'la ilgili Xi Jinping'in yaptığı açıklama biraz blöf mü? İkincisi de Trump tüccar kafasıyla mı Pekin'e gitti? Biraz da kozları az mıydı çok muydu onu da merak ediyorum giderken.
3: Her ne kadar bir ses problemi yaşasak da programın ilk kısmında idealizmden bahsettik. Yani daha ziyade Türkistan coğrafyası yeni bir iktisadi, siyasi, güvenlik bağlamlı, belki uzun vadede savunma temelli bir işbirliği. Şimdi konu eğer Çin ve ABD ise idealizm bitti. Şimdi realizmden bahsediyoruz ve Trump da gerçekçi söylemin o kadar bilincinde ve o kadar farkında ki bu saatten sonra çatışmacı bir anlayışın doğmayacağını, karşılıklı bağımlılığın çok net bir şekilde arttığını, Çin'in iktisadi büyümesinin ABD'yi de aslında belirli noktalarda olumlu etkilediğinin bilinciyle sahaya indi. Çünkü yanında götürdüğü iş adamlarının ortaya koyduğu markaların tamamı ürünlerini Çin'de üretiyorlar. Üretimlerini Çin'de yapıyorlar. O büyük elektrikli Amerika'daki araba firması da, telefon firması da, televizyon da, tablet de, tişört de, ayakkabı da. Didi mesela orada güzel bir mesaj var değil mi? Aklınca Rubio bir eşofmanla poz verdi. Maduro'yu nasıl hapsettiyse bak Çin biz de yukarıdan bakıyoruz dedi. Ben eminim Rubio'nun oradaki muhatabı senin giydiğin eşofmanlar da ayakkabılar da burada üretiliyor cümlesini de ona kurup söylemiştir. Yani ironik ve ikonik cümleler doğuyor ve söylemler geliştiriliyor. ABD şunu görüyor. Çin'in üretim kabiliyeti bağlamında bu saat

geldikten sonra durdurulması mümkün değil. 2023 senesine kadar İbrahim Bey, dünyada Ar-Ge bağlamlı yatırımların en büyük kalemini Amerikan firmaları ortaya koyuyordu. 2024'te ne oldu? Çin yıllık 1,1 trilyon doları sadece Ar-Ge'ye araştırma ve geliştirmeye alarak dünyada bir numaraya oturdu.

0: Çin, Amerika'nın gümrüklerle ilgili %200'e çıkarırız cümlesinden bir gün sonra açıklama yaptı. Peki dedi. ABD'ye şu ana kadar ihracat yapan firmalara 2,5 trilyon dolarlık hibe desteği açıklıyorum. Bakın yok bunun sonu. Altın rezervine bakıyorsunuz. Amerika'dan daha fazla doları elinde tutan bir ülkeye bakıyorsunuz. Sahip olduğu stratejik petrol rezervi, bak ABD ve Çin'i çok basit kıyaslayalım. Amerika'nın elinde 400 milyon varillik bir stratejik rezerv var. 400 milyon. Çin'in 3 katı kadar rezervi var. 3 katı bir rezervle konuşuyorlar. O bakımdan gülüyorum bazen. Çin'in 80 günlük petrolü
1: Şimdi de Sayın
0: kaldı.
1: Oral'la sanki işleri hard power'la değil de soft power'la böyle daha sessiz, daha derinden çözmeyi tercih ediyor. Zamanı biraz bırakıyor sanki meseleleri.
0: Mesela ejderha yılı diyor ama biraz da kaplumbağa yılı aslında. Evini sırtında taşıdığı için bir acelesi yok. Etrafında olup bitenlerin hepsi Çin'e artı değer olarak ortaya çıkıyor. Ama şunu da vurgulayalım. Her iki devletin de birbirine ihtiyacı var. Çin sahip olduğu üretim gücünü nerede tüketiyor? Batı'da tüketiyor. Avrupa ve ABD'nin
1: Doğru.
0: toplam nüfusu aşağı yukarı 900 milyon. 1,5 milyarlık Çin'in üretiminin 900 milyonluk kısmının Avrupa'da ve ABD'de değerlendirildiğini düşünürsek Çin'in üretim gücünün tüketimden doğduğunu,
1: Doğru.
0: Çin'in üretimi
1: Pazarları kaybederse gücünü de kaybeder.
0: evet. Trump da bunun farkında. O bakımdan ben iki tane büyük gücün, bir süper güç, bir de süper güç adayının çatışmasız bir iklim ortaya koyacağını
1: Peki.
0: ve Xi Jinping'in hayvan meselesiyle ilgili noktayı koyup Trump'ın olası demeçlerine önleyici müdahale ettiğini düşünüyorum. Son cümleyi bırakıyorum.
1: Zaten Tayvan sorusuna da sessiz kaldı Trump, cevap vermedi.
0: Kesinlikle. İşte önleyici müdahale böyle olur. İran'ı beni vurabilir ihtimaline karşı vurmak değildir önleyici müdahale. Trump'ın fikriyatını asla söylenemeden zihin dünyasına gömmektir önleyici müdahale. Çin bunu baya baya öğrenmiş durumda.
1: Peki. Sayın Hakkı, buradan devam edelim. Şimdi bir yandan da hani filler tepişir, çimenler ezilir diye bir söz var ya. Yani işte Çin ve Amerika anladığımız kadarıyla yeni bir dünya düzeni oluşturmak ve dünyayı paylaşma konusunda bir pazarlık içerisinde. Ama mesela Tayvan'ın pazarlığını yapıyorlar, İran'ın pazarlığını yapıyorlar. Hani burada sanki insanlar yaşamıyor. Burada sanki ülke değilmiş gibi böyle. Yani konuyu nereye bağlayacağım? İşte bu fillerin tepiştiği arenada ezilmemek için mücadele eden ülkeler var. Mesela Avrupalı liderler böyle sıraya dizilip Çin'e gitmişlerdi. Pekin'de görüşmeler yapmışlardı, geri gelmişlerdi. Şu an nasıl bir pozisyon oluşuyor? Yani kim nereye böyle bir sırtını yaslama, nasıl bir güç ittifakları kurma içerisinde? Şimdi mesela Belçika Kraliçesi geldi. Belçika Savunma Bakanı diyor ki ya Türkler 3 yılda inanılmaz ilerlemişler. 3 yıl önce de ben bu savunma sanayi fuarlarına geldim diyor. Şimdi gördüklerimde dehşete kapıldım diyor. Ve bizim de öğrenecek çok şeyimiz var Türklerden bu anlamda diyor. Mesela Batı cephesi de böyle bir silkelenip kendine gelmeye çalışıyor ama zorlanıyor sanki. Sizin bu anlamda okumalarınız ne yönde?
2: Şimdi önce bir önceki sorudan başlayarak bu son kısma geleceğim. Biz Türklerin dahil olduğu 3 tane oyun var. Biz Türkler tavla oynamayı severiz. Tam olarak buradan başlamak istiyorum. Tavla nasıl bir oyundur? Tavla işte evet zara dayanmakla birlikte bir tarafta aklınız vardır. Aklınızı kullanırsınız. Bir strateji yaparsınız. Bir taraftan da ama %1'lik bir şans faktörü vardır.
1: Zar
2: Akıl ve
1: tutuyorsanız
2: şansın
1: biraz daha
2: içerisinde
1: artabilir o faktör.
0: %1'den fazladır
2: Akıl ve
1: Bence
2: şansın iç içe olduğu bir
1: de.
2: oyun. Amerikalılar, Batılılar ise tavlayı değil işte satrancı tercih ederler. Tamamen akıl ve stratejiye dayanan şansın olmadığı bir oyun. Ve tamamen yüz yüze temasa bağlı. Fakat uzak doğulular, Çinliler ise Go oyun oynar. Go ise sabra dayanı, çok uzun süreli ve sadece alan kapmaya, alana hakim olma, alan hakimiyetine dayanı ve yıllarca sürebilecek bir oyun. Şu anda Çinliler,
1: Sayın Hakkı,
2: abartı
1: tespit hata
2: söylüyorum.
1: olmasın ama mesela Go oyununu şöyle benzetebilirim ben. Yani kafada oturması için İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları böyle aralara serpiştire serpiştire Yahudi
2: Aynen.
1: işgalcileri bölüp bölüp yutması
2: Çok önemli.
1: gibi bir anlamda benzetebilirim.
2: Çok doğru, kesinlikle çok yerinde bir tespit bu, çok yerinde bir benzetme. Şu anda bakın uzun zamandan beri, yıllardan beri, 1970'lerden itibaren başladığı bir oyunu devam ettiriyor Çin şu anda. Ve alan hakimiyetini ele geçirmeye başladı. Hatırlayın Trump geldiği andan itibaren biz neyi konuştuk? Panama kanalı alana hakim oldu şu

0: anda. Panama Kanalı'nda ABD'nin de, fakat şu anda %80'ini artık Çin tamamen hakim oldu. Grönland'ı üzerinden Çin'in hakimiyetini konuşuyoruz. Mesela Panama Kanalı'nın %80'ini Çinliler kullanıyor çünkü konteynerlar Çin'den geliyor, tamamı ABD'ye gidiyor ve ABD Çin'e hiçbir şey satamıyor. Şu anda tamamen alan hakimiyetini Çin hakim olmuş durumda. Mesela İran meselesini konuşuyoruz. İran'dan Hürmüz Boğazı'nı işte Batılılar kullanamamaya başladı çünkü İran kapattı ama Çin sanayisi kullanmaya devam etti. Şu anda maalesef işte çok hızlı bir şekilde yükselen, hızlı bir şekilde alan hakimiyetini artıran bir Çin ile karşı karşıyayız biz. Hani bizde meşhur bir sözümüz var. Bükemediğin bileği öpersin. Şu anda
1: Bu arada
0: artık
1: mesela Pentagon
0: ABD
1: raporlarında Çin'in 40 yıl süren İran Savaşı'nda çok stratejik hamlelerle değerlendirdiği yönünde görüşler paylaşılıyor. Yani
0: kesinlikle
1: ABD medyasına
0: hocam
1: sızdırılan bilgilerde.
0: Çin sanayisinin %80'i Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemilerle devam ettiriliyor. Çin kazanımına devam ediyor. Bu bağlamda Çin'in yükselişi devam ediyor ve ABD maalesef Trump bükemediği bileği öpmek zorunda kaldı. Artık Trump'ın yapabileceği çok bir şey yok. Ha, burada ne var? Bu tablo bize ne söylüyor? Aslında yaşadığımız dünya, ya bir taraftan işte merkezin önemli bir kutbu ABD temsil ediyor, bir kutbu Çin temsil ediyor. Fakat dünyanın bunların dışında daha adil bir dünyaya ihtiyacı var. Çin'in, hatırlayın, Çin makbul bir devlet mi? Makbul bir merkez mi? Çin Doğu Türkistan'da bir soykırım yapmaya devam etmiyor mu? Dünyanın maalesef ekonomi bağlamında da daha adil bir dünyaya ihtiyacı var. Şu anda hem Avrupa'nın, özellikle kıta Avrupa'sının, Türkiye gibi işte hem kıta Avrupa'sının hem Afrika'nın, Türkiye gibi daha adaleti, daha insan haklarını, daha özgürlükleri merkeze alan yeni bir kutuba ihtiyacı var. Bu kutup başlarından birisi Türkiye olmaya aday. Eğer Türkiye bu perspektifi devam ettirebilirse, fillerin tepiştiği bir dünyada ezilenlerin koruyucusu olmaya, yeni bir dünyanın sembolü olmayı, yeni bir dünyanın adayı olmaya Türkiye
1: Peki.
0: artık önemli merkezlerden birisi Türkiye olacaktır. Mesele bu perspektifi devam ettirebilmek. Evet, bu filler tepişmeye devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu iki ülke daha geçen ay kavga ediyordu birbirleriyle.
1: Tabii,
0: Ya
1: mesela
0: iki gün
1: Trump
0: sonra
1: Nisan
0: kavga
1: ayındaki
0: etmeyeceğini
1: ziyaretini bu ay
0: de bir
1: ertelemek zorunda
0: garantisi yok.
1: kalmıştı. Nisan'da normalde bir ay önce gidecekti.
0: Ya kesinlikle Türkiye burada vizyonunu devam ettirmeli. Türkiye barışın dilini, barışın o diplomatik dilini, müzakere dilini devam ettirmeli. Eninde sonunda dünyanın böyle bir perspektife ihtiyacı var.
1: Peki. Sayın Oral'la buradan devam edelim. Özellikle iki şeyi merak ediyorum. Bir tanesi Trump hem Ukrayna hem de İran meselesinden dolayı biraz gardını düşürdü mü giderken Pekin'e karşı? Hani Xi Jinping biraz daha üstenci bir ya da daha eli güçlü olan taraf mıydı? İkinci sorun da tabii hani burada İran mesela bu meseleye nasıl bakıyor? İşte iki tarafta nükleer silah sahibi olamayacak konusunda anlaştı diye net bir açıklama geldi Beyaz Saray'dan. İşte İsrail nasıl bakıyor? Tayvan meselesi bize çok uzak gibi görünüyor ama hani bütün bu çip teknolojisini elinde bulunduran kritik bir bölge ya da ülke diyeyim artık nasıl değerlendirirseniz. Bu anlamda hani ne olacak sizce? 4 dakikam
2: ABD bir
1: kaldı.
2: kumar oynuyor. Amerika bir kumar oynuyor. Ve bu kumar oynamak durumunda. Ya günün birinde Çin'le karşı karşıya gelecek ve iktisadi anlamda kaybetmiş olacak, ya da önleyici bir müdahalede bulunarak Ukrayna gibi ortağı olan, yıllardır birlikte yol yürüdüğü müttefiki bir devleti yem edip Rusya'nın korku sarnısını Avrupa'nın üzerinde gezdirecekti. Bunu tercih etti. 40 milyonluk bir ülkeyi sayılarla sınırlandırdı. İsimlerin, cisimlerin önemi yok dedi. 1 milyon kişi hayatını kaybetmiş. 10 milyon göç etmiş. Bunun bir kıymeti yok dedi. Ve Rusya'nın bir korku imparatorluğu olarak Avrupa'nın üzerine gezmesine müsaade etti. Avrupalı devletler de NATO müttefikliği bağlamında ABD'ye sığınmak durumunda kaldı. İsveç ve Finlandiya gibi iki tane de yeni ortak kazanıp %2'lerden %5'lere kadar iktisadi olarak savunmaya ayıracakları parayı artırmalarına salık verdi. Bir, Trump bunu cebine koydu. İki, madem üretim kabiliyetini engelleyemiyorum, o zaman enerji arz güvenliği bağlamında Çin'in enerjiye ulaştığı alanlarla ilgili hamle yapayım dedi.

0: Emirat, Panama Kanalı, Peru, Şili, aşağı
1: Venezuela.
0: taraftan Venezuela, Küba, Hürmüz, daha devamı gelecek. Babülmendebi ve Malakka Boğazı'nı konuşacağız. Bu boğazların tamamında geçiş serbestisini kontrol edebileceği yeni bir alan açıp buraları küresel anlamda uluslararası boğazlara çevirmeye gayret ediyor. Zorlandı, doğru. Ama ben İran'ın başka bir şansının olmadığı kanaatindeyim.
1: Peki Trump
0: Gün bitti.
1: Washington'a böyle bir zafer edasıyla mı dönecek sizce?
0: Tabii ki evet. Tabii ki evet. Trump'ın kaybettiğini gördünüz mü? Bir Amerikalı başkanın kaybettiğini gördünüz mü? Bu adamlar Kore Savaşı'nı kaybetmedi. Vietnam Savaşı'nı kaybetmediklerini söylediler. Afganistan'daki işgali zafer olarak anlattılar. Irak'taki katliamdan büyük bir kutlamayla bahsettiler. Ama çok açık. Jeolojistik bir hegemonya üretiyorlar. Bu jeolojistik hegemonya ile beraber Çin'i tıpkı zamanında Sovyetler Birliği'ni çevirdikleri gibi çevrelemeyi planlıyorlar. Eğer biz bu okumayı yapıyorsak, Çin açısından çok net söylüyorum, İran son kaledir. Hürmüz son kaledir. Hürmüz düşerse Endonezya ve Malezya üzerinden Malakka'yı ABD'nin elde etmesi zor olmaz. Yemen'de Husiler üzerinden sözde bir bahaneyle terör operasyonu diyerek o boğazı da hızlı bir şekilde uluslararası boğazı çevirmesi zor olmaz. Sonra da Ümit Burnu'nu konuşuruz. Güney Afrika'yı konuşuruz. Eğer Çin tabii ki bunun farkındaysa şüphesiz İran'a verdiği desteği artıracaktır ve uluslararası boğaz statüsünde pozisyon almak adına, ABD'yi yalnız bırakmamak adına bugün ortaya çıkan diplomasi masasını sonuna kadar kullanacak ve yan yana yol yürüme iklimi için başka ülkeleri feda etmekten çekinmeyecektir. Bakmayın siz, ABD ne kadar emperyalistse coğrafyasında Rusya da çok farklı değil,
1: Doğru.
0: Çin
1: Şimdi.
0: de fırsat bulduğu an asla
1: Peki
0: farklı
1: Sayın Oral,
0: değil.
1: süren bitti ama Avrupa Birliği sizce nasıl takip ediyor şu anda bu gelişi? Ya da Avrupa Birliği'ndeki işte Macron'dur, Merz'dir, Starmer'dır, Avrupa'daki ülkelerin liderleri nasıl takip ediyorlar sizce şu an bu ziyareti?
0: Duyamıyorum. Avrupa mı dediniz? Pardon.
1: Ne?
0: Avrupa
1: Onların
0: Birliği
1: esamesi okumuyor. Peki.
0: evet, bu sefer de ben duyamamış olayım. Sizdeki ses
1: Peki,
0: problemi
1: anladım
0: olsun.
1: ben. Pekin
0: Avrupa'ya
1: seferleri boşa
0: kalırsa
1: gitti diyorsunuz yani Avrupalı liderlerin. Hayırlısı olsun, ne diyelim? Biz kendi mücadelemize bakacağız. Takimatı sürdüreceğiz. Tam bağımsız Türkiye mücadelesini hep beraber vermeye devam edeceğiz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Sarı Gazetesi yazarı doçent Doktor Levent Ersin Orallı bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Sağ olun.

0: 15 Temmuz işgal ve ihanet hareketini, darbe girişimini her daim hafızamızda diri tutmamız gerekiyor efendim. Ve 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında özel bir gazetecilik atölyesi düzenlendi. Genç iletişimciler hakikat odaklı gazetecilik anlayışı etrafında buluştu. Programda hem deneyimli isimlerden meslek birikimine dair detayları dinlediler, hem de gerçek bir manşet üretim sürecine katkı sundular.
1: Mesleki gelişimimi olumlu anlamda etkilemesi ve kaliteli manşetler atmak, dikkat çekici manşetler atmak adına bizleri çok geliştireceğini düşünüyorum.
2: 15 Temmuz hafızası manşetlerle yeniden yorumlandı. Kriz haberciliğinin temel dinamikleri öğrenildi. 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi iletişim fakültesi öğrencilerini bir araya getirdi.
3: Savaş ve afet dönemlerinde, kriz dönemlerinde gazeteciliğin nasıl yapıldığına dair hem usta isimlerden tecrübelerini öğreniyoruz, hem de akademik altyapısını kazanıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte artık dünya bir savaş ortamı ve bu krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği, medya açısından nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum.
2: Teori ve uygulamayı buluşturan atölyede öğrenciler haber üretim sürecini uzman isimlerle deneyimledi.
1: Haberi vermek, hızlı haberi vermek arasındaki o ikilemi nasıl yönetebileceğine dair güzel bilgiler aldık. Bu açıdan gazeteciliğin önemini, toplumu nasıl yönlendirebileceğini, toplumu nasıl temsil ettiğini gördük.
2: Programda kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik anlayışı kazandırıldı. 15 Temmuz'da Türk milletinin yazdığı irade destanını yansıtan manşetler sergilendi.
4: Şimdi 15 Temmuz manşetlerini konuşuyoruz. 15 Temmuz manşetler gecesine de bakın, deprem gecesine de bakın. Bu tip felaketlerde hep böyledir bu. Rize'den Adana'ya, Adana'dan İstanbul'a, Ankara'ya her yerde insanların sokağa çıkma güdüsü aynı.

0: Ertesi günün manşetlerine baktınız da burada, ulusal basından yerel basına kadar hepsinin de manşetleri birbirinin aynı gibi duruyor. Neden? Herkes çünkü aynı duygularla ortaya çıktı. Herkes aynı duygularla sokağa çıktı, gazetesini yaptı.
1: Asıl meselenin bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye ulaşmak ve onu aktarmak olduğu vurgulandı.
2: Dezenformasyonlardan etkilenmeden ya da topluma dezenformatif bilgiyi paylaşmadan gerçek bilgiyi aktararak bu anlamda gerçek bilgiyle toplumu buluşturmak gazetecilik açısından çok kıymetli ve önemli diye düşünüyoruz. Çünkü günümüzde bilgiye ulaşmak kolay. Zor olan şey doğru bilgiye ulaşmak. Doğru bilgiye ulaşma noktasında gazetecilerimiz eğer bir vazife icra ediyorlarsa bunun tabii ki çok kıymetli olduğunu ifade etmek lazım.
3: Öz Orman İş Sendikası tarafından basın emekçileri hatıra ormanı oluşturuldu efendim. Ankara'daki fidan dikim töreninde 24'ün fidanı da toprakla buluştu.
4: Yangınla mücadele sezonu öncesi Ankara'da anlamlı bir organizasyon yapıldı. Yemyeşil fidanlar toprakla buluştu. Bu kez fidanlar basın mensupları adına dikildi. Öz Orman İş Sendikası tarafından basın emekçileri hatıra ormanı fidan dikim töreni düzenlendi. Törene İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin'le İletişim Başkanlığı Daire Başkanları da katıldı. Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, ortak paydamız yeşil vatanı korumak dedi.
5: Ormanlar bizim geleceğimiz, yeşil vatanımız diyoruz. Buna hep beraber sahip çıkmamız lazım. Basın emekçilerin ilk hatıra ormanı olacak.
6: Bizler de 24 ailesi olarak fidanımızı diktik.
5: Diktiniz, çok güzel, ne güzel ettiniz. İnşallah hep beraber yeşeyeceğiz. Orada dostluklar büyüyecek, kardeşlikler yeşerecek.
4: 24'ün fidanı da hatıra ormanında can buldu. Tabelada 24'ün emekçileri adına dikilmiştir yazısı yer aldı. O fidanı toprakla 24 ekibi buluşturdu. 24 muhabiri Yağmur Yıldız ve kameraman Ömer Özgün fidana birlikte can suyu verdi.
3: Artık bir dikili ağacımız var diyelim ve ben veda edeyim efendim. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı.

0: 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi. Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi.
2: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Akşam gazetesinin manşetiyle gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde alo Özgür sancısı. Sancı ifadesini ben belki tedirginlik, belki panik diye revize edebileceğimizi düşünüyorum ama ortada ciddi bir sorun var. Sayın manyak Genel ya. Başkanın diyorlar. Sayın Genel Başkanın.
1: İyi manyak.
0: Sırayla yazmışlar efendim.
1: Hadi oku, okuyabiliyorsan oku bakayım.
0: Göle Belediye Başkanı'nın eşi Mürüvvet Budağ. Affınıza sığınıyorum. Çocukların okulda olduğunu düşünüyorum. Zira onları ekrandan uzaklaştırın. Gerçekten uzaklaştırın. Ama aktarmak zorundayım. Senin kocan erkek gibi dik durmadı diyor. Bir partinin genel başkanı, bir belediye başkanının eşine, bir hanımefendiye arıyor ve bunu böyle söylüyor. Bir başka belediye başkanına, sen gerçek bir hırsızsın, affınıza sığınıyorum, alçak köpek, nokta nokta git.
1: S git.
0: P nokta Ç.
1: O nokta
0: seni
1: Ç.
0: Doğuran ana diye başlayan
1: CHP,
0: bir ifade.
1: Eşittir CHP. Yani CHP diyor bunları.
0: Son olarak Afyon Kocahisar belediye başkanı Burcu Köksal hanıma. Eşini boşa gel.
1: İnsan sinir bozucu bir abi be.
0: Şimdi
1: ama...
0: haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu telefonu
1: abi, kadar düşük
0: hani Amerikan
1: ya.
0: Filmlerine sen bazen replikte böyle şey yapıyorsun ya, kahrolası federaller ben... falan diye.
1: Adam direkt söylüyor.
0: Elindeki şöyle. Telefonu yavaşça yere indir ve masanın üzerine koy diyesim geldi benim de. Amerikan filmlerinden ilhamla.
1: Bir şey söyleyeceğim bakın. Türkiye'nin birinci parti gümbür gümbür geliyoruz buraya geliyoruz. Aman Allah'ım bir bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi deyince aklına geliyor. Bir tak bavul rengarenk mavi turuncu sırt çantası valiz para peştemal havlu otel pavyon namussuzluk taciz çocukları taciz tecavüz. Bitmiyor lan bitmiyor.
0: Abi,
1: dedim ki
0: bitmiyor.
1: Bu ahlaksızın dibi nerede durur diye ben bunu yazdım. Acaba dedim, bunun sonu ne? En sonunda başımıza başka bir şey çekti korkuyorum. Bak bu cümleyi tekrarlayacağım. Hızlı konuştum. En sonunda başımıza daha felaket bir şey gelecek diye korkuyorum artık. Yani bir siyaset bana ne yapabilir? Yok hocam ya sigara kaçakçılığı var yani. Adamın her şeyi var. Yok yok. Ve şimdi biz diyoruz ki acaba Cumhuriyet Halk Partisi erken seçime gitsek mi? Oğlum deli olmak lazım lan. Bir bakalım nereye kadar ne çıkacak? Daha valiz daha iki renk var. Mavi valiz, turuncu valiz. Ya pembede ne var? Bilmiyorum ki. Bunları Ömer Bey ya da bizim gazetede var diye okumadı bakın. Yani 24 TV yayın yönetmeni okurken bunu ciddiye alın. Şu anda piyasaya düşen, piyasa diyorum artık öyle.
0: Sosyal medya. Düştü
1: yani piyasa. Hı hı. Sosyal medya haber hak düşen görüntüler, el hak doğru. Bunlar soruşturma dosyasındaki görüntüler. Yani Özgür Özel bu kadar kişiye küfretmiş.
0: Evet.
1: Bu kadar kişi aşağılamış. Bu kadar çok para verildiğine dair bilgi var elde. Bakın bazı HTS kayıtları, bazı istasyonlarında o arabayı orada her tarafta vermişler. Yani Özgür Özel her tarafta istemiş. Onlar da her tarafta vermişler. Bir altıncı katta istemişler. Bir duvarın üstünde istemişler.
0: Verdik diyenler vermişler. CHP'li. Verenler CHP'li.
1: Biz
0: aracılar CHP'li. Teslim alanlar CHP'li. Vermesini isteyenler CHP'li. İddia sahipleri CHP'li. İftira diyenler CHP'li. Biz oturduk. Birer çekirdek aldık. O servise yaslanan dayılar ikonu gibi seninle beraber Oğuzhan Uğur'a selam olsun
1: Ömer
0: buradan.
1: Bey, özel bir çaba
0: Oğuzhan yok. Oğuzhan Uğur kardeşimiz bize dayılar der ya. Onun gibi biz de oturduk çekirdeklerimizi çitleyip olan biteni seyrediyoruz.
1: Ama hala konuşabilmesi de özel bir
0: bu
1: şey.
0: Bu arada çekirdek Yılmaz Özdil anlamamıştır. Çiğdem.
1: Çiğdem evet. Heh.
2: Yalan söylediklerini biliyoruz.
3: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
2: Yalan söylediklerini biliyorlar.
4: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
2: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
5: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
2: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
3: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
2: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
6: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
7: Sadece telefona bakıyordum.
8: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
9: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
8: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
9: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
7: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
9: Ben o gün şanslıydım.
10: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
6: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
11: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs. Gündemde öne çıkan en sıcak gelişmelerle 2 saat boyunca birlikte olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da bugün ziyaretinde ikinci gündü. Hem kendisine devlet nişanı takıldı, hem de bugün 13 ayrı anlaşma imzalandı. Önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Programı devam edecek. Bugün hangi mesajları verdi? Yarın Türkistan ilinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi toplantısında hangi mesajlar verilecek hem coğrafyaya hem dünyaya, neler oldu neler bitti, hepsini birazdan Astana'dan Murat Çiçek'le konuşacağız, değerlendireceğiz. Elbette gün içerisinde yaşananları da haber olarak sizlerle paylaşacağız. Tabii yine eş zamanlı olarak gerçekleşen diğer bir ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyareti mercek altında dünya takip ediyor. Elbette zamanlaması tesadüfi değil ama Xi Jinping'le rekabetten ortaklığa doğru yaklaşan bir ilişkiden söz ediyoruz. Trump ne öneriyor? Xi Jinping ne diyor bundan sonrasına dair? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Bir diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki uzlaşma konusunda da muhtemelen Trump'ın Çin ziyaretini tamamlaması bekleniyor. Amerikan basınına göre hemen dönüşte İran'a yönelik yeniden farklı bir

isimle savaş başlayacak. Ama başkan yardımcısına Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Vance'e bakarsanız İran anlaşmaya, uzlaşmaya çok yakın. İki seçenek var. Başka bir seçenek var mı? Bunların hepsini ekranınıza getireceğiz. Bugün yine dikkat çekici bir operasyon vardı. Yasa dışı bahis operasyonu. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu pek çok kişi 21 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kimler var? Ne kadardık? Bir meblağdan bahsediyoruz. 100 milyar hatta üzerinde bir meblağdan bahsediyoruz. Detayları var. Onları da anlatacağız. Hemen başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le bir araya geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Erdoğan'a takdim edildi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için somut adımlar atılacağını dile getirdi. İsmail Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik düsturunu vurguladı.
1: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Astana'dan böyle mesaj verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.
3: Bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir. İstikametimiz nettir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Makam aracından inerken Tokayev tarafından karşılandı. Resmi tören salondaydı. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmeyi heyetler arası görüşme izledi. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Gündemde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret ve bölgesel meseleler gibi pek çok önemli konu vardı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
2: Görüşmelerin ardından Kazakistan için çok önemli bir an geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ülke tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edildi.
4: Biz sizi milletine önderlik eden, dünya düzeyinde itibarlı bir devlet başkanı ve politikacı olarak ayrıca takdir ederiz. Size Türk dünyasının takdir ettiği itibarlı bir lider dersek hiç abartmış olmayız.
1: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
2: Toplantıda ayrıca Kazakistan'ın depremin ardından Gaziantep'te yaptırdığı Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun sembolik açılışı da yapıldı.
4: Binanın cephesi açık renklerde ve milli motiflerle süslenirken.
2: Sonrasında ise iki ülke arasında 13 anlaşma ve mutabakat imzalandı. Tokayev basın toplantısında bunlardan birine özellikle vurgu yaptı.
3: Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık hakkında deklarasyonu kabul ettik. Bu tarihi belge gerçekte halklarımızın birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesidir.
2: Kasım Jomert Tokayev, Emine Erdoğan öncülüğündeki sıfır atık projesinin de özellikle altını çizdi.
3: Bu girişimin ülkemizde yürütülen Temiz Kazakistan adlı ulusal projeyle örtüştüğünü özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle biz Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın son derece önemli projesini aktif şekilde destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkileri geliştirecek somut adımları dile getirdi.
1: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: Cuma günü ise Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi var. Erdoğan ve Tokayev orada olacak. Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılacak.
1: Zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
2: Erdoğan basın toplantısının ardından Kazakistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. İki ülkeden iş insanlarına hitap etti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmini geliştireceklerini söyledi.
1: Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Alem Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Kazakistan'da yapılan yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi aldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam edecek. Elbette Astana'da verdiği mesajlar çok önemli ama bir görünen mesajlar var. İmza atılan 13 anlaşma var. Geleceğe yönelik verilen mesajlar çok çok önemli ama bir görünen, bir de elbette bu ziyaretin, bu gezinin bir de felsefesi var. Geleceğe yönelik bir anlamı var. Belki onun üzerinde daha fazla durmalıyız. Gazeteci Murat Çiçek Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem programını takip ediyor hem de oradaki atmosferi, bu ziyaretin yansımalarını da yine kendisinden öğreneceğiz. Murat Çiçek, merhaba, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Kaan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi pek çok şey söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında ifade etti. Türkiye 100 yılından Türk dünyası 100 yılına. Şu ifade bile aslında altına hani bir kitap yazılabilecek bir meseleden bahsediyoruz. Belki ilmek ilmek bugüne kadar hazırlığı yapılan bir sürecin önemli bir noktasındayız. Neden böyle söylüyorum? Belki daha zamana yayılabilirdi ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki işte Orta Doğu'da yaşanan savaş. Bu savaşın tüm dünyaya zincirleme etkileri ki Amerikan Başkanı Trump'ın Çin ziyaretini de aslında bu ziyaretten çok da kopuk algılamamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında büyük bir rekabet şimdi ortaklığa dönüşmek üzere. Yani verilen mesajlar öyle. Türkiye'nin de bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde yaptıkları, yapacakları, Türk dünyası 100 yılı derken Sayın Cumhurbaşkanı aslında neyi kastediyor?
5: Ya şimdi notlarımı aldım Kaan yayına gelmeden önce. Gün boyu hakikaten önemli başlıklar vardı. Az önceki haberde zaten birçokların detaylarını başlıklar halinde ifade ettiniz. Bu detaylarını bir taraftan da öyle bir burada trafikte bayağı yoğun. Çarpılmadan hemen şey yapalım. Konu şu, Tokayev'in özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı. Bu yüksek düzeyde stratejik işbirliği konseyi toplantısında ifade ettiği bir cümle vardı. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Devletler Teşkilatı olarak ya da bu bölgede attığı adımların ne anlama geldiğini ifade edebilecek bir cümleydi. Müsaadenle orayı paylaşmak istiyorum. Şunu diyor, dünyanın en itibarlı liderine sahipsiniz diyor bu konuşmada. Vizyonerliği sayesinde, vizyoner girişimi sayesinde Türkiye'yi güçlendirdi ifade etti. Küresel politikada adalet ve sorumluluk ilkelerini azimle savunan büyük bir lider ifadesini kullandı. Dünya beşten büyüktür sözü en cesur söz olarak literatüre kazındı diyor. Ve bu orada ifade ettiği bir cümle, esas vurgu yapmak istediğim cümle şuydu. Türk Devletler Teşkilatı diyor Tokayev, sayenizde etkili ve itibarlı bir kuruluş haline geldi diyor. Kardeş ülkelerin manevi ve siyasi birliğini sağlamada büyük emek sarf ettiniz diyor. Şimdi bu cümleler normal şartlar

0: altında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın uluslararası arenada haddinden fazla ziyaretini bizatihi takip ettim. Zaman zaman bu ziyaretlerde, mesela ikili ilişkilerde, özellikle Avrupa ziyaretlerinde, hani şey olur ya, nasıl söylenir, hani böyle bir dostlar alışverişte görsün babında karşısındaki liderlerin hani o toplantıda, basın toplantısında ifade etmesini düşündüğü ya da gerekli olduğunu belirttiği bazı cümleler sarf ederler. Bilirsiniz ki bu cümleler, hani ya bunu söylemek durumunda artık, yani diplomatik ilişkiler bunu söylemeye gerektiriyor.
1: Nezakete.
0: Kabilinden anlayabilirsiniz. Nezaketen, bravo. Fakat buradaki bu cümleler, bu sözlerin hissettirdiği, en azından bunları duyduğumuzda, ifade ettiğinde, bunun aslında nezaketen söylenen bir cümle değil, bir durum tespiti, bir gerçeğin ifadesi olarak söyleyebiliyoruz. Çünkü geçmiş dönemlerde de ben Özal zamanını geçen yılda da bahsettim. Özal da buraya çok kıymet veriyordu. Hatta ölmeden önceki, şehit olmadan önceki son ziyareti de yine bu coğrafyaydı. Artık bu coğrafyayı biz, malumunuz, Milli Eğitim Bakanı da burada, o da ifade etmişti, Türkistan coğrafyası olarak adlandırıyoruz. Bu coğrafyaya geldikten sonra şehit olmuş, vefat etmişti ve o birliği sağlamak için çok büyük gayretler sarf etmişti. Ama bir şekilde olmadı, hakim kaldı. Onun ölümüyle beraber de, onun vefatıyla beraber de olmadı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Türk Devletler Teşkilatı adı altında desteklediği, var olması için büyük gayretler sarf ettiği, bu devletlerin bir araya geldiklerinde, o normaldir, olur bu tarz işler. Çünkü her devletin öyle veya böyle kendi çıkarları vardır. O kendi çıkarlarını önceleyebilmek adına hem siyaseten hem ülkesinin geleceği açısından belli başlı adımlar atması gerekir. Bu adımlar da zaman zaman bu tarz birliklerin oluşmasına engel teşkil edebilir. İşte burada katalizör görevi gören, burada bu birliğin sağlamlaştırılmasını, bu siyasi birliğin, bu ticari birliğin etkin hale gelmesi yönünde adımlar atan, bu işin adeta çimentosu olan kişinin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun en sağlam vurgularından bir tanesini yaptı Kazakistan Cumhurbaşkanı. Hak doğru. Çünkü hakikaten bu süreç içerisinde yapılan toplantılar bu birliğin hem siyasi olarak hem de ticari olarak dünya dengelerinde önemli bir yer edinmesini sağladı. Bugün az önce ifade ettin. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'e gidiyor. İkili toplantılarda, işte sosyal medyada ya da dijital alemde, televizyonlarımızda yapmış olduğu o konuşmanın nerelere gittiğini, neler söylediğini, ne anlamlar ifade ettiğini görüyoruz. Hala dünyayı iki kutuplu, önceden Amerika Rusya gibiydi, şimdi Amerika Çin gibi gören, ama aslında oranın iki kutuplu olmadığını, bu bölgede de Türk Devletler Teşkilatı adında, Türkistan coğrafyası adında dünyanın kutup başlarından birisinin en azından bu tarz bir kuruluş olarak var olduğunu haykırıyor aslında eş zamanlı olarak burada. Bu toplantının bence en önemli noktalarından bir tanesi buydu. Hem Türkiye-Kazakistan ilişkileri açısından hem de aslında yarın yapılacak Türk Devletleri gayri resmi liderler toplantısında da bu vurgu öne çıkacak. Bu sadece nezaketen söylenmiş cümleler değil. Sayın Cumhurbaşkanı da mesela Kazakistan'la ilgili, Sayın Tokayev ile ilgili çok kıymetli sözler sarf etti. Kazakistan bizim açımızdan şöyle önemli, çünkü bu ülkelerin birbirleriyle ilişkileri, aslına bakarsan kötü dönemlerde, kötü günlerde, felaket yaşandığı dönemlerde atılan adımlarla, söylenen sözlerle ortaya çıkıyor. Yani en son biz 6 Şubat depremi diye hakikaten Türkiye açısından yıkıcı olan, fakat üstesinden kalkmasını bildiğimiz vatan millet el ele Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde büyük işler yaptık. Kazakistan mesela o süreçte deprem olur olmaz buraya ekiplerini gönderdi. Bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Başsağlığı diledi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ve Gaziantep Nurdağı'nda Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu bunu inşa etti.
1: Evet.
0: Tokayev daha sonra buraya geldi Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber. Bu ilkokulun açılışını yaptı mesela. Yani bunlar, evet, bir ülke açısından bir bilmem kaç derslikli bir ilkokul yaptırmanın ticari anlamda çok önemli bir şey olmadığını elbette herkes söyleyebilir. Ama en zor zamanlarınızda sembolik bile olsa yanınızdayız mesajını vermek için bu tarz adımların atılması herhalde halklar arasında, devletler arasında, liderler arasında da unutulmayacak imzaların atıldığı, tarihe hakikaten kazınan adımlar olarak söylemek mümkün. Burası dünkü yayınımıza da bahsettik. Yani binlerce iş adamlarımızın, şirketlerimizin burada ticaret yaptığı bir ülke burası. Aynı zamanda binlerce kazan Türkiye'de geldiği, çalıştığı, ticaret yaptığı bir yer. Ben burada birazdan anlatırız. Üniversitede Sayın Emine Erdoğan sıfır atık laboratuvarı açtı. Orada mesela Türkiye'den gelen öğrencilerle sohbet etme şansı bulduk. Önemli şeyler bunlar. Hem ülke arasında, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi, hem karşılıklı güven, karşılıklı samimiyet, karşılıklı kardeşlik duygularının pekişmesi açısından önemli adımlar bunlar. Ben bu ziyaretlerde de bugünkü yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısında iki liderin birbirine söylediği sözlerin samimi ve hakikaten içten olduğunu düşünüyorum ve gördüm ve hissettim Kaan.
1: Şimdi tabii 13 anlaşma çok önemli. Onlara tekrar girmeye gerek yok. Ama hani İpek yolunun yeniden canlandırılması, Orta Koridor bağlamında işte Kazak petrolünün Türkiye üzerinden batıya taşınması. Eskiden bir doğu vardı. Pek çok şey doğudan sonra batıya geçti. Batı daha güçlendi. Ama şimdi bakıyoruz ki doğu tekrar çok daha kıymetli hale geldi. İşte hani Çin'i buna örnek verebiliriz. Türk Devletleri Topluluğu'nu buna örnek verebiliriz. Rusya'yı örnek verebiliriz. Hani Batı artık zayıfladı. Yani bunu da görüyoruz. Sorun çözme becerisi kalmadı. Dünyada bir güç olma becerisi hiç kalmadı. Hani Avrupa'dan bahsediyoruz ama hani Avrupa'nın son yıllarda yaşanan hiçbir sorunda çözüm üretebildiğini görmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bugün vermiş olduğu mesajlardan biri çok kıymetli, geleceğe yönelik diye düşünüyorum. Kendi sorunlarını kendisi çözen ülkeler, yani başkalarını bu denklemlere sokmadan biz sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Bu birlik içerisinde çözeriz. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nı, topluluğunu aslında daha işlevsel ve derin bir hale getirme amacı taşıyor, öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bu örneği mesela sen Türk Devletler Teşkilatı'nı elbette gündemimiz bu olduğu için söyledin. Mesela bu cümleyi Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsın Yunanistan için de kurmuştu. Yani Mitsotakis'e benzer şeyi söylemişti. Yani biz komşu iki ülkeyiz. Kendi sorunlarımızı, kendi birlikteliklerimizi kendimiz konuşabiliriz. Üçüncü tarafın Avrupa'yı kastederek bunların yönlendirmelerine ya da bunların kendi çıkarları doğrultusunda ilişkilerimizi zehirlemelerine müsaade etmememiz gerektiğini büyük bir içtenlikle ifade etmişti. Hoş Yunanistan hala bundan bir şey anlayabilmiş değil ama bu bağlamda yani Türk Devletler Teşkilatı bağlamında çok çok kıymetli söylediklerini Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunun altını çiziyor. Şurada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Şimdi klasiktir ya hani hep söylenir bu Bizans oyunu falan derler. Böl parçala yönet mantığıyla. Yani birlik olunması aslına bakarsan bu küresel devletlerin kendi çıkarlarına hizmet ettikleri ortamda her devletin ayrı ayrı ferdi olarak herhangi bir şey yapabiliyor olmaları ya da bu taraflara yönelmeleri işlerine geliyor. Niye? Çünkü zaten kendileri ekonomik anlamda, siyasi anlamda büyük oldukları için, kutup başı oldukları için geri kalan devletleri görece hadi üçüncü dünya ülkesi ya da işte gelişmekte olan ülkeler gibi sınıflara ayırarak, sınıflandırarak gayet rahat yönetebileceklerine inanıyorlardı. Bundan 15-20 sene öncesine kadar. Ama 21. yüzyıl artık bu dengelerin tamamen değiştiği, birlik olunarak güçlenebileceği noktasında birçok devletin ikna olduğu bir döneme geldi. Şimdi Türk Devletler Teşkilatı aslına bakarsan bu söylemin vücut bulmuş hallerinden bir tanesi. Tek başına elbette büyük değer ifade eden bu kuruluşa ait devletler tek başlarına birçok şeyleri yapamayabiliyorlardı. Ancak birlik olduktan sonra o ürettikleri, ortaya koydukları hacim gerek ticari anlamda, gerek siyasi anlamda ortak alınan kararlar, ortak hareket etme içgüdüsü, bu konuyla ilgili olarak attıkları adımlar, yaptıkları sözleşmeler küresel anlamda bireysel olarak devletleri tek başına önemli noktalara getiremese bile birlik halinde hareket ettikleri zaman gelebilecekleri noktaları gözler önüne seriyor. Bugün siz bu bölgeyle ilgili bir karar aldığınızda bu istişare mekanizmasıyla Türkiye Kazakistan'la, Kırgızistan'la, Özbekistan'la ya da üye gözlemci ülkelerin diğerleriyle birlik olduklarında, ortak karar aldıklarında çok rahatlıkla geri adım attırabildikleri gibi mevzunun yönünü istedikleri şekle ya da istedikleri yöne en yakın noktaya çevirebilecek güce sahip olduklarını Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi aslında. Yani Tokayev'in altını çizdiği Türk Devletler Teşkilatı sizin sayenizde itibarlı ve kuvvetli bir kuruluş oldu cümlesi de aslında senin ve benim anlattıklarımın Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiş, vücut bulmuş hali oluyor. Orta Koridor diyoruz şimdi. Kazakistan dediğiniz ham petrol bakımından dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Evet, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra kendi başında ayakta duran belli bir noktaya gelen ve küresel

0: pazara bir şekilde entegre olan devletlerden bir tanesi. Ama bu petrolün, bu ham petrolün bu üye ülkeler ya da iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu ülkeler, yani Türkiye tarafından uluslararası pazara sürüme girişimleri, işte az önce başlıkta da belirttik, Orta Koridor, Batı Koridor, Doğu Koridor'un canlandırılması küresel anlamda masada bu ülkelerin, bu kuruluşun elini güçlendirecek hamleler. Dolayısıyla farkındalar, bu ülkeler de farkında. Bireysel hareket etmenin ya da tek başına bir ülke olarak hareket etmenin getirisinin daha az olduğunun farkında. Herkes kendi ülkesini en iyi konuma getirmek için uğraşıyor. Her devlet başkanı, her lider. Bu kuruluşun da en azından böyle bir birlik halinde devam etmesi neticesinde bu noktaya çok daha rahatlıkla ve kolaylıkla en azından karar alma mekanizmalarını etkileyecek, kendi görüşleri doğrultusunda, kendi faydaları doğrultusunda belirli bir noktaya getirebilecek güce ulaşmada kolaylık sağlayacağına inanıyorlar. Bunu görebiliyoruz.
1: Şimdi bazen mekan da önemlidir. Yarın Türk Devletleri Teşkilatı'nın zirvesinin yapılacağı, gayri resmi zirvenin yapılacağı yer Türkistan. Tesadüfi değil. O kadar saat boşuna gidilmeyecek. Türkistan'a dünyaya vereceği çok önemli mesaj var aslında. Türkistan coğrafyasından globale bir mesaj. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela Kazakistan üzerinde az önce Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmişti ya bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısında. Şu anda bizim Kazakistan'da iş hacmimiz 10 milyar dolar civarında. İlk etapta bunun karşılıklı alışverişlerle 15 milyar dolara çıkarılması hedeflerden bir tanesi. Ama dediğim gibi bu Türk Devletler Teşkilatı'na üye olan gözlemcilerle dahil bir sürü ülke var. Ve bu ülkelerin ticari işbirliği, siyasi işbirliği dünya ticaretine de yön verecek. En azından bu konuda güçlü mesajların verilebileceği bir mesele. Şu anda dünya üzerinde birçok mesele var. Mesela Gazze meselesi var. Hala İsrail'in soykırıma devam ettiği. Keza dünyanın gözünden kaçırdığı ama Lübnan'da da benzer işleri yaptığı bir başka durum söz konusu Orta Doğu. İsrail sorunu nedeniyle kan ağlıyor. Ve bu hususta Türkiye'nin çabaları yadsınamaz söylemi, eylemi bu konuyla ilgili olarak uluslararası arenadaki adımları ama buna Türk Devletler Teşkilatı'nı da olabildiğince dahil ettiği noktada sesin daha gür çıkması söz konusu olabiliyor. Körfez meselesi var, Boğaz meselesi var. İşte dün bahsettik, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, kritik olması, İran'la Amerika'nın bir türlü ortak bir noktaya gelip dünya ticaretini, dünya ekonomisini bu girmiş olduğu dar boğazdan çıkartmak yönünde adım atamaması ki biliyorsun Trump'ın Çin ziyaretinin ana gerekçelerinden, ana amaçlarından bir tanesi İran üzerinde etkisi olduğuna inandığı Çin'i İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kilitlemekten vazgeçirmeye yönelik hamleler atması, adımlar atması ya da ikna etmesi yönünde bir talep ziyareti aslında bu. Yani Trump'ın Xi Jinping'e yaklaşık 3-5 dakika boyunca neredeyse nefes almaksızın övgüler düzmesinin gerekçelerinden bir tanesi herhalde bu. Bunun çözülmesi
1: Tayvan'dan
0: gerekiyor. Diğer
1: vazgeçmek
0: mesele
1: pahasına.
0: değil mi? Yani aynen öyle. Niye? Çünkü artık bir noktada hani savaşı ben kazandım, şöyle yaptım, zafer elde ettim, oradaki işte rejimi değiştirdim, şöyle yaptım, böyle ettim, liderleri öldürdüm, kazandım da kazandım cümlelerin neticesine geldiğimiz nokta, ya şu işi bitir bak Tayvan'ı da sana bırakırız ederiz, karışmayız noktasına geliyor. Demek ki Amerika o kadar da büyük değilmiş. Yani hani bunu biliyoruz ama en azından bu yansımasıyla bunu net ve rahat bir şekilde görmüş olduk. Şimdi burada Türk Devletler Teşkilatı'nın da bu anlamda alacağı roller olabilir. Yani bunlar elbette masada konuşulacak konulardan bir tanesi. Niye? Çünkü mesele sadece Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmesi meselesi değil ki. Yani bu enerji yollarının bu anlamda bir iki devletin kendi çıkarları doğrultusunda kilitleniyor olması, yani mahallede bir iki tane evin yanıyor olması, dünyayı bir mahalle olarak düşünürsek, diğer evlerin de rahatsız olmasına, bu yangından etkilenmesine neden oluyor. Yani şimdi mesela 2026 yılı için hatırladığım kadarıyla Dünya Bankası'nın dünya ekonomisinin gelişme oranı %4'ler civarında bir büyüme öngörüyordu. Hürmüz Boğazı yani Mart sonu itibariyle, Nisan sonu itibariyle eğer açılırsa idi. Yani çok fazla etkilenmeyecek. 4 olması bile 3-8 ile bitirilir falan diye. Şimdi Mart bitti, Nisan bitti, Mayıs'ın ortasına geldik. Muhtemelen Mayıs bitecek. Haziran'ın da bitmesi söz konusu. Yani bu sorunlarla geçmesi söz konusu. An itibariyle Dünya Bankası'nın ya da önemli ekonomik kuruluşların dünyanın ekonomi gelişimine atfettiği oran

%4'lerden %2'lere falan düştü. 2,3 zannedersen bildiğim kadarıyla. Bu şu ne demek? Yani Avrupa şu anda kavruluyor. Yani benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları, doğalgaz fiyatları

0: etkilendiği kadar etkilenmedi ama en azından biz de biliyoruz ki mesela akaryakıt fiyatlarında Eşel Mobil sistemini devre dışı bırakarak vatandaşa biraz daha bu anlamda vatandaşın biraz daha yükünü almak anlamında yaklaşık bir hafta 15 gün önceki rakam
1: Evet.
0: itibariyle söylüyorum 50 milyar liranın üzerinde bir destek sundu mesela devlet. Kolay değil bunlar. Yani ekonominin görece sıkıntılı olduğu bir dönemde böyle bir gelirden vazgeçip vatandaşın yükünü rahatlatma adına atılan adımlar kolay şeyler değil. Türk Devletler Cumhuriyeti'ne üye olan ülkeler, yani Türkistan coğrafyasında da benzer durumlar söz konusu. Her ne kadar etkilenmemiş gibi bölgeden uzak olması hasebiyle görünse de küresel piyasaların bu enerji meselesiyle ilgili çekmiş olduğu sıkıntılar da bayağı bir etkiye neden oluyor.
1: Evet, şimdi.
0: Bilhassa az önce bahsetmiş olduğun o Doğu Batı orta koridorun hayata geçirilmesi, bu petrolün Türkiye aracılığıyla küresel piyasalara sunulması bizim açımızdan da hayli önemli. Buna tedarik sağlayacak ülkeler açısından da.
1: Şimdi Murat Çiçek, üzerimde editoryal baskı var. Süre diyorlar. Süreyi fazla uzattınız diyorlar ama
0: Doğru.
1: şunu da tabii sormadan edemeyeceğim. Türk Devletleri Teşkilatı'na ya da Türk dünyasına da sıfır atık damgasını vuruyor Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de oradaki programından biraz bahsedelim isterseniz.
0: Emine Erdoğan hanımefendi hakikaten bir lider eşi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizması ve bu anlamda etkileyici gücü Sayın Emine Erdoğan'da da var. Ayrı programı var. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'na eşlik ettiği birçok programda kendi özel programlarını da takip etme fırsatı oldu. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber değil, kendi özel ziyaretleri de oluyor bu hususlarda. Yani bu atık meselesi, atık sorunu denildiği anda Sayın Emine Erdoğan'ın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve Birleşmiş Milletler'de de biliyorsun Dünya Sıfır Atık Günü ilan edilmesine de sağladı Sayın Emine Erdoğan Guterres'le birlikte. Gittiği her ülkede bu anlamda bu atık probleminin, bu atıkların yeniden çevrilmesi ve bilinen adıyla sıfır atık hamlesinin mimarı oldu küresel anlamda. Tokayev de zaten konuşmasında Sayın Emine Erdoğan'a teşekkür etmişti. Ve burada da bir üniversitede, Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde de sıfır atık laboratuvarı açtı Sayın Erdoğan. TİKA'nın desteğiyle böyle bir laboratuvarın açılmasını öncülük etti. Bugün de kurdelesini kesti. Az önce yayının başında söylediğim o üniversitedeki Türk öğrenciler de oradaydı. Çok da güzel hakikaten anlar oluştu. Sayın Emine Erdoğan'ın buna öncülük ediyor olması, Kazakistan'da da bunu öncülemesi hakikaten bayağı önemliydi.
1: Peki, çok çok teşekkürler Murat Çiçek. Yarın da Türkistan'dan inşallah görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin, sağ olun. Hem verdiğiniz bilgiler hem değerlendirmeler, analizler için. Kolay gelsin, teşekkürler.
0: Teşekkür ediyorum
1: Evet,
0: efendim.
1: Murat Çiçek'le yarın da Türkistan'dan yine bağlantımız olacak. Tabii zaman uygun olabilirse, saat farkından ötürü, programdan ötürü, ama tabii dünyanın gözü kulağı bir yandan da Çin'de. Az önce Murat Çiçek'le konuşurken de sözünü ettik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Liderler rekabet yerine neden ortaklık yapmayalım diye sordular. Şimdi de o ziyaretten yansıyanlara bir bakalım.
2: 8,5 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler. İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
3: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
2: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
4: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum.

0: Harika bir lidersiniz.
1: Trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten ABD'li CEO'lar da ziyaretteydi.
0: Bugün burada size ve Çin'e saygılarını sunmak için bulunuyorlar. Ticaret ve işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorlar. Bu bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak.
1: İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Xi, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
2: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
0: Harika, harika bir yer, inanılmaz. Çin güzel.
1: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
2: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
1: Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama ise İran hakkında oldu. Açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca iki tarafta Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliği için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgi duyduğu da kaydedildi. Günün sonunda Çin lideri Trump için resmi devlet yemeği verdi. İkili salona birlikte geldi. Teker teker kürsüye çıkıp nezaket konuşmaları yaptılar ve kadeh kaldırdılar. Yemekte Trump kadar ilgi çeken bir diğer isimse Elon Musk oldu. Pek çok Çinli katılımcı dünyanın en zengin ve popüler iş insanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: Şimdi tabii orada yapılan açıklamalar var. Hem Trump hem Xi Jinping tarafından iki önemli mesele var. Tabii o her türlü işbirliği, anlaşmalar ve bunları bir tarafa koyalım. Elbette İran savaşı sebebiyle Hürmüz meselesi ve bir de herkesin merak ettiği, gazetecilerin sorduğu Tayvan konusu. Tayvan konusunda hani ser verip sır vermiyorlar. Tayvan konusunda ne olacağı konusunda muhtemel ki bir orta yol, bir orta nokta bulunabilmiş değil. Ya da bulunduysa da hangi şartlarda olduğunu bilmiyoruz şu an. Ama az önceki açıklamalarda da aslında vardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump her zaman bunu yapıyor. Yani o açıklamaları belki cümlelerin şeklini değiştiriyor, aralarda kelimeleri değiştiriyor. Ama o vermek istediği mesajı bir kere daha tekrarlıyor ki daha fazla zihinlere kazınsın diye. Ne diyor Trump? Xi Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Çin Devlet Başkanı bana yardımcı olmak istediğini söyledi ki ortak açıklama esnasında da ya da sonrasında da bu söylenmişti. Yani Hürmüz hem enerji tedariki noktasında hem ticaret yolları noktasında Çin'i de çok yakından ilgilendiren bir mesele. Amerika Birleşik Devletleri'ni de aslında şu an dünyanın diğer bölgelerini de doğrudan etkileyen bir krizin tam da en önemli noktası Hürmüz. Hürmüz'ün açılması. Adı ister abluka olsun ister kapalı olsun ama eskisi gibi olmadığı bir durumda Hürmüz'ün açılması noktasında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin aynı şekilde düşünüyor dünyanın geri kalanının da olduğu gibi bu açıklamayı da paylaşmak istedik.

0: İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Bugünkü celsede neler yaşandı? İtirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı. Kimden bahsediyoruz? Davada sanık kürsüsüne çıkan isim bu kez reklamcı Murat Kapki'ydi. Etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyen ancak mahkemede itiraflarımı geri çektim şovu yapan Kapki bu kez itirafçı Murat Abbas'ın cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını söyledi.
1: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu?

0: bir şey olur mu?
1: İtirafçı olmak isteyen isim duruşmada itirafçı olan başka bir ismi suçladı. İmamoğlu suç örgütü davasının 38. celsesi yine tutuklu sanıkların ilginç beyanlarına sahne oldu. Duruşmada reklamcı Murat Kapke sanık kürsüsüne çıktı. Kendisi daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuru yapmıştı. Ancak ifadeleri yeterli görülmediği için kabul edilmemişti. Bunun üzerine duruşmanın önceki oturumlarında etkin pişmanlık ifadelerimi geri çektim diyerek manipülasyon yaptı. Ancak ortada zaten kabul edilen bir itiraf yoktu. Savunma sırası Kapke'ye geldiğinde yeni bir hamle yaptı. Daha önceki itiraflarının yok sayılmasını isteyen Kapke, sözüne "Önceki ifadelerimi bir kenara bırakın" diyerek başladı. Kapke bu kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Murat Abbas'ı suçladı. Abbas'ın tutuksuz yargılanmak için kendisine iftira attığını öne sürdü. İddianamede Murat Kapke'nin kendisine ait olan ve ortağı olduğu şirketler üzerinde İBB iştiraki Kültür AŞ'den reklam ihaleleri aldığı, ancak alınan ihalelerin usulsüz olduğu, sistem olarak tanımlayan yapıya reklam ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aktarıldığı belirtiliyor.
2: Türkiye'nin konuştuğu yasa dışı bahis soruşturmasında operasyonun çapı büyüyor, genişliyor. Adana merkezli yürütülen soruşturmada gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken soruşturma dosyasına giren MASAK raporları milyarlarca liralık para trafiğini gösteriyor. Bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarının yer aldığı operasyon için yetkililer çok katmanlı suç ağına darbe vuruldu açıklamasını yaptı.
1: Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında düğmeye basıldı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 200 şüpheli hedef alındı. Gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da var.
3: Gazetelerde yazanların hemen hemen tamamı yalandır.
1: İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı'nın emniyete götürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın odağındaysa yasa dışı bahis gelirleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen dev finans ağı bulunuyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları yer aldı. MASAK raporları, teknik takip ve fiziki izleme çalışmalarının ardından hazırlanan dosyada yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü. Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Gürlek, finansal suç örgütlerine karşı kararlı mücadele mesajı verdi. Gürlek, operasyonun milletin ekonomisine hedef alan suç yapılarına yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulduğu öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği belirtiliyor.
2: Bir diğer operasyonda 12 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlendi. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve 350 milyon liralık vurgun yapan 20 şüpheli eş zamanlı baskınlar da gözaltına alındı.
4: 12 ilde dolandırıcıların ipliği pazara çıkartıldı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabında paylaştı. İçişleri Bakanlığı ile koordineli yapılan çalışmada hedefte vatandaşları tuzağa çeken dolandırıcılar vardı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve 350 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler takibe alındı. Çok geçmeden şüpheliler tek tek deşifre edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için harekete geçildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
2: Şimdi bir ara vereceğiz, sonrasında anlatmaya devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracı, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
9: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
9: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun.
0: Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz.

0: geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a,
4: değerinde Trinksant. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abimi hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
8: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
10: Canım Cimri.
11: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle önce başlıklar. İsrail'li bir bakan daha Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da provokasyon yaptı. Aşırı sağcı Necef ve Celile Kalkınma Bakanı her yıl yaptığı gibi Kudüs günü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya girdi. Tüm İsraillilere de provokatif bir çağrıda bulundu. Detayına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nı etkiledi. İhracat sekteye uğradı. Bu da günlük petrol üretimini hızla düşürdü. Tüm dünya bundan etkilendi ama hem OPEC hem Uluslararası Enerji Kurumu raporları 2026'nın daha da zorlu geçeceğini söylüyor. O raporların detaylarını da ekrana taşıyacağız. Türkiye, o enerji krizinden en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen Merkez Bankası'nın savaş sonrası ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %18'den %26'ya çıkarıldı. Detaylandıracağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı konut ve iş yeri satış istatistikleri gayrimenkul piyasasında hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Konut satışları yıllık bazda artarak yılın en yüksek seviyesine çıkarken ipotekli satışlardaki güçlü yükseliş dikkati çekti. O rakamlara da bakacağız. Her şey değişiyor. Tabii zamanla isimler de değişiyor. Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri Mehmet ve Fatma olsa da bu tür geleneksel isimleri taşıyanların sayısı her geçen yıl azalıyor. Peki yeni anne babalar çocuklarına en çok hangi isimleri veriyor? İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya'da barışın anahtarı Türk dünyası başlıklı bir makale kaleme aldı. Makalede bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini öngören bölgesel sahiplenme doktrinine vurgu yaptı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor.
2: Önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, sonra da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti için bir makale kaleme aldı. Burada Türkiye'nin dış politika stratejisinin çerçevesini ve bu konuda Türk Devletleri ile işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
3: Daha adaletli, kapsayıcı ve istikrarlı bir barış ve refah ikliminin oluşturulması adına ikili, bölgesel ve küresel ortaklıkların genişletilmesi gerektiği aşikardır.
2: Erdoğan, bölgesel sahiplenme doktrininin mimarı. Bu doktrin, büyük devletlerin dayattığı çözümler yerine bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini öngörüyor. Bunun Türk coğrafyasındaki adresi Türk Devletleri Teşkilatı.
3: Bu noktada bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız doğrultusunda başta Türk Devletler Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızla ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
2: İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların, insanlığın ortak değerlerini çiğnediğinin altını çizen Erdoğan, küresel ve bölgesel krizlerin ancak uygulanabilir ve yaptırımı olan kurallara dayalı bir düzen inşa ederek aşılabileceğine vurgu yaptı.
3: Kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
2: Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin temel hedeflerine de dikkati çekti. Sorunlara tek başına değil, birlikte çözüm arama vurgusu yaptı.
3: Bu zirvede Türk dünyası olarak siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği ve ortaklık potansiyellerimizi istişare edecek, bölgesel, siyasi ve ekonomik sinemaları değerlendirme fırsatı bulacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyareti dünya medyasının gündeminde. En dikkat çekici olan yanı ise Trump'ın Pekin'e yanına trilyoner iş insanlarını alıp gitmesi oldu. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Çin savaşı senaryoları konuşulmuştu ama Trump'ın tüccar kişiliği acaba Xi Jinping'le bir bölüşüm anlaşması zemini peşinde mi sorusunu akıllara getirdi. Yapılan görüşmede Xi Jinping'in yüzüne yansıyan müstehsi ifade ise size çok tanıdık gelecek.
4: Position did dictate what we're going to feel. We're going to feel very good.
5: You will feel influence.
4: We're going to feel very good and very strong.
3: Beyaz Saray'daki bu görüşmeyi hatırladınız mı? Rusya işgaline karşı Ukrayna lideri Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan destek istemeye gitmiş, önce nasihat sonra da fırça yemişti. Sinirler gerilmişti.
4: Position did dictate what we're going to feel.
3: Amerika Birleşik Devletleri önce Rusya-Ukrayna savaşında prestij kaybetti, sonra İran'a yönelik İsrail kışkırtmasıyla başlattığı savaşta. The Economist'in 4-10 Nisan sayısı çarpıcı bir kapakla çıkmıştı. Manşette düşmanın hata yaparken asla müdahale etme yazıyordu. Kapak fotoğrafında Trump sisli pusluyken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yüzünde müstehsi bir gülümseme vardı. Şimdi sıkı durun. Benzer bir yüz ifadesi Trump'ın Çin ziyaretinde de kameraya yansıdı.
6: I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China.
3: Dev masada Xi Jinping'in karşısında oturan Trump'ın verdiği mesaj bu müstehsi yüz ifadesinin sebebiydi.
6: You and I have known each other now for a long time.
7: Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim. Bugün size ve Çin'e saygılarını sunmak için buradalar. Ticaret yapmayı ve işbirliğini dört gözle bekliyorlar. Bu süreç bizim tarafımızdan da tamamen karşılıklılık esasına dayalı olacak.
6: Call you and you would call me and whenever we had a problem.
3: Bugüne kadar pek çok analist gelecekte bir Amerika Birleşik Devletleri Çin savaşının kaçınılmaz olduğunu iddia ediyordu. Ancak Trump'ın tüccar kişiliği bu durumu değiştirebilir mi sorusunu şimdi sormak lazım.

0: Zira Trump, uçağına doldurduğu dolar trilyonerleriyle Çin'e yaptığı çıkarmada bir anlamda savaşmak yerine ticaret yapalım, kazan kazan ilkesi etrafında buluşalım mesajı verdi. Çin lideri Xi Jinping de hem sessiz ve sabırla sürdürdüğü stratejinin meyvesini vermesinden hem Amerika Birleşik Devletleri ile artık göz hizasında siyaset yapıyor olmaktan mutlu görünüyordu.
1: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazanç sağlar. Yüzleşmeden zarar görür. Ortak olmalıyız, rakip değil.
0: Özetlemek gerekirse Soğuk Savaş'ın ardından Rusya güç kaybederken Çin yükselişini sürdürdü. Ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında dünyayı paylaşım kavgasında net söz sahibi olduğunu gösterdi. Zaten Avrupalı liderlerin peş peşe Pekin'e yaptığı ziyaretlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Çin'in yolunu tutması bu yüzdendi. Tabii filler tepişir, çimenler ezilir sözünü de unutmamak gerekiyor. Zira Trump Çin'e giderken İran düğümünün çözümü için Pekin yönetiminden umutluydu.
2: Siz ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylediniz. Başkan Xi, ateşkesi yeniden hayata döndürecek kişi mi?
3: Ne olacağını göreceğiz. Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam. Benim dostum. Çok iyi bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çin'le çok iyi iş yapıyoruz. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
2: Peki sizce İranlıları ikna edebilecek kapasiteye sahip mi?
0: Trump Çin'den bir zafer havasıyla dönebilirse karşılığında Çin'in yumuşak karnı olan çip üretiminin merkezi olan Tayvan konusunda esneklik gösterebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin kazan kazan ilkesiyle mutlu mesut yeni bir düzen kurma yolunda ilerleyebilir. Bakalım yeni dünya düzeni nasıl kurulacak ve filler tepişirken hangi çimenler ezilecek?
4: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
5: İsrail'den Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yine provokasyon var. Aşırı sağcı iki bakan daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Olay dün yaşandı. Baskın yapan kişi Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf. Wasserlauf, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin mensubu. Her yıl yaptığı gibi Kudüs günü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya girdi. Yarın İsrail Devleti'nin kurulması üzerine yüz binlerce Filistinlinin sürgün edildiği Nekbe'nin 78. yıl dönümü. Bu akşamsa aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te sözde bayrak yürüyüşü var. Mescid-i Aksa baskını sırasında İsrail'li bakan herkesi akşamki yürüyüşe katılmaya çağırdı. Yahudi işgalciler bugün de Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor. Itamar Ben-Gvir de Mescid-i Aksa'ya girenlerden biriydi. Provokasyonunu da ileri taşıyıp bahçede İsrail bayrağı açtı. Türkiye'dense hem bu baskınlara hem bakanın provokasyonuna tepki var. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İsrailli bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemlerin bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya açıklamasıyla provokasyonu kınadı. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır dedi. İsrail-Lübnan'daki ateşkesi de dinlemeyerek her gün saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Washington'daki 3. tur müzakere başlamadan önce de yoğun saldırılar düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde pek çok noktaya hava saldırıları yaptı. Savaş uçakları güneyde en az 3 beldeyi vurdu. İsrail'e göre vurulan noktalar Hizbullah'a aitti. Saldırılarda en az 3 kişi öldü. İsrail ordusu sabah saatlerinde ise Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 8 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Deir Mimas beldesinde ise Ortodoks kilisesi

0: Lisesi'ne ait bir vakıf binası havaya uçuruldu. İsrail ve Lübnan arasındaki müzakerelerin 3. turuysa bugün Washington'da başladı. Söz konusu ülkeler aynı yerde 14 ve 23 Nisan'da da masaya oturmuştu. Suudi Arabistan, OPEC'e petrol üretiminin 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. OPEC, aylık raporunda 2026 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminlerini günde 1.2 milyon varile düşürürken, Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl dünya genelinde talebin günlük 420 bin varil azalacağını öngördü.
1: Suudi Arabistan OPEC'e yaptığı açıklamada İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nden yapılan ihracatın sekteye uğramasıyla ham petrol üretiminin geçen ay 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. OPEC'e göre krallığın Nisan'da üretimi günde 651 bin varil daha azalarak 6.316 milyon varile düştü. Bu Şubat ayından beri yaşanan kaybı %42'ye çıkarıyor ve 36 yıl önce Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan Körfez Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. OPEC raporunda İran Savaşı nedeniyle 2026 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminlerini günde 1.4 milyon varilden 1.2 milyon varile düşürdü. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle Nisan'da önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı da yayınladığı aylık raporunda dünya talebinin bu yıl günde 420 bin varil azalacağını ve bunun 2020'deki COVID pandemisinden bu yana en sert düşüş olacağını belirtti.

0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı ceza taleplerini açıkladı. 200 sanıklı davada aralarında tutuklu CHP'li belediye başkanlarının da olduğu 7 kişinin tutukluluk hallerinin devamını talep etti savcı ve mahkeme heyeti de bunu kabul etti. Ve 7 kişinin o belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutukluluk hallerinin devamı kararı çıktı. 4 sanık hakkında savcı tahliye talep etmişti ve o talep de gerçekten yerini buldu ve 4 sanık tahliye edildi. 60'tan fazla sistematik suç tespit edildiğini vurgulayan savcılık, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından cezalar talep etti.
1: Bugün adalette ilk günkü söylediğim gibi kaçmadım buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
2: Savcı ceza taleplerini açıkladı. CHP'li belediye başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda isme ceza talebi yağdı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaa ikinci duruşmanın 12. celsesinde okundu. Duruşma gecikmeli başladı. Duruşma öncesi salona avukatlar, izleyiciler ve gazeteciler alındı. Davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen belediye başkanları da duruşma salonuna geldi. Gecikmeli duruşma savcının esas hakkındaki mütalaasının özetini okumasıyla başladı. Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütünde Aktaş'la birlikte Baki Nugay'ın da yönetici olduğu belirtildi. Aktaş'ın akrabaları üzerine kurduğu şirketlere belediyelerden ihaleler aldığı, en çok ihalenin de Beşiktaş Belediyesi'nden alındığı, Aktaş'ın şirketlerinin Beşiktaş Belediyesi ihalelerinde neredeyse tekerleşme oluşturduğu belirtildi. Aynı zamanda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın elde ettiği haksız kazancı akrabaları aracılığıyla resmileştirdiği vurgulandı.
3: Söz konusu Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri olunca
2: savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka hakkında tutukluluk halinin devamını istedi. Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan hakkında ise tahliye talep edildi. Savcılık

0: Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın suç örgütü kurucusu olarak cezalandırılmasını talep etti. Aynı iki isim hakkında soruşturma aşamasında verdikleri bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Savcılık mütalaasında çok sayıda eylemde sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma ve resmi özel belgede sahtecilik suçlarından cezalandırma talep edildi. Bu kapsamda Rıza Akpolat, Oya Tekin, Utku Caner Çaykara, Zeydan Karalar ve Abdulrahman Tutdere gibi isimlerin cezalandırılmaları istendi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 261 milyar liralık borç yüküyle boğuşuyor. Üstelik de CHP'li yönetim batık şirketleri yeni borçlarla ayakta tutmaya çalışıyor. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şirket olsaydı çoktan iflasını açıklayıp kepenkleri indirmesi gerekiyordu. Üstelik bunca borç yüküne rağmen kent de tel tel dökülüyor. Tüm bu gerçekler herkesin gözünün önündeyken CHP'li yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın sesini kısmaya çalışıyor.

0: Bakımsızlıktan yanan, yolda kalan otobüsler, metrobüsler, köstebek yuvasına dönen yollar, peş peşe gelen faiz zamlar. İBB resmen iflas etti aslında.
1: İBB'nin borcu 261 milyar TL. CHP'li İBB görevi devraldığında İstanbul'da 4 TL olan su bugün 60 TL. Mevcut yönetim göreve geldiği tarihten itibaren İstanbul'da suya tam %1391 zam yaptı. Yani göreve geldikleri günden bu yana İstanbul'da suya tam 23 defa zam yaptılar.
0: Mesele sadece İSKİ ile de sınırlı değil. İBB'nin iştirak şirketleri de birer birer batıyor. Üstelik de yapılan faiz zamlara rağmen çözüm üretilemiyor. İBB'ye bağlı 9 şirket geçtiğimiz yılı zararla kapattı. İBB meclisinde CHP'liler sesini yükselterek bu tablonun üstünü örtmeye çalışıyor. Sık sık AK Partili üyelerle bu yüzden tartışmalar yaşanıyor.
2: Söz istiyor, vermiyorsunuz.
3: Kime vermedim ya?
2: Vermediniz.
3: İşte konuşalım.
2: Ya kayıtlar vardı, 5 dakikadır tartışıyoruz ya.
3: Ya hala tartışıyoruz, konuşur musunuz?
2: Sayenizde tartışıyoruz.
0: Üstelik CHP yönetimleri yönetimde reform, şirketlerde ıslahat yapmak yerine genel bütçeden pay aktarmak, yeni borç kalemleri oluşturmak peşinde koşuyor. İBB'deki borç sarmalı derinleşiyor.
4: Biz bu şirketlerin hem kötü yönetildiğini hem de siyasi maksatlarla bu şirketlerin kaynakları ve imkanlarının üçüncü kişilere aktarıldığı gerekçesiyle bu karara katılmadığımızı ifade ediyor ve ret oyu vereceğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Silivri'de suç örgütü yöneticisi iddiasıyla yargıya hesap veren İmamoğlu'nun ilk icraatını hatırlıyor musunuz? Hani yapraklar beni alkışlıyor diye manşet olmuştu. Silahtar Ağa, ileri biyolojik arıtma tesisi projesini gereksiz bulan İmamoğlu yatırımı iptal etmişti.
5: Siz yaprakları alkışlatarak çevre projelerini durdururken İstanbul'un atık suyu yükü her geçen gün artmaya devam etti. Bakın, bugün İstanbul'da şebekeye verilen günlük ortalama su miktarı 3.4 milyon metreküp seviyesindedir. Bu devasa suyun neredeyse tamamı atık su olarak geri dönmektedir.
0: İstanbul tel tel dökülüyor. Özetlemek gerekirse İmamoğlu'nun önce CHP'yi ele geçirme, sonra da Cumhurbaşkanı olma planı için bir araç, basamak olarak gördüğü İstanbul'a yazık oldu. Bunu da en iyi İstanbullu biliyor aslında ve her zaman olduğu gibi takdir İstanbullunun.
6: Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan Astana'da uluslararası sıfır atık eğitim laboratuvarının açılışını yaptı.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da resmi temaslarını sürdürürken eşi Emine Erdoğan için ayrı bir program hazırlandı. Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Kazakistan Sağlık Bakanı, Tarım Bakan Yardımcısı, TİKA Başkanı ve Üniversite Rektörü de eşlik etti. Karşılamada Kazakistan ve Türk bayrakları taşıyan 60 öğrenci yer aldı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler Emine Erdoğan'ı hoş geldiniz diyerek karşıladı. Emine Erdoğan'a üniversitenin Türkiye ve uluslararası alandaki diğer üniversitelerle yaptığı işbirlikleri anlatıldı. Erdoğan daha sonra Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın

0: açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Emine Erdoğan laboratuvarı gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları sonucu üretilen ürünlerin yer aldığı standları gezdi. Emine Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan Dombra şarkısına Emine Erdoğan alkışlarla eşlik etti. Emine Erdoğan açılış hakkında sosyal medya paylaşımında da bulundu. Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Türkiye'nin Dost Elitika'nın destekleriyle Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, küresel bir hal alan sıfır atık girişimine öncülük ediyor.
1: 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında özel bir gazetecilik atölyesi düzenlendi. Genç iletişimciler hakikat odaklı gazetecilik anlayışı etrafında buluştu. Basın İlan Kurumu tarafından İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda hem deneyimli isimlerden mesleki birikim dinlendi hem gerçek bir manşet üretim süreci öğrencilere kazandırıldı.
2: Mesleki gelişimimi olumlu anlamda etkilemesi ve kaliteli manşetler atmak, dikkat çekici manşetler atmak adına bize çok geliştireceğini düşünüyorum.
3: 15 Temmuz hafızası manşetlerle yeniden yorumlandı. Kriz haberciliğinin temel dinamikleri öğrenildi. Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi, İletişim Fakültesi öğrencilerini bir araya getirdi.
4: Savaş ve afet dönemlerinde, kriz dönemlerinde gazeteciliğin nasıl yapıldığına dair hem usta isimlerden tecrübelerini öğreniyoruz hem de akademik altyapısını kazanıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte artık dünya bir savaş ortamı ve bu krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği, medya açısından nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum.
3: Teori ve uygulamayı buluşturan atölyede öğrenciler haber üretim sürecini uzman isimlerle deneyimledi.
2: Haberi vermek, hızlı haberi vermek arasındaki o ikilemi nasıl yönetebileceğine dair güzel bilgiler aldık. Bu açıdan gazeteciliğin önemine, toplumu nasıl yönlendirebileceğini, toplumu nasıl temsil ettiğini gördük.
3: Programda öğrencilere kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik anlayışı kazandırıldı. 15 Temmuz'da Türk milletinin yazdığı irade destanını yansıtan manşetler sergilendi.
5: Şimdi 15 Temmuz manşetlerini konuşuyoruz. 15 Temmuz manşetten gecesine de bakın, deprem gecesine de bakın. Bu tip felaketlerde hep böyledir bu. Rize'den Adana'ya, Adana'dan İstanbul'a, Ankara'ya her yerde insanların sokağa çıkma güdüsü aynı. Ertesi günün manşetlerine baktınız da burada, ulusal basından yerel basına kadar hepsinin de manşetleri birbirinin aynı gibi duruyor. Neden? Herkes çünkü aynı duygularla ortaya çıktı. Herkes aynı duygularla sokağa çıktı, gazetesini yaptı.
3: Asıl meselenin bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye ulaşmak ve onu aktarmak olduğu vurgulandı.
6: Dezenformasyonlardan etkilenmeden ya da topluma dezenformatif bilgiyi paylaşmadan gerçek bilgiyi aktararak bu anlamda gerçek bilgiyle toplum buluşturmak gazetecilik açısından çok kıymetli ve önemli diye düşünüyoruz. Çünkü günümüzde bilgiye ulaşmak kolay. Zor olan şey doğru bilgiye ulaşmak. Doğru bilgiye ulaşma noktasında gazetecilerimiz eğer bir vazife icra ediyorlarsa bunun tabii ki çok kıymetli olduğunu ifade etmek lazım.
1: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar görevdeki 2 yıllık sürecini kapsamlı bir basın toplantısıyla değerlendirdi.

0: Şanlıurfa'sını inşa etmenin gayretiyle buradayız.
1: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, asırların mirasına yarınların imzası sloganıyla düzenlediği basın toplantısında 2 yıl içinde gerçekleştirilen hizmetleri ve hayata geçirilecek projeleri kamuoyuyla paylaştı.
0: Gelir gider arasındaki fark da 2 milyar 400 milyon liralık bir borç ödemesi gerçekleştirdik. Yani 2027 Haziran ayında inşallah, şurada yaklaşık bir senemiz kaldı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin özel ve kamu bankalarından borcu inşallah kalmayacak. Hedefimiz bu.
1: Başkan Gülpınar önce belediyenin mali durumundan bahsetti.
0: Eyüpiye 800 yataklıdan Abide Kavşağı'na kadar 6,5 kilometrelik hafif raylı sistem projesinin şu anda ihale süreçleri devam ediyor. 5 ay içinde inşallah inşaat sürecinde başlatmış olacağız. Esas Urfa'ya en büyük müjdemiz, en büyük hizmetimiz de İnşallah bu olacak.
1: Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, hafif raylı sistem projesinde gelinen son noktayı açıkladı.
0: Bizim kendi girişimlerimiz neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bu özellikle hasreten burada teşekkür ediyorum. Bu sene bir plan değişikliği yapılarak Urfa'ya bu Teknofest imkanı sağlandı. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İnşallah Eylül sonu Ekim başında Teknofest'imizi de gerçekleştireceğiz.
1: Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleşecek. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da hazırlıkların devam ettiğini belirtti.
0: 100 bin nüfusa hizmet edecek, içinde 100 metrelik caddelerin olduğu çok muazzam akıllı kent projesi olarak yeni bir Urfa oluşturacağız diye, biliyorsunuz bu seçimden önce de bunu hep telaffuz ediyorduk. Yeni bir Urfa maalesef bazı engellere takıldı. Resmi gazetede planlı alanımızda herhangi bir değişiklik olmadığı kararı çıktı. Çok değerli Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Murat Kurum'a burada hasreten teşekkür ediyorum. Bu yasanın değiştirilmesi hususunda bize yardımcı olduğu için.
1: Başkan Gülpınar'ın gündeminde Uydu Kent projesi de vardı.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlattığı savaş sonrası ilk enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Karahan, 2026 ara hedefinin %16'dan %24'e çıktığını belirtti. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Karahan, nokta tahmin olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin %26 olduğunu belirtti. Bir önceki tahmin %18 seviyesindeydi.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. Rakamlar küresel gelişmeler ışığında yukarı yönlü revize edildi.
4: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Karahan, Merkez Bankası'nın tahmin aralığı iletişimine olağanüstü gelişmeler nedeniyle ara verildiğini paylaştı. Para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yaptı. Risklerin belirleyici olacağına değindi.
4: Savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
3: Fatih Karahan, petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
4: Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı konut ve iş yeri satış istatistikleri gayrimenkul piyasasında hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Konut satışları yıllık bazda artarak yılın en yüksek seviyesine çıkarken ipotekli satışlardaki güçlü yükseliş dikkat çekti.

0: Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 126.808'e yükseldi. Böylece yılın en yüksek aylık artış rakamı kaydedildi. İlk el konut satışları %9,6 artışla 40.306 olurken ikinci el konut satışları %0,3 düşüşle 86.502 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ilk el konut satışlarının payı %31,8, ikinci el konutların payı ise %68,2 oldu. İpotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre %40,5 yükselerek 25.771'e çıktı. Diğer satış türleri ise %4 gerileyerek 101.037 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında %1,1 azalarak 1516'ya düştü. Toplam satışlar içinde yabancılara satışın payı ise %1,2 olarak gerçekleşti. Nisan ayında yabancılara en fazla konut satışı 263 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 110 konutla Çin, 100 konutla İran vatandaşları izledi.
1: Türkiye'de isim tercihlerinde büyük bir değişim yaşanıyor. Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri Mehmet ve Fatma olsa da bu tür geleneksel isimleri taşıyanların sayısı her geçen yıl biraz daha azalıyor. Peki taze anne babaların isim tercihleri neler oluyor? İşte detaylar.
2: Lina, Mina, Esina mıydı? Öyle bir farklı isimler var. Anlam bütünlüğünü bozmayacak güzel böyle kelimeler olursa.
3: İsim verme ailenin aslında çocuğa verdiği ve ailenin bakış açısını yansıtan bir husus.
4: Ahmet, Ayşe, Mehmet, Fatma mı? Lina, Aras, İlay, Aden mi? Türkiye'de isim tercihleri değişti. Yapılan araştırmalar bu durumu onayladı.
5: 2025 yılında en yaygın kullanılan isimler arasında Fatma ve Mehmet vardı. Ancak bu isimlerin popülaritesi 2018 yılından bu yana düşüşte. Peki yeni nesil çocuklarına isim koyarken moderniteyi mi tercih ediyor yoksa klasiği mi?
4: 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Fatma isminde ise bu rakam 83.670 kişi olarak tespit edildi. Öte yandan Ayşe, Hatice, Elif, Zehra, Mustafa, Ahmet, Ali gibi isimler hala popülerliğini korurken Yasemin, Leyla, Özlem, Murat, Yusuf, Emre isimlerini kullananların sayısı da dikkati çekti.
3: Geleneksel isimlerden Ahmet, Ayşe, Mehmet gibi daha önce verilen isimlerin hiyerarşi sıralamasında birkaç sıra geriye gittiğini, onun yerine Yunanca'dan, Farsça'dan ve Türkçe'den isimlerin daha ön sıralamaya geldiğini görüyoruz. Biz sosyolojide şöyle söyleriz, kişiler isimleriyle müsemma olurlar. Ve kişilerin benim yaptığım çalışmaya göre %82'si isminin taşıdığı anlamı sosyokültürel yapılanmasında da koruyor.
6: Ben klasik bir isim tercih ettim. Ama hani güzel modern isimler de var. Klasik isimler de var. Eski isimler de var. Güzel ama hani yeni isimlerde bazen çok alakasız isimler var. Onlar biraz komik geliyor. Yani biraz da hani sözlük anlamına çok da bakılmadan konulan isimler aslında.
7: Ama şu an çok farklı isimler var maalesef. Dediğiniz gibi Nina, Ina, hepsi var yani.
4: Bazı taze anne babalar çocuklarına Lina, Mila, Ares gibi sıra dışı isimleri koyarken Kaan, Alparslan, Gökçe gibi Öztürk isimlerine olan ilgi de oldukça yoğun.
3: 2018'den 2025'e geldiğimizde aileler erkek çocuklarına başlangıçta yiğitlik mertebesini gösteren Türk hükümdarların ismini verdiğini, Alparslan, Metehan gibi Yusuf ismini verdiğini, bu da İslami bir terminoloji. Erkek isimlerinde moda isimlere pek rastlanılmıyor. 2018'den 25'e geldiğimizde ise kız çocuklarına verilen isimler de daha moda isimler ön plana çıkıyorken aslında İslami terminoloji de var ama Yunan mitolojisinden gelen isimler de var.
2: Daha çok Türk isimlerinin olduğunu görüyoruz. Türklerin ve Türkiye'nin yapmış olduğu başarıları ön plana alarak bence o şekilde tercihlerini kullandıklarını düşünüyorum.
1: Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı kurbanlık alırken sağlık raporu ve küpe kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sağlıklı hayvanın canlı, hareketli ve parlak tüylü olması gerektiği belirtilirken halka açık alanlarda kesimin hastalık riski taşıdığına dikkat çekildi.
8: Kurban pazarlarında yoğunluk artıyor. Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Sağlık raporu ve küpe kontrolüne dikkati çekti.
9: Hayvanın sağlık raporuna, pasaportuna ve küpesine dikkat etmemiz lazım.
8: Baydın hayvanın canlı ve hareketli olması gerektiğini belirtti. Tüylerin parlak, gözlerin temiz olması önem taşıyor. Zayıf ve hastalık belirtisi gösteren hayvanlara karşı uyarı yapıldı.
9: Hayvana baktığımızda da özellikle canlı, tüyleri parlak, herhangi burnundan, gözünden bir akıntısının olmaması, belli bir kilo hacmine ulaşmış olması, hareketlerinin normal olması ve zayıf olmaması gerekiyor.
8: Kesimlerin belediyelerin belirlediği alanlarda olması ayrı bir önem taşıyor. Halka açık yerlerde yapılan kesimler hem insan hem hayvan için ciddi riskler barındırıyor.
9: Belediyelerin ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği noktalarda kesim yapmak daha doğru bir yöntem. Çünkü halka açık yerlerde yapılan, biliyorsunuz, bulaşıcı hastalıklar, zoonozlar var. Çoğu da bu bulaşıcı hastalıklara baktığımızda hayvanlardan insana geçen hastalıklar. Dolayısıyla halka açık yerlerde kesim yapmak, kesimden sonra atıkları bu bölgede bırakmak hayvan sağlığı açısından da olduğu gibi insan sağlığı açısından da risk taşıyor.
8: Vatandaşlara herhangi bir şüphe durumunda veteriner hekimlere başvurun çağrısı yapıldı. Veterinerlerin kurban pazarlarında her daim hazır oldukları hatırlatıldı.
9: Kurban Bayramı boyunca hem kamudaki hem serbest veteriner hekimlerimiz hem de belediyede çalışan veteriner hekimlerimiz 7/24 hizmette. Vatandaşımız kurbanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı, endişesi olduğunda veteriner hekimlerimize danışabilirler.
1: Artvin'in Borçka ilçesinde adeta bir can pazarı yaşandı. Dere kenarında dengesini kaybedip suya düşen 11 yaşındaki kız çocuğu akıntıda metrelerce sürüklendi. Küçük kızın imdadına hiç düşünmeden dereye atlayan gizli kahramanlar yetişti. İşte an be an o anlar.
10: Derenin içinde çocuğu gördü, bir saniye düşünmeden suya atladı. Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
11: Bilmiyorum ki nereden düştü, ne oldu?
10: İddiaya göre 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapıldı. Öyle ki akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklendi. Dalgıç Kemal Ateş ise Yenilmez'i gördüğü an bir saniye dahi düşünmedi, suya atladı ve küçük kızı yakalayarak sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Vatandaşlar ve ekipler ortak kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halatlar indirildi, küçük kız bağlanarak yukarı çekildi. Ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Evet, akşam haberlerini bu haberle biz noktalıyoruz. Sözümüz değil ama süremiz bitti. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Belçika kraliçesi hafta sonu geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi. Baykar'da incelemelerde bulundu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti hanımefendiyle birlikte heyeti ve Sayın Kraliçe'yi. O heyette yer alan Belçika Savunma Bakanı da gördüklerini anlattı. Sabah gazetesi bugün meseleyi bu kadar net özetlemiş. Türkiye savunmada bizden çok ileride diyor. Avrupa'nın değil mi beşiği Belçika.
1: Yani Belçika'da Almanya'yı kıskanıp tamam mı? Biz de kıskanıyoruz demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bundan 50 sene önce de 100 sene önce de

0: Belçika yapımı silahlar. Hmm. Bak 1935 baktım hatta dedim acaba dedim ne zaman adam 1935'te bundan 90 sene önce biz yapamazken Belçika o çeliği dövmüş ve namlu yapmış.
1: Aynen öyle. Şimdi o Belçika'nın savunma tabii. bakanı geliyor diyor ki ya siz muhteşem silahlar
0: ve,
1: yapıyorsunuz
0: ve sadece
1: diyor.
0: Bir tabancadan bahsetmiyoruz. Belçika'nın dünya çapında ürettiği dünyanın en iyilerinden olan bak en iyi olan Avusturya'daki Glock gibi farklı namlu çeşitleri de var. Yani bir teknoloji bu. Adam şu geliyor bakıyor. Hani bizim şeyin yaptık Özgözler de bakmış ya füzeye tutuyor ucundan falan.
1: Ona, bir de müzik koymuşlar altına çok güldüm.
0: İlk defa füze görüyor tabii ki. Nereden bir adam mezar taşı görmekten kafayı çekmekten ilk defa füze gördü belki.
1: Tamam.
0: Görmemiş, gitmemiştir zaten normal. Yani ne yap, Manisa tarzını diyorlar o yüzden ne yapsın. Neyse bu güzel bir şey. Bu hoş bir şey. Yani ya bakıyorlar tabii bunu abartmıyoruz. Kendi aramızda düşmanlık yapanlara anlatmaya ne kadar acı bir şey değil mi? Bırak o bizi zaten görecek takdir ediyor. Öyle olmasa Alman şunu yazar mı? Dergisinde. Görüşmeler var. Doğru. Türkler bu kadar füze yaptı. Doğru. İçteki rekabetler. Türkiye'nin içinde bir rekabet var. Yani bak drone diyorsun. Dünyada bu kadar drone firması olan bir ülke yoktur. Çok enteresan. İki, drone teknolojisi, İHA teknolojisini bu kadar geliştiren bir millet yok.
1: Doğru.
0: Korkunç bir şey değil mi? Dünya
1: Doğru.
0: çapında en iyi üçten bir tanesi. Sen alıyorsun, dikkat et bak. Baykar, son bunu 10 yıl içinde yapıyorsun. Abi bak adam 35'te yapmış Browning'i.
1: Evet,
0: Belçika diyor ki
1: aynen.
0: Türkiye'den rekabet edemiyoruz diyor. Alman diyor ki füzeyi Türkiye'den alalım diyor. Bak aradan 13 sene geçmiş. Bak bak bak bak.
1: Ya.
0: Alman diyor ki acaba Türkiye'den alsak neyi? Patates mi? Var çok güzel. Hem de Sakarya patatesi. Değil. Füze diyor. Şimdi bu şerefsiz, içimizdeki bu şerefsizler, bu çapulcular, bu ahlaksızlar, bu namussuzlar. Şimdi var ya böyle tatlı su şey gibi otu köşede oturuyorlar mı? Bir tanesi şimdi bilmem bir adada keyif yapıyor. Bir tanesi atleti giymiş bir yerde geziyor.
1: Kaplumbağa
0: Şerefsizler.
1: yola
0: Çok kızıyorum
1: çıkmış.
0: ben bu.
1: Demişler ki nereye? Hacca gidiyorum
0: Heh.
1: demiş. Demişler ki ya
0: Bu hızla gidilir mi?
1: sen böyle gidebilir misin? Bu hızda gidilir mi? Demiş ki mahallenin
0: Veletlerinden
1: veletleri
0: korkuyorum.
1: başka bir şeyden
0: Tabii.
1: değil. Beni ters
0: Tersine
1: çevirirler.
0: kalırım böyle. Mahallenin
1: Yoksa
0: veletleri tabii.
1: ben o hacca gideceğim demiş
0: Tabii.
1: o kaplumbağa. Dolayısıyla biz de o mahallenin veletlerini mütemadiyen gördük, görmeye
0: Evet.
1: devam
0: Neyse
1: ediyoruz.
0: yani aklımıza getirmiş oldu.
1: Belçika'nın savunma bakanı geliyor diyor ki Türkiye bizden ileride ve bizim ondan silah almamız lazım. Bizim senin tabirinle söyleyeyim kaşalotlar da 40'a 40 profil görüyorsunuz değil mi? Bu
0: Tabii
1: uçak
0: tabii.
1: değil.
0: Ahlaksız,
1: Tekerlerine motor
0: edepsiz. Tabii tabii.
1: takılmış tar tar tar tar
0: Tabii
1: tar
0: tabii tabii.
1: gidiyor. Vileda
0: Tabii.
1: sapıyla tutmuşlar
0: Tabii tabii.
1: bunu diyecek kadar
0: Ya
1: da
0: senin bak hocam
1: mahallenin veledi
0: hep böyle
1: durumundalar
0: ortadan
1: yani.
0: konuşunca anlamıyorlar. Bazı dangozları da bizzat göstermek hatta gözüne sokmak lazım mümkünse.
1: Evet.
0: Yani adama sen o dünyanın en önemli 5. büyük efendim uluslararası ses getiren bir köprü yapıyorsun. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ismini koyuyorsun oraya. Adam iki direk düşündü dedi direk kaldı diyor. Sana seninle sana ne oluyor?
1: O direkt var ya.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazla.

0: olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar.

0: sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun.
0: Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
9: Düz geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
12: Canım Cimri.
13: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
14: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
15: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları

Kredi'de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
7: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
9: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.
10: Bir de böyle Otobit'te.
11: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Siyah Çay 259 lira. Tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 14 Mayıs Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban, dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir görüşme dünyanın. Gözü kulağı Pekin'deydi. ABD Başkanı Donald Trump, Xi Jinping ile bir araya geldi. ABD ve Çin arasındaki görüşme çok uzun zamandır konuşuluyordu. İki ülke arasında hem dünyada şu anda yaşanan gerginlikler hem de iki ülke arasındaki gerginlik yaratan özel konular ve işbirlikleriyle ilgili neler olacak diye bugün tamamen ABD-Çin arasındaki hem ilişkileri hem devlet başkanlarının verdikleri mesajları hem de bundan sonrasında dünya konjonktürüne nasıl bir etkisi olur onu konuşacağız, tartışacağız. Önemli açıklamalar vardı. Özellikle ABD ve İran arasındaki savaşla ilgili hem nükleer konusunda hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması konusunda Donald Trump açıklamalarda bulundu. Xi Jinping ile görüştüler. Tabii Tayvan'la ilgili önemli bir açıklamada bulundu Xi Jinping. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin daha iyi seyretmesi için Tayvan konusunda ABD'nin izleyeceği politikaların çok önemli olduğunun altını çizdi. Konuşacağız, tartışacağız efendim bu konuları da. Önemli isimler oradaydı. Aslında ABD'yi çokça ABD'den Çin'i çok

0: açıkça eleştiren, çok sert söylemlerde bulunan isimler Xi Jinping'le el sıkıştılar. Tabii çok gösterişli bir törendi. Detaylarıyla konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? İbrahim Keleş, stratejist bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam çok uzun zamandır aslında beklediğimiz bir görüşmeydi. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaşı okurken hep dedik evet. ki Çin ziyaretine bağladık. Çin ziyaretinden önce ABD'nin İran'ı masaya oturtmaya çalıştığını söyledik. Orada bir güç dengesinin olmasında İran ve Çin ilişkisinin önemli bir faktör olduğunu ifade ettik. Ben genel olarak bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Önce onu sormak istiyorum. Sonrasında detaylarıyla tartışalım isterim.
1: Bu Trump'ın ikinci ziyareti. Birinci dönem başkanlığı döneminde de bir ziyareti olmuştu. Şimdi yaklaşık 9 sene sonra bir ziyaret daha gerçekleşti. Tabii 9 sene sonra köprünün altından da çok sular aktı. Çin açısından bakarsak, Çin o dönemki ekonomik gücü, nüfuz gücüne göre şu an çok daha güçlü konumda. Amerika ise tam tersine, özellikle bu İran savaşları nedeniyle Amerika büyük bir kayba uğradı. Yani burada maddi kayıptan bahsetmiyorum. Esas kaybı itibar kaybı. Yani maddi kaybı bir biçimde zamanla yerine oturtabilirsiniz ama itibar kaybı öyle değil.
0: Doğru.
1: O gittiği zaman yerine koymak yüzyıllar ister. Amerika'nın tarihine bakarsak da İngiltere Kralı'nın dediği gibi, Charles'ın dediği gibi, sizin tarihiniz bizim için dün gibi derdi.
0: Doğru.
1: O nedenle bu görüşme, 2 saat birlikte bir görüşme yapmışlar. Hı-hı. Bu 2 saat içerisinde neler konuşuldu bilemiyoruz ama Trump oraya çok güçlü biçimde gidemedi. O istiyordu ki şu Hürmüz Boğazı'nı açalım, İran'la bir anlaşma yapıp ondan sonra zafer kazanmış bir komutan edasıyla gidebilmek vardı. Onun için de çok uğraştı. Ama Trump'ın bu arzusuna kendi Amerika içinden, yönetimi içinden ne kadar destek verildi bilmiyorum ama köstek veren ülkeyi hemen hatırlıyoruz. İsrail. Hı hı. İsrail böyle bir anlaşmaya hiç sıcak bakmadı. Trump üzerinde de baskı kurduklarını zaten defalarca da söyledik. Trump bu görüşmeye çok güçlü gitmedi esasen. Yani masaya oturduğunuz zaman elinizdeki güçlü kartlarınızın olması gerekirdi ama Trump'ın öyle güçlü kartları yoktu. Yani düşünsenize elindeki seyir füzelerinin, hava savunma füzelerinin neredeyse %50'sine yakınını bitirdiler.
0: Hocam şimdi bu konuyla ilgili aslında bir de rapor var. Yani bir raporun dolaşıldığı ifade ediliyor. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı için hazırlanmış olan bir istihbarat raporunun evet. Donald Trump Pekin'e gittikten sonrasında dolaşıma sokulduğu iddia ediliyor. Öyle söyleyelim. Washington Post'un özel haberi bu. Özellikle bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı hem diplomatik hem askeri hem diğer istihbarat ekonomik alanında, evet ekonomik alanda ve istihbarat alanında da yani bilgi alanında daha doğrusu geri planda kaldığını, aslında eli güçlü değil daha zayıf bir pozisyonda gittiğini söylüyor raporda. Evet. Şimdi raporun detaylarını anlatmayacağım ama bu 4 başlık çok önemli. Çünkü hem diplomasi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin geri kaldığını hem askeri, bu çok önemli, bilgi açısından istihbarat işaret ediyor ve ekonomik anlamda Çin'in elinin daha güçlü olduğunu söylüyor rapor. Bu konuda ne dersiniz hocam? Gerçekten böyle bir eleştiri de var tabii ki. Şimdi Donald Trump'ın izlediği politikaları içeriden eleştirenler de var ve medya her zaman manipülasyona bu tür kaynağı belli olmayan raporların dolaşıma sokulması, doğru, ve iddiaların yer almasıyla, haberlerde yer almasıyla manipülasyona çok açık. Şimdi böyle bir şeyi siz değerlendirdiğiniz zaman nasıl okursunuz haberi?
1: Yani Amerika içerisinde Pentagon veya CIA'nin kaynaklı böyle bir rapor varsa şayet şaşırmam. Bana da eğer otur bir rapor hazırla Amerika.

0: Amerika'nın gidişatıyla ilgili derseniz ben askeri boyutundan rapor hazırlarım. Yani uzmanı olmak başka bir şey ama dışarıdan birkaç adım geriden büyük resmi görerek okuyunca Amerika'nın ciddi şekilde kayıplarda olduğunu görüyoruz. Yani Amerika bir büyük devletti. Dünya hegemonyası sağlayan bir devletti. Neredeyse 750 noktada askeri üsleri olan, dünyayı adeta kontrol edebilen bir devletti. Ancak şimdi geldiğimiz noktada özellikle insani değerler noktasında, diplomaside, devletler arası ilişkiler ve uluslararası kurumlar noktasında Amerika adeta bir haydut devlet durumuna düşürüldü. Bunda Trump'ın katkısı çok büyük.
1: Çok büyük. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii tüm bu iddialar sorulduktan sonra Pentagon'un başsözcüsü küresel güç dengesinin Amerika Birleşik Devletleri dışında herhangi bir ülkede olmadığını, herhangi bir eksene ya da herhangi bir ülkeye kaymadığını söyledi. Tabii Pentagon'dan da Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Şimdi peki biz bu açıklamaları paylaştıktan sonra ben yönetmenimden karşılaştırmanın olduğu LED'i rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin karşılaştırması yaptık belli başlıklar altında. Önemliydi bu konu. Hocam şöyle gelelim isterseniz. Tabii. Birlikte bakalım sizinle. Çünkü demin de söylediğim gibi hani Çin ne Donald Trump giderken ABD'nin en güçlü haliyle gitmek istedi. Fakat İran Savaşı, İsrail'in süreçteki baskısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı çok kısa sürede bitireceğini öngörmesi ancak bitmemesi, İran'ın gösterdiği direnç, bütün bunların hepsi Arakçı'nın Donald Trump'tan önce Çin'e gitmesi ve konuyla ilgili aslında bir açıklamanın da yapılmaması.
0: Evet, hiç açıklama
1: yapılmadı. Hiçbir açıklama olmadı. Bu da çok önemli bir noktaydı. O yüzden bu belirsizlikler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de o belirli bir güç olarak kendini konumlandırdığı noktada sallantıda mı sorusunu getirdi. Peki şimdi bakalım karşılaştırmaya. Nüfus karşılaştırması Çin'in nüfusu 1.4 milyar. Amerika Birleşik Devletleri 341.9 milyon nüfusa sahip. Askeri karşılaştırma demin bahsetmiştim. Washington Post'taki aslında o değer 4 kriterden bir tanesiydi.
0: Evet.
1: Askeri 2 milyon 35 bin Çin'in asker sayısı, 1 milyon 328 bin ABD'nin. Savunma bütçesi açısından bakarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi oldukça yüksek, 895 milyar dolar. Çin'in ise 267 milyar dolar. Savaş uçağı açısından da ABD'nin üstünlüğünü görüyoruz. 1791 savaş uçağına sahip Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in 1212. Savaş helikopterleri açısından ABD'nin önemli bir üstünlüğü var. 1000 savaş helikopterine sahip. Çin'in ise 218. Nükleer başlık, yaklaşık 600 nükleer başlığı olduğu düşünülüyor Çin'in. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise yaklaşık 5000. Dış borç açısından baktığımız zaman burada da tabii çok önemli bir fark var. Aslında bugün en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin borcuydu. 34 trilyon dolar dış borç, Çin'in dış borcu 1.2 trilyon dolar. Doğal kaynaklara baktığımız zaman da kömür, nadir toprak elementleri kereste Çin'in, bakır, altın, doğalgaz, kereste, kömür de ABD'nin. Nadir toprak elementleri de yine Çin'i,
0: evet,
1: özellikle işte bataryaların üretilmesinde.
0: Dünyaya nadir toprak elementlerinden İhraç eden ülke Çin'dir.
1: Çin. Savunma sanayinde de hocam çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Nadir toprak elementleri de yine burada altını çizeceğimiz en önemli doğal kaynak. Bu karşılaştırmaya baktığımız zaman demin de söylediğim hani hem ekonomik hem askeri, diplomasiyi arka planda tutuyoruz burada. İstihbarat bilgiyi arka planda tutuyoruz ama bu iki başlık üstünden okumasını yaparsanız hocam bu karşılaştırmayı, eleştiriler haklı mı haksız mı?
0: Eleştiriler haklı. Şu rakamlar üzerinden söyleyeyim. Trump gözüyle söylersek, Trump nereye bakar? Şunu da görmeyin.
1: Evet, dış borcu
0: 1.2 trilyon dolar.
1: Evet, 34 trilyon.
0: 34 trilyon dolar ki şu an 38 trilyon, evet, dolar borcu var. Trump para üzerinden hep okumuştur. Hürmüz ele geçir.

0: Gelirsek çok para kazanacağız evet. der. O zaman Trump'ın para gözüyle baktığına göre biz şunu diyebiliriz. Hangisi batakta? Amerika.
1: Evet.
0: Batakta. Yani 38 trilyon dolar borcu var Amerika'nın. Şimdi şu rakamlarda ben çok takılmıyorum. Özellikle savaş uçağı 1212 tane, orada 1700 tane,
1: evet.
0: 1800 tane. Bu 500. Çok önemli değil.
1: Evet.
0: Çünkü savunma bütçesine de takılmıyorum. 267 milyar dolar, 895 milyar dolar Amerika'nınki, Çin'inki daha düşük. Fakat şu günümüzün savaşlarında biz şunları görmeye başladık. Elinizde çok çok pahalı uçaklarınız olabilir. Ama o uçakları havada tutabilmek, o uçakları sürekli güncel tutabilmek ve maliyetini de karşılayabilecek gücünüzün tamamının olması lazım. Eğer o yoksa sıkıntı. Yani Amerika'nın bir uçağı vuruldu Suudi Arabistan'da havaalanında 600 milyon dolar değerinde
1: Doğru.
0: bir erken uyarı ve ihbar uçağı vuruldu İran evet. tarafından. İran neyle vurdu onu? Kamikaze drone'la vurdu. 20 bin dolarlık kamikaze drone'la vurdu. Ve vurduğu uçak 600 milyon dolar. Yani günümüzün savaşları artık böyle çok büyük devasa savunma bütçeleri değil. Küçük ama çok etkin, maliyeti düşük sistemler savaşın seyrini belirliyor.
1: Peki ben burada şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi tabii asker temeliyle bunu size sormanın çok evet. doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi dediniz ki daha düşük bütçelerle daha küçük aslında savaş araçlarını kullanmak. Ki biz bunları mesela Hollywood filmlerinde de çok gördük. İşte çeşitli dronlarla saldırıların yapıldığını. Hı hı. Henüz bu kadar bu teknoloji kullanılmıyorken orada filmlerde çok fazla o teknolojiyle düzenlenen suikastleri, saldırıları vesaire savaşta kullanıldığını gördük. Peki bu kadar da bütçeye gerek yok diyorsunuz aslında. Şu an için en azından.
0: Evet.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum. Dronlarla daha düşük bütçeyle saldırı düzenlemek eğer bu kadar kolaysa o zaman ülkeler arasındaki o dengeyi sağlayacak olan şey teknolojik yeterlilik mi olacak?
0: Teknoloji. Yani,
1: çünkü herkes düşük bütçeyle aslında bunlara sahip olmak için elinden geleni yapacak.
0: Yani bakın şimdi,
1: kimin teknolojisi daha yüksekse ötekini dövecek o zaman.
0: Kesinlikle,
1: hocam.
0: Kesinlikle. Bakın bilgisayarların ilk çıktığı zaman kamyon büyüklüğündeydi bilgisayarlar.
1: Evet.
0: Ve çok pahalıydı.
1: Evet.
0: Bugünün bilgisayarlarıyla kıyasladığınız zaman emin olun var ya o kadar ilkel kalıyor ki onlar. Amerika elindeki askeri donanım ve teçhizatına baktığımız zaman çok pahalı, çok ağır, çok büyük saldırı araçları var elinde.
1: Evet hocam.
0: Yani mesela o çok büyük uçaklar, çok büyük füzeler bunlar var. Fakat İran'ın elinde olsun veya başka ülkelerin elinde daha yüksek teknolojili ama küçük fakat sonuç getirici ucuz ürünler var. Ve bunlar o devasa bütçeyle alınmış olan araç gereçleri devre dışı bırakıyor, etkisiz hale getiriyor.
1: Peki o zaman şimdi şunu sormak istiyorum. Burada bizim aslında verdiğimiz LED'de de yer alan önemli bir nokta. Aslında bütün bu teknolojide belki füze yönlendirme sistemleri, radarlar, bataryalar, gece görüş cihazları,
0: evet.
1: lazer sistemleri, denizaltı sistemleri hepsinde kullanılan en önemli element nadir toprak elementleri. O yüzden bu noktada aslında Çin'in üstünlüğünden gelecekte ya da üstünlük sağlayacağından bahsedebilir miyiz hocam? ABD'nin en büyük kaygılarından biri bu olabilir mi?
0: Şimdi Amerika dünyada imparatorlukların tarihlerine baktığımız zaman 250 senelik bir imparatorluk bu. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Amerika çöküşte. Bu gidişi onu çöküşe doğru götürüyor zaten. Ve yenileme yapamıyor. Kendisini yenileyemiyor Amerika. Onların da kendilerince bir akıl yürütmeleri var. Şimdi baktığımız zaman

0: Çin şunu yapıyor. Özellikle siber savaşta Çin Amerika'nın çok önünde.
1: Evet.
0: Siber savaş demek bilgi savaşı demektir.
1: Doğru.
0: Yani bugün bakın hepimiz internet kullanıyoruz. Banka hesaplarımız, hayatımızın içerisindeki birçok adım internet üzerinden yapılıyor.
1: Artık dijital
0: Kazara,
1: platformlar dersin.
0: kazara düşünüyorum ben. O kablolar bir kesilse ne olur? Felç.
1: Doğru.
0: Felç. Şimdi Çin şunu yapıyor. Çin yüksek teknoloji ürünler geliştiriyor. Ve bu öncelik getiriyor ona. Yani burada rakamlara baktığımız zaman aslında rakamlarda Amerika çok üstte duruyor. Fakat geçmişte devasa bilgisayarlar, devasa cep telefonları ki benim hatırladığım cep telefonu vardı. İlk yeni çıkmış cep telefonları bebek gibiydi. Bebek kadar cep
1: O
0: telefonları vardı.
1: kadar.
0: Tabii
1: Telsiz
0: büyüktü,
1: kadar tabii
0: büyüktü.
1: hocam. Evet.
0: Büyüktü o telefonlar. Sonra şu an cebimizde akıllı telefon taşıyoruz.
1: Evet.
0: Amerika'da bu işlerde aslında öncülük yapmıştır. Teknolojide öncülük yapmıştır ama şu anda geldiği noktada Amerika kendisini yenileyemiyor artık. Ve bu treni kaçırmak demektir
1: Ve o
0: aslında.
1: yüzden de nadir toprak elementi olan bölgelerde bunları çıkartmak ve işlemek için de anlaşmalar yapmaya çalışıyor birçok
0: Evet.
1: ülkeyle. Belki hani Kanada'yla bu kadar çok, Grönland'la bu kadar çok ilgilenmesinin,
0: Tayvan'la
1: Tayvan'la bu kadar çok ilgilenmesinin
0: çip
1: altında
0: teknolojisi
1: bunlar var.
0: Tayvan'da çünkü.
1: Tabii. Şimdi gelelim İki lider aslında günümüzdeki en önemli sorun İran Savaşı. Çünkü dünyanın ekonomisini, enerji krizini yani küresel bir kriz haline geldi. Hem enerji, ekonomi ve gıda konusunda. Bu noktada neler söylediler? Yönetmenimden rica edeyim. Hem Donald Trump'ın hem de Xi Jinping'in önemli aslında iki madde var burada açıkladıkları, söyledikleri. Bir anlaşma sağladıkları hem nükleer silah olmayacak açıklaması var İran'ın yani
0: Evet.
1: mutabık kaldıkları iki önemli madde var. Çünkü hani ABD ile Çin arasındaki ilişki bundan sonra ne olacak? Evet bunların okunmasının yanında dünyayı ilgilendiren bu iki başlık. Nükleer silahın olmaması ve Hürmüz'ün açık kalması. Donald
0: Doğru.
1: Trump dedi ki Xi Jinping de Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor ve İran'ın nükleer silahı olmaması konusunda anlaştık dedi. Şimdi hocam bunun ABD-İran savaşına yansıması nasıl olur?
0: Şimdi bir kere Çin'in
1: Arakçı'dan de hiçbir şey bilmiyoruz ya o görüşmeden. Orada da konuşulan başlıklardır diye düşünüyorum büyük
0: fakat İran
1: ihtimalle.
0: nükleer konusunda ve Hürmüz konusunda son açıklaması şu. Biz ülkenin menfaati için ne gerekiyorsa onu yapacağız
1: Evet.
0: diyorlar. Evet. Yani burada nükleer mesele aslında nükleer konu Amerika'nın konusu değil. Amerika'nın meselesi de değil. Nükleer eğer birileri için tehdit olarak görülüyorsa İsrail için
1: Hem de
0: düşünülür.
1: bölge ülkeleri için de hocam tehdit
0: Tabii bizim
1: olabilir.
0: için de
1: Tabii bizim
0: tehdit.
1: için de
0: Bizim
1: tehdit.
0: için de tehdit. O nedenle nükleer Trump neden bu kadar önemsiyor? Nedir bu? Yani bu kadar üzerinde baskı oluşturan konu bir şantaj sebebiyle midir? Onu tahmin ediyoruz sadece.
1: Evet.
0: Bu Epstein
1: Epstein
0: dosyalarının
1: dosyalarından dolayı
0: 28
1: dediniz.
0: Şubat 2026'dan beri neden hiç gündeme gelmiyor? Ama ondan evvel her hafta bir dosya açıklanıyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi yoktur. Yani nükleer konusu İsrail ile alakalıdır ve İsrail şöyle diyor. İsrail'in elinde nükleer güç var zaten.
1: Evet.
0: 300'e yakın nükleer başlık var. İsrail bölgede kendisinden daha güçlü nükleer alanda, savaş kapasitesi alanında başka bir ülke kendisinden daha güçlü veya eşit durumda olsun istemiyor. Dilediği zaman gidip vurup çıksın karşı tarafta hiç ağzını açamasın çünkü elinde gücü olmasın. İran'ın nükleer gücü geliştirmesinin bana göre sebebi İsrail'in elinde olması sebebiyledir.
1: Doğru.
0: Ben bu noktada kendi şahsi fikrimdir. İsrail'in elinde nükleer başlıklar varsa ki var, o zaman İran'ın da nükleer başlık geliştirme hakkı vardır. Türkiye'nin de
1: Bölge
0: geliştirme hakkı
1: ülkelerinin de
0: vardır.
1: vardır
0: Suudi
1: tabii ki.
0: Arabistan'ın da, Mısır'ın da ve
1: Peki
0: diğer
1: hocam,
0: ülkelerinde.
1: İran'ın nükleer silahı olmasının temeli

0: ülkelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, Suudi Arabistan'ın da, Türkiye'nin de nükleer başlığı olmasın mesajı da yok mu? Yani İran'da böyle bir şeyi kabul ederlerse o zaman Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de benim de olsun diyecek. Doğal olarak orada bir dengenin, yani caydırıcılığın sadece belirli güçlerin elinde olmaması, bölge dinamiklerini korumak için.
1: Yani İsrail'de varsa olması lazım.
0: Tabii ki o
1: yani tartışmaz. İran'da da varsa, bizde yoksa olmaz. Bizde de olması bizde lazım. Bizde de olması lazım. Bakın İran'la ilgili şu savaş nedeniyle bazı şeyleri, galerileri açmıyoruz da. Hı hı. Ama biz İran'da nükleer başlık olduğu takdirde bizim için tehdit olur.
0: Kesinlikle hocam.
1: Diğer ülkeler için de tehdit olur. Hı hı. Tıpkı İsrail bizim için nasıl bir tehditse. Çünkü elinde nükleer başlık var. O nedenle İran'da da varsa bizde de olması lazım. İsrail'de varsa bizde de olması lazım. Bu dengeyi, bu nükleer başlık caydırıcılıktır. Güç dengesini sağlamak için gereklidir. O nedenle bu nükleer konusunda benim bu şahsi fikrimdir, olması lazım. Hürmüz Boğazı ise anlaştıkları en kolay konu bu. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını Çin de istiyor.
0: Tabii.
1: Enerji ithalatına ihtiyacı var. Dünyanın adeta fabrikası gibi bir ülkedir Çin.
0: Doğru.
1: O kadar üretim yapabilmek için enerjiye ihtiyaç var. İşte o enerji de İran'dan alınan ve diğer körfez ülkelerinden alınan doğal gazla, petrolle yapılıyordu. Şimdi biz sadece şey zannediyoruz. Orada sırf doğal gaz ve petrol çıkıyor zannediyoruz. Hayır. Petrol çıkan veya doğal gaz çıkan yerlerde aynı zamanda mesela helyum gazı kullanılıyor.
0: Tabii çok önemli.
1: Helyum gazı da çok önemli. Evet. Doğal gazın bir yan ürünüdür o. Ve Katar çıkarıyor bunu daha ziyade. Şimdi dünyada bazı sektörler için helyum gazı acil ihtiyaç.
0: Doğru hocam.
1: Ve o nedenle burada anlaşılacak konu Hürmüz Boğazı'nın açık kalması. Bunu da İran diyor ki benim şartlarım çerçevesinde yapılması lazım, bir anlaşma yapılacaksa. Aksi takdirde yanaşmıyor buna. İşin doğrusu bu müdahale olmasaydı Hürmüz Boğazı zaten açıktı.
0: Evet.
1: Yani 28 Şubat 2026'dan bir gün evvelinde boğaz açıktı.
0: Zaten böyle o bir zaman sorun yoktu.
1: Bunun kolayı ne? Sorunu kim ortaya çıkardı? Trump ve Netanyahu. Buradan Trump ve Netanyahu geri çekildiği zaman zaten Hürmüz Boğazı eski haline tekrar geri döner mi? Dönmesi lazım. Fakat İran şu tecrübeyi edindi. Elindeki kartın çok kıymetli olduğunu
0: biliyor. Ve belki hocam bu kartı ikinci kez kullanmasına da belki izin vermezlerdi. Yani vermemek için bir mücadele süreci ortaya koyarlar.
1: İran'ın istediklerini verirseniz olur.
0: Evet.
1: İşte burada da İran'ın taleplerini muhtemelen Arakçı'nın Pekin'le gittiği ziyarette neler konuşuldu bilmiyorum ama Trump ziyaretinden önce belli ki bir fikir birliğine varılmıştır.
0: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Pakistan aracıydı. İslamabad'da görüşmeleri oldu. Arakçı'nın Çin ziyareti hani yine böyle bir konuda uzlaşmaya sağlamaları için Çin'in de devreye girmesi, yani Pakistan'ın yanında Çin'in de bu uzlaşma sürecinde devreye girmesini sağlamak, arka kapıdan tabii, gizli kapılar arkasından, görünen olarak değil ama görünmeyen bir etki yaratmak için, bir uzlaşma sağlayacak yol açmak için olabilir mi? Çünkü Ukrayna Savaşı'nda da Putin'le bir araya gelerek aslında sorunu çözmeye çalıştı. Yani dünya liderlerinin ve hegemon olmaya aday, çok gelecekte çok kutuplu dünya düzeninin en önemli aslında aktörlerinden biri Çin. Ve bu noktada da uzlaşma içinde Arakçı böyle bir şey, böyle bir yol açılmasını istemiş olabilir mi?
1: Olabilir, olabilir. Yani şimdi artık sizin cümle arasında kullandığınız ya, çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada eski soğuk savaş söylemlerini geri plana bırakacağız artık. Onlar bitti. İki kutuplu dünya yok. Tek kutuplu da yok. Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. İşte bu aşamada da Arakçı ilk ziyaretini daha önce Pakistan'a yaptı. Evet. Ondan sonra Umman'a yaptı. Sonra Rusya'ya yaptı. Pekin'e yaptı. Demek ki bir fikir teatisi.

0: açıklamalar vardır. Bunlar genelde hep şirinlikler üzerine de yapılır. Ama esas politika kapılar kapandıktan, kameralar kaybolduktan sonra yapılır. Biz bunların ne konuştuklarını şöyle bir 6 ay sonraki gelişmelerden anlayacağız.
1: Evet, onu söylemiştiniz. Hocam masaya doğru geçelim
0: mi?
1: Özellikle verilen mesajların yanında beraberinde söylenmeyen şeylerin neler olduğunu, çok önemli olduğunu ifade ettiniz programdan önce konuşurken. Ve bunu da bir 6 ay içinde göreceğiz dediniz. Bekleyeceğiz biz de, bakalım neler olacak. Şimdi bir konu daha var tabii, Tayvan meselesi çok önemliydi. Xi Jinping, az da vaktim kaldı hocam, o yüzden sözü çok uzatmadan söyleyeceğim. Xi Jinping özellikle bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin izleyeceği politikanın çok önemli olduğunu, yanlış bir politika izlerse de ciddi bir gerilim olacağını söyledi. Evet. Hatta dedi ki birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu Xi Jinping Donald Trump'a. Önemliydi çünkü 2015'te de aslında Xi Jinping, Henry Kissinger'ın eski dışişleri bakanının olduğu toplantıda da demişti ki Tukidides tuzağı diye bir şey yoktur demişti. Aslında Çin tamamen ibretlik bir örnek olarak kullanıyor bu tuzağı. Kökeni nereye dayanıyor? Kökeni de Antik Yunan'daki General Tukidides'in söylediği şey şu. Diyor ki hegemon güçler, yükselen bir güç, mevcut hegemon bir gücü tehdit etmeye başladığında o zaman savaş ve çatışma riski de yükselir diyor. Şimdi bundan yola çıkarak Tayvan meselesine ve ABD ile Çin'in birbirine bu Tukidides tuzağı ile ilgili de verdiği Xi Jinping'in mesajını sormuş olayım hocam size.
0: Aslında orada çok şey söylemiş.
1: Çok.
0: O Tukidides'in kendisi Atinalı bir hem tarihçi hem komutan.
1: Evet.
0: Tukidides onun ismi.
1: Evet.
0: Ve o bu sözü niye söylüyor? Isparta, yani Spartalılar diyelim. Sparta şehir devleti çok güçlü.
1: Evet.
0: Hegemon bir güç. Atina şehir devleti ise yükselmekte olan bir güç. En sonunda hakimiyet kapışmasına girildi ve bir Pelopones Savaşı oldu aralarında. O nedenle de bu burada iki, hani biz de deriz ya, bir ipte iki cambaz oynamaz.
1: Evet, doğru.
0: Biri düşer muhakkak. Şimdi Amerika ile Çin'in gelişmelerine baktığımız zaman hegemon güç, yerleşik hegemon güç Amerika. Fakat yükselen güç
1: Çin.
0: Çin. Er ya da geç birbirleriyle, illa savaş değil. Savaşın cephe savaşı, askeri boyuttaki savaş değil. Ama başka savaşlarda karşı karşıya geleceklerdir. Amerika'nın özellikle bu bölgeye ilgisi, Asya'da Çin'i engelleme çabalarının arka planında şu var. 1700'lü yıllardan itibaren endüstrileşme devrimiyle birlikte dünya birikimi, sermayesi hep batıya aktı. Amerika'ya, Avrupa'ya aktı. Bu endüstrileşme sayesinde de çok zenginleştiler. Köle sömürgecilerdi, oradan getirdikleriyle büyük paralar kazandılar ve bir düzen kurdular. Fakat sonrasında Asya'daki birikim tekrar geri dönmeye başladı. Yani batıdaki kapital tekrar ait olduğu yere, Asya'ya dönmeye başladı. Şimdi Amerika da bunu okuyor. Rakamlar, ben bunun rakamlarını da izlediğimde özellikle 70'ten sonra sermaye akıyor Asya'ya. Amerika batışını da görüyor, Batı da batışını görüyor. Avrupa da görüyor bunu. O yüzden de şimdi burada yükselen güç, yükselen güçle hakim güç arasında kavga bir biçimde olacak. Bu aslında bizim tarihimizde veya dünya devletlerinin tarihinde olmayan şeyler değil. Taht kavgaları dediğimiz nedir ki?
1: Doğru.
0: Aynısı işte.
1: Doğru hocam. Evet, şimdi Donald Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi gerçekten önemliydi. Bundan sonrasında ne olacak? Hocamız söyledi. Dedi ki aslında 6 ay içinde göreceğiz neler olduğunu. Konuşulanlar kadar konuşulmayanlar da çok önemliydi. Helyum gazından bahsettiniz hocam. Helyum 3 ayda bulunan en önemli gaz. Yani orada da, burada bir çekişme var, bahsediyoruz. Ama uzayda da çok büyük bir çekişme var. Özellikle

Çin'in etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız ediyor. Onu da başka bir programda detaylı olarak konuşuruz diye düşünüyorum. Bu akşam merceğin sonuna geldik. İbrahim Keleş, stratejist bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Vakit ayırıp izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar husus. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında buradayız. Besmele ile başlayan sabahtan dua ile biten sofralara, köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
9: Ben böyle ev görmedim.

0: teslim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
5: Nice bayramlara eriş evladım.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: İyi akşamlar. Temsil heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Hem ekranları başında izleyen hem de radyodan dinleyen tüm izleyicilerimize Ankara'dan iyi akşamlar dileyelim. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Hem iç siyasette yaşanan gelişmeler, özellikle partiler arası bir geçiş süreci olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP yönelik mesajları vardı. Ama dış politikada bir aile yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Trump'ın Çin ziyareti hem de elbette aynı günde, aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'dan verdiği mesajlar adeta birbiriyle yarışır şekilde dünyada takip edildi. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim. Siyaset bilimci Umur Tugay Yücel, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Yağmur.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yağmur, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Doktor Damla Taşkın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Damla Hocam, sizinle başlayalım o halde sıcağı sıcağına. Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Aslında uzun da bir ziyaret. Dün yolculadık, bugün temasları başladı. Önemli mesajlar verdi. Cuma günü yurda dönmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İki ayaklı bir ziyaret olduğunu biliyoruz. Önce Astana'da temaslarda bulunmak üzere gitti. Ardından da Türkistan'a geçecek. İki kritik nokta aslında. Ve iki kritik program. Birisi daha çok ikili ilişkiler anlamında atılacak adımlar. Bir diğeri ise Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi. Bugüne yansıyan gelişmeleri nasıl değerlendiririz? Şöyle geniş bir çerçeveyle başlayalım dilerseniz.
3: Evet, öncelikle tabii ki Kazakistan'da, Türkmenistan'da hepsi Türk soylu.

0: Yani Türkistan dediğimiz aslında coğrafyanın ülkeleri. Hı hı. Ve tabii ki Türk soylu olmalarından ötürü de elbette bizim ilişkilerimizin en güçlü olduğu ülkeler arasında. Hı hı. Tabii Kazakistan'ın coğrafi olarak bize her ne kadar çok yakın olmasa bile bizim henüz yani daha doğrusu yeni başlatmış olduğumuz demiryolu projeleriyle, orta koridor projeleriyle güçlendirmeye başladık. Yani son 10 yıldır özellikle koridor çalışmaları ve transit geçişle birlikte ortak ticaret hacmimizi de yükseltmeye başladık. Mesela şu anda Türkiye ve Kazakistan arasında 10 milyar dolar civarında bir ticaret anlaşması bekleniyor. Şimdi tabii ki bu çerçevede düşünürsek, özellikle de şu anki uluslararası alandaki konjonktürü düşünürsek, bu tarz müttefiklerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha tüm dünyaya aslında biz göstermiş oluyoruz. Çünkü bakarsak eğer, Türkiye'nin tabii ki hem jeopolitiğinden hem de tarihi geçmişine bakarsak, hem Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, bu ülkeler 91'den sonra, yani işte Sovyetlerden sonra dağılarak kendi ülkelerini, devletlerini kurmuş ve bunun içinde tüm çabayı göstermek için gayret gösteren ülkeler olduğunu söylemek lazım. Çünkü bildiğiniz gibi aslında 90'lardan sonra bağımsız bir bölge haline geliyor ülkeler, Sovyetlerden sonra. Ve bundan dolayı da tabii ki bir ülkenin en önemli bağımsızlığı nasıl kazanılır? Elbette ki milli egemenliğiyle ve ekonomik gelişmişliğiyle. Şimdi tabii Kazakistan gibi ülkelerde Türkiye gibi gerçek Türk soylu müttefikli ülkeleriyle bu ticaret hacimlerini genişletmek istiyorlar. Zira zaten sosyolojik açıdan bu müttefikliğe sahipler. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği çok önemli. Çünkü Türk dünyasının güçlenmesi gerektiğini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk soyla birlikte yükseltilerek elbette ki bölgedeki ekonomik kalkınmanın yolunun da açılması için çok değerli projeler üretiyor. Bu projelerden bir tanesini biraz önce size de saymıştım. Orta Koridor projesi. Zira Orta Koridor projesi ile birlikte aynı zamanda Zengezur Koridoru'nun da şu anda açılma aşamasında olduğu bir hazırlık süreci olduğunu belirtmem lazım. Yine benzer şekilde Kars, Tiflis ve işte Bakü Demiryolu projesi ve bununla birlikte Hicaz Demiryolu projesi gibi projelerde bizim Türk dünyasıyla aramızda olan bölgede de hem güçlenme hem yeniden birleşme ve ekonomik, sadece ekonomik de değil aslına bakarsanız, tüm dünyayı örnek oluşturabilecek bir lider diplomasisinin örneğini de göstermiş oluyoruz.
1: Ki koridor dediğimizde aslında savaşların deniz koridorlarını, deniz geçişlerini doğrudan etkilediğini de görmeye başladığımız, hı hı, bir çağdayız. Bu anlamda deniz koridorlarının alternatifi olarak örneğin orta koridorun öneminin bugün daha çok ön plana çıkmasına ilişkin neler söylersiniz?
0: Evet, son derece önemli. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi, evet, dünya denizlerle çevrili. Deniz ticareti son derece önemli. Fakat unutmamak gerekir ki yakın olan, yani bölgesel işbirliği özellikle demiryolu ve karayolu üzerinden ilerletilir. Bakın burada biz şunu da görmüş oluyoruz. Bölgede özellikle Türkiye'nin doğusuna itibaren başlayan, yani işte Nahçıvan, Azerbaycan, Ermenistan tarafı var bir tarafta. Bir taraftan tabii yine Azerbaycan, İran, Afganistan, Irak örneği var. Ve diğer taraftan bakarsak da eğer yine Rusya'ya kadar ilerleyen Kazakistan, Kırgızistan gibi Türkistan coğrafyasını kapsayan bir bölge var. Şimdi Türkiye tabii ki her ne kadar batıyla iletişimi ve ilişkisi güçlü olmuş olsa bile, bu bölgesel kalkınmayla birlikte Türk devletleri de aslında birleşmiş olacak. Yani Orta Koridor aslında Türk dünyasının birleşmesi için de son derece önemli bir proje bence. Tabii bunu da en hızlı şekilde değerlendirmek için ve bununla birlikte oluşabilecek yeni fırsatlara karşı ve küresel alandaki ani şoklara karşı da direnç geliştirebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımız da Kazakistan'da şu an bu görüşmeleri yapıyorlar. Ben eminim ki bu Orta Koridor projesiyle birlikte yeni fırsatlar doğacaktır. Ve Türk dünyasının, elbette bakın, yani burada sadece Kazakistan özelinde söylemiyorum ama Kazakistan coğrafyasıyla birlikte aslında Çin'in, Rusya'nın, yani geçiş güzergahı Türkiye ve Avrupa Birliği'ne gidecek olan bu yolun Türkiye'nin ne kadar güçleneceğini de gösteriyor. Hı hı. Düşünün ki buradan geçecek ticaret yolları ve akış elbette Türkiye'nin güçlenmesine, ekonomik açıdan daha da şahlanmasına ve Türk dünyasının dünyada örnek oluşturabilecek bir kolektif bir güç haline gelmesini sağlayacaktır. Elbette ben Orta Koridor'un burada son derece önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Ve unutmamak lazım ki Çin'in de kuşak yol projesi var. Hı hı. Bazen bu ikisi karıştırılıyor. Karşılaştırmak için de aslında söylemem lazım ki ikisi farklı projeler. Orta Koridor bizim tam anlamıyla içinde bulunmuş olduğumuz projedir. Ve özetle

0: Yani genel çerçevede Türk dünyasının birleşmesiyle ve aynı zamanda kalkınmanın yapılması için hem karayolu, hem demiryolu, hem de ticaret yolunun ve aynı zamanda da insanların, yani hepimizin geçiş rotasının oluşturulabilmesi için yapılan bir şey. Kuşak Yol Projesi de Çin'den başlayan bir proje. Fakat bu görüşmelerde Kuşak Yol Projesi ile birlikte de bazı projeler yapılabilir elbette ki. Çünkü bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla Türkiye şu an tüm projelerin tam ortasında, tam merkezinde. Dolayısıyla bu transit bölge olmakla birlikte sadece transit de değil, artık merkez bir ülke haline geldiğimizi de söylemem gerekiyor burada. Dolayısıyla bu projelerin, özellikle de Orta Koridor projesinin ve tabii ki Kazakistan'da başlayan, Türkmenistan'da da dahil olan, hatta Özbekistan ve pek çok Türk devletleriyle birlikte yapılacak olan bu görüşmelerin hızlı bir şekilde ivme kat edip Türk Devletleri Teşkilatı öncülüğünde de çok değerli girişimler ve gelişmeler sağlayacağını kanaatindeyim ben.
1: Peki Fadime Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı çok coşkulu bir şekilde karşılandı. Hatta az evet. önce de editörümüz Ayşegül Dombra şarkısıyla karşılandığını yazdı. Oldukça büyük bir coşku vardı. Mesela aynı coşku Trump'a yapıldı mı, onu da konuşacağız. Çin'de halk nezdinde de büyük bir coşku var mıydı, onu da konuşacağız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çok yüksek bir enerjiyle karşılandı. Evet. Bu ziyareti genel çerçevede siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Senin de yaptığın gibi aslında soruya başlarken kurduğun yaptığın o vurgu üzerinden gidelim. Gerçekten büyük bir coşku vardı ve sadece bu hani şölen işte görkemli bir karşılama töreni, bir şölen havasında geçen bir karşılama halinden de öte gerçekten üst düzey bir karşılama ve çünkü her iki ülkenin stratejik ortak olduğunu hatırlamak lazım. Bu 6. ortak yüksek düzeyli stratejik ortaklık toplantısı. Dolayısıyla kararlı bir şekilde iki devlet de bu konuda işbirliklerini artırmak, pek çok farklı alanda stratejik ortak olarak bağları güçlendirmek istiyor. Bu kararlılık bence önemli.
1: Ki onun yanı sıra konsey toplantısının dışında da bir iş dünyası buluşması tertip
2: Tabii.
1: edildi.
2: Evet, çünkü 13 farklı anlaşma imzalandı ve bu anlaşmaların arasında işte ulaşımla ilgili, inşaat alanında işte havaalanı yapılacak, Maarif Koleji'nin okulları orada açılacak, enerji, savunma, eğitim, kültür, pek çok farklı alanda bir kere Türkiye orada yatırım da yapacak, zaten var. Bunun biraz daha artacağını da söyleyebiliriz ama onun dışında da Kazakistan zengin ve güçlü, büyük bir ülke. Şimdi tüm bu Türkistan coğrafyasının en güçlü ülkesi diyebiliriz Kazakistan için. Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı şöyle bir vurgu yaptı. Dedi ki Türkiye bizim için en önemli stratejik ortağımız. Şimdi bu vurgu önemli. Yani stratejik ortak olursunuz, pek çok ülke stratejik ortak kurar ama bizim için en önemli stratejik ortağımız Türkiye vurgusunun önemli olduğunu, içinden geçtiğimiz dönem açısından da önemli olduğunu vurgulamak lazım. Mesela bu cümlenin büyüklüğü ve yüksekliği elbette Kazakistan'ın Türkiye'ye verdiği önem, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine yaptığı vurguyla da doğrudan ilgili. Hani görkemli derken sadece işte o Dombralıların çalınması, o coşkular, törenler, bu saz heyetleri vesaire değil. Yani onlar kuşkusuz çok güzel. Ama sadece orada kalsa bu sadece kabuk, ambalaj gibi olur. Öyle değil. Yani bunun iki ülke arasındaki bağları güçlendiren anlaşmalarla pekiştirilmiş olması bence çok önemliydi. İşte bu anlaşmaların her biri. Sayın Cumhurbaşkanımıza orada ilk kez bir devlet başkanına verilen Hoca Ahmet Yesevi nişanı verildi. Bu mesela, bu nişanın Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilmesi, keza benzer bir önem atfedilmesini de gösteriyor. Türkiye de Kazakistan'a gerçekten önem veriyor. Sadece Kazakistan'a değil, aslında bütün Türkistan coğrafyasındaki hocamızın da söylediği gibi oradaki bütün aslında aynı kökenden geldiğimiz, aynı soya, aynı dile, ortak bir tarihi geçmişe sahip olduğumuz coğrafyadaki bütün ülkelerle benzer ilişkiler kurmak istiyoruz. Ama hani şunu da unutmamak lazım. Evet, Türkler Anadolu'ya doğru, batıya doğru göç ederlerken çıktıkları yer orası. Hoca Ahmet Yesevi.

0: Türkistan coğrafyası, Türkistan. Şimdi o yüzden hani onun kalbinde bütün bu konuşmaların yapılıyor olması önemli. Ama şu var, yani biz aslında bu coğrafyaya yönümüzü yeni dönüyoruz. Buradan geldik ama hep batıya gittiğimiz için arkamız hep doğuya, arkamız doğuya dönük oldu bir şekilde. Ve uzun yıllar boyunca da aslında son yüzyıl, son birkaç yüzyıl belki, hani onu farklı kriterler açısından bakınca belki parantezi farklı daraltıp açabilirsin. Ama hani şu var, Anadolu'ya sıkıştığımız, bulunduğumuz yere sıkıştığımız, sıkıştırıldığımız zihniyet olarak bunun bize belletildiği ve bir takım yaptırımlarla, zorlamalarla da öğretildiği bir manada bir dönem yaşadık biz. Yani biz hatta öyle ki mesela bu mavi vatan kavramının ortaya çıkardığı şey denizlerin de bize ait olduğuna dair bir idrak anıdır. Mesela onun öncesinde biz denizlerin bile bize olduğunun çok da farkında olmadığımız, üç tarafı denizlerle çevrili. Çevrili ne demek? Sınırın orası demek. Yani birkaç kulaç atarsın o kadar. Ama biz şimdi ne diyoruz? Bizim uluslararası deniz hukukuna göre karasularımızın alanı budur, buralar bizimdir, bu adalarda şöyle tartışmalar var. Biz bütün o alanların yeraltı zenginlikleri de dahil olmak üzere o denizlere de sahip olduğumuzu idrak etmiş bir toplumuz artık. Bir devlet aklımız kuşkusuz vardı ama bunu haykıracak ve muhatabından söke söke alacak bir irade maalesef yoktu. Türk Cumhuriyetlerine bakışta da benzer bir nasıl diyelim, at gözlüğü vardı. Yani biz orayı, bize de çok da benzemiyorlar, Türkçe deniyor ama çok da aynı dili konuşmuyoruz gibi azımsayan, uzaklaştırmak isteyen bir yaklaşım uzun yıllar boyunca siyasette oldu, dış politikada oldu, akademide oldu, medyada oldu, küçümsendi, azımsandı. Ya da işte en temelinde mesela işte Azerbaycanlı, Azeri, Kazak, Türkmen, hani kendi coğrafyasının adıyla adlandırılan, böylece Türk üst kimliği unutturulan bir topluluktuk biz. Şimdi ne diyoruz? Türkistan coğrafyası. Bu ne demek? Bütün Türklerin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu zihinsel dönüşümün, farkındalığın yaşandığı bir dönem bu dönem. O yüzden çok bence üretken, çok verimli bir dönem. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu ziyarette de ifade etti. Bence bu ziyaretten geriye kalacak iki şey varsa, birisi evet Hazar geçişli orta koridor anlaşması çok önemli. Bu çünkü sadece hani bir söylem, bir dil, köken, kültür, hani soyut üzerinden değil, rasyonel, somut, sahada takır takır işleyecek bir işleyiş ve işbirliği de içeren bir süreç bu. Kazakistan'a da kazandıracak. Kazak petrolünü işte Hazar geçişli Türkiye üzerinden dünya piyasalarına açacak. Bu makine çalışacak demektir. O sesi duyacağız. O para basılacak. Bu iyi bir şey. Ama öte taraftan insan olarak, gönül olarak, zihin olarak, dil olarak, köken olarak coğrafya birbirine bağlanıyor. Ben bu kısmını çok çok önemli buluyorum. İkisi de önemli. Yani bu altyapı, üst yapı açısından ikisi de çok kıymetli. Ama bunun da altını hakikaten çizmek lazım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Türk dünyası 100 yıl olacak dedi.
1: O başlığı ikinci turda soracağım size.
0: Tamam. Peki.
1: Peki. Umur Hocam, siz bu ziyareti, orta koridorun öneminin bugün yeniden daha anlaşılır olması ve konuşuluyor olmasını ve yarın yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesini nasıl okursunuz?
2: Öncelikle Yağmur Hanım, bu ziyaretin iki ayağı var. Birincisi Kazakistan'la olan ikili ilişkilerimiz. İkincisi de Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi liderler zirvesi. Kazakistan'la olan ikili ilişkilerimize baktığımızda Fadime Hocam'ın da dediği gibi son 20 yılda Türk dünyasıyla olan yeni bir inşa sürecimiz var. Kesinlikle yeni tanıyoruz bu coğrafyayı. Kesinlikle yeni işbirlikleri yapıyoruz ve Kazakistan bölgenin en güçlü diyebileceğimiz, en büyük diyebileceğimiz Türk aktörü. O yüzden son dönemde büyük oranda Kazakistan'a Avrupa Birliği'nden de geliyorlar. Birçok yerden, ABD'den

0: de gelen heyetler var. O yüzden bugün bir ticaret hacmimiz var. Öncelikle bunu arttırmak gerekiyordu ki 10 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmimizden bahsediliyor. Bunu 15 milyar 15. dolar hedefi konuldu. Bununla birlikte yine ortak İHA üretimi var, Ankara'nın ortak bakımı var. Bununla birlikte Astana ve İstanbul'un finans merkezi olarak entegre olma süreci var. Yine
1: en başta iki lider arasında çok kuvvetli bir diyalog da var. Tabii ki. Bunu hatırlatmak.
0: 21. yüzyıl zaten liderler diplomasisinin yaşandığı bir yüzyıl. Ve
1: yaşandığı
0: bunu da
1: mı ya da Türkiye'nin yaşanması için sürekli bir arabuluculuk arayışları ya, içerisinde olduğu
0: hem öyle,
1: önemli.
0: Zaten şöyle, bu liderler diplomasisini en iyi beceren aktörlerden biri Sayın Cumhurbaşkanımız zaten. Bu kesinlikle tartışılmaz. Ama dünyada da böyle bir şey var. İşte biraz sonra belki Çin ve ABD ilişkilerini de konuştuğumuzda aynı şeyi değineceğiz. Ama Cumhurbaşkanımızın da bu ikili ilişkiler sayesinde birçok ülkeyle birçok işbirliğini sağladığı bir gerçek. Tartışması
1: yani sanıyorum
0: zaten.
1: Sanıyorum Netanyahu dışında tüm dünya liderleriyle neredeyse görüşen bir cumhurbaşkanı.
0: Kesinlikle öyle. Her tarafla görüşebilen, aynı masaya oturabilen ve uzlaşma yeteneği, kapasitesi yüksek bir liderden bahsediyoruz.
1: Çift başlı Selçuklu Kartalı gibi Doğu ile Batı'yı
0: birleştiren, sentezleyen, kesinlikle öyle Yağmur Hanım. Doğru şey yaptınız, nitelediniz aslında. Bu Kazakistan'daki bu ikili ilişkiler boyutu şöyle aslında. Sadece Türkiye evet bir istikrar adası ama görülüyor ki Türk dünyası da Asya'nın istikrar adası olma durumuna gittikçe yaklaşıyor. Gerçekten barışın, huzurun olduğu bir bölgeye doğru tanımlanıyor Türk dünyası ve bu Türk Devletleri Teşkilatı'na baktığımızda bu toplantı bugün Kazakistan'da ve Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi olarak Türklüğün ve İslam'ın Türk medeniyetinin en kıymetli şehirlerinden birinde yapılıyor ve o yüzden birçok başlık olacak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde. Özellikle 21. yüzyılın dijital kalkınma ve yapay zeka, ortak teknoloji üretimi ana konular olacak zaten. Bu da Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Türk dünyasının 21. yüzyılı doğru okuduğu. Zaten bugün Çin ve ABD'deki konu başlıklarından biri de yine aynı şey. Yapay zeka, çip teknolojisi, birçok alanda ortak teknolojiler. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bu konuşulacak. Kazakistan'da da yine aynı şekilde bu çerçeve ortak teknoloji üretimi ana başlıklardan biriydi. Anlaşılan o ki Türkiye kendi çizdiği vizyonu bütün Türk dünyasına da sunuyor. Aslında buna AB'den çok bir lider aktör diyebiliriz. Türkiye'nin inşa ettiği bu diplomasi Türk dünyası, Orta Asya demeyelim aslında, buraya Türkistan demek artık daha doğru. Bu coğrafyanın da bir barış, bir kalkınma, bir refah düzeni olacağı bir yere doğru gidiyor. Özellikle aşağıda İran Savaşı, yukarıda Ukrayna Savaşı ile birlikte Orta Asya dediğimiz Türkistan bölgesinin önemi daha da çok artıyor. İşte Çin'den gelen, Kazakistan üzerinden Azerbaycan, Hazar Denizi, Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak hat. En kıymetli enerji, gıda krizi birçok alanda Türkiye ve Türk dünyasının yeni koridorları inşa etmedeki önceli aktör olarak kapıları çalınıyor. Özellikle Avrupalı müttefiklerimiz tarafından. Buna inanılmaz bir yatırım var. Geçen yıl Özbekistan'ın Semerkant kentinde ilk defa Avrupa Birliği ve Orta Asya ülkeleri toplantısı gerçekleşti. Aslında bunu herkes görüyor. Türk dünyasının yükselişi, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu Türk dünyası yüzyılı aslında yavaş yavaş hem 21. yüzyılın gerçekleri, hem bölgesel hem küresel gelişmeler bizi aslında oraya itiyor. Evet, bizim bir hedefimiz var, bizim bir vizyonumuz var Türk dünyasının, Türkiye'nin. Ama bakıyoruz ki zamanın ruhu da ister istemez Orta Asya, Asya odaklı, Avrasya odaklı ülkeleri yeniden dünyada söz sahibi, yeniden dünyada stratejik aktör olarak gösteriyor diyebiliriz.
1: Peki o zaman bir Kazakistan'a dönelim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün hangi mesajları verdi hatırlamak için yönetmenim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını bir kez daha ekrana verelim.
2: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil,

0: enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
1: Peki, Orta Koridor'dan bahsettik. Özellikle ikili ticaret hacmi başta olmak üzere iş dünyası toplantısında da verdiği önemli mesajlar vardı. Gözler şimdi Türkistan'a çevrildi. Peki şunu soracağım hocam. Özellikle Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin zaman zaman hala arttığını görüyoruz. ABD tarafına dahil olmak isteyen veya yeni pakt arayışları içinde olan mevcut paktlara, anlaşmalara dahil olmak isteyen Körfez ülkeleri var. Türk Devleti Teşkilatı'nın bu noktada ortak bir iradesi olabilir mi?
2: Evet, bence olabilir. Öncelikle tabii ki şuradan da başlamak lazım bence. Şimdi evet, şu anda biz Türkiye, yani Türk dünyasının bir yüzyılı için bir inşa faaliyetine başlamış olduk. Yani bu süreci artık resmen başlattık. Tabii bunun için de en önemli somut örneğimiz, projemiz de Orta Koridor. Tabii burada Körfez ülkelerinin yani koridor projelerinden ziyade ikili anlaşmalar ve özellikle de Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Fakat son olaylar, özellikle de İran Savaşı, artık bunun yeterli olmadığını gösterdi. Yani Körfez ülkeleri artık şunu fark etti. İkili anlaşmalar ya da Amerika ile ya da Avrupa ile yapmış oldukları ortak projeler ya da işte fon finansman sağlayışları artık yeterli değil. Çünkü gördüler ki bir Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ülkeler çökme noktasına geldi. Küresel alan resesyon sürecine geldi. Yani şunu görmüş oldular. Bu anlaşmalar sahada gerçeklik vermiyor. Gerçekliği göstermiyor. Her ne kadar anlaşma yapsalar da, ki örnek veriyorum, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ile oldukça eşgüdümlü bir çalışma içerisinde, dış politikası tamamen, hatta %80'i birlikte, yani bağımlı. Tabii Körfez ülkelerinin hepsinin Amerika'nın eşgüdümlü olduğunu söylemek doğru değil ama Batı yanlısı ve Batı'yla daha sıcak ilişkileri olan ve bundan dolayı da İbrahim Anlaşmalarına katılan bir bölgeden, bir ülke bölgesinden bahsediyoruz. Şimdi Körfez ülkeleri İsrail'le normalleşmek, ABD'nin kızgınlığını bir nebze de olsa söndürebilmek için bu sürece girdi. Fakat bu sürece girmiş olsa da olağanüstü bir olay. Bakın, İran Savaşı, yani Körfez'in, yani Kızıldeniz de aynı şekilde işlevsiz kaldı, Hürmüz de işlevsiz kaldı. Ne oldu peki? Ülkelere bombalar atıldı, Körfez ülkelerine, ve aynı zamanda da hızlı reaksiyon geliştiremediklerini fark ettiler.
1: Müthiş bir prestij kaybı oldu. Özellikle turizm, tabii, gibi cazibe merkezi olan işte, evet, Dubai gibi, Katar gibi noktalarda.
2: Tabii ki, düşünün. Yani hem turist açısından hem de bu ülkelerde yaşayan çok fazla yatırımcı var. Hı hı. Ve bu yatırımcılar da artık yatırım güvenini düşürmeye başladı. Düşünün. Elinde yüksek tutarlarda bir finansman ve yatırım gücü olan bu kişiler zaten Körfez ülkelerinde yaşıyor. Ve Körfez ülkelerine yatırım yapmayı düşünüyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Fakat gördüler ki bölgede bir kriz olduğu zaman bu ani şok dalgası onları da etkiliyor. O zaman şunu göstermiş oluyorlar. Demek ki bir güvenlik mekanizması yok. Ya da gerçekten destekleyebilecek bir müttefiklik anlayışı yok. Yani sözde veya finansal destek sağlanabilir. Ama sadece bir savaş ya da olağanüstü bir kriz durumu bunu atlatmaya yetmez. Ve şunu görmüş oldular. Burada önemli olan bölgesel işbirliği. Ve bölgesel işbirliği için de ne gerekiyor? Türk dünyasıyla işbirliği yapmaları gerekiyor. Çünkü zaten aynı kıtadalar. Yani hem aynı kıtadalar hem de Türk dünyası. Bakın, yani burada bence kırılım noktası, biraz önce söyledim, hem 1991 ve bununla birlikte de Karabağ Zaferi. Bence bunlar çok son derece kırılım noktaları. Tabii burada biz işte, yani 1900, yani biraz daha eskilere gidersek eğer, işte Cemal Abdülnasır dönemine de gidersek eğer, bunlar da tabii ki daha çok işte MENA bölgesinin de bir kırılım, bir dönüşüm sürecinde olduğunu gösteriyor. Körfez ülkeleri bu süreçleri iyi değerlendiremedi. Evet, finans açısından Batı'yla, özellikle Amerika'yla yatırım sürecini iyi değerlendirdi. Fakat bu yeterli değil. Bir ülkeler

0: Ayakta kalması için sosyolojik dinamiklerinin ve özellikle de komşularıyla ilişkilerinin güçlü olması gerekiyor. Fakat bunları bir arada tutan bir mekanizma yok. Dolayısıyla bence bu ülkeler, yani Körfez ülkeleri, işte bu İran Savaşı ile birlikte bir nevi bir çeşit uyanışa geçtiler.
1: Mesela o uyanış adımlarından birisi Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşma olabilir mi?
0: Tabii ki olabilir ve bence bu anlaşmalar devam edecek. Ya ben şunu da aslında öngörebiliyorum.
1: Türkiye ve Katar'ın da dahil olabileceği ifade edildi hatta.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü burada tek güvenli aktör olarak ya da güvenebilecekleri aktör olarak gerçekten Türkiye'yi görüyorlar. Ve Türkiye ile birlikte tabii ki Türk dünyasında, özellikle Azerbaycan'da. Şimdi mesela biz şunu da eklemek istiyorum bu bölgeyi daha iyi anlaşılması için. Zengezur Koridoru'nun açılmasından bahsediyoruz. Bir proje başlatıldı. Çünkü Ermenistan'da artık Paşinyan'da bu konuda gerçekten hemfikir olmuş gibi görünüyor açıkçası. Öyle değil mi hocam? Yani şunu söylüyor. İşte Türk dünyasının açılması, aynı zamanda Ermenistan'da yıkılmasının önündeki bir süreç olacak. Çünkü Ermenistan'da gerçekten zor durumda bir ülke. Ve diyor ki evet, bizim bu bölgemizde sadece Orta Koridor gibi projeleri değil, Zengezur Koridoru'nun açılması, Amerika'nın da burada olması, Çin'in de bu yoldan geçiyor olması bizi de etkileyecek. İran'ı da etkileyecek, Körfez bölgesini de etkileyecek. Neden etkileyecek? Burayı da söyleyeyim. Hürmüz gibi bir boğazın stratejik bir alanda olması dünyaya şunu gösterdi. Tek alternatif bu olmamalı. Dolayısıyla bizim yıllardır başlatmış olduğumuz bu projeler şimdi daha da önem kazanmış oldu. Çünkü dünya şunu gördü. Evet, alternatife dünyanın ihtiyacı varmış ve bu alternatifi de işte bu yollar, özellikle de Orta Koridor gibi projelerin olmasıyla sağlayabiliriz. Yani bence artık Körfez ülkeleri de bu projelere, yani Türk dünyasının başlatmış olduğu projelere dahil olmak isteyecek. Ve bununla ilgili de bence görüşmeleri başladılar. Hatta bunlardan bir tanesinin örneğinde Suudi Arabistan olduğunu söylemek mümkün. Ki Türkiye ile olan vize konusunda da zaten biliyorsunuz yeni gelişmeler oldu. Bu şunu gösteriyor. Hem Türkiye, tabii Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasıyla ilişkilerini ılımlı bir hale getirmek istiyor. Ama bunu yaparken tabii ki İbrahim Anlaşmalarını da unutmamak istiyor. Yani oraya da dengelemek istiyor. Çünkü bir korkusu var. Diyor ki çünkü yani şu an işte Lübnan'da olan İsrail bize de gelebilir. Yani her ne kadar onları biz zengin ya da finansal açıdan bir yatırım ülkeleri gibi görsek de güvenlik sistemleri çok da iyi değil. Ve birbirlerine kenetlenebilecekleri bir sosyolojik dinamikleri yok. Zaten bu savaş bize bunu da çok açık bir şekilde gösterdi. O yüzden burada bence alternatif girişimlerle birlikte Türk dünyasının, özellikle Türkiye'nin öncülüğünde bu projelere dahil olmak isteyeceklerdir. Alternatif rotalarını oluşturmak isteyeceklerdir. Tarihten artık umarım ders aldılarsa da en doğru şeyin bu olacağını anlarlar. Çünkü tarih bunu çok fazla gösterdi o bölgeye, özellikle o ülkelere. Eğer buradan tabii ki o gerekli dersleri çıkardılarsa, özellikle Türk dünyasının bir Kıbrıs'ta KKTC'ye de dahil olmak üzere umarım Doğu Akdeniz'i de dahil eden olumlu bazı projelere dahil olurlar. Çünkü maalesef 2 sene öncesinde Avrupa Birliği ülkeleri, yani Avrupa ile de bazı ekonomik anlaşmalar yapmaya başlamışlardı, hatırlarsınız. Yani burada tabii Avrupa'nın, özellikle işte Türk dünyasındaki ülkeleri ya da Kazakistan'a ve Güney Rum kesimine işte elçilik açmasını, para aktarması gibi konular dönmüştü. Tabii bunlar yanlış anlaşılmaya çok müsait konular. Fakat burada unutmamak gerekir ki biraz önce söylediğim gibi bölgesel olarak kalkınmaya çalışan ve güvenliğini oluşturmaya çalışan yeni bir Türkistan coğrafyası var. Ve burada tabii ki en önemli konu Avrupa'nın, yani bir emperyalist ve bir elin işte bir tane verdiği zaman 10 tane isteyen bir ideolojik bir yapı olduğunu söyleyerek burada Kıbrıs'ı son derece stratejik ve önemli bir konu olduğunu söylemek istiyorum. Hani şu düşünülebilir, Körfez nerede, Kıbrıs nerede gibi düşünülebilir ama öyle değil. Biraz önce Fadime Hocam da bahsetti. Burada denizler üzerinden yapılan stratejik ticaret yolları son derece kıymetli. Ki dünyanın, düşünün, üçte birinin deniz olduğunu da düşünürsek bu gerçekten son dönemde özellikle kıymetlenen ve alternatif yollar olarak oluşturmaya başlanan bu rekabetin en önemli alanlarından, havzalarından birisi oldu. Özetle şöyle toparlamak isterim. Körfez ülkelerinin bu süreçte, yani olağanüstü durumlarda yani şunu anlamış oldular. Biz tek başımıza yeterli değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'ne her ne kadar finansal destek versek de, ki geçen sene yüklü miktarda para vermişlerdi, bizim güvenliğimizi sağlayamadı. Demek ki burada önemli olan sadece para değil. stratejik bir zeka ve bölgede birbirini koruyabilen bir kolektif.

0: kolektif bir gücün olması. Burada da örnek olarak Türk devletlerini gördüler. Türk devletlerinin birbirlerine müttefikliklerini, liderlik diplomasisini ve projelerini gördüler. Ve bence buraya dahil olmak isteyecekler. Ve elbette ki burada da en önemli konulardan bir tanesinin İran ve Suriye konusu olduğunu vurgulayacaklar. Ve tabii ki en önemli konunun da ben yine Kıbrıs olacağını düşünüyorum. Umarım bir tanıma kararı da gelir. Umarım bu konuda da hepimizi müjdeleyen, bir sürpriz olan bir konu gelir. Bu gerçekten bence bu görüşmelerin en anlamlı, somut çıktısı olacaktır.
1: Peki. Fadime Hanım, bugüne kadar yapılan tüm icraatlar için aslında Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Yüzyılı Vizyonu ifadesini kullandı. Konut projesi olsun, eğitim olsun, her alanda Türkiye Yüzyılı vurgusu vardı. Biz bugün Türk Dünyası Yüzyılı ifadesiyle tanıştık. Bu evet. Tam olarak da hangi mesajı verdi tüm dünyaya? Ki işte aslında en başta söylemiştim, Trump'ın da Çin'de olduğu bir noktada evet. Türk dünyası yüzyılı mesajını verdi Kazakistan'dan tüm dünyaya.
2: Evet. Evet, hani bu bir denk geliş kuşkusuz. Hani ona nazire olsun diye söylenmediği çok açık. Ama şimdi bu tabii bu bir devletin böyle bir vizyonu ortaya koyabilmesi için zaten bütün konuları bir etüt etmiş olması lazım ki ortaya bir hedef, bir vizyon koyabilsin. Yoksa çıtayı en yükseğe koyarsınız ama ulaşamamış olursunuz ya da daha alt bir noktaya bile ulaşsanız o bir başarısızlık haline gelebilir. O yüzden hani bu ulaşmak kastıyla ulaşılabilir bir hedefin aslında işaretlenmesi. Ama burada nacizane bir kendi tecrübemi aktarmak istiyorum. 2000'lerin başında Türkistan coğrafyasından birkaç ülkeye gittiğimde orada tabii yeni bağımsız olmuş devletler kuşkusuz. Bunun coşkusu çok büyük. O parçalanma hali, yani Sovyetler Birliği daha önce kendi yönetimi altında tutarken bu ülkeleri hiçbirini tek başına ayakta durabilecek şekilde tasarlamamış. Ancak bir arada olabildiklerinde o makinenin, dişlilerin çalışabileceği bir sistem kurmuş. O yüzden o bozkırda ilerlerken mesela fabrika ölüleri görüyordum, hani görünüyordu. Çünkü gidiyorsunuz yolun bir tarafında arazide kullanılmayan atıl fabrikalar var, depolar var. Neden böyle diye sorduğunda işte ortak, mesela bir traktör mü üretilecek? Traktörün tekerleklerini bir ülke üretiyor, motorunu birisi üretiyor. Başka bir arabanın, işte traktörün bir sistemini de başka bir ülke üretiyor. Ancak onları toplayarak bir araya getirip traktör yapabiliyorsunuz. Yani tek başına lastik üretmesini ya da motor üretmesi tek başına bir anlamı yok. O yüzden ölü fabrikalar diyebileceğim böyle ölü yatırımlar vardı ve buna rağmen bir fakirlik vardı ülkelerde, çok şaşırtıcı bir şekilde. Tabii ki kendi kültürlerinden, dinlerinden, bakın Hoca Ahmet Yesevi'den bahsediyoruz. Bütün coğrafyayı İslamlaştıran bir mutasavvıftan bahsediyoruz. Bütün Türk dünyasını mayalayan anlayıştan bahsediyoruz. Ama dinden çok uzak, İslam'dan çok uzak kalmış ve bir manada kuraklaşmış bir coğrafya. Böyle bir dönemde mesela beni çok şaşırtmıştı ve biraz böyle acaba ham bir hayal mi acaba diye dediğimi de hatırlıyorum. Binaların cephelerinde, alınlıkları diyebileceğim alanlarda filan işte 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacaktır. İşte o ülke hangi ülke ise o ülkenin adıyla işte Kazak yüzyılı olacaktır, Türkmen yüzyılı olacaktır gibi hani 21. yüzyıla dair bir işaret fişeği atılıyor. Ben ama tabii çok erkendi hani bunlar için. Acaba Türk'ün Türkiye propagandası mı, yoksa hani bunun gerçekleşme zemini var mı diye sorduğumu, sorguladığımı, birileriyle konuştuğumu hatırlıyorum. Bakın şimdi bunu gerçekleştirmeye çok yakın bir noktadayız.
0: Evet.
2: Bunu yani bu 2000'lerin başı, aradan geçti işte 20-25 yıllık bir zaman dilimi. Bu kadar bir çeyrek yüzyılda bunun mümkün olabileceğine dair, hani bunun bir ham hayal değil de bu mümkün, bunu yapabiliriz İnancının doğduğu bir noktaya getirilebilmesi bence çok çok önemli. Burada birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin altını kalın harflerle

0: çizmek lazım. Devletin kendi köklerine uyanması ve köklere yeniden tutunarak çınarı büyütecek olması, bunlar bence çok değerli şeyler. Bu idrak ve zihniyet dönüşümü bakımından. Bu olduğunda yoksa işte petrolün var, ticaret yolun var, insan gücün var, tarihin var, kolektif hafızan hala çok güçlü vesaire vesaire. Bunları yapabiliyorsun. Ama yeter ki idrak et. Hani bu idrakin bu esnada, bu 25 yıl gibi işte bir çeyrek yüzyılın içerisinde olduğunu hatırlamak lazım. Rahmetli Özal'ı analım. Rahmetli Özal, çünkü hakikaten işte tam da onun vefatı öncesi son yaptığı yurt dışı gezisinin aslında Türk dünyası, Türkistan coğrafyasını olduğunu hatırlamak lazım. Buraya emekler verdi ve o dönem mesela öğrenci değiş tokuşları çok kıymetli bir şeydi. O coğrafyadan öğrenciler Türkiye'ye geldiler, Türkiye'de okudular, Türkçe öğrendiler ve ülkelerine gittiklerinde Türkiye'nin hukukunu bilen, siyasetin, tarihini, dilini bilen, kültürünü bilen insanların orada olması, bu ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından çok önemliydi. O yüzden Turgut Özal'ı analım rahmetle. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna kuşkusuz çok büyük bir katkısı var ve şimdi biz Türkiye yüzyılı dediğimiz gibi Türk dünyası yüzyılı olacak diyor olmamız, Türk Devletleri Teşkilatı adında bir çatı örgüt kurmuş olmamız, dil birliği konusunda bir karara varmış ve ortak alfabeye geçmiş olmamız ve hatta Kürşat Zorlu bunu açıkladı da bazı kitaplar da basıldı bu ortak o alfabeyle. Yayınlar artık yapılmaya başlandı. Ortak yazışma dili aynı dili oldu. Bunların hepsi bizi birleştiren, kenetleyen atılımlar. Birbirimize karşı şeyler atıyoruz, yani ağlar atıyoruz. Bunlar çok kıymetli bence. Ve bunu mümkün olacağına ilişkin, hani sınırların ortadan kalkacağı vesaire değil ama bir bulut gibi hepimizi kapsayan ya da bir çınar gibi
1: şemsiye
0: ya da kökleri herkesin birbirine uzandığı bir coğrafyanın uyandığı yeni bir dönem bu. Ben bunu çok heyecan verici buluyorum, çok değerli buluyorum. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu vizyonunu, Türk dünyası vizyonunu ve bu hedefini çok kıymetli buluyorum. Bunun olabileceğine dair inancım bugün itibariyle, yani çok uzunca bir zamandır, bu teşkilat kurulduğundan beri var. Ama hani 25 yıl önce acaba dediğim günle bugün arasında değişkenler çok değişti. Yani yani 25 yıl önceki Türkiye zordu. Yani işte depremden yeni çıkmışsın ve enkazını kaldıramamışsın. Hani 99 depremini görmüş biri olarak söylüyorum. Hani o dönem yaşadığım hayal kırıklığı çok büyüktü ama çok şükür. Yani hani şimdi artık devlet sağlam, güçlü, her yere eli yeten, hem şefkatli, hem adaletli, hem iş gören, iş bitiren bir devletimiz var. Bunları çok kıymetli buluyorum. Bir şeyin altını çizeceğim bu bahsi kapatmadan. Şimdi az önce hocamız söyledi. İki ayağı var bu ziyaretin. Birinci ayağı çok kıymetliydi. Önemli çıktılar var. İkinci ayak Türkistan'da olacak. Türkistan, yani Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin olduğu yerde. Orası hani başkenti, bu meselenin başkenti diyebileceğimiz yerde olacak. Türk devletlerin orada bulunacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orada gözlemci statüsünde bulunacak. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü ne yazık ki Kuzey Kıbrıs herhangi bir uluslararası toplantıya daveti almıyor. Sürekli baskılanıyor Kıbrıs. Türkiye bu nedenle her masada mutlaka bir cedelleşme yaşamak zorunda kalıyor. Ama Kıbrıs'ın bu şekilde uluslararası masalarda yer alıyor olması çok kıymetli. O yüzden bunun altını bir çizelim. Türk Devletleri Teşkilatı da bu iş için çok biçilmiş kaftan zaten.
1: Ki Türkiye'de son dönemde F-16'ların konuşlandırdı adı.
0: Evet, evet. Türkiye Kıbrıs arasındaki ilişki zaten öyle. Hani ana vatan, yavru vatan derken o ayrılmazlık zaten hani altı çiziliyor ama hani Türkistan coğrafyasında da kabul görmesi, o masada yerinin olması önemli. Bir tek şunu

söyleyip bitireceğim bu bahsi. Çünkü hocamıza da vakit kalsın. Tugay Bey'den vakit almayalım. Şimdi İsrail mevzu önemli. İsrail'in Türkistan coğrafyasına bir ilgisi var. Yeni bir şey değil. Çok tehlikeli, riskli. İbrahim'e anlaşmaları yaptığı devletler var. Buradan da şunu hatırlamak gerekiyor. Şimdi FETÖ terör örgütü çok uzun yıllar boyunca Türkiye markası

0: Anadolu'nun bu işte gönül coğrafyası da dahil olmak üzere Türkistan coğrafyasındaki devletlere de FETÖ konusunda uyarılarda bulundu. Ama bizim için ayan beyan olan bir durum onlar için çok anlaşılabilir değil. Onlar bunu anlamakta zorlandılar. Dediler ki bunlar da Türk, bunlar da sizin okulunuzdu, bunlar da Türkçe öğretiyordu vesaire gibi bir karmaşa yaşandı ve hatta FETÖ adına o devlette bir pozisyona gelmiş insanlar bu çabayı nasıl diyelim, çabanın önünü kesmeye çalıştılar. Bu zorlayan bir süreçte işte hala var. Evet. Hala tam olarak temizlenebilmiş değil. Tam da böyle bir evrede İsrail'in bu bölgeye, bu coğrafyaya tekrar musallat oluyor olması, açıktan musallat oluyor olması dikkat edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla hani bunu şey yapmamız lazım. Bütün bu meseleleri takip ederken FETÖ ve İsrail parantezde açmak lazım meseleye bakarken. Sadece dikkat çekmek istedim. Burada noktayı koyabilirim.
1: Peki. Onur Bey, yarınki zirveye ilişkin verilecek mesajlar noktasında sizin değerlendirmeniz ne olur? Hem Kıbrıs meselesine değinmek ister misiniz? Hem de İran Savaşı'na ilişkinde Türk Devletleri Teşkilatı ortak bir irade ortaya koyacak mıdır? Hangi mesajlar gelir diyerek artık yavaştan bu konuyu kapatıp Çin'e de dönelim.
2: Tabii ki. Şuradan başlamak istiyorum ama öncelikle bu Türk Dünyası 100 yıl açıklaması bence oldukça kapsamlı bir açıklama. Çünkü küresel sistemde artık çok kutupluluk tanımı yetersiz ve soğuk savaş döneminden kalma bence tatsız, tutsuz tanımlar olarak görüyorum ben. Bu 21. yüzyıl bence çok merkezli ve çok medeniyetli bir sisteme gidiyor. Ve bu Türk dünyasının yükselişi aslında bir yeni medeniyetin yükselişinden bahsediyoruz. İşte bunu Türkiye diyebiliriz başına, bir güç merkezi ve medeniyet taşıyıcısı bir ülke. Diğer Türk devletleri yine aynı şekilde. Aslında zamanın, tarihin eski rotasına döndüğünü görüyoruz. Yeniden Asya, Avrasya odaklı buradaki medeniyetlerin yükselişine tanıklık ediyoruz. Burada da işte çok kutupluluk olmamasının sebebi herhangi bir ideoloji değil, herhangi bir siyasi plan proje değil. Tam tersi, tarihleri, dilleri, dinleri birçok açıdan farklı medeniyetlerin, batı dışı uygarlıkların yükselişine tanıklık ediyoruz. O yüzden Türk dünyası da burada oldukça önemli bir güç merkezi konumunda, önemli ve kritik bir stratejik aktör. Küresel sistem değişiyor. Amerikan gücünün gerilemesi tartışılıyor. Avrupa Birliği'nin hali zaten ortada. Bununla birlikte Asya'nın yükselişi diyoruz. Ama Asya'yı da toptan almak bence sorunlu. Çünkü işte Hint uygarlığı, Çin uygarlığı, Türk uygarlığı, Arap uygarlığı, Pers uygarlığı gibi derin kökleri olan dev uygarlıklardan bahsediyoruz. Bugün evet İran Savaşı, ABD-İran diyoruz ama bir bakıma Batı ile Pers medeniyetinin savaşı olarak da niteleyebiliriz. O yüzden bugünkü konu sadece bir Türk Devletleri Teşkilatı değil, aynı BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü gibi 21. yüzyılın belirleyici devletlerinin bölgesel işbirliğini gösteren bir stratejik vizyonu hepimiz aslında takip ediyoruz. Bugün C5 artı 1 diye toplantılar oluyor. İşte Avrupa Birliği bunu yapıyor. Orta Asya ülkeleri diyorlar işte bizim Türk dünyasıyla. ABD yapıyor, Japonya yapıyor, Güney Kore yapıyor, Rusya yapıyor, Çin yapıyor. Özel toplantılarla hepsi Türk dünyasını bir toplu aktör olarak görüyor. Ve Fadime Hocam biraz önce belirttiği gibi zamanında tek tek parça parça yapıyorlardı bu işleri. Şimdi yine bir bütün olarak Türk dünyası varlığını ortaya koyuyor. Tabii Türkiye'nin liderliğinde bu da önemli. Yani şunu açık söyleyeyim. Belki buna bir abi kardeş olayı diye bakmayalım. Belki alınanlar olabilir.
0: Alınabilir.
2: Evet, kesinlikle.
0: Eşitler ama arası.
2: Eşitler arası ama savunma sanayi, ekonomik büyüklük, işte nüfus büyüklüğü açısından değerlendirdiğimizde nasıl başka ülkeleri öyle değerlendiriyoruz? Çin'i, Hindistan'ı, ABD'yi. Burada da Türkiye'nin tabii ki bir ağırlığı var, bir yön göstericiliği var, bir vizyon çizmesi var. Bu da tabii ki önemli stratejik bir alan. Türk Devletleri Teşkilatı'na geldiğimizde bu toplantının tabii ki en önemli meselelerinden biri ekonomik entegrasyonu tamamlamak. Evet, şu an yolun başındayız. Avrupa Birliği bile 70 yıllık bir hikayenin ürünü ki işte sınırların

0: kaldırılması, yeniden daraltılması, vize girişleri tartışılıyor. Birçok hikaye var.
1: Ayrılışlar var.
0: Ayrılışlar var tabii ki. Giremeyenler, girmek isteyenler, birçok hikaye var. Ama evet, Türk dünyası birleşecekse bu tabii ki ilk önce ekonomik bir entegrasyonla devam etmesi gerekiyor. İlk önce bu altyapının birleştirilmesi, kültürel çeşitliliğin tamamen entegre olması bu altyapıyı hazırlayacaktır. Gelecekte savunma ve askeri güvenlik alanında ortak tatbikatlar, standart askeri ürünler, ortak belirleme bunun şeklini çizecek, bize çerçeveyi çizecek ve belki işte bir Turan Birliği diyebilirsiniz. Bir Türk Birliği daha bir şekilde olacak. Bu hayalleri konuşmak bile bence çok kıymetli, çok böyle insanı heyecanlandıran şeyler bugün 20 yıl içerisinde gerçekten ki Türk devletleri de gerçekten büyük bir gelişim gösteriyorlar 20 yılda. Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan yani bu işi çok iyi götürüyor. Ben Bakü'ye gitmiştim 2 yıl önce. Gördüğümde hayran kaldım hem tarihine hem de gerçekten güzelliğine. O yüzden potansiyel çok yüksek. Bu potansiyeli de birleştirecek olan Türk Devletleri Teşkilatı. Yapay zeka günümüzün en önemli silahı. Her açıdan ekonomik, sosyal, kültürel, geleceği belirleyecek bir teknolojik aygıttan bahsediyoruz. Türk dünyası da bunu ortak çerçevede, ortak savunma teknoloji üretimleriyle tabii ki hızlı bir şekilde ele alması gerekiyor. Bunun dışında Kıbrıs meselesi, eşi Kıbrıslı olan biri olarak bunu söylemek isterim. Tabii ki bu benim için çok önemli bir şey. Yani daha ilerisini evet görmek istiyorum ama tabii ki küresel konjonktür, bölgesel konjonktür hepsi bu süreçte etkili. Sadece bizim elimizde ya da diğer Türk devletlerin elinde olan şeyler değil. Hani bunlar gerçekçi şeyler ama kesinlikle şu var. Türkiye ve diğer Türk dünyası ortaklarımız uygun zamanı, uygun şartların oluşmasını bekliyorlar diye düşünüyorum. Ondan sonra Kıbrıs sürecinin de bence daha resmi bir şekilde ele alınacağı ve belki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir cumhuriyette farklı bir şekilde tanınan Türk devletleri tarafından arasında yer bulan bir hikayeye doğru da gidebiliriz.
2: Peki eşinize de selamlarımızı iletelim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Peki o zaman Çin'e gidelim artık Damla Hocam. Öncelikle siyaset magazini de aslında konuştuğumuz bir şey. O ilk karşılaşma, tokalaşmanın 14 saniye sürmesi, o tokalaşmadaki üstünlük çabası ama bir diplomatik duruş. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceki biraz magazin kısmını konuşalım mı dilerseniz?
1: Evet, aslında en keyifli kısmı da orası değil mi?
2: Değil mi?
1: Seviyoruz da.
2: Seviyoruz, evet.
1: Özellikle de Trump olduğu zaman.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Aslında yine Trump, bildiğimiz Trump. Yani burada da yine popülizm yaptı.
2: Uçağın ve kapısı uzun bir süre açık kaldı ve ekranlar uzun bir süre o kapıyı verdi.
1: Bekledi. Evet. Aslında Trump şey gibi yani bir Hollywood filmi çekiyor gibi yaşıyor hayatını. Ben buna benzetiyorum. Çünkü zaten tam bu Amerikan kültürünü de seven birisi işte. McDonald's'ı yer, işte Hollywood filmleri izler. Hayatını böyle kahraman oldum iddiasıyla yaşayan bir lider. Şimdi buna da kendisine inandırmış. Şimdi tabii ki tüm dünya Trump'ın rakibi olarak kimleri görüyor? Xi Jinping'i. Yani Çin'i. Dolayısıyla bu elindeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyordu. İran da başarısız oldu. Yani Venezuela tam olarak bence başarı da sayılmaz. Yani bakarsanız eğer ikinci dönemi yani bu dönemi çok da başarılı değildi Trump'ın. Kabinesindeki herkes değişti. Pam Bondi bile gitti Adalet Bakanı. Şimdi tabii ki bu dönüşüm içerisinde bir başarı öyküsü bir destan oluşturmaya çalışıyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir ülke, süper güç. Fakat burada kendisine rakip gelen bir Çin de var. Şimdi burada tabii ki Trump'ın bu popülizmini, bu şovanist söylemlerini burada da görüyoruz. Tabii ki burada tüm dünyanın kendisini izlediğini, özellikle de burada yapacağım mesajları ya da görünüşü çok şey değiştireceğini biliyor. Ve aynı zamanda şunun da farkında. Bu görüşmeler, yani düşünün ki Yağmur Hanım, buradaki bir hareket bile piyasaları değiştirebiliyor. Yani hem
2: zaten bugün haberlerde de piyasaları nasıl etkiledi diye başlıklar gördüm.
1: Evet, işte. Yani burada tabii ki her hareketini bilinçli atan da bir Trump var. Ama aynı zamanda da tabii hani bir dediğini tutmayan da bir profil var. Yani bunu tabii ki biraz kişilik bozukluğu da diyebiliriz. Yani biraz narsist bir insan olduğu için de.
0: Biraz mı hocam?
1: Yani evet tabii ki bunu kullanıyor. Ama burada Şimdi

0: şöyle bir şey var. Yani Çin zaten devlet geleneği gereği ağır bir ülke. Dolayısıyla devlet liderini zaten hani Trump gibi daha rahat ya da bu kadar özgür davranabileceğini beklemiyorduk. Burada bir de işte biliyorsunuz sürekli tokalaşması
1: evet,
0: var Donald Trump'ı.
1: Bir ara bir ikinci eliyle de bir üstünlük kurmaya çalıştı. Ama o bir mesafeyi de sanki korur bir tavrı vardı, öyle değil mi?
0: Evet, çünkü bir yandan bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki fırsat bu fırsat. Şu fotoğrafı vereyim, insanlar bir konuşsun. Güç bende mesajı vereyim diyor. Çünkü psikolojik olarak da bir anlamı var bunun. Ama öteki taraftan da korkuyor. Yani bu da bir gerçek. Evet, Donald Trump, yani Amerika aslında Çin'in ekonomik gücünden korkuyor. Bu bir net. Hani her ne kadar bunu bir şekilde gizlemeye çalışsalar da ya da işte bu tarz işte gösterilerle söylemeye çalışsalar da, ki sürekli diyor ya işte o benim dostum diye Xi Jinping için. Onun tarafından öyle bir açıklama tabii ki gelmiyor. Bu Trump'ın kendi söylemi.
1: Bu ziyaretle aslında Çin'le kendini aynı kategoride yani aynı seviyede gördüğünü de ifade etmiş oldu mu? Örneğin mesela Putin Zelenski ile aynı masaya oturmuyor, onu lider düzeyinde görmediği için. Trump bu ziyaretle artık Çin'i kendi seviyesinde de görmüş oldu mu?
0: Düşünün, bir de Trump gitti Çin'e.
1: Evet.
0: Tabii ki bu onu da gösteriyor. Ama şöyle de bir durum var. Obama da 3 kere gitti. Yani Amerikan başkanları sıklıkla Çin'e gitti. Önemli zamanlarda. Donald Trump ilk döneminde de gitmişti. Hatta 2017'de de gitmişti diye hatırlıyorum. Evet. Ama
2: o geldi galiba. Florida'da görüştü.
0: Evet hocam. O zaman da hatta bir gidiş gelişler olmuştu. Bir anlamı olmamıştı. Fakat bu görüşme tabii ki İran krizinin de olduğu böyle bir dönemde bence anlamlı.
1: Ama aslında Mayıs ayında gerçekleşecekti bu görüşme.
2: Mart'ta
0: gecikti. Bir de tabii ki burada şunu da göstermek gerekiyor. İdeolojik olarak farklılıkları çok yüksek. Yani işte Çin devlet başkanı biliyorsunuz zaten en daha sosyalist bir rejime sahip bir başkan ve kapitalizmi henüz yeni kavrayabilen bir yapıdalar. Donald Trump da tam tersi aşırı sağcı, radikal, muhafazakar bir kesim, yani magacı birisi. Dolayısıyla tabii ki bu tarz gösterilerin olması da bize çok normal geliyor. Bu aslında Göbels'in propaganda taktiği. Yani bunu çok rahat bir şekilde de gösteriyor. Ama bu el tokalaşma, yani bu elini çekme konusu Trump'ın sıklıkla yaptığı bir şey ve gerçekten şunu da söylemem lazım. Bugüne kadar tüm devlet başkanlarıyla bunu yaptı. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız yapamadı. Ya bu da bir gerçek. Bunu da burada vurgulamak istiyorum. Yani gücünün yetemediği ve bunu gösteremediği de tabii ki tek lider olduğunu da söylemek lazım. Burada tabii şunu da ifade etmem gerekiyor. Çin'in gerçekten hızlı bir yükselişi var. Bu bir gerçek. Düşünün ki eskiden Avrupa ile olan ticaretini gümüşle ve afyonla yapıyordu. Ki bu da tabii ki pek çok sorunu beraberinde getirdi Yağmur Hanım. Çünkü düşünün, bir ülke ki yani ithalatın, ihracatın, ticaretini yapamıyor. Bunu yaparken işte gümüşle yapıyor. Şimdi gümüşle de yeterli olmuyor. Bu sefer İngiltere, yani o zaman Britanya Krallığı var. Onlar için kötü bir durum. Ne yaptı ondan sonra? Dedik ki o zaman afyonla başlayacaksınız. Bu sefer de afyon bağımlılığı başladı. Daha sonra Çin tabii ki ciddi bir krize girdi. Ekonomik olarak da zaten çöküşü yaşıyordu uzun zamandır. Ve akabinde ayaklanmalar gerçekleşti. Ve Çin tabii ki bir devlet dönüşümü yaşandı ve Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ve o günden bugüne, yani özellikle işte 2001 ve 2016 arasında çok ciddi bir ivme kat ettiler. Düşünün ki yani milyar dolarlardan 1.4 trilyon dolara kadar 6 senede bir yükseliş yaşadılar. 2001'den 2008'e kadar. Şimdi bu şahlanışı da daha uzun menzillerde, özellikle Arktik bölgesindeki ticaret yollarıyla güçlendirdi. Trump'ın aslında öfkesi de buradan. O yüzden sürekli söylüyor işte Grönland'ı alacağım, Kanada'yı, Panama benim elime geçecek. Sen buradan daha ucuza ve benim aslında bölgemde işte at koşturuyorsun. Böyle bir şey haddin yok gibi bir çıkışı var aslında. Aslında burada bir yandan da bence yani gümrük tarifelerini konuşacaklar. Sadece ben Trump'ın burada işte gösteriş yapmak için ya da işte Çin'le ben işte bakın iyi anlaşıyorum, hani piyasalar bir sakinleşsinden ziyade, ki Çin bunu istiyor evet. Yani piyasalar biraz sakinleşsin istiyor, ama Amerika'nın buradaki temel hedefinin bu olduğunu düşünmüyorum, özellikle Trump'ın. Çünkü yanında Elon Musk'ı da götürdü. Yani burada evet bir ticari anlaşma, bir teknoloji ortaklığı kurulmak isteniyor. Ama çok da anlamlı bir çıktı olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü bunu istemeyen bir İsrail var.

0: Çünkü bunu yaparsa bu sefer hem İngiltere hem de İsrail ayağından biraz uzaklaşan Amerika'yı görmüş olacağız ki bu onların da pek istemeyecekleri bir şey olacaktır. Dolayısıyla yani tabii ki yarınki görüşme son derece önemli. Bunların çıktılarını değerlendireceğiz ama ben çok büyük, çok anlamlı bir şey çıkacağını da açıkçası beklemiyorum. Ama Trump buradan ne kazanmış oldu? İşte Kasım'daki seçimleri için yine bir işte gösteri, bir etkinlik toplam, PR toplamış oldu.
1: Şu an Elon Musk ekranda. Bu beraberindeki milyarder heyetinde kimler var? Dilerseniz hocam onlardan da biraz bahsedelim mi? Bu aynı zamanda o kişilerin ne mesaj verdiği anlamına da geliyor.
0: Tabii. Yaklaşık 12 tane
1: dünyanın en zenginleri.
0: En zenginleri hem de. Yani en zengin bir de demek belki az kalabilir hocam. Ne denilir onlar acaba?
1: Milyarder heyeti.
0: Trilyonlar. Evet, gerçekten. Finansörler ve aynı zamanda da bu yatırımcıların yarısından fazlasının yine İsrail bağlantılı, yani Yahudi tüccarları olduğunu da söylemek gerekiyor ki bunlar aslında bir yandan da elitist tayfa. Yani hem Birleşik Krallık'ta büyümüş olanlar, iyi eğitim almış insanlar, aynı zamanda da köklü aileleri olan bir nevi hani burjuva diyebileceğimiz bir...
2: Amerikan oligarklar.
0: Evet, oligarklar bunlar, evet hocam. Şimdi tabii ki bunların amacının yatırım olduğu çok bariz bir şekilde belli ve çoğu zaten bu yatırımı artık eskiden olduğu gibi işte petrol, doğalgaza değil, teknolojiye yatırıyorlar. Teknoloji. Çünkü artık günümüzün en önemli rezervi, para kaynağı artık yatırım. Özellikle de AI.
1: Zaten bu ziyarete ilişkin de 3T denildi zannediyorum. Teknoloji, ticaret, ticaret ve Tayvan.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Çünkü artık çipi de daha farklı bir kanaldan daha ucuza temin etmek istiyorlar. Bakın burada özellikle adı geçmiyor ama çok ilginç bir şekilde Ukrayna ve Ermenistan'da da çip üretimi çok ciddi yapılıyor artık.
1: Tayvan'a ikinci turda geleceğiz hocam.
0: Evet.
1: Heyette yer alan isimler aslında şu anda da ekranımızda.
0: Bu isimlerden evet beni yani çok şaşırtan isimler açıkçası olmadı. Çünkü bu heyet zaten Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek veren isimlerdi. Ve Elon Musk biz uzun zamandır Trump'ın yanında görmüyorduk fark edersiniz. Beni en çok şaşırtan o olmuştu.
1: Beni oğlu ikisinin orada olması da açıkçası çok şaşırttı. Böyle tarihi bir zirveye küçük çocuğuyla gelmesi.
0: Artık evet o da şaşırtacak bir şey gerçekten ama Elon Musk Trump'la olan ilişkisini kötü sonlandırmıştı. Burayı hatırlatmak lazım. Hatta Amerikan Parti diye de bir parti kurdu Elon Musk. Evet. Şimdi bunun ardından böyle bir yatırıma gitmiş olması bence şunu da gösteriyor. Belki de bu ekip Trump'ı buna zorladı. Çin'e gitmeye zorladı. Bu taraftan da eğer bu yaklaşımdan da bakarsak eğer bunun devletler arası bir zirveden ziyade sanki CEO'lar arası bir görüşme gibi de değerlendirilmesi mümkün gibi geliyor bana. Çünkü burada gördüğünüz gibi yani devlet liderlerin düzeyinde olan bir katılımdan ziyade yatırım odaklı bir ticaret görüşmesi var. Ki bunların çoğu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir görevinde resmi olarak bulunmayan kişiler. Yani kabine üyeleri değil. Dolayısıyla bu insanları tabii oraya götürmesi ki Amerika'nın birleşik şirketleri olduğunu da tekrar vurgulayarak şunu söylemek gerekir ki evet bir yatırım için bir görüşme yapılıyor. Fakat bu yatırımı Donald Trump'tan ziyade ya da Amerika'dan ziyade bu şirketler üzerinden yapma gayretindeler. Çin de tabii ki bu konuda elindeki fırsatı değerlendirecektir. Özellikle AI, biyoteknoloji, uzay sanayi gibi. Çünkü yani Elon Musk'ın elinde kalan çok fazla otomotiv var, elektrikli araç var. Ve hazırlamış olduğu ama satamadığı ürünler var. Bunları Çin'e satmaya çalışacaklar. Çin de tabii ihtiyaçlı olan bazı ürün kalemlerini burada almaya çalışacaktır. Bir de şunu dikkat etmek istiyorum. Kabinede Kushner'i görebiliyor musunuz? Kushner'in her yere gittiğini, yatırımda her zaman en başta olan bir insan olduğunu hatırlatmam lazım. Burada olmaması bana şunu düşündürüyor açıkçası. Gerçekten İsrail tarafının ya da Siyonist ekibin bu görüşmelerden ya da Çin'le olan ticaret anlaşmasından çekindiğini düşündürüyor bana. Elon Musk'ın burada olması da daha çok İngiliz ekolünün burada devrede olduğunu, bu yatırımları yani ellerinde kalan envanteri bitirmek için ya da yeni bir gelir kapısı olarak bunu toplamak istediklerini düşündürüyor açıkçası. Umarım anlamlı sonuçları olur tabii ki ama ben çok da büyük hepimizi şaşırtacak bir gelişme olacağını düşünmüyorum.
1: Trump demiş ki bugün kabul ettiği bir şey var. 200 jet sipariş edecek demiş. Aslında yavaş yavaş görüşmelerin içeriğine dair de açıklamalar düşmeye başladı. Ama dilerseniz ikinci yarıda konuşalım. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında yeniden bir yerdeyiz.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
7: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
5: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi.
5: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada.

0: aşamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
1: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
5: Nice bayramlara eriş evladım.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle. Otobik'te. Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temsiliyetin ikinci bölümündeyiz. 8,5 yıl aradan sonra Trump tarihi zirve için Çin'deydi. Bugüne yansıyanlar yarın elbette gelecek. O noktadan mesajlar önemli. Baktığımızda çok iyi bir görüşme yaptık. Bugün kabul ettiği bir şey var. 200 jet sipariş edecek. Bu çok fazla istihdam demek. Çok fazla. Boeing 150 istiyordu. O 200 adet siparişi verdi demiş Trump. Damla hocam, sizinle yarıda kalmıştık. Bu açıklamalar ilişkin ne söyleriz?
1: Evet, Trump'ın aslında burada yeniden oluşturmak istediği bir jeopolitik bir anlaşma ve bir düzlem var. Bu çok net. Tabii söylemlerini de bunu destekliyor. Tabii burada şu da var bence. İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz zora soktu. Çünkü burada hem finansal açıdan bir zor duruma düştü. Aynı zamanda da doların yükselmesiyle birlikte, yani daha doğrusu bu risk süreci, yani güvenli ortam yaratamama durumu Avrupalı ve diğer müttefikleriyle arasını biraz bozdu. Çünkü her zaman vermiş olduğu siparişlerde nominal düzeyde aşağı inmeye başladı. Yani her zaman yapmış olduğu bu ithalat ihracat gelirlerinde düşüş var. Oysa ki Amerika'nın sürekli artan bir dış ticaret açığı var. Bunu hala bir türlü dolduramıyor, kapatamıyor.
0: Mesela bugünkü tarihi zirvede duruş olarak baktığınızda hangi ülke lideri daha güçlü konumda?
1: Yani aslına bakarsanız
0: imaj olarak, özellikle Orta Doğu Savaşı'nın etkilerinin de beraberinde getirdiği süreçle birlikte. Evet, Çin de Hürmüz'den dolayı ticari olarak etkilendi, ancak şu an imaj olarak daha güçlü bir konumda yer almıyor mu Çin?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü Çin gerçekten ağır başlı bir siyaset izliyor. Yani dış politikası da bunun üzerine kurulu. O işte Twitter'da falan çok göremezsiniz, medyada demeçlerini göremezsiniz ya da kişisel hayatını göremezsiniz. Yani Putin gibi aslında, yani benzer bir yapıları var. Şimdi bu aslında insanlarda bir güven aşılıyor. Çünkü yatırımcı şuna bakıyor ya da insanlar şuna bakıyor. Bu kişi ne zaman ne konuştu, oldu mu, oldu ya da
0: olmadı. Dengeli profil.
1: Evet, dengeli bir profil. Çünkü yatırım bunu sever. Yani düzen bunu sever. Evet, belki Trump'ın bazı ani çıkışları hızlı bir şekilde oyu artırabilir. Ya da işte borsayı manipüle edebilir. Bu doğru. Hı hı. Ama bu da daha kötü. Çünkü hızlı yükseliş

0: aynı zamanda hızlı çöküş getiriyor. Yani böyle hareket ediyor. Şimdi buna büyük yatırımcılar ya da büyük devletler şöyle bakar. Güvensiz bir ortam. Şimdi güvensiz bir ortam olduğu zaman da ne yapar? Temkinli yaklaşır. Ve her zaman almış olduğu ürün kalemini ya da giderini düşürür ve alternatife yönelir. Bakın mesela bu İran'dan dolayı, yani İran'daki duruştan dolayı ne oldu? Amerika aslında şunu bekliyordu. Artık İran'la olan savaşımızdan dolayı özellikle Avrupa'ya çünkü biliyorsunuz bir çağrı yapmışız. Dedi ki işte NATO ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri bana desteğe gelin dedi. Ama kimseden bir geliş olmadı. Ve bu şunu da göstermiş oldu. Trump burada aslında bence stratejik büyük bir hata yaptı. Çünkü bu savaşı yaptığı zaman aynı zamanda da bu bölgeyi, özellikle Avrupa'yı yeniden kendisine bağımlı hale getirmeyi düşünüyordu. Yani ben bu savaşı yaparsam Hürmüz'de Avrupa kilitlenirse alternatif bir arayış olarak petrol, doğalgaz gibi ürünleri benden almak zorunda kalacak yine diyordu. Çünkü son dönemlerde özellikle son 10 yıldır Avrupa Amerika'dan ziyade Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerden, hatta işte Venezuela dahil olmak üzere alternatif ülkelerle ticarete başlamıştı. Ama bu savaşla birlikte Trump bunu kesmeye çalışırken tam tersi oldu. Neden? Çünkü Hürmüz kartını İran iyi kullandı. Ve Avrupa burada alternatife yönelirken Amerika'yı yine seçmedi. Bu şunu da göstermiş oldu. Amerika üretiyor ama satamıyor. Elinde kalıyor yani bu envanter. Bu daha kötü. Çünkü hani bir ülkenin sadece üretim kapasitesinin olması değil, aynı zamanda da bunu satabilmesi önemli. Satamıyorsa daha kötü. Üretiyor, içeriden gidiyor. Yani sürekli para basmak zorunda kalıyor. Bu ne yapıyor? Değeri yükseltiyor. Yani alım gücünü de azaltmış oluyor. Dış dünyayla olan ekonomik arzını da düşürmüş oluyor. Bu daha kötü. Bu yüzden geçen sene yapmış olduğu gümrük tarifelerinde aslında bu konuda değerlendirerek hatırlamak bence önemli. Özellikle bu görüşmelerde işte Avrupa'nın özellikle işte bu krizden dolayı alternatife yönelmesi, hatta belki Rusya ile bile belki bazı anlaşmalar yavaş yavaş açılabilir. Bunun önünü kırabilmek için yani Çin ve Avrupa arasındaki özellikle de Körfez'in yeni yeni başlayan bu ilişkisini kırabilmek için yeniden sahneye girmeye çalışıyor. Yani ben hala buradayım. Evet, İran konusu hala devam ediyor ama ben Venezuela'yı kazandım kartını hala satıyor. Diyor ki hala Venezuela petrol bende. Benim de var, LNG'm var. Bunu size satacağım çünkü süper gücüm, NATO da bana ait. Hatta sürekli şu şantajı kullanıyor biliyorsunuz, NATO'dan çıkarım. Hani görürsünüz o zaman gibi bu şantajı da kullanıyor. Ama yine de Avrupa artık Amerika'ya yeniden bağımlı olmak istemiyor. Bu çok net. Özellikle de Türkiye ile olan ilişkilerine bakarsak bu gerçekten çok açık bir şekilde gösteriyor. Bunun en önemli örneği de SAFE projesi. Neden? Çünkü SAFE projesi aslında şunu da göstermiş oluyor. Bir nevi şeye benzetebiliriz, BRICS'e benzetebiliriz. Evet, farklı şeyler. Birisi para birimi, fakat diğeri de savunma ölçeğinde bir Amerika'dan kopuşu ifade ediyor. Yani Amerika'dan ayrılmaya çalışan bir güç dengesi var dünyada. Şimdi bunu kim elinde tutarsa o kazanacak. Ve şu an sanki bu müttefikliği ya da bu şemsiyeyi Çin üstlenmiş gibi. Dolayısıyla Amerika şu anda Çin'den gerçekten bu anlamda korkuyor. Çünkü şunu söylüyor. Benim evet belki şu anki durumum yine Çin'den iyi ama bundan 5 sene sonrasını, 10 sene sonrasını bilemiyorum diyor. Çünkü olan biten her şey Amerika'nın çok da faydasına yazmıyor.
1: Bir de bu İran savaşı aslında savunma stoklarını da eritmedi mi
0: Tabii
1: Amerika'nın?
0: ki, tabii ki. Çin zaten bence burada Amerika'nın İran'la olan savaşını devam ettirmek de istiyor. Çünkü Amerika burada kaynağını tüketiyor. Tükettikçe ne oluyor peki? Bu boşluk, yani satış boşluğu da, finans boşluğu da Çin'e geçmiş oluyor.
1: Kendisine kayıyor.
0: Tabii. Yani burada aslında gerçekten stratejik bir akıl var. Bakın şeyi hatırlarsınız, bir The Economist'in bir kapağı vardı. İşte ondan da bahsetmiştik, konuşmuştuk.
1: Düşmanın hata yaparken onu izle miydi?
0: Sanzu'nun, evet.
1: Evet.
0: Evet, çok güzel bir söz var. Onu tam olarak Çin uyguluyor ve işte bu Economist'in kapağını da değerlendirirken şunu görmüştük, hatırlarsınız. Bir tarafta Çin başkanı, diğer tarafta Trump vardı. Ve ortada da bir satranç masası vardı. Dünya kupasına kadar çok şeyin değişeceğini ve işte şahmatın işte Çin'in mi acaba elinde yönünde bir spekülasyon yaratan soru işareti olduğunu görmüştük. Şimdi sanki bu süreç böyle planlanan bir projeksiyonda ilerlemeye çalışılıyor ama Trump bunu tabii elinden geldiğince bozmaya çalışıyor ama aynı zamanda yatırımcılarını, işte Siyonist çevreyi, evangelistleri dengelemeye çalışıyor. Çünkü onların da söz hakkı var devlet yönetiminde. Hep deriz ya, Amerika'nın bir müesses nizamı var diye. Bu gerçekten doğru. Biz şu an Çin'de de bu müesses nizamın aslında

0: unsurlarını görüyoruz. Yani bu dengeyi hem onların çıkarlarını gözetecek şekilde, hem kendi çıkarlarını ve Trump şirketlerinin menfaatini gözetecek şekilde dengelemeye çalıştığını düşünüyorum ben. Çin de burada tabii ki bu fırsatı değerlendirerek, çünkü şuna bakıyor Çin. Bugün önemli değil diyor. Benim için diyor 5 sene sonrası önemli. Ben diyor işte Amerika gibi kısa planlar yapmam. Uzun planlar yaparım ve karımı alırım diyor. Ki Avrupa'da da böyle yaptı. İşte şu anda da aslında bunun bir şekilde meyvesini yiyor. Neden? Hem güvenli bir alan olarak ve ucuz üretimle birlikte Çin bu piyasalarda artık yerini çok rahat bir şekilde gösterdi. Ben şöyle bir hamle bekliyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır yani saman altı edilen ya da konuşulmayan bir Grönland konusu var Trump'ın aklında. Sürekli bundan bahsediyor ama geri çekiliyor. Çünkü Avrupa'nın tepkisini almamak için. Ben burada Avrupa'yı tekrar dize getirebilmek için bu kartı tekrar vurgulayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Venezuela'ya girmeden önce de Çin heyetiyle görüşme yapmıştı. Burada da belki böyle bir girişimin başlangıcı olabilir. Çünkü ben Trump'ın durmak isteyeceğini düşünmüyorum. Yani bu girişimlere ya da bu atılganlığa devam edecek. Tabii bunu yaparken de ticari görüşmelerini, teknoloji yatırımlarını ve elindeki envanterleri tüketmek isteyeceğini de görüyorum. Burada tabii bence çok sert geçecek bir konuşma olacak. Biz evet şu an keyifli bazı görüntüler görüyoruz ama arka planda bence oldukça sert, hararetli görüşmeler, konuşmalar yaşanacaktır. Bunun karşılığı olarak da tabii bunun yansımasını Kasım'daki seçimlerde alabileceğini düşünüyor Donald Trump. Evet şu an kabinede Donald Trump'ın şu anki politikalarını çok şiddetli bir şekilde eleştiren bir kesim yok. Ama unutmamak lazım ki burası da her ne kadar başkanlık olsa bile halkın oylamasıyla seçilen bir parlamentodan oluşuyor. Yani burada halk ne derse parlamento, yani kongre öyle olacak. Ve kongrede eğer Donald Trump'ın ekibi, yani cumhuriyetçi, magacı cumhuriyetçi ekip güç kaybederse bu anlaşmaların çoğu çöpe de gidebilir. Çöpe giderse yeniden sıfırdan başlamak zorunda kalacaklar ve bu kime yazacak? Tabii yine Çin'e yarayacaktır.
1: Peki. Teşekkürler Fadime Hanım. Uzun uzun daldınız. Bu arada Damla Hocam'ın bahsettiği The Economist'in evet. O kapağını da Ayşegül hemen hızlıca ekrana vermek için evet. Hazırlattı. Teşekkürler editörümüze de. Bu ziyareti temelinde 3 T dedik. Tayvan, teknoloji ve ticaret diye. Tarihi bir zirve. Ama İran savaşı noktasında çözümün çıkacağı bir zirve mi, Hürmüz krizinin kilidinin, düğümünün çözüleceği bir zirve mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tarihi zirveyi? Şöyle, Trump'ın bir şovu olarak mı değerlendiriyorsunuz siz de?
2: Ya işte sadece şov değil tabii. Trump her ortamda o şovunu yapar zaten. Kendisi şovmen zaten, televizyon şovlarıyla da ünlenmiş, popülerleşmiş. Hatta Türk televizyonlarında da şovları yayınlanmış. Bir televizyon figüründen bahsediyoruz aslında. Onun en siyasi, siyaseten yükselmesi sonraki bir döneme denk geliyor. Yani eğleniyor aslında. Kendisi eğleniyor ve eğlendirdiğini düşünüyor. Ama bulunduğu pozisyon, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün küresel sistem içerisindeki o hegemon devlet olma pozisyonu itibariyle tabii ki bunlar biraz hafiflik ve hatta lüzumsuzluk olarak kalıyor bu. Onun kendince hani şirinlik olarak gördüğü halleri işte yani
1: diplomatik nezaketten uzak diyoruz ya, tam da öyle
2: yani
1: değil.
2: Evet, hani her manada aslında bir devlet adamının, devlet başkanının taşıması gereken ağırlıktan uzak. Hani bu demek değildir ki devlet başkanları latife yapmaz, şaka yapmaz, gülmez, eğlenmez ya da bir konuda hani daha duygusal, daha şahsi bir şey söylemez anlamına gelmiyor. Ama
1: en son şeyi hatırlıyorum, bir voleybol oynayan kız vardı galiba. Sen bu boyunla nasıl atış yapıyorsun demiş.
2: Yani hani rencide etti. Evet, çok düz bir mantıkla, hiç empati kurmadan bunu yaptı, çok açık. Hani hoyratlık olsun diye de yapmıyor. Yani bunu düşünmüyor. Hani onu çok net görüyoruz. Hani planlı bir şey değil de hiç dizginlenmemiş, hiç terbiye edilmemiş duygular ve düşüncelerin ortaya salıverilmesi şeklinde tezahür ediyor daha çok onun hani bu eğlenceli halleri. Dün ya da önceki gündü galiba eşinin yaptığı bir konuşma esnasındaki tavırları da salonu güldürüyordu.
0: Evet.
2: İşi neyle ilgili konuşuyordu hatırlayamadım. Kadınlar günü vesaire gibi bir şey miydi?
0: Kutlama vardı.
2: Bir kutlama dolayısıyla galiba, değil mi? Hani orada sevimlilikler yapıyor filan. Mesela o sevimli. Çünkü eş

0: Kişi onunla ilgili bir şey söylüyor. O da o benim işte diye hani böyle şişinerek salona jestler, mimikler yapıyor falan. Mesela o ayrı bir konu. Hani orada diyor eğleniyorsun genel tavrından ama işte devlet başkanı mesela
1: Tabii.
0: hani çok önemli insanların hayatlarını, ülkelerin 10 yıllarını, yüzyıllarını etkileyebilecek konularla ilgili böyle hoyrat, düşüncesiz, ölçülüp biçilmemiş, bir süzgeçten geçmemiş lafları ortalığa dökmesi kuşkusuz çok yakışıksız ve sıkıntı
1: Bir de
0: üreten
1: şey
0: bir
1: değil midir, hani
0: sorun.
1: baş neyse devamı da odur. Hani bir ülkenin lideri neyse temsil ettiği ülkede aslında onun bir yansıması olabilir mi?
0: Seçilerek geldi. Yani şimdi insanlar Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorlardı. Üstelik ikinci kez seçilerek geldi. Dolayısıyla hani Amerikan toplumunun da nasıl bir devlet başkanı arzu ettiğinin de vücut bulmuş hali
1: Ama
0: bir
1: orada da bir
0: tarafıyla.
1: mağduriyet edebiyatı yok mu? O kulak memesinden
0: Bir de
1: vurulma
0: şey
1: senaryoları
0: seçimlerde
1: vesaire.
0: %60'ı oy vermedi hocam Amerikan
1: Evet.
0: seçmenin.
1: Evet.
0: Korkunç.
1: Yani
0: bir hani sisteme karşı bir ama pek bir önceki Biden'ı hatırlayın. Biden'da bambaşka bir felaket hani aslında bütün dünya
1: Yürüyemiyordu
0: siyasi
1: hocam.
0: tarihinin hani boşlukla konuşmak, ters tarafa
1: Yürüyemiyordu.
0: bakmak, yürüyememek ya da işte Filistin'de,
1: Elinde
0: Gazze'de
1: dondurma mı dikiyordu?
0: açlıktan
1: Başkasının elini sıkıyordu.
0: ölmek üzere olan çocuklara yardımın nasıl gideceğinin konuşulduğu, sorulduğu bir soruya dondurma yalayarak cevap vermesi
1: Aklı melekeleri yerinde değildi.
0: Hatırlıyorum o
1: Evet.
0: sahneyi.
1: İnsan
0: İnsan değil.
1: Evet.
0: Yani. Dolayısıyla hani hangisi bir diğerinden daha kötü o
1: Tartış.
0: tartışılır. Şimdi bu Çin ziyaretine gelirsek bir kere gardı düşük gitti. Ben bugün yazdım Star gazetesine bunu. Hani gardı düşük gitti. Kuşkusuz hani Mart'tan Mayıs'a ertelenmesinin nedeni tam da buydu. Hani Çin ziyareti öncesinde İran'dan bir zafer çıkarabilmek. İşte petrol gelir ucuz petrollü çünkü İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Çin alabiliyordu. Alamamış olmasının Çin ekonomisinde bir tahribata yol açması ve Çin'in bir şekilde masaya daha düşük beklentiyle oturması gibi hesaplar vardı. Ama o çıkmadı ve hala da çıkmıyor. Yani hani şu anda bir ateşkes, yürüyen müzakere, giden gelen kağıtlar var ama hani uzlaşacaklarına dair bir emare de yok.
1: Sanki bir donmuş savaşa doğru
0: Evet,
1: ilerliyor
0: bir
1: gibi.
0: belirsizlik süreci var. Dolayısıyla bu şartlar altında aslında Trump gitti Çin'e. Evet,
1: Ama orada bir
0: ticari.
1: uzlaşı var. Hani İran asla nükleere sahip olmamalı konusunda ikisi de bir hemfikir.
0: Evet, yani Çin de bunu arzu edebilir zaten. Ama işte Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda da hemfikirler. Hatta askeri bir hüviyete kavuşmamalı Hürmüz Boğazı. Yani serbest eski hukukuna geri dönmeli, o statüde kalmalı diyerek Amerika ile bir manada aynı pozisyonda yer aldı. Bunlar ortaklaştıkları noktalar. Ama hani bu demek değildir ki stratejik ortağı İran'dan uzaklaşıp da Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda bir işbirliğine girsin. Yani orada bir denge politikası Pekin'in yürüttüğünü anlayabiliyoruz. Burada hani ticari meseleler işte 200 Boeing uçak alacak olması zaten öyle bir beklentiyle gidilmişti. İşte nadir toprak elementleri karşılığında bir hani bir alışveriş, ticaretin geliştirilmesi. Çünkü zaten aslında biz hani bu bildiğimiz dünya haritası böyle açıldığı için Amerika burada, Çin burada, biri nerede, biri nerede gibi algılıyoruz ama o kapandığında onlar iki komşu kıta yani. İki komşu kıta ve zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok sayıda Çinli var. Çin mahalleleri, Çinliler. Hani daha entegre iki kültür ve iki devletten bahsediyoruz. Öyle uzak değiller. Haritanın düz kağıda yayıldığı şeklinde düşünmemek gerekiyor. Zaten bir işbirlikleri, ortaklaştıkları noktalar var. O giden uçaktaki büyük küresel sermayenin uluslararası, uluslar ötesi diyebileceğimiz yatırımları yapan kişilerin de Çin'de üretim yaptıklarını unutmamak lazım. Pek çok markanın tasarımı, işte yazılımı vesaire Amerika'da yapılıyor ama ucuz iş gücü nedeniyle Çin'de üretiliyor. Zaten hani çok entegre iki ekonomi.
1: O zaman entegre olmayan noktaya gelelim Fadime Hanım, Tayvan diyerek.

0: Evet, tam da oraya gelmek istiyordum. Yani ticarette, teknolojide uzlaşmaları mümkündü, uzlaştılar. Daha doğrusu ben bunu aslında bu konularda istikrarın sürdürülme arayışı olarak görüyorum. Yani yeni bir sorun çıkmasın. Bu konularda işbirliğimizi yürütelim, işimize bakalım gibi bir beklentiyle gidildi ve öyle bir sonuçta çıkmış gibi görünüyor. Uzlaşamayacakları nokta Tayvan'dı. Çünkü
1: Çin
0: Tayvan
1: uyarıda
0: konusu,
1: bulunmuş ve
0: evet,
1: eğer
0: en sert.
1: bu konu yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya
0: Gelebilir.
1: gelebilir.
0: Evet, en hassas, en önemli konu aramızdaki dediği ve sert bir söylem tabii ki. Bu kadar hani çiçekler böcekler arasında Tayvan'ın egemenliği konusunda taviz vermeyeceği zaten belliydi. Biraz Çin medyasına baktım ben bu birkaç gün içerisinde. Çin medyasında da Tayvan konusunda bir tavizsiz politika geliştirmek ve Amerika'ya bu konuda dik durmak konusunda bir ortaklaşma hali de vardı ve zaten politikada öyle çıktı. Yani en sert uyarının Tayvan'la ilgili alınmış olması bence hani kesinlikle uzlaşmayacakları tek nokta
2: Çok haklısınız hocam.
0: aslında o. Amerika tabii çok yakın bir dönemde 11 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması imzaladığı için araları biraz o manada gergin ama o da bir şekilde yönetecekleri bir süreç gibi görünüyor. Hani Tayvan meselesini bence herkes kendi pozisyonunu koruyarak aslında bir manada geçiştirmiş gibi oldular. Ya bu konu biraz şöyle bir şey. Aslında az önce Ayşegül, editörümüz Ayşegül de yazdı oraya. Çin çok sinsice ilerleyen ve alan tutan bir stratejisi var. Sabırlı, sessiz, sinsi. Yani askeri alanda mesela şimdi bütün o şeylere falan baktığın zaman askeri açıdan sahip oldukları donanımların karşılaştırma raporlarına baktığın zaman birinci ülke dünyanın en büyük askeri gücüne sahip ülkesi Amerika Birleşik Devletleri tartışmasız. Peşi sıra Çin var. Hani üstün oldukları, zayıf oldukları yönler var ama rakibi askeri manada Çin. Ekonomik anlamda
1: Amerika
0: bakıyorsun
1: donanma
0: denk.
1: olarak Çin kara olarak da güçlü
0: Evet,
1: diye de ayırabiliriz belki.
0: kara yani farklılıkları var ama nihayetinde bir üçüncü ülkeyle rakip değiller. Yani hem ekonomi alanında hem askeri manada hem teknoloji üretimi konusunda iki ülke rakip. Buraya Çin nasıl geldi? Yani Çin malı bizim zihnimizde şöyle biraz arka plana gittiğimizde Çin malı
1: Ucuz.
0: ucuza al, biraz kullan, at.
2: Kalitesiz.
0: Yani bu piyasayı böyle ele geçirdi. Yani bununla ilgili çok uzun yıllar Amerika ile hatta Batılı başka teknoloji firmalarıyla da Çin'in arasında ciddi sorunlar vardı. Hani bir ne denir? Telif mi diyelim? Telif değil de ne denir? Bir şeyin
2: Rekabet mi?
0: yok hani üretilen şeyin sahipliği
3: Telif hakları mı?
0: yani hani maddi üretilen işte bir telefon sistemi üretiyorsun. Onun
3: Kopyalıyor
0: bir
3: çünkü evet.
0: noter olayı diyebileceğimiz
2: tamam dilim ucunda
1: şey
2: hocam.
1: hakkı bir şey
0: Evet,
1: hakkı.
0: hatırlayamadığımız o hakkı.
1: Fadime Hanım hepimizi zorluyorsunuz şu
0: Yani bununla ilgili büyük hukuki tartışmalar, siyasete de yansıyan tartışmalar oldu. Ama Çin işine baktı. Çünkü çok ucuz bir iş gücü var. Kaç milyar Çin'in nüfusu hocam?
3: 1,4.
0: Bir buçuk
3: 1,4.
0: milyar desek,
3: Yok.
0: yuvarlasak olur.
3: Yani Hindistan bir numaralı şimdi. Çin ikinci sıraya düştü nüfusta. O da
0: Evet, o da
3: 1,4
0: bir
3: küsür.
0: politika değil mi? Çünkü yıllarca iki çocuk dediler. Hatta tek
3: Tek
0: çocuk
3: çocuklu.
0: dediler.
3: Aynen.
0: Tek çocuk dediler. Sonra o
3: Şimdi
0: baktılar
3: 2,
0: o
3: 3
0: gitmiyor. Evet,
3: büyük de
0: teşvikler
3: teşvikler
0: başladı.
3: vermeye başladılar şu an.
0: Evet. İşte bu nüfus politikaları gerçekten ülkeler açısından çok önemli.
3: Kesinlikle.
0: Biz de bunu sıkça konuşuyoruz. Demek istediğim şey Çin gerçekten sessizce alanları tuttu. Yani teknolojide, ticarette, üretim alanında
1: Patent mi?
0: patent.
3: Heh, Doğru.
2: Ben de
3: Evet.
2: ona bakıyordum.
1: Ya editörümüz Ayşegül de gruptan yazıyor. Telif mi, menşei mi? O da oradan
0: Patent.
1: yardımcı olmaya çalışıyor.
0: Patent. Yani bir şeyin
3: Evet.
0: sizin fikirsel
1: Ait
0: olarak
1: olduğunu.
0: ürettiğinizi de ortaya
1: Tescil.
0: koyan bir şey test.
3: Aynen.
0: Evet.
2: Patent, tescil.
0: Hani bunlarla ilgili büyük sorunlar oldu. Çünkü siz bir Amerikan, bir İngiliz, Alman neyse bir televizyon mesela markası var. Aynı hemen hemen kopyalanmış bir ürünü onun onda bir fiyatına başka Çin üretimi

0: ve bir televizyonu piyasayı ele geçiriyor. Çünkü ucuz ama aynı teknolojiye sahip. Aynı renk ayarları, işte pikseller, şunlar bunlar. Ama dolayısıyla bu büyük bir kavgaya sebep oldu. Biz daha önceki yıllarda, 10 yıllarda bunun tartışmalarına dair makaleler okuyorduk, haberler okuyorduk. Şimdi iş artık siyaset başa baş bir rekabet noktasına geldi. Sinsice ilerledi, ilerledi. Mesela diplomasi anlamında da Çin çok göze görünmeyen bir güce sahip. Afrika'da filan acayip at koşturuyor.
1: Çok.
0: Ve geçtiğimiz yıl ya da önceki yıl bir bakmak gerekebilir ona da. Filistin'deki bu direniş örgütleri, pek çok direniş örgütü var. Nasıl direneceğiz İsrail işgaline sorusunun cevabı olarak işte bazıları ideolojik, bazıları eylemsel, bazıları vesaire farklılıkları var. Onları Çin bir araya getirdi ve Pekin'de bir deklarasyon
2: 14
0: yayınladılar.
2: Doğru.
0: Birleştirdi, Çin birleştirdi Filistin'deki direniş örgütlerini. Mesela bu inanılmaz çarpıcı bir şey. Bunun gibi Çin'in diplomasi alanında da bir alan tutma şeyi var. Amerika buna uyandığında ve birinci gündem maddesi haline getirdiğinde Çin zaten her yeri tutmuştu. Şimdi ama şunu da hatırlamak lazım. Mesela Biden dönemi de Çin daha böyle büyük bir risk, büyük bir rakip, düşman olarak, varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyordu. Şimdi bu son yayınlanan, işte 2025'in sonunda yayınlanan ABD'nin kendi ulusal strateji belgesinde Çin rakip olarak, hani artık ideolojik olarak değil de ticaret anlamında, teknoloji anlamında rekabet etmemiz gereken bir devlet olarak işaretlendi. Bu önemli bir geçiş. Yani bu Trump aklı ve Trump'ın dönemine denk geliyor. Şimdi ama Xi Jinping de demiş ki rakip olmayalım, ortak olalım, istikrar ikimize de yarar. Hani Çin'in teklifi, hani benden ürkme, korkma, şerrini üzerime salma. Onun yerine birlikte iş yapalım diyor. Bu da bir akıllı strateji Çin açısından. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri bu konuda kesinlikle Çin'den korkmalı. Korkuyor da zaten.
1: Peki. Süremiz bitmeden sizinle iç siyaseti de konuşmak istiyorum.
0: Tamam, o zaman burada noktayı koyabilirim.
1: Peki, tamam. Çin ziyaretine ilişkin tarihi zirve diyoruz ama yani magazinsel görüntüler dışında şu ana kadar bir tarihi bir açıklama veya karar gelmedi henüz okumalarımızdan, takip ettiğimiz gelişmelerden baktığımız üzere. Sizin bu ziyarete ilişkin değerlendirmeniz, Orta Doğu üzerindeki okumanız nedir hocam?
2: Yağmur Hanım, bu ziyaret neden tarihi diye sorduğumuzda dünyanın en büyük iki ekonomisi, iki en büyük savunma harcaması yapan ülkesinden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden 17 tane CEO gitti ve toplam hacimleri, sahip oldukları zenginlik 11,5 trilyon dolar civarında.
1: Yani bu heyeti aslında bir yerden bir yere taşımak bile müthiş
2: Kesinlikle
1: bir
2: öyle.
1: güvenlik tehlikesi.
2: Tabii, öyle. Ama zaten bu ekibin, ben bunlara Amerikan oligarkları diyorum, zaten inanılmaz şekilde Çin'de yatırımları olan şirketler bunlar. Çin'le ilişkileri çok iyi. Hatta Çin'i Çin yapan aktörler ya da ülkede ABD diyebiliriz. O yüzden bu zirve önemli. Tabii zirvede birçok başlık var ve sorunlar birikti. İşte gümrük tarifeleri, ticaret savaşları, yapay zeka, teknolojik üstünlük, Tayvan meselesi derken küresel krizler, Rusya, Ukrayna, İran. Baktığımızda bunların hepsini topladığımızda bu başlıkların bir anda halledilmesi, dev anlaşmalar çıkması zaten akla mantığa aykırı. Ama şu var, ben kendi fikrim, beklenenden daha uzlaşmacı bir masa gördüm, Trump gördüm. Ama biraz önce hocalarım da vurguladığı gibi Trump eli güçsüz gitti. Çünkü Hürmüz'ü ele geçirip Çin'in Hürmüz'deki Orta Doğu'dan aldığı ticaretin can damarıyla elinde gidecekti, gidemedi. O yüzden de ertelendi, ikinci zirveye dönüştü, yani Mayıs ayına alındı. Bu yüzden eli güçsüz. İkincisi, şöyle bir durumda var, Amerikan iç kamuoyunda da sorunlar var. Kendi Amerikan mahkemeleri gümrük tarifelerinin geçersiz olduğunu ilan etti. Magacılar zaten eleştiriyorlar bu İran savaşından dolayı. Küresel enflasyondan dolayı ABD'de benzin, mazot, birçok alanda sıkıntılar oluşmaya başladı. O yüzden ekonomistin başlığı çok doğru ama yanlış olan bir şey var. bugün satranç

oynanmıyor. Bugün aslında Çin'in antik oyunu Go oynanıyor. Fadime hocamın geçen hafta yazdığı bir yazı vardı. İran kaybetmedi, ABD kazanmadı diye. Ben de onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Aynı başlık ama bende şahmat yok, Go oyunu diye yazmıştım bunu. Çin bugün alanları dolduruyor, bu boşlukları dolduruyor. İnanılmaz şekilde hocalarımın dediği gibi sessiz, stratejik ve sabırlı bir şekilde bu oyunu oynuyor. Bağırmıyor, çağırmıyor, askeri harekat göstermiyor, İran'ın kesinlikle arkasındayız demiyor. Tam tersi diplomatik bir şekilde enerji güvenliğini ortaya koyuyor. Küresel diplomasiyi ortaya koyuyor ki şu an Çin lideri son bir yıldır inanılmaz şekilde dış gezilerini azalttı. Ama tam tersi Batı odaklı Çin'e ziyaretler arttı. Bu da neden kaynaklanıyor? Amerikan siyaseti yüzünden Çin şu an

0: ile karşılaştı.
1: Aynen öyle. Ne diyoruz? O zaman Hamene 2-0. Aynen, Müslüman Hamene 2-0. Yani ilginç bir durum var. O yüzden ABD ve Trump bugün Çin'de eli zor. Ama şu var, görüyoruz ki Peki. Xi Jinping de uzlaşmacı bir tavır takınıyor. Ben Trump'ın bu açıklamaların tamamen doğru olduğunu pek düşünmüyorum. İran konusunda desteğimizi keseceğiz diye. Belki şu da olabilir. ABD'nin Trump'ın yaptığı taktiği yapıyor olabilir. Böyle konuşuyordur ama arka kapı diplomasisinden birçok destek gidebilir ki. Zaten Çin'in resmi bir destek vermesine gerek yok. Yani Çin'in sadece ticari uyduları bile aleni şekilde açık istihbarat kaynaklarında Amerikan üslerini gösteriyor, birçok şeyi gösteriyor. Bir zamanlar 20 yıl önce biz bunu Amerikan uydularında görürdük. Bugün işler değişti. Çin uyduları bize bunu gösteriyor. Ve şunu da söyleyeyim. Bugün İran'ın stratejik olarak dayanıklılığı ve direnci kesinlikle Çin ve Rusya'dan bağımsız düşünülemez. Çin, evet, İran'ı ekonomik olarak besledi. Petrol alımlarıyla iç istikrarı sağladı ekonomik boyutta. Savunma harcamalarını devam ettirdi. Rusya deseniz birçok ortak projeler gerçekleştirdi. Savunma alanında elektronik harp, ortak İHA üretimi birçok alanda, ki şunu açık söyleyeyim, askeri olarak Çin'den daha çok şu an İran'a Rusya'nın desteği var. Bu net. Çin ekonomik ve diplomasi yönünde ağır. Tabii ki Çin'de de savunma bölümleri var. Ama Çin ve Rus uydularını kullanan bir İran liderliği var. Bu operasyonları gerçekleştirmelerinde başarı oranı, füze kabiliyetlerini, bu kadar hedefleri nokta atışı vurması da Çin ve Rusya'dan bağımsız değil. Bu yüzden de bugün bu masada evet Çin'in eli güçlü. Evet, istekleri konusunda uzlaşmacı. Çünkü şunu biliyor Çin, zaman Çin'in lehine akıyor. ABD'nin ise tam tersi aleyhine akan bir durum var. NATO ile kavgalı, Batı ile kavgalı. Her an herkesle kavgalı olabilir. Çin'in etrafındaki çevreleme stratejisine baktığımızda Japonya'dan, Güney Kore'den hava savunma sistemleri çekiyor, deniz piyadeleri, askeri gemiler çekiyor. Bu da Çin'e karşı kurduğu kalkanı, aslında engellemiş oluyor. Yani şöyle toparlayayım. Buradan büyük anlaşmalar çıkmaz.
0: Mesela Hürmüz krizi çözülür mü bu zirveyle birlikte?
1: Ben sanmıyorum. Çünkü evet, Çin'in İran üzerinde bir etkisi var. Ama Amerikalıların yaptığı gibi bir hegemon, efendi köle ilişkisi yok. İşte Panama'da, Venezuela'da, Batı Avrupa ile olan ilişkisi gibi değil. Çin ülkelerin egemenliklerine karışmayan bir siyasi tecrübeye sahip. O yüzden Hürmüz konusunda evet geriye dönülmesini istiyor, ama şunu da söylüyor Çin önceki açıklamalarında. Hürmüz neden kapatıldı? Sizin saldırılarınızdan dolayı. Siz saldırılarınızı bırakın, Hürmüz de geri eski haline dönsün. Ama İran bunu döndürür mü? O da zor. Çünkü uluslararası bir su yolunun bugün milli bir su yoluna döndüğünü görüyoruz. İlginç bir gelişme ve bunu devam ettireceğini bütün kesimler söylüyor. İran'da şahinler de, güvercinler de söylüyor. Bence İran'ın burada, Çin'in burada İran'a etkisi olmayabilir. Ama Çin buradan her türlü eli karlı çıkıyor. Bir de 3T dediniz, bence o 4T olmalı.
0: 4T
1: yani
0: ne hocam?
1: Şöyle,
0: teknoloji, ticaret, Tayvan,
1: tarım.
0: Tarım.
1: Tarım çok önemli. Çünkü Çin dev bir soya alıcısı. ABD'den yapıyordu bu alımı, şimdi Brezilya'ya ve diğerlerine yönlendirdi. Bir de sığır eti, özellikle tarım konusunda da çiftçilerini Peki. yeniden kazanç sağlayan bir Trump şeyi Peki. sunuyor.
0: 4T dedik o
1: zaman. Tamam, o zaman bitiriyorum Peki. o zaman. Daha vardı ama bitireyim.
0: Süremin yavaş yavaş sonuna geldik. Damla hocam, Tayvan konusunu sizinle konuşmadık. Çok kısa rica edeceğim. Çip meselesi önemli. Dolayısıyla Amerika buradan faydalanmaya devam etmek ister. Ama sanıyoruz ki artık yavaş yavaş Çin'de Tayvan'ı tamamen kendine dahil etmek üzere hamleler de geliştiriyor o bölgede. Ki Tayvan'da bulunanların Çinlerle bir savaş gibi bir arzusu ve talebi yok anladığımız kadarıyla. Tayvan meselesine ilişkin çok kısa birkaç cümleyi değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: Ben hiçbir şey demedim bu konuda, ama Tayvan konusunda bilginiz olsun.
0: Tayvan
1: yani.
0: Konusunda mı?
1: Evet. Buyurun Damla hocam.
0: Buyurun hocam. Tekrar döneceğim Tayvan'a. Peki.
2: Açıkçası ben bunu biraz da Takı için yeniden gelmesiyle biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Takı için dediğimiz kişi, yani Japonya'nın yeni başbakanı, oldukça MAGA'cılara benzer bir stratejisi var. Yani Trump'ın bir nevi kadın versiyonu gibi diyebiliriz. Evet, ben benzetiyorum. Hatta ona yeni dönemin demir leydisi diyorlar. Şimdi bu aslında şunu da göstermiş oluyor. Tayvan konusunda ben

0: Bence Taka için yani Japonya'nın bir atılımı olacak. Şimdi bundan dolayı da Çin yeni bir pozisyon almaya çalışıyor. Yani Tayvan konusu belki bugüne kadar evet biz hep konuşuyoruz Tayvan konusu çözülmemiş bir konu olarak ama son dönemlerde özellikle Taka için gelmesiyle ben burada şiddetli bir şeyin olabileceğini düşünüyorum. Bir çatışma alanı olabilir veya adalar üzerinden bir gözdağı olunabilir. Çünkü Asya Pasifik'te gerçekten hani dondurulan sorunlar birden patlıyor. Yani Körfez ya da Orta Doğu'daki gibi değil ve Tayvan konusu da çözülemeyen sorunlardan bir tanesi. Yani özetle Yağmur Hanım, Taka Yiçi'nin gelmesiyle birlikte ben Tayvan'da Çin'in etkisinden çıkmaya çalışan bir Japonya ile birlikte Tayvan konusunun son zamanlarda bence daha etkili bir işlev haline geldiğini ve bunun tabii ki sadece çip üretimi için değil, aynı zamanda da bunun büyük bir ekonomik kaynak olarak da ülkeler için önemli görüldüğünü düşünüyorum. Belki önümüzdeki zamanlarda Tayvan konusunu ana madde ya da ana gündem olarak da konuşacağımız günler gelebilir. Umarım gelmez ama Taka için varlığı ve söylemleri bunu düşündürüyor bana açıkçası.
1: Bir cümle rica edeceğim çok kısa Tayvan'la ilgili.
2: Tabii ki Yağmur Hanım. Çin'in Tayvan meselesi kırmızı çizgisi ve ulusal egemenlik, varoluşsal bir şey. Bunu ne Hürmüz'de değiş tokuş eder ne ticarette herhangi bir alverde bulunur. Xi Jinping döneminde bu Tayvan meselesi kesinlikle kapatılacak. Çin'in böyle bir hedef ve vizyonu var ve açık bir şekilde söyledi Xi de zaten. Tayvan meselesi ABD ile çatışma seviyesi en yüksek olan ve bu konuda eğer ABD devam ederse de işin sonunda farklı senaryoların konuşulacağı bir durum yaratacak. Hani Tayvan'ı değerlendirirken ne ticaret, ne Hürmüz, ne küresel meseleler, ne teknoloji üstünlüğü hiçbiri fark etmez. Onun varoluşsal bir meselesi ve Xi'nin de aklındaki ve özellikle son dönemde generallerin biliyorsunuz çoğu tasfiye edildi. Yeni gelecek generallerle birlikte bence bu askeri operasyon gittikçe yaklaşıyor
1: Ama
2: diyebiliriz.
1: Tayvan'da da Çin'le bir çatışma içerisine girme arayışı olduğu yönünde çok somut bir gözlem var mı? Yok yani değil mi?
2: Şöyle var, inanılmaz derecede tarihinin en büyük savunma harcamalarını yapan bir Tayvan var ve ABD'den alıyor. Dediği gibi hocamın Japonya'da özellikle masada belki konuşulmuştur. Japonya'nın bu agresifliğinden vazgeçilmesi konusunda da Çin'den uyarı gelmiş olabilir. Çünkü Japonya bölgede bu işi ABD'den devraldı gibi gözüküyor. Ama Tayvan dediğim gibi Japonya ile de savaşır. Çin bunun için hiç fark etmez. Hepsi çünkü bir ulusal egemenlik meselesi olarak görüyor. Tarihsel kaynakları da var. Zamanımız olmadığı için konuşamıyoruz. O yüzden Tayvan'da devamlı kaşıyor ama ABD ile Japonya'da bu işin altındaki eller olarak görmemiz gerek.
1: Peki çok hızlıca süremin yavaş yavaş sonuna geliyorum. İç siyasete geçeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Önce neler söyledi bir hatırlayalım yönetmenim.
3: Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır. Ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek tam bir dayanışma

0: içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
1: Fadim Hanım, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gündeme bomba gibi düştü. Ardından biz kendisini AK Parti Genel Merkezi'nde gördük. Önce Genel Merkez binasındaydı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmayı yaptı. Kongre Merkezi'ne geçti ve bu konuşmanın ardından rozeti takıldı. Evet. Ve orada Burcu Köksal'ın kürsüde bir hitabı oldu ve dedi ki, ben ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda ilerleyeceğim dedi. Çünkü kendisini Özgür Özel eşi üzerinden de çok çekin ifadelerle, ithamlarda bulunarak tehdit etti diyerek bu yaşanan siyasi gelişmeyi değerlendirmek üzere sözü size bırakıyorum.
2: Tabii CHP'yi öyle birkaç cümlede değerlendirmek çok zor. Çok uzun süredir aslında CHP'deki bu sorunları konuşuyoruz.
1: İstanbul konuşamıyoruz. Çünkü Orta Doğu savaş gündemi.
2: Evet, gerçekten hani aslında CHP'deki sorun çok büyük bir sorun. Türkiye için de bir sorun. Çünkü Türkiye'nin ana muhalefet partisinin böyle yolsuzluk, rüşvet, irtikap ya da işte sevgilisine belediyeden maaş bağlamak ya da pavyonda çalıştırdığı insanların maaşlarını belediye bütçesinden karşılamak ya da işte genel başkanın arabasını dizayn etmek için yahut adaylığının ilan edilmesi için sırt çantalarında milyon dolarların mütemadiyen genel merkeze taşınması ve bunu söyleyenlerin de CHP'li belediye başkanı, CHP'li delegeler, CHP teşkilatından isimler, yani CHP'liler olması sorunun artık CHP açısından da taşınamaz olduğunun çok açık göstergesi. Bunlar kuşkusuz birden şimdi ortaya çıkmış gibi görünüyor ama çorap söküğü gibi aslında ipin ucunu tuttuğunuzda savcılığa bir şikayet gidiyor, bir bildirim gidiyor. Savcı mecburen ki görevi gereği o suç duyurusunu işleme koyduğu anda itiraflar, işte somut deliller vesaire iş büyüyor ve şu anda pek çok CHP'li belediyede benzer soruşturmalar var biliyorsun. Yargı süreci devam ediyor. Burcu Köksal ismi de çok uzunca bir zamandır aslında konuşulan bir konuydu. Epeyce bir zaman direndiğini biliyoruz. Ama buna rağmen bize yaptığı bir açıklamada, senin okuduğun cümleler çok önemli.
1: Ailenin kutsallığına inananlarla yoluma devam edeceğim diyor. Yani CHP'nin
2: yapmak istiyorum diyor.
1: Bak. Yani CHP'nin aile kavramına duyduğu bu saygısızlığı aslında kürsüden ifade etmiş
2: maalesef oldu. Yani bununla ilgili ciddi bir sorun var, henüz patlamadı, bazı duyumlar, ortaya saçılan şeyler var ama dava dosyalarında, itiraflarda, ifadelerde vesaire görüyoruz. Bu ekran bunları konuşabileceğimiz bir yer değil. Ama şu var, mesela daha önce de biliyorsun Özlem Çerçioğlu geçmişti. İki kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti ve ikisi de aslında mesela seçim kazandıkları belediyelerde halka hizmet etmek istiyorlar. Ama CHP'li belediye meclis üyelerinin o oylatmak istedikleri şeyleri oylamadıklarını da çok biz haberlerde gördük bunu çok somut olarak. Mesela bir arazi var, boş duruyor. Orayı otoparka çevirerek belediyeye bütçesine bir gelir elde etmek istiyor belediye başkanı. Ama el birliğiyle reddediyorlar. Yani çalıştırmıyorlar. Hani böyle bir tuhaf baskı yöntemi. Hani siyasette mesela ne bu tür parti değiştirmeleri biz geçmiş dönemlerde, ki Güneş Motel diye çok büyük bir rezalet vardır. Parayla milletvekili satın alınması olayından bahsediyoruz ki o parlamenter sistem içindeki bir mecburiyet, bir rezalet, yani rezalete mecbur olma hali diyelim. Çünkü parti meclis içinden hükümet kurulduğu için o milletvekillerinin parayla satın alınabilmesi, oradan oraya geçmesi hükümet düşürüp hükümet kurdurabiliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu tür oyunlar, para oyunları, gelgitler ortadan kalkmış oldu. Halk doğrudan seçtiği için kimse dokunamıyor Cumhurbaşkanı'na. Ama biz burada CHP'de şimdi gördüğümüz şeyin çalışmak isteyen ama partisi tarafından işte baskı,
1: engellenen.
2: Yani işte şu kadar para vereceksin, şunu yapacaksın, bunu işe koyacaksın gibi bir takım, ya da ailesi kocanı boşa öyle gibi gerçekten nereye koyacağımızı bilemediğimiz ithamlar ve sıkıştırmalarla belediye başkanlarının çalıştırılamadığını, onların da çalışmak için kendilerine ve ailelerine saygı duyan bir partiye geçmeyi
1: tercih ettiğini görüyoruz. Ki Afyon'da meclis üyeleri de partilerini, yani CHP'den istifa ettiler. Dolayısıyla evet, belediye meclisi de AK Parti'ye geçmiş oldu.
2: Yani bu bir çorap söküğü gibi devam ediyor ama şimdi son grup toplantısında Özgür Özel yine bir kez daha tehdit etti Burcu Köksal'ı.
1: Evet.
2: Eğer bu bir tehditse tehdit ediyorum ulan diyerek masayı, kürsüyü yumrukladı ve bardak kırıldı, hatta bir ya devrildi ya kırıldı. Hani bir orada suyun sıçradığını görüyoruz. Hani gerçekten yakışıksız bir parti, şimdi partisini yönetemeyen, partisindeki vekillerine, yani halkın önüne benim adayım evet deyip getirdiği isimleriyle ilgili böyle konuşan birinin ülke yönetmeye dair bir, şu anda bize bir jenerik gösteriyor ve bu jenerik ana muhalefet partisi açısından son derece kötü.
1: Yani bir ay önce ara seçim çağrısı yapıyordu, öyle
2: değil
1: mi?
2: Şu anda da mesela bir parti kapatma iddiasından bahsediyor. Bunların hepsi aslında bir tür ters yüz etme hali. Bütün bu yolsuzluk, irtikap ya da yüz kızartıcı başka bir takım iddialar ortaya döküldü. Hı hı. Artık Muhittin Böcek kendisi itiraf etti.
1: Evet. Peki.
2: Yani genel merkeze para verdiğini. Bunları daha konuşacağız. Hı hı. O yüzden hani sadece CHP gibi bir partinin, bu kadar geniş bir tabanı olan bir partinin bu hallere düşmesi gerçekten Türkiye açısından da utanç verici ve üzücü. Onu
1: peki
2: söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Umur Tugay Yücel, Fadime Özkan ve Damla Taşkın, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
2: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti
6: BBVA. Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
8: Şimdi yolda olmak var.
9: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
8: Şimdi yolda olmak var.
10: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam bro.

0: Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
4: Finans. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
8: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
8: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ var.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ var. En yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi.
3: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım. Ama önce günü bir özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da temaslarına devam ediyor. Gün içerisinde Kazakistan Cumhurbaşkanı'yla da açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı yarın temasları devam edecek. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak Cumhurbaşkanı. Ayrıca imzalanan 13 anlaşma var. Hepsini birazdan detaylandıracağız. Trump ve Xi görüşmesi bugün gerçekleşti. Trump Çin'de, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldiler. Trump'ın ifadesi, Xi yardım etmek istiyor dedi Trump. Ama Çin tarafından da ABD'ye uyarılar var. Xi Jinping'in uyarılarını da ekranlara taşıyacağız. Birazdan bahis operasyonu genişliyor. Bugün yeni operasyonlar vardı. 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan isimler.

isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Paylaşacağız, detaylandıracağız. Ve bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Fethiye'den bir meyhane açılışı. Dualı, Kur'an-ı Kerimli, insanların dua ettiği, avuçlarını semaya açtığı bir açılış. Ve orada CHP'li isimler var, CHP'li başkan yardımcısı var vesaire. Getireceğiz onu da ekranlarınıza birazdan. Ayrıntılarla moderatör gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla başlayalım. Erdoğan Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Hoca Ahmet Yasevi nişanı ilk kez Erdoğan'a takdim edildi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan ortak basın toplantısında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için somut adımlar atılacağını dile getirdi. İsmail Gasprali'nin dilde, fikirde, işte birlik düsturunu vurguladı.
1: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Astana'dan böyle mesaj verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.
3: Bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir. İstikametimiz nettir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Makam aracından inerken Tokayev tarafından karşılandı. Resmi tören salondaydı. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmeyi heyetler arası görüşme izledi. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Gündemde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret ve bölgesel meseleler gibi pek çok önemli konu vardı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
2: Görüşmelerin ardından Kazakistan için çok önemli bir an geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ülke tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edildi.
4: Biz sizi milletine önderlik eden, dünya düzeyinde itibarlı bir devlet başkanı ve politikacı olarak ayrıca takdir ederiz. Size Türk dünyasının takdir ettiği itibarlı bir lider dersek hiç abartmış olmayız.
1: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
2: Toplantıda ayrıca Kazakistan'ın depremin ardından Gaziantep'te yaptırdığı Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun sembolik açılışı da yapıldı.
4: Binanın cephesi açık renklerde ve milli motiflerle süslenirken.
2: Sonrasında ise iki ülke arasında 13 anlaşma ve mutabakat imzalandı. Tokayev basın toplantısında bunlardan birine özellikle vurgu yaptı.
3: Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık hakkında deklarasyonu kabul ettik. Bu tarihi belge gerçekte halklarımızın birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesidir.
2: Kasım Cömert Tokayev, Emine Erdoğan öncülüğündeki sıfır atık projesinin de özellikle altını çizdi.
3: Bu girişimin ülkemizde yürütülen Temiz Kazakistan adlı ulusal projeyle örtüştüğünü özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle biz Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın son derece önemli projesini aktif şekilde destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkileri geliştirecek somut adımları dile getirdi.
1: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

0: Cuma günü ise Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesi var. Erdoğan ve Tokayev orada olacak. Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılacak.
1: Zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
0: Erdoğan basın toplantısının ardından Kazakistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. İki ülkeden iş insanlarına hitap etti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmini geliştireceklerini söyledi.
1: Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Alem Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Kazakistan'da yapılan yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi aldı.
2: Dünyanın gözü kulağı Çin'de. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Liderler rekabet yerine neden ortaklık yapmayalım mesajı verdi. Trump, Xi'ye siz büyük bir lidersiniz dedi. İran ve Tayvan özellikle gündemdeydi.
0: Sekiz buçuk yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler.
3: Ve dünyaya daha fazla stabillik.
0: İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
4: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
0: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
5: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz.
0: Trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten ABD'li CEO'lar da ziyaretteydi.
5: Bugün burada size ve Çin'e saygılarını sunmak için bulunuyorlar. Ticaret ve işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorlar. Bu bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak.
0: İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Xi, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
6: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
5: Harika, harika bir yer. İnanılmaz. Çin güzel.
0: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
6: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
0: Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama ise İran hakkında oldu. Açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliği için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacı

0: amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgi duyduğu da kaydedildi. Günün sonunda Çin lideri Trump için resmi devlet yemeği verdi. İkili salona birlikte geldi. Teker teker kürsüye çıkıp nezaket konuşmaları yaptılar ve kadeh kaldırdılar. Yemekte Trump kadar ilgi çeken bir diğer isimse Elon Musk oldu. Pek çok Çinli katılımcı dünyanın en zengin ve popüler iş insanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: ABD Başkanı Trump devam eden Çin ziyaretiyle ilgili ABD medyasına yeni açıklamalarda bulundu. Çin lideri Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Donald Trump, Amerika'nın Fox News kanalına röportaj verdi. Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesini değerlendirdi. Xi'nin kendisine İran'la anlaşmanın sağlanmasını umduğunu söylediğini aktardı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını temenni ettiğini belirtti. ABD Başkanı, kendisi bir teklifte de bulundu. İran konusunda yardımcı olmak isterim, dedi. İfadelerini kullandı. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini de aktardı. Bölgeden petrol satın alan tüm ülkelerin İranlılarla bir tür ilişkisi olduğunu da not düştü. Trump ayrıca iki ülke arasındaki ticari anlaşmalara da değindi. Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını açıkladı. ABD Başkanı, bu çok fazla istihdam demek, diye konuştu.

0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar açıklandı. 200 sanıklı davada aralarında tutuklu CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 7 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 4 kişi ise tahliye edildi.
1: Bugün adalette ilk günkü söylediğim gibi kaçmadım buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
2: Savcı ceza taleplerini açıkladı. CHP'li belediye başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda isme ceza talebi yağdı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaa ikinci duruşmanın 12. celsesinde okundu. Duruşma gecikmeli başladı. Duruşma öncesi salona avukatlar, izleyiciler ve gazeteciler alındı. Davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen belediye başkanları da duruşma salonuna geldi. Gecikmeli duruşma savcının esas hakkındaki mütalaasının özetini okumasıyla başladı. Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütünde Aktaş'la birlikte Baki Nugay'ın da yönetici olduğu belirtildi. Aktaş'ın akrabaları üzerine kurduğu şirketlerle belediyelerden ihaleler aldığı, en çok ihalenin de Beşiktaş Belediyesi'nden alındığı, Aktaş'ın şirketlerinin Beşiktaş Belediyesi ihalelerinde neredeyse tekelleşme oluşturduğu belirtildi. Aynı zamanda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın elde ettiği haksız kazanç, akrabaları aracılığıyla resmileştirdiği vurgulandı.
3: Söz konusu Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri olunca...
2: Ara kararını açıklayan mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliye edilmesine hükmedildi. Mahkeme, sanıklara esas hakkındaki mütalaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre verdi. Duruşma 15 Haziran'a ertelendi.
0: İtirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı. İmamoğlu suç örgütü davasında sanık kürsüsüne çıkan isim bu kez reklamcı Murat Kapki. Etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyen ancak mahkemede itiraflarımı geri çektim şovu yapan Kapki, bu kez itirafçı Murat Abbas'ın cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını söyledi.
4: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
5: İtirafçı olmak isteyen isim duruşmada itirafçı olan başka bir ismi suçladı. İmamoğlu suç örgütü davasının 38. celsesi yine tutuklu sanıkların ilginç beyanlarına sahne oldu. Duruşmada reklamcı Murat Kapki sanık kürsüsüne çıktı. Kendisi daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı.

0: almak için başvuru yapmıştı. Ancak ifadeleri yeterli görülmediği için kabul edilmemişti. Bunun üzerine duruşmanın önceki oturumlarında etkin pişmanlık ifadelerimi geri çektim diyerek manipülasyon yaptı. Ancak ortada zaten kabul edilen bir itiraf yoktu. Savunma sırası Kapki'ye geldiğinde yeni bir hamle yaptı. Daha önceki itiraflarının yok sayılmasını isteyen Kapki, sözüne "Önceki ifadelerimi bir kenara bırakın" diyerek başladı. Kapki bu kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Murat Abbas'ı suçladı. Abbas'ın tutuksuz yargılanmak için kendisine iftira attığını öne sürdü. İddianamede Murat Kapki'nin kendisine ait olan ve ortağı olduğu şirketler üzerinde İBB iştiraki Kültür AŞ'den reklam ihaleleri aldığı, ancak alınan ihalelerin usulsüz olduğu, sistem olarak tanımlayan yapıya reklam ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aktarıldığı belirtiliyor.
1: Bültenimizin girişinde günü özetlerken bazı görüntüler üzerinden bahsetmiştim biraz ama belki bültenimizin başındayken bizimle olmayan izleyicilerimiz olabilir. Şimdi bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Bir izleyelim. Bir bakalım görüntüde neler oluyor. Eller semaya kalkmış, dualar ediliyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bir bakalım ne oluyor?
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Yardım eyle. Helal kazanç nasip eyle.
1: Eller semaya kalkmış, Kur'an-ı Kerim okunuyor, dua ediliyor, sesi de geliyor. Orada hatta CHP'li belediye başkan yardımcısı bir bereket duası diye diyor. Görüntüler Fethiye'den. Şu ana kadar her şey normal. Bu bir açılış ama bakın neyin açılışı.
3: Başkan adına başkan yardımcısı olarak katılıyorum.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu.
4: Eller semaya açıldı, dualar edildi, Allah'tan bereketli kazançlar niyaz edildi. Meyhane açılışında yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti.
3: Afetlerden sana sığınıyoruz, sen bizlere yardım et.
4: Bu garip görüntülerin adresi Muğla'nın Fethiye ilçesi. Bir meyhanenin açılışı için tören düzenlendi. Mekan çiçek ve çelenklerle süslendi. Hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. Buraya kadar her şey normaldi. Törende emekli bir imamın mikrofonu eline almasıyla gariplikler silsilesi başladı. Emekli imam meyhane açılışında Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Törene katılanlarsa ellerini açarak dualara eşlik etti. Açılışa katılan protokol arasında CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal da vardı. Uysal da dua ederek meyhaneye bol ve bereketli kazançlar diledi. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da açılışa çelenk gönderdi.
3: Görülür görmez belalardan, kazalardan, afetlerden.
4: Törende yeni işletmenin bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca yeni mekanların açılması çağrısı da yapıldı. İstihdama bu şekilde katkı sağlanabileceği savunuldu.
1: Şimdi bu görüntüleri görünce düşündük, acaba bunun üzerine biraz konuşsak mı, değerlendirme yapsak mı? Önce şöyle bir düşündüm, acaba gerek yok mu diye, ama sonra aklıma geldi CHP'nin bu süreç içerisinde, yani geçtiğimiz yıllar içerisinde. Bu ilk değildi çünkü, bu ilk değil. Seccadenin üzerine ayakkabıyla basan eski CHP Genel Başkanı bir mezarlığın çevresinde, bir mezarın başında kadeh tokuşturan şimdiki CHP Genel Başkanı. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'le, dualarla açılışı yapılan meyhane. Üst üste bunlar gelince CHP acaba hangi ülkede yaşıyor ya da hangi ülkede yaşadığının farkında değil mi? Bu milletle neden bu kadar kopuk? Hep sorulan soru. Bu soruyu sormak istedik. Bu sorunun yanıtını arayacağız. Akşam Gazetesi yazarı, aynı zamanda 24 programcısı Doktor Murat Özel bizlerle. Murat Özel, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi görüntüleri izledin. Zaten ben seni yayın için aradığımda da izlemiştin. Gördük. Önce acaba dedik, yani hakikaten meyhane olmayabilir. Şöyle sosyal medyadan da baktık. Doğru mu değil mi? Şimdi yanlış bir şey de konuşmak olur. Olmaz, doğru olmaz. Baktık, evet, hakikaten bir meyhane açılışıymış bu. Görüntüleri izledin sen de. Orada bir emekli din görevlisi de var. O da çok ilginç, yani bu duayı yapan. Sonra bir de belediye başkan yardımcısı. O da bir bereket duası okuyor meyhane için. Ne hissettin ilk izlediğinde?
5: Yani son derece trajikomik bir şey gibi görünse de aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi açısından şaşırtıcı bir şey değil. Ben şaşırmadım. verdiğin örnek

0: destekler çok önemliydi. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten bu ülkeyle ne kadar ilişkili olduğunu, bu ülkenin değerleriyle, bu ülkenin %99'un dini olan İslam'la ne kadar ilişkili olduğunu göstermesi açısından son derece çarpıcıydı. Ama ben hatırlıyorum mesela 90'lı yılların başında Cumhuriyet Halk Partili Gaziantep Belediye Başkanı bir genel evi de kurban keserek açılışını yapmıştı. Onlara göre bence temel sorun şu. Yani mesela burada Kur'an-ı Kerim okunabilir ama nerede Kur'an-ı Kerim okunmaz? Mesela ilkokul çocuklarının ya da okul öncesi çağdaki çocukların Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında eğitim görmesi uygun görülmez. Çünkü
1: Şimdi çok güzel bir
0: hatta
1: noktaya değindin.
0: Özgür Özel o tarihte genel başkan değildi ama bu çarpıcı açıklamayı yapmıştı. Okul öncesi
1: Orta çağ
0: çocuklarla
1: zihniyeti
0: alakalı
1: demişti.
0: biliyorsunuz. Evet, orta çağ zihniyeti demişti. Üstelik Türkiye'de çok sayıda Kur'an kursu var ve aslında Diyanet İşleri Başkanlığı bunların tamamını bir kontrol altında alabilmek ve yasa dışı örgütlerin elinde çocuklarımız heder olmasın diye, özellikle DAEŞ gibi marjinal örgütlerin elinde heder olmasın diye Kur'an kursu eğitimini, Kur'an eğitimini, dini eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesi altında ve onun gösterdiği doğrultuda bir program içerisinde hedeflemişti. Okul öncesi eğitimdeki hedeflenen şey buydu. Hala da yapıyorlar çok şükür. Şu anda yani Özgür Özel'in söylediği şey olmadı ama onlar bunu ortaçağ karanlığı olarak ifade etmişlerdi. Yani Kur'an eğitimi, Kur'an okumak meyhane açılışında gerçekleşebilir, genel ev açılışında gerçekleşebilir, mezarlıkta rakı içilebilir. Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece normal şeyler. Neden normal biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi ile yani bu zihniyetle alakalı temel sorun, haram ve helalin ne olduğu ile alakalı temel bir problemi var. Aynı zamanda neyin suç olduğu ve neyin suç olmadığı ile alakalı da temel bir problemi var. Yani bunun kavramlarla alakalı bir temel sıkıntısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Eğer öyle olmamış olsaydı, bakınız Uşak Belediyesi'nde gerçekleşen bu yolsuzluk diyelim artık, hırsızlık aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediyesi'nin bütçesinden açık ve net bir şekilde Özgür Özel'in makam arabasının modifiye edilmesi için tam 4 araç parası, 4 tane sıfır araç para alabileceğiniz kadar bir parayı harcadıkları ortaya çıktı değil mi?
1: 170 bin
0: Mesela Özgür
1: dolar.
0: Özel bununla alakalı, evet, Özgür Özel bununla alakalı ne söyledi? Dedi ki, efendim bize nereden para geliyor? Devletten. Belediye para nereden geliyor? Devletten. Öyleyse bir cepten bir cebe giriyor. Biz de devletin bir parçası gibiyiz. Yani eğer çok fazla böyle bir kamu zararının falan oluştuğunu düşünüyorsanız, neyse söyleyin kardeşim, onu verelim dedi. Bakın apaçık ve net bir şekilde bir hırsızlık, yolsuzluk, kendisine ait olmayan bir belediyesinin bütçesinden Uşak'a ayrılmış olan, Uşak halkının hizmetlerine ayrılmış olan bir paranın kendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının makam arabasının modifiye edilmesine harcanması kendisine göre bir hırsızlık değil, bir yolsuzluk değil, haksızlık değil. Neden? Çünkü onlara göre suç kavramıyla alakalı temel problem var. Tıpkı burada bir meyhane açılışında Kur'an okunabilmesinin ve meyhanedeki yani haram işlenen bir yerde ve alkol tüketilen bir yerin bereketli bir kazanç kapısı olduğunu düşünmelerinde olduğu gibi. Temel bir mantalite problemi var. Kavramlarla, terminolojiyle alakalı temel bir problemi var. Cumhuriyet Halk Partisi bundan dolayı zaten asla iktidar yüzü göremedi. CHP'nin ilk defa yapılan gerçek seçimlerden sonra 1946 yılından sonra asla iktidar yüzü görmemesinin temel sebebi bu. Çünkü CHP kafası bu ülkeye ait değil. Ayakları bu topraklara basmıyor. Bazen CHP'li yöneticilerin, özellikle de dış politika ile alakalı konuşan CHP'li yöneticilerin sanki Fransız elçisi gibi, Amerikan elçisi gibi konuşuyor olmalarının temel sebebi bu zaten. Bu ülkeye ait değilmiş gibi davranıyorlar. O açıdan bu son derece trajikomik gibi görünen bu hadisenin aslında CHP'nin gerçeği olduğuyla yüzleşmek durumundayız.
1: Şimdi Murat Özer, bir CHP tablosu çizdin. Hakikaten yaşanılan o problem işte kavramlarla, terminolojiyle, İslam diniyle, halkının çok büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ülkede olan bir parti olmasına rağmen bundan bu kadar da uzak olması. Bu çelişkilerden bahsettin. Ama burada şunu sormak istiyorum. Sorunun özüne inelim. Evet, böyle bir CHP gerçeği. Evet, görüyoruz, bu ilk değil. Muhtemelen son da olmayacak. Ama neden? Nasıl böyle olabiliyor? Nasıl bu kadar halkına bu kadar uzak olabiliyor?

0: bir parti, iktidara talip olan bir parti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten ilkel bir zihinsel yapıya sahip. Ne yazık ki bunu böyle ifade etmek durumundayız. Çünkü 19. yüzyıldaki o pozitivist anlayışın bir parçası hala orada kalmış durumda. Bütün dünya bunu geçmiş durumda. O pozitivist anlayış herhalde dünyada sadece Arnavutluğun komünist olduğu dönemlerde, yani Enver Hoca döneminde din karşıtı bir yerde bulunmuştu. Onun dışında hiçbir, yani tarihte şu anda 21. yüzyıl dünyasında artık dünyanın hiçbir yerinde kendi dinleriyle, toplumlarıyla, tarihleriyle kavgalı bir ülke, bir devlet kalmamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz, ABD Başkanı yani İran'la alakalı savaşa karar verdiğinde kendi dindaşlarının, kendi din adamlarının bir dua etmesi sonrasında bu işe başladığını ilan ediyor. Yani bunu dünyanın pek çok yerinde görebilirsiniz. Yani 80 yıla yakın Sovyetler Birliği'nde komünist olan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Çeçenistan'ı işgal etti. İşgale giderken Putin, yani Rus Ortodoks Kilisesi din adamlarının duaları eşliğinde Rus ordusunu bu işgale gönderdi. Yani işgal ederken dahi kendi dinlerinin arkasına alan, bu inancı arkasına alan bir anlayışı var. CHP'nin Türkiye'de İslam'la alakalı problemi var, Hristiyanlıkla da alakalı problemi var. Yani Musevilikle de alakalı, herhangi bir dinle alakalı bir düşüncesi de, bir anlayışı da yok. Ne yazık ki diğer dinlere yönelik de aynı şekilde bir gayne kalmış durumdalar. İnanılmaz bir pozitivist, yani din dışı, dini bütün hayatın tamamının dışında tutan ve bunları böyle sadece manevi bir şeye hapseden, hayatla alakalı herhangi bir tezahürü olmayacak şekilde inanan bir ilkel anlayış var. Bu ilkel anlayış 19. yüzyılda bitti, tükendi. Aradan 150 yıl geçti. Hala Cumhuriyet Halk Partisi aynı noktada sabitlemiş durumda kendisini. Aşması gereken şey bu. Yani kendilerinden yanlış anlaşılmasın. Ben dindar olmalarını, çok Müslüm, yani İslami hassasiyetlerin yüksek, böyle bir şey beklemiyorum. Siyasette böyle yapmak durumda da değiller. Evet. Ama hangi toplumun içinde yaşadıklarını, o toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunu, dini değerlerin ne anlama geldiğini idrak etmeleri gerekiyor.
0: Murat Bakın, Özer, bu Kadıköy'de, biraz da öğrenilebilecek bir şey değil, değil mi? Yani bu bir yabancılaşmayla alakalı. Az önce söylediğinizden de bunu anlıyorum. Yani öğrenilemez bu.
1: Öğrenilemez. Yani bu yönüyle zaten, yani mesela Kemal Tahir gibi yazarlarımız mankurtlaşma olarak tanımlarken bunu aslında boş yere tanımlamadılar. Bu kendi toplumunun değerlerine, tarihiyle o kadar kavgalı bir anlayış ki, bakın Türkiye'de biz Taksim'de, yani orada apaçık bir şekilde kiliseler var. Olabilir de, tabii ki bu toplumun bir parçası onlar da, Hristiyan Ortodoks Kilisesi. Hemen Taksim Meydanı'nın girişinde bir kilise var. Görkemli de bir

0: yaşadığı bir toprak ve burada bizim camimizin olması gerekiyor diye. Yani 90 yıl kavga eder mi? Ama 90 yıl kavga ettik Taksim'de bir cami olsun diye. İbadet edenlerin ihtiyaçlarını bir kenara bırakıyorum. Taksim'de doğru dürüst bir cami yoktu zaten. Yani hiç olmadı ne yazık ki. Var olan bir cami de yıkılmıştı. Taksim Camii'nin olduğu yerde küçük bir mescit vardı. O da yıkılmıştı zaten. Şimdi ya apaçık bir şey, çok basit bir şey. Kardeşim bu ülke İstanbul işgal edildi, İngilizler tarafından işgal edildi ve burada yaşayan azınlıklar İngiliz ordusunu, sonrasında da diğer bütün işgal güçlerini o Taksim Meydanı'nda, bizim şu an İstiklal Caddesi dediğimiz yerde kendi bayraklarıyla karşıladılar. Bizim tebaamız olan gayrimüslimler de orada alkış tuttular buna. Ya bu bizim istiklalimizle alakalı bir şey. Bakın bağımsızlığımızla alakalı bir şey. Hani her şeyi geçiyorum. Dini değerleri falan geçiyorum. Cami istiklalimizin bir sembolü çünkü. Taksim'de bizim de bir camimiz olsun sözünü biz kendimiz Türklere anlatamadık yani Türklere. Şu anda çok daha güncel bir şey var. Kadıköy'de doğru dürüst cami yok biliyorsunuz. Kadıköy Rıhtım'da 3. Mustafa'nın küçük yaptırdığı küçük bir cami vardır. Onun dışında Kadıköy Meydanı'nda bir cami ne yazık ki yok. Ama ihtiyacımız var. Sadece cami ihtiyacı için değil, şehrin İslam mührünün vurulduğu, yani Sultanahmet tarafına baktığınızda Süleymaniye'siyle, Ayasofya'sıyla orada bir mühür var. Ama Kadıköy yakasına baktığınızda göremiyorsunuz. Yani eski Kalkedon'a baktığınızda göremiyorsunuz. Diyoruz ki kardeşim burada bize ait olan bir şey, Türklüğü ifade eden, Müslüman Türk milletini ifade eden bir sembolik bir şey olsun hiç olmazsa. Hayır efendim diyorlar, bakın Kadıköy'ü 30 yıldır belki CHP'li belediye yönetiyor, belki daha fazla. Şimdi diyorlar ki efendim cami olarak kurmak istediğiniz yerde çok güzel bir park yapılır. E 30 yıldır park yapsaydın o zaman oraya. Ya bu kavganın sebebi başka bir şeyle
1: Niye
0: izah edilemez.
1: yapmadınız?
0: Bu sadece İslami kimlikle, Müslümanların İslami değerlerle bir kavga değil. Bu Türk kimliğini oluşturan Türklükle bir kavga. Gerçekten bunu toplumumuzun idrak etmesi lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafasında var olan bu zihniyet Türk'ün kimliğiyle, Türk'ün milli bilinciyle kavgalı. Öyle olmasa yani Cumhuriyet Halk Partili vekiller, yöneticiler, yani 23 Nisan törenlerinde Mehter Marşı okuyan yani 7-8 yaşındaki çocukları protesto edip sırtını dönerler miydi ya? Bu olabilecek bir şey midir? Ama bunu gördü bu gözlerde, bütün
1: Evet.
0: Türkiye şahit oldu. Yani siz ilkokul çocuklarının dünyanın ilk askeri bando takımı olan Mehter'le, yani Mohaç'ı, Niğbolu'yu zaferlerle kazanmamızı sağlayan o büyük coşkuyla yani kutlamamız gereken şeyler başında gelen Mehter anı çocuklar devam ettiriyorlar. Ne zaman? 23 Nisan Ulusal Egemenlik gününde. Yani bizim İstiklal Harbimizi verdiğimiz Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün diyor ki istiklalimizin bir sembolü olarak bu kıyafetle Mehter
1: Evet.
0: Marşı çalıyor. Çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar,
1: Peki.
0: siz ona sırtınızı dönüyorsunuz. Sebep bu. Yani ne yazık ki CHP bu kafa ve bu kafada bunun değişmesi de çok kolay görünmüyor.
1: İlk değil, Murat Özer son da olmayacak herhalde. Yarın
0: Maalesef.
1: bu ekranlarda olacaksın. Esas mesele de konuklarında muhtemelen bu
0: İnşallah.
1: konuşmaya devam edersin diye düşünüyorum Murat Özer. Çok teşekkür ediyorum. Yorumların
0: Ben
1: için,
0: teşekkür
1: detayları
0: ederim.
1: bizlerle
0: İyi yayınlar
1: paylaştığın
0: diliyorum.
1: için. Murat Özer'le konuştuk. İşte o Fethiye'deki dualı, Kur'an-ı Kerimli meyhane açılışını. Devam ediyoruz. Savunma sanayinin milli teknoloji devleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Teknofest Gençliği ile Milli Teknoloji Zirvesi programında buluştu. O dev firmaların temsilcileriyle de bir araya gelen gençler ilham verici konuşmalar dinledi.
2: Bugün bu şirketleri dünya markası yapacak gençlerle buluştuk. Geleceğin Türkiye'sini dizayn edecek, tasarlayacak, dünyaya damga vuracak gençlerle buluştuk. Onları desteklemeye, onların hayallerini gerçekleştirecek ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz diyorum.
3: Milli teknoloji devleri Teknofest Gençliği ile bir araya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise buluşma noktaları oldu.
4: T3 Vakfı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesinden gerçekten büyük memnuniyet duyuyorum. Mezunlarımızın yaptığı katkılarla Aslında biz ülkemizin milli teknoloji hamlesine üniversite olarak önemli katkılar sağlıyoruz.
3: T3 Vakfı organizasyonuyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleşti. Savunma

0: Savunma sanayinin dev isimleriyle mühendis adayları bu zirvede bir araya geldi.
1: Burada ülkemizin önemli savunma sanayi firmaları ve önemli üniversiteleriyle birlikte bu zirvelerde gençlerimiz önemli konuşmacılarla onların konuşmalarını dinleyebiliyor, sorular sorabiliyor ve firmalarımızın insan kaynakları birimleriyle de iş görüşmeleri yapabiliyor.
0: Milli Teknoloji Zirvesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bağımsız Gelecek Milli Teknoloji Hamlesi temasıyla gerçekleşti. Teknofest genç de alanda stand kuran Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ ve Asfat gibi milli teknoloji devlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
2: Yenilenebilir enerji hayatımıza girdikçe daha da çeşitlenmeye, daha da ulaşılabilir hale gelmeye başladı. Onlardan biri de güneş enerjisi sistemleri. Güneş enerjisi kullanımı artık fabrika ve stadyum çatılarından ev çatılarına, hatta otopark çatılarına kadar da yaygınlaştı. Peki bu iş karlı mı? Kendini amortiş süresi ne kadar? Yanıtları uzmanından aldık.
3: Güneş enerjisine baktığımızda geçtiğimiz ay yenilenebilir enerjinin toplamdaki payının %64'ü bulduğunu görüyoruz. En önemli kısımlarından birinde güneş enerji santralleri oluşturuyor.
0: Dünyada yenilenebilir enerji giderek önem kazanıyor. Türkiye'de bu konuda kurulu gücünü her geçen gün artırıyor.
3: Güneş enerji santrallerindeki temel konu şu, panellerden oluştuğu için ölçeklenebilir durumda.
0: Temiz çevre kapsamında dünya artık yenilenebilir enerjiye yönelmiş durumda. Türkiye'de bu konudaki atılımlarını her geçen gün artırıyor. Öyle ki artık fabrika ve stadyum çatıları dışında bireysel kullanım alanları da arttı. Otopark ve ev gibi alanlarda artık güneş enerji sistemleri kurulumu yaygın hale geldi. Ancak bu bireysel kullanımda karlı bir iş mi? Konunun uzmanı Ebru Arıcı 24'e anlattı.
3: Evlerde mümkün, hatta son dönem yapılan düzenlemelerle beraber kolaylık da sağlanmış durumda. Her tüketici kendi tüketimini karşılamak için güneş panellerinden faydalanabilir. Çatı üzeri uygulamalar ya da işte ev tipi tüketimler dediğimiz çatı üzeri uygulamalarda 3-5 yıllarda aslında geri dönüşlerin sağlandığını görüyoruz.
0: Yenilenebilir enerjinin ticari kısmı dışında kalan bireysel kullanıcılar daha az bürokratik işlemle karşılaşıyor. Bu da aslında güneş enerji sistemlerine ulaşmayı daha kolay hale getiriyor.
2: ...15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında özel bir gazetecilik atölyesi düzenlendi. Genç iletişimciler hakikat odaklı gazetecilik anlayışı etrafında buluştu. Basın İlan Kurumu tarafından İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda hem deneyimli isimlerden mesleki birikim dinlendi, hem gerçek bir manşet üretim süreci öğrencilere kazandırıldı.
4: Mesleki gelişimimi olumlu anlamda etkilemesi ve kaliteli manşetler atmak, dikkat çekici manşetler atmak adına bizleri çok geliştireceğini düşünüyorum.
5: 15 Temmuz hafızası manşetlerle yeniden yorumlandı. Kriz haberciliğinin temel dinamikleri öğrenildi. Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi, İletişim Fakültesi öğrencilerini bir araya getirdi.
6: Savaş ve afet dönemlerinde, kriz dönemlerinde gazeteciliğin nasıl yapıldığına dair hem usta isimlerden tecrübelerini öğreniyoruz hem de akademik altyapısını kazanıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte artık dünya bir savaş ortamı ve bu krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği, medya açısından nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum.
5: Teori ve uygulamayı buluşturan atölyede öğrenciler haber üretim sürecini uzman isimlerle deneyimledi.
4: Haberi vermek, hızlı haberi vermek arasındaki o ikilemi nasıl yönetebileceğine dair güzel bilgiler aldık. Bu açıdan gazeteciliğin önemine toplumu nasıl yönlendirebileceğini, toplumu nasıl temsil ettiğini gördük.
5: Programda öğrencilere kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik anlayışı kazandırıldı. 15 Temmuz'da Türk milletinin yazdığı irade destanını yansıtan manşetler sergilendi.
7: Şimdi 15 Temmuz manşetlerini konuşuyoruz. 15 Temmuz manşetler gecesine de bakın, deprem gecesine de bakın. Bu tip felaketlerde hep böyledir bu. Rize'den Adana'ya, Adana'dan İstanbul'a, Ankara'ya her yerde insanların sokağa çıkma güdüsü aynı. Ertesi günün manşetlerine baktığınızda burada ulusal basından yerel basına kadar hepsinin de manşetleri birbirinin aynı gibi duruyor. Neden? Herkes çünkü aynı duygularla ortaya çıktı. Herkes aynı duygularla sokağa çıktı, gazetesini yaptı.
5: Asıl meselenin bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye ulaşmak ve onu aktarmak olduğu vurgulandı.
8: Dezenformasyonlardan etkilenmeden ya da topluma dezenformatif bilgiyi paylaşmadan

0: Gerçek bilgiyi aktararak bu anlamda gerçek bilgiyle toplumu buluşturmak gazetecilik açısından çok kıymetli ve önemli diye düşünüyoruz. Çünkü günümüzde bilgiye ulaşmak kolay. Zor olan şey doğru bilgiye ulaşmak. Doğru bilgiye ulaşma noktasında gazetecilerimiz eğer bir vazife icra ediyorlarsa bunun tabii ki çok kıymetli olduğunu ifade etmek lazım.
1: 9 Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen DEÜFEST 26'ya Türk bayrağı damga vurdu. 15 binden fazla öğrencinin katıldığı Kıraç konserinde sahnede açılan Türk bayrağı büyük coşkuya sahne oldu. Binlerce genç şarkıları hep bir ağızdan söyledi.
2: 9 Eylül Üniversitesi'nin düzenlediği DEÜFEST 26 bu yılda gençleri müzik ve festival coşkusunda buluşturdu. Merkez yerleşke amfiteyatroda sahne alan sanatçı Kıraç, 15 bini aşan katılımla üniversite tarihinin en yoğun konserlerinden birine imza attı. Saatler öncesinden alanı dolduran öğrenciler Kıraç'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gece boyunca en büyük coşku Türk bayrağı sahneye geldiğinde yaşandı. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bayram Yılmaz'ın Kıraç'a takdim ettiği Türk bayrağı binlerce öğrencinin alkışları eşliğinde sahnede açıldı. Kıraç'ın Türk bayrağını öperek teslim alması ve sahnede açması alandaki binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı.
1: Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı kurbanlık alırken sağlık raporu ve küpe kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sağlıklı hayvanın canlı, hareketli ve parlak tüylü olması gerektiğini belirtirken halka açık alanlarda kesimin hastalık riski taşıdığına da dikkat çekti.
3: Kurban pazarlarında yoğunluk artıyor. Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Sağlık raporu ve küpe kontrolüne dikkati çekti.
4: Hayvanın sağlık raporuna, pasaportuna ve küpesine dikkat etmemiz lazım.
3: Baydın hayvanın canlı ve hareketli olması gerektiğini belirtti. Tüylerin parlak, gözlerin temiz olması önem taşıyor. Zayıf ve hastalık belirtisi gösteren hayvanlara karşı uyarı yapıldı.
4: Hayvana baktığımızda da özellikle canlı, tüyleri parlak, herhangi burnundan, gözünden bir akıntısının olmaması, belli bir kilo hacmine ulaşmış olması, hareketlerinin normal olması ve zayıf olmaması gerekiyor.
3: Kesimlerin belediyelerin belirlediği alanlarda olması ayrı bir önem taşıyor. Halka açık yerlerde yapılan kesimler hem insan hem hayvan için ciddi riskler barındırıyor.
4: Belediyelerin ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği noktalarda kesim yapmak daha doğru bir yöntem. Çünkü halka açık yerlerde yapılan biliyorsunuz bulaşıcı hastalıklar, zoonozlar var. Çoğu da bu bulaşıcı hastalıklara baktığımızda hayvanlardan insana geçen hastalıklar. Dolayısıyla halka açık yerlerde kesim yapmak, kesimden sonra atıkları bu bölgede bırakmak hayvan sağlığı açısından da olduğu gibi insan sağlığı açısından da risk taşıyor.
3: Vatandaşlara herhangi bir şüphe durumunda veteriner hekimlere başvurun çağrısı yapıldı. Veterinerlerin kurban pazarlarında her daim hazır oldukları hatırlatıldı.
4: Kurban Bayramı boyunca hem kamudaki hem serbest veteriner hekimlerimiz hem de belediyede çalışan veteriner hekimlerimiz 7/24 hizmette. Vatandaşımız kurbanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı, endişesi olduğunda veteriner hekimlerimize danışabilirler.
1: Öz Orman İş Sendikası tarafından basın emekçileri hatıra ormanı oluşturuldu. Ankara'daki fidan dikim töreninde 24'ün fidanı da toprakla buluştu.
5: Yangınla mücadele sezonu öncesi Ankara'da anlamlı bir organizasyon yapıldı. Yemyeşil fidanlar toprakla buluştu. Bu kez fidanlar basın mensupları adına dikildi. Öz Orman İş Sendikası tarafından basın emekçileri hatıra ormanı fidan dikim töreni düzenlendi. Törene İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin'le İletişim Başkanlığı Daire Başkanları da katıldı. Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, ortak paydamız yeşil vatanı korumak dedi.
6: Ormanlar bizim geleceğimiz, yeşil vatanımız diyoruz. Buna hep beraber sahip çıkmamız lazım. Basın emekçilerin ilk hatıra ormanı olacak.
7: Bizler de 24 ailesi olarak fidanımızı diktik.
6: Diktiniz, çok güzel, ne güzel ettiniz. İnşallah hep beraber yeşeyeceğiz. Orada dostluklar büyüyecek, kardeşlikler yeşerecek.
5: 24'ün fidanı da hatıra ormanında can buldu. Tabelada 24'ün emekçileri adına dikilmiştir yazısı yer aldı. O fidanı toprakla 24 ekibi buluşturdu. 24 muhabiri Yağmur Yıldız ve kameraman Ömer Özgün fidana birlikte can suyu verdi.
1: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Akşam gazetesinin manşetiyle gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde alo Özgür Sancısı. Sancı ifadesini ben belki tedirginlik, belki panik diye revize edebileceğimizi düşünüyorum ama ortada ciddi bir sorun var. Sayın manyak Genel ya. Başkanın diyorlar. Sayın Genel Başkanın.
1: Bir manyak.
0: Sırayla yazmışlar efendim.
1: Hadi oku, okuyabiliyorsan oku bakayım.
0: Göle Belediye Başkanı'nın eşi Mürüvvet Budağ. Affınıza sığınıyorum. Çocukların okulda olduğunu düşünüyorum. Zira onları ekrandan uzaklaştırın. Gerçekten uzaklaştırın. Ama aktarmak zorundayım. Senin kocan erkek gibi dik durmadı diyor. Bir partinin genel başkanı, bir belediye başkanının eşine, bir hanımefendiye arıyor ve bunu böyle söylüyor. Bir başka belediye başkanına, sen gerçek bir hırsızsın, affınıza sığınıyorum, alçak köpek,
1: P.Ç.
0: doğuran ana diye başlayan
1: CHP, ifade. Eşittir CHP, yani CHP diyor bunları.
0: Son olarak Afyon Kocahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hanıma, eşini boşa gel.
1: İnsan sinir bozucu bir abi be.
0: Şimdi
1: ama
0: haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu telefonu, hani Amerikan filmlerine sen bazen replikte böyle şey yapıyorsun ya, kahrolası federaller falan diye.
1: Adam direkt söylüyor.
0: Elindeki şöyle telefonu yavaşça yere indir ve masanın üzerine koy diyesim geldi benim de Amerikan filmlerinden ilhamla.
1: Bir şey söyleyeceğim bakın. Türkiye'nin birinci parti gümbür gümbür geliyoruz buraya geliyoruz. Aman Allah'ım, bir bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi deyince aklına göre bir tak bavul, rengarenk, mavi, turuncu, sırt çantası, valiz, para, peştemal, havlu, otel, pavyon, namussuzluk, taciz, çocukları taciz, tecavüz. Bitmiyor lan, bitmiyor.
0: Abi,
1: dedim ki bu ahlaksız dibiler de durur diye ben bunu yazdım. Hacı Bey, bunun sonu ne? En sonunda başımıza başka bir şey çekti, korkuyorum. Bak bu cümleyi tekrarlayacağım. Hızlı konuştum. En sonunda başımıza daha felaket bir şey gelecek diye korkuyorum artık. Yani bir siyaset bana ne yapabilir? Yok hocam ya, sigara kaçakçılığı var yani. Adamın her şeyi var. Yok yok. Ve şimdi biz diyoruz ki acaba Cumhuriyet Halk Partisi erken seçime gitsek mi? Oğlum deli olmak lazım lan. Bir bakalım nereye kadar, daha ne çıkacak? Daha valiz, daha iki renk var. Mavi valiz, turuncu valiz. Ya pembede ne var? Bilmiyorum ki. Bunları Ömer Bey ya da bizim gazetede var diye okumadı bakın. Yani 24 TV yayın yönetmeni okurken bunu ciddiye alın. Şu anda piyasaya düşen, piyasa diyorum artık öyle.
0: Sosyal medya. Düştü
1: yani piyasa. Sosyal medya haber olarak düşen görüntüler, El Hak Doğru, bunlar soruşturma dosyasındaki görüntüler. Yani Özgür Özel bu kadar kişiye küfretmiş.
0: Evet.
1: Bu kadar kişiyi aşağılamış. Bu kadar çok para verildiğine dair bilgi var elde. Bakın bazı HTS kayıtları, bazı istasyonlarında o arabayı orada her tarafta vermişler. Yani Özgür Özel her tarafta istemiş. Onlar da her tarafta vermişler. Bir altıncı katta istemişler. Bir duvarın üstünde istemişler.
0: Verdik diyenler vermişler. CHP'li. Verenler CHP'li. Biz aracılar CHP'li. Teslim alanlar CHP'li. Vermesini isteyenler CHP'li. İddia sahipleri CHP'li. İftira diyenler CHP'li. Biz oturduk. Birer çekirdek aldık. O servise yaslanan dayılar ikonu gibi seninle beraber Oğuzhan Uğur'a selam olsun
1: Ömer
0: buradan.
1: Özel bir çaba
0: Oğuzhan olacak. Oğuzhan Uğur kardeşimiz bize dayılar der ya. Onun gibi biz de oturduk, çekirdeklerimizi çitleyip olan biteni seyrediyoruz.
1: Ama hala efendim konuşabilmesi de özel bir şey.
0: Bu arada
1: şey değil
0: çekirdek Yılmaz Özdil anlamamıştır. Çiğdem.
1: Evet. Heh.

0: Tılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.

0: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisi

0: Şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisi.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Türkcell gücünde 5G.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya'da barışın anahtarı, Türk dünyası başlıklı makale kaleme aldı. Makalede bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini öngören bölgesel sahiplenme doktrinine vurgu yaptı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda

0: alanda ilerlemeye devam ediyor.
1: Önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, sonra da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti için bir makale kaleme aldı. Burada Türkiye'nin dış politika stratejisinin çerçevesini ve bu konuda Türk Devletleri ile işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
2: Daha adaletli, kapsayıcı ve istikrarlı bir barış ve refah ikliminin oluşturulması adına ikili, bölgesel ve küresel ortaklıkların genişletilmesi gerektiği aşikardır.
1: Erdoğan, bölgesel sahiplenme doktrininin mimarı. Bu doktrin, büyük devletlerin dayattığı çözümler yerine bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini öngörüyor. Bunun Türk coğrafyasındaki adresi Türk Devletleri Teşkilatı.
2: Bu noktada bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleri ile çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız doğrultusunda başta Türk Devletler Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızla ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
1: İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların, insanlığın ortak değerlerini çiğnediğinin altını çizen Erdoğan, küresel ve bölgesel krizlerin ancak uygulanabilir ve yaptırımı olan kurallara dayalı bir düzen inşa ederek aşılabileceğine vurgu yaptı.
2: Kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
1: Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin temel hedeflerine de dikkati çekti. Sorunlara tek başına değil, birlikte çözüm arama vurgusu yaptı.
2: Bu zirvede Türk dünyası olarak siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği ve ortaklık potansiyellerimizi istişare edecek, bölgesel, siyasi ve ekonomik sinemaları değerlendirme fırsatı bulacağız.
3: Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan, Astana'da Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da resmi temaslarını sürdürürken eşi Emine Erdoğan için ayrı bir program hazırlandı. Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Kazakistan Sağlık Bakanı, Tarım Bakan Yardımcısı, TİKA Başkanı ve Üniversite Rektörü de eşlik etti. Karşılamada Kazakistan ve Türk bayrakları taşıyan 60 öğrenci yer aldı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler Emine Erdoğan'ı hoş geldiniz diyerek karşıladı. Emine Erdoğan'a üniversitenin Türkiye ve uluslararası alandaki diğer üniversitelerle yaptığı işbirlikleri anlatıldı. Erdoğan daha sonra Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Emine Erdoğan laboratuvarı gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları sonucu üretilen ürünlerin yer aldığı standları gezdi. Emine Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan Dombra şarkısına Emine Erdoğan alkışlarla eşlik etti. Emine Erdoğan açılış hakkında sosyal medya paylaşımında da bulundu. Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Türkiye'nin Dost Elitika'nın destekleriyle Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'nde kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, küresel bir hal alan sıfır atık girişimine öncülük ediyor.
3: ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti dünya medyasının gündeminde. En dikkat çekici olan yanı ise Trump'ın Pekin'e yanına trilyoner iş insanlarını alıp gitmesi oldu. Bugüne kadar ABD-Çin savaşı senaryoları konuşulmuştu ama Trump'ın tüccar kişiliği acaba Xi Jinping'le bir bölüşüm anlaşması zemini peşinde mi sorusunu akıllara getirdi. Yapılan görüşmede Xi Jinping'in yüzüne yansıyan müstehzi ifade ise size çok tanıdık gelecek. Detaylar analiz haberimizde.
4: Position dictate

0: what we're going to feel. We're going to feel very good.
1: You will feel influenced.
0: We're going to feel very good and very strong.
2: Beyaz Saray'daki bu görüşmeyi hatırladınız mı? Rusya işgaline karşı Ukrayna lideri Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan destek istemeye gitmiş, önce nasihat sonra da fırça yemişti. Sinirler gerilmişti.
0: Position did dictate what we're going to feel.
2: Amerika Birleşik Devletleri önce Rusya-Ukrayna savaşında prestij kaybetti, sonra İran'a yönelik İsrail kışkırtmasıyla başlattığı savaşta. The Economist'in 4-10 Nisan sayısı çarpıcı bir kapakla çıkmıştı. Manşette düşmanın hata yaparken asla müdahale etme yazıyordu. Kapak fotoğrafında Trump sisli pusluyken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yüzünde müstehsi bir gülümseme vardı. Şimdi sıkı durun. Benzer bir yüz ifadesi Trump'ın Çin ziyaretinde de kameraya yansıdı.
3: I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China.
2: Dev masada Xi Jinping'in karşısında oturan Trump'ın verdiği mesaj bu müstehsi yüz ifadesinin sebebiydi.
3: You and I have known each other now for a long time.
4: Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim. Bugün size ve Çin'e saygılarını sunmak için buradalar. Ticaret yapmayı ve işbirliğini dört gözle bekliyorlar. Bu süreç bizim tarafımızdan da tamamen karşılıklılık esasına dayalı olacak.
3: Call you and you would call me and whenever we had a problem.
2: Bugüne kadar pek çok analist gelecekte bir Amerika Birleşik Devletleri-Çin savaşının kaçırılmaz olduğunu iddia ediyordu. Ancak Trump'ın tüccar kişiliği bu durumu değiştirebilir mi sorusunu şimdi sormak lazım. Zira Trump uçağına doldurduğu dolar trilyonerleriyle Çin'e yaptığı çıkarmada bir anlamda savaşmak yerine ticaret yapalım, kazan kazan ilkesi etrafında buluşalım mesajı verdi. Çin lideri Xi Jinping de hem sessiz ve sabırla sürdürdüğü stratejinin meyvesini vermesinden hem Amerika Birleşik Devletleri ile artık göz hizasında siyaset yapıyor olmaktan mutlu görünüyordu.
5: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazanç sağlar. Yüzleşmeden zarar görür. Ortak olmalıyız, rakip değil.
2: Özetlemek gerekirse Soğuk Savaş'ın ardından Rusya güç kaybederken Çin yükselişini sürdürdü ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında dünyayı paylaşım kavgasında net söz sahibi olduğunu gösterdi. Zaten Avrupalı liderlerin peş peşe Pekin'e yaptığı ziyaretlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Çin'in yolunu tutması bu yüzdendi. Tabii filler tepişir, çimenler ezilir sözünü de unutmamak gerekiyor. Zira Trump, Çin'e giderken İran düğümünün çözümü için Pekin yönetiminden umutluydu.
6: Siz ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylediniz. Başkan Xi, ateşkesi yeniden hayata döndürecek kişi mi?
4: Ne olacağını göreceğiz. Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çok iyi bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çin'le çok iyi iş yapıyoruz. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
6: Peki sizce İranlıları ikna edebilecek kapasiteye sahip mi?
2: Trump Çin'den bir zafer havasıyla dönebilirse karşılığında Çin'in yumuşak karnı olan çip üretiminin merkezi olan Tayvan konusunda esneklik gösterebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin kazan kazan ilkesiyle mutlu mesut yeni bir düzen kurma yolunda ilerleyebilir. Bakalım yeni dünya düzeni nasıl kurulacak ve filler tepişirken hangi çimenler ezilecek?
7: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
8: Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele ve hudut güvenliği operasyonlarının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Efes 2026 tatbikatında 50 ülkeden 10 bini aşkın personelin yer aldığı ve yerli savunma sanayi ürünlerinin ilk kez sahaya çıktığı vurgulandı. Belçika ile imzalanan niyet mektubuna ise ayrı bir parantez açıldı.
9: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Efes tatbikatından savunma sanayine kadar kritik başlıklar masaya yatırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki kararlarına vurgu yapıldı. Hudutlarda biri terör örgütü mensubu,

258 şahıs yakalandı. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 2944'e ulaştı. 29.194 kişinin yasa dışı geçişi engellendi. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklar tek tek imha edildi. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Efes 2026 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. 50 ülkeden 10.000'e aşkın personel tatbikatta yer alıyor. Yerli ve milli 50 silah sistemi ilk kez sahaya çıktı. Panter obüsü, Karaok tank savar ve yeni nesil zırhlı araçlar Efes'te dikkat çekti. Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Türkiye'de temaslarda bulundu. İki ülke savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. İmzalanan niyet mektubuyla karşılıklı irade ortaya kondu. Deniz yetki alanları kanunu için çalışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatleri koruma kararlılığı vurgulandı.

0: Türkiye günlerdir yolsuzluk soruşturmasının gölgesindeki ifadeleri konuşuyor. Bu kez dosyaya girenler iddia değil, doğrudan mesaj kayıtları. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 5 saat süren ek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre mavi valiz, sağlam paket ve Demirhan'la hallet mesajlarının ardından milyonluk para trafiği yaşandı. Yalım o mesajları telefonuyla savcılığa teslim ettiğini söyledi.
1: Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Tutuklanan eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade kulisleri hareketlendirdi. Yaklaşık 5 saat süren ifadede en çarpıcı bölüm savcılığa sunulan WhatsApp yazışmaları oldu. Özkan Yalım cep telefonunun getirilmesini istedi. Ardından CHP Genel Başkanı Özel'le yaptığı yazışmaları soruşturma dosyasına teslim etti. Yalım ifadesinde ilk olarak 200 bin lira verdiğini, daha sonra yeniden para talebi geldiğini söyledi. İfadesine göre mesajda ne kadar verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle denildi. Bunun üzerine elinde hazır bulunan 1 milyon lirayı organize ettiğini anlatan Yalım, asıl dikkati çeken mesajınsa bir gün sonra geldiğini söyledi. İddiaya göre 13 Ekim 2023 tarihinde gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı.
2: Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy.
1: Yalım, ertesi gün Denizli'de bulunduğunu, WhatsApp üzerinden Özgür Özel'le yeniden iletişime geçtiğini ve parayı nasıl teslim edeceğini sorduğunu anlattı. İfadesine göre Özel'in cevabı kısa oldu. Demirhan'la hallet. Sonrasında ise para tesliminin detaylarını tek tek anlattı. CHP Denizli İl Başkanlığı'na yakın bir noktada buluştuklarını, koyu renkli spor çantanın içinde bulunan 1 milyon lira nakit parayı teslim ettiğini söyledi. İddiasına göre parayı alan kişi, Özgür Özel'in yakın çevresinde olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'dı.
3: Hukuken ve siyaseten,
1: Yalım, çantanın araç bagajına konulduğunu, teslimatın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini anlattı. Ek ifadesinde sadece mesajlardan değil, bas kayıtlarından da söz etti. Telefon sinyallerinin incelenmesi halinde anlattığı buluşmaların doğrulanacağını söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir başka önemli detaysa mal varlığı. MASAK raporlarına göre Özkan Yalım'ın üzerine kayıtlı onlarca araç ve çok sayıda taşınmaz bulunduğu iddiası da dosyada yer aldı. Yalım ifadesinin sonunda toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini söyleyerek iddialarının arkasında olduğunun altını çizdi. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında dosyaya sunulduğu belirtilen mesaj kayıtları, HTS verileri ve dijital incelemelerin belirleyici olması bekleniyor.
0: Öyle ifadeler sızıyor, öyle görüntüler dönüyor ki CHP'li gazeteciler bile CHP'yi savunamaz hale geliyor. Muhalif kamuoyunun gözde gazetecileri, CHP'li elitleri davaya ihanet etmekle suçlar oldu.
4: Bu tehditse
5: daniskasını ediyorum lan, daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
6: Herkes bilir. Eğer bir bataklıktaysanız kurtulmak için yaptığınız her hareket sizi sona biraz daha yaklaştırır. Bataklık metaforu Özgür Özel yönetimindeki CHP için biçilmiş kaftan gibi.
7: Yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
6: Partinin ne halde olduğunu CHP medyasının partiyi savunamaz hale gelmesinden anlamak mümkün.
8: Şimdi rakamlar düşük, küçük ifadesini kullanıyor Zeynel Emre ama hem CHP içinden hem örgütlerden de halen eleştiri geldiğini söylemeliyim. Kulisler böyle, haberler de böyle. Niye? Siz çünkü her bir kuruşun hesabını vereceksiniz diye iktidara yükleniyorsunuz, eleştiriyorsunuz.
6: Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı 2020 yılında oradaki ortaklarını da bırakarak terk etti. CHP medyası şimdi son Amerikan uçağı kalkarken ona tutunmaya çalışan işbirlikçinin hayal kırıklığını yaşıyor. İdeolojilerine yenilerek yıllar süren kutuplaşmanın gönüllü parçası oldular. CHP bu atmosferi kullanarak prim yaptı. AK Parti'ye koz vermemek için çevrilen kafaların rahatlığıyla marjinalize oldu. CHP'li gazeteciler bugün onlara yüklenen sözde kutsal davayla CHP'li siyasi elitlerin pervasızlıkları arasındaki uyumsuzluğun şaşkınlığını yaşıyor.
9: Eğer muhalefetin iddiası ben bu iktidarı değiştireceğim ise grup seks partisi yapamazsınız, siz viski partisi de yapamazsınız. Olmaz. İçip içip de partileyemezsiniz de. CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı var, ne güzel. Peki dokunulmazlığı olmayan gazeteciler ne yapsın? Dokunulmazlığı olmayan, bakın... Sade vatandaş ne yapsın?
6: Ceplerinin ve uçkurlarının peşine düşen CHP'li elitlerin aslında o kadar mağdur olmadıklarını, mağduriyetlerin ardına saklanarak istedikleri gibi at koşturduklarını nihayet anlamışa benziyorlar.
10: İnsanlara korkunç bir gelecek tasavvuru satarken sizin de hayat olağan akışında devam ediyormuş gibi yaşamamanız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar hükümetin yolsuzluklarından, adaletsizliklerden, haksızlıklardan falan bahsediyorsunuz edin. Ama insanlara bunu satarken siz hayat olağan akışında devam ediyormuş gibi bir hayat yaşayamazsınız.
6: Güvendikleri dağlara kar yağınca kendilerini duygusal olarak mahsur kalmış hisseden CHP'li gazeteciler nihayet hesap sormaya başladı.
11: Bak şimdi bundan başka... Her şeyi geçiyorum. Bak bu zaten yani böyle vasıfta arkadaşım. Bu vasıfta, bu tinette bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem vekil olup bir dönemde belediye başkanı olması büyük bir utançtır.
6: Yıllarca savuna geldikleri sözde kutsal dava meğer sadece bir perdeymiş. Partizanlaşarak bir Pinokyosu haline geldikleri kuklacıların yaşadığı ahlaki çözülme sadakatlerini sarsıyor. Ve ideolojik körlüğü yavaş yavaş yerini zorunlu bir öz eleştiriye bırakıyor.
0: İstanbul. Dünyanın göz bebeği, Türkiye'nin kalbi. Ancak son yıllarda hizmetle değil, kaynakların tükenmesiyle gündemde. Özellikle de Büyükşehir Belediyesi iştirakleri zarar etmeye devam ediyor. Halk Ekmek de o iştiraklerden biri. Geçtiğimiz yıl 199 milyon lira zarar etti.
12: Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında kendi faaliyet raporuyla açıklandığı üzere 9 şirketi zarar etmiş gözüküyor. Yani
13: liyakatsiz atamalar, kontrolsüz istihdam, üretim kapasitesinin altında kalan satış rakamları. Halk Ekmek zarar ediyor, parası İstanbul'dan çıkıyor.
12: Ne işler yaptığını ve şu andaki iddianame çerçevesinde yaptığı faaliyetlerin ne tür sıkıntılar oluşturduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İsfaltın durumu vahim. Dün hatta belediye meclisinde bir karar alındı. İsfaltın sermaye artırımı yöntemiyle bu 8 milyara varan zararının karşılanması ve finanse edilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nden sermaye artırımı yöntemiyle İsfalt'a para aktarıldı.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi her ne kadar şeffaf şekilde rakamları açıklamasa da gerçekler ortaya çıkıyor. 2019 öncesi kar rekorları kıran, İstanbul'un kasasını dolduran İBB şirketleri adeta zarar batağına saplandı.
12: Birinci sebep kötü yönetim. Yani bu şirketler iyi yönetilmiyorlar. Bu şirketlerin yönetimlerine atadıkları kişiler bu şirketlerin verimliliğini artırmak ve bu şirketlerin kamuya faydalı bir şirket haline gelmesini sağlamak değil, başka amaçlarla faaliyet gösterdikleri için bu şirketler zarar ediyor. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi bu şirketlere gereksiz bir sürü istihdam yapılıyor ve bu istihdam edilen kişiler de belediye şirketlerinin faaliyet konularında çalışmıyor. Başka işlerle meşgul oluyorlar.
13: İsfalt, İstgüven, Metro İstanbul, Beltur, İspak, Halk Ekmek, İsyon, İstelkom ve...

0: Medya aşığı zararda. Halk ekmekte de borçlar sübvanse edilemez hale geldi. Yük büyükşehir kasasına bindi.
1: Üçüncü önemli sebep de bu şirketlerin faaliyet konuları dışında başka yerlere aktarımlar yapmış olması iddiaları. Zaten bu iddialar da iddianameye de yansımış vaziyette. 7 yıldır bu şirketlerle ilgili biz mali verileri talep ediyoruz ve bu şirketlerin mali verileri denetim komisyonuna gönderilmiyor.
2: Rakamlar çarpıcı, gerçeklerse düşündürücü. İstanbullunun borç yükü her geçen gün artmaya devam ediyor. O iştiraklerden biri de işte Halk Ekmek. Satışların azaldığı ve zararın bir hayli büyük olduğu görülüyor.
1: 2018 yılında bu şirketlerin hiçbirisi zarar eder pozisyonda değil. Ama süreç içerisinde hepsi zarar eden şirketler haline gelmiş gözüküyorlar.
0: 3 milyar 735 milyon lira geliri olan Halk Ekmek AŞ 3 milyar 934 milyon lira gider açıkladı. Yani zarar 199 milyon lira.
1: Bu personelin fazla sayıda alındığı ve bu personellerin de siyasi amaçlarla alındığını zaten aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir tartışmada da gördük bunu. Yani
0: zarar eden iştirakleri için büyükşehir bütçesinden kaynak aktarılıyor. Yani olan yine İstanbullunun parasına oluyor. Ekmeğe yapılan peşi sıra zamlarda fayda etmedi. Sermaye aktarımı ve borçlanma yetkisi için de belediye meclisine başvuru yapılır oldu. Üstelik söz konusu miktar milyonlarca liralık zarar.
3: Türkiye'nin konuştuğu yasa dışı bahis soruşturmasında operasyonun çapı büyüyor. Adana merkezli yürütülen soruşturmada gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken soruşturma dosyasına giren MASAK raporları milyarlarca liralık para trafiğini gösteriyor.
4: Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında düğmeye basıldı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 200 şüpheli hedef alındı. Gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da var. İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı'nın emniyete götürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın odağındaysa yasa dışı bahis gelirleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen dev finans ağı bulunuyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları yer aldı. MASAK raporları, teknik takip ve fiziki izleme çalışmalarının ardından hazırlanan dosyada yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü. Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Gürlek, finansal suç örgütlerine karşı kararlı mücadele mesajı verdi. Gürlek, operasyonun milletin ekonomisine hedef alan suç yapılarına yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulduğu öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği belirtiliyor.
3: Tam 26 yıldır cevabı bulunamayan bir cinayet dosyası. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katledildiği apartmanda yıllar sonra yeniden milim milim inceleme yapıldı. Savcılık tanıkların anlattıklarını tek tek test etti. Bağırış sesleri yeniden canlandırıldı. Görüş açıları ölçüldü. Ve o dosyada hala çözülemeyen en kritik detay yine gündemdeydi. Çağla'nın tırnak altından çıkan DNA ve mutfakta bulunan yabancı parmak izleri. Şimdi gözler yeni eşleştirmelerde ve mezarı açılması beklenen 4 isimde.
5: Türkiye'nin yıllardır çözülmeyen en karanlık dosyalarından biri. 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aradan geçen 26 yılın ardından önemli bir adım var. Savcılık ve Cinayet Büro ekipleri genç kızın yıllar önce hayatını kaybettiği Şişli'deki apartmana yeniden gitti. O gün yaşananların izleri bu kez teknik inceleme ve canlandırmalarla tekrar araştırıldı. Ekipler önce Çağla'nın okuldan eve geliş güzergahını inceledi. Sonra apartman içinde duyulduğu söylenen seslerin gerçekten duyulup duyulmayacağını test etti. Tanık ifadeleriyle fiziksel şartların örtüşüp örtüşmediği tek tek kontrol edildi. 26 yıl sonra ortaya çıkan bazı tanıkların anlattıkları da yeniden masaya yatırıldı. Olay günü apartman dışında kan lekesi gördüğünü söyleyen tanığın işaret ettiği nokta büyük bir titizlikle incelendi. Bir başka inceleme ise cinayet dosyasının en tartışmalı ayrıntılarından biri için yapıldı. Bir tanığın karşı balkonda elinde bıçak bulunan bir kişi gördüğünü söylemesi üzerine aynı açı yeniden oluşturuldu. Görevli personel balkona çıkarıldı, o pencereden görüş olup olmadığı test edildi. Alt katta oturan, olay günü çığlık ve kaçış sesleri duyduğunu söyleyen komşunun ifadeleri içinde canlandırma yapıldı. Seslerin daireler arasında nasıl yayıldığı ölçüldü. Ancak Çağla Tuğaltay dosyasında yanıt bulmayan en kritik detay hala değişmedi. Çağla'nın tırnaklarının altında bulunan ve katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ve mutfakta tespit edilen 3 ayrı yabancı parmak izi. Aradan geçen zamana rağmen bu izlerin sahibine ulaşılamadı. Soruşturmada şimdi yeni DNA karşılaştırmaları yapılması bekleniyor. Savcılık daha önce DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 4 kişi için de mezar açılma seçeneğini değerlendiriyor. Şimdi herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor. Çağla Tuğaltay'ın katili bulunabilecek mi?
3: Adalet 25 yıl sonra yerini buldu. İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında evinde canice katledilmiş olarak bulunan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde karar verildi. Özbaba Nezih Çinkitaş 12 yaşındaki kızını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
4: "25 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir kız çocuğunun kapalı kapılar ardında yaşanan cinayetinde sır perdesi kalktı. Hande Çinkitaş cinayetinde karar kesinleşti. 2001 yılında Kadıköy'de evinde vahşice katledilen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş dosyasında Yargıtay son sözü söyledi. Küçük kızın babası Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezası onandı. Cinayet sonrası yıllarca faili meçhul kalan dosyada kritik gelişme 2020 yılında yaşanmıştı. Olay yerinde elde edilen deliller yeniden incelenmiş, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağın üzerinde baba Nezih Çinkitaş'a ait yoğun DNA izlerine rastlanmıştı. HTS kayıtları ve çelişkili ifadelerde dosyaya girdiğinde yapbozun parçaları tamamlandı. Baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında işlem başlatıldı. O tarihte İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Fakat küçük kızın annesi Handan Yılmazer tarafından karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi o beraat kararını bozdu. Mahkeme baba Nezih Çinkitaş'ın alt soydan akrabayı kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti. Önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, ardından ceza müebbet hapse çevrildi. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş için verilmiş olan beraat kararının devamına karar verildi. Dosya son olarak Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay 1 Nisan 2026 tarihinde istinaf mahkemesinin kararını uygun buldu. 13 Mayıs 2026 tarihiyle dosya kapandı ve Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş için verilen müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu. Hande şu an yaşasaydı 37 yaşında genç bir kadın olacaktı. Ama o öz babası tarafından 12 yaşında canice katledildi. Hayattan kopartıldı.
3: İstanbul Güngören'de henüz 17 yaşındayken hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından acılı aileyi adeta abluka altına alan o vicdansız hakim karşısına çıktı. Evlat acısı yaşayan anne ve babayı sahte ihbarlar ve ölüm tehditleriyle yıpratan sanığa mahkemeden ceza yağdı.
4: Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit yağdırmıştı. Sanığa ceza yağdı. 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması sonucunda uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Acılı aileyi tehdit eden sanık hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'da yakalanan ve evlatlarını kaybeden anne babayı ölümle tehdit eden Muhammed Yusuf Kazancı'nın cezası belli oldu. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kazancı Sekbis'le bağlandı. Duruşma salonundaysa ölen gencin annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan hazır bulundu. Duruşmanın belki de en can yakan kısmı acılı annenin söz alıp en acı günlerinde yaşadıkları kabusu anlatmasıydı.

0: dolayı verilen bir hapis cezası var. O da 2 yılda başlayıp arttırıcı sebeplerle, indirici sebeplerle sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla sanık cezalandırıldı.
1: Mahkeme heyeti sanığın savunmasını yeterli bulmadı ve cezayı kesti. Sanık kazıcı, nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kişilerin huzurunu bozma suçundan verilen cezada ise hükmün açıklanması geri bırakıldı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
2: Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı operasyonun son dönemlerin en kapsamlı narkotik operasyonlarından biri olduğu belirtildi.
3: Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yüzlerce şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet tarafından sahada yürütülen teknik, fiziki ve analitik çalışmalar neticesinde kapsamlı yapılan operasyonla Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi.
4: Emniyet birimlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu operasyonlar kapsamında 23 ilde uyuşturucu satıcılarına karşı nokta operasyonlar gerçekleştirildi.
3: Sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli ağ deşifre edildi. Gençleri uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı operasyon başlatıldı. 23 ilde 334 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 2000'i aşkın polis katıldı. Yüzlerce ekip, hava destek unsurları, dronlar ve narkotik dedektör köpekleriyle operasyon gece boyunca sürdü. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerin suç kayıtları incelendiğinde uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları görüldü ve yapılan incelemelerde toplam 3000'i aşkın suç kaydı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.
2: Artvin'in Borçka ilçesinde adeta bir can pazarı yaşandı. Dere kenarında dengesini kaybedip suya düşen 11 yaşındaki kız çocuğu akıntıda metrelerce sürüklendi. Küçük kızın imdadına hiç düşünmeden dereye atlayan gizli kahramanlar yetişti. İşte saniye saniye kaydedilen o kurtuluşun detayları.
1: Derenin içinde çocuğu gördü, bir saniye düşünmeden suya atladı. Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
5: Bilmiyorum ki nereden düştü, ne oldu?
1: İddiaya göre 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapıldı. Öyle ki akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklendi. Dalgıç Kemal Ateş ise Yenilmez'i gördüğü an bir saniye dahi düşünmedi, suya atladı ve küçük kızı yakalayarak sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Vatandaşlar ve ekipler ortak kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halatlar indirildi, küçük kız bağlanarak yukarı çekildi. Ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Avcılar'da elektrikli skuter kullanan belediye işçisi Aydın Yaldız kontrolünü kaybederek yere düştü ve başını beton zemine çarptı. Hastanede 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Yaldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasını da yansıyan kaza sonrası

0: scooterların güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.
1: Çat diye vurdu ve scooterla çocuk apayrı yerlere kafa üstü düştü.
2: Kontrolünü kaybetti, yere savruldu. Belediye işçisi scooter kazasında hayatını kaybetti.
3: Birisi düşürdüler. Biz de içerideydik. Dışarı çıktık bir baktık. Adam dışarıda yerde yatıyor. Kafasından kan gelmeye başladı.
2: Olay Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. 39 yaşındaki Aydın Yaldız kullandığı scooter'ın kontrolünü kaybetti, yere düşüp başını beton zemine çarptı.
4: Avcılar'da scooter kazası can aldı. Kontrolden çıkarak yere savrulan 39 yaşındaki Aydın Yaldız 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.
2: Evli ve bir çocuk babası Aydın Yaldız'ın vefatı scooter'ların güvenliğini gündeme taşıdı.
4: Şehir içi ulaşımın yeni aracı scooterlar ne kadar güvenli? Avcılardaki ölümcül kaza kasksız kullanım risklerini gündeme getirdi.
5: Yaralanmalı kazalar scooterlardan geliyor. Maalesef ölümler de olabiliyor. Ölüm olmaması için bedenlerini koruyabilecek hiçbir şey olmadığı için bir araçı çarptıklarında araç ufak bir hasarla kurtulsa bile onlar bedenen zarar görüyorlar. Bazen tek taraflı çarpışmalarda da yere düşebiliyorlar, bir yere çarpabiliyorlar. Kendilerini koruyabilecek hiçbir şey yok.
2: Uzmanlar koruyucu kıyafetlerin ve kask kullanımının önemini vurguladı.
5: Kask kullanımı çok önemli. Uygulayıcı firmaları da kiralayanların da muhakkak kaskla kullandırılması gerekiyor. Korunaklı kıyafetleri olmalı. Böyle reflektif çözümler üretmeliler kıyafetleri. Çünkü onların gördükleri kadar görünür olmaları da çok önemli.
0: Karabük'ün Ovacık ilçesinde etkili olan sağanak sırasında orman işçilerinin yakınındaki bir ağaca yıldırım düştü. O anlarda bir işçi cep telefonuyla kayıttaydı. Panik dolu saniyeler kameraya yansıdı.
6: Metrelerce öteye yıldırım düştü, ölümle burun buruna geldiler. Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman işçileri üretim faaliyetleri sırasında sağanak yağışa yakalandı. Yağışın şiddetini artırdığı sırada işçilerden biri cep telefonu kamerasıyla etrafı çekmeye başladı. Kayıt sırasında işçilerin bulunduğu alanın karşı tarafındaki bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte çevreye kıvılcımlar saçılırken işçiler panikle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Olayda herhangi bir işçi yaralanmazken yıldırımın isabet ettiği ağaçta hasar oluştu.
0: Koronavirüs dönemindeki o zorlu izolasyon günleri geri mi dönüyor? Dünyayı alarma geçiren hantavirüs şüphesiyle Atlantik'teki bir gemiden tahliye edilen 3 Türk vatandaşımız yurda getirildi. Sağlık Bakanlığı koordinesinde tam 45 günlük kritik gözetim süreci başladı. İşte detaylar.
7: Şimdi karantina sürecinin amacı hem virüsün bulaştırıcılığını öğrenmek hem de hastanın ne gibi semptomlarının olduğunu yakından takip edebilmek amacındadır.
8: Koronavirüs süreci hafızalardan silinmedi. Dünya genelinde yaşanan pandemi, karantina süreçleri ve birbirinden ayrı kalan insanlar. Süreç bitti ancak dünyayı yeni bir korku sardı. Hantavirüs. Üç Türk bu şüpheyle Türkiye'ye getirildi. Onlar için aynı koronavirüs sürecinde olduğu gibi izolasyon süreci başladı.
7: Hantavirüs özelinde bulaştırıcılık belki uzun sürüyor olabilir. Ama burada insandan insana bulaş da çok bazı alt gruplarında hantavirüsün ancak görülmüş. Yani
8: bu... Tüm dünyayı ayağa kaldıran, Atlantik Okyanusu'nun ortasına patlak veren ölümcül hantavirüs alarmı bu kez sınır kapılarımıza kadar dayandı. Virüsün merkez üssü haline gelen o kriz gemisindeki üç Türk vatandaşımız Sağlık Bakanlığı operasyonuyla başarıyla yurda getirildi.
7: Karantina süreçlerinde amaç tabii çevreyle teması kesmek ki bulaşıcılık varsa da bunu engellemiş olalım. Karantina süreçleri virüsten ya da bakteriden bakteriye değişen şeylerdir. İnsandan insana bulaşan virüslerde genellikle karantina sürecini alıyoruz. Her virüste farklı. Her virüsün varyantında da çok farklı olabilir.
8: Tam donanımlı tulumlar, N95 maskeler ve çift katlı eldivenler. İşte alınan bütün bu tedbirlerle birlikte 45 gün boyunca 3 Türk vatandaşı karantinada olacak ve gün be gün izlenecek.
7: Karantina süreçlerinde hasta yakın olarak semptomları açısından takip edilir, şikayetleri sorgulanır.
8: Yani koronavirüs dönemindeki o en sıkı izole kurallar tekrar uygulanacak. Evlerinden dışarı adım dahi atamayacak olan vatandaşların sağlık durumları filyasyon ekiplerince gün gün takip edilecek.
7: Mesela koronada da yine benzer şekilde oldu. İlk günler soğuk algınlığı semptomları görüyorduk. Birinci haftanın sonuna doğru hastaların bazılarının çok ağırlaştığını, şikayetlerinin, ateşin tekrar yükseldiğini görüyorduk. Yani burada semptomların farklılaşıp farklılaşmadığının takibi açısından, geç komplikasyonlar açısından virüsle alakalı olarak karantina süreci uzun tutuluyor olabilir.
9: Hastadan alınan kan ve solunum yolu örnekleri PCR testine gönderilecek ve o testle birlikte de hastanın hangi gün hangi semptomları yani belirtileri gösterdiği de ortaya çıkmış olacak. Daha sonrasında liste liste saat saat tutulan kayıtlar ve test sonuçları yazılarak hastanın gün be gün takibi sağlanacak.
7: Bazı virüsler çok hızlı bulaşır mesela ve şikayet bulaştıktan birkaç gün sonra ortaya çıkabiliyor.
9: Tabii hastalar 45 gün boyunca karantinada kalacak. Filyasyon ekipleri onlarla özel olarak ilgilenecekler. Hem yeme alışkanlıkları hem de alınacak testlerle birlikte gün be gün izlenecekler. Tabii bu noktada dış dünyayla bağlantılarının kesilmesi ve tam anlamıyla bütün ihtiyaçlarını evde görmeleri de oldukça önemli olacak.
7: Bu önlem ya da bilinmeyenlerden ötürü uzun tutulmuş olabilir. Onun dışında koronada çünkü bulaştırıcılığın 7 günün sonunda sonlandığını söyledik en son mesela. Belli bir varyantla ilgili olarak daha uzun süre karantina süreçleri söz konusu olmuştu. Burada bilinmeyenlerden dolayı biraz daha uzun süreli ya da eşlik eden başka virüslerin de varlığı olabileceği öngörülerek yine karantina süreci biraz daha uzun tutulmuş olabilir diye düşünüyorum.
8: Uzmanlar karantina süresinin uzun olmasına dikkat çekiyor. Virüsün teşhis edilmesindeki zorluğun süreci uzattığı görüşündeler.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Karahan, 2026 ara hedefinin %16'dan %24'e çıktığını belirtti.
10: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. Rakamlar küresel gelişmeler ışığında yukarı yönlü revize edildi.
11: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
10: Karahan, Merkez Bankası'nın tahmin aralığı iletişimine olağanüstü gelişmeler nedeniyle ara verildiğini paylaştı. Para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yaptı. Risklerin belirleyici olacağına değindi.
11: Savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
10: Fatih Karahan, petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
11: Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık.
0: 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak amirli futbol takımı için hazırlanan yeni marş yayınlandı. Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor Marşı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesaplarından paylaşıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan marş milyonlarca futbol severi aynı heyecanda buluşturdu.
12: Amirli futbol takımı 24 yıl sonra yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesinde. Türkiye şimdi Dünya Kupası'na milyonların ortak heyecanıyla hazırlanıyor. Ay Yıldızlıların tarihi yolculuğuna eşlik edecek marş da yayınlandı. Müzisyen Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan Türkler Geliyor marşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesaplarında paylaşıldı. Coşkulu ritmi, güçlü sözleri ve milli birlik vurgusuyla dikkati çeken marş, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Anneler.

0: Türkler Geliyor marşı, Dünya Kupası öncesinde milli heyecanı daha da büyüttü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında marşın ay yıldızlı forma etrafında kenetlenen milyonların sesi olduğu vurgulandı. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılan Türkiye, 14 Haziran'da Avustralya, 19 Haziran'da Paraguay ve 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
1: Türkiye'de isim tercihlerinde büyük bir değişim yaşanıyor. 2025'in en yaygın isimleri Mehmet ve Fatma olsa da bu tür geleneksel isimleri taşıyanların sayısı her geçen yıl azalıyor. Peki yeni anne babaların isim tercihleri neler oluyor? İzleyelim.
2: Lina, Mina, Esina mıydı? Öyle bir farklı isimler var. Anlam bütünlüğünü bozmayacak güzel böyle kelimeler olursa.
3: İsim verme ailenin aslında çocuğa verdiği ve ailenin bakış açısını yansıtan bir husus.
4: Ahmet, Ayşe, Mehmet, Fatma mı? Lina, Aras, İlay, Aden mi? Türkiye'de isim tercihleri değişti. Yapılan araştırmalar bu durumu onayladı.
5: 2025 yılında en yaygın kullanılan isimler arasında Fatma ve Mehmet vardı. Ancak bu isimlerin popülaritesi 2018 yılından bu yana düşüşte. Peki yeni nesil çocuklarına isim koyarken moderniteyi mi tercih ediyor yoksa klasiği mi?
4: 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Fatma isminde ise bu rakam 83.670 kişi olarak tespit edildi. Öte yandan Ayşe, Hatice, Elif, Zehra, Mustafa, Ahmet, Ali gibi isimler hala popülerliğini korurken Yasemin, Leyla, Özlem, Murat, Yusuf, Emre isimlerini kullananların sayısı da dikkati çekti.
3: Geleneksel isimlerden Ahmet, Ayşe, Mehmet gibi daha önce verilen isimlerin hiyerarşi sıralamasında birkaç sıra geriye gittiğini, onun yerine Yunanca'dan, Farsça'dan ve Türkçe'den isimlerin daha ön sıralamaya geldiğini görüyoruz. Biz sosyolojide şöyle söyleriz, kişiler isimleriyle müsemma olurlar. Ve kişilerin benim yaptığım çalışmaya göre %82'si isminin taşıdığı anlamı sosyokültürel yapılanmasında da koruyor.
6: Ben klasik bir isim tercih ettim. Ama hani güzel modern isimler de var. Klasik isimler de var. Eski isimler de var. Güzel ama hani yeni isimlerde bazen çok alakasız isimler var. Onlar biraz komik geliyor. Yani biraz da hani sözlük anlamına çok da bakılmadan konulan isimler aslında.
7: Ama şu an çok farklı isimler var maalesef. Dediğiniz gibi Nina, Ina, hepsi var yani.
4: Bazı taze anne babalar çocuklarına Lina, Mila, Ares gibi sıra dışı isimleri koyarken Kaan, Alparslan, Gökçe gibi Öztürk isimlerine olan ilgi de oldukça yoğun.
1: Ankara'da korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi. 32 değnekçi gözaltına alındı.
8: Edeceğim de yer arıyordum.
9: He. Yer var, sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
10: Vatandaşın sokağını sahiplendiler. Ücret karşılığı güya otopark yeri işlettiler. Başkentin göbeğinde denetçilik yapıp vatandaşı mağdur eden korsan otoparkçılar böyle görüntülendi.
11: Yol boyu otopark ücreti 200 lira dayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu. Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
10: Ankara'da korsan otoparkçılardan illallah etti. Görüntüler emniyeti harekete geçirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Değnekçiler belirlendi. Ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda korsan otoparkçılık yapan 32 şahıs gözaltına alındı. Söz konusu soruşturma sonrası vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
12: Eskiden yol kenarlarına araba çekip müşteriden para alanları vardı. Şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Sokaklardan pislikler temizlenmiş oldu.
13: Şu an hep kesildi. Biz gayet memnunuz. Bu şekilde devam etmesini de isterim.
14: Çok iyi oldu yani. İnsanlar buraya geldiği zaman insanları rahatsız ediyorlardı. Zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı. Allah razı olsun.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorum.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline geliyor.

Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü, adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar efendim.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporuna ilişkin sunumundan bir bölüm ekrana getirdik. Soru cevap kısmına geçildi. Soru cevabı da arkadaşlarım takip ediyor. Oradan satır başları, önemli satır başları gün içinde 24'te ve 24 Radyo'da olacak uzmanların yorumlarıyla birlikte. Şimdi bak uzmanların yorumları. Bir çubuğun olmayabilir ama sen de bizim gönlümüzde bir ekonomi uzmanısın. Ya abi bizim anlayacağımız gibi bir şu işi bir formülüze et. Şimdi bu savaş bütün dünya ekonomilerini alt üst

0: mi etti?
1: Etti, evet.
0: Merkez Bankası da bunun için hedef revizyonu mu yaptı?
1: Biz Marx'ta olduğumuz için bizi etkilemedi.
0: Yani, tamam.
1: Ya şöyle, yok tabii, estağfurullah canım. Tabii ki espri yapıyorsun ama tabii ya, ekonomist değiliz. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de hep bu tartışılır. Yani ben bir gazeteci olarak böyle bakıyorum bu tür yorumlara. İşte ekonomiden sorumlu bakan şunu anlatacak falan deyince. Muhalefet de böyle bir şey maalesef. Bak, bu hale getirdiler ülkeye, olacak. O denecek yani bu. Ve tabii ki her şeyden münezzeh değil. Sonuçta iktidar partisi sorumludur her şekilde. Hangi tedbiri aldığına, ne yaptığına tabii ki bakılır, halk bakar. Da bu kaçınılmaz bir durum. Bu de facto farklı bir şeyden söz ediyoruz. Nitekim şey orada, kim o? Trump Çin'de Xi Jinping'le görüşüyor, değil mi? Çin'i dövmek istiyor, dövemiyor. Bak, dünya bu hale geldi. Yani bir yerde dövse, İran'a desteği bırak dese, İran'ı şey yapıp da petrol alma dese, ulan eli kolu her tarafı bağlanacak. Çünkü AB'nin ihtiyaç olduğu çiplerden tut, dev fabrikalara kadar her şey Çin'de.
0: Doğru.
1: 100 milyar.
0: Çin zaten benim gündemimin ilk maddesiydi abi.
1: Yani ama dünyada petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseldikçe tüm dünyada enflasyon baskısı oluşacak. Bunda yapacak bir şey yok. Revize edilir mi? Dünyada en çok revize edilen şey budur. Hatta esten kızardık ya biz. Bazı S&P Fitch raporlarına revize etti. Türkiye'nin büyümesini değiştirdi. Her 6 ayda 3 ayda bir değiştirir. Böyle bir şeydir zaten.
0: Sürekli revize edilen tek rapor galiba ekonomi kurmaylarının, tabii, uzmanlarının çünkü dünya genelinde yapmış olduğu beklentiler revize ediliyor sürekli.
1: Ekonomi deyince aslında matematik geliyor ama o matematik kitaptaki gibi Einstein matematiği değil, uzay matematiği de değil. Buradaki matematik tamamen konjonktürel, dünyadaki şartlar, savaşlar, değil mi?
0: Doğru.
1: Ona göre değişebilen, doğru, baskılanabilen, bir anda yol değişebilen, bir anlaşmayla bazen dünyada zirveye çıkabilen, tek bir savaşta yok olan. Yani mesela örnek Birleşik Arap Emirlikleri. Değil mi? Yani bundan bir sene önce Arap Emirlikleri'ne bakış neydi? Şimdi bakıştan hale geldi. İran'ın durumu da aynı pozisyonda. Amerika bile kendini buradan kurtarmaya çalışıyor. Dediğim gibi eli baltası elinde duruyor.
0: Şimdi şöyle arkadaşlar, biraz daha somut anlamamız için bir bilgi notu attılar. Şimdi bizim Nisan ayı enflasyonumuz %4'ün üzerinde gelmişti hatırlarsan.
1: Evet, yüksek gelmişti.
0: Yine bir takım şeyler, şom ağızlılar, battık bittik söylentilerine sarıldılar.
1: 25 yıldır yapıyorlar.
0: Hani böyle vatandaşa döviz alın diye paylaşım yapan, adının başında profesör yazan, sözüm ona ekonomi uzmanları var ya, böyle piyasaları iyice karıştırmayı kendilerine düstur edinmiş. Sen ne dersin? Erdoğan gitsin de gerisi teferruat, tabii, diyen zihniyetin ürünleri. Onların bu söylemlerine karşılık arkadaşlar Avro bölgesini, yani Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin Nisan ayı enflasyonunu şöyle bir kalemde yazmışlar bir yana. 4 küsür Türkiye'nin enflasyonuydu. Litvanya %6.9, İspanya %6.5, İtalya %5.9. Böyle bu şekilde yukarıdan aşağıya gidiyor. Yani bütün dünyayı yakan bir ateş. Bu ateşin neticesinde
1: çok doğal bir revizyon. O kadar.
0: Böyle bir revizyon. Evet. Tamam.
1: Harika. Allah beterinden muhafaza eylesin.
0: O zaman
1: eylesin.
0: Gel gelelim.
1: Biraz önce çıkarken hocam diyordu ya, dua ediyordu onun gibi etkili olsun diye. Onun gibi Allah güç kuvvet versin ülkemize. Amin. Allah beterinden saklasın. Bizi böyle büyük imtihanlar imtihan etmesin. Değil mi? Yani amin. Çok şeyle atlattık çünkü kolay değil. Yani kuzeyde savaş, orada bir savaş, işte Suriye'de yaşananlar, Irak, her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Kolay işler değil. Bu arada da ekonomi ayakta din tutmaya çalışıyoruz. Yani bu çok kolay işler değil.
0: Aynen öyle. Seninki Çin'e gitti.
1: Benimki
0: sarı saçlı mavi gözlün.
1: Trump.
0: Çin'e gitti. Tam da bu meseleler işte masada. Evet. Yani işte bir Çin devlet başkanıyla bir önceki Amerika-Çin buluşması da yine Trump'ın başkanlığı döneminde olmuş Hikmet abi. 8,5 yıl önce olmuş. Hı hı. Yine Çin'e gitti. Çin'de neydi? Xi Jinping'le
1: görüştü. Xi Jinping'de, evet.
0: Sen ne
1: ya,
0: esprisi yapardın, yapmayacaksın. Tamam peki.
1: Xi Jinping yok.
0: Xi Jinping var. Xi Jinping'le bir araya geldi. Rakip değil ortak olmalıyız diyor Çin devlet başkanı. Hı hı. Bu arada Trump abi yanına bütün patronları almış maskı almış, Apple'ın şeyini, kaç uçakla gitti acaba diye Amerikan basını şey yapıyor mudur? Bu ziyaretin bize maliyeti ne kadar oldu falan diye. Çünkü bizim gazeteciler, bizim
1: yazık, evet.
0: dünya gazeteciliğinin en kıymetli örneklerinin temsilcileri, biz de genelde bu tarz ziyaretlerde Erdoğan kaç uçakla gitti, kaç iş adamı götürdü, ne yapıyor orada falan filan diye yazar çizerler hala da bıkmadan usanmadan devam ediyorlar. Ağırlıklı böyle bir 17 Amerikan şirketinin temsilcisi, ama yani temsilcilerin yönettikleri para gücüne baktığında dünya ekonomisinin evet, hatırı sayılır bir miktarı.
1: Bunlar büyük hata ettiler bir defa. Bu ABD bunun bedelini ödüyor. Şimdi MAGA'cılar Make America Great Again falan konuşuyor. Bunlar büyük bir hata ettiler. Bunun, tabii o hatayı bununla düzeltiyorlar. Hep diyorum ya ben, her şartta farklı dönemlerde ABD farklı profile ihtiyaç duyar. Onu koyar oraya. Çok fazla bu zorlama diyorsun ama abi, görmek istemiyorum. Tamam, ben çok böyle çok rasyonel bir politika konuşmak isterim ama maalesef bu deli lazım, siyah lazım, ABD başkanına için söylüyorum. Bağımsızlık ateşiyle yanan bir Teksaslı lazım, Alman kökenli lazım, Afrikalı lazım.
0: Boşlukla deli, tokalaşan lazım değil mi abi?
1: Ve sana deli lazım. Yani bir deli, bir manyak gelecek, manyak, bir işte crazy man ona da gelecek ve ne altıysa, ben dün geçenlerde Jimmy Fallon diye bir şey var. Bir komedyen var, böyle show programı yapıyor. Orada da Trump'ı taklitini yapıyor. Çok güzel de yapıyordu. Orada demişler, bunu kim söyledi diye bir program yapıyorlar. Bunu kim söyledi programı? İki tane ihtimal var. Bir tanesi ya cartoon, yani bir ne onun ismi? Çizgi film.
0: Tamam.
1: Ya da Trump. Kim söyledi diye bilmeye çalışıyorsun. Benim delik en bilmem ne oldu. Mesela diyor, lan nedir o falan? Meğer Daisy şey... var ya şey, ördek söylemiş o çizgi filmde, o deliği gösteriyor buz yedi. Meğer işte adam golf oynarken tek atışta deliği buldum demiş, aynı kelimeyi kullanmış. Bunu şunun için anlattım, bu profili ABD biliyor. Ya siz manyak, ne dedi bir tanesi, ne diyordu galiba, gene güldürü güldürü de vardı. Ya sen deli misin kardeşim diyor Amerikalı'ya, beni niye buraya kaçırdın diyor, şu çubuklara kızan. Yani Trump'ı seçtiğimize göre pek de akıllı sayılmayız diyor. Biz Trump'ı seçmiş milletiz lan diyor. Trump'a oy verdim. Şimdi bütün bunlara şunu anlatmaya çalıştım. Adam bu şartlara göre bunu yapıyor da, toparlamaya çalışıyor da. Galiba işte 2000'li yılların başı mıydı, tam hatırlamıyorum vaktini ama. Dünya Ticaret Örgütü bu tırnak içerisinde globalleşme, değil mi? Hani aynı zamanda da dünyada İslamofobiyanın doğduğu dönemlerde kotaları kaldırdılar. Çin'e olan kotalar kalktı o zaman, o dönemde. Dediler ki biz dünya bir köy, küçük bir köy, zattırı zutturu dediler. Yani böyle bir uzun hikayesi. Tam bir sürü kitaplar yazıldı, globalization falan filan. Hepsi iki tırt çıktı, kötü oldu. Zat bunları vurdu önce. Ulan Türkiye'ye biz o toplantıda gittiğimizde, o zamanki ABD bakanlarından bir tanesi galiba ticaret ve ekonomi bilmem bakanı o zaman, o dönemki. Türkiye'ye yalvarıyor. Biz diyor, bize diyor, Çin'den aldığımız yaklaşık 200 milyar dolarlık malı siz üretin diyor. Bizim öyle bir kapasitemiz yok. Yani Çin bunu yapabiliyor. Bu da bir gerçek. Hatta örneğini şöyle vermişlerdi adamlar. Şu andaki bütün konuşmanın altında bu yatıyor. Bir otel düşün. ABD otellere ne lazım? Kapı. Kapı kulpu. Yani ABD'nin kendi sanayisinde çok da uğraşmayacağı şeyler bunlar. Değil mi? Yani başlıklı teknolojiler uğraşacaksın da kapı, kilit, İşte şu falan, bunları yaptırtıyorsun hocam. Aynı büyük marka tekstil olduğu gibi. Tekstil üretimi yok. Niye? Kamboçya, Vietnam, orada burada yaptırıyor adam bunları. Ya da Meksika, kendisine yakın bir yerde yaptırıyor. Böyle yaparken kotalar kalktı. Arkasından Çin devreye girdi. Hiç kimse o dönemlerde, arada bir konuşulsa da, Çin'in bu kadar büyüyebileceğini öngöremedi. Globalleşmenin ürünüdür bu. Şimdi oradan toparlayamıyorlar. Türkiye'ye bu teklif ettiler. Ama sadece bir otel... Yani Amerika'da düşünebiliyor musun? 350 milyonluk bir ülke düşün. Sadece insanların kapı kolu ihtiyacı. Bir örnek diye vermişlerdi. Orada gördüm. Amerika'da duydum bunu ben. Bir bakıyor, Türkiye'de ancak konsorsiyumla halledebileceksin onu abi. Türkiye'de var bunu yapanlar ama yetmiyor. Öyle bir kapasite var ya. Yani. Çin bunun içinden geçti ABD'nin.
0: Aynen.
1: Bak şu anda ABD başkanı Çin'e gidiyor. Karşılık diyor ki, ya kavga etmiyorum arkadaşlar, bana da muhtaçsın sen. Zart diye bir arıyorsun. Şey yaptı Trump dedi, Çin'in ben canını okurum, ben de kota koydum. Koydum mu? Ya ha ha dedi, ben de koydum. Hadi koymayalım o zaman dedi. Değil mi? Bak şimdi karşı koyamıyor. Çin açıktan ya da dolaylı bir şekilde İran'a destek verdi. Maçan yedi mi? Çin'e karşı posta koymayı yemez. Ya adam çipi, sana çipi, Tayvan meselesi de var. Dünyadaki tüm bu elektronik, elektrikli aletler, arabalar dahi olmak üzere. Çip üretimi hepsi orada abi. Adam vermiyorum dese ne yapacaksın? Ya bak, petrol iki defa sıktın. Tam o hani baltalı ilah var ya, Zagor gibi. Tam tepeye indiriyordu. Amerikalılar bir bağırmaya başladılar. Petrol pahalı. Halbuki dünyanın büyük petrol üreticisi haline geldi.
0: Doğru.
1: Ama petrol. Ama pahalandı. Ama çan yemiyor. Ya. Çin durursa ne olacak abi? Bak, Çin durdurdu mu kabul etmesine? Hani gücün yeti durdurdun. Venezuela'yı işgal ettin. Onu aldın. Hürmüz'le kapattırdın. Hı. Nükleer patlattı. Ne oldu Çin? Ülkede araba üretemezsin Amerika'da. Şu telefon markası var ya, onu bile üretemezsin, biliyorsun değil mi? Çin durdurursa ne olur? E şimdi ne yapacaksın abi? Çin'in petrolünü vermek zorundasın. Elinle besleyeceksin ki senin fabrikan orada. Diyorsun ki adamları götür diye. Ne yapacaktı o adamları ki Çin, Amerika'da? Hepsinin fabrikası Çin'de. Alayının fabrikası Çin'de. Şimdi onu toparlamaya çalışıyor. Bir deli lazımdı. Sarı saçlı, mavi gözlü bir deli. O deli de buldular. Bu işte.
0: Bu.
1: Harika işler yapılıyor. Böyle. Bu kadar hocam. Yani. Ya bu da hikayedir. He. Ben söyleyeyim. Bu görüntü. O görüntüyü gerçekleştiren tek adam gibi adam. Çok pozitif ayrışayım ben dünya. Benim Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Gidiyor. Adamlarını götürüyor. Ya da diyor ki Türkiye sadece değil. Benim adamlarım, benim kadrom değil. Yani parti olarak söylüyorum. İş adamlarını topluyor, ayıklamadan topluyor. Gelin diyor, anlaşma yapın. Irak'a çıkartma yapıyor. 200 tane iş adamı. Yatırım yapın, alın, petrol var burada. Değil mi? Tak, oradan çıkartıyor, Afrika'ya götürüyor. Afrika'ya götürüyor. Afrika'da 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 22 milyar dolara çıkartıyor. 10 katı. Sen de burada gazeteci olarak, canım benim, almış eline Maliner'de, Maritanya'da bakıyorsun. Bir de aramızda çırpıntı geçiyoruz. Adamın vizyonu bu. Götürdüğü zaman adamları iyi yatırım yaptırtıyor. Bak şeyde, orada burada Afrika'nın batı sahillerinde bizim Lazlı'yı toplamış, götürmüşler oraya. Takalarla balık tutup balık satıyorlar İtalya'ya oradan. Adam dünyayı açtı. O başka, bu başka. Bu her şey bitmiş durumda hocam. Bu manzara.
0: Hmm.
1: ABD-Çin ilişkilerinin manzarası bu. Xi Jinping, hello. Bu manzara. Anlaşmalar yapılmıştır. Her şey bitmiştir orada. Yani sadece yemeği tabii. Çin'e gittiler biraz biz.
0: Yine işin magazin boyutu tabii, öyle olacak, yok tabii. İşte karşılamaya bozuldu. Yok ya, işte bilmem neye kızdı.
1: Biz oyalanıyoruz o şekilde.
0: Falan. Evet evet, magazin. Neyse, biz yine de bu magazin biz bunu da takip ediyoruz.
1: Asıl magazin bizde var hocam, içeride var. Sırf magazin.
0: Hakikaten ya.
1: Alayı magazin ya, olacak iş değil, inanın. Ben bugün bir şey dediğim şeyler paylaşmış da inanamadım yani. İnanamadım.
0: Ona geleceğim.
1: Hadi gelelim.
0: Fakat az önce bahsettin, bizde durum pek dünya konjonktüründeki alışılmışın dışında gelişiyor diye.
1: Evet, evet.
0: Bazı şeyler zamanla ortaya çıkıyor. Belçika Savunma Bakanı, dün biraz değindik ama bugün Sabah gazetesi geniş bir haberde görmüş meseleyi. Belçika Savunma Bakanı, biliyorsunuz Belçika Kraliçesi hafta sonu geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi. Baykar'da incelemelerde bulundu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti hanımefendiyle birlikte heyeti ve Sayın Kraliçe'yi. O heyette yer alan Belçika Savunma Bakanı da gördüklerini anlattı. Sabah gazetesi bugün meseleyi bu kadar net özetlemiş. Türkiye savunmada bizden çok ileride diyor. Avrupa'nın değil mi beşiği Belçika.
1: Yani Belçika'da Almanya'yı kıskanıp, tamam mı? Biz de kıskanıyoruz. Biz de kıskanıyoruz demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi geçenlerde bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun? Hani biz böyle yaptık. Avrupa bize bunu dedi. Bak Türkler bunu yapıyor. Ya çok da konuşmayalım bunlardan, bahsetmeyelim. Büyük insanlar böyle bak beni konuşuyor demezler. Dedik değil mi? Hatırlıyor musun? Ben böyle bir şey. Bazen abartılınca şöyle abartılınca. Bunu anlatalım içeride. Yani halkımız bunu bilsin. Ama dünyayı anlatırken de böyle yapıyorsunuz değil mi? Çok iyiyiz değil mi abi? Bak iyi falan değil. Abi zaten sen büyüksün ya. Böyle bir şey yapma yani. Bırak. Bırak bak, ben buraya geldik. Bak ben bunu geçen hafta söylemiştim. Bu adam yoktu ortada. Bırak dedim, gelsin kendisi söylese gitsin ya. Bırak. Bu Türkiye bu. Bırak bir dakika. Desin. Hamaset değil ya da bu bir kompleks değil. Yani gelsin elin yavuru. Baksın. Ben iki gün üst üste gittiğim için biliyorum sahaya. Baksın görsün. Ya hep bir defa fuar görmüyorum bu arada. Sanayiyle çok yakınım. Anlıyorum bu işlerden. 15 yılında fuarlarda geçti.
0: Hmm.
1: Baksın Avrupa'daki. Baksın baksın baksın baksın. Hmm desin. Elhamdülillah geldiğimiz yer o derken bu basit bir adam değil.

0: Sonuçta Belçikalı, Avrupalı. Tamam, bir dünya devinden bahsetmiyoruz ama Belçika deyince aklıma ne geliyor benim biliyor musun?
1: Ne geliyor abi?
0: Çikolata değil zaten. Hayır tamam. Çok iyi çikolataları var doğru. Tacit Hoca daha iyi bilir bunu. Alman mı Belçika mı Avusturya mı? Sorarız Tacit Hoca'ya. Orada yaşadı çünkü bu adam. Şimdi Belçika deyince benim aklıma herhalde meraktan dolayı Browning 14'lü geliyor. Şimdi neden? Bizim dönemimizde, bizim gençliğimizde bizim aşağılamak için söylemiyorum. Allah onlardan razı olsun. O imkanlarla onu yaptılar ya. Yani Trabzon'da adam kendisi kendi atölyesinde dövme çeliği daha yapıyor olabilirdi. Tamam. Ama fabrika Kırıkkale vardı.
1: Çakar almaz.
0: 765 Çakar almaz. Çok eski onlar. Çakar almaz şey canım. Bir Dünya Savaşı. Geç onu. Onu biz yapmıyorduk galiba
1: Tamam,
0: orada.
1: Kırıkkale vardı.
0: Kırıkkale vardı. Bir adamın birisi eğer 14'lü almışsa ismi 14'lü. Çünkü çok fazla mermi aldığı için Belçika gelir akla. Browning. Hala çok silah yaparlar. Ha, bu arada Belçika silah sanayinde onu
1: Ona
0: özellikle
1: rağmen bak
0: bak Belçika
1: meseleyi oraya
0: abicim
1: getirdin.
0: bak bundan 50 sene önce de 100 sene önce de Belçika yapımı silahlar bak 1935 baktım hatta dedim acaba dedim ne zaman adam 1935'te bundan 90 sene önce biz yapamazken Belçika o çeliği dövmüş ve namlu yapmış.
1: Aynen öyle. Şimdi o Belçika'nın savunma
0: Tabii.
1: bakanı geliyor diyor ki ya siz muhteşem silahlar
0: Ve
1: yapıyorsunuz diyor.
0: sadece bir tabancadan bahsetmiyoruz. Belçika'nın dünya çapında ürettiği, dünya çapında dünyanın en iyilerinden olan, bak en iyi olan Avusturya'daki Glock gibi farklı namlu çeşitleri de var. Yani bir teknoloji bu. Adam şimdi geliyor bakıyor. Hani bizim şeyin yaptık Özgür Özel de bakmış ya füzeye tutuyor ucundan falan.
1: Bir de müzik koymuşlar altına. Çok
0: ilk defa füze, ilk defa füze görüyor tabii ki. Nereden bir adam mezar taşı görmekten, kafayı çekmekten ilk defa füze gördü belki de.
1: Tamam.
0: Görmemiş, gitmemiştir zaten. Normal yani. Ne yap, Manisa tarzını diyorlar o yüzden. Ne ardı ne yapsın. Neyse. Ve bu güzel bir şey. Bu hoş bir şey. Yani ya bakıyorlar tabii. Bunu abartmıyoruz. Kendi aramızda düşmanlık yapanları anlatmaya ne kadar acı bir şey değil mi? Abrak bırak o bizi zaten görecek takdir ediyor. Öyle olması Alman şunu yazar mı? Şey dergisinde. Görüşmeler var. Doğru. Türkler bu kadar füze yaptı. Doğru. İçteki rekabetler. Türkiye'de içinde bir rekabet var. Yani bak drone diyorsun. Dünyada bu kadar drone firması olan bir ülke yoktur. Çok enteresan. İki, drone teknolojisi, İHA teknolojisini bu kadar geliştiren bir millet yok.
1: Doğru.
0: Korkunç bir şey değil mi?
1: Doğru.
0: Dünya çapında en iyi üçten bir tanesi. Sen alıyorsun, dikkat et bak. Baykar, son bunu 10 yıl içinde yapıyorsun. Abi bak adam 35'te yapmış Browning'i. Beretta 1890'da başlamış. İtalyan Beretta. Dünyanın en iyi tabancasından bir tanesidir.
1: Evet.
0: Açık namlu.
1: Evet.
0: Ama adamlar 100 sene sonra diyor ki bu adamlardan bir şey alsak mı? Bak hocam bak burası çok kıymetli. Bakın bir daha emekli abiler ablalar. Ben hep emekli değilim daha gencim biliyorsun. Olmadım da. Bakın size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar bu işin başlangıcı. Biz biraz 100 yıl geç kalmışız. Küçük problem var, detay var. Bir 100 yıl geç kalmışız. Bu
1: Ve
0: bir...
1: biz o 100 yılı kapatabilmek için 100 katı daha hızlı hareket etmek
0: Evet,
1: zorundayız.
0: ama bir avantajımız var. 100 kata değil. Doğru ve sağlam bir iradeyle, siyasi iradeyle yapabilirsin. Çünkü eskiden sanayi teknoloji casusluğu bir yerden bir yere gitmesi 50 yıl 100 yıl alabiliyordu. Ama artık bir cep telefonuna tüm know-how'u koyup bir yere transfer ediyor. Yeter ki siyaseten bunu ikna et. Biz şimdi Yıldırım Han'ı duyduğunda mesela herkes şok oldu. Ben bunu bundan 5-6 sene evvel isim vermeyeyim bir profesörden. Bakın sana içeride söyleyeyim kim olduğunu.
1: Tamam.
0: Bunu olacağını söylerken bile ben dedim ki bakın dedi yapabiliriz çok basit dedi bir şey problem değil. Nasıl dedim yani bir balistik füze hem de kıtalar arası hani adam 5 bin 10 bin mi dedi sadece dedi, yakıt meselesi yahu sıvıyı karıştır yakıtı koy ama dedi yukarıda dedi bunu kontrol edebilecek olan bir teknolojik altyapın var mı? Nedir o dedim bir uydun var mı sana ait sen yönetebiliyor musun? Sana ait ama yazılımı sana ait olacak. İki siyaseten bunu ikna edebiliyor musun dünyada? Etmesen dahi bir anda ortaya çıkart koyman lazım. Çünkü dedi ne kadar fazla kompartıman koyarsan o füzeye bir de artı alaşımını bulabilirsen bu zor işler değil bunlar. Buradan bir gönderse Amerika'yı bulur füzen. Dediklerim de yani bir Ramazan programındaydı zannedersem. 2018 falandı. Ve tak diye çıkar ortaya bu dedi. Problem değil. Yeter ki o siyasi iradeyi kur iki bunları engelleyecek olan engelleri kaldır. Zamanında yapıldı çünkü Aselsan'da, TÜBİTAK'ta İnsanlar öldü, öldürüldü. Bunlar yaşandı. Siyasi iradeden söz ediyor adam. Yoksa burada bir nakısalık yok. üstün zekalı bir millet olmana da

0: Pek yok. Ki öyle bir şey zaten normalde insani manada yoktur. Herkes eşit şartlarda ama bir tanesi bu konuda daha agresif, daha atak, daha güçlü. Genetik kodlarında daha hükmedici olanlar bu işte ileri giderler. İngiliz saldırganlığı gibi düşün. Biz öyle saldırgan değil ama biz fetih duygusuyla olan bir millet olarak
1: Tamam.
0: geçmişinde de imparatorluk bakiyesi olduğun için senin bunu yapman lazımdı. ABD'den daha önce. Bakın bugün Trump'ın Çin'de bulunmasının sebebi bir mecburi bir statüdür. Eşek gibi gideceksin. Eğer dünya hükmediyorsan, yani diyorlar ya, ne yapacak bu de? Mesela Tayvan meselesi, ya dersin ki normal şartlarda. Hadi Orta Doğu'ya geldin çünkü sen Siyonist bir ülkesin. ABD için söylüyorum.
1: Evet.
0: Tayvan'da ne işi var lan? Yok, olmak zorunda. Grönland benim güvenliğim diyor adam. Şimdi böyle iddialı olduğu meydan okuduğu zaman bunlar olmak zorunda. Biz bunları yaptık. Belçika diyor ki yani bundan 100 sene önce dünyadaki en iyi dövme çelik damlığı yapan adamlar hala büyük silah satabilen Belçika teknolojisi diyor ki ya why not diyor, neden olmasın diyor. Türkiye'de diyor öyle füzeler var ki öyle, biz diyor şu anda onu buradan başlayamayız. Yapılmışı var burada ve çok
1: Almamız
0: güçlüler.
1: gerekiyor. Evet.
0: Alman da diyor ki ulan diyor bizi diyor Amerika diyor bak 5000 askerini şak diye çekti. Kaldı 30 geride. Hani ben burada yırtılıyordum, Ukrayna'yı destekliyordum. Rus'tan korkuyordum ki yapılmışlığı var. Doğru mu?
1: Evet.
0: Binlerce,
1: Kork.
0: milyon. Ya tamam.
1: Kork.
0: Ve o da diyor ki ya neden olmasın? Türkiye diyor öyle bir yere geldi ki ben paketleme makinesi, mercek sanayi, cam teknolojisi, çelikte dünya çapında bir ülkeyim. Ama ben bunu yapabilmem için şu kadar insan gücüyle bu kadar yatırım yapmam lazım.
1: Bravo.
0: Deyip de dönüyor Türkiye'ye. E benim dostum var burada. Değil mi? Türk-Alman
1: Sayın
0: dostluğu.
1: Cumhurbaşkanının da söylediği
0: Tabii.
1: zaten Türkiye'siz Avrupa Birliği
0: Tabii.
1: eksik ifadesinin altında da Hikmet
0: Yani
1: Bey'in bahsettiği bu alt
0: hayallerimizi
1: metin yatıyor
0: süsleyen
1: zaten.
0: 14'lü Browning'i olan ülke, yapan ülkenin gelip de onun bakanının Türkiye'de bizden daha iyi demesi, bunu gördüm ya, artık gam
1: Tamam,
0: yemem hocam.
1: eyvallah. O zaman emeği geçenlere bir kere daha teşekkürlerimizi iletelim. Dün biraz bahsettik. Bu konuya da girip hemen oradan bir geçiş yapacağım.
0: Tamam.
1: Bizim Dışişleri Bakanlığı sözcümüz var. Öncü Keçeli. Dün bir açıklama yapmıştı. Neydi açıklama? Ermenistan'la Türkiye arasındaki ticari ilişkilere ilişkin gerekli altyapının tesis edildiği yönündeydi açıklama. Bu
0: Evet.
1: açıklamaya Erivan'dan da bir karşılık geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaretin kolaylaşacağını söyledi diyor haberde. Dur bakayım bir. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstanyan'da iki ülke arasında normalleşme sürecinde adımlar atıldığını ifade etmiş.
0: Tabii.
1: Bu yine bizim yakından takip ettiğimiz önemli gelişmelerden biri. Sayın Cumhurbaşkanı tüm bu gelişmeler çerçevesinde Kazakistan'da.
0: Evet, görüşmeye devam ediyor da. Yarın
1: Kazakistan'da
0: dönüyor.
1: bu önemli bir ziyaret abi. Sana şöyle küçücük bir şey seyrettireyim.
0: Tamam.
1: Böyle bir dakikalık bir şey
0: Tamam.
1: seyrettireyim. En azından şöyle bir havamız da içsin. Olur
0: Tamam.
1: mu?
0: Tamam.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan'da böyle küçükler tarafından da karşılandı. Onların bir de sürprizi vardı Sayın
0: Ha, ben onu izlemedim.
1: Cumhurbaşkanına.
0: Gördüm ama izlemedim.
1: Bir
0: Daha
1: beraber
0: benim için
1: izleyelim
0: de
1: mi hep birlikte?
0: tamam, benim için de bir
1: Hadi
0: ilk
1: bakalım
0: olacak.
1: Sayın
0: Tamam.
1: Cumhurbaşkanı Kazakistan'da nasıl karşılanmış? Buyurunuz.
2: Salalar selamun aleyküm.
3: Sağ olun.

0: şöyle, öz yurdunuza hoş geldiniz
1: tamam,
0: diyor.
1: Çok güzel, çok güzel de yalnız budum ben duyunca şimdi de oraya bu tabii şey yapıyor. Çok böyle duygusallık, bir garip hissediyorum ben bu Dombra'yı böyle. Şimdi uzun sürede seçimler de yok da bir daha araya farklı bir sürü yeni şarkılar, yeni seçim şarkıları yapıldı edildi. Fakat bu bilmiyorum doğru mu programda böyle bu mevzumuz bu değil ama aklıma o geliyor benim. Seçimlerde çok zor, sıkıntılı dönemlerden geçtik. Hatırlıyor musun? 2014, 2015, 2018'li yıllar hatırla. Dombra'yı duyunca aklıma o yaşadığımız travmalar hakikaten o böyle kaotik şeyler aklıma geliyor. Şu şöyle 2014, 2015 daha sonra 2018'de devam eden aradaki diğer seçimleri de koyuyorum üzerine. En son altılı masaya kadar devam eden bir şey var. Bir macerası var Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yaşadığı şeyler var. Ve ben o dönemler, biz o dönemlerde televizyonlarda, gazete köşelerinde yazarken, çizerken, konuşurken, bağırırken, kavga ederken, kavgalar da ediyorduk o dönemlerde. Bu Dombra'yı duyunca farklı bir şey yani. Yani normalde bak bir şey söyleyeyim açıkçası. Ben bu tür müzikle falan ilgilenmem. Yani çok da garipsemeyin ama
0: benim ilgi alanım
1: müzikle. Bu tür derken ben müzikle çok ilgili değilim.
0: Eyvallah.
1: Enteresan değil mi?
0: Eyvallah.
1: Bir emotif bir mabik olmam lazım. Çünkü bizde sürekli işte grup önünde konuşmak, hitabet, hutbe, Kur'an-ı Kerim okumak, onun tecvid, el-kavaidi bilmemesi var da aslında iyidir bizimkiler. Kulaklar çok iyidir. Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi. Benim ilgi alanım ama çok seçiciyim her bölümden şey, enstrümantal seviyorum fakat bu da öyle birazcık.
0: Evet.
1: Yani Dombra'yı dinleyince aklıma onlar geliyor, atlattığımız büyük kaoslar geliyor. Yani o travmalar geliyor. Ne demek istiyorum? Hani öyle diyorlar ya hakikaten doğru her defasında geldik, öldürüyoruz, yok ediyoruz, şimdi bilmem ne olacak falan derken çünkü her atılımdan sonra bunlar geliyor. Bakıyoruz Türkiye tam take off'a geçiyor, tam kalkacaksın abi, dünyaya meydan okuyorsun 2013.
0: Evet.
1: Yani bunlar batı tarafındaki ifadeler şunlar. Bugün Belçika'nın dediği gibi bizim dangozlar, kaşaloklar bunu görmezden geliyor. Şunu dediler adamlar. Bu ülkenin, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini kim durdurabilir? Yani bunu tercümeyle konuşuyorum. Bunu yazdı şerefsizler. Batı bunu yazdı. The Ottoman Sultan diye Erdoğan koyup kafasına kavuk koydular.
0: Evet.
1: O Dombra'ları duyunca aklıma ve buradan da selam olsun Uğur Işılak'tı değil mi? Hatırlıyorsun onu uyarlayıp yapmıştı. Müthiş bir şeydi o. O bir dönemi bazen bir de birkaç tane böyle şarkı var. Allah onlardan razı olsun. Yani onlar toplumun şeyini değişti. Motive ediyor.
0: Evet, evet,
1: yani
0: evet.
1: Dombra'yı duyunca mesela ben hatırlıyorum. O 15 Temmuz'da.
0: Merhum Erol Olçok'un. Ya,
1: bravo. Evet. Erol Çok'un da şey yaptığı böyle birçok o seçimlerde.
0: Yürüttüğü kampanyalarda ön planda tutulan şeylerdi bunlar. Sen
1: motive ediyor ya insanları. Evet. Yani 15 Temmuz'da ki o bir aylık süreçte Allah biliyor ki birçok meydanda orada burada konuşma yaptım. Geceleri saat 2'de 3'te 4'te ve döndüğüm zamanlar oldu. Yani halkla birlikte orada o meydanlara çıkmak ihtiyacı hissettik ve çıktık. O meydanlarda insanları motive edenlerden bir tanesi bu şarkıydı.
0: Ya.
1: Ve bu şarkı okunduğu zaman, bu parça okunduğu zaman Dombra aklına Erdoğan geliyor, aklına bayrak geliyor, aklına ülke geliyor, aklına darbeler geliyor.
0: Evet.
1: Her şey geliyordu. Şu an onu hatırlatıyor bana bu.
0: Doğru. Abi çok
1: yani şimdi duyunca gene
0: hoş şeyler.
1: Duygulanıyorum yani.
0: Hoş şeyler anlattın. Evet, yaşadıklarımızın
1: öyle.
0: Hepsi gerçekti. Tam Hikmet Bey'in dediği gibi yani 2013 siz IMF'ye borcu bitirmişsiniz.
1: Tabii, tabii.
0: Enflasyon ve faiziniz tek haneli rakamlara inmiş. Take off senin tabirine. Kafayı kaldırmışsınız.
1: Alçaklar,
0: ondan sonra ağaç mesela ağaç
1: tabii,
0: değil sen hala anlamadın mı falan diyen grup. Avrupa'nın da Batı'nın da desteğiyle canlı yayın arabalarıyla bilmem
1: duran
0: nelerle.
1: Adam, duran kadın
0: Hristiyan amampurlarla falan. Otpor projeleriyle efendime söyleyeyim. Hakikaten bir kaosun fitilini ateşlemişlerdi.
1: Gerçek bit yavruları çıktılar o dönemlerde.
0: Evet.
1: Ve Türkiye'nin takeover'a geçtiğini anlayan Batı.
0: Evet.
1: O şimdi o kavala sisteminde başında olmak üzere.
0: Kullandı.
1: Bu ülkede bunu yok etmeye çalıştı.
0: Onları kullandı. Evet.
1: Belçika diyor aynen. Ki Türkiye'den rekabet edemiyoruz diyor. Alman diyor ki füzeyi Türkiye'den alalım diyor. Bak aradan 13 sene geçmiş. Bak.
0: Ya.
1: Alman diyor ki acaba Türkiye'den alsak neyi? Patates mi? Var çok güzel. Hem de Sakarya patatesi. Değil. Füze diyor. Şimdi bu şerefsiz, içimizdeki bu şerefsizler, bu çapulcular, bu ahlaksızlar, bu namussuzlar. Şimdi var ya böyle tatlı su şey gibi otu köşede oturuyorlar. Bir tanesi şimdi ben bir adada keyif yapıyor. Bir tanesi atleti giymiş bir yerde geziyor. Bazı ahlaksız, utanmaz, edepsizler hala kıyıda köşede yazmaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Bazı demokrat oldu, bazı ultra kemalist kalıyor, bazı aşırı hassasiyet, bazı binler, bazı Yıldırım Han'ın ismini beğenmiyor hala. Ahlaksız, namussuz, nesebi gayri sahihler. Açıkça söylüyorum. Şunu engellemeye çalıştılar. Benim derdim bu.
0: Aynen.
1: Bak biz hocam, biz Pir-i Fani değil miyiz hocam? Recep Tayyip Erdoğan, biz de gidip gideceğiz.
0: Abi

0: Abicim kıymetli abi.
1: Toprak bize lazım. Burası lazım bize.
0: Kaplumbağa
1: şerefsizler.
0: Yola çok çıkmış. Kızıyorum ben bu. Demişler ki nereye? Hacca gidiyorum demiş. Demişler ki ya sen böyle

0: bizden ileride ve bizim ondan silah almamız lazım. Bizim senin tabirinle söyleyeyim. Kaşalotlarda 40'a 40 profil görüyorsunuz değil mi? Bu
1: tabii,
0: uçak
1: tabii.
0: değil.
1: Ahlaksız,
0: tekerlerine edepsiz, motor takılmış. Tabii, tabii. Tar gidiyor. Tabii. Vileda sapıyla tutmuşlar tabii, bunu. Tabii. Diyecek kadar da ya senin, bak, hocam, mahallenin veledi durumundalar yani.
1: Konuşunca anlamıyorlar. Bazı dangozları da bizzat göstermek hatta gözüne sokmak lazım mümkünse. Evet. Yani adama sen o dünyanın en önemli 5. büyük efendim uluslararası ses getiren bir köprü yapıyorsun Yavuz Sultan Selim. Han Hazretleri ismini koyuyorsun oraya. Adam iki direkt düşündü dedi, direkt kaldı diyor. Sana seninle sana ne oluyor?
0: O direkt var ya ha, diye başladı ama bak, Rütük var
1: bak,
0: devam etme.
1: Oradan başlıyor devam ediyor. Oradan başlıyor. Ha. Sevgili Ömer Sükür, bakın şuraya kadar geliyor. Adam mutsuzluğunu açık söyleyebiliyor. Adam şu diyorsun ki adama ya diyorsun Anıtkabir'de 1981'de Anıtkabir'deki o büyük dev bayrağın telini yaptı diye Atatürk ödülü verdiler iş adamına. Niye? Tel yaptı diye. Aynen. Tel. Şimdi senin diktatör işte Özgür Özel ya bak bir daha bulsun bak bulsun da gösterelim onları. Özgür Özel şu anda Türkiye ben yöneteceğim diye bağıran tip var ya tip. Bağıran tip.
0: Tamam.
1: Ben böyle konuşacağım. Onu tamam. Hak ediyor. Kes tamam. Lan. Böyle konuşacağım. Kes tamam. Sesini. Adam diyor ki buradan öyle diyor çünkü adam kes
0: ne diyor,
1: lan.
0: Ne diyor işte bu ne
1: bulacaklar? Deli karı diyor ya adam. Küçük deli karı diyor mesela.
0: Evet.
1: Nerede kalın dernekte deli karı ne lan? Tamam, kes lan tamam, diyorum tamam, ben ona tekrar.
0: Tamam.
1: Şimdi sen burada şeyi ne taltif ediyor. Ya diyor tel yaptık diyor. Bunu atla bunu görmüyoruz gözler. Tamam mı? Büyük yöneteceğim diye adam ne diyordu şeydeyken videodayken. Acaba insanlar dışarıda kadınlar araba kullanabilecekler mi?
0: Heh, acaba sen onu mu bulalım mi? Diyorsun.
1: Evet. Acaba bunu yapabilecekler mi? Karşıya böyle yapamayacaklar değil mi? Çok geriye gideceğiz.
0: Gizli
1: evet.
0: iktidarın diyor gizli tabii. ajandası ortaya çıktı
1: yani,
0: diyor.
1: Yani içeceğim tekileye tuz bile bulamayabilirim. Korkunç bir şey. Ama inanamıyorum falan. Oğlum defolun lan siz bu ülkeden. Baksana hakkım, şöyle bir hakkım var. Eğer sen tuvalet terine oy verip de ülkeyi yok etmeye çalışıyorsan ben seninle aynı gemide olmayayım ya.
0: Kutuplaşmaya yani, devam
1: ediyoruz. Hayır, tamam. Kutuplaşma bile değil artık. O adamı koymuşlar geçen. Koymuşlar adamı ya gene aynı şekilde. Arkadaş sen kendi elemandan ikna edemiyorsun ya. Bak seçmen demiş ki dışkı koy. CHP dışkısı ki Gülsel Tekin'e genel merkezde bunu gönderdiler. Dışkı koydular.
0: Evet buraya. Evet.
1: Oraya oy veririm şimdi. Ben bu adama oy verecek de ben kusura bakma ben buna müstahak değilim.
0: Doğru. Ve benim, bu da,
1: memleketimde buna
0: bu da
1: oy
0: o kadar, o kadar bu memlekette o kadar ucuz bir memleket değil. Bu millette o kadar... Onlar kadar hocam, şuursuz değil, kadar feraset sahibi. CHP kime ne cevabı vereceğini bilir.
1: CHP diyorsun, varis diyorsun, Atatürk koltuğu diyorsun. Tipi tipe bak. Deli karı diyor şeyde. Kes lan diyor, alnını karıştırır, akın senin diyor. Dönüyor buraya, kes lan diyor, ona ulan diyor. Buna diyor, gelirim diyor kapına bak bunu söylüyor adam. Gelirim kapına diyor. O diyor, Ekrem dünyanın en temiz insanı. Böyle pir upak insanı diyor. Ekrem İmamoğlu.
0: Sütte
1: hiç çalmaz.
0: Leke olur, Ekrem'de olmaz
1: direkt
0: diyor.
1: Bir kuruşu yok diyor ki var. O diyor fotoğrafını koyarım diyor. Seni diyor kapına yapıştırırım diyor. Ha. Kime diyor? Cumhuriyet Başsavcısı'na söylüyor. Yargılayamazsın diyor. Aynı kişi bunu kafanıza çakın. Allah'ınıza çakın şunu ya. Çakın şunu bırakın.
0: Tamam.
1: Oğlu da çaksın. Eşi de çaksın bunu kafasına. Hani diyor ki star beni terk etme diyor. Kim lan o? İngiliz. Ya sen bu adam ülkeyi yönetebilir diyorsun ya.
0: Evet.
1: Adamın bastığı her taraftan
0: gel o zaman.
1: Pislik çıkıyor.
0: Gel o zaman.
1: Duvar, para,
0: asıl
1: euro.
0: Meseleye geldik.
1: Her şey var.
0: Arkadaşlar o gizli yaptım ajanda ya. Meselesini buldu ama şimdi sen konuyu geçtiğin için tekrar dönmenin alemi yok. Özgür Özel'in efendim iktidarın gizli ajandası ortaya çıkıyor. 2023 yılında kadın milletvekili olmayacak kadınların seçme seçilme hakkı ellerinden alınacak. Araba süremeyecek kadınlar dediği. Hadi tamam hemen çok kısa verin. Verin o sesi bir dinleyelim hatırlatalım bakalım. Evet buyurunuz.
1: Oradan duvardaki parayı geçeriz. Heh.
2: 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim.
3: Hmm.
2: Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Meclise kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş
3: ortak.
2: Bambaşka bir yere geldi.
0: Bravo. Bravo Sayın Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: İsrar edeceğim.
0: Buyurunuz efendim.
1: Sevgili saygıdeğer Sayın Özgür Özel. Ulan niye kandırdın milleti sen? Bu mudur ulan senin şeyin? Çok özür dilerim. Bu mudur? Bu mudur senin öngörün ya? Bir dakika bir söyleyeceğim.
0: Öyle
1: nereden buldu işte o gizli ajanda şu anda ortaya

0: çıkıyor diyor. Nerede lan gizli ajanda? Nerede gördün? Kim okudu? Ne dedi? Kim sakladı? Kim yedi? Gizli ajanda dedi. Gizli ajanda bir tane ajandası vardı cevap edin. Biz o zaman da bunu söylerken ben yazıyordum. Bunlar çalar, çırpar, tecavüz eder. Bunlar çünkü dine karşıdır. Dine değil, özür dilerim. İslam'a karşıdır. Müslüman sevmezler. Erdoğan gitsin de bu ülke bölünsün derler. Batı'nın da kucağına otururlar de diyorduk. Kimin öngörü doğru çıkmış? Aha gördük değil mi?
1: Neyse.
0: O zamanlar da hırsızlıktan bahsettik. O zamanlarda da hırsızlıktan bahsettik. İzmir'deki çalınanlar, tamam. İstanbul'da yapılanlar. Bak,
1: gel o zaman. Gel
0: Kadıköy'de olanlar
1: bugüne.
0: Yazdık.
1: Biz maziyi bir hatırladık. Öngörüsüzlüğün vücut bulmuş hali dedik.
0: Bu kadar büyük palavra mı olur ya?
1: Ve
0: ayıp
1: bugüne
0: ya.
1: Gelelim. Akşam gazetesinin manşetiyle gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Alo Özgür Sancısı. Sancı ifadesini ben belki tedirginlik, belki panik diye revize edebileceğimizi düşünüyorum ama ortada ciddi bir sorun var. Sayın Genel Başkanın diyorlar.
0: İyi manyak.
1: Sırayla yazmışlar efendim.
0: Hadi oku, okuyabiliyorsan oku bakayım.
1: Göle Belediye Başkanı'nın eşi Mürüvvet Budağ. Affınıza sığınıyorum. Çocukların okulda olduğunu düşünüyorum. Zira onları ekrandan uzaklaştırın. Gerçekten uzaklaştırın ama aktarmak zorundayım. Senin kocan erkek gibi dik durmadı diyor. Bir partinin genel başkanı, bir belediye başkanının eşine, bir hanımefendiye arıyor ve bunu böyle söylüyor. Bir başka belediye başkanına, sen gerçek bir hırsızsın, affınıza sığınıyorum, alçak köpek, doğuran ana diye başlayan
0: CHP,
1: bir ifade.
0: Eşittir CHP. Yani CHP diyor bunları.
1: Son olarak Afyon Kocahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hanıma. Eşini boşa gel.
0: İnsan sizi bozuyor bir abi be.
1: Şimdi
0: ama
1: haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu telefonu hani Amerikan filmlerine bazen replikte böyle şey yapıyorsun ya, kahrolası federaller falan diye.
0: Adam direkt söylüyor.
1: Elindeki şöyle. Telefonu yavaşça yere indir ve masanın üzerine koy diyesim geldi benim de. Amerikan filmlerinden ilhamla.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bakın bugün de bakın. Şimdi biz böyle bunları konuşurken bir tanesi bazılar şöyle yorumluyor. Bunu ben uydurmuyorum. Bu bir defans. Savunuyoruz programımızı. Diyor ki hani abi şunları konuştun be diyor. Nasıl bunu sana bunu söyle? Kim bunu sana söyletti diyor. Niye son ceza gelmiyor? Bir dakika, bir saniye durun arkadaşlar. Bir saniye ya. Ne cezası? Bir dakika. Niye söyleyemiyorum ben bunları? Yani tamam. Çok yani ben takdir ediyorum. Birçok kanalı takdir ediyorum bak. Diğer tüm kanalları televizyonda. Hı hı. Şu iyi. Şu iyi. Çok özel yerlere girmiyorlar. Bu çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Biz de girmiyoruz.
1: Girmiyoruz.
0: Bak burada mesela isim vermiş. Yazmıyoruz tabii. Yazılmayacak tabii ki. Git diyor. Anlamıyor muyuz? Hı. Selam söyle git diyor yani. Hı. Tamam orayı biliyoruz. Detaylara da girmiyoruz bak. Karı koca ilişkileri. Ne kadar acı değil mi? Karı koca ilişkileri. Girilir mi hiç? Geçen ben ne dedim? Ancak kafayı kullanırım dedim. Böyle bir şey bir söylese biz sana kafayı kullanırsın. Ama içindekini değil. Kabuğu kullanırsın. Şimdi diyor ki ben takıldım. Bu dediğim şeyi hatırlatmış gene. Emin göndermiş. Bir tane kadına, sosyal medyada konuşan bir kadına, hani daha önce emcüklenmiş diyen bir kadın var. Dilruba.
1: Beyni emcüklenmiş gerizekalılar diyen AK Parti seçmenine.
0: Evet. Yani bizim beyinimiz emcüklenmiş.
1: Ve birer gerizekalıyız hepimiz.
0: Evet. Çok ağır bir ifade.
1: Evet, evet.
0: AK Partililere, oy verenlere böyle diyen bir sefili, bir rezili, bir kepazeyi ön tarafta protokolde böyle oturttular.
1: Evet,
0: yani,
1: oturttu. Gel dedi, Polat gel, bulur şimdi o görüntüyü.
0: Bir de ana avrat küfür et dedi, gel. Heh. Bunu yapan CHP'li genel başkan.
1: Evet, evet.
0: Dediler,
1: evet.
0: Böyle çok fazla gitti. Aa, kandırıldım dedi.
1: Evet.
0: Bir dakika, bir saniye. Ya hocam. Ya bir dalga geçmeyin bizim. Ya tamam ben de seviyorum mizah, güzel. Ben seviyorum böyle konuşmayı da bana ağır geliyor ya. Yani adama ne diyebilirim adam abi? Ya sen hayvan mısın diyeceksin. Ya bu nasıl bilmiyorum. Nasıl görmedin ya? Emcük dedi, emcük.
1: Evet bak.
0: Emcük dedi.
1: Görüntü verin. Nerede öyle tekrar verdirmeyin. Ha verin hadi tamam. Hadi verin ya, dinleyelim ya tamam tamam.
0: Bu da neyse tamam.
1: Hadi ver tamam. Ver. Yani biz, abi biz hatırlayalım tamam. Buyurun.
2: Hepiniz beyni emcüklenmiş birer gerizekalılarsınız. Bunun da hiçbir şekilde kesilmesini istemiyorum. Yani bayağı destekleyen

0: herkesin gerizekalı olduğunu üstüne basa basa da vurguluyorum.
1: İyi ki varsın Dilruba. İzmir seni seviyor, biz seni seviyoruz.
2: Alın yeter ya. Rezilliği alın yeter ya.
3: AK Parti'ye oy verenlere beyni emcüktenmiş diyen bir insanı.
2: İyi ki varsın abi, diyor.
3: Şimdi, İlk bunun bu da koyduğu yer protokolde o dönemlerde o sene galiba Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılı falan gibi önemli bir yerde evet. Protokole koyuyorsun.
2: Evet.
3: Bak şimdi,
2: evet.
3: Bundan daha sefil. Çok özür dilerim. Bu ifadeleri kullanacağım. Özgür Özel beyefendi. Lan beni dinle. Bak bundan daha sefil. Bundan daha paçoz. Bundan daha aşağılık bir ifade var. Ben ne konuşayım? Şimdi sen mesajda partililerine karını boşa, ol da git. Buradan koy. Bilmem ne yaparım.
2: Baban belli değil.
3: De, baban belli diye diyorsun. Ben de burada gereği muhatap ol. Ne muhatap? Olmuyorum tamam. Bana içeride kurduğunuz çadırlarla, içerideki motorlarla işiniz ne var bilmiyorum. Rüşit Güneş'in dediği gibi King'le taktı. Haber değeri yok benim için artık. Çünkü sürekli takıyorsunuz. Tamam bu da bir geldi. Kim kime taktı, kimle kalktı, oturdu, kim kimi yedi, o uyuşturucu kullandı. O bilmem ne yaptı. O onun karısına bunu söyledi. Bu bunu boşadı. Boşa kanadı. Gel dedi. Hafazanallah. Yani bu kadar kepazelik bir... Bakın bir daha söyleyeyim. Görmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Tamam CHP iyi bir halt değil. Bu yeni bir şey değil. Ama bir manyağı çıkartıp da aynı Trump gibi. Yani Baykal bu kadar seviyeyi düşürmedi. Onu biliyorum. Ecevit de düşürmedi. Onu da biliyorum. Ecevit'in jet motoru yoktu. Hiçbir şey de yoktu. Onu da biliyoruz. Doğru mu? Neyse. Yani bu adamlar motoru buldu. Tamam mı? Neden? İlk defa bu kadar belediye yönettiler. Dediler parayı bulduk mu bulduk. AK Parti 10'ar aylık birer yıllık hükümetlerden sonra bu ülkede para topladı. Ülke güçlendi. Meydan okuyor artık. Artık para toplandı, güçlendik. Kaybedecek çok şeyleri var ülkenin. Buna çökelim dediler. Maalesef bu millet de buna fırsat verdi. Uyardık o zaman. Ya bir sabır et, bekleyin ya. Ve arkasından çıkan netice şu. Bakar mısın? Aradan geçti 1-1,5 yıl. Türkiye'nin birinci parti gümbür gümbür geliyoruz buraya geliyoruz. Aman Allah'ım bir bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi deyince aklına göre. Bir, tak, bavul, rengarenk, mavi, turuncu, sırt çantası, valiz, para, peştemal, havlu, otel, pavyon, namussuzluk, taciz, çocukları taciz, tecavüz. Bitmiyor lan bitmiyor. Abi, dedim ki bu ahlaksız dibi nerede durur diye ben bunu yazdım. Acaba dedim bunun sonu ne? En sonunda kaşımıza başka bir şey çekecek de korkuyorum. Bak bu cümleyi tekrarlayacağım. Hızlı konuştum. En sonunda başımıza daha felaket bir şey gelecek diye korkuyorum artık. Benim partim CHP'yle korkum yok. Benim CHP'yle zerre kadar korkum yok. Yokuş aşağı böyle. Var ya hani o bazen rotadan çıkıp da uçak motor kontrolünü kaybeden, kanatçığı kopan bir uçağın saatte 950 km hızla burunlar çakılması gibi bir şey gidiyor aşağı doğru adamlar. Ama mesele vereceği zarar. Diyorum ya daha da korkunç ne olabilir diye düşünüyorum. Oğlum olmayan yok ki yani suç kartelesini koy. Suç bunlar. Bak katalog suçlar ve diğer suçlar. Adamın işlemediği kalmadı lan. Yani kalmadı. Fuhuş var. Tecavüz var. Taciz var. Hırsızlık, irtikap. Yani bir siyaset bana ne yapabilir? Yok hocam ya sigara kaçakçılığı var yani. Adamın her şeyi var. Yok. Ve şimdi biz diyoruz ki acaba Cumhuriyet Halk Partisi erken seçime gitsek mi? Oğlum deli olmak lazım lan. Bir bakalım nereye kadar ne çıkacak? Daha valiz daha iki renk var. Mavi valiz, turuncu valiz. Ya pembede ne var? Bilmiyorum ki.
2: Bugün sabahın manşeti hocam, ediyorum, pembe valizi ortaya koyuyor. Vakit kalmadı.
3: Hocam,
2: ben sadece başlığını okuyacağım, kapatacağım.
3: Şunları okudun ya sen. Bunları Ömer Bey ya da bizim gazetede vardı diye okumadı bakın. Yani 24 TV yayın yönetmeni okurken bunu ciddiye alın. Şu anda piyasaya düşen, piyasa diyorum artık öyle.
2: Sosyal medya.
3: Düştü yani piyasa. Hı hı. Sosyal medya haber düşen görüntüler, Elhak Doğru bunlar soruşturma dosyasındaki görüntüler. Yani Özgür Özel bu kadar kişiye küfretmiş.
2: Evet.
3: Bu kadar kişi aşağılamış. Bu kadar çok para ve elinde dair bilgi var elde. Bakın bazı HTS kayıtları bazı istasyonlarında o arabayı orada her tarafta vermişler. Yani Özgür Özel her tarafta istemiş. Onlar da her tarafta vermişler. Bir altıncı katta istemişler. Bir duvarın üstünde istemişler.
2: Verdik diyenler vermişler. CHP'li. Verenler CHP'li. Biz aracılar CHP'li. Teslim alanlar CHP'li. vermesini isteyenler CHP'li, iddia sahipleri CHP'li, iftira diyenler CHP'li. Biz oturduk, birer çekirdek aldık. O servise yaslanan dayılar ikonu gibi seninle beraber Oğuzhan Uğur'a selam olsun
3: Ömer buradan. Bey, özel bir çaba
2: Oğuzhan, Oğuzhan Uğur kardeşimiz bize dayılar der ya, onun gibi biz de oturduk çekirdeklerimizi çitleyip olan biteni seyrediyoruz.
3: Ama hala efendim konuşabilmesi de özel bir şey.
2: Bu arada çekirdek Yılmaz Özdil anlamamıştır. Çiğdem.
3: Evet.
2: O anlamaz.
3: Yılmaz Özdil de bugün bir tane bir arkadaş dostumuz atmış. Bakın dinleyin diyor, ne diyor diyor. Bak tam adam düzeliyor zaten. Bak bunlara güvenilmez. Diyor ki CHP düzelmeden diyor Türkiye düzelmez. Türkiye'yi kurtaramazsınız diyor. Önce diyor CHP'yi kurtarmak lazım. Adamın zihniyeti şu. Ulan dingil. O kızmaz. O bana o dava açmıyor. Ulan dangoz. Sen Türkiye işgal altında mı? Doğru ifade, doğru bir.
2: Evet.
3: Neyi kurtarıyorsun lan sen?
2: Ya önce bir kendimi ya kurtardım.
3: Bir Allah aşkına böyle bunca yıl seçimle gelmiş. Sandıktan çıkmış. Halkın teveccühüne mahsul olmuş. Lan bir saygı gösterin lan.
2: Başla.
3: Seninkiler, senin o CHP kodiyekli adamlar, İngilizler yardım bekliyor.
2: İşte bunlar İngiliz, bunlar böyle.
3: Bağımsızlık savaşı veren Erdoğan'dı. Bu ülkede senin prangını, boyundaki tasmanı Erdoğan kurtardı. Sonra ne oldu? Baktın sigara sağa tasma taktılar. Doğru
2: evet
3: mu? Erdoğan zaman kurtardı tasmayı, teşekkür etmeyi bilmezsiniz. Aha. Gidip onun yalından yemek yersiniz. O da rakıda anlaşırsınız, sağlığa zarardır. Oradan bir tane kere ikinci para mana meselesi ortaya girince
2: Birbirinizi yersiniz.
3: Türkiye çoktan kurtuldu. Sen kendi mabadını kurtar.
2: Birbirinizi yersiniz. Efendim Sabah gazetesinin manşet haberi oldukça ilgi çekiciydi ama vakit kalmadı. O yüzden size sadece tavsiye ediyorum. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 14 Mayıs Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir görüşme dünyanın. Gözü kulağı Pekin'deydi. ABD Başkanı Donald Trump Xi Jinping ile bir araya geldi. ABD ve Çin arasındaki görüşme çok uzun zamandır konuşuluyordu. İki ülke arasında hem dünyada şu anda yaşanan gerginlikler hem de iki ülke arasındaki gerginlik yaratan özel konular ve işbirlikleriyle ilgili neler olacak diye bugün tamamen ABD-Çin arasındaki hem ilişkileri hem devlet başkanlarının verdikleri mesajları hem de bundan sonrasında dünya konjonktürüne nasıl bir etkisi olur onu konuşacağız, tartışacağız. Önemli açıklamalar vardı. Özellikle ABD ve İran arasındaki savaşla ilgili hem nükleer konusunda hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması konusunda Donald Trump açıklamalarda bulundu. Xi Jinping ile görüştüler. Tabii Tayvan'la ilgili önemli bir açıklamada bulundu Xi Jinping. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin daha iyi seyretmesi için Tayvan konusunda ABD'nin izleyeceği politikaların çok önemli olduğunun altını çizdi. Konuşacağız, tartışacağız efendim bu konuları da.

0: Önemli isimler oradaydı. Aslında ABD'yi çokça ABD'den Çin'i çokça eleştiren, çok sert söylemlerde bulunan isimler Xi Jinping'le el sıkıştılar. Tabii çok gösterişli bir törendi. Detaylarıyla konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? İbrahim Keleş, stratejist bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam çok uzun zamandır aslında beklediğimiz bir görüşmeydi. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaşı okurken hep dedik ki Çin ziyaretine bağladık. Çin ziyaretinden önce ABD'nin İran'ı masaya oturtmaya çalıştığını söyledik. Orada bir güç dengesinin olmasında İran ve Çin ilişkisinin önemli bir faktör olduğunu ifade ettik. Ben genel olarak bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Önce onu sormak istiyorum. Sonrasında detaylarıyla tartışalım isterim. Evet.
1: Bu Trump'ın ikinci ziyareti. Birinci dönem başkanlığı döneminde de bir ziyareti olmuştu. Şimdi yaklaşık 9 sene sonra bir ziyaret daha gerçekleşti. Tabii 9 sene sonra köprünün altından da çok sular aktı. Çin açısından bakarsak, Çin o dönemki ekonomik gücü, nüfuz gücüne göre şu an çok daha güçlü konumda. Amerika ise tam tersine, özellikle bu İran savaşları nedeniyle Amerika büyük bir kayba uğradı. Yani burada maddi kayıptan bahsetmiyorum. Esas kaybı itibar kaybı. Yani maddi kaybı bir biçimde zamanla yerine oturtabilirsiniz ama itibar kaybı öyle değil.
0: Doğru.
1: O gittiği zaman yerine koymak yüzyıllar ister. Amerika'nın tarihine bakarsak da İngiltere Kralı'nın dediği gibi, Charles'ın dediği gibi, sizin tarihiniz bizim için dün gibi derdi.
0: Doğru.
1: O nedenle bu görüşme, 2 saat birlikte bir görüşme yapmışlar. Bu 2 saat içerisinde neler konuşuldu bilemiyoruz ama Trump oraya çok güçlü biçimde gidemedi. O istiyordu ki şu Hürmüz Boğazı'nı açalım, İran'la bir anlaşma yapıp ondan sonra zafer kazanmış bir komutan edasıyla gidebilmek vardı. Onun için de çok uğraştı. Ama Trump'ın bu arzusuna kendi Amerika içinden, yönetimi içinden ne kadar destek verildi bilmiyorum ama köstek veren ülkeyi hemen hatırlıyoruz. İsrail. İsrail böyle bir anlaşmaya hiç sıcak bakmadı. Trump üzerinde de baskı kurduklarını zaten defalarca da söyledik. Trump bu görüşmeye çok güçlü gitmedi esasen. Yani masaya oturduğunuz zaman elinizdeki güçlü kartlarınızın olması gerekirdi ama Trump'ın öyle güçlü kartları yoktu. Yani düşünsenize elindeki seyir füzelerinin, hava savunma füzelerinin neredeyse %50'sine yakınını bitirdiler.
0: Hocam şimdi bu konuyla ilgili aslında bir de rapor var. Yani bir raporun dolaşıldığı ifade ediliyor. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı için hazırlanmış olan bir istihbarat raporunun. Evet. Donald Trump Pekin'e gittikten sonrasında dolaşıma sokulduğu iddia ediliyor. Öyle söyleyelim. Washington Post'un özel haberi bu. Özellikle bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı hem diplomatik hem askeri hem diğer istihbarat ekonomik alanda ve istihbarat alanında da yani bilgi alanında daha doğrusu geri planda kaldığını, aslında eli güçlü değil daha zayıf bir pozisyonda gittiğini söylüyor raporda. Evet. Şimdi raporun detaylarını anlatmayacağım ama bu 4 başlık çok önemli. Çünkü hem diplomasi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin geri kaldığını hem askeri, bu çok önemli, bilgi açısından istihbarat işaret ediyor ve ekonomik anlamda Çin'in elinin daha güçlü olduğunu söylüyor rapor. Bu konuda ne dersiniz hocam? Gerçekten böyle bir eleştiri de var tabii ki. Şimdi Donald Trump'ın izlediği politikaları içeriden eleştirenler de var ve medya her zaman manipülasyona bu tür kaynağı belli olmayan raporların dolaşıma sokulması, doğru, ve iddiaların yer almasıyla, haberlerde yer almasıyla manipülasyona çok açık. Şimdi böyle bir şeyi siz değerlendirdiğiniz zaman nasıl okursunuz haberi?
1: Yani Amerika içerisinde Pentagon veya CIA'nin kaynaklı böyle bir rapor varsa şayet,

0: şaşırmam. Bana da eğer otur bir rapor hazırla Amerika'nın gidişatıyla ilgili derseniz ben askeri boyutundan rapor hazırlarım. Yani uzmanı olmak başka bir şey ama dışarıdan birkaç adım geriden büyük resmi görerek okuyunca Amerika'nın ciddi şekilde kayıplarda olduğunu görüyoruz. Yani Amerika bir büyük devletti. Dünya hegemonyası sağlayan bir devletti. Neredeyse 750 noktada askeri üsleri olan, dünyayı adeta kontrol edebilen bir devletti. Ancak şimdi geldiğimiz noktada özellikle insani değerler noktasında, diplomaside, devletler arası ilişkiler ve uluslararası kurumlar noktasında Amerika adeta bir haydut devlet durumuna düşürüldü. Bunda Trump'ın katkısı çok büyük.
1: Çok büyük. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii tüm bu iddialar sorulduktan sonra Pentagon'un baş sözcüsü küresel güç dengesinin Amerika Birleşik Devletleri dışında herhangi bir ülkede olmadığını, herhangi bir eksene ya da herhangi bir ülkeye kaymadığını söyledi. Tabii Pentagon'dan da Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Şimdi peki biz bu açıklamaları paylaştıktan sonra ben yönetmenimden karşılaştırmanın olduğu LED'i rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin karşılaştırması yaptık belli başlıklar altında. Önemliydi bu konu. Hocam şöyle gelelim isterseniz. Tabii. Birlikte bakalım sizinle. Çünkü demin de söylediğim gibi hani Çin ne Donald Trump giderken ABD'nin en güçlü haliyle gitmek istedi. Fakat İran Savaşı, İsrail'in süreçteki baskısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı çok kısa sürede bitireceğini öngörmesi ancak bitmemesi, İran'ın gösterdiği direnç, bütün bunların hepsi Arakçı'nın Donald Trump'tan önce Çin'e gitmesi ve konuyla ilgili aslında bir açıklamanın da yapılmaması.
0: Evet, hiç açıklama
1: yapılmadı. Hiçbir açıklama olmadı. Bu da çok önemli bir noktaydı. O yüzden bu belirsizlikler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de o belirli bir güç olarak kendini konumlandırdığı noktada sallantıda mı sorusunu getirdi. Peki şimdi bakalım karşılaştırmaya. Nüfus karşılaştırması Çin'in nüfusu 1.4 milyar. Amerika Birleşik Devletleri 341.9 milyon nüfusa sahip. Askeri karşılaştırma demin bahsetmiştim. Washington Post'taki aslında o değer 4 kriterden bir tanesiydi.
0: Evet.
1: Askeri 2 milyon 35 bin Çin'in asker sayısı, 1 milyon 328 bin ABD'nin. Savunma bütçesi açısından bakarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi oldukça yüksek, 895 milyar dolar. Çin'in ise 267 milyar dolar. Savaş uçağı açısından da ABD'nin üstünlüğünü görüyoruz. 1791 savaş uçağına sahip Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in 1212. Savaş helikopterleri açısından ABD'nin önemli bir üstünlüğü var. 1000 savaş helikopterine sahip. Çin'in ise 218. Nükleer başlık, yaklaşık 600 nükleer başlığı olduğu düşünülüyor Çin'in. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise yaklaşık 5000. Dış borç açısından baktığımız zaman burada da tabii çok önemli bir fark var. Aslında bugün en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin borcuydu. 34 trilyon dolar dış borç, Çin'in dış borcu 1.2 trilyon dolar. Doğal kaynaklara baktığımız zaman da kömür, nadir toprak elementleri kereste Çin'in, bakır, altın, doğalgaz, kereste, kömür de ABD'nin. Nadir toprak elementleri de yine Çin'i, evet. Özellikle işte bataryaların üretilmesi.
0: Dünyaya nadir toprak elementlerinden İhraç eden ülke Çin'dir.
1: Çin. %80. Savunma sanayinde de hocam çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Nadir toprak elementleri de yine burada altını çizeceğimiz en önemli doğal kaynak. Bu karşılaştırmaya baktığımız zaman demin de söylediğim hani hem ekonomik hem askeri, diplomasiyi arka planda tutuyoruz burada. İstihbarat bilgiyi arka planda tutuyoruz ama bu iki başlık üstünden okumasını yaparsanız hocam bu karşılaştırmayı. Eleştiriler haklı mı, haksız mı?
0: Eleştiriler haklı. Şu rakamlar üzerinden söyleyeyim. Trump gözüyle söylersek, Trump nereye bakar? Şunu da görmeyin.
1: Evet, dış borcu
0: 1.2 trilyon dolar.
1: Evet,
0: 34 trilyon dolar ki şu an 38 trilyon dolar borcu var.

0: Trump para üzerinden hep okumuştur. Hürmüz'ü ele geçirirsek çok para kazanacağız evet. der. O zaman Trump'ın para gözüyle baktığına göre biz şunu diyebiliriz. Hangisi batakta? Amerika.
1: Evet.
0: Batakta. Yani 38 trilyon dolar borcu var Amerika'nın. Şimdi şu rakamlarda ben çok takılmıyorum. Özellikle savaş uçağı 1212 tane, orada 1700 tane,
1: evet.
0: 1800 tane. Bu 500. Çok önemli değil.
1: Evet.
0: Çünkü savunma bütçesine de takılmıyorum. 267 milyar dolar, 895 milyar dolar Amerika'nınki, Çin'inki daha düşük. Fakat şu günümüzün savaşlarında biz şunları görmeye başladık. Elinizde çok çok pahalı uçaklarınız olabilir. Ama o uçakları havada tutabilmek, o uçakları sürekli güncel tutabilmek ve maliyetini de karşılayabilecek gücünüzün tamamının olması lazım. Eğer o yoksa sıkıntı. Yani Amerika'nın bir uçağı vuruldu Suudi Arabistan'da havaalanında 600 milyon dolar değerinde
1: Doğru.
0: bir erken uyarı ve ihbar uçağı vuruldu İran evet. tarafından. İran neyle vurdu onu? Kamikaze drone'la vurdu. 20 bin dolarlık kamikaze drone'la vurdu. Ve vurduğu uçak 600 milyon dolar. Yani günümüzün savaşları artık böyle çok büyük devasa savunma bütçeleri değil. Küçük ama çok etkin, maliyeti düşük sistemler savaşın seyrini belirliyor.
1: Peki ben burada şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi tabii asker temeliyle bunu size sormanın çok evet. doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi dediniz ki daha düşük bütçelerle daha küçük aslında savaş araçlarını kullanmak. Ki biz bunları mesela Hollywood filmlerinde de çok gördük. İşte çeşitli dronlarla saldırıların yapıldığını. Hı hı. Henüz bu kadar bu teknoloji kullanılmıyorken orada filmlerde çok fazla o teknolojiyle düzenlenen suikastleri, saldırıları vesaire savaşta kullanıldığını gördük. Peki bu kadar da bütçeye gerek yok diyorsunuz aslında şu an için en azından.
0: Evet.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum. Dronlarla daha düşük bütçeyle saldırı düzenlemek eğer bu kadar kolaysa o zaman ülkeler arasındaki o dengeyi sağlayacak olan şey teknolojik yeterlilik mi olacak?
0: Teknoloji. Teknoloji. Yani,
1: çünkü herkes düşük bütçeyle aslında bunlara sahip olmak için elinden geleni yapacak.
0: Yani bakın şimdi,
1: kimin teknolojisi daha yüksekse ötekini dövecek o zaman.
0: Kesinlikle.
1: Hocam.
0: Kesinlikle. Bakın bilgisayarların İlk çıktığı zaman kamyon büyüklüğündeydi bilgisayarlar.
1: Evet.
0: Ve çok pahalıydı.
1: Evet.
0: Bugünün bilgisayarlarıyla kıyasladığınız zaman emin olun var ya o kadar ilkel kalıyor ki onlar. Amerika elindeki askeri donanım ve teçhizatına baktığımız zaman çok pahalı, çok ağır, çok büyük. Saldırı araçları var elinde.
1: Evet hocam.
0: Yani mesela o çok büyük uçaklar, çok büyük füzeler, bunlar var. Fakat İran'ın elinde olsun veya başka Hı-hı. ülkelerin elinde daha yüksek teknolojili ama küçük fakat sonuç getirici ucuz ürünler var ve bunlar o devasa bütçeyle alınmış olan araç gereçleri devre dışı bırakıyor, etkisiz hale getiriyor.
1: Peki o zaman şimdi şunu sormak istiyorum. Burada bizim aslında verdiğimiz LED'de de yer alan önemli bir nokta. Aslında bütün bu teknolojide belki füze yönlendirme sistemleri, radarlar, bataryalar, gece görüş cihazları,
0: evet.
1: lazer sistemleri, denizaltı sistemleri hepsinde kullanılan en önemli element nadir toprak elementleri. O yüzden bu noktada aslında Çin'in üstünlüğünden gelecekte ya da üstünlük sağlayacağından bahsedebilir miyiz hocam? ABD'nin en büyük kaygılarından biri bu olabilir mi?
0: Şimdi Amerika dünyada imparatorlukların tarihlerine baktığımız zaman 250 senelik bir imparatorluk bu. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Amerika çöküşte. Bu gidişi onun batırı onu çöküşe doğru götürüyor zaten ve yenileme yapamıyor. Kendisini yenileyemiyor Amerika.

0: Onların da kendilerince bir akıl yürütmeleri var. Şimdi baktığımız zaman Çin şunu yapıyor. Özellikle siber savaşta Çin Amerika'nın çok önünde.
1: Evet.
0: Siber savaş demek bilginin bilgi savaşı demektir.
1: Doğru.
0: Yani bugün bakın hepimiz internet kullanıyoruz. Banka hesaplarımız, hayatımızın içerisindeki birçok adım internet üzerinden yapılıyor.
1: Artık dijital
0: kazara, kazara düşünüyorum ben. O kablolar bir kesilse ne olur? Felç.
1: Doğru.
0: Felç. Şimdi Çin şunu yapıyor. Çin yüksek teknoloji ürünler geliştiriyor. Ve bu öncelik getiriyor ona. Yani burada rakamlara baktığımızda aslında rakamlarda Amerika çok üstte duruyor. Hı hı. Fakat geçmişte devasa bilgisayarlar, devasa cep telefonları ki benim hatırladığım cep telefonu vardı. İlk yeni çıkmış cep telefonları bebek gibiydi. Bebek kadar cep telefonları vardı. Tabii büyüktü, büyüktü. Büyüktü o telefonlar. Sonra şu an cebimizde akıllı telefon taşıyoruz.
1: Evet.
0: Amerika'da bu işlerde aslında öncülük yapmıştır. Teknolojide öncülük yapmıştır ama şu anda geldiği noktada Amerika kendisini yenileyemiyor artık.
1: Hı hı.
0: Ve bu treni kaçırmak demektir aslında.
1: Ve o yüzden de nadir toprak elementi olan bölgelerde bunları çıkartmak ve işlemek için de anlaşmalar yapmaya çalışıyor birçok
0: evet.
1: ülkeyle. Belki hani Kanada'yla bu kadar çok, Grönland'la bu kadar çok ilgilenmesi, Tayvan'la bu kadar çok ilgilenmesi altında
0: bunlar var. Çip teknolojisi Tayvan'da çünkü.
1: Tabii. Şimdi gelelim İki lider aslında günümüzdeki en önemli sorun İran Savaşı. Çünkü dünyanın ekonomisini, enerji krizini yani küresel bir kriz haline geldi. Hem enerji, ekonomi ve gıda konusunda. Bu noktada neler söylediler? Yönetmenimden rica edeyim hem Donald Trump'ın hem de Xi Jinping'in önemli aslında iki madde var burada açıkladıkları, söyledikleri. Bir anlaşma sağladıkları hem nükleer silah olmayacak açıklaması var İran'ın. Yani mutabık evet. kaldıkları iki önemli madde var. Çünkü hani ABD ile Çin arasındaki ilişki bundan sonra ne olacak? Evet bunların okunmasının yanında dünyayı ilgilendiren bu iki başlık. Nükleer silahın olmaması ve Hürmüz'ün açık kalması. Donald
0: Doğru.
1: Trump dedi ki Xi Jinping de Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor. Ve İran'ın nükleer silahı olmaması konusunda anlaştık dedi. Şimdi hocam bunun ABD-İran savaşına yansıması nasıl olur?
0: Şimdi bir kere Çin'in...
1: Arakçı'dan da hiçbir şey bilmiyoruz ya o görüşmeden. Orada da konuşulan başlıklardır diye düşünüyorum.
0: Fakat İran nükleer konusunda ve Hürmüz konusunda... Son açıklaması şu, biz ülkenin menfaati için ne gerekiyorsa onu yapacağız
1: evet.
0: diyorlar. Evet. Yani burada nükleer mesele, aslında nükleer konu Amerika'nın konusu değil. Amerika'nın meselesi de değil. Nükleer eğer birileri için tehdit olarak görülüyorsa İsrail için düşünülür.
1: Hem de bölge ülkeleri için de hocam tehdit
0: tabii
1: olabilir.
0: Bizim için
1: tabii
0: de tehdit.
1: Bizim için de tehdit.
0: Bizim için de tehdit. O nedenle nükleer... Trump neden bu kadar önemsiyor? Nedir bu? Yani bu kadar üzerinde baskı oluşturan konu bir şantaj sebebiyle midir?
1: Hı hı.
0: Onu tahmin ediyoruz sadece.
1: Evet.
0: Bu Epstein dosyalarının 28 Şubat 2026'dan beri neden hiç gündeme gelmiyor? Hı hı. Ama ondan evvel her hafta bir dosya açıklanıyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi yoktur. Yani nükleer konusu İsrail'le alakalıdır. Hı hı. Ve İsrail şöyle diyor. İsrail'in elinde nükleer güç var zaten.
1: Evet.
0: 300'e yakın nükleer başlık var. İsrail bölgede kendisinden daha güçlü nükleer alanda, savaş kapasitesi alanında başka bir ülke kendisinden daha güçlü veya eşit durumda olsun istemiyor. Dilediği zaman gidip vurup çıksın karşı tarafta hiç ağzını açamasın çünkü elinde gücü olmasın. İran'ın nükleer gücü geliştirmesinin bana göre sebebi İsrail'in elinde olması sebebiyledir.
1: Doğru.
0: Ben bu noktada kendi şahsi fikrimdir. İsrail'in elinde nükleer başlıklar varsa ki var, o zaman İran'ın da nükleer başlık geliştirme hakkı vardır. Türkiye'nin de geliştirme hakkı vardır.
1: Suudi
0: Arabistan'ın da Mısır'ın

0: Ve peki diğer hocam, ülkelerinde.
1: İran'ın nükleer silahı olmasının temelinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, Suudi Arabistan'ın da, Türkiye'nin de nükleer başlığı olmasın mesajı da yok mu? Yani İran'da böyle bir şeyi kabul ederlerse o zaman Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de benim de olsun diyecek. Doğal olarak orada bir dengenin, yani caydırıcılığın sadece belirli güçlerin elinde olmaması, bölge dinamiklerini korumak için.
0: Yani İsrail'de varsa olması lazım.
1: Tabii ki o
0: yani tartışmaz. İran'da da varsa, bizde yoksa olmaz. Bizde de olması bizde lazım de olması o zaman. Lazım, evet. Bakın, İran'la ilgili şu savaş nedeniyle bazı şeyleri, galerileri açmıyoruz da. Ama biz İran'da nükleer başlık olduğu takdirde bizim için tehdit olur.
1: Kesinlikle hocam.
0: Diğer ülkeler için de tehdit olur. Tıpkı İsrail bizim için nasıl bir tehditse, çünkü elinde nükleer başlık var. O nedenle İran'da da varsa bizde de olması lazım. İsrail'de varsa bizde de olması lazım. Bu dengeyi, bu nükleer başlık caydırıcılıktır. Güç dengesini sağlamak için gereklidir. O nedenle bu nükleer konusunda benim bu şahsi fikrimdir, olması lazım. Hürmüz Boğazı ise anlaştıkları en kolay konu bu. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını Çin de istiyor.
1: Tabii.
0: Enerji ithalatına ihtiyacı var. Dünyanın adeta fabrikası gibi bir ülkedir Çin.
1: Doğru.
0: O kadar üretim yapabilmek için enerjiye ihtiyaç var. İşte o enerji de İran'dan alınan ve diğer körfez ülkelerinden alınan doğal gazla, petrolle yapılıyordu. Şimdi biz sadece şey zannediyoruz. Orada sırf doğal gaz ve petrol çıkıyor zannediyoruz. Hayır. Petrol çıkan veya doğalgaz çıkan yerlerde aynı zamanda mesela helyum gazı kullanılıyor.
1: Tabii, çok önemli.
0: Helyum gazı da çok önemli. Evet. Doğalgazın bir yan ürünüdür o. Ve Katar çıkarıyor bunu daha ziyade. Şimdi dünyada bazı sektörler için helyum gazı acil ihtiyaç.
1: Doğru hocam.
0: Ve o nedenle burada anlaşılacak konu Hürmüz Boğazı'nın açık kalması. Bunu da İran diyor ki benim şartlarım çerçevesinde yapılması lazım, bir anlaşma yapılacaksa. Aksi takdirde yanaşmıyor buna. İşin doğrusu bu müdahale olmasaydı Hürmüz Boğazı zaten açıktı.
1: Evet.
0: Yani 28 Şubat 2026'dan bir gün evvelinde boğaz açıktı.
1: Zaten böyle o bir zaman sorun yoktu.
0: Bunun kolayı ne? Sorunu kim ortaya çıkardı? Trump ve Netanyahu. Buradan Trump ve Netanyahu geri çekildiği zaman zaten Hürmüz Boğazı eski haline tekrar geri döner mi? Dönmesi lazım. Fakat İran şu tecrübeyi edindi. Elindeki kartın çok kıymetli olduğunu
1: biliyor. Ve belki hocam bu kartı ikinci kez kullanmasına da belki izin vermezlerdi. Yani vermemek için bir mücadele süreci ortaya koyarlar.
0: İran'ın istediklerini verirseniz olur.
1: Evet.
0: İşte burada da İran'ın taleplerini muhtemelen Arakçı'nın Pekin'le gittiği ziyarette neler konuşuldu bilmiyorum ama Trump ziyaretinden önce belli ki bir fikir birliğine varılmıştır.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Pakistan aracıydı. İslamabad'da görüşmeleri oldu. Arakçı'nın Çin ziyareti hani yine böyle bir konuda uzlaşmaya sağlamaları için Çin'in de devreye girmesi, yani Pakistan'ın yanında Çin'in de bu uzlaşma sürecinde devreye girmesini sağlamak, arka kapıdan tabii, gizli kapılar arkasından, görünen olarak değil ama tabii görünmeyen bir etki yaratmak için, bir uzlaşma sağlayacak yol açmak için olabilir mi? Çünkü Ukrayna Savaşı'nda da Putin'le bir araya gelerek aslında sorunu çözmeye çalıştı. Yani dünya liderlerinin ve hegemon olmaya aday, çok gelecekte çok kutuplu dünya düzeninin en önemli aslında aktörlerinden biri Çin. Ve bu noktada da uzlaşma içinde Arakçı böyle bir şey, böyle bir yol açılmasını istemiş olabilir mi?
0: Olabilir, olabilir. Yani şimdi artık sizin cümle arasında kullandığınız ya, çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada eski soğuk savaş söylemlerini geri plana bırakacağız artık. Onlar bitti. İki kutuplu dünya yok. Tek kutuplu da yok. Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. İşte bu aşamada da Arakçı ilk ziyaretini daha önce Pakistan'a yaptı. Evet. Ondan sonra Umman'a yaptı. Sonra Rusya'ya yaptı.

0: Tekine yaptı. Demek ki bir fikir teatisinde bulunulmuş, muhtemelen bazı kararlarda alınmış. Trump'ın zaten ziyaret yapacağı belli.
1: Doğru.
0: O yüzden de İran kendi taleplerini muhtemelen Çin liderine vermiştir. Biraz evvel dediğiniz gibi bir kameralar önündeki evet. açıklamalar vardır. Bunlar genelde hep şirinlikler üzerine de yapılır. Ama esas politika kapılar kapandıktan, kameralar kaybolduktan sonra yapılır. Biz bunların ne konuştuklarını şöyle bir 6 ay sonraki gelişmelerden evet. anlayacağız.
1: Evet, onu söylemiştiniz. Hocam masaya doğru geçelim
0: Tabii
1: mi?
0: Ki.
1: Özellikle verilen mesajların yanında beraberinde söylenmeyen şeylerin neler olduğunu, çok önemli olduğunu ifade ettiniz programdan önce konuşurken.
0: Evet, evet.
1: Ve bunu da bir 6 ay içinde göreceğiz dediniz. Bekleyeceğiz biz de, bakalım neler olacak. Şimdi bir konu daha var tabii, Tayvan meselesi çok önemliydi. Xi Jinping, az da vaktim kaldı hocam, o yüzden sözü çok uzatmadan söyleyeceğim. Xi Jinping özellikle bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin izleyeceği politikanın çok önemli olduğunu, yanlış bir politika izlerse de ciddi bir gerilim olacağını söyledi.
0: Evet.
1: Hatta dedi ki birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu Xi Jinping Donald Trump'a. Önemliydi çünkü 2015'te de aslında Xi Jinping, Henry Kissinger'ın eski dışişleri bakanının olduğu toplantıda da demişti ki Tukidides tuzağı diye bir şey yoktur demişti. Aslında Çin tamamen ibretlik bir örnek olarak kullanıyor bu tuzağı. Kökeni nereye dayanıyor? Kökeni de Antik Yunan'daki General Tukidides'in söylediği şey şu. Diyor ki hegemon güçler, yükselen bir güç, mevcut hegemon bir gücü tehdit etmeye başladığında o zaman savaş ve çatışma riski de yükselir diyor. Şimdi bundan evet. yola çıkarak Tayvan meselesine ve ABD ile Çin'in birbirine bu Tukidides tuzağı ile ilgili de verdiği Xi Jinping'in mesajını sormuş olayım hocam size.
0: Aslında orada çok şey söylemiş.
1: Çok.
0: O Tukidides'in kendisi Atinalı bir
1: evet.
0: hem tarihçi hem komutan.
1: Hı hı, evet.
0: Tukidides onun ismi.
1: Hı hı, evet.
0: Ve o bu sözü niye söylüyor? Isparta, yani Spartalılar diyelim. Hı hı. Sparta şehir devleti çok güçlü.
1: Evet.
0: Hegemon bir güç. Atina şehir devleti ise yükselmekte olan bir güç. En sonunda hakimiyet kapışmasına girildi ve bir Pelopones Savaşı oldu aralarında. O nedenle de bu burada iki, hani biz de deriz ya, bir ipte iki cambaz oynamaz.
1: Evet, doğru.
0: Biri düşer muhakkak.
1: Hı hı.
0: Şimdi Amerika ile Çin'in gelişmelerine baktığımız zaman hegemon güç, yerleşik hegemon güç Amerika. Fakat evet. yükselen güç
1: Çin.
0: Er ya da geç birbirleriyle, illa savaş değil. Savaşın cephe savaşı, askeri boyuttaki savaş değil. Ama başka savaşlarda karşı karşıya geleceklerdir. Amerika'nın özellikle bu bölgeye ilgisi, Asya'da Çin'i engelleme çabalarının arka planında şu var. 1700'lü yıllardan itibaren endüstrileşme devrimiyle birlikte dünya birikimi, sermayesi hep batıya aktı. Amerika'ya, Avrupa'ya aktı. Bu endüstrileşme sayesinde de çok zenginleştiler. Köle sömürgecilerdi, oradan getirdikleriyle büyük paralar kazandılar ve bir düzen kurdular. Fakat sonrasında Asya'daki birikim tekrar geri dönmeye
1: doğru,
0: başladı.
1: Doğru.
0: Yani batıdaki kapital tekrar ait olduğu yere, Asya'ya dönmeye başladı. Şimdi Amerika da bunu okuyor. Rakamlar,
1: doğru.
0: ben bunun rakamlarını da izlediğimde özellikle 70'ten sonra sermaye akıyor Asya'ya. Amerika batışını da görüyor, Batı da batışını görüyor. Avrupa da görüyor bunu. O yüzden de şimdi burada yükselen güç, yükselen güçle hakim güç arasında kavga bir biçimde olacak. Bu aslında bizim tarihimizde veya dünya devletlerinin tarihinde olmayan şeyler değil.
1: Değil.
0: Taht kavgaları dediğimiz evet. nedir ki?
1: Doğru.
0: Aynısı işte.
1: Doğru hocam. Evet, şimdi Donald Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi gerçekten önemliydi. Bundan sonrasında ne olacak? Hocamız söyledi, dedi ki aslında 6 ay içinde göreceğiz neler olduğunu. Konuşulanlar kadar konuşulmayanlar da çok önemliydi. Helyum gazından bahsettiniz hocam. Helyum 3 ayda bulunan en önemli gaz. Yani orada da burada bir çekişme var, bahsediyoruz. Ama uzayda da çok büyük bir çekişme var. Özellikle de Çin'in etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız ediyor. Onu da başka bir programda detaylı olarak konuşuruz diye düşünüyorum. Bu akşam merceğin sonuna geldik. İbrahim Keleş, stratejist bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Vakit ayırıp izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran'ı konuşacağız komşumuz ama aslında İran'ı ülke olarak konuşmayacağız. Daha doğrusu coğrafyamızı, bu toprakları ister istemez bizi de konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamızla Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hasan Bey, biz komşularımızla ilgili çok okuyan yazan bir millet değiliz. Yeni yeni galiba biraz okur gibiyiz. İran da bunlardan biri. Bugünlerde savaşla birlikte şöyle bir şey işitiyoruz. 2500 yıllık bir medeniyet diye. Bunu Batı medyasında da işitiyoruz. Türkiye'deki medyada da işitiyoruz. Üstelik mollalar falan diye atıp tutan siyasi görüşten bakan insanlar bile bunun altını çizerek vurguluyor. 2500 yıllık medeniyet derken de insana ister istemez İran'da şu anda gördüğümüz insanların aslında 2500 yıldır burada medeniyet üzerine medeniyet inşa ettiği zanlı da doğabiliyor. Şöyle sorayım, ne demek istiyor bu cümle ve bu topraklardan bugün İran dediğimiz ve daha da geniş bir coğrafyadan aslında söz ederken kimler geldi, kimler geçti, neyden söz ediyoruz?
2: Şimdi
0: ve niçin böyle söylüyoruz tabii?
2: Evet. Yani insanların İran'dan 2500 yıllık bir medeniyet kelimesini bir tarafa bırakalım da bir ülke, bir
0: devlet,
2: kültür, devlet
0: söyleniyor
2: olarak söylemeleri, hani kesintileri bir tarafa bırakalım da yani Perslerin bu bölgeye geldiği, çünkü Persler bu bölgenin insan değiller. Bu bölgeye Hindistan'dan geldiler. Bu bölgeye geldi, devlet kurdukları tarihte itibaren 2500 yıl geçti gerçekten. Dolayısıyla bu bakımdan 2500 yılda bir yanlışlık yok. Hı hı. Ama buradaki şaşırtıcı, yani burada garip olan şey şu. Yani 7000 yıllık bir medeniyetin içerisine gelip bana ben 2500 yıllık medeniyetim demenin bir manası yok. Çünkü bu bölgenin zaten medeniyeti minimum 7500 yıllık bir medeniyet var. Orada 2500 yıl demek dünkü çocuk demek yani. Avrupalılar için bunun önemi var. Çünkü Avrupalılar çok eskiden beri özellikle 18. yüzyılda okuyan, yani bütün modern tarihin ortaya çıkışını sağlayan her şey 18. yüzyılda oldu. Bunu bir defa oturup çalışmak lazım. Yani 18. yüzyıl hep bugün yaşadığımız her şeyin başı, hatta belki de sonu oldu yani. Dolayısıyla bütün arkeolojik kazılar, işte şeylerin, hierogliflerin okunması, çivi yazıların okunması, işte İran'ın ilk defa varlığının İranlılar tarafından değil de bu çivi yazılardan itibaren ortaya çıkması, yani bu aslında onların da öğrendiği bir hikaye, bildikleri bir hikaye değil yani çok fazla yani. İşte biraz şeyden Şehname'de ortaya konulan ama esas itibariyle bu keşiflerle ortaya çıkıyor, arkeolojik keşiflerle. Batılılar bu bölgeyle, yani medeniyet özellikle zenginleşip hadi dünya üzerinde bir egemenlikleri de oluşunca insanlar tabii her zaman tarihe bakar. Yani yaşlı insanlar, belli bir kültüre oluşmuş insanlar bir müddet sonra tarihçi olur her yerde yani neredeyse. Bu medeniyetler içinde böyle yani, kültürler içinde böyle. Batılılar da bu işler ortaya çıkıp da ya binlerce yıl önce bizim bildiğimiz her şeyi biliyorlarmış insanlar. Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Bizde bir yanlışlık yok. Bu mutlaka biz bu unsur oranın bir parçası olmalıyız İddiasıyla kendilerine birçok bölgede bir kök aramaya girdiler. Mısır'la uğraştılar. Mısır'dan bir şey çıkmadı. Mezopotamya'ya getirdiler. Asurlarla dil bağlantısı kurmaya çalıştılar. Hatta Avrupa dillerinin Sami dilleriyle bir ortaklığı olduğu iddiasına vardırdılar. İşte o da fos çıktı. O da gerçekleşmedi. Sonra acaba daha derine inip acaba Sümerler ve Elamlarla bir bağımız var mı dediler. Oradan da bir şey çıkmadı. Dolayısıyla ortaya çıktı ki ilk medeniyetin kurucusu olan Turani kavimler, ilk yazıyı bulan Turani kavimler, sonra bu kavimlerin yakınında olduğu için ve işgalci bir güç olarak bölgeyi istila eden Sami kavimler ve onlardan sonra bölgeye ilk gelen ve halen de burada kalan Hindistan üzerinden gelip kalan İranî topluluklar var. İranî toplulukların dilleriyle, yani onların Hint Avrupalı unsurlar olduğu ortaya çıkınca, yani Romanya üzerindeki Romanya bozkırlarından veya düzlüklerinden Ural dağlarını geçerek bu bölgede İşte Hintliler Hindistan'da, İranlar da bu tarafa doğru geldiler. Bu milattan önce 1500'lü yıllarda gerçekleşti. İranlarsa bölgeye milattan önce 8. yüzyıl civarında geldiler. Yani bugünkü Basra Körfezi'nde bulundukları yere, İran coğrafyasına. Böyle bir ilişki kurunca o zaman ve bunların böyle olunca Avrupalılar pek sevmeseler de bugünkü halini İran'ın, yine de bu eski Pers topluluğuyla, yani bugünkü Farslarla değil, geçmiş Pers topluluğuyla kendilerine medeniyeti yakınlık bakımından bir ilişki şey bulabildiler. Bir link attılar buradan yani. Dolayısıyla bununla medeniyetin kurulduğu bölgede var olduklarını gösteren bir işaret vermek istiyorlar insanlara. Başka bir bağ kalmayınca yani. Onun için İran tarihi üzerine büyük bir şeyle gidiyorlar. Bunu açığa çıkarıyorlar. Böylece kendilerinden bir toplumun orada olduğu, yani Hint-Avrupa araştırmaları var dünyanın her tarafında. Çin'e gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. Oraya gidiyorlar. Mesela Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. İşte bunu Sümerleri falan yapacakken, yapamadıkları ortaya çıkınca bu İran'la yetinmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla buna bir vurgu yapıyorlar. Ama bu vurgu Avrupa'ya göre daha derin ve eski olduğunu göstermek için yapılan bir şey. Çünkü bölgenin, dediğim gibi, tarihi milattan önce 5. yüzyıldan beri yazı, 4. yüzyılda özellikle şey var. 4000. yılda yazı keşfedildiği için milattan önce. Yani Perslerin gelişinden 3000 yıl önce orada zaten medeniyet tekamül etmiş. Yani bu eskilik Avrupalıların kendilerinden olan bir parça için bir övgü. Kendilerine yaptıkları bir vurgu aslında yani. Bir bağ kuruyorlar bölgenin kadim medeniyetiyle, bir bağ kurma bakımından böyle. Ama bunu İranlılar söylerse biraz tabii ayıp olur. Çünkü neticede bunu söyledikleri bölgedeki insanlar, İranlılar gelmeden 5000 yıldan beri orada yaşıyorlar. Mesela Bahreyn'i düşünün. Bahreyn, Dilmun eski ismi. Yani o bölgenin en eski, en tüccar unsurları onlar. Yani daha İranlılar belki ticaretten anlamı bilmiyorken bile, göçebe çobanlarken belki de bozkırlarda, onlar oradan Hindistan'dan ticaret yaparak.
0: Adı hala aynı değil mi? Adı

0: Hala aynı.
1: Tabii yani yine o bölgeye Dilmun deniyor ama yani mesela şimdi Bağdat'ın bulunduğu Diyala bölgesi. Ondan sonra Umman mesela bulunduğu bölge. Bu bölgeler hep en başından beri yani M.Ö. 4000 yıllarında bölgenin coğrafyasının

0: girmeden kabaca hatırlayalım diye sorarsam kimler geldi, kimler geçti? Yani Elamlılar, Metliler. Şimdi, ne söylersiniz?
1: Efendim, bölgenin medeniyet kurucu unsurları Zagros Dağları'ndan inen topluluklar, Turan toplulukları bunlar. Yani Sümerler, bunların dilleri zaten dil üzerinden yapılan tartışmada hiçbir dile uymadığı için sorun çıktı. Yani başlangıçta bunu Samilere mal edilecekti. Akat öyle olmadı orada çünkü Akatlarla ancak bir bağlantı kurulabiliyor. Halbuki Akatlar zaten işgal ettikleri coğrafyada medeniyet tekemmül etmiş. Hem Sümerler hem Elamlar var orada yani. Onlar Zagros Dağları'ndan inen halklar peş peşe iniyorlar. Yani biri gidiyor birisi geliyor yani. Orada sürekli biçimde o dağ ve vadilerde, ormanlık alanlarda topluluklar bir müddet sonra çoğalıp aşağı iniyorlar. Orada zaten madencilik yapıyorlar. Ondan sonra seramik işleri, bir sürü şey var. Zenginlik var o bölgede.
0: Su yolları.
1: Yani. Su yolları, her şey var orada yani. Dolayısıyla onu bir müddet sonra ovalara taşıyorlar ve ovalarda şehirler kurup şehir devletlerle yani bir federasyon biçiminde yaşayan orada bir kültür var. Onun için ilk imparatorluk kurmuş bir insanlar değiller bunlar. Ama ilk devletleri, şehir devletlerini kurmuş ve onları federasyon biçiminde yöneten bir sert bir federasyonla yöneten bir medeniyet var orada.
0: Ama biz mesela işte böyle az buçuk malumat varış konuşmaya girişildiğinde işitiyoruz ki mesela eyalet de aslında Perslerin insanlığa katkısı gibi.
1: O tabii şey yani bu çalışmaların Persler üzerinden yürütülmesinden kaynaklanan bir şey. Mesela bizde idari hukuku tarihinde eyalet sisteminin ilk defa Persler tarafından satraplık olarak kurulduğunu biliyoruz, söylüyoruz.
0: Bu akademide de var.
1: Bu tabii.
0: Yani bu sanki ben şey gibi anladım. Yani çok da bildiğim mevzular değil ama tıpkı bu 2500 yıllık medeniyet hikayesi gibi.
1: Evet,
0: bu da
1: evet.
0: Acaba
1: şimdi
0: şey mi demiştim?
1: Ben bir şey söyleyeceğim, siz şaşıracaksınız.
0: Ha, değil, buyurun.
1: Biz bu satraplıkların oradan olduğunu nereden biliyoruz? Herodot tarihinden biliyoruz. Herodot diyor ki ilk diyor valilikleri oluşturup satraplıkları kuranlar Persler diyor. Ve bu hikayeye alınıp tabii sonuçta geniş bir şeye. Arkeolojik kazılar yapılıp da ortaya çıkınca Perslerin idari dilinin yaklaşık 150 yıl boyunca Elamca olduğu, bütün kayıtların Elamca tutulduğu.
0: Yani Persçe olmadı.
1: Tabii Persçe olmadı. Yani ticari ve idari kayıtların tümünün Elamca olduğu ve dolayısıyla Elam idari yapılaşmasının bir anlamda Persler tarafından devralınarak sürdürüldüğü ve Elamların da kendi içinde zaten eyaletler biçiminde örgütlenmiş. Zaten dediğim gibi birazcık sert ama yani yine de şehir devletler biçiminde hepsinin başında birer enki bulunan, enki deniyor onlara. Valilerin bulunduğu yapılar tarafından yönetiliyor. Yani merkezde bir primus inter pares bir şey var. Kral var. O krala bağlı valilikler var. Eyaletler var aslında yani. Eyaletler var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu duruma benzer biçimde yönetiliyorlar yani sistem. Onu devraldığı zaman İran bunu çok merkezileştiriyor. Çünkü feodal bir toplum. Onlar feodal toplumlar değiller. Yani medeniyeti kuranlar feodal toplum değiller.
0: İran derken Persler diyorsunuz.
1: Tabii Persler
0: artık
1: feodal bir toplum. Hindistan'dan gelmişler. Zaten Hindistan kültürü de öyle. Avrupa'nın kültürü de öyle. Yani Hint-Avrupa kültürü feodal bir kültür zaten. Dolayısıyla onun bu yumuşak taraflarını ortadan kaldırıp sert bir merkezi yapı kurmuşlar. Bir imparatorluk kurmuşlar. Oradaki medeniyetin çöküş anına geldiği için de aslında çok büyük savaşlar vermeden bütün bölgeye hakim olmuşlar.
0: Peki bu Büyük Kiros falan değil mi?
1: Evet, evet.
0: O dönem mi?
1: Evet, Büyük Kiros tabii o zamanlar işte tarih olarak şöyle söyleyelim. Aslında bizi ilgilendiren bölüm o bence. Bilmiyorum bizim tarihçiler üzerinde duruyorlar mı, duracaklar mı? Milattan önce 653 yılında Asur kralı 2. Asurbanipal ile Elam kralı Teoman, bakın Teoman diyorum yani, Teoman arasında çok büyük bir savaş ortaya oldu. Bu savaşta Elam kralı yenildi. Oğluyla birlikte öldürüldü. Böylece bütün o bölgenin Zagros Dağları'ndan aşağı inen bütün o Turan ırklarının tümünün neredeyse bir 1000 yıl kadar geriye gideceği bir şeye, faciayla sonuçlandı bu iş. Muazzam bir facia. Dolayısıyla insanların

0: büyük bir çoğunluğu Turan ülkesinin kuzey kesimlerini göç etmek zorunda kaldılar. Daha da kuzeye gittiler. Çünkü Asurluların özelliği şuydu. Asurlular dünyanın en zalim teşhir ülkesi. Hiçbir kimseyi bulunduğu yerde tutmuyor. Bütün insanların yerlerini değiştiriyor. Yani o meşhur Yahudilerle ilgili olan işte Babil sürgününü de onlar yapıyorlar. Mesela yakaladı diyelim şeyleri, elamları Mısır'a gönderiyor. Mısırlıları bugünkü İran bölgesine gönderiyor. Oradan bir ulus buluyor, onları işte Fergana'ya gönderiyor. Bir kısmını Hindistan'a, Hindistan'dan bir şey buluyor, buraya getiriyor. Öyle bir şey yapıyor ki imparatorlukta hiç kimse oturduğu yerin gerçek sahibi değil. Dolayısıyla aslında paradoksal bir biçimde Asurlular kendi kuyularını kazmış oluyorlar. Çünkü bir dış saldırıya maruz kaldıklarında topraklarını savunacak kadar henüz yurt edinmemiş oluyorlar.
1: Bu arada haritada geldi.
0: Evet. Bakın burada M.Ö. 1200 yılında Mezopotamya'da kimler varmış? Hitit İmparatorluğu, Hatti İmparatorluğu, Hurritler var yukarıda. Onların şimdi Ermeniler ama aynı zamanda Çeçenler olduğu konusunda şey var. Şu Vasyukhani denilen o şehir halkı Turani ırk ama yönetici kesimi Hint-Avrupalı olan yani Mitanni bölgesinin kurulduğu yer. Aşağısı zaten Babilon yani Babil. Yukarıda Asurlular var. O daha sonra buraya egemen olacaklar. Aşağıda Elam var. Bakın burada herhangi bir biçimde bir İrani unsur yok. Hiç kimse yok. Yani İranlılar bu bölgeye
1: Milattan önce 1200.
0: Milattan 1200 yıllarında buraya gelmiş değiller. Henüz onlar Hindistan tarafındalar. Belki bir ölçüde de birazcık da Afganistan taraflarındalar. Yani bugünkü Pakistan o civarlarda henüz şeyi halletmekle meşguller. Medeniyetini orada boğmakla meşguller yani. Orası tamamlandıktan sonra bu tarafa geliyorlar. Yani orada Hindistanların gelişi oradaki medeniyeti sona erdirdi. Bu oradaki medeniyet sona erip artık Zintekin ölü medeniyet haline geldikten sonra başka bir şey orada oluşmadı. Yani yeni bir medeniyet doğmadı. Oradan kalan kırıntılarla bir şey ortaya çıktı.
1: Ama zaten
0: bir kısmı da oradan bu bölgeye geldi. Bu bölgenin ölümüne yol açtı yani.
1: Öyle bir şansı oluyor galiba Perslerin değil mi? Yani gelip
0: uluslar vardır,
1: ölme zamanına denk düşmelerinden evet. Söz edebilir miyiz?
0: Yani bölgenin tabii
1: kendinden öncekinin.
0: En son artık yani Asurlarla medeniyetin son noktasına geldiğinde son darbeyi vuranlar İrani halklar oluyor bölgeye. Yani uluslar vardır medeniyet kurar. Uluslar vardır medeniyetleri dağıtır. Sağdan sola götürür. Aşılar. Mesela Türkler için öyle söylenir yani. Ben ona katılmıyorum da. Bazı uluslar vardır medeniyet düşmandırlar. Öldürürler bulundukları yer. O farklılıkları ayak uyduramayınca onları yok etmek isterler. Yani oradan alıp onu büyütmezler. Onu çoğaltmazlar. Yani.
1: Bunu neye koyuyorsunuz?
0: Bu Hindistan'da da burada da iki medeniyetin ölümüyle sonuçlanan bir gelişmeye yol açıyor. Çünkü oradan yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Yeni bir dil yok, yeni bir yazı biçimi yok. Halbuki o tarihlerde Yunanistan'da aynı anda düşünebiliyor musunuz? Yunan felsefesinin en muhteşem insanları ortaya çıkmış durumda. Onların bir benzerinin İran'da olduğunu göremiyoruz. Yani bir müddet sonra mesela Sokrat, Platon benzer devirlerde yaşıyorlar yani. İran'dan bizim elimize öyle bir eser kalmış değil yani. Henüz İran'a uygun bir ortama gelmiş değil. Yani yeni bir büyük bir medeniyetin ele geçirilip onun organizasyonuyla meşgul olan bir feodal kültür. Şimdi ikincisinde bakın geldiğinde oldu?
1: İkincisi.
0: İran gelmiş artık. Persler aşağıdan gelmişler. Aşağı yerleşmişler. Med kavimleri yukarıda. Bu artık şeye gelmiş. Herod tarihine yaklaşmışız. Yani Yunan.
1: Şimdi kaç yüzyıl birden gittik?
0: 600 yıl daha ilerledik. Yani 600 yıl daha yaklaştık bu tarafa. Yaklaştığımızda
1: çünkü
0: İran'da,
1: bizim maksadımız Persleri konuşmak.
0: Evet, Persler. Persler aşağıdan gelip Körfez'e yerleşmişler. Tabii burada şimdi burada bu kadar medeniyet var adı Basra Körfezi'yken yani İran'ın buraya ta medeniyetin sonunda gelip buraya Pers Körfezi ismi vermesi biraz garip olmuş ama herhalde harita hatası olsa gerek. Orasının adı bizi her zaman biz oraya Basra Körfezi diyoruz yani.
1: Evet, kim? Bu Fransız haritası.
0: O önemli değil yani.
1: Hayır, öyle gözüküyor. Demek ki Pers demişler.
0: O benim söylediğim yani eski o Persçilik ve medeniyetle bir bağlantı kurma unsurunun sonucu olarak oraya verilen isim Persleri şu anda beğenmişseler bile yine de bir Fransız için tercih edilen isimdir yani. O öyle düşünüyor.
1: Şimdi onu biraz ileride onu konuşuruz belki. Yani, düşmanımın de... düşmanı evet. dostumdur hikayesi gibi bir şey herhalde bu. Yani, biraz da yani böyle bir motivasyon.
0: Hint Avrupacılık. Yani nasıl evet, ki? Biraz mesela bugün Samiler konusunda aralarında müthiş bir itilaf var değil mi? Yahudilerle Arapların arasında. Yani Sami ulusu arasında müthiş bir itilaf var.
1: Evet.
0: Normalde bu Sami ulusların iki ayrı medeniyet kavgası yapmalarından kaynaklanan bir şey. Burada iki ayrı medeniyet değil, geçmiş bir medeniyet ortaklık yapmak amacıyla oluşan bir birlik.
1: Yani bir tarih yazımı
0: evet,
1: söz
0: yani
1: konusu.
0: Şöyle düşünün mesela bakın. Herodot diyor ki Medlerle Persler diyor birbirine yakın bir dil konuşuyorlardı diyor. Bunu söylüyor. Peki Herodot o da Hint Avrupa dili konuşuyor. Niye demiyor ki bizimle İranlılar yakın bir dil konuşuyoruz demiyor. Yani Hint... Medlerle onunkinin arasındaki yakınlığı görüyor da.
1: Halbuki bugün, ya bugün değil.
0: Yunanca ile arasındaki
1: süredir
0: yakınlığı
1: bu,
0: niye görmüyor?
1: Bu sanki varmış gibi bir
0: tabii
1: algı.
0: Tabii düşmanca bakıyor ya oraya.
1: Yönetiliyor, evet.
0: Onu kendinden saymamak için uzaklaştırıyor. Ama aslında bildiği halde şey yapıyor. Mesela şimdi şeyler söylerler biliyorsunuz. İşte 18. yüzyılda bir İngiliz yüzbaşısı. 19. yüzyılın işte 18'de 19. yüzyılda. İşte birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu anlamış. Birdenbire anlamış yani. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Belli ki o yakınlığın hiçbir önem taşımadığı bir dönemde o konuyla ilgilenmemişler. Ama birdenbire o önem kazanmış. Bu yakınlık acaba işimize yarar mı deyip birdenbire Hintçenin aslında nasıl da İngilizceye yakın bir dil olduğunu hemen ortaya koymuşlar. Ve o bir bağlantı hikayesiyle o iş belli bir noktaya kadar yaşamış. Yani bunlar böyle olacak şeyler mi yani birdenbire? Ya adam her gün yanında kulağında söylüyor zaten duyuyorsun yani. O gün senin ses benzerliğini kuracak şeyin yok mu? Hani izleyelim metnine bakma diye. Bunlar hep siyasi şeyler. Dolayısıyla bu artık değerli hale gelince bu bağlantı. Birdenbire bu bağlantı hemen şey yapıyor. İşlevsellik kazanıyor. Körfez'e yerleşiyor. Körfez isim vermeye başlıyor. Oraya yerleşiyor şey olarak yani. İşte Hindistan'a... Daki Hintliler arasında işte Hintlilerin aslında Avrupalı olduğu dolayısıyla nüfus toplamında birer bir şey çıkarsa dolayısıyla Hint Avrupalılarının dünyanın dörtte üçünü neredeyse kapsamış olacağı şeyi gerekirse oradan hemen hareket ediliyor. İşte Ari ırk tartışmaları, Aryan tartışmaları oradan başlıyor. Yani meşhur Hitler'in kurduğu Aryan tartışmaları. Bir şeye ihtiyacınız olduğunca şeyi genişliyor.
1: Ama İran'da buranın Aryan'ı diye görülüyor.
0: Tabii İran'da şey zaten ismi oradan geliyor. Yani İran ismi Aryan kelimesinden oluşturulmuş. Dolayısıyla İran'ın bir Aryanlıkta bir şeyi yok. Ama o sorun daha önce onların ilgilendiği bir şey değildi. Yani bu medeniyet tartışmalarıyla bölgeye bir link atmak gerektiğinde bunu kullanmaları ihtiyacı hissettiler. Onu söylemek istiyorum. Yani mesela Hindistan'la bir link kurmak istedikleri zaman da birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu keşfettiler. Yani bu keşif Batılıların yani tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasının örneklerinden bir tanesi yani.
1: Yani bu biraz siyasi yazım tabii gibi bir şey mi?
0: Evet. Mesela ben şundan eminim. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bu olayların olduğu dönemde yaşanmış olayları geriye almış alsaydık sıfıra doğru. Hatta 1071'e katsa gitseydik biz Orta Asya'da İran'da kalsaydık. Ben çok eminim arkeolojik yani bunu düşünüyorum yani. Bu arkeolojik kanıtlar sonucunda aslında o medeniyetlerin kurucusunun Türkiye Turan ulusları olduğunu söyleyeceklerdi. Ama yani kendilerini bu kadar çok çektirmiş, üstüne üstlük ta içerisine kadar gelmiş bir milleti küçümsemeye çalışırken onu yüceltmek istemedikleri için önce ya bunları Turan uluslar kurmuş, bu yazıları keşfetmiş, bu medeniyetleri kurmuş dedikten sonra birdenbire bu kararı değiştiriyorlar. Ne diyorlar? Bunlar herhangi bir dille bağımlı, bağı olunmaya izole diller diyorlar, izole kültürler. Birdenbire her şey izole olmaya başladı, sıfır. Mesela izole olan şeylere bakalım. Basklar izole. Şeyde. İspanya'da. Onun İtalya'da Etüskler izole. Hiç izolasyondan çıkamıyorlar yani. Her şey keşfediliyor, okuluyor. Bunların izolasyonu. Yani Latince'yi getirmiş, Latin yazısını getirmiş adamlar izolasyondan kurtulamıyorlar yani. Arkasından Sümerler izole oldu. Elamlar izole oldu. Kasitler izole oldu. Hep izole oldular. Bunların hiçbir yerle bağlantısı yok. Ya bir tanesinin mi bir bağlantısı yok yani? Hepsi birlikte mi?

0: bağlantısız yani. Bakın bunların hepsinin ortak dil yapısı bizimki gibi. Aynen bizimki gibi. Yani aglutinatif dedikleri eklemeli dil ailesine mensup bu dillerin. Sadece bu Turan dillerinin özelliğidir yani. Mesela Hindistan'da Tamillerin dili de budur. Böyle konuşurlar yani. Onlarınki de böyledir. Yani bir dilin yaygınlaşması, geniş coğrafyalara dağılması sebebiyle aralarında bağlantı var. Mesela en komik olanlardan bir tanesi de şudur. Birçok bağlantı ve benzerlik olmasına rağmen ben size demin Teoman'ı söyledim. Bu Teoman'ı biz sonra nerede görüyoruz? 300 yıl sonra Çin sınırında görüyoruz. Mete'nin babası olarak görüyoruz. Değil mi? Teoman'ın oğlu o da Mete. Babasını tahttan indiriyor. Hatta öldürerek indiriyor. Ve onun yerine geçip Hun İmparatorluğunu kuruyor. Oradaki, o da Teoman yani. Oradaki Teoman bir isim değil. O günkü Hakan'ın ünvanı o. Ünvan o. Yani el amca kökeni olan bir şey. Şu birkaç örnek daha da vereyim. Mesela bazı sözcükler var bizde. Deniyorlar ki bunlar Türkçe değil. Bunlar Persçeden alınmış diyorlar. Farsçadır diyorlar. Mesela Asena kelimesi. Niye peki Asena kelimesi şey oluyor? Yani ne ilgisi var yani? Diyorlar ki bununla yine bu Batılılar. Türkler böyle büyük devlet kuracak yeteneğe sahip değillerdir. Aslında bunlar Perslerin yönetici ailelerinden bir sınıf gitmiş. Orada Türklerin dilini öğrenerek Türkleri yönetmeye başlamış. Onun adı da Asena klanı olmuş. Dolayısıyla aslında bunlar Perslerdir diyorlar şey. Yönetici sınıfa diyorlar. Bunu, bununla ilgili çok makale var yani. Öyle şaka falan değil yani. Sonra anlıyoruz ki bu kelime Persçe değil. Yani kelimenin Persçe'den geçmiş olmasından hareket ediyorlar. Sonra anlaşılıyor ki bu Persçe değil. Bu Elamca bir kelime.
1: Perslere de Elamlardan
0: Elamca,
1: geçmiş.
0: Elamca kelime bu. O meşhur onların Bisutun diye bir şeyleri var. Tabletler var şeyde şeyden kalmak, Pers İmparatorluğundan kalma. Üç dilde yazılmış orada. Orada diyor ki Pers kralı ben Asena, isyancı Asena klanı üzerine üç defa sefer yapmak zorunda kaldım diyor. Yaptığı klan bir Elam klanı. Yani isyancı adamlar yani. Perslere sonuna kadar kalanlar da isyan etmeye devam ediyorlar yani.
1: Yani biz Perslere baktığımızda Elamlıları mı görüyoruz?
0: Biz Perslerin bize anlatılan büyük taraflarında gerçekte Elamları görüyoruz aslında. Yani idari yapıları ve ticaretle ilgili bütün yapıları aktarılmış olan kavramların tümünü Elamlardan aldıklarını görüyoruz. Çünkü zaten kendileri aslında şöyle bir şey de var yani birazcık da haksızlık etmeyelim. Neticede Pers devleti çok uzun sürmedi.
1: El almış gibiler mi?
0: Yani oradan bütün şeyler ödünç aldılar. Çünkü öyle bir medeniyet yönetici kültürleri yoktu yani. Oradan göçebe çobanlar olarak geldiler. Bu medeniyetin unsurlarını aldılar, kullandılar. Güzel bir devlet kurdular. Bunda bir itiraz yok. Ama bu devletin kendi unsurlarını da muhtemelen kattılar buna. Ona da bir itiraz edemeyiz. Fakat çok uzun sürmedi. Yani İskender daha 300 yıl olmadan bu devleti yıktığı için kısa bir şey oldu yani. Ya devleti öğrenmeleri, kurmaları ve tamamlamaları ve çok da savaşla geçti zaman büyük ölçüde savaşlar yaptılar yani çok fazla. Ta Tuna Nehri'ne kadar yani şey Macaristan'a kadar gittiler oralara yani.
1: Peki biz şimdi bugün baktığımızda yani bu konuları çalışan tarih kitaplarına Perslerin üzerindeki Elam etkisi nedir diye şöyle hızlı bir geçiş yaptığımızda bürokrasiyi görüyoruz. Yazı evet. Kültürünü görüyoruz.
0: Yazıyı görüyoruz.
1: Kıyafeti görüyoruz.
0: Evet.
1: Başka ne görüyoruz?
0: Mimariyi görüyoruz.
1: Mimariyi görüyoruz. Evet.
0: Evet görüyoruz.
1: Hatta dini bir takım motifler de
0: yok, dini motifler
1: söyleniyor.
0: Şey
1: şöyle.
0: Çünkü İranlılar zaten bölgeye gelince kendi dinlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. O bölgenin şeyine uyum sağlıyorlar yani.
1: Kurban ve sunu. Mesela demişler.
0: Efendim?
1: Kurban. Onu ama bilmiyorum. Ne şekilde geçiyor bilmiyorum. Önemi yok. Mimari ve yani şehir planlama onun dediğiniz gibi. Yine ünvanlar ve devlet yapısı.
0: Evet geçiyor doğru.
1: Vekil harçlık mesela.
0: Evet. Ama şöyle düşünün zaten bu ilk kurul yani devlet yapısı. Şimdi şöyle düşünün. Sümerler devleti kurup da.
1: Pardon onun yanında şunu da sorayım hepsini birlikte söyleyin. Böyle bakınca.

0: Bizdeki zan galiba baktığımızda medeniyet kurucu bir unsur gibi görüyoruz. Ama siz diyorsunuz ki medeniyet kurucu değil, bunlarla birlikte yani bu saydığımız unsurlar Elam'dan ona geçmiş ve o yürütebilmiş.
1: Efendim,
0: öyle mi?
1: Ya Willy Durant bu medeniyet tarihçisi, ünlü medeniyet tarihçisi. Zannediyorum ki merhum Hamaney'in de çok sevdiği birisi, çok okumuş onu. Hı. O diyor ki zaten kitabında, biz Hint Avrupalılar medeniyet kurucusu bir millet değiliz diyor. Öyle bir şeyimiz yok zaten. Biz medeniyet kurumda hiçbir yerde yok. Yani Yunanlıların da kurduğu bir medeniyet yok. Mısır'dan ve Mezopotamya'dan sentezlenerek alınan şeyler üzerinden yeni bir soluk getiriyoruz olaylara, bakış açısı getiriyoruz. Dolayısıyla İranlıların orada zaten bir medeniyet kurucu olma vasfı yok. Kurulmuş bir medeniyetin bütününü kolay bir savaşla hatta ele geçirerek, çünkü o daha önce Asur İmparatorluğu yıkılmıştı. Medler orayı bir vekil gibi aslında idare ediyorlardı. Belki de İran'ın bu vekil kullanma yeteneği buradan da kaynaklanmıyor olabilir. Bir müddet sonra onların elinden burayı aldılar. Hatta bir saray darbesiyle, Herodot öyle anlatıyor. Ve birden şey, herhangi büyük bir meydan muharebesi yapmadan, olağanüstü bir karşılaşmayla kalmadan, ki ben size söylüyorum ki herkesi tehcire tabi tuttukları için insanlar topraklarını savunmuyorlar. Çünkü o toprağa yeni gelmişler zaten.
0: Vatanlaştıramıyorlar.
1: Evet, hatta şöyle bekliyorlar. Belki adam gelse de bizi eski yerimize gönderir. Nitekim değil mi? Gelince Pers Krallığı ilk başta şeyi gönderiyor.
0: Yani vatan diye benimseyemiyorlar. Yahudileri
1: tekrar Kudüs'e gönderiyor mesela yani.
0: Vatan diye benimseyemiyorlar.
1: Benimseyemiyor çünkü herkesin yerini değiştirmiş yani. Hiçbir kimseyi toprakla bağ olup da isyan etmesinler diye herkesi dağıtınca kimse bir toprağa savunması hale gelmiş. Yani bunun da ne kadar önemli olduğunu.
0: Sahipsiz kalmış gibi.
1: Yani öyle bir durum, herkes bulunduğu yerde garip duruma düşmüş yani. O bakımdan büyük bir şey olmadan birdenbire bütün bir coğrafya İran'ın eline kalmış, şey, Perslerin eline kalmış yani.
0: Katiplik geleneği.
1: Almışlar yine bunu ama güzel biçimde.
0: Katiplik geleneği.
1: Evet o, çünkü yine zaten eskiden beri tabii. Değil ama mi? Şöyle diyelim yani, her devlette mutlaka belli ölçüde katiplik geleneği olur. Yani şimdi biz Persler bu katiplik geleneğinden önce zabıt tutmayı bilmiyorlardı dememeliyiz. Çünkü neden? Onlarla bazı insanlarla uzlaşıyorlar. Bazı insanlarla bir anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaların saklanması için mutlaka bir katip olması gerekir. Yani o kadar söylememek lazım oraya.
0: Ama yine de onlara atfediliyor.
1: Ama kurumsallaşmış biçimde bir devlet sistemi içerisinde oluşması, bu kayıt sisteminin oluşmasını sağlayacak entelektüel birikimi Elam kültüründen alıyorlar. Bu kesin yani.
0: Ama şunu kesin biliyoruz ki Elam kültürü Pers dediğimizde üzerinde çok etkili. Ondan bir geçişkenlik var yani, ondan çok şey geçmiş ve onu sürdürülebilir kılmış. Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Yani burada şöyle bir insanların aklına bir şey gelir. Hani hep Sümer deniyor da niçin biz Elam diyoruz? Hı. Çünkü Sümer kültürü Akat saldırılarıyla yok büyük o ölçüde Akat ve Mısır'ın içerisinde daha sonra neredeyse absorbe edilerek onların yönetiminde geçti. Fakat Elamlar hem Sümerlerden önce başlamışlardı şey, hem de Perslerin bölgeye ele geçirişine kadar yaşadılar. Bağımsız olarak kendilerini korudular. Korudukları için bölgenin bütün mirasını Perslere aktardılar. Yani aktarma imkanı buldular. Hatta ben size söyleyeyim. Yani bir rivayete göre İslam Ansiklopedisi'nin bir bu Hollanda'da yayınlanmış olan sayılarında çok güzel bir bu konularla ilgili bir çalışma var. Mesela oradaki şeyde Turan maddesinde bugünkü Huzistan bölgesinde İslam fetihlerinin bulunduğu dönemde bile Huzistan'da bazı köylerde Elamca'nın konuşulduğu yazılıyor orada. Yani Arap yazarlar onu görmüşler.
0: Not düşmüşler.
1: Yani. O zamana kadar bile yaşamış yani. O kadar dirençli bir kültür yani.
0: Peki şimdi Elamlardan aldıkları bir bürokrasi şeyi var, formu var.
1: Evet.
0: Yanlış söylemiyorum değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Bu bürokrasi formu ama mesela Abbasilerle Persler arasındaki ilişkide önem kazanıyor.
1: Efendim tabii ki şöyle Abbasilerin düşünün. Nezdinde. Onlar bunu alıyorlar. Hı. Sonra buna İskender'le birlikte Yunan formu da ekleniyor. Hı. Birazcık. Sonuçta İskender de o çağda Roma'da olanları da görüyor. Yani Roma'da da Etrusk etkisiyle orada bir başka bir yine Mezopotamya'dan aşılanmış bir kültür yükseliyor orada. bir devlet yükseliyor. Yani bu Etrüsklerin oraya git taşıdığı bir devlet geleneği yavaş yavaş orada oluşuyor yani. Hatta o kurttan emen çocuklar değil mi yani ki şey kurucusu Roma'nın o bile bölgenin şeye Etrüsklerin getirdiği bir şey. Dolayısıyla orada yükselirken orada da bir bürokrasi oluşuyor hem Antik Yunan'ın kendi şeylerinden, başarılarından, Mısır'dan gelen yine içeride üretilmiş sonuçta krallıklar bunlar. Onlar da bunu eklenince böylece İran'da biraz da bir karma bir şey devlet yapısı oluşuyor. Ve bu devlet yapısı bu Pers İmparatorluğu'nun birincisi ortadan kalkınca onun yerini ikinci bir Pers diyelim ki kabilesi olan Partlar alıyor.
0: Bu arada kılıç Arapların, kalem Perslerin gibi bir şey var, deyim var. O da yani, bu bürokrasiyle bu da mi yani, alakalı bu da yoksa bu da onu sormak istiyorum. O siyasi yazımın bir şeyi mi?
1: Efendim bakın bütün bunların sebebi yani Müslümanlığın sonuçta Arapların medeniyet kurma vasfı Hazreti Peygamber'le ilgili birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani daha önceden Asurlar ve Akatlılar, Sümerler ve İlamlar tarafından kurulmuş bir medeniyetin tarafı. Yani İslam medeniyeti başlı başına bir harika. Başlı başına bir
0: muhteşem.
1: Muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunun Araplar bununla yükseldikleri zaman tabii ki yani savaşmak için diyorum ki İran'a gittiklerinde savaşı fethi için. İran'da uzun zamandan beri o demin söylediğim geleneği tevarüs ederek kurulmuş bir düzen var ya orada yazılıyor, çiziliyor, idari yapı var, mahkemeler var, kayıtlar var. Yani artık oluşmuş
0: çünkü
1: devlet
0: o zaman
1: yani.
0: Da İslam devleti çok uluslu hale geliyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Hem böylece oradan
0: genişliyor ve çok uluslu hale geliyor.
1: Hem İslam devleti İran'daki bu gelenekten devlet yönetimine ilişkin bir takım unsurlar alıyor. Ama aynı zamanda Bizans'tan da alıyor. Mahkemelerin bir kısmının kullanılması Roma İmparatorluğu'nun yapısının içerisinde gelişmiş olan mahkeme düzeni. Yani bunların bir şey yok ki. Açık daha önceden belirlenmiş hali. Yani arazi yapılanması birdenbire değişiyor. Arazi paylaşımları, kadastrolar çıkıyor.
0: Çünkü toprak genişliyor.
1: Tabii genişliyor.
0: Devasa
1: toprak.
0: Genişliyor.
1: Hukuk sistemi, bunlara ilişkin kurallar. Yani önceden nasıl yapılıyordu? Bir de kayıtlar ile geçiliyor, kayıtlara bakılıyor vesaire falan derken İslam kültürü bir taraftan Sasanilerden, bir taraftan da Bizanslardan elde ettiği olağanüstü iki birikimi sentezleyerek kendine özgü tabii kendi temel İslam prensipleri uygun olmak suretiyle bir hukuk ve siyasal düzen ortaya çıkarıyor. Ama burada Perslerin elinde o geçmişten gelen birikimi kabul etmek gerekir. Yani.
0: Bu şey Bermekiler nedir? Bürokrasinin efsanevi ailesi diye tarif edilen.
1: O konuda da bir tartışma var. Yani Bermekiler Afganistan'da
0: evet.
1: Bir aile ve Sasanileri diyelim ki.
0: Hayır, yani eskiden Perslerden beri, konuşurken niye Bermekilerden de konuşuyoruz?
1: Şundan konuşuyoruz. Aslında Afganistan'daki onlar da Biruciler de onlar da hep Hint Avrupalı topluluk. Bunlar aynı benzer dilleri konuşuyorlar yani. Hmm. Dolayısıyla mesela bugün Afganistan'da ne konuşuluyor? Konuşulandır. İran bir dinin bir şeyi.
0: Yani bunlar Budistler sonra Müslüman evet. Oluyorlar.
1: Bunlar evet yani sonradan Müslüman olmuş Hint Avrupalılar ama Bermekilerin Türk olduğunu söyleyen de var. Yani ta Kuşanlardan beri devlet hizmetlerinde olan Kuşan İmparatorluğu var Hunlardan sonra kurulmuş. O devletin içinde de bunların var oldukları çok daha eski bir aile oldukları söyleniyor. Hayır şey Afganistan'da Sasaniler döneminden sadece işte onların bir kısmından hareket edilerek veya o bölgedeki işte küçücük devletçiklerde idari görevler yapmaktan dolayı hep tecrübeli bir aile oldukları söyleniyor. Yani üzerlerinde çok spekülasyon var. Ama kesinlikle yani önemli bir aile. Hala üzerinde son derece çok roman yazılıp okunacak bir şey yani. Yani Abbasileri büyük ölçüde onlar yönettiler.
0: Harun Reşit.
1: Yani. Harun Reşit'i. Harun Reşit kendisinin memleketi yönetmediğini anlayıncaya kadar epey bir vakit geçirdi yani.
0: Şimdi heyecanlı konulara geleceğiz. İkinci bölümde daha çok galiba bir araya gideceğiz.
1: Peki.
0: Asırlarda gezindik. Ama şimdi biraz daha bildiğimiz zamanlara geleceğiz galiba ikinci yarıda. Küçük bir ara birazdan buradayız.